İlgilenmiyor. Anlaşmaya çok yakın olduğu söyleniyor Galatasaray'ın. Yani şu an herhalde bir pazarlık aşamasındalar. Fenerbahçe'de Leao'nun peşinde. Ya Fenerbahçeli bir dinleyenimiz mi yazmış ona? Ha, anladım, pardon. Fenerbahçeli olarak biz kalktık diyorsun. Galatasaray alırsa sonra buna transfer çalımı falan demeyin diyorsun. Ha, şimdi oldu. Tam direkt yazınca ben de Galatasaraylı olarak yazdığını zannediyorum. Yani Galatasaray dedi ki alın 30 milyon.

0: para transfer çalımı attık. İşte Beşiktaşlar da diyor ki ya ne transfer çalımı kardeşim, Önder Hoca açıkladı ya, 15 dakika konuştu ya, tek tek maliyetler yüzünden almadık dedi ya. İki gün önce başkan Adalı da çıktı, Beşiktaş isterse herkesi alır, ben burada başkan olduğum sürece Beşiktaş'ın elinden kimse topçu alamaz dedi ya. Bence yanlış dedi de, dememesi lazımdı da sayın başkanın, daha farklı hiç o toplara girmemesi lazımdı. Ve jest ve mimikler gerçekten insanı belli eder. Yani bir şeylerden rahatsız olduğunun ben farkındayım sayın Serdal Adalı'nın, onu da dile getirmiş olayım. Abi Nübel ne kaleci ama değil mi ya diyor. Ya bir şey diyeyim mi sana? Şöyle. Ya bu ligde benim dikkatimi çeken, biraz böyle genelleme yapacağım ama mesela bunun aksi varsa bana yazarsanız. Şimdi çünkü benim hiç aklıma gelmedi. Mesela Bundesliga'dan veya böyle Serie A'dan alınan şey değil böyle. Prime futbolcudan bahsetmiyorum. Ya bak Cihan bu örneği var falan derseniz, aa doğru derim size. Mesela kalburüstü topçu alıyorsunuz ya bu liglerden, Bundesliga ve Serie A'dan. Ya bu oyuncular genelde %90 performans veriyor. Ama gidip Premier Lig'den alınca, ne bileyim La Liga'dan falan alınca aynısı olmuyor. Şey mi bunun nedeni acaba, işte disiplin, iş alakı, efendime söyleyeyim, ya da işte tutkunun o ülkelerde daha fazla olması falan. Gerçi bu alınan oyuncular da sonuçta o ülkenin oyuncuları olmayabiliyor ama sadece bir genelleme yapıyorum. Belki absürt gelecekse, belki saçma gelecek, belki tezimi çürüteceksiniz. Ama mesela Premier Lig'den aldığın adam böyle bir iki maç kötü gidince boş ver deyip salabiliyor, aman diyor, gamsız olabiliyor. Ama Bundesliga bu işin sanki böyle vakkosu gibi. Adam burada düzenli oynayıp performans veriyor ve bu ligde tutuyor. Beşiktaş kim? Fink diye bir eleman almıştı, hatırlıyor musun? Eleman dedim, özür diliyorum. Futbolcu almıştı bazen bizde. Bir futbolcu. Yani düzenli oynayan ortalama bir futbolcuydu. O bile tutmuştu. Hilbert vardı mesela. O da iyiydi. Mesela sağ kanat, santrafor falan, ya Beşiktaş buralardan giderse yine bu liglerden bence daha iyi iş yapacaktır. Mesela Nübel için gerçekten saçma bir iş yapılmazsa bence Beşiktaş'ın kalecisini böyle 5-6 sene korur gibi gözüküyor. Mesela var mı hatırladınız, Bundesliga ve Serie A'dan aldık, Cihan bu fiyasko çıktı falan dediğiniz? Var, vardır, %100 vardır canım, ama yani istisnalar kaideyi bozmaz ya, o yüzden söylüyorum. Yaz bir kenara Cihan, Çorum Galatasaray'ı yenecek. Valla Ali Yağızan, bence Shakhtar maçı gibi olacak Rus liginde. Shakhtar da lige yeni çıkan bir takımla karşılaştı. 1-0 geriye düştü. Bence Çorum ilk öne geçecek. Yani Çorum'un kesin Galatasaray'a golü var. Hani iddia falan oynuyorsan haberin olsun. Önce Çorum öne geçecek. Bence Galatasaray sonra çevirecek. 3-1 gibi bir rakamla kazanır diye düşünüyorum. Bakalım, başlasın da izleyelim. Dün akşam 6 gibi pazara gittim. Markette 120 TL pembe domates. Ben 45 TL'ye aldım demiş. Kendimi Dursun Özbek gibi hissediyorum. Yani olabilir. Ya bak bu, sen şey yapmışsın. Seninki sürdürülebilir ekonomi, ama sen o pembe domatesi haftalık işte kaç kilo aldığına bağlı sürekli alman lazım. Bunu sürekli yapacaksın. Yani ama mesela Galatasaray bunu yıllık yapacak ve 2 yıllık falan yapacak. Ama o işte aradaki 75 TL'lik kar gerçekten doğrudan böyle senin kasaya kaldı, yani pazar bütçene kaldı. Güzel yorummuş, gerçekten güzel yorummuş. Ben bu indirimi nasıl kaçırdım ya, pembe domatesi nerede buldun 45 liraya Özcan? Selam olsun. Rafa Silva'yı alsınlar diyor. Rafa Silva. Sol stoper lazım Cihan, Abdülkerim canlı bomba diyor. Bence de. Yani canlı bomba demeyelim, hakkını yemeyelim. Mesela bu çocuğun daha önceden hakkı çok yeniyordu. Ama bu sezon hiç hazır görmedim ki. Geçen İbrahim Yavuz'la da konuşurken dedi ki, gittim dedi Ogocuklu'yu statta canlı izlemek için gittim dedi ki, ben de ona söylemişim abi bu çocuk çok dedim stoperlerin arasına giriyor falan demiştim. Evet evet dedi, gittim izledim, yani Abdülkerim diyor hiç böyle bir oyunu hiç deneyimlememiş ki çocuk diyor. Yani sürekli Ogocuklu oraya geldiği için diyor sıkıntı yaşıyor diyor. Belki de onunla da ilgili bir problem olabilir, bilemiyorum. Mesela ön alan presi yendiğinde normalde Abdülkerim panik yapmıyordu, ayakları iyi bir stoperdi. Topun dibine girerdi, oyunu terse taşırdı, kanatları açardı falan. Şimdi biraz daha böyle sıkıntı yaşıyor gibi sanki, bilmiyorum. Lazım ama, yani onu zorlayacak bir isim %100 lazım. Hayırlı cumalar diyor, sağ olasın.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Radyo Gol sanırım bir haftadır çok Fenerbahçeli, Allah'tan sen varsın de demiş. Yok. Yani şöyle, genel olarak herkesten yorumcu var ya, Fenerbahçe'den de var. Kim var? Ahmet Konanç, İrfan 25'e, Galatasaray'dan Oğuz Altay var, Ali Naci Küçük var, Yakup Çınar var. Beşiktaş

0: Canaz var. Beşiktaş'tan Murat Özen var. Atakan Kurt var. Onu da şöyle kapatıyoruz. Trabzonspor'dan Aksal abi falan oluyor. Trabzon'dan da az var bu arada. O açıyı da şöyle kapatıyoruz. Hani normal dışarıda yorumcu olan dostlarımız, muhabir arkadaşlarımız. Onlar işte konuk, programcı kimse işte ricacı oluyor. Bağlantı yapar mıyız? Yaparız işte. İşte kim var mesela Beşiktaş'a? Şafak Malatya, değil mi? Biz de radyomuzda değil ama bağlanıyordur, duyuyorsunuzdur. O da Beşiktaşlı, yorum yapıyordur. Kim var? Nurgül Günaydın. Radyomuzda değil ama Trabzon'la ilgili yorum yapıyordur. Yani bu açıyı da bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Az sonra Yunus Aydın'a da gideceğim. Ona da selam olsun. Abi Fabian Ertz geldi ve şampiyon yaptı demiş. Beşiktaşlıyım bu arada diyor. Karius, evet bak varmış. Kim diyor? Olmaz mı? Nartallo var diyor. Can Uzun ne durumda? Valla artık sıkıldık be Erdal. Valla yani sürekli mesela Galatasaray yayını yapsan 3 ay boyunca hiçbir şey dinlemeyeceksin. Can Uzun, Bruno Fernandes, Bernardo Silva Allah'tan gitti de hemen Dünya Kupası başlamadan önce. Onu da hala yazarlardı yoksa. İşte başka Turam yazıldı. İşte yine Leao sezon başından beri yani yaz transfer döneminin başından beri yazılıyor. Ben sıkıldım Erdal. Ben yoruldum Erdal. Ah Erdal ah. Bu Greenwood kamera ne kadar, ne zaman yakın? Çok karışık geziyorsunuz vallahi. Evet arabadasınız, hak veriyorum ama bu Greenwood kamera ne zaman yakın plan çekti? Kaşı gözü hep ağlamaklı. Küçük Emrah modunda televizyon başında adama gereksiz acı yüklüyor. Enerjimi aldı televizyonda demiş. Yapısı öyle yani, Fenerbahçe'ye geldiği için değil. Hani izleseydin İngiltere'de de Premier Lig'de de aynıydı. Bazı insanların yüz ifadesi öyledir ya. Bazılarının hırçın olur. Bazılarınınki böyle gerçekten hani mazlum olur. Sakin kişiliği olur. Greenwood'un yüz ifadesi öyle. Domates demişken Türkiye'nin en lezzetli domatesi Ayaş domatesleri nokta. Hani arkadaş ortamında bir şey konuşursun da hani araya bir bilgi verir ya, yani ben bunu biliyorum dercesine. Vahit de bize bu bilgiyi vermiş. Teşekkür ediyorum Vahit. Ayaş domatesini yazdım bir kafaya. Kafamın bir köşesine yazdım. Kullanacağım. Geleceğim. Döneceğim mesajlara. Bir Yunus'la sohbet edelim. Yunus'a bir merhaba diyelim. Çünkü bekletmeyelim kendisini. Yunus nasılsın? Selamlar. Yunus.
1: Merhabalar abi. Selamlar. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Araya tabii Galatasaray transferiyle ilgili detaylar da giriyor. Fenerbahçeliler sessiz, aman diyor bize bulaşmayın. Bak İsmail Kartal Hoca'yı sürekli hedef gösteriyorsunuz. Biz şu an sessiz sakin derinden gidelim diyor. Genelde bunu işte Galatasaray yapardı. Hiç böyle polemiklere girmezdi. Dahil olmazdı. Bu sezon böyle Fenerbahçe'nin çok sesi çıkmıyor. Bir tek Aziz Başkan'ın çıkıyor. Aziz Yıldırım'ın sesi çıkıyor. O da zaten divanlarda falan çıkıyor. Genel olarak özel olarak gidip basın toplantısı yapmıyor. Direkt şeyle başlayalım Yunus. Beşiktaş nasıl buldun? 10 kişi kalmasına rağmen Semih'i oyuna atması vesaire. Yani baskın oyun. Bir yorumunu alırız senden.
1: Yani kesinlikle Beşiktaş maça çok üstün bence başladı. Ve 10 kişi kalmasaydı, yani 10 kişi kalmadığı durumda, Altsaran'ın hani kart görmediği durumda, ki çok amatörce kartlar gördü. Çok kısa sürede 2 sarı kartla oynatıldı. İkisi de çok amatörce kartlardı. Daha farklı bitecek bir maç olacağını düşünüyordum. Çünkü Beşiktaş hem fizik kalite olarak üstün, hem kadro olarak çok üstün. Kadro kalitesi olarak yani dakikalar ilerledikçe onlar için dezavantaj olacakken bu fizik konusundaki sıkıntı. Beşiktaş tarafı bir anda kırmızı kart görmesiyle aslında oyuna bir nebze denge geldi. Beşiktaş bir adım da olsa geri çekilmek zorunda kaldı. Derken Vincenzo Italiano kırmızı kart gördükten sonra alışık olmayan bir hamleyle hücum oyuncusu aldı oyuna. Ve aslında orada da zaten gol atan kişinin de hani o olması aslında İtalyano'nun cesur oyununu ödüllendirdi. Alışık olduğumuz bir şey değil çok fazla. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi ön eleme maçlarında böyle risk almak. Çünkü burada fizik olarak, oyun kalitesi olarak, oyuncu kalitesi olarak üstün olduğumuz çok netti. Yani burada bir hücum oyuncusu alıp belki bir anda 1-0 geriye düşmek orada yani bizim için dezavantaj oluşturacak gibi, İstanbul'da oynayacağı oyunu da Beşiktaş'ın fazlasıyla etkileyebilirdi ama bu cesur oyunun ödülünü aldı İtalyano. Bence Beşiktaş için rahat bir maç olduğu gibi İstanbul için bize çok olumlu mesajlar verdi. Beşiktaş'ın rahat geçeceği bir tur olacağını düşünüyordum ama dün daha farklı sonuçlar da olabilirdi ama görülen kırmızı kart ve dediğim gibi çok amatörce olması, iki sarı karttan bir anda takımı eksik bıraktı ve farka gidebilecek, 2-3 farka gidebilecek bir maçı engelledi. Ama genel olarak Beşiktaş'ı hem fizik olarak hem de oyun kalitesi olarak başarılı bulduğumu söylemem lazım.
0: Evet,

0: Ne çıkaracağın oyuncular var mı sence? Ben Emirhan'la kimi çıkardım öyle? Emirhan'la Orkun'u az beğendim. Bir de şeyi Semih biraz böyle golle kendini buldu. Evet, performansını arttıramayız bu noktada ama ya Emirhan böyle bir tık öne çıkan isimler arasında oldu benim için.
1: Evet, kesinlikle bir kere bir de çizgiden top çıkarması da hani çok çok önemliydi. Hani çok
0: kaleciyi zaten söylemiyorum. Bir de Olaytan da fena değildi ya.
1: Evet, Olaytan da gerçekten hani takım hücuma çıkarken hani özellikle dikine oynamayı seviyor. Göztepe'den de zaten alışık olduğumuz bir şey. Yani dribbling özelliği kuvvetli bir oyuncu. Pas dağıtımını da yapıyor. Ya yani Nubel'le alakalı çok ayrı bir parantez açmak lazım bence. Hani benim en beğendiğim oyuncu olarak hani Nubel'i söyleyecektim. Ya yani gerçekten dün 9 kurtarış baktığınız zaman yani bunların hani bazıları çok kolay kurtarış gibi gözüküyor. Ama gerçekten hani Stuttgart'tan da izleyenler, takip edenler hani bilir. Yani çok zor kurtarışını çok kolay gösterebilen bir kaleci. Yani gerçekten çok iyi bir maç oynadı. İki tanesini yese ki Beşiktaş atmadan yese 10 kişiyken bir de momentum dağılsa. Çünkü kırmızı karttan sonra hemen yüklendiği anlar oldu rakibin. Burada çok farklı bir yere gidebilirdi maç. Beşiktaş adına İstanbul'da işler zorlaşabilirdi. Çok iyi bir maç oynadı. Yani 9 kurtarış dediğim gibi 7'si bence çok önemli kurtarışlar. Özellikle son 20 dakikalık kurtarışı çok çok değerliydi. Emirhan'ın savunma performansını beğendim ama işte Beşiktaş'la alakalı 10 kişi kaldıktan sonraki oyunda düşüşten kastım bu. Yani baktığımda şu an bizim en çok övdüğümüz iki oyuncu Nubel ve Emirhan. Birisi savunma, diğeri de kaleci. Demek ki Beşiktaş'ın oyununda hala geliştirilmesi gereken şeyler var. Zaten Salah transferinde olmamasından sonra bir sağ ön mutlaka alınması gerekiyor. Bir santrafor mutlaka alınması gerekiyor. Bence hala bir stoper ihtiyacı var. Beşiktaş'ın Emirhan'a bütün sezonda güvenmek birazcık hani risk almak olur diye düşünüyorum. Bu üç bölge transfer ihtiyacı var ama genel olarak geçen senelere oranla daha hazır bir Beşiktaş gördüm. Ama yani işte Salah transferi ki bu takıma Trossard da eklenecek daha. Bunu da unutmamak lazım. Trossard'ın da eklenecek olması özellikle İstanbul'daki maçta oynayacak olursa çok çok değerli. Ama dediğim gibi şimdi burada en önemli olan Beşiktaş'ın her zaman bir iyi başlamış. Mesela Solskjaer'de geldiği zaman çok övgülerle geldi ilk başta. Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi senelerdir şampiyon olamayan camialarda bu rüzgarın çok hızlı tersine esmesi mümkün. Yani şu an hoca da dahil rüzgar arkasına almış gidiyor ama bir anda bu rüzgarın onaylığına esmesi de çok bizim son zamanlarda özellikle Beşiktaş'ta yabancı antrenörlerde en son Sergen Hoca'da gördüğümüz bir durum. Şu an için yani geçici diyemem ama en azından suni bir rüzgar olduğunu söylemek lazım. Daha devam etmesi gereken, Beşiktaş'ın kadro kritisine ekleme yapması gereken çok fazla isim var. Bir kere Saül'le alakalı işte Muhammed Salah transferinin olmaması taraftarda büyük bir beklenti yarattı. Dün en çok eleştiren oyunculardan birisi Aslan Çerni mesela. Çerni orada o bölgede boşluğu dolduramayacak gibi mutlaka bir hamle yapması gerekiyor Beşiktaş.
0: Evet, diğer taraftan bir de Vatara var. Yani bir defans oyuncusu için fazla riskli bir oyun tarzı yok mu sence Yunus? Yani evet, mesela basit pasları atamadığı çok fazla sekans vardı dün akşam özelinde. Takımı da bir hayli zora soktu. Ama çok rahat adam eksilttiği ve böyle oyuna genişlik kattığı toplar da oldu. Orada hakkını yemeyeceğim. Sanki böyle yavaş yavaş İtalyano'nun oyununa ve etrafındaki oyunculara alıştıkça performansı artacak mesela. 10 üzerinden kaç verirdin Vatara'ya?
1: Yani şöyle hücum performansı şimdi bir kere kırmızı gördüğü ve çok amatör iki sarı karttan gördüğü için hani çok ciddi bir puan düşürmek gerekiyor çünkü çok kritik bir anda gördü kırmızı kartı ve kritik bir maçta gördü ama yani takımın hücuma yani şimdi top Beşiktaş derken hücum derken ki mesela içeride Beşiktaş'ın oynayacağı kendi sahasındaki maçlarda çok iyi bir oyuncu ama savunma zafiyetleri var dediğin gibi takımı iyi çıkartıyor. Ama iki geçiş oyunun ikisine de faul yapmaktan başka durdurmak gibi bir seçeneği yoktu. Yani faul yapmaktan başka aklına bir şey gelmedi. İki sarı karttan da atıldı. Yani bu sebeple ben şu an için dünkü maçta 6-7 maksimum verebiliriz. 10 üzerinden diye düşünüyorum. Dediğim gibi savunma zafiyetleri var. Alternatif Rıdvan olacak. Yani güvenilir bir sol bek rotasyonu ama ikisi de hücum için. Savunma anlamında bence iki oyuncunun da zaafları var. Ya mesela Beşiktaş geçen seneye oranla baktığın zaman kaleci rotasyonunu çok daha güvenilir bir hale getirdi. Hem Nubel hem de yedeklerde Doğan Alemdar alarak hem biz Doğan'ı zaten Süper Lig'de izledik hem Ren'den gitti yurt dışı transferi yaptı biliyoruz. Ama sol bek için aynı güvenilirlikten bahsetmedim. İçeride Beşiktaş'ın kendi sahasında topa %55-60 ile hakim olduğu maçlarda sorun yaratmaz. Ama yani beklerin

0: geri gelmesi gereken her maçta Old Town'a Beşiktaş. Şimdi bir risk ve gördük ki sadece rakibi geçirme anlamında değil, takımı eksik bırakmak anlamında da bir risk oluşturuyor.
1: Evet, diğer taraftan Galatasarayların bitmek tükenmek bilmeyen bir isyanı var. Kimisi diyor ki ya kardeşim ne yangın yaptınız, ne abarttınız, kadronuz zaten %70 iyi, geçen sezon şampiyon olan takım. Kimisi de işte yönetimin geç kaldığı ve fırsat transferleri kovaladığını söylüyor. Hatta az önce bir dinleyenimiz güzel bir espri yaptı, tabii başkana saygısızlık değil o, bence espri. Dedi ki ben dedi dün akşam pazarına gittim, pembe domatesi 45 liraya aldım, markette 120 liraydı, kendimi bir an dedi Dursun Özbek gibi hissettim dedi. Bence bazı şeyleri takılmamak lazım. Çok güzel bir benzetme yaptı. Yani beni güldürdü burada. Yüzünde bir tebessüm oldu. İşte daha önceden mesela bunu Serdal Başkan'a da söylüyorduk. Ya başkan harcıyorsun, harcıyorsun da bu oyuncular nerede falan diyorduk. Yine keza Hakan Safi döneminde vaatlerini verirken ya Hakan Bey şu an hiç görmüyorum ben mesela. Fenerbahçe tarafında silindi gitti. Hiçbir şey de yazmıyor. Ortalardan kayboldu gitti. Yani Galatasaray şu an Leao ile anlaşmak üzere. Milan diyor ki ben kiralık vermiyorum. Alıyorsan 40 artı 5'i ver, gel al. Galatasaray'da 30 artı 5 vermiş. Şimdi tamam diyor, ben 40 artı 5'i de buldum, sana vereceğim diyor. Fayda sağlar mı Leao?
0: Ya bence Leao fayda sağlar. Yani ben hani bu konuda yani birçok kişiye oranla hani farklı düşünüyorum. Fenerbahçe de alabilse bence fayda sağlardı. Ama tabii Fenerbahçe'nin şu an biraz daha önceliği, yani daha net santrofor. Yıldırım da zaten bunu söyledi. Yani Galatasaray tarafında da ben şöyle düşünüyorum. Mutlaka bu gecikme ile alakalı zaten haftalardır konuşuyoruz. Artık ben de birazcık geciktiği tarafına gelenlerden. Çünkü ligin başlamasına bir hafta kaldı. Ama Galatasaray'ın ana hedefinin Şampiyonlar Ligi transferi olduğunu unutmamak lazım. Ama bunu daha önce de hani bu şekilde özetlemiştim. Yani Galatasaray taraftarıyla Dursun Özbek'in ilişkisi gerçekten çok fazla istekleri olan hani hırçın bir baba oğul ilişkisi gibi. Yani her sene bir şekilde başarıya ulaşılıyor. Geçen sene Galatasaray taraftarı lige başlarken yani zaten Süper Lig cepte, Avrupa için bir şeyler koyalım istiyorlardı. Bu sene Galatasaray bunu başarabildi. Şimdi önümüzdeki sene için Galatasaray taraftarı yine lig için kadrosunun hazır olduğunun farkında. Santrofor alternatif hariç. Ama istekleri daha Avrupa'ya yönelik. İşte Juventus'u, Liverpool'u yenmenin üstüne bir adım daha koyabilmek adına. Ya tabii biraz şu an bence geç kalındı. Şimdi ilk başta çok geçerli bir Dünya Kupası sebebi vardı. Bütün transferler gecikti ama işte sonrasında Trabzonspor'un Salah gibi, Fenerbahçe'nin Greenwood gibi transferler yapması, Beşiktaş'ın Trossard'ı alması Galatasaray yönetiminin de elini sıkıştırdı. Hatta Dursun Özbek geçtiğimiz haftaki bir toplantıda Fenerbahçe'yi ima ederek ya onlara göre mi transfer yapacağız dedi. Galatasaray taraftarının ben isteğini çok anlayışla karşılarken Okan Hoca ve Dursun Özbek özelinde de 4 senedir şampiyon yapan bu camianın yani başındaki isimlere, Okan Hoca'ya, işte İbrahim Hatipoğlu'na, Dursun Özbek'e güvenilir şekilde devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani bir projeyi, bir operasyonu en nihayetinde doğru yönetiyorlar. Ama biraz geç kalındı mı? Biraz geç kalındı. Mutlaka önceden alacaklardır. İşte Leao ile net bir şekilde zaten ilgisi var. Can Uzun'a ilgisi var. Bir santrofor alternatifi mutlaka alacak. Ama yani bunlardan en azından birinin lig başlamadan olması Galatasaray taraftarına lige daha böyle ateşli başlatacak seviyededir. Çünkü ya bu noktadan sonra alınacak oyuncunun mutlaka A-plus oyuncu olması gerekiyor. Herhangi bir oyuncu getirdiğinizde taraftar tepkisini daha da arttıracaktır. Herhangi bir transfer geldi gözüyle bakmayacaktır. Diğer tarafta Hakan Safi olayının tabii daha fazla hani üzerine gitmeyeyim ama Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Safi'nin sonra büyük ihtimalle şimdi Hakan Bey Kerem'in maaşını ödüyor ama geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu Hakan Safi'yi takipten çıktı. Birçok da haber var Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemekten bir şekilde çıkmak istediğiyle alakalı. Fenerbahçe ile bu konuda bir anlaşmaya varmak istediğiyle alakalı. Hakan Bey dediğin gibi uzun süredir sessiz ama yani Kerem'in Hakan Safi'yi takipten çıkması da sanki burada bir gerginlik olduğunu bize ispatlar doğrultuda.
1: Hani madem buradan Fenerbahçe'ye bağladın, oradan devam edelim. Atletico Mineiro Sportif Direktörü yine bir açıklama yaptı. Pablo Brax dedi ki transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız dedi. Yani açık açık söylüyorlar Fred'i almak istediklerini. Ama sanki İsmail Kartal da Fred'i oynatmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncuyu bu sezon 3 resmi maçta da süre buldu. İkisinde de ilk 11 oynadı. Sence gider mi Fred veya Fenerbahçe bırakır mı?
0: Yani Fenerbahçe'nin şu an elindeki yabancı oyuncularla alakalı en büyük sıkıntısı teklif gelmemesi. Teklif gelen en de oyunculardan birisi Fred. Yani şu baktığın zaman işte Livakovic gibi, işte Carlos gibi, Yani işte Sofyan Amrabat gibi birçok oyuncu istenen teklifi alamadı Fenerbahçe. Musaba gibi. İşte Silic şeyde teklif var ama orada da Fenerbahçe yönetimi ne yapacağını şu anda santrafor transferini getirmeden belirleyebilmiş durumda değil. Kalınçı'dan mesela teklif var Silic şeyde. Bu Nesiga'dan teklif var. Ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin 17+7 yabancı bir santrafor daha alacak. Toplamda 25 yabancılık havuzunda teklif gelen 3-4 ender isimden birisi satılmayı düşünen arasında Fred. Ben şöyle düşünüyorum. Bu teklifsizlik devam ettiği sürece Fenerbahçe oyuncuların üzerinde Fred bence gitmek konusunda aday. Kante'nin Dünya Kupası dönüşü sonrası hemen ilk 11'de başlamasıyla Fred'i geriye çekti hoca ama oynatmak istediğini sonradan oyuna tekrar olarak da belli etti. Zaten Fred Fenerbahçe'de Haziran ayında net gönderilecek isimlerin başında geliyor. İsmail Kartal'ın dönmesiyle birlikte böyle İrfan Can gibi Fred gibi eski oyuncular tekrar şu an güvenilir alanda İsmail Hoca'na birlikte oynamak istediği oyuncu da haline geldi. Daha önceden de tanıdı ama dediğim gibi oyunculara teklif gelmemeye devam ederse bence Fred gönderilmek için aday isimlerden birisi haline geldi tekrar.
1: Diğer tarafta çok ilginçtir. Yani kimse de bakmıyorum ama Pavlidis falan konuşuluyor. Ya bu çocuk Alkmaar'dan 18 milyona geldi Benfica'ya ve ya Benfica'da serbest kalma maddesi 100 milyon euro Yunus yani. Ve yani Aziz Yıldırım bence Pavlidis'e 30'dan fazla vermez. Ortaya attılar bence bu ismi ama arkadan sanki böyle başka bir isme dolaşıyorlar gibi gözüküyor. Yani beğenmeyenler falan olmuş ama yani ismi çıkanlar arasında bence en az soru işareti barındıran 9 numara. Ben Benfica'nın çok da satmaya niyet olduğunu düşünmüyorum. İzlediğim maçlarda da çok beğendim. İşte birkaç arkadaşımla konuştum. Ya Cihan neyini beğendin hep penaltıdan atıyor falan dedi ama yani biz şeyiz böyle affedersin ona kazma buna çöp buna gereksiz falan ya Pavlidis iyidir bence ya. Evet geçenlerde Mario Branco şey dedi reddedilmeyecek bir teklif gelirse satarız demişti ama hani bu reddedilmeyecek teklif ney? Mesela 100 milyon serbest kalma 75 verilirse mi satılacak mesela?
0: Ya bence Pavlidis'le alakalı şöyle düşünüyorum. Dünyada bağlantı oyununu en iyi oynayan 3-4 santrafordan bir tanesi.
1: Net.
0: Ya ondan iyi oynayan oyuncu sayısı bir elin parmağını geçmez. Yani hani ki daha önce bununla beraber kendine performansını hatırlatmak lazım. Benfica'da Kerem'in 10 gol 10 asisti geçti sezonda. Ona bu ikramları yapan oyuncu Pavlidis yani. Kerem'in de Pavlidis'e attırdığı birçok gol var. Ama yani Fenerbahçe'de tekrar böyle bir birliktelik olabilirse ya bence müthiş olur. Pavlidis transferi keşke gerçekleşse ama yani dediğin gibi Branco'nun yaptığı teklif yani daha doğrusu açık olduğu teklif yani 100 milyon euro serbest kalma maddesi hani pazarlığa 60 ve üstten başlayacaksa ben Fenerbahçe'nin hayatta bu paraları vereceğini düşünmüyorum. Yani Girassi'ye de 40 vermek istenmedi. Mesela Dirk Kuyt'un Hollanda Ligi'nden önerdiği bir futbolcu var ama ona da sıcak bakılmıyor. Daha net, daha santrofor bir oyuncu aranıyor. Darwin Núñez ismi mesela 4 büyüklerin 4'üne de önerilmiş Muhammed Salah gibi. Ama Fenerbahçe şu an biraz daha uzak bakıyor. Aslında yıllık 8 milyon euro kiralama bedeli var. Núñez hani Liverpool'dan da bildiğiniz için Trabzonspor'la bu arada ilgileniyor. Yani Liverpool'da bu ikiliyi tekrar buluşturabilir Salah ve Darwin Núñez ikilisini. Yıllık 8 milyon euro bence kiralama bedeli olarak da Núñez'e verilebilir. Jondulan'a geçen sene 20-21'ler verildi. Ama tabii göz önünde Santrafor önünde konuşuyorsak Fenerbahçe'de. Yani bu kadar Trabzonspor'un artık yavaştan satmaya niyetlendiği onu açıyor. Yani ligin gol kralı iken neden bu kadar arka planda değerlendirilmiyor? Bunu da anlayabilmiş değilim. Bir nabız yokladı Fenerbahçe. Sonra tekrar sessizliğe büründü bu konuda. Yani bence çok net bir isim. Vlahovic ismi gündeme geliyor. Bence çok büyük risk. 15 milyon euro maaş verdiği halde Beşiktaş kabul etmedi. Trabzonspor ilgileniyor kabul etmedi. Daha önce de anlattık. Avrupa'nın 5 büyük liginden 5-6 milyon euro teklif bakıyor. Türkiye'yi son çare olarak düşünecek. Yani bu kadar büyük paralara gidilmişken başka oyuncularla alakalı. Yani şimdi gelip neden onu açıya gidilmiyor çok anlayabilmiş değilim. Sıfır risk bir oyuncu. Fenerbahçe'de çünkü Zildirim yönetimi 10 ay içine gelip şampiyon yapmak üzerine bir sistem kurdu. Burada da sıfır riske gidilmesi lazım. Pavlidis bence senin söylediğin gibi abi en az soru işareti bulunduran oyuncu. Ama diğer tarafta baktığında bizim kendi ligimizden, ulusal ligden bakacak olursak yani onu aç gibi bir isme de bence gidilebilir. Yani yurt dışından gidilecekse Pavlidis dediğim gibi bence bağlantı. Çünkü Fenerbahçe'nin oyunu bağlantı oynamaya çok müsait. Kerem gibi, Talişka gibi, Greenwood gibi isimler var. Pavlidis'i oynadığınız zaman Talişka'yı da forvet arkasına oynattığınızda biraz daha verim alabilirsiniz. Ama çok tercih edilmeyecek gibi duruyor. Tercih edilmeme durumu da şöyle. Senin de söylediğin gibi yani Pavlidis'e versinler Cidasi'ye çıktıkları 40 rakamına çıkarlar. Ama O taraf da sanki yine Benfica tarafını mutlu edecek bir transfer gibi görünüyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin

0: Bu arada Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor, radyosunu yeni açanlar varsa. Bir de az önce ben yayına girdikten 15 dakika sonra hem Manchester hem Celta Vigo açıklamayı yaptı. Altay Bayındır artık resmi olarak Celta Vigo'ya kiralandı. Biz bazı şeyleri sanki böyle düşünmeden konuşuyoruz Yunus ya. Evet, şimdi radyodayız, biz de hata yapıyoruz. Televizyonlarda da hata yapabiliriz yani hepimiz. Ben de çok yapmışımdır. Ama mesela hiç araştırmadan yayına çıkmamak da kötü bir şey değil mi ya? Mesela geçenlerde bir arkadaş şey diyordu işte. Arda Güler Altay'ı getirmiş, işte beraber yaşayacaklarmış İspanya'da falan. Merak ettim ben de, bilmiyorum şimdi tamam mı İspanya'yı. İspanya'ya hiç gitmedim. Avusturya, Avustralya falan gittim. Bir bakayım dedim. Vigo'yla Madrid'in arası ortalama yani uçakla bir buçuk saat falan sürüyor yani. İstanbul Sivas Sivas gibi düşün. Arabayla da falan böyle 5-6 saat sürüyor. Yani bunu söylerken neden hiç araştırmıyorlar acaba? Biraz böyle ilgimi çekti. Bir de çok beğendiğim yani çok bilgili bir isim. İlginç bir şekilde bu yorumu yaptı. Ne diyorsun, İspanya'da kalıcı olarak oynayabilir mi? Forma şansı bulur mu Altay? Buradan yorumlayabilirsin istersen. İlk söylediğimi de yorumlayabilirsin. Sana kalmış.
1: Yani hani minimum bilgiyle maksimum içerik üretmeye çalışıyorlar. Hani buna diyecek bir şey yok. Hani iki tane İspanya gördüğü anda hani sen diyorsun işte ben İspanya'yı bilmiyordum, araştırdım baktım diye. Ben de bilmiyorum. Tesisler arası bile ne kadar uzaklık vardı ama bir açıp bakmak lazım. Altay tarafı da, Altay şimdi Manchester United'da defalarca kez teknik direktör değişiminin işte Onana'nın formsuzluğunda bir şans buldu derken yani daimi istediği süreyi alamadı. Türkiye'den de aslında Altay Türkiye konusunda şimdi giden oyuncularda hep bir soru işareti oluyor tekrar dönme konusunda. Benim gidip dönmesini kesinlikle düşünmeyen bildiğim elden oyunculardan birisi işte Arda Güler. Şu an dönmek istemiyor zaten, kariyeri de buna müsait. Yani ya aynı şekilde Ferdi. Ya adı geçiyor ama dönmek falan asla düşünmüyor. Premier'de devam etmek istiyor hayatına. Altay öyle değildi. Altay Beşiktaş'la da görüştü. Galatasaray'dan da teklif vardı. Fenerbahçe'de de bir Ederson'un göndereceği süreçte akla geldi. Trabzonspor Onana'yı gönderecek mi derken akla geldi ama ben Altay'ın kariyerini yurt dışına devam etme kararından sonra tabii ki Manchester United seviyesinde bir kulüpte devam etmesi zor. Yani bir yıllık geçici bir transfer, kiralık olarak gitti. Ya gönül ister ki tekrar Manchester United seviyelerine dönsün ama ben kariyerinin bu şekilde ilerleyeceğini düşünenlerden birisi değilim. Orada da istediği şeyi bulamazsa bir sonraki durağı Türkiye'de belki tekrar büyük takımlarından birinin ikinci kaleciliği olabilir diye düşünüyorum. Onların da çok iyi gitmedi işler bu sene. Ya forma şansı bulduğu takdirde hani bu sene elinden geleni gösterecektir ama Altay'ın kariyeriyle alakalı çok pozitif gidecek hissiyatında değilim açıkçası.
0: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum canım kardeşim, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Dikkat et kendine, kolaylıklar diliyorum sana da öğrencilerinle beraber. Hoşça kal, sağ olasın. Evet, Yunus'a böyle hoşça kal deyince Yunus'un keyfi kaçıyor sanki böyle, değil mi? Ya da ben öyle hissediyorum. Hani hiç kapatmayalım telefonu Cihan abi, Cihan Bey, Cihan'cığım falan böyle. Hani böyle sanki veda edince hani Yunus bir tatsız oluyor. Tamam abi, görüşürüz, hadi eyvallah, kendine iyi bak falan diye. Canım kardeşim, ona da kolaylıklar dileyelim. Hiçbir zaman bizleri kırmıyor, bizlerle beraber oluyor. Ben de böyle 4-5 dakika ona erken bıraktım ki gelen mesajları siz de zahmet verip yazıyorsunuz onları okumak adına. İzmir'den Hasan yazmış. Ben Galatasaray'ın Lao'ya 40 milyon bonservisle ve 8-10 milyon euro maaşla gelmesini istemiyorum. Çok büyük hata olur demiş. Biz her sene niye maliyetli transfer yapıyoruz? Altyapıya yönelmiyoruz ki diyor. Evet, yani tek bir oyuncuya bu seviyede bir bütçe bağlandığında o transferden beklenen verim alınmazsa ciddi bir tehlike olabiliyor diğer oyuncular arasında da. Dediğin gibi özellikle işte soyunma odasındaki maaş adaletini de bu tarz uçurum rakamlar bozabiliyor. Zaman zaman diğer oyunculara da zam yapmak durumunda kalıyorsun. Osimhen'den sonra gelen zamları biliyorsunuz. Davinson istedi. Torreira istedi. Yunus istemedi. Ona kulüp yaptı ama yani mecbur yapmak durumunda kalıyorsun. Bedava göndermek zorunda kalacakları futbolculara neden kim teklif versin ki? Bedava almak varken 10+2 sınırını biliyor alacak kulüpler. O yüzden biraz Fenerbahçe'yi zorlayacaklardır diye düşünüyorum demiş. Cihan Bey kolay gelsin, sağ olasın, teşekkür ediyorum. Sizce Diaz alınsa güzel iş yapmaz mı Galatasaray'da veya Reinders demiş. Vallahi ben şey tarafındayım. Tabii ki yapar, ikisi de güzel iş yapar ama ben bir tık böyle Reinders tarafındayım. Hem o takımın omurgasını taşır hem böyle o geçiş

oyununun seviyesini falan arttırır. Diaz o tamam, o zaten böyle ön alanda işte veya üçüncü bölgede falan böyle kilit açmaya falan yürüyor ama zaten Galatasaray'ın bununla ilgili çok bir sıkıntısı yok. Yani ön alanda kanatlarda bir tarafta Sané'yi koyup bir tarafta Barış'ı ve işte zaman zaman Yunus'la falan oynadığında Osimhen de var. Hani ön alanla ilgili bende çok fazla sıkıntısı yok. Bana sorsaydın hani hangisi iki elinde var hangisini alırsın diye, ben Reinders'i alırdım. Bu büyük takımlar altyapılarından birer milyon euro ayırsa Türk futbolu çağ atlayacak. Israrla bunu yapmıyorlar diyor. Yapmıyorlar ısrarla Bülent. Yunus Aydın çok iyi bir yorumcu ama Uğur hocam gibi ağız dolusu cihanım demiyor demiş. İyi çocuktur Yunus, gerçekten çok bilgilidir, severim kendisini de. İyi de bir Fenerbahçelidir ama benim yayınlarda böyle şey ortadan konuşuyor, basketboldan falan da çok anlar, NFL falan da konuşacağız onunla yakında. Bu arada sabah Emre Tele programı kapatırken Leao haberini son dakika olarak verdi, birkaç yerde daha gördüm ama bizim taraftarlar o kadar inanmıyor ki yönetime, ikisi de bile gündem olmamış Leao. Duran'ın Benfica'da attığı ilk gol daha çok konuşuluyor diye bir mesaj var. Yani güvenilmiyor değildi, şey var, bölünmüşlük var öyle söyleyeyim. Mesela herkesin istediği bir oyuncu olmadığı için, biraz böyle Leao hakkında şüpheler olduğu için insanlar çok fazla bunu gündemde tutmuyor. İşte kimisi beğenmiyor, ya işte yine yeni Zaha gelecek falan diyor, kimisi de farklı düşünüyor. Ben yeni Zaha olduğunu düşünmüyorum ama sadece geldiğinde mesela Leroy Sané ile aynı anda sahada olursa çok büyük sıkıntı olur. Yani o bekler, o beklere güle güle, yani inanılmaz yorulurlar ve sıkıntı yaşayabilirler. Evet, bu yorgunluk 3. 5. maçta anlaşılmaz ama hani sürekli beraber oynarsalar, ki çok zor gerçi sürekli beraber oynamalar, ama diyelim ki oynadılar. Yani bekler büyük sıkıntı yaşar, sakatlığa sebebiyet verebilirler. Onlar olunca ekstra geri koşmaları gerekecek çünkü. Eskiden her transfer dönemi Eto konuşuluyordu, hatırlıyor musun? Hatırlamam mı ya? Her transfer döneminde Fotospor Ronaldinho'yu Türkiye'ye getiriyordu. Roberto Carlos'u da getiriyordu. Yaza en son Roberto Carlos'u getirdiler. Gerçekten de inanılır gibi değil. Eto'yu da getirdik. Demek ki bir şey biliyormuş adamlar. Evet, yazıldıktan 10 yıl sonra geldi ama geldi mi geldi. Adam şimdi yemin etse başı ağrımaz. Kardeşim ben gelecek dedim de, yani 2005 yılı yaz ayı demedim ki. Ben gelecek dediysem 2018'in kış transfer döneminde dedim falan diye böyle. Olabilir. Galatasaray plan yapamıyor. Oyuncu lazım 10 numaraya. Batrakov olmaz mı sence demiş. Olmayacak gibi ya o transfer. Ha, rafa kalktı gibi. Beceremiyorlar bizimkiler bu işleri çok fazla. Hani Abdullah Kavukçu da konuştu. İki transfer yapacaklarmış. Ben 4 diye söylemiştim başta ama daha sonra 2 diye duydum. Ama kritik noktaları yapacakmış. Ama Batrakov olsa keşke. Keşke olsa. Çok böyle maddi olarak zarara uğratma ihtimali yok yani. Yani 25 mi verdin, 30 mu verdin? Gerçekten iyi bir değere tekrar satabilirsin o oyuncuyu. Abi gizli bir bilgi vereyim. Galatasaray el altından Messi transferi için hazırlanıyor demiş. Gülücük atmış. Dursun Özbey'i anca bu kurtarır diyor. Bir yandan da Trabzon'un gidip Afrika'da, Güney Amerika'da doğmamış yıldız bulup onları alması, transfer rekoru kırması bu üç takıma örnek değil midir demiş. Örnektir. Ama Trabzon da bunu tek başına yapmıyor şimdi. Onu da söyleyelim yani. Sponsorları da var. Ama örnektir. Mesela Olay'ı şöyle bir şey geçenlerde gördüm. Göztepe ile ilgili gördüm mesela. Evet, Trabzonspor da iyi ama işte son 2 yılda mıydı? Son bu sene miydi? Özür diliyorum ama yani transfere harcadıkları bütçe yaklaşık böyle 10,5 milyon, 11 milyona yakın bir bütçe. Satıştan elde ettikleri gelir Göztepe kulübünün 50 milyon civarı, yani 5'e katlamışlar verdikleri parayı. Bu noktada Göztepe'yi de tebrik etmek lazım. Trabzonspor'u da keza tebrik etmek lazım. Gidiyorlar Fransa alt liglerden, Afrika'dan ya da Güney Amerika'dan kadrosuna katıyorlar. Hani 5 maç 10 maç kötü oynasa bile ona bir zaman da tanıyorlar. Oyuncunun böyle işte Trabzon'a uyum sürecini falan göğüslüyorlar bu noktada. Ama işte İstanbul devlerinde bu yok. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bu yok. Alıyorsun oyuncuyu, tamam mı, devam mı havasında geçiyor. Yani 20 yaşındaki oyuncuyu aldın, 3 maç aksarsa hemen şey diyorsun.
yorum yapıyorsun, bağlanıyorsun radyoya, yazıyorsun X'e, işte bu oyuncu bu seviyenin oyuncusu değil, sponsor parasını tık tık tık buna mı gömdük, antrenörler de kelle koltukta yarıştığı için ister istemez ispatlanmış isimlere yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu seviyenin oyuncusu değil, bu da yeni çıktı. Bu hangi seviye mesela? Süper Lig seviyesi. Ne kadar mesela? Süper Lig'in seviyesi ne mesela? Bu seviye hangi seviye? Neresi burası? Peki Cihan, Göztepe ve Trabzon'da ne başarısı var? Başarı sıfır demiş. İşte zamanlı olacak. Öyle düşün. Bu yapılanmayla beraber zamanla gelecek. Şimdi düşünsene, Göztepe'de başarı yok ama üç büyüklerin bütçesiyle yarışamıyor ki. Yani bir bakıyorsun adam 40 milyona gitti Greenwood'u aldı. Diğeri gidiyor 70 milyona Osimhen'i alıyor. Nasıl yarışacak? Adamın zaten kadrosunun bütünü o fiyat değil ki. Şey dersin, tamam bu takımlar sürekli gençleri alıyor ama başarılı olamıyor. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan biri bu hareketlerden birini yapsa, başarısız olsa dediğine katılırım. Ama yarışamıyorlar. Yarışamadıkları için belki de buraya evriliyorlar. Onu da bilmiyoruz. Hani ben iyi yönetildi diye diyorum ama belki de şu da olabilir. Ya kardeşim, ben zaten bunlarla yarışamıyorum. Neden bu paralara, bu oyunculara vereyim ki? Ben ucuza alırım. Tutarsa tutar. Tamam mı? Ben zaten işte bu arada Göztepe'de çok büyük anlı bir kulüptür ama yani üç büyüklerle taraftar bazında yarışamıyorlar. Maddi olarak da yarışamıyorlar. Tribün demiyorum, yanlış anlamayın. Taraftar sayısından bahsediyorum. Onlar da ister istemez bu yönteme başvuruyorlar. Belki de zorunluluktan da başarı doğuyor olabilir. Hani bazen zorunluluktan futbolcular çıkıyor ya. İyi yayınlar. Transfermarkt'a iki gündür giremiyorum. Bir problem mi var? Genel bir sıkıntı mı var demiş. Şey diyebiliyorum. Bu da söylenebilir mi? Ya orada bir manipüle var ya, hani oyuncu kafasına göre site arttırıp çıkartabiliyor yani. Onu engellemek için bir çalışma yapılıyor diye biliyorum. Mesela oyuncu geldi, site istediği gibi oyuncunun fiyatını da arttırıyor, fiyatını da düşürüyor ve orayı bir artık şey gibi görmüşüz. Yani nasıl sarı site var, oraya gidiyoruz, oraya giriyoruz, araba fiyatlarına bakıyoruz, orayı baz alıyoruz. Bu transfer görüşmelerinde de birçok insan, işte taraftarlar genelde Transfermarkt'a girerler. Burası şey gibidir yani, idol olmuş yerdir. Herhalde onunla ilgili bir düzenleme yapılacak diye biliyorum. Giriyor siteye bu arada ama hata çok veriyor. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı Yıldız Muhammed Salı Atatürk Havalimanı'nda karşılamaya geldiği esnada üstündeki Galatasaray forması çıkarılan Kaan Yıldırım'a Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz tarafından Muhammed Salah yazılı sarı kırmızı forma hediye edildi demiş. Ben de gördüm onu. Bir şey yapmıyorlar çocuğa bu arada. Ya rahatsız olabilirsin ya. Sen de bazen böyle şey, evet. Biz bu kültüre alışkın değiliz. Adam diyor ki ben Trabzonluyum kardeşim. Salah da gelmiş. Sen de Galatasaraylısın. Hoş geldin. Elini de atarsın ama diyor ki gerek var mı? Gerek yok diyor. Yapma bunu diyor. Bir şey demiyorlar. Formayı çıkarttırdılar. Biz buna alışık değiliz maalesef. Yani şimdi sen Kadıköy'de gidip Fenerbahçe maçı günü, ya neden yapıyorsun ki, neden kör göze parmak sokuyorsun, giymeyi ver yani, ne olacak, o formayı giymeyince Galatasaraylı olmuyor musun? Veya Galatasaray'ın derbisinde gidip Nevizade'de Fenerbahçe formasıyla niye geziyorsun? Ha, biz birbirimizin kültürünü biliyoruz, evet gezmemiz lazım, size %100 katılıyorum, biz insanız, maganda değiliz ama futbol öyle bir şey değil, biraz gerçekleri de görmemiz lazım, gezemeyiz ya, olmuyor. Ya ben Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı Beşiktaş'ta, bakın Beşiktaş'ta öğrenciyim o zaman. Beşiktaş'ın göbeğinde bu kartalın ilerisinde orada böyle paplar falan var. Forma var. Üstümde de mont var yani. Forma gözükmüyor. Böyle bir çevirdi etrafımı. 6-7 kişi falan. Ya dedi o formayı çıkaracak. Ya dedi montumu kapatayım. Yani önünde mont var. Montu kapatayım. Öyle gideyim. Yok dedi, çıkaracaksın. Arkadaş gitmiyorlar. Oldular 15, 20, 30 falan. Bir şey de yapmıyorlar. Allahları var yani. Kötü bir şey de yapmıyorlar. İlla formayı çıkaracaksın. O sonra arkadan bir tane herhalde bunların abileri mi diyorlar, şey mi diyorlar, işte saygıdeğer bir kişilik herhalde. Geldi. Kardeşim dedi, sen çek montunu üstüne. Siz dedi arkadaşlar, siz de dağılın dedi. Arkadaş da gitsin dedi. Ben de öyle gitmiştim. İsmini de unuttum arkadaşın ama helal olsun yani. Söz dinledikleri bir kişi demek ki. Kimse hiçbir şey dememişti. Herkese eyvallah demiştim. Ama ne korkmuştum ya. Belki de hani daha liseden yeni mezun. Hayır dedim, burada beni dövecekler herhalde. Transfermarkt Leao'nun fiyatını düşürüyormuş. Olabilir. Osimhen'i düşürdü bak. Hemen Galatasaray'a geldi ya, hemen düşürdü Osimhen'in fiyatını.
Ne diyor Cihan'cığım, söğüş krizim tuttu. İstanbul'da en iyi nerede yeriz demiş.

Söğüşü mü? Vallahi onu aslında böyle Emre Tilev'e falan sorman lazım. Bu gıda işlerini falan o bilir. Söğüşü neredeydin dediğinde bir de onu sana böyle ballandıra ballandıra falan anlatabilir. Sorayım yapay zekaya senin için. Nerede yenirmiş? Ben söğüş çok seven biri değilim. Senin de diyecek şimdi nasıl bir dilim var falan. Bak Beyoğlu'nda güzel bir mekan varmış, tamam mı? Ben bilmediğim için bakıyorum. Moda'da bir mekan varmış, meşhur. Onu da söylüyor. Moda'da ve Beyoğlu'nda çok meşhur iki tane mekan varmış. Yani artık bunu Google'a falan yazıp bulabilirsin güzel insan. Yavaş yavaş ben de veda edeceğim mesajlar kalmasın diye. Önceki sene Beşiktaş Akbodo'nun peşinden 2 ay koştu. Toplam maliyeti 35 milyon eurocuk. Ben Akbodo'nun yerinde olsam bu parayı almadan gitmem demiş. Gitmiyor zaten, alıyor parayı. Zaman zaman kesik yiyebilir. Ama bir yere gitti yok. Leo geliyor mu, bilgin var mı? Geliyor. Geldi hatta Alp. Açıklarlar yakında. 2-3 güne açıklanır. Hüseyin Mecit. Merhaba Hüseyin'cim. Cihan diyor mesajımı okumuyorsun. Bir şey mi oldu? Yok Hüseyin, okuyorum. Görüyorum yani. Teşekkür ediyorum. Mesela sen bana şey yazıyorsun ya, hayırlı cumalar yazıyorsun. Benim iyi misin, halimi hatırımı soruyorsun. Ben de sana şeyden, klavyeden yazıyorum. Yani soru sorduğunda, bir şey sorduğunda okurum ama. Hiç merak etme. Selam olsun. Beşiktaş 3 maç diyor. 3 kırmızı kart. Acaba Beşiktaş maçlarında kırmızı kart oynasak mı? İddiadan bir şeyler kazanır mıyız demiş. Rakipleri de yiyor. Beşiktaş da yiyor. Demek ki sert bir futbol oynanıyor bu noktada. Dene şansını. O neden olmasın? Cihan bu ara hiç Ahmet'i konuşturmuyorsun diyor. Gitti Ahmet, mezun oldu. Stajı mıtajı bitti Ahmet'in. Gökhan Yılancı. Selam olsun canım kardeşim. Taksim'de diyor, Demirören'ün arkasında diyor, arkadaş oraya gitsin demiş. Evet, ismini veremiyorum. Sen de yazmışsın ama ismini maalesef. Beşiktaş Çarşı'da da var diyor. Ha evet, o da yazıyordu. O da çok meşhurmuş. Cihan cumaları çok erken kapatıyorsun. Bak geçen hafta dinleyici almıştın. Çok keyifli geçmişti diyor. Şöyle bazen erken kapat. Cuma günleri almıyoruz onu. Perşembe günleri falan alıyoruz genelde ve pazartesi günleri yapıyoruz. Cuma günleri bir kim ne dedi var. Anlaşmamız da var. O sebeple erken bırakmak durumunda kalıyorum. Yoksa ben sizle sohbet ederim. Keyif alıyorum. Biz bu kültüre alışık değiliz de böyle bir kültürü olan bir futbol ülkesi olduğunu da düşünmüyorum demiş. Nasıl ya? Vardır canım. Ya mesela şey mi diyorsun? Avrupa maçlarında rakip taraftarlar beraber maç izliyor falan diyorsun ama o öyle her yerde öyle değil ya. Biliyorsun işte Premier Lig'deki İngiliz oliganları biliyorsun. Türkiye'ye her geldiğinde problem çıkarıyorlar. Ama onlar orada da öyle yani. Problemliler vardır. Ya bu tutku, git Meksika'ya mesela, futbol tutkusu olan yerler, Arjantin'de falan kesin vardır böyle şeyler. Bizdeki futbol tutkusu biraz garip. Bize futbolu afyon diye yediriyorlar herhalde, çözemedim. Cihan sence bu sene Aziz Yıldırım farkı göreceğiz mi demiş. Aziz Yıldırım farkını her zaman ortaya koyar. Dün Emre Tilev şey diyor, Aziz silin. Bir yerden duymuş, Aziz silin koyacak. Güzel bir cümle yani, Aziz silini vuruyor. Bence %100 bir farkı olacaktır. Mesela en yakın örneği İsmail Kartal'dan bunu anlayabilirsin. İsmail Hoca sürekli ben diye konuşuyordu. Son basın toplantısında ben dedi, sonra pardon biz dedi. Bunu da bu sefer çok fazla abarttı. Her cümlesinin ardından biz dedi. Aziz Yıldırım konuşuyordu ya. İşte bu teknik kadro ve futbolcular için. Hani Aziz Yıldırım başkanlığı tam olarak şey yani. Aziz Yıldırım başkansa, ben futbolcuysam ve teknik kadrodan biriysem, hop kardeşim bir dakika diyor zihninden futbolcu da. Teknik direktör de Aziz Yıldırım buradaysa benim konfor alanım bitmiştir diyor. Yani primi dağıtır mı Aziz Yıldırım? Parası varsa gerçekten çok da cömert dağıtır. Ama o başarısızlıkta gerçekten de o samandıraya iner. O şarteller var ya, onları da indirmekten hiç çekinmez. Biraz böyle tatlı sert başkan baskısı var. Ben sezona doğrudan etki edeceğini düşünüyorum. İyi bir şey mi bilmiyorum. Onu beraber göreceğiz. Eskide mi kaldı bu durumlar, onu da mı bilmiyorum. Eskiden işe yarıyordu bunlar. Ama artık yıl 2026. Belki bazı şeyler değişmiştir Ertuğrul. Leo geldi dedin Cihan. Peki Barış

0: Alper gidiyor mu, bilgin var mı diyor. Valla Okan Buruk Barış Alper'in hiç gitmesini istemiyor. Ama Barış Alper de artık Avrupa'ya açılmak istiyor. Premier Lig'den tam iki teklif var. Bence Barış gidecek. Bu benim hissiyatım. Bu Barış'la ilgili bilgim yok. Ama Leao'yu aldıklarını öğrendim. Barış da yüksek ihtimal gidecek. Bence de hata olacak. Yapmamaları gerekiyordu. Trabzonspor bu sezon lig ve Avrupa'da nasıl bir performans sergiler, ne bekliyorsun demiş. Vallahi şimdi bakıyorsun, iyi transferler yapıyorlar. Hazırlık maçlarını falan çok izleme fırsatım olmadı Trabzonspor'un. Bir izleyelim, görelim, bize nasıl bir umut veriyor. Evet, Salah geldi. Ama sadece bir oyuncu almayla hani o bir anda seni şampiyon edecek diye bir şey yok. Bakacağız, izleyeceğiz. Evet, kadro kalitesi muazzam. İştahı da var taraftarın, iştahlandı da. Şu an için mesela zirveye oynayacak bir potansiyeli var Trabzonspor'un. Yani şampiyon olur mu bilmiyorum. Ama ilk üçü zorlayacaktır. Yani şampiyonluğu zorlayacaktır. Hani Avrupa'yı diyorsan, yani bahar aylarını görebilmek evet, bu kadro yapılanmasıyla olabilir ya. Yani şey olabilir. Yani bahar aylarını görebilir diye düşünüyorum. Yani bir şey diyemiyorum. Öyle bir soru sormuşsun ki bana, ne yapar diye yani. İlk üçü zorlar. Avrupa'da da bahar ayını görür. Olur mu? Tatmin etti mi seni? Selam olsun Akın. Akın gömlek güzelmiş. Bende de var aynısı bunun. Vallahi aynısı. Güzel şey mi? Polyester mi, ipek mi bu? Polyester çok sıkıntı oluyor ya. Çok yapış yapış oluyor. Can, Türk kulüplerimiz artık bu dernek statüsünde değişikliğe gitmesi lazım. Bu transfer komitesi falan biraz ilkel mi kalıyor acaba? Profesyonel olması lazım değil mi demiş. E profesyonel hepsi canım. Hepsi profesyonel normalde. Yani scout ekipleri falan, Tansel. Ya bu adamlar şey değil yani, dışarıdan bir yerden getirdiğin adam değil. Hepsinin geçmişte belirli başlı kulüplerde CV'leri var, referansları var, networkleri var. Ama sen değişsin mi istiyorsun? Başka biri mi gelsin? Cihan, Murat Özen'le artık program yapmıyorsunuz. Bir araya gelmeniz çok keyifli oluyordu. Bu sene Beşiktaş iyi gidiyor. Büyük ihtimalle çıkarsınız yine beraber demiş. kötü giderken çıkıyoruz biz. Dursun Özbek ne diyecek abi? Aziz Yıldırım evden alırım dedi. Gerekeni yapsınlar dedi. Ertesi gün Galatasaray gitti. YouTube yorumcularına dava açtı demiş. Aziz Yıldırım alır Barış Alper'i diyor. Yok, Barış şey, Avrupa'da oynamak istiyor. Türkiye'de falan herhangi bir kulüpte olursa zaten Galatasaray'da oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi vesaire. Olmazsa da İngiltere'de oynamak istediğini bildirdi yani. Her cümle alem bunu biliyor artık. İpek abi, sana yollayabilirim bir tane de. Sağ ol canım kardeşim, düşünmen yeter. Sağ olun arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz de yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. Günlerden cuma, iyi cumalar dileyelim tekrardan sizlere. Hayırlı cumalar dileyelim. Pazartesi bir sıkıntı, bir problem olmazsa saat 12'de mikrofonun başında olacağız. Sokak futbolunda umarım siz de benimle beraber olursunuz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip edeni takip ederim. Mesaj atana mesaj atarım. Daha ne yapayım değil mi? Hadi hoşça kalın, görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan hattımızda Furkan Uzun olacak. Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak ve kendisiyle hem Salah transferini hem de dün oynanan mücadeleyi konuşacağız. Beşiktaş, Radeç Kralov karşısında 1-0 kazandı. 10 kişi kaldığı mücadelede Semih Kılıçsoy'un attığı gol Beşiktaş'ı avantajlı olan konuma getirdi ve ikinci mücadele İstanbul'da oynanacak. Umuyoruz ki İstanbul'da da kazanıp yolumuza devam edeceğiz ama beraberliğin yettiğini de söylemek gerekir burada. Ve tabii dün Ottara'nın oyundan atılışının ardından 10 kişi kalan Beşiktaş için acaba maç elden mi gidiyor dedik ama Beşiktaş golü bulmayı başardı. Dakika skor heyecanında ben Göksel'in çağırsara sizlerle birlikteydim ve hemen şimdi Ortaya Karışık'ta ilk konuğumuzla başlayalım. Hattımızda Muhammed Furkan Uzun olacak. Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Göksel'in ne kadar yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum ve resmen Salah artık imzayı attı. Sen de oradaydın ve yani ben daha çok hani klasik bir imza töreni bekliyordum. Yani şöyle söyleyeyim, işte başkanı konuşacağı, Salah'ın konuşacağı ama yani çok beğendim çünkü o konuşma faslı çok uzun sürmedi. İşte biz şunu yaptık, bunu yaptık gibi bir şey olmadı. Daha çok taraftarla Salah arasında bağ kurma, işte Salah'a taraftarları gösterme, taraftarla tanıştırma gibi bir etkinlik oldu ve bence çok da güzel bir etkinlikti. Sen yerinden gözlemledin, nasıl değerlendiriyorsun dünü?
2: Kesinlikle dediğine katılıyorum. Aslında şöyle, eksiklikleri de vardı illaki ama genel hatlarıyla senin dediğine katılıyorum. Çünkü konuşma fazla çok kısa sürdü. Genelde bu tip törenlerde daha çok şova kaçılır. Yani başkanlar işte kendilerinin biraz aslında PR'ını yaparlar bu tip imza törenlerinde. Ama hem Sayın Başkan Ertuğrul Doğan çok fazla konuşmadı hem de Muhammed Salah çok fazla konuşmadı. Daha çok dediğin gibi bütün tribünleri tek tek selamladı ve hakikaten inanılmaz bir görsel şölen vardı. Yani sanki bir şampiyonluk kutlamasından farksız bir görsel şölen vardı ki zaten dün akşamdan beri özellikle Twitter'da karşıma çıkıyor. Dünyanın hemen hemen her yerindeki basın organları, yayın organları imza törenini haberleştirdi ki çok benim ilgimi çeken bir detay olarak dün akşam orada Mısır'dan gelen bir gazeteci de vardı. Yani Muhammed Salah'ın imza törenini bir gazeteci meslektaşımız Mısır'dan gelerek takip etti. Bu aslında transferin de ne kadar uluslararası boyutta ses getirdiğinin de ufak bir yankısı. Bir önceki günde havalimanındaydım. Orada da felaket bir kalabalık vardı. Yaklaşık olarak 20-25 bin kişilik bir kalabalığın havalimanında olduğu söylenmişti. Dün akşamda da hemen hemen tüm tribünler doluydu. Bu da aşağı yukarı 30 veya 35 binlik bir taraftar grubu, taraftar sayısına tekabül ediyor. Dolayısıyla yani aslında şu eksik tarafı bence şuydu. Muhammed Salah'ın bir top sektirmesi veya işte bir görsel süren sunması beklenirdi. O olmadı. Onun dışında bence hakikaten uluslararası seviyede bir imza töreni oldu. İlk günden bu yana hakikaten Trabzonspor takımı Salah'ı çok iyi şekilde karşıladı. İyi şekilde sosyal medyada veya işte çeşitli yerlerde çok iyi şekilde kullandı. Çünkü mesela en son Trabzonspor'un buna yakın yıldız transferi Daniel Sturridge transferiydi. Ama o bu kadar ses getirmemişti veya bu kadar görsel şölen bu kadar böyle farklı şekilde etki vermemişti. Ama Salah yani bugün bütün dünyanın yayın organları Trabzonspor'un dün akşam yaptığı imza töreninden ve Salah'ın Trabzonspor transferinden bahsediyor. Salah'ın Trabzonspor transferinin önemli noktalarından biri şu, daha 2 yıl öncesine kadar Ballon d'Or ödülünde, ödül sıralamasında 4. sırada olan bir oyuncudan bahsediyoruz ve 2018 ila 2025 yılları arasında 7 yıllık dönemde o 7 yıllık dönemde 5 kez dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biri olmuş bir oyuncu Muhammed Salah. Dolayısıyla hakikaten çok sansasyonaldi transfer ve Trabzonspor kulübü de Salah'ın ismine, markasına yakışır bir şekilde ilk günden bu yana imza töreni olsun, sosyal medya paylaşımları olsun bu gibi şeylere imza attı.
1: Kesinlikle öyle. Peki haftaya oynamasını bekliyor musun Salah'ın?
2: Şöyle aslında baktığımız zaman fiziksel durumunun iyi olduğu söyleniyor ki zaten görüntülerde de ne kadar kaslı ve ne kadar hazır bir fizik görüntüsüne sahip olduğu ortada ve birkaç bilgi vermek gerekirse son Dünya Kupası'nda Avustralya ve Arjantin maçlarında birinde 11 birinde 13 kilometre koşan bir oyuncudan bahsediyoruz. 34 yaşında olmasına rağmen ki yine bu iki maçta da sprint sayısı bakımından en çok sprint atan oyunculardan biriydi. Ancak yaz kampını boş geçirdi. Tatilde geçirdi ağırlık olarak ve yaz kampı yemedi. Dolayısıyla gelecek hafta oynanacak maçta belki son 10-15 dakika süre alabilir ama ben ayın 20'sindeki French Forest veya işte Gornik Lazio hangisi gelirse o karşılaşmada uzun bir süre alacağını düşünüyorum. Yani ayın 20'sindeki Avrupa maçında bence tam olarak hazır olabilir.
1: Peki Muhammed Salah transferi de böylelikle bitmiş oldu ama benim dikkatimi çeken bir konu da şuydu. Trabzonspor bu miktarları da açıkladı ve miktarlar Beşiktaş'ın aktardığı miktarlardan farklı. Yani hiç öyle abartı bir menajer ücreti falan görmedim ben burada.
2: Evet. Trabzonspor tabii ki açıkladı bunu. 10+7 olarak açıklandı. Tabii ki burada çeşitli bonuslar var. Onlar açıklanmadı. Ama zaten şöyle yani Beşiktaş da alsa, Trabzonspor da alsa Salah aşağı yukarı bu fiyat alabilirdi. Yani çünkü dediğim gibi 7 yılın 5'inde Ballon d'Or ödül sıralamasında ilk 10'da olmuş ve Süper Lig'e gelen oyuncular arasında Ballon d'Or ödül sıralamasında en yüksek sırada olan oyunculardan biri. 4 defa Premier Lig'de 4 defa gol kralı olmuş 2 oyuncudan biri. Dolayısıyla böyle bir oyuncu alacaksanız zaten 15 veya 20 milyon euro bandında bir yıllık maliyeti olur size. Bu hangi takım olursa olsun böyle. Bakından Beşiktaş da alsa, Trabzonspor da alsa aşağı yukarı bu seviyelerde bir maliyet olacaktı. Trabzonspor almayı başardı. Ve şu an baktığımız zaman da kombinelerde ve forma satışlarında da aşağı yukarı 2 günlük süre zarfında çok ciddi bir gelir elde edildi. Ve kombineler 20 bin sayısına, 20 bin seviyesine yaklaştı. Dolayısıyla Trabzonspor Salah'ın maliyetinin tamamını belki çıkartamadı ama %50'lik kısmını çıkarttığını söyleyebiliriz.
1: Ki zaten yaptığı satışları da koyarsak burada Trabzonspor Salah'ın parasını oradan çıkarttı bile.
2: Kesinlikle onu diyorum yani kesinlikle. %50'ni henüz çıkartmadı ama %50'sini çok rahat şekilde çıkarttı.
1: Hayır,
2: çünkü yani inanılmaz sayıda formalar 100 bin sipariş verildi. 100 bin tane forma siparişi verildi yoğunluktan. Hatta daha dün mesela ben Trabzon şehrin meydanında belki bizi dinleyenler bilir. Sadri Şener Sosyal Tesisi var. Orada TSE Club. İnanılmaz bir yoğunluk var. Dün oradaydım. İnanılmaz bir yoğunluk vardı ve şöyle söyleyeyim. Yani kasa sırası olarak benim sayabildiğim 100 kişi vardı. Belki bunun daha fazlası vardı. Ben 100'e kadar sayıp bıraktım. Çünkü hakikaten çok ciddi bir talep var. Çünkü şöyle Trabzonspor kulüp tarihinin en büyük transferi ve aynı zamanda Türk futbol tarihinin de bence Roberto Carlos'la beraber en büyük transferi. Bu bakımdan böyle bir oyuncuyu transfer ediyorsanız tabii ki buna burada taraftar teşvik alamaz. Dolayısıyla Trabzonspor kulübünün taraftarı bu noktada kendine düşenliği yaptı. Yönetim de yaptı. Yani inanılmaz bir maliyet Trabzonspor açısından bakarsak 16-7 milyon euro. Ama dediğim gibi en azından bu bir haftalık süre içerisinde zaten %50'si çıktı. O bakımdan baktığımız zaman 5 yıl da var. Yani bugün mesela Atletik'inden tutun da Reuters'ına kadar bütün dünyanın önde gelen yayın organları, ajansları dün akşamki gösteriyi, imza törenine yayın yaptılar ve de Trabzon şehrini de tanıttılar dünya. Yani mesela birçok yayın organında ben şunu gördüm. İşte Trabzon şehrinin 61 numaralı 61 plaka kodu çok işte şehir için önemli bir simge taşıyor ifadesini gördüm. Veya işte dün sanırım olması lazım ya da bu sabah hatırlamıyorum. Bu Atletik mesela Trabzon şehrindeki yöresel lezzetlerden bahseden bir haber ele almış. Yani kıymaktan, hamsiden, işte peynirden vesaire bahsediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu transfer her şeyden önce bir şehrin geçmişinin ve bir kulübün de uluslararası alanda tanıtımına neden olan büyük bir transfer hamlesi.
1: Şunu da demek istedim yani yaptığı bonservis satışlarıyla Trabzonspor zaten
2: ya, kesinlikle adlattı. Kesinlikle %100 bak o çok önemli bir konu. Dün akşam Sayın Başkan Ertuğrul'dan onu zaten açıkladı detayları yani ben dedi bizleri daha doğrusu son bir yılda 100 milyon euroluk oyuncu satışı yaptık dedi ki gerçekten bu ülkemizde belki çok az kişi tarafından bilinen bir durum yani buraya biraz daha fazla sayıda vurgulamak gerekir çünkü Trabzonspor kulübü son bir yıl içerisinde az önce de dediğim gibi oyuncu satışlarından bonuslar da dahil olmak üzere 100 milyon euro kazandı ve şu an bu dediğim son bir yıllık periyotta Trabzonspor oyuncu satışından Türkiye'de en yüksek bonservis bedeli kazanan takım. Bunun yanı sıra dünya genelinde bu yaz transfer döneminde en çok oyuncu satış, yani oyuncu satışından en çok gelir elde eden takımlar arasında yer alıyor. Keza 23 yaş altı oyuncu satışında da yine Trabzonspor bu yaz transfer döneminde en yüksek gelir elde eden takımlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla herkes belki Salah'a verilen işte yıllık maaşı veya işte imza parasını konuşuyor ama diğer taraftan Trabzonspor'un son bir yıllık dönemde ve ayrıca bu yaz transfer döneminde sadece işte 3 veya 4 oyuncunun satışından kasaya koyduğu rakamlar var. Yani mesela Zubkov'dan 4 milyon euro. Şimdi Salih Malkoçoğlu da aşağı yukarı o civara satılacak. 8. Olay zaten 30 milyon euroya satıldı bonuslarla beraber. 38. 20 milyon euro da Filip Augusto satıldı. 58

0: takviye yapılmadı. Aslında Rene Mutombo adında 18 yaşındaki genç bir golcü takıma katıldı ama onun biraz pişmesi gerekiyor. Çünkü çok biraz eksiklikleri olan bir oyuncu. Dolayısıyla onun başka bir takıma kiralık olarak gitmesi bekleniyor. Ve aynı zamanda Fatih Hoca'nın özellikle çok istediği bir pozisyona takviye durumu olabilir. 6 numara pozisyonda. Çünkü az önce de bir gelişme işi anlatan Avrupa'da Tim Jabol Folcarelli yine sakatlandı maalesef. Geçen sene de çok sık sakatlanan bir oyuncu. Yine sakatlandı. Dolayısıyla en az bir ay boyunca sahalardan uzak kalması gerekiyor. Zaten Trabzonspor'un 6 numara pozisyonunda tek oyuncusuydu. Şu an Trabzonspor'un timin sakatlanmasıyla beraber bu bölgede oynayabilecek oyuncusu yok. O bakımdan Trabzonspor'un zaten bir arayışı vardı. Timin sakatlığıyla beraber ben bu öncelik olarak bu pozisyona takviye bekliyorum. Sonrasında da bir forvet bekliyorum. Bu iki transfer sonrasında bir ayrılık olmadığı sürece Trabzonspor'dan ben transferi kapatmasını bekliyorum.
1: Peki, bir diğer tarafta dün Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme maçında karşı karşıya geldi Çekya'dan Kralov'la ve 1-0 kazandı. 10 kişi kaldı mücadelede Beşiktaş. Semih Kılıçsoy'dan geldi gol. Tabi parantez açmak gereken isimler de var. Özellikle Alexander Nübel. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
0: Aslında şöyle, tabii ki müsabaka öncesinde Beşiktaş çok net şekilde favori olan takımdı. Çünkü rakip takım, yani Beşiktaş'la yarışabilecek veya işte hem tarihi sahip değil hem de kadro kalitesine veya işte ekonomik olarak da Beşiktaş'la yarışabilecek. Hiçbir açıdan daha doğrusu Beşiktaş'la yarışamayacak bir takımdı. Ama tabii ki Beşiktaş'ın burada 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanması önemli bir durum. Bence aslında burada önemli olan bir önceki turdaki elde takımı çok rahat şekilde elemesiydi. Beşiktaş önemli bir avantajı verecekti. Ben İstanbul'daki maçlara Beşiktaş'a farklı bir galibiyet bektim. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu sene Avrupa Ligi'de grup aşamasında olması bence olası gözüküyor. Çünkü bir sonraki turdaki rakibi de Beşiktaş'la kolay kolay yarışabilecek takım değil gibi duruyor. O bakımdan Vincenzo İtalyano yönetiminde Beşiktaş bence Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlarımızdan biri olacak.
1: Alexander Nübel için neler söylersin? Yine önemli kurtarışları vardı. Tam 8 kurtarış yaptı mücadelede.
0: Bir daha alabilir miyim soruyu?
1: Alexander Nübel'e nasıl bir parantez
0: evet, açmak Alexander için? Nübel, Alexander Nübel bence bu sezon Süper Lig'deki en başarılı transferlerden biri. Çünkü geçmişi zaten belli ve Alman milli takımı olan bir kaleci. Belki menajerlik oyundan oynayanlar kendilerini, yani kendisini oradan bilebilir. Çünkü ben oradan başta tanışmıştım. 2018 ve 19 yıllarında o zamanlar daha potansiyelli bir kaleciydi. İlk o zaman benim dikkatimi çekmişti ama sonraki yıllarda da gerçekten bence başarılı bir dönem geçirdi. Hem oyunda hem de gerçek hayatta gerçekten başarılı bir kaleci. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana da bence Beşiktaş'a çok net seviye atlattı. Çünkü Ersin Destanoğlu geçen sene zaman zaman hatalı bölgeler diyerek Beşiktaş'ın tam büyümelenmeye başladığı anlarda Beşiktaş'ı düşüren isimlerden biri olmuştu ama Nübel bence çok net şekilde seviye atlattı ve yeni sezonda bence işte Onama, Uğur'dan Çakır, Göztepe'nin kalecisi ve aynı zamanda Nübel. 4 tane bence bu kaleciyi sayabiliriz. Yani ligin en iyi 4 veya 5 kalecisinden biri bence Alexander Nübel.
1: Peki, Ouattara oyundan atılan isimdi. Beşiktaş'ta yeni transfer biraz eleştiri aldı ve bir başka eleştiri konusu da Černý'di. Nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten Černý çok kötü bir maç çıkarttı, özellikle ilk yarıda.
0: Şöyle, aslında Černý yani çok iyi bir oyuncu bence genel hatları ama ilk Avrupa maçından, yani bir önceki turdaki maçlardan bu yana formu giderek düşüyordu. Daha doğrusu hatta geçen senenin ikinci yarısından bu yana giderek düşen bir form söz konusu ki Beşiktaş'ın çok ciddi derecede bonservis bedeli ödediği bir oyuncu da 6 milyon euro olması lazım ödenen bonservis bedeli. Aşağı yukarı 1,5-2 milyon euroluk ve bir yıllık maaşının olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla çok ciddi bir bedel karşılığında takıma katılan bir oyuncudu. Geçen sene ligin işte ilk periyodunda belki çok net katkı verdiğini söyleyebiliriz. Bence iyi bir oyuncu. Ancak sanki İtalyano'nun taktiğine pek uymuyor gibi duruyor. Çünkü önceki turdaki maçlarda da pek isteneni veremedi. Dün akşam da yine bence pek isteneni veremedi. Senin dediğin gibi. Dolayısıyla hani gitgide hayal kırıklığına doğru giden bir yani söz konusu. O bakımdan Beşiktaş burada acaba Germi ile yollarını ayırabilir mi? Çünkü formu giderek artacağına giderek düşen bir oyuncu söz konusu.
1: Kesinlikle öyle. İki bir dinleyicimiz de Sergen Yalçın döneminde mi bu kadar?

0: geriye gitti. Çerniye ne oldu? Böyle değildi diyor.
1: Evet. Kesinlikle yani dediğim gibi geçen senenin ikinci arasından yani ki çok uzun süre 90 dakika boyunca sahada kalmadı. Zaman zaman sonradan girdi. Zaman zaman işte ilk 11'de başladı. 45'te veya 50'de 60'da çıktı ki birçok maçta ilk oyundan ilk alınan oyuncuydu. O bakımdan belki bir özgüven sorunu yaşıyor olabilir. Çünkü geçmişi ve işte kalitesi özellikle vuruş tekniği bakımından ve çalım yeteneği bakımından hakikaten çok fark yaratan bir oyuncu. Mesela ben geçen sene ligin aslında yetenek olarak yani en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak görüyordum ama bu sene başladığından yani performansı giderek düşüyor ama tabii ki düşüşü bu sene bu seneyle bağlanamaz. Çünkü geçen seneden bu yana giden, Nisan ayından bu yana özellikle, Nisan ayından bu yana giderek aşağı doğru düşen bir form durumu söz konusu. Yani toparlaması lazım. Toparlayamazsa Beşiktaş takımı bu kadar önemli yatırım yaptığı bir oyuncuyu alternatif oyuncu konumuna getirmiş olacak. Bu da dolayısıyla önemli bir mali yük olarak mali yük olarak Beşiktaş'a karşısına çıkacak.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Sturm Graz karşısında kazanan taraf oldu ve avantajı cebine koymuş durumda. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'yi?
1: Fenerbahçe önceki bu arada güzel bir maçlarına göre bence daha derli toplu, daha disiplinli, daha iyi bir takım görüntüsü verdi ki zaten bu da direkt olarak skora yansıdı. Yani zaten Gönlük Zabze veya işte Graz bu takımlar Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman Fenerbahçe ile boy ölçüşebilecek veya işte Fenerbahçe'ye karşılık verebilecek takımlardır. Arada çok ciddi seviyede siklet farkı olduğunu söylemek mümkün. Fenerbahçe için turu bence %99 oranında Fenerbahçe geçti. Şimdi önemli olan playoff turunda işte Sparta Prag, Olympic Lyon. Çok aslında baktığımız zaman sert iki takım. Yani hangisi gelirse gelsin sert. Fenerbahçe eğer bu sene gruplara kalırsa bence hakikaten önemli bir başarı imzalatmış olacak. Çünkü 3 eleme oynayarak gruplara kalmak Şampiyonlar Ligi'nde özellikle bir Türk takımının hani kolay kolay başarabileceği bir şey değil ki. Zaten en son 2007 yılında olması lazım. Bunu Fenerbahçe başarmış. Yani tam 20 yıldan tam bir aşağı yukarı 20 yıllık bir dönem söz konusu. Yani bir Türk takımının 20 yılda bir lafta bir şey yaptı. Tabii ki Fenerbahçe bunu başarırsa önemli bir durum olacak. Ancak Olympique Lyon takımı her ne kadar son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edilmeyen bir takım olsa da Avrupa Ligi'nde çeyrek finalleri gören bir takım. Ve eski gücünden, o efsane gücünden işte 2007 yılları arasındaki o Avrupa futboluna veya işte Fransız futboluna Fransız futbolu domine eden gücünden uzak olsa da sonuçta yine de takımlarımız için, Türk takımları için sert bir takım. Sparta Prag takımı da daha birkaç yıl önce Galatasaray'a farklı şekilde eleyen bir takım. Dolayısıyla Sparta Prag ve Olympic Lyon hangisi gelirse gelsin Fenerbahçe için bence asıl sınav o maçlar olacak. Ve o maçlarda alacağı galibiyetler veya yenilgiler tüm sezonun kaderini de belirleyecek sonuçlar olacak.
0: Bir dinleyicimiz Galatasaray hakkında soruyor. Hüseyin Mecit, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum dün kazandığı için. Bizim Galatasaray yönetimi, bari futbolcu almıyorsanız elinizdeki futbolculardan neden çıkmıyorsunuz? Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan demiş Hüseyin Mecit.
1: Kesinlikle şöyle. Yani zaten Galatasaray taraftarı son geçen haftaki hazırlık maçında yönetime tepkilerini dile getirdi. Galatasaray yönetimi hakikaten bu noktada çok bence ağır kaldı. Çünkü yani başlayacak aşağı yukarı bir hafta sonra diyebiliriz veya 10 gün sonra diyecek daha doğru olur. Yani ligin başlamasına bu kadar kısa süre kalmasına rağmen Galatasaray takımının bir genç oyuncu haricinde herhangi bir takviye yapmaması çok bence çarpıcı bir durum. Çünkü geçen sene mesela Galatasaray takımı geçen sene de ağırlıklı olarak işte Ağustos ayında, Eylül ayında takviyeler yaptı. Ama en azından geçen sene mesela Haziran ayında sahne gibi bir dünya yıldızını indirdi. Takıma kattı. Dolayısıyla yani geçen seneden beri daha yavaş, daha ağır ve daha plansız ilerleyen bir Galatasaray takımı söz konusu ki dediğin gibi yani en azından oyuncu alamıyorsanız oyuncu satmanız gerekir. Mesela Trabzonspor bunu önce oyuncu satarak kendine bir orada ekonomik olarak bir kazanç sağladı. Sonra yatırımlarını yaptı. Yani Galatasaray takımından da aslında böyle bir şey beklenebilir. Doğal olarak işte Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan veya işte belki İlkay Gündoğan ki geçen sene form durumu, fizik durumu çok bence büyük bir hayal kırıklığıydı ve aldığı yıllık maaşa bakıldığında hani bu seneki İlkay'ın nasıl bir katkı vereceği veya verebilecek mi o da ayrı bir soru işareti. Dolayısıyla en azından oyuncu satarak ekonomik olarak kâra geçmesi bekleniyor Galatasaray takımından ama hem ne gelen var ne de giden, dolayısıyla çok ilginç bir sessizlik söz konusu ki haftalık maçlarındaki oyunda sonuçlar da bence o soru işaretlerini giderek artıran bir durum. O bakımdan Galatasaray takımının acilen bence hamle yapması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş takımı güçlendi, Trabzonspor takımı güçlendi, Fenerbahçe zaten güçlendi. Ama Galatasaray takımı aynı güçte kaldı. Dolayısıyla mesela önceki yıllarda makas çok açık. Yani Galatasaray'ın aşırı derecede önde olduğu bir, diğer takımlardan önde olduğu bir kadro kalitesi vardı. Ama bu sene baktığımız zaman hemen hemen eşit diyebilirsin. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor eşit derecede kalıyor. Beşiktaş sanki bir tık geride. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman diğer takımlar Galatasaray'a yaklaştı. Galatasaray çok ağır kaldı, yavaş kaldı.
0: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Rica ederim Göksel'im, ben teşekkür eder, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da yeni transfer Muhammed Salah'ın çok daha yüksek teklifleri geri çevirdiğini belirtti. Neler söyledi Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, dinleyelim.
3: Var, var olsunlar. Tabii Muhammed Salah gerçek bir dünya yıldızı. Kariyeri çok belli. İnşallah Trabzonspor'da çok başarılı olacak. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bugün ben İdman'daydım sabah gün arkadaşlarla. Gerçekten çok pozitif bir hava var. Salah da gerçekten çok mütevazi bir insan olduğunu bizim ilk transfer görüşmesine başladığımız zamanda da belli etmişti ama bugün takım içerisinde gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. İnsanların bu kariyerini nasıl yakaladığını, o seviyede nasıl kaldığını bence gösteren önemli örneklerden bir tanesi. Trabzonspor için çok iyi olacaktır, ben buna inanıyorum. Ama önemli konu sizlerin desteği. Sizlerin desteği olmadan gitmiş olma şansı yok. Yani biz şehirde bütün olmak durumundayız. Şehrin her kesimi bütün olmak durumunda. Dolayısıyla biz bunu içeride bir araya getirebilirsek arkadaşlar, emin olun ki sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde çok iyi yerlere hep beraber geleceğiz. Bunun dışında bir forma konusu vardı. Ben burada Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip formasını Muhammed Salah'a vermesi bence çok önemli bir duruştu. Çok önemli bir göstergeydi. İkisi de çok değerli oyuncumuz. Ama kendi kendine böyle bir şey yapması gerçekten ben dahil olmak üzere herkesi çok duygulandırdı. Ona da burada özel olarak teşekkür ederim. Tabii bu soruya mantıklı cevap vereceğiz. Duygulu cevap vermeyeyim. Şimdi arkadaşlar, yani benim burada 9. yılım. En önemli öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi çok büyük konuşmamak lazım. Tabii ki Sayın Fatih Tekke'nin de bizlerin de sizlerin de aklındaki şey bellidir. Buna bir itirazım yok. Kimse bunu dillendirmese de işin gerçeği budur. Ama bizim diyeceğimiz şu. Biz bu genç arkadaşlarımızı işlerine koyduğumuz yine Salak gibi tecrübeli abileriyle beraber bir harman yapıyoruz. Başlarında da çok iyi bir hocamız var Sayın Fatih Tekke. Çok iyi Trabzonlu, Trabzonsporlu. Herkesin niyeti çok iyi. Atmosfer, hava çok güzel. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Herkesin kafasındaki şu, Trabzonspor'u götürebildiği kadar en iyi yere götürmek Avrupa'da. Bu neresi olacak hep beraber göreceğiz. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de niyetimiz gidebileceğimiz en iyi yere gitmek. Biz ilk görüşmemizi yaptığımız zaman, yani transfer görüşmesinden bahsediyorum. Biraz önce arkadaşlarla yukarıda paylaştım. Yani tabii karşınızdaki oyuncu futbolla yaşanabilecek her türlü başarı yaşamış biri. Oynadığı lig belli, oynadığı takım belli. Onu Türkiye'ye getirmek tabii konuştuğumuz zaman oyuncu da bizim planlamamızı merak etmişti. Sayın İbrahim Şahinkaya planlamadan bahsetti. Ben de şunu söyledim sadece. Ona hayatı boyunca yaşamayacağı bir sevgiyi burada göreceğini söylemiştim. İstanbul'daki karşılamadan sonra ofiste ilk bunu söylemişti. Yani inanamadım diye. Ben de Trabzon'u gör demiştim. Dün havaalanından çıkışında bizi teşekkür etti. Yani iyi ki beni buraya getirdiniz dedi. O da çok mutlu. Zaten sahada sizler de görmüşsünüzdür. çok pozitif hava. İnşallah bu hava bizi daha farklı bir noktaya taşıyacak hep beraber. Santrafor transferi
4: konuştum.
3: Evet. Transfer hakkında konuşmuyoruz biliyorsunuz yani. Bakacağız yani alabileceğimiz en iyi oyuncuyu Trabzonspor'a getirmeye çalışacağız. Görüşmelerimiz var. Devam ediyor. Ama tabii bu konu hakkında burada bilgi vermem doğru olmaz.

ama en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Çıtanın nerede olduğunun da farkındayız. Adem o çıtayı biz oraya kendimiz taşıdık. Yani bu planlamanın içerisindeydi. Yani şöyle bir planlama. Hem dünyanın her yerinden gençlerin gelmek istediği, yani gelip kendini geliştirip bir yerlere gidebileceğini biz ispat ettik. Şu anda başka oyuncular satabiliriz. Yani öyle bir durum da var ama bunu yapmıyoruz. Ve biz aynı zamanda tabii taraftar da psikolojisi olarak, ben de tribünlerden geliyorum. İnsanlar şunu söylüyor haliyle. Rakip takımdaki yıldız oyuncuları gördükleri zaman, yani biz niye almıyoruz sorusu her zaman vardı ama bunların hepsi peş peşe gelen işler. Yani biz geçen hafta çıtladım tabii, pek gündem olmadı ama borcumuzun da büyük kısmını, neredeyse tamamına yakın bir kısmını artık kapattık. Dolayısıyla biz de hareketlerimizi daha cesaretli yapıyoruz. Ben taraftarıma teşekkür ederim. Şu ana kadar herkes şunu da söylüyor bu arada. Yeri gelmişken söyleyeyim. Yok işte Trabzonspor oradan destek aldı, buradan destek aldı, o sponsor oldu, bu sponsor oldu filan. Böyle bir konu yok. Kimsenin sponsor olduğu filan yok. Şu an ben en büyük teşekkürü taraftarıma yapıyorum. Dünden bugüne yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede. Bu çok önemli bir rakam. Yani taraftarımız şunu söylüyor bize. Siz böyle yıldızlar getirirseniz biz de kombinelerle yanınızdayız diyor. Sağ olsunlar. Ama ben bu kombinelerin tamamının bitirilmesini istiyorum. Taraftarımdan ricam odur. Hemen bugün, yarın, iki gün sonra, üç gün sonra bu kombineleri bitirelim. O bize de bir mesaj. Biz de o mesajı alırız ve gereken şeyleri yaparız. Böyle bir konu yok. Nevzat Bey her zaman kulübün yanında olan bir arkadaşımız. Bize itarik, yani gerekli gel noktalarda her zaman destek oldu ama böyle bir konu yok. Ben kendisini arayacağım. Böyle bir konuda desteği varsa da rica ederim kendisinden. Şu anda bir oyuncu, ben daha önce açıklamıştım bunu. Yani iki oyuncu planlamamız vardı. Çok iyi bir teklif gelirse belki bu sayı 3'e çıkabilirdi ama onun üzerinde bir oyuncu satmayacağız, yani onu söylüyorum. Çok iyi teklif gelirse, üzerine basarak, altını çizerek söylüyorum, belki bir oyuncu daha olabilir. Onun dışında takım içerisinden bir ayrılma olmayacak. Yani geliştirmek için aldığımız genç bir oyuncumuz var, santrofor. Onu belki yeni bir santrofor olsak oynayabileceği bir takımı, zaten bunu alırken onunla konuşmuştuk bunların hepsini biz. Dolayısıyla planlama dahilinde gidiyor. Belki onun gelişimini sağlamak için bir yere kiralayabiliriz. Belki öyle bir durum olabilir. Onun dışında santrofor arayışımız devam ediyor. Onu sizlere yeri geldiği zaman bilgilendireceğiz. Şimdi tabii İstanbul takımları aldığı zaman bu konular konuşulmuyor. Biz aldığımız zaman konuşuluyor. Yani farklı bir şey söylemek istemiyorum bu camialara. Yani çok gereksiz konuşmalar, gereksiz laflar. Trabzonspor yanılmıyorsam geçen yılla beraber şu ana kadar 100 milyon euro üzerinde bir satış yaptı. Yani hani 100 milyon euro satış yapan bir takım istediği oyuncuyu alabilir. Ki benim elimde şu an istesem satabileceğim bir o kadar da oyuncum var. Yani bu bana tabii ki elimi rahatlatıyor. Onun dışında herkes bir şeyler uyduruyor. Bu özellikle sosyal medya, biliyorsunuz, bu sallamanın sonunun olmadığı bir yer. Dolayısıyla saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Yani çok gereksiz konuşmalar. Ama tabii kimin konuştuğu da önemli. Her şeye cevap vermemek de lazım. Dolayısıyla bize biraz önce belirttiğim gibi şu ana kadar taraftarımızın dışında arayıp destek olan, bugün Hikmet abi aradı, Yeşilyurt sağ olsun. Her zaman bize Yeşilyurt ailesi destek oluyor. Bugün de aradı, desteğini belirtti. Rodasını da uzattı, açıklamasını yapacağız sağ olsun. Ben iş adamlarımızdan telefon bekliyorum, yani telefonun ucundayım. Onların telefonlarını bekliyorum. İnşallah herkes destek verdiği müddetçe biz de daha güzel işler yapacağız. Funda Hanım'ın ekibi çalışıyor bu konuda. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı hani nasıl bir iş yürütebiliriz sistemsel olarak, onun değerlendirmesini yapacağız hep beraber. Yani Salih böyle Avrupa takımlarından da takip eden bazı takımlar vardı ama başka bir ligden güzel bir teklif geldi. Kendisinde güzel bir para kazanacak, geliri iyi olacak. Trabzonspor için de bence iyi bir satış oldu. Dediğim gibi bizim tüm niyetimiz, yani Trabzonspor'un şu konumunda, yani benim bahsettiğim bu gayrimenkulle alakalı yapacağımız gelir getirici projeler olmadan Trabzonspor'un gelir sağlayabileceği işler bu işler. Bunun bir başka alternatifi yok şu anda. Biz de yaptığımız planlama sayesinde bunu şu ana kadar güzel olarak yürüttük. Burada tabii Fatih Hoca'nın duruşu önemli. Ben yine teşekkür ederim kendisine. Hep söylüyorum, bu kadar genç oyuncuyla yola çıkmak herkesin harcı değil. Dolayısıyla hocamızı ve ekibini tekrar teşekkür ederim burada. Ama içerideki hava gerçekten çok iyi. Aldığımız genç oyuncular hem karakter olarak hem duruş olarak çok iyi insanlar. Çok sevimli insanlar. Dolayısıyla içeride dışarıda kimsenin kulüpte bir sıkıntısı yok.

Oyuncularımıza sürpriz de yaptık. Ağustos sonu maaşlarını erkenden getirdik şu an itibariyle. Biz onlar için elimizden gelen en iyi ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyden eksik etmek istemiyoruz. Onlar da şu ana kadar hem bizim hem hocalarının yüzlerini güldürdü işin doğrusunda. Yani içerideki pozitif havayı inşallah lige taşıyacağız. Burada ama en büyük yük yerel basında. Burada altını çizerek söylüyorum değerli arkadaşlarımız. Lütfen haberlerimizde herkesin niyetinin iyi olduğunu biliyorum, bunu söyleyeyim başta. Yani kimsenin kötü bir niyeti yok. Herkesin niyeti iyi. Herkes Trabzonspor'un başarısını istiyor. Bu net. Ama lütfen yazışmalarımızı, yorumlarımızı bu süreçte çok daha dikkatli yapalım. Takımı iyiye götürmek için konuşalım. Biz her zaman bunları konuşmaya hazırız. Hocamızı daha iyi götürmek için, başkanı, yönetimi fark etmez. Hepimizin niyeti aynı. Trabzonspor'u daha iyi noktaya götürmek. Dolayısıyla işlerimizi, yazışmalarımızı, konuşmalarımızı önemli konularda lütfen birbirimize danışarak yapalım. Evet. Bu önemli bir konu. Şimdi nasıl ikna ettik konusu şöyle. Bir defa parayla etmedik. Onu net söyleyeyim. Yani Salah gibi bir oyuncu parayla ikna edip Trabzon'a getiremezsin. Dün akşam beraberdik. Yönetici arkadaşlarımızla bize bir kontrat gösterdi kendisi. Herhalde bizim verdiğimiz ücretin 4 katı bir kontrat gösterdi. Niyeti bu heyecanı ve sevgiyi yaşamaktı. Zaten anlaşmamızda konuşurken iki tarafın da anlaştığı nokta buydu. O da tabii bunları medyadan, işte YouTube'dan görselleri, şehrin durumunu, taraftarların şampiyonluk kutlamalarını, Avrupa'daki taraftarları ve pek çok arkadaşıyla konuştu. Burada altını çizmek istiyorum. Trezeguet bizim eski oyuncumuz sürece çok olumlu bir katkı verdi. Yani direkt Muhammed Salah'la birebir bu işi her gün konuşarak bize yardımcı olduğunu söyleyebilirim, sağ olsun. Onun dışında kulüp hakkında hiçbir kötü referans almadı. Bizde menajeriyle konuşulduğu gibi değil aslında piyasada. Anlaşmamız açıkladı bugün zaten. Yani çok güzel bir süreç ürettik. Aslında menajer demeyelim, kendisi avukat. Avukatıyla diyelim. Güzel bir süreç ürettik. Düne kadar da beraberdik. Bir problemimiz yok. Yani araştırdıktan sonra şehirdeki heyecanı ve tutkuyu buraya gelmek istedi. Yani Trabzon'a gelişinin altında tabii ciddi bir rakam verdik bizim açımızdan. Kabul ediyorum. Ama Salah açısından öyle bir şey değil o. Siz de bunu biliyorsunuz. Yani bu işin merkezinde olan, bu işi araştıran herkes verdiğimiz ücretin Salah gibi bir oyuncu için hani her yerde bulabileceği bir ücret olduğunu biliyor. Dolayısıyla o değil. Atın o duyguyu da sahada şu an gösterdi bence. Yani bugün tribünlere gelen herkes oyuncunun samimiyetini ben gördüğüne inanıyorum. Yani bunu anlamamak mümkün değil. Oyuncumuz çok samimi bir şekilde ilişkilerimizin tamamında çok hızlı yürüdü. Çok net konuştuk. Zaten 4-5 gün içerisinde anlaştık. Sonra oyuncumuzu aldık, İstanbul'a getirdik. Şimdi de buradayız. Taraftara şöyle taraftar her zaman haklı tarafı bu işin. Yani bizim taraftara tabii bize bunları yaptığı zaman mutlu oluyoruz. Diğer türlü olduğu zaman üzülüyoruz ama yine başımızın tacı. Yani bu hayat böyle. Bizim niyetimiz olduğumuz her dönem yapabildiğimizin en iyisini yapmak. Bazen taraftar mutlu oluyor, bazen olmuyor. Bu hayatın gerçekleri. Ama şartlar düzeldikçe, ekonomik şartlar düzeldikçe, bizim yaptığımız bu hamleler geri dönüşüm oldukça bizim elimizde rahatladığı için daha iyi hamleler yapıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. 3 yıl önce biz o borçları kapatmaya deyip de böyle transferlere gitseydik şöyle bir durum ortaya çıkardı. Arka taraf çıplak ama üstte böyle transferler yapan bir başkan. Ve bunun sonu hep Trabzonspor'un yıllarca yaşadığı şeyler. Bizim bunu yapmamamız gerekiyordu. Yapmadık da. Yani o ara 2 yıllık bir dönemde gerçekten çok sıkıntı çektik. Taraftarımızın da haklı olarak tepkisi oldu. Ama sağ olsunlar, var olsunlar. Yani bir sıkıntı yok. O günleri kapattık biz de. Mali olarak daha rahatız. Dolayısıyla artık daha iyi hamleler yapacağız. Yani ben hani Salah'ın tabii ki Trabzon'un tanıtımına katkısı olacaktır bu akşam olduğu gibi. Ama bunu hani çok böyle şehir içerisinde girip hani bu tip işlere girmek gibi düşünmeyelim. Daha çok oyuncunun da sonuçta profesyonel oyuncular ve gerçekten kendi pazarlama ve PR ekibi de çok büyük bir ekibi var yani. Şirket gibi düşünün. O ekiple biz çeşitli sponsorlukları, görüşmeleri hepsini görüşeceğiz. Bunların hepsi zaten Trabzonspor'un bir nevi tanıtımı da oluyor aynı anda. Birçok Mısır'dan bana dolaşan gazeteciler var, işte siyasiler var. Buradaki konsolosluklar var. Bir sürü bize ulaşıyorlar. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bunların da hepsini şehre biz davet edeceğiz ilerleyen günlerde. Onları da burada

0: ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Şehrin tanıtımına katkı vermeye çalışacağız. Diğer soru stat sorusu. Evet, tesisler sorusu. Geçen hafta bahsettim. Ciddi bir rakamla tesislerimizin şu anda isimler söz konusu. Yeni proje oluşturuluyor, arkadaşlar çalışıyor. Biz yeni projeyi Trabzon'da herkesle paylaşacağız. Yani biz hani kendimiz böyle karar verdik, bunu böyle yaptık diye bir proje yapmayacağız. Oyuncularla konuşuluyor hepsiyle şu anda. Bizim şu andaki tesislerdeki eksiğimiz nedir? Neyi daha iyi istersiniz diye. Bütün çalışanlarla konuşuluyor şu anda. Sizce tesislerde daha iyi ne olması lazım? Çünkü onlar sonuçta yıllardır bu tesisin içerisinde görev yapıyor. Ve oyuncular da kendi ihtiyaçları var. Bunların hepsini bir ekip değerlendiriyor. Bir çizelge ortaya çıkıyor. Bir proje çalışması başladı. Benim tahminim herhalde bir ay içerisinde bunu basında paylaşırız gibi duruyor. Ondan sonra da hızlı bir şekilde projenin yapımı için başlayacağız.
1: Evet. Teşekkür ederiz.
0: Burası.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya karışığı noktalıyoruz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Kilo olabiliyor. İtalyan'ın kattığı Beşiktaş'ın bir işler olduğu çok bariz sahada. Ama netice itibariyle belli başlı noktalarda Trossard zaten sol tarafa gelecek. Sağ taraf korkunç durumda Beşiktaş'ın. Sağ kanadı inanılmaz durumda. Ya Çerni ile Menni ile... Ya Çerni... devrası tweet de attım ben. Çerni artı U23. Çerni artı U27. Çerni artı U19 falan. Bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Bak bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Beşiktaş gerekiyorsa Çerni'den çıkıp oraya bir tane taş gibi sağ açık alırsın. Taş gibi bir sağ açık alırsın. Arkasına bir tane gurbetçi bulursun gerekiyorsa. Çok daha düşük seviye. İlhan'ın sağ kanadını bulabiliyorsan al İlhan'ın sağ kanadını.
6: İnanılmaz olur.
5: Ama ön tarafa hiç tartışmasız taş gibi bir sağ açık gerekiyor. Çerni ile beraber idare eden bir sağ açık değil. Çok güçlü bir sağ açık gerekiyor. Çünkü Çerni'nin bence mental anlamda, psikolojik anlamda problemleri olduğunu düşünüyorum ben. Sadece oyun anlamında değil. Yani fiziksel olarak zaten eksik bir oyuncu ama kafada da aslında birçok noktada geriye gitmiş vaziyette. Yani Çerni bu kadar kötü oyuncu değil tabii ki. O yüzden de orada bir Çerni problemi var. Orta sahada çok hareketli, çok dinamik, çok belki de maçın oyuncusu olabilecek bir olay tam var ama yine de final pasında, final vuruşunda çok da aslında Beşiktaş'ın istediği seviye değil. Oh, hep söylediğimiz şey deli gibi mücadele ediyor. İnanılmaz stoperleri yoruyor. Bugün de stopere kırmızı göstertebilirdi. Her pozisyonun içine dalıyor. Kamikaze gibi. Ölümüne oynuyor. Çok güzel. Şut çekiyor, deniyor ama Oh'un da daha iyisine bu takımın ihtiyacı var. Bu kadar basit. Oh'un da daha iyisine ihtiyacı var. O yüzden de bu maç güzel bir alarm oldu Beşiktaş'ın. Ben şey alarmları severim. Galibiyetin olduğu alarmları severim. Yani
6: daha iyiler çıkartırız.
5: Tabii. Yani en azından bu kadar probleme rağmen deplasmanda kazanmak çok önemli. Deplasmanda kazandı Beşiktaş. Turun da yarısından fazlasını bence geçmiş durumda artık. İstanbul'da bu takıma Beşiktaş'ın yenilme ihtimali ben düşük görüyorum. Ama problemleri saklarsak Beşiktaş'a kötülük etmiş oluruz. O yüzden de şey de diyen olabilir ya, galip geldik. Hani olumsuz mu konuşuyorsunuz? Valla galip geldi Beşiktaş ama rakip de bütçe olarak, oyun olarak çok zayıf bir takım. Bunu da kabul edelim. Yani o yüzden de bu galibiyet, Nübel odaklı galibiyet, sorunların üstünü örtmemesi lazım.
6: Ya burada Nübel'in öne çıkmaması lazım.
5: Evet tabii ki.
6: Müthiş oynadı gerçekten. Biraz da onu da detaylıca konuşacağız. Ercan, genel bir değerlendirmeni alalım karşılaşmayla alakalı. Beşiktaş artık hani Fırat abi %50'yi geçti ama bence %90'lara geldi tur noktasında. Çok ilk yarıda belki çok etkili olamadı ama karşılaşmanın genelinde özellikle ikinci yarıda ilk 15-20 dakikada çok etkili oynadı Beşiktaş. 1-0 kazandı ve artık herhalde playoff için dev bir adım attı.
7: Tebrik ederim Beşiktaşları, Beşiktaşlıları ve Beşiktaş dostları, Beşiktaş'ı da. Tur için önemli bir avantaj elde etti. Çok çok büyük bir olasılıkla İstanbul'da daha farklı şekilde Trossard'ın da eklenmesiyle birlikte burada daha iyi bir oyun, daha iyi bir galibiyet alacaktır. Beşiktaş'ta bu maçta ben direkt cümleye gireceğim kişi Vincenzo Italiano. Gerçekten belki rakibi bizim Türkiye Ligimizde Krolove 8. 9. 10. orta sıralarda yetenek havuzunda.

0: olan, yetenek kalitesinde olan bir takım. Ancak Beşiktaş'ta evet birlikte oynayan ancak halen eksikleri olan bir takım. Ön tarafıyla alakalı kalite problemi devam ediyor. Bu böyle bir rakibe dahi 2-3 tane net gol pozisyonu verdi Beşiktaş. Ama ne olursa olsun daha sezonun başında Çerni'nin form grafiği tartışılabilir. Yedek kulübesi tartışılabilir. Ancak daha ligin başında, sezonun başında 3 maç, 3 galibiyet, gol yemedi. Kazanma alışkanlığı gibi Beşiktaş'ın geçen yıldan itibaren en büyük eksikliği olan, geçen yılın son bölümünde özellikle göze çarpan kazanma alışkanlığı durumunu Beşiktaş elde etti. Bunu nasıl elde etti? Bugün kırmızı gördü, attı, elde etti. Belli dönemlerde iyi oynamadı. İlk Midtjylland maçında hemen rakibi kırmızı gördü, öyle bir maçta elde etti. İkinci Midtjylland maçında ikinci yarıda kırmızı gördü, ittire ittire attı. Beşiktaş elindeki kadroya göre maçın içerisinde bazen teknik direktörünün bugün itibariyle Beşiktaş 10 kişi kaldığında üçlü orta saha çift forvete döndü.
1: Çok değerli bence.
0: Bu şimdiye kadar çok denk geldiğimiz bir teknik direktör hamlesi değil.
1: Takıma da bir mesaj veriyorsun.
0: 10 kişi kaldıktan sonra stoperini ön taraftan bir oyuncunu çıkartıp stoperini alırsın ve futbolcu grubuna şu mesajını verirsin. Biz bu maçı gol yemeden bitirelim, razıyız. Sen Semih'i öne atarak, Ouyang Gü ile birlikte ön tarafta tutarak bulabilirseniz sıkıştırın. Vincenzo Italiano'nun Mircea Lucescu'dan itibaren birçok yabancı teknik direktör geldi Beşiktaş'a. Ancak sağ kenarındaki duruşu, hal ve hareketleri, tavrı, basın toplantılarındaki açıklaması ve iletişim dili ve oynattığı futbol. Zaman zaman bu Beşiktaş'ı sezon içerisinde mağlup olduğu maçları göreceğiz. Ancak ezildiği maçları görmeyeceğiz. Tam sallanırken Beşiktaş yumruk attığını göreceğiz. Bunun da en büyük sebebinin ben Vincenzo Italiano olduğunu düşünüyorum. Bugün kusursuz bir oyun. Alexander Nübel. Muhteşem bir oyun. Yani ben 2000'den itibaren Beşiktaş maçlarını ezbere bilirim. Bu gözler Oscar Cordoba ayarında bir kaleci görüyor. Oscar Cordoba'da kalecilik meziyetleri, liderlik özelliği,
1: oyun kurması.
0: Oyun kurması. Alexander Nübel'de liderlik var, soğukkanlık var. En önemlisi bir pozisyonları görüyoruz. Uçmuyor Nübel.
1: Özete girmez ama aslında o kadar net bir kurtarış ki çünkü duracağı yeri çok iyi.
0: İyi bir kaleci durduğu noktayla kendisini belli eder. Bir tane pozisyon çıkarttı. Ceza sahası içerisinde üstten gelirken tık tık indirdi. Tık tık indirdiği top. O gerçekten ne kadar iyi yer tuttuğunu gösteriyor. Alexander Nübel, Emirhan Topçu harika oynadı. Salih eşlik etti. Olaytan'a şu söyleyeceğim. Yani Olaytan Beşiktaş sosyal medyasında falan eleştirilir.
1: Beğenilmez.
0: Beğenilmez. Nedeni Anadolu'dan geldi. Geçen yıl işte kötü bir Beşiktaş'a eklendi.
1: Çok özel yetenekli de değil.
0: Değil. Olaytan Avusturya'da Sturm Graz'dan aklıma geldiği
1: Evet.
0: için dünden. Sturm Graz'dan Beşiktaş'ın 6 milyon euroya bu sezon itibariyle U23 kontenjanında aldığı oyuncu olsun. Çok daha farklı yorumlar yapılırdı.
1: Beylerine geldi.
0: Hakkını teslim etmek gerekiyor. Olaytan bugün Nübel'le, Emirhan'la birlikte, Salih'le birlikte kusursuz oynayan oyunculardan biriydi.
1: Yani 3'te 3 çalım, 5'te 5 ikili mücadele kazanma, 7 tane sahipsiz top kazanma, 4 tane kilit pas. 4 kilit pas çok değerli. Dün galiba Marco Asensio'nun rakamıydı bu kilit pas sayısında. Junior Olaytan hakikaten bir orta sahadan 8'den ne bekleniyorsa herhalde Bora abi onu ortaya
2: Bugün
1: koydu.
2: yapması gereken, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Belki sezon içerisinde yerine daha iyi bir oyuncu gelecek. Daha kaliteli bir oyuncu gelecek. Ama bunu ilk maçtan sonra da söylemiştim. Olaytan Beşiktaş'a sezon içerisinde her zaman faydalı olacaktır. Tabii ki çok büyük eksikleri var. Bu eksikler düzelmeyecek eksikler. Bunu bilerek Olaytan'ı kabul etmek bence daha mantıklı. Ama oyuncunun bu tarz mücadele gücüyle, fizik kalitesiyle katkı vereceği çok karşılaşma olacaktır sezon içerisinde. Beşiktaş'ı öncelikle tebrik ederek bir başlayayım. Kazanması gereken bir maçı. Kazandı diyelim aslında. Çok da hakikaten büyütmemek lazım. Çünkü bu maçları büyütürsek, bu tarz galibiyetleri büyütürsek daha sonra sezon içerisinde başka senaryolarda biraz üzülebiliriz. Teknik direktörün kesinlikle net bir dokunuşu var maçın içerisinde. Hem ikinci yarıya başlangıç anlamında, Hem de 10 kişi kaldık.

0: Daha sonra risk alarak, belki de çoğu teknik adamın kolay kolay almayacağı bir risk alarak çift forvete dönmesi. Bu da elindeki malzemeye ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Elindeki malzeme maksimum bunu oynar diyerek bu değişiklikleri yapması değerli. Bu maç üzerinde değerli. Ama şu bir gerçek ki, yani Beşiktaş gibi bir büyük takımın kadrosunda Nübel gibi nasıl bir süper yıldızı övüyorsak, Çenle gibi bir oyuncunun da maalesef olmaması lazım. Beşiktaş ilk 11'inde. Hatta bence Beşiktaş kadrosunda. Çenli tabii ki yetenekleri olan bir oyuncu. Belki geçmişinde parlak sezonları da oldu. Ama bu fizik kalitesiyle şu anki Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kralove'de bile zor oynayabilecek olan, ki Kralove vasat bir takım, Çerni'nin bu fizik kalitesiyle Beşiktaş takımında olmaması lazım. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Ya yani Suudi Arabistan Ligi'nde bile oynasa belki kabul edebileceğiz bir performans gösteriyor Çerni. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda çok fazla riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sezonun çok erken döneminde karşımıza gelmiş bir fırsattır bu karşılaşma. Ve bu fırsatı Beşiktaş'ın değerlendirip teklifleri çok fazla incelemeyip, kar zarar ortalamasını çok fazla düşünmeyip Beşiktaş'ın oraya sağ açığına hakikaten çok ama çok net bir oyuncu alması lazım.
1: Ben orada yani rotasyon Çerni falan deniyor ama hani yedeğe gelsin, öne bir oyuncu gelsin. Ben bu oyuncunun bu mental haliyle yedekten gelip de katkı verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın oraya iki oyuncu bence düşünmesi lazım. İtalyano ile ilgili
2: izleyenlerimize teşekkür etmemiz lazım. Programın hemen başında ilgiden alakadan dolayı.
1: Çok teşekkür
2: Bu
1: ederiz. Sağ
2: yorumlar
1: olun,
2: da
1: var
2: çok
1: olun.
2: güzel.
1: Tüm yani yorumlarınızı
2: kitleden dolayı da çok teşekkür ederim.
1: okumaya gayret göstereceğiz. Beğenilerinizi rica ediyoruz. Programımıza sağ olun, var olun, ilginiz, alakanız için. İtalyano konusunda şunu söylemek isterim. Ya bence o kadar pragmatik bir teknik adam ki saha içerisindeki tüm sorunu fark edip hemen hamle yapabiliyor. Çift santrafora dönmek rakip 10 kişiyle alakalı tabii ki bir risk barındırır ama bence hoca bunu tamamen rakibin gücü ölçüsüyle karar verdi. Yani rakip bugün Midtjylland olsaydı ve Beşiktaş 10 kişi kalmış olsaydı bence bu riski almazdı. Çünkü rakibin çok etkin bir şekilde gelmeyeceğini İtalyan da çok rahatlıkla görüyor. Ben bunu yakalamışken bu rakibi 11 olsun 10 olsun ben buna zaten pozisyon bulabilir mi? Kafanın bir tarafında hep düşünüyor. Yani ezber değişiklik yapmadı. Yaptığı her değişiklik Beşiktaş'ın bütün sorunlarına ilaç oldu sahada.
3: Bak Avrupa'dan 3'te 3 yapmak hocaya yazar. Cesur oynaması Beşiktaş'ın hocaya yazar. 10 kişi kalmışken ikinci forveti sokması hocaya yazar. Bunlar hocanın çok büyük katkıları. Beşiktaş 3'te 3 yaptıysa Midtjylland maçlarını hatırla, bu Nübel'e yazar. Bunlar Beşiktaş'ın önemli artıları. Ama bu artılar Beşiktaş'ın geleceği açısından diğer eksileri kapatmamalı. Bu takım Çerni'nin performansını gördük. Oh deli gibi mücadele ediyor ama oraya da bir takviye olması gerektiğini gördük. Bu takıma acilen özellikle bugün Emirhan iyiydi. Ama sol stoper zaten bakıyor. Bu takıma acilen sağ açık, kreatif orta saha ve bir tane forvet gerekiyor ilk 11'ine hemen. Hızlı bir şekilde. Çünkü eğer bunu almazsa Beşiktaş buralara doğru hamleler yapmazsa tüm bu kurmaya çalıştığı sisteme rağmen sezon yine Aralık Ocak gibi biter. O yüzden de Beşiktaş'ın yapması gereken şey çok güçlü bir sağ açık. Öyle U20 böyle düşük seviye değil, çok güçlü bir sağ açık. Çok iyi bir forvet. Çok iyi kreatif, hücumcu bir orta saha. Çünkü bu tip maçlarda Orkun, Salih, Olaytan kreatif anlamda çok güçlü değil bunlar.
1: Tabii.
3: Ha, savunmaları çok güçlü. Taş gibi ama kreatif olmak başka bir şey. O yüzden de Beşiktaş bu transfer politikasını izlemesi lazım. Yani 3'te 3 yaptık. Bu turu da geçiyoruz. Bir sonraki turdaki takımı da geçeriz ki geçebilir
1: Geçer, bu
3: Beşiktaş.
1: kadro da geçer.
3: Ama yine de bu olumlu tablo hataların gerçeklerin üstünü kapatmaması lazım. Çok Beşiktaş bu hatalara düştü. Çok böyle sezon başı güzel maçlar oldu. Çok böyle Galatasaray'ı 5-0 yendi. Her şey
1: Evet,
3: güllük
1: doğru.
3: gülistanlık gözüktü. Bunlar çok büyük bak. Bunlar Beşiktaş'a hep zarar verdi. Burada Beşiktaş kazandığı maçtan sonra dahi bile biz eksiklikleri konuşmamız lazım. Kazandığı maçtan. Bugün kazandı. Güzel, süper. Deplasman'da Çek deplasmanı kazanmışsın 1-0 dönüyorsun harika. 10 dakika 20 dakika överim bu takım ben. Övebiliriz övebileceğimiz şeyler çıkar. Olaytan'ın koşması işte ne bileyim Nübel'in performansı önde o mücadele ediyor. Bir sürü şey bulurum ya. Ama burada uzun uzun eksikleri konuşmamız lazım ki o eksikler üzerine bir Beşiktaş o işleri tamamlamaya halletmeye çalışması lazım. Çerni mesela bize bir şey gösteriyor. Çok iyi oynayan Olaytan bile bize bir şey gösteriyor. oh bize bir şeyler gösteriyor. Bunlar hep böyle bir kere daha söylüyorum, kötü oyuncular demiyorum. Özellikle oh için, Olayten için kötü oyuncu falan demem. Çerni de bu arada kötü oyuncu değil de düşmüş. Belli ki düşmüş. Ama burada Beşiktaş buralara çok doğru hamleler yapmadıktan sonra bak bir ton emek.
1: Tabii boşa gidecek.
3: Başkanın da emeği, hocanın da emeği, Önder Özen'in emeği, İtalyan'ın emeği hepsi boşa gider. O yüzden de buralara çok üst düzey iş tartışmasız oyuncular alması lazım.
1: Kesinlikle. Yani ben orada tabii ki şimdi yani eskiye dönmek anlamında söylemiyorum. Ben verilen açıklamayla alakalı aklıma geldiği için Sergin Hoca son görevi bıraktıktan sonra bir açıklama yapmıştı Beşiktaş'la ilgili konuşurken. Yani hakikaten %100 katıldığım bir durum. Hani bir teknik adam bir takımın oyununu tabii ki geliştirebilir, belli bir noktaya getirebilir. Ama bir şampiyonluk yarışındaki takımlarla aramızdaki kadro kalitesi farkı 60'lar 70'lerse istediğin hocaya getir, orada şampiyonluğa oynayamazsın. Bence %100 doğru bir yorum. Çünkü 5'i 10'u kapatabilirsin ama fark bu kadarsa bunu kapatman çok zor olur. Beşiktaş'ın bence bu kadar pozitif bir teknik adam bulmuşken, yakalamışken ve Beşiktaş'ın kendilerine çok uygun bir teknik adam yakalamışken yani burayı da sanki Sercan hemen halletmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten bu hocanın mentalitesine, bu oyuncuları aşılamaya çalıştığı şeye yazık olacak.
2: Son derece katılıyorum söylediğine. Önce teşhisi yapalım, tedaviyi nasıl yapacağımızı anlayabiliriz. Geçen yıl Galatasaray 77 gol atmış, Fenerbahçe 77 gol atmış, Trabzonspor 61 gol atmış, Beşiktaş 59 gol atmış. Arada gol farkında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında derin bir uçurum var. Yenilen gollerde Galatasaray 30 gol yemiş, Fenerbahçe 37, Trabzonspor 39, Beşiktaş 40. Geçen yılki bu kadronun içerisine Nübel gibi çok kaliteli bir kaleci eklendi ve maç kurtarabilecek. Geçen yılda Beşiktaş'ın Mert'le başlayan, Ersin'le devam eden süreçte bireysel hatalardan gol yediğini çok gördük. Buradan şuraya bağlıyorum abi. Geçen yıl Beşiktaş'ın yaşadığı büyük sorun bu yıl itibariyle geri tarafta halledilmiş kaleciyle. Nokta atışı bir transfer. Ancak Fenerbahçe Greenwood'u ekledi. Trabzonspor Beşiktaş'tan gol, daha fazla gol attı. Salah ekledi, Aral'ı ekledi. Galatasaray bakıyor kesin ekler.
1: Ekleyecek.
2: Beşiktaş bu yıl itibariyle tüm konsantrasyonunu hücum hattını zenginleştirmek adına kullanmalı. Ben demiyorum ki stopere takviye yapılmasın. Asla bir öyle bir şey demiyorum. Bunun elbette transferi yapacak olanlar, kadro planlaması içerisinde olanlar daha iyi anlar ve bilir. Ancak eğer işin sonunda bir tercihte bulunacaksa Beşiktaş kulübü yetkilileri, parayı da, eforu da, oyuncu hakkını da ön tarafa kullanmak zorunda. Vaslav Černý'e bel bağlayarak, Vaslav Černý'e güvenerek bir sezona daha başlanmamalı. Bu kadar kötü oyuncu olduğunu da düşünmüyorum Černý'nin. Ancak zamanla geriye doğru gitmiş. Fiziksel olarak geriye gitmiş olmasını daha da ürkütücü olarak görüyorum. Trossard sol taraf için evet, zaten şu an itibariyle Türkiye'nin en iyi transferlerinden biri. Ancak efor, zaman mesai ve para harcanacaksa sağ kanada ve santraforu harcanmalı.
4: Kim ne dedi?
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından hepinize merhabalar. Çağatay Çıtlak ben, nasılsınız? Çok güzel bir gün, 7 Ağustos 2026 günlerden Cuma. Çok da güzel bir gün dedik tabii bu güzel Cuma gününde. Rabbim gönlünüze huzur, evlerinize mutluluk, ömrünüze sağlık, sofranıza bereket nasip etsin inşallah. Dualarınız kabul olsun, Cumanız mübarek olsun. Bugün

0: Dinleyicilerimize sağlık, afiyet, hayırlı kazanç ve güzel haberler nasip etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin, ayağınıza taş değmesin. Hepinize de hayırlı cumalar diyelim. Her zaman olduğu gibi 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi, duygularınızı, her şeyi paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu adreste şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden mesajlarınızla başlayalım. Yaşar Kut, çok teşekkürler. Herkese hayırlı cumalar mesajlarını iletmiş. Yılmaz Bey iletmiş. Hoş geldin demişler. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yunus Bey'e de teşekkürler. Yine devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar. Beşiktaş yendi. Güzel günde. Neşemiz de bol demiş. İsimlerinizi de lütfen yazarsanız çok seviniyorum. Ferhat Bey, ona da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarla devam edelim. Uğur Çalık'a çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Mecit'e çok teşekkür ediyorum cuma günü mesajları için. Evet, Beşiktaş dün galip geldi. Fenerbahçe'de evvelsi gün galip gelmişti. Sizler de 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresine sizler de duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Mine Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Şimdi mesajınızı da gördüm. Hoş geldin, iyi yayınlar diye. Ve yine devam ediyoruz. Canlı bağlantılarımız olacak. Şehmuz Akgül hemen geldi mesajı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Buradan bakıyorum. İnternette bir problem var herhalde. Ya da çok yüklendi, dinleyicilerimiz kitlenme noktasına geldi dermişim. Ama benim cep telefonumda var herhalde. Wi-Fi'yi açalım, bir deneyelim. 2030 senesine geldik ama teknolojide bazen böyle yapabiliyor demek ki. 0212-273-1010 0212-273-1010 Evet, Şehmuz Bey'den geldi. İyi yayınların olsun demiş. Çok teşekkürler. Asıl siz öyle yazılıyorsunuz, adam gibi okunuyorsunuz. Ufuk Çelik, çok teşekkür ediyorum. Oo, Adem Bey, uzun zamandır yoktunuz. Hem de ben, hoş geldik demiş. Vallahi hoş geldiniz. Böyle uzun süre bizden ayrı kalan dinleyicilerimize ceza kesiyoruz biliyorsunuz. Çağatay abi, sensiz inan bu programın tadı tuzu yok. İyi ki varsın bu arada. Beşiktaşlı İlhan'ı Barış Alper'e benzetiyorum. Nobel'de çok iyi bir kaleci demiş ki, hep başta söyledik Sedat Bey. Nobel'in ne kadar iyi bir kaleci olduğunu ilk geldiği günden itibaren Beşiktaşlı futbol severlerin artık arkaya yaslanıp rahatça maç izleyebilecekleri Kordova'dan sonra bir kalecisi var diye yorumda bulunmuştum. Çanakkale'ye de Ayhan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Onlara da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Zafer Tüzün şu anda yazmış. Sevgili Zafer Tüzün, A-Spor yorumcusu. Ona da döneceğiz ama onun öncesinde Fenerbahçeli dinleyicilerimizden bayağı bir yoğunlukla mesaj geliyor. Transferde son durumu özellikle forvet anlamında soruyorlar. Ben de işte tüm bu sorularınızı karşılamak adına sevgili Şok Gazetesi'nden Erhan Alveroğlu var. Telefonun diğer ucunda, hiç vakit kaybetmeden zamanımızı efektif kullanmak adına ona bağlanmak istiyorum. Sevgili Erhan Alveroğlu, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam, iyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: Hamdolsun, yolunda çok şükür. Allah, size nasıl?
0: İyi valla, Allah işini gücünü rast getirsin. Fenerbahçeli dinleyiciler diyor ki, Erhan Bey bize lütfen söyleyebilir mi, artık forvete kim gelecek? Lige sadece bir hafta kaldı Erhan, neler söylemek istersin?
1: Yani dinleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Öncelikle Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın biz hafta içinde transferi bitireceğiz söylemi üzerine çok ciddi umutlandı ve bu hafta transfer bitecek diye düşünüyordu. Ama Fenerbahçe Sturm Graz maçından sonra transfer komitesi sorumlusu Sayın Cihan Kamer'in açıklamalarıyla neden bu hafta olmadığını da anladık. Çünkü Fenerbahçe'nin ilgilendiği 3-4 oyuncu var. Ve bu oyuncuların durumu biraz aslında kritik. Çünkü oyuncular çok önemli oyuncular. Kulüplerini satmak istemediği oyuncular var. Türkiye'yi tercih etmeyen oyuncular var. Ve bu işlerde biraz uzuyor o sebeple. Kimler bu oyuncular? Fenerbahçe Pavlidis'le sözleşme şartları konusunda tamamen anlaşmış durumda. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ediyor. Anlaşma var. Ama kulübü Benfica, Kerem'de yaptığı ayak oyunlarını hala yapmaya devam ediyor ve Fenerbahçe'ye ne kadar çok para alırsam o kadar kar diyor. Fenerbahçe'nin hani yaptığı teklifin karşısında 50 milyon euroya yakın, hatta 50 milyon ve bonuslar içeren veren bir para istiyor. Hı hı. Şimdi diyeceksiniz ki çok değil mi? Evet çok, ama son maçta, son resmi maçta 4 gol attı Pavlidis Benfica adına. Şurada bırakmak istemiyorlar. Dönelim. Aslında Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Endrick'e. Endrick biliyorsunuz Mourinho takımda düşünmediğini söyledi. Çünkü oynatacak yerim yok. Burada ziyan olmasın, kiralık gitsin dedi. Bir evvelki sene de aynı şekilde şeydeydi, Lyon'daydı. Endrick için Fenerbahçe'nin ilgisine okey diyor Real Madrid. Zaten temsilcisi kulüpleri öneriyor. Hı hı. Ama Endrick Türkiye'ye gelmek istemiyor.
0: Evet, sorun bu demek ki. Burada ve altını çizelim. Endrick Türkiye'ye gelmek istemiyor. Yoksa menajer ve kulüp tarafı okey değil mi Erhan?
1: Okey. Burada durum şu. Oyuncu İngiltere istiyor. Eğer İngiltere transferi yapamazsa oyuncu, o zaman Avrupa'daki diğer kulüpler ve sonra Türkiye düşüncesi var. Çok yetenekli. Bence Fenerbahçe'ye de ilaç olabilecek yıldız bir oyuncu. Hani deniyor ki 1.72 boyu var, ne yapacak? Fenerbahçe'de uzun olan Vedat var zaten. Endrick geldiğinde kenarlarda da oynayabilir. İki kanatta da oynayabilir. Hı-hı. Evet, aslında sağda Greenwood'un olduğu bölgede oynuyor ama diğer tarafı da değerlendirebilir Endrick.
0: Sana bu konuda, bu konuyla ilgili bir soru gelmiş. Kasım Bey diyor ki, Erhan Bey selamlar.
1: Selamlar.
0: Yurt dışında 1 Eylül'de bitiyor, bizde 4 Eylül'de bitiyor transfer dönemi. Orada bittikten sonra bu 3 günde alabilir miyiz peki diyor o futbolcuyu.
1: Şimdi zaten o tarafa doğru gidiyorduk konuşmada. Endrick kısmı böyle. Oyuncu Avrupa'da yer bulamazsa Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Ya da Fenerbahçe oyuncuya normal Real Madrid'den kazandığının üzerine de bir şeyler ekleyerek, bir şeyler teklif ederek bir teklifte bulunur. Ve o zaman da belki de oyuncu tamam ben geliyorum diyebilir. Süreç bundan uzuyor. Bir diğer isim Girassi. Girassi de Fenerbahçe oyuncuyla sözleşme şartları konusunda anlaşmış durumda. Oyuncu Dortmund'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Dortmund verirken 40 milyon euro istiyor. Fenerbahçe de daha düşüğünü istiyor. Orada da o problem var. Orada da görüşmeler sürüyor. Bu üç oyuncuyla da görüşmeler sürüyor. Sörloth konusunda Aziz Yıldırım'ın seçilmeden evvel böyle bir isteği vardı. Seçildikten sonra da oldu. Ama oyuncu için çok yüksek bonservis bedeli bekliyor Atletico Madrid. Ve Simeone'nin ilk 11 planlarında da yok Sörloth. Öyle olunca Sörloth da ayrılmak istiyor. Orada hala bir muallak var ama ben en zayıf ihtimallerden biri diyorum Sörloth için. Fenerbahçe şimdi bu isimlerle ilgili aralarından bir oyuncuyu transfer etmeye çalışıyor. Tabii böyle isimler olunca transfer süreçleri de uzuyor. Evet, Endrick için şunu diyebiliriz. Senaryoyu şöyle uydurabiliriz. Fenerbahçe Gürasi'yi aldın diye düşünelim. O Eylül sürecinde Endrick'i katabilir kadrosuna eğer şu anda alamazsa, ya da Rashford'u katabilir eğer şu anda alamazsa, ya da Leao'yu katabilir ki Fenerbahçe Leao da masadan kalktı, son teklifini yaptı, reddedildi. Galatasaray daha fazla ilgileniyor Rafael Leao'yla. Yani o süreçte evet bir transfer bekliyor Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi listesine bildirme süresi bir gün sonra bitiyor biliyorsunuz. Ona yetiştirmek istiyor ama gelecek hafta, yani artık çarşamba perşembeye kadar, hı hı, mutlaka Fenerbahçe yeni playoff turunda oynatabilmek adına oyuncusunu, forvet oyuncusunu açıklamayı istiyor. Cihan Bey de böyle söyledi. Playoff'ta kadromuzda olacak. Vedat da dönüyor. Yeni transferde olacak, evet, dedim.
0: Bu arada dinleyicilerimizden Adem Bey diyor ki, Erhan Bey'e saygılar, selamlar. Yayınınıza daha sık bağlanmasını istiyoruz Erhan Bey'in. En güncel ve en doğru haberleri veren ender gazetecilerden biri kendisi demiş.
1: Sağ olsun, teşekkürler.
0: Cihan Kamer'in yaptığı açıklamada playoff'a kadar transferi bitireceğiz konusunu acaba Erhan Bey nasıl değerlendirir demiş. Zaten açıkladım biraz. Aha.
1: Şöyle değerlendiriyorum, kısaca tekrar olmasın. O yüksek divanda verilen söz biraz tutulamadı diye düşünülüp, merak etmeyin gelecek hafta açıklayacağız. Çünkü Fenerbahçe bu turları geçecek biliniyordu. Zabije ve Sturm Graz'ı geçecekti, bu belliydi. Aslında bu Baba Santrofor denen figür, isim, playoff'ta Fenerbahçe'nin ihtiyacı olacak diye düşünüyordu. Spartak ve Lyon galibiyle oynayacak Fenerbahçe. Oraya yetişecek diye bu mesajı verdi. Taraftar rahatlatmak istedi açıkçası.
0: Evet. Yine dinleyicilerimizden çok soru geliyor. Sevgili Erhan Alveroğlu, Mesut Kayaoğlu demiş ki, Fenerbahçe'nin şu anda yabancı kuralına fazlalık olarak 7 tane oyuncusu var hocam. Ve yapacağı, evet, transferleri konuşuyorsunuz. Üstüne sizce bu olay nereye gidiyor? Yorumcumuz Erhan Bey'in fikrini merak ediyorum. Sorabilir misiniz?
1: Şu anda Fenerbahçe'nin 7 tane fazla oyuncusu var galiba. 23 yaş altını katmıyorum. Endrick o yüzden önemli Fenerbahçe için. Hem 23 yaş altı kadrosuna girebiliyor. Yani yabancı oyuncu futbolcu kontenjanına bir rahatlık oluyor yenilik alınabilirse. Ki Fenerbahçe onu da istiyor yani. Net olarak söyleyelim. Diğer 7 oyuncudan ise Livakovic, Amrabat, Diego Carlos üçetti. Fred'i ekleyebiliriz buna.

0: Talisca'yı tabii ki bu elemelerden evvel Talisca yine bu listenin içine girebiliyordu ama şu anda biraz daha pozitif durumda. Semedo'yu ekleyebiliriz. Osterwolde'nin satılması gündemdeydi. Teklifler de vardı. Onun ayrılığı gündemde olabilirdi. Şimdi o da sakatlanınca o durum da şey yaptı. Açıkçası Fenerbahçe'nin eli biraz daraldı. Fred konusu aslında burada en çok dikkat çeken konu. Fred'in transferi konusunda Atletico Mineiro o bölgeye bir transfer yaptı 8 numaraya. Hı hı. 6 numaraya özür dilerim. Ama Fred hem 6 hem 8 oynayabilen bir oyuncu. Teknik direktörün de açıklaması var. Biz Fred gibi çok değerli bir oyuncu kadromuza katmak isteriz. Bir transfer yapmış olmamızın hiçbir önemi yok. Çünkü kadro derinliği önemli. O anlamda Fred'in de hala transferi gündemde. Evet işte eğer Girassi ya da Pavlidis ya da Endrick, hani Endrick kurala gerçi isabet etmiyor ama Girassi, Pavlidis gibi isimler transfer edilirse mutlaka Fred'in de ben takımdan ayrılacağını düşünüyorum. O zaman da Fenerbahçe'nin orta sahasında aslında isim azalıyor. Nedir o? Mesela Gendouzi, İsmail Yüksek, Kante ve Bartu kalıyor. O zaman oraya da bir 23 yaş altı desteği yapabilir Fenerbahçe. Yani hep bunlar birbirine bağlantılı. Evet. Dinleyicimiz çok haklı. Çok şişmiş bir kadro var. Ama şimdi bu şişmiş kadronun sebebi Ali Koç döneminde yapılan transferler, üzerine Saadettin Saran döneminin transferi, şimdi biraz Yıldırım döneminin transferi. Yabancı kuralının aslında kulüplere nasıl zarar verdiğini gösteriyor. Kulüplerin yaptığı hatalarının yanında federasyonun da bu sayıyı sürekli düşürmesi aslında bir sıkıntı. Bunun bence güncellenmesi evet. lazım. Galatasaray şikayetçi, Trabzon şikayetçi, Fenerbahçe şikayetçi. Beşiktaş'ı normalde bıraksanız onlar da şikayetçi aslında ama Önder Hoca farklı bir şekilde yaklaştı ama ben inanıyorum ki Beşiktaş da şikayetçi bu kuralda. Bu düzensizlik kulüplere zarar veriyor.
1: Erhan, soru adedi 20'yi geçiyor şu anda ve hala sorular gelmeye devam ediyor. Dinleyicilerimiz diyor ki Mert Günok birinci kaleci olup Ederson gidecek deniliyor. Doğru mudur? Mert Süper Lig'de olur ama Avrupa için birazcık soru işareti. Erhan Bey ne der acaba diyor Bora Ayhan.
0: İzleyicimiz haklı. Mert Günok eğer Ederson giderse Fenerbahçe kaleci transferi yapmak durumunda kalacak. Fenerbahçe'nin asıl beklentisi Ederson'u kadroda tutmak ve Ederson'un birinci kaleci olması ama Zabje ve Sturm Graz maçında Mert'in yükselen performansını gördük. İsmail Kartal da forma adaleti sebebiyle ona şans vermeye devam etti. Ama bunun ilerleyen zamanlarda Ederson satılmazsa böyle olacağını düşünmüyorum ben. Ederson Fenerbahçe'nin birinci kalecisi. Ama 25 milyon euro serbest kalma maddesi var. Bir kulüp, Arap kulübü ya da Juventus ilgileniyordu. Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydı alacaktı hatta. Eğer bir teklif olursa Ederson'u yollayıp Fenerbahçe belki Berke'ye yönelebilir. Çünkü orada yerli kaleciyle oynamak artı bir demek oluyor Fenerbahçe için. Yabancı evet. kuralından.
1: Resul Bey diyor ki Çağatay Hocam merhaba, ya hep transfer konuşuyoruz, geliyor gidiyor, bizim asıl sorunumuz hakemler değil miydi? Anthony Tyler'ın Türkiye'ye transfer olmasını acaba Erhan Bey nasıl yorumlar, bize tam olarak ne katacak acaba diye soru sormuş.
0: Mantalite değişmezse, bizim hakemlerimizin mantalitesi değişmezse Anthony Taylor'ı değil hani Colina'yı getirin burada koşsun şey yapsın, hiçbir değişiklik olmaz. Bizim hakemlerimizin mantalitesi değişmesi lazım. Bizim hakemlerimiz formaya göre kart, formaya göre faul, formaya göre devam, formaya göre penaltı mantığını sürdürdüğü sürece milli Hı-hı. takımın yaşadığı şoku gördük. Hormonlu bir lig olmaması için adil hakemlerin olması lazım. Anthony Taylor gelsin, Colina gelsin, ne fark eder? Siz şimdi eğer toplantıya, hakem toplantısına bir takım nickname'iyle katılırsanız sizden adalet beklemek mantıksız olur. Bunu lütfen Galatasaraylılar yanlış anlamasın. Aynı şeyi Fenerbahçe nickname'iyle katılan bir hakem olsaydı onun için de söylerdim. Doğru değil, mantıklı değil. Daha adil futbol gerekiyor. Mesela Avrupa'da her yere atlayana faul vermiyorlar değil mi? Bu sene alay konusu olduk. Milli takımda Avrupa maçlarında, bazı Avrupa maçlarında öyle değil mi? Şeyler yaptılar. Bunların hepsi hakemlerimizle ilgili. Anthony Taylor umarım değiştirebilir. Hugh Dallas'ın hakem toplantısında kaydını yayınladı federasyon. Onun mimiklerine bakarsanız Türk hakemlerin nerede olduğunu görürsünüz bence.
1: Hı hı. Sevgili Erhan Ağlıoğlu, çok teşekkür ediyorum. Bizi de kırmadın, yayınımıza katıldığın için.
0: Rica ederim.
1: Görüşmek üzere. İşte...

0: Görüşmek üzere. Yayınlar Çağatay Hocam.
1: Eyvallah, sağ olasın. Erhan Alveroğlu Şok gazetesinden bağlandı. Instagram Çağatay Hoca'da gelen mesajlara bakalım, takip isteklerine bakalım. Fatih Bülbül takip etmiş beni, çok teşekkür ediyorum kendisine, sevgiler selamlar olsun. Mehmet Peltek, hoş geldin hocam, 10 numara insansın, teşekkür ederim. Ben 10 numaraysam siz 1000 numarasınız ya. Selam Çağatay Hocam, emekli itfaiyeci.

0: Bununla ilgili çok espri gelecek ama ben şimdiden söyleyeyim de esprilerinize hazırlık olarak bugün Cem Yılmaz'ı ağırlayacağız. Zafer Tüzün, Zafer Hocam beni bekliyordu. Bakalım Zafer Hoca'yı da arayalım cebimizden. Hemen Zafer Hoca'nın numarasıyla birlikte. Evet, şu anda telefonu çeviriyoruz. Eskiden çevirmeli telefonlar vardı, biliyorsunuz değil mi? Ne kadar güzeldi, böyle çevirirdiniz. Hatta 5 rakamlıydı. O zaman böyle 7 rakamlar yoktu. Çok enteresan. Biz Malatya'da otururduk. Yemin ediyorum Malatya'daki bizim ev numaramız 111-33'tü çevirmeli telefonlarda. Yani telefonun başına geçen biri herhangi bir numarayı aramak istese direkt bizim ev düşüyordu. 111-33, hiç unutmuyorum. Malatya'da kalmıştım çünkü 8 sene. Oradan şimdi bu aklıma geldi. Zafer Hocam müsait misiniz?
1: Evet.
0: Sevgili
1: Zafer,
0: benim hocam, nasılsın? Uzun zaman İyiyim, oldu bak, dinleyicilerimiz seni özlemiş. Zafer Tüzün nerede diyor, sesini duyamıyoruz diyor.
1: Tamam baba, bağlaya bugün bağla.
0: Eyvallah, yayındayız hocam. Dünkü karşılaşmayla Beşiktaş'la ilgili önce bir yorum alıp daha sonra da Fenerbahçe'ye bağlamak istiyorum. Zafer hocam mikrofon sende, nasıl bir Beşiktaş buldun, nasıl bir Fenerbahçe buldun?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, Beşiktaşlı bir kere, Beşiktaşlı oyuncular birbirine o kadar çok uzak oynadılar ki harmoni bozuldu. Rakibe yakın olmadıkları için hamleler gecikti. Yakın ve temaslı oynamayınca da daha fazla boş koşu yapmak zorunda kaldı.
0: Bloklar arasında kopukluk mu vardı? Yani orta sahada
1: vardı. Çok geniş, çok birbirlerinden de uzak oynadılar. Daha fazla boş koşu yapmak zorunda kalınca daha fazla efor harcadılar, yoruldular. Yorgunluk sonucunda da yüksek nabızda pas kalitesi düştü. Oyunu kontrol etmekte de zorlandı Beşiktaş. Yani daha dirençli, daha agresif, daha arzulu, daha bilinçli oynayan ve ön alanda baskı yapan rakipti. Beşiktaş'ı zorladı. Şimdi Avrupa ile işte farkımız burada ortaya çıkıyor. Sistem takımlarına ben bayılıyorum abi. Bunlar apoletli, isimli, ondan sonra kariyerli oyuncuları tercih etmek yerine bir sistem doğrultusunda inanılmaz bir oyun kimliği yakalıyorlar, oyun kültürü yaratıyorlar ve bu oyun kültürü doğrultusunda defalarca üst üste çalışaraktan alışkanlık haline getiriyorlar. Alışkanlık haline getirdikten sonra müthiş bir takım oyunu çıkıyor. Hepsi size'lı, ondan fizikleri iyi, güçlü, ayakta kalan ve önde baskıyla Beşiktaş'ı oyun hakimiyetini ele almaya çalışan, oyunun uygu durumunu ele almaya çalışan rakipti. Ha, Beşiktaş kalite olarak rakibinden çok çok üstündü. Hem bireysel hem takım kalitesi olarak üstündü ama ne oldu? Rakip Beşiktaş'ı önde baskı yaparak 45-50 metrede basarak oyun kurmasını engelledi. Otomatikman ne oldu? %100 oyun hakimiyetini ele alamayan bir Beşiktaş çıktı. Ha, Beşiktaş çok mu pozisyon buldu? Buldu. Ama çok da pozisyon verdi. Şimdi bu seviyedeki takımlara karşı bu kadar fazla pozisyon vermek hem Avrupa'da ilerleyen kalitenin arttığı dönem şeylerde, kademelerde sıkıntı yaşayabilir.
0: Ligimizde de yaşayabilir. Mübeli de tebrik etmek lazım değil mi hocam? Çok iyi kaleci.
1: Abi, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir maç nasıl takımına kazandırılır onu ispat etti Beşiktaş'ın kalecisi. Müthiş bir performansla başladı. İnanılmaz özgüvenli ve kalesini müthiş kapayarak kurtardığı pozisyonlarla takıma coşku verdi, hayat verdi, can verdi. Böyle kaleci dostlar başına. Şimdi Muslera'da böyle bir performans görmüştük. Zamanında Fenerbahçe'de Volkanlar, Rüştüler böyle bir güven veriyordu takımına. Oynayan takımda oynayan diğer futbolcular adına kalecinin performansı çok önemlidir. Onun iyi performans, büyük performans göstermesi takıma moral motivasyon açısından müthiş katkı sağlar ve oyunda tutar takımını. Onun için Beşiktaş'ın bir kere öncelikle tabii ki bir tebrik edelim. Böylesine çok fazla bilindik, afoletli oyuncusu olmamasına rağmen kaliteli bir takıma karşı deplasmanda alınan galibiyet tebrik edilir. O açıdan tebrik ediyorum şeyi. Fakat Beşiktaş önde kalabalık olayım derken savunmada çok risk alıyor. Savunma direnci biraz zayıflıyor Beşiktaş'ın. Defansla orta saha

0: arasındaki boşluktan dolayı bunlar oluyor. Zaman zaman defans dengesini kaybedebiliyor Beşiktaş. Ama kaleci faktörü bu açıkları, bu zafiyetleri giderdi dün itibariyle. Bu
1: Evet.
0: konuda biraz daha geliştirmesi lazım kendisini. Beşiktaş takımının
1: Evet.
0: hocası coşkulu. Ondan sonra ligimizin dinamiklerine uyan bir karakter. Devamlı maçın içinde. Oyuncularıyla devamlı maçı yaşıyor. Ondan sonra güzel bir özellik, önemli bir özellik. Ondan sonra hata yapan oyuncularını olumlu biçimde uyarıp tekrar maça dönmesini sağlıyor. Çünkü pas hataları veyahut oyuna iyi başlayamayan oyuncunun performansı o gün itibariyle öyle devam eder. Ama yandaki takviyeleriyle, desteğiyle oyuncusuna İtalyano'nun müthiş desteğiyle oyuncu oyunun içinde kalıyor ve tekrar oyuna adapte oluyor. Bu da
1: Evet.
0: iyi bir özellik. Yani sonuç itibariyle avantajı Beşiktaş aldı mı aldı. Bu açıdan tebrik ediyoruz. Geçtiğimiz senelere nazaran daha fazla ön bölgede oynamayı tercih eden, büyük takım oyunu oynamaya çalışan bir Beşiktaş görüyorum ben. Bu da çok olumlu. Tabii ki geliştirmesi gereken yer var mı? Var. Şimdi Salih defansın önünde Beşiktaş'ın ön bölgede daha fazla aksiyon alması açısından hakikaten çok olumlu bir transfer oldu.
1: Evet.
0: Ama geçtiğimiz sene çok memnun olunmayan Endidi oyuna girdikten sonra, bu iş futbolda böyledir. Kaliteli bir adam gelir. O kaliteli adamın varlığıyla sahada takıma kimlik kazandırmasıyla sen de ona uyarsın ve senin de performansın artar. Dün sonradan oyuna giren Endidi de çok olumlu bir performans sergiledi. Golü de attıran oydu. Müthiş bir derine koşu yaptı. Abi derine koşu. Abi işte büyük takımlar bunu deneyecekler ya. Çağatay'cığım şimdi yani sen şimdi çizgiden içeri zaman zaman kat etmezsen, dikine gitmezsen, defans arkası koşu yapmazsan nasıl pozisyon yakalayacaksın abi?
1: Hocam vakti
0: O...
1: zamanında sana o golleri attıranlar bunlar değil miydi?
0: Evet. Şimdi yani bir kere forvette uyum çok önemlidir. Bir de arkadaşının oyun karakterini ezberlemek çok önemlidir. Bazı arkadaşlar vardır. Ona derine atarsın, çizgiden sana kaleciyle defans arasına keser, sana gol attırır. Bazı arkadaşlar vardır. Ondan sonra senden ikiye bire gelir. Santrafor olarak biraz uyanıksan biraz uzun top atarsın ki mecburen tekrar sana kessin, sen boş kaleye at. Yani.
1: Evet.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Sevgili Zafer Tüzün, çok soru geliyor. Fenerbahçeli taraftarlar da soruyorlar. Özellikle Zafer Tüzün'e sorabilir misiniz? Playoff'taki rakibi Lyon ya da Sparta Prag hakkında ne düşünüyor acaba? Fenerbahçe bu maçı rahat oynayabilir mi? Ben de sorayım hocam, Fenerbahçe ligi hazır mı? Nasıl buldun?
0: Şöyle her geçen gün gelişmeye açık bir Fenerbahçe ve gelişen Fenerbahçe'yi görüyoruz. Niye dersek bir kere önemli olan şey var Fenerbahçe'de, taraftar geri döndü. Yani son oynanan maç itibariyle baktığımız zaman bu çok sevindirici bir detay. Unutmuşlardı tezahüratı. Canı gönülden yapmayı unutmuşlardı tezahüratı. Ama şimdi ne oldu? Bir bütün haline geldiler. Onun için ben hep şöyle söyledim. Mekanın sahibi geri döndü dedim. Artık onlar farkındalar. Bu Fenerbahçe'yi bekliyorlardı. Şahısçıların Fenerbahçesi yok artık. Fenerbahçe'nin peşinden gidenler var. Sahip çıktılar Fenerbahçe'ye ve bütün haline geldiler. Bütün haline gelen Fenerbahçe'de çok şeyi becerebilir. O açıdan baktığımızda baskı altında hata oranı yüksek olan rakibin Fenerbahçe bu özelliğini çok iyi kullandı. Fenerbahçe böyle bir maçta bugün genelinde takım değil de bireysel beceriye çok ihtiyacı olacaktı. Ve onu da iyi kullandı Fenerbahçe. Büyük bir avantaj elde etti. Bundan sonraki turdaki rakiplerine baktığımız zaman öncelikli olarak Lyon daha iyi takım olarak gözükmesine rağmen Fenerbahçe'nin rakibi olacak takım değil. Ritmini bulan, gün geçtikçe güçlenen Fenerbahçe'de yeni transferlerin de katkısı başladığında, devreye girdiğinde Fenerbahçe Lyon takımını da çok rahat eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek kapasiteye sahip. En azından şöyle bir şey var. Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe'de her şey yoluna girecek hissiyle, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gerçeği arasında sıkışan bir Fenerbahçe vardı. Bu sene öyle değil.
1: Zafer Hocam, şimdi sene... dinleyicilerimizden de sözünü kestim, affedersin ama hani senin söylediklerine katkı olarak sorular geliyor. Diyor ki dinleyicimiz Yunus Bey, Fenerbahçe geçen senenin devamı gibi değil mi? Yani yine golü Talisca atıyor diyor. Kerem yine top kaybediyor diyor. Zafer Tüzün'e sorabilir misiniz?
0: Evet, doğru söylüyor. Başlangıçta öyle. Henüz ligin başında bunlar gayet doğal ama şu açıdan bakmak lazım. Top kayıplarında daha çabuk reaksiyon veren bir Fenerbahçe var ve daha fazla ön bölgede aksiyon almaya çalışan bir Fenerbahçe var. Oyun anlayışı olarak. Şimdi yavaş yavaş gün geçtikçe forma girecek Fenerbahçe. Ne olacak? Sadece Talisca değil, Asensio devreye girecek, Greenwood girecek. Olası zaten bir santrfor, bir kanat transferi daha olacak. Onlar devreye girecek. Öyle olduğunda Fenerbahçe takımı geçtiğimiz senelerde olmayan sistemini bireysel becerilerle kapatmaktan, örtmekten vazgeçip yeniden takım olacak. Hı hı. Yani çünkü niye yaraların üstünü kapamazsan, seyircimiz haklı. Kanamaya devam eder. Yani yaraları kapatmayıp da üstünü kapatmayıp kanamaya devam etmesini istemiyorsan, daha bir sistem takımı, daha bir bireysel becerilerini takım oyununa adapte eden bir takım haline gelmeye çalışıyor Sayın İsmail Kartal. Şimdi şöyle bir şey, evet, duran toplarda ve ceza sahası çevresinde hem Avrupa'da hem ligimizde müthiş katkı sağlayan, ki bu çok önemli bir özelliktir, Talisca var. Fakat Talisca ile birlikte bazı oyun sistemlerinin oturamaması, tam yerine gelememesi gerçeği de var. Ama maalesef ki şimdi elinde Talisca gibi bir adam varsa, bir teknik direktöre, ben şimdi taraftarlarımıza, dinleyenlerimize de soruyorum. Elinde Talisca varsa oynatmamayı tercih edebilecek bir adam var mı? Çok zor. Şimdi son maçlarda golleri sadece Talisca atıyor. Hadi bakalım şimdi Talisca'yı oynatma. Oldu ya, maçta berabere bitti. Allah korusun veya kaybettin. Herkes ayağa kalkacak Talisca niye oynamıyor diye. Onun için Talisca'ya rağmen bir sistem takımı olmak kolay değil. Çünkü Talisca'nın etrafını, arkasını toparlayacak adamlar koyman ve onunla uyum sağlayacak adamlar oynatman lazım. Yani Talisca'ya göre bir sistem yaratman lazım. Ama taraftarın beklentisi o yönde değil.
1: Evet.
0: Ön alanda agresif bir takım ve ön alanda baskı yapan bir takım beklentisi var ki, en azından baskı sonrasındaki savunmayı başlatan adam da olamıyor Talisca. Asensio da o konuda çok becerikli değil. Kerem de becerikli değil. Greenwood da öyle. O zaman mecburen büyük takımlar defans önünde tek kontrol oyuncusuyla oynuyor diyorum ya, ben oynaması lazım diyorum. Ama şu saydığım öndeki adamların savunma yapmama özelliklerinden dolayı Genduzi'yle birlikte bir de Kante'yi oynatman gerekiyor. Yani ne oluyor? Bir tane hücum oyuncusundan eksik oynamış oluyorsun. Neden? Talisca'nın savunma özelliğinin iyi olmaması, Kerem'in iyi olmaması, Asensio'nun olmaması ve Greenwood'un olmamasından dolayı. Belki bu ligimizde su götürür ama Avrupa'da olmuyor işte. Avrupa'da o zaman bu açığın ortaya çıkıyor.
1: Evet, bir diyeceğiz.
0: Evet.
1: Tolga Bey diyor ki Fenerbahçe'yi diyor aslında bir de denk takımlarla görmek lazım. Geçen sene zaten bu ve benzeri takımları yeniyordu. Talisca büyük maçlarda ne yapacak, ona bakacağız. Bir Galatasaraylı olarak inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırlar diyorum demiş.
0: Ya şimdi Avrupa arenasında hepimiz Türk takımlarının yanındayız. Ben Avrupa'da, Galatasaray'da, Trabzon'da, Başakşehir'de, Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi de destekliyorum. Ülke puanı adına. Ama bu kadar şimdi Avrupa harcanan büyük paralarla Avrupa hayalleri yanında ligimizin gerçekliğini de unutmaması gerekiyor takımlarımızın. Onun için bir sistem takımına, bir oyun kimliğinin olması çok önemli. Maalesef bizim en çok unuttuğumuz şey bu. Ne? Eski bizden önceki jenerasyonun yaptığı gibi topu al, vur ileriye, ilerideki becerikli adamlar orada bir icraat yapsın, gol olsun. Artık böyle bir şey yok futbolda. Yani bir de Fenerbahçe taraftarı, ben geçen bunu televizyonda
1: da söyledim, evet.
0: Evet, taraftarın dedim oyuna inanmadığı hiçbir sezon şampiyon olamadı Fenerbahçe dedim. Farkındaysanız bu sene Fenerbahçe taraftarı oyuna inanıyor. Bak, rakibin zayıf olmasına rağmen, duran toplardan gol bulmamıza rağmen, ondan sonra belli adamların bireysel kalitesiyle gol bulmasına rağmen Fenerbahçe'nin taraftar bu sene oyuna inanmaya başladı. Onun için yani aslında bizlerin en büyük düşmanı bizim takım, çok iyi, çok iyi oyuncular var davası. Yani yok öyle bir şey. Çalışmak yeteneği geçiyor, beceriyi geçiyor. Çalışmak zorundasın. Onun için sadece bireysel becerilerle tamam, bunlar yeri geldiğinde çözüm üretiyor ama %100 çözüm odaklı mı değil. Parçaları birbirine birleştirmek lazım. Hı hı. Ya bir de Fenerbahçe'de şimdi o kadar işe yaramayacak oyuncular, bunlarla birlikte 15-20 gün antrenman yapıp da tekrar uçacakları hayallerini yaşıyor Fenerbahçe. Olmaz abi bu kadar kalabalık adamla.
1: Evet.
0: Sen hemen göndereceksin seni büyütemeyen adamları.
1: Zaten bir hafta kaldı hocam.
0: Evet abi, şimdi bu saate kadar. Şimdi sen bir diyelim ki bir oyun fikri yarattın, bir sistem yarattın. O sistem doğrultusunda antrenman yapıyorsun. Abi 25 kişiye yaptırmak ayrı, 40 kişiye yaptırmak ayrı ya.
1: Neredeyse ya iki takım iki ayrı yerde, iki ayrı sahada antrenman yapacaksın. Zafer
0: abi olacak şey değil ya. Onun için zirve isteyen takımlar işe yaramayan adamlarını hemen gönderir. Daha iyi olacağına inandığı adamları alır, yoluna devam eder.
1: Evet. Zafer Tüzün, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadığın için, yayınımıza bağlandığımız için. İyi ki sesini duyduk sevgili Zafer hocam.
0: İyi yayınlar diliyorum herkese. Selamlar.
1: Hoşçakal. O kadar çok mesaj, o kadar çok soru var ki lütfen dinleyicilerimiz kusura bakmasın. Çünkü spor yazarlarımız da belli bir dakikaya kadar kalabiliyorlar. Onlara da ben tabii bütün sorularınızı iletmek isterim ama bağlanacağımız spor yazarları da var. Hemen Instagram Çağatay Hoca adresinde bakalım neler gelmiş. Salih Sağır takip eden, çok teşekkürler. Hiç vakit kaybetmeden dostlarımızı bekletmek istemiyorum. Cem Yılmaz demiştim, sevgili Cem Yılmaz'a da bağlanmak istiyorum. Bir yandan cep telefonunda da ismini de yazalım. Cem Yılmaz'ı şimdi arıyorum. O da yoğun, o da yayına girecek ama o da bizleri kırmıyor ve yayınımıza bağlanıyor. CNN Türk Spor Müdürü, CNN Türk'ün sevilen isimlerinden, ekranın en çok sevilen isimlerinden bir tanesi. Yıllarca maç anlattı sevgili Cem Yılmaz. Hala kulaklarımızda o maçlar. Cem'cim ne güzel anlatıyordun maçları ya.
0: Sanatacığım ne güzel şeyler söylüyorsun.
1: Gerçekleri söyleriz ama sesine hasret kaldık evet. Yani. Evet İdi, çok sen de yoğunsun. Programda da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadın her zamanki naifliğinle, mütevazılığınla. Şimdi ilk olarak dün akşam Beşiktaş'la bir değerlendirmeni istiyorum. Beşiktaş analizi rica edeceğim. Bir önceki akşam Fenerbahçe analizi rica edeceğim senden. Radyo Gol adına.
3: Şimdi Çağatay, Beşiktaş'la başlayalım istersen. Hı-hı. Dün akşam açıkçası geçen seneye göre çok daha iyi, çok daha istekli bir kadro, sahada mücadele eden oyuncu topluluğu var Beşiktaş'ta. Yani geçen yıl gözümün önüne geliyor, sezon başı Avrupa Ligi elemeleri, Shakhtar'a eleniyor, ardından konferansa kalıyor, konferansta İsviçre takımıyla eleniyor ve isteksiz bir futbol. Sezonun başlangıcı böyleyken bu sezon başlangıcı çok istekli, çok arzulu bir Beşiktaş. Bir kere bunu söyleyeyim. Burada tabii İtalyano'nun mutlaka payı çok. Çünkü sağ kenarında hiçbir oyuncuyu oyundan düşürmemek adına sürekli kenardan onları teşvik ediyor. Dün yine dikkat ettim. Yani mutlaka işte Salih'in orta alandaki baskısı, Salih Özcan'ın. Orkun Kökçü zaten çok iyi. Hı hı. Beşiktaş'ın bu sene en büyük kazancı kuşkusuz Nübel. Yani Nübel şu iki turunda baş kahramanı. Hem dün akşamın hem Midtjylland maçlarının. Bu arada Beşiktaş'ın elediği Midtjylland Avrupa Ligi elemelerine katılan en güçlü takım. Baktım yani Avrupa Ligi elemelerinde, yani Midtjylland'in son yıllardaki elde ettiği başarılarla en yüksek kalibrede takımların başında geliyor. Beşiktaş bu takımı eledi. Kralova'yı da eleyecek muhtemelen. Yani sonuç olarak Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor. Ama dün şu dikkatimi çekti. Yeni transferlerden Ottara sol tarafta

0: çok ciddi hatalar yaptı. Top kayıpları yaptı.
1: Aynı şeyi düşünüyorum.
0: Sarı kart gördüğünde de Çağatay şöyle düşündüm, dedim herhalde İtalyan'ı alacak onu. Yani önce Rıdvan'ı sakat zannettim. Rıdvan herhalde sakat, o yüzden oynamıyor dedim. Sonra baktım kenarda Rıdvan var. Dedim herhalde alır, değiştirir. Yani tutmaz bu sarı kartlı oyunda. Bir de çok dağınık oynuyor oyuncu. Hiç daha takıma da adapte olamamış. Fiziksel olarak yetersiz. Yani oyuncuya nasıl tahammül etti çok şaşırdım.
1: Çok genç bir yani, değil mi Cem?
0: Çok genç. Yani tamam, Monaco'dan geldiği bir beklenti var. Hani çok da erken onunla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Yani çok kötü demek istemiyorum ama dün çok kötüydü. Yani dün çok kötüydü. Benim garibime giden de İtalyano'nun bu kötü oynayan oyuncuya bu kadar tahammül etmesi. Yani biz İtalyano'yu çok övüyoruz ama biraz da inatçı mı acaba? Biraz karakterinde hani böyle inat etme huyu mu var, onu bilemiyorum. Yani hani oyuncuyu kazanmak adına inatçılık mı yaptı dün? Az kalsın maç gidiyordu. Yani hani bence dün Beşiktaş'ta Çerni'nin Oh'un kaçırdıkları, zaten bunu hep konuşuyoruz. Yani bu oyuncuların o mevkiler için yetersiz olduğunu, yani Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi verecekse, Avrupa'da başarı hedefliyorsa zaten iyi bir santrafor mutlaka alacak ve almak zorunda. Sağ kanada da ben bir transfer bekliyorum açıkçası. Stoperler konusunda da Beşiktaş çok ciddi bir pozisyon veriyor rakiplere. Yani dediğim gibi iki maçta da, iki turda da Beşiktaş'ın en büyük oyuncusu, en büyük yıldızı Karacun Über diyorsak burada ciddi aksaklıklar da var demektir. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Ya dinleyicilerden sana da mesajlar geliyor. Özellikle bakalım. Resul Bey demiş ki, vay Cem abi, Kanal D binasında Bağcılar'da çalışırken çok filtre kahve içmiştik diyor. Sohbetinin muhabbetini biz personellerden eksik tutmazdı, mükemmel bir insan. Cem abi anlat bize, Dursun Başkan ne yapmaya çalışıyor demiş.
0: Dursun Başkan. Galatasaray'a mı geçelim?
1: Hemen oraya bağlamış.
0: Valla Galatasaray yani Galatasaray transferde herhalde doğru hamleyi yapmak için bekliyor diye düşünüyorum. Yani hani transfer yapmayacak değil. Sadece Galatasaray'daki sorun, hep bunu da söylüyoruz, bir iletişim sıkıntısı var. Yani yönetimin, taraftarın bu bir an önce beklentilerine bir karşılık verecek tatminkar açıklama yapması lazım. Yani kim, ne, nereye, nasıl bir oyuncu isteniyor, bekleniyor, bunu anlatması lazım. Biraz orada bir belirsizlik var anladığım kadarıyla. Yani Galatasaray transfer yapacak da ne yapacak? Kimi alacak? Yani Osimhen'in yedeğini mi alacak? Orta sahaya bir oyuncu mu alacak? Savunmaya bir oyuncu mu alacak? Kanatlara mı oyuncu alacak? Yani bu da bilinmiyor.
1: 10 numara mı alacak?
0: 10 numara mı alacak? Aslında en çok da gerekli olan o bence. O yüzden hani böyle spesifik bir şey olmadığı için Galatasaray'da şu anda ben de çok fazla yorum yapamıyorum açıkçası. Bekleyip göreceğiz. Daha vakit var tabii. Yani bir aya yakın zaman var transferde. Galatasaray biraz da tabii geçen seneki kadrosuna güveniyor. Yani hani benim kadrom zaten iyi diyor. Bir iki takviye, o da doğru isim aldım mı yeter bana diye düşünüyor. Şeklinde yorumluyorum ben. Beşiktaş'a tekrar dönecek olursak ya Beşiktaş'ta hakikaten yani Oh çok istekli. Ben Oh'u asla şey yapmıyorum, hani göz ardı etmiyorum. İyi bir oyuncu ama kenardan gelip katkı sağlayacak bir oyuncu olarak görüyorum. Çerni belirli, o da sınırlı. Yani hani Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kaleci aldı. Orta sahası iyi. Olaytan'ı da bu arada beğeniyorum. İyi bir sezon başlangıcı yaptı o da. Yani Olaytan, Salih, Orkun üçlüsü.
1: Sola da Trossard geliyor.
0: Trossard gelecek. Trossard sola gelecek. Yani aslında baktığın zaman takımın yarısı, hatta yarısından fazlası gayet iyi. Yani hani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ama 3-4 transfer, yani benim için ya bence en az 3 transfer. Önde sağ ve santrafor, geride stoper. En az 3 transfer gerekli. Yani orta merkezde diyorlar ama bilmiyorum orta merkez çok gerekli mi, ama öncelikle tabii bence birinci olay santrafor. İyi bir golcü olması lazım Beşiktaş'ın.
1: Sevgili Cem Yılmaz, Fenerbahçe ve özellikle Muhammed Salah ismiyle gündeme gelen, dünyada en çok konuşulan, hadi gündemde olan takım olduğu Trabzonspor ve Türkiye'de. Bunu da bir değerlendirirsen, daha sonra da sen de çok yoğunsun, vedalaşalım evet. Seninle de.
0: Ya Fenerbahçe de geçen seneden çok daha iyi. Bir kere yani akıllı bir futbol, doğru oyun. Yani İsmail Kartal'ı zaman zaman eleştiriyor, işte yeterli mi, Fenerbahçe için doğru mu şeklinde bazı soru işaretleri

0: konuşuyor birçok kimsenin kafasında ama bence İsmail Kartal da açık sözlü. Yani basın toplantısında devre arasında Kerem'le ne konuştuğunu anlatıyor. Yani olan biteni tüm samimiyetiyle ben dile getirdiğini düşünüyorum. Yani samimi bir hoca, teknik adam. Yani şahsen de birkaç programda birlikte olduk, tanıyorum. Yani Fenerbahçe'de tabii Greenwood'un gelmesi çok değerli. Yani Greenwood çok önemli bir transfer. Ake doğru bir transfer. Yani Fenerbahçe nokta atışları yaptı. Vedat Muriç sakat olduğu için oynamıyor ama oynasa o da katkı sağlayacak. Yani şu anda Fenerbahçe'nin çok eksiği var mı sorusunda, hani santrafor önde Talisca oynuyor ve Talisca'nın orijinal yeri orası değil. O yüzden Fenerbahçe'de bir santrafor bekliyor. Santrafor da kolay değil Çağatay ya. Herkes bir santrafor peşinde bak. Beşiktaş işte santrafor arıyor. Fenerbahçe santrafor arıyor. Trabzon Onaçu'ya rağmen Salah'ı aldı. Ona rağmen Ertuğrul Doğan hala diyor ki Onaçu'nun yedeği. Yani Premier Lig'de 4 yıl gol kralı olmuş Salah sende. Onaçu sende. Sürekli her maç neredeyse gol atan, gol vuruş yapan Muçi sende. Hala Trabzonspor bile ne arıyor? Bir tane forvet arıyor. Yani Onaçu'nun yedeğini arıyor. Galatasaray Osimhen'in yedeğini arıyor. Herkes bir santrafor peşinde. Bakalım ne olacak? Yani bu son bir ay santraforlar çarpışacak diye düşünüyorum açıkçası bütün takımlar için. Fenerbahçe'nin çok eksiği yok. Osterwolder'in sakatlığı talihsiz oldu. Graz'ı zaten ben geçeceğini yani %99 emindim. Şimdi daha da emin oldum. 99.9 diyeyim. Bu turu geçecek Fenerbahçe. Ve bir sonraki tur Lyon ya da Prag. Şimdi Prag tek maçı kazandı. Yani orada aslında Lyon'u bekliyorum ama Prag olursa daha mı iyi olur? Bence daha iyi olur. Keşke Prag olsa. Prag daha iyi bir rakip olur.
1: Ama Lyon gelecekmiş gibi sanki değil mi?
0: Bana biraz evet Lyon gibi geliyor. İşte Lyon'un adı var. Tecrübesi var. Yani o tur ortada Çağatay. Yani ben ortada görüyorum ama ben Fenerbahçe'yi ikinci olup Şampiyonlar Ligi'nde elendiği sezonlarla düşünüyorum geçmiş yıllarda. Bazı maçlar da bana denk geldi. Anlatmıştım bir dönem bu eleme turlarını. Yani bu sene sanki en yüksek şansının olduğu sene bu sene diye görüyorum. Çünkü orada da oyuncu kadrosu çok istekli. Yani Skriniar'ın, Talisca'nın ortaya koyduğu mücadele hakikaten üst seviye, üst seviyede. Ake ile beraber Skriniar çok iyi oldu. Yani daha da iyi oldular. Şimdi solda Osterwold'a sakat, ah diyoruz, vah diyoruz, üzülüyoruz falan ama yerine oynayan adam da Archie Brown. Yani yani Fenerbahçe'nin kenarda bekleyen oyuncuları da çok iyi. İşte sağda Semedo, orada bir de milli sağ bek var, Mert var. Yani kaleye daha Ederson geçmedi bile. Yani orta sahada Kante geldi.
1: Alternatif çok.
0: Alternatif çok. Gendouzi çok istekli ve çok iyi mücadele ediyor. Ben Gendouzi'yi de beğeniyorum. Asensio zaten çok üst kalite bir oyuncu. Sağ Greenwood'u oturttum. Tamam, süper. Yani orada soru işareti olabilecek Kerem'le Talisca var. Onlar da son maçta çok iyi oynadılar. Yani şimdi Fenerbahçe için çok soru işareti yok bence. Yani bu transfer olmasa bile, yetişmese bile şey maçına, yani Lyon işte ya da Prag neyse o maça, playoff maçına, ben bu kadronun da yeterli olacağını düşünüyorum. Yani evet, bence yeterli. Ama tabii ki hani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirse bir santrafor o zaman daha da mutlak gerekli olacak. Yani mutlaka bir santrafor olması lazım.
1: Sevgili Cem Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Çok da yoğunsun, yayına da gideceksin. CNN Türk Spor Müdürü, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum Çağatay'cığım, iyi yayınlar diliyorum sana.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet, bugün de yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Şöyle bir mesajlara da bakalım. Kaçırmayalım. Serdar Bey kim? Serdar Can Yeteroğlu. Ali Önsoy'a çok teşekkürler. Salih Bey'e çok teşekkürler. Instagram'da takibi alanlar. Kadir Çetin Kaya, çok teşekkürler. Harika şeyler yazmışsınız. İnsan görünce mutlu oluyor. Yılmaz Bey'e, Ayhan Bey'e, Çanakkale'ye. Yine çok uzun sorular gelmiş Halil Bey'e. Çağatay Hocam, yayınınız ne zaman Habertürk'te? Yarın saat 16 ile 18 arasında HT Spor'da Habertürk ekranlarında canlı yayın konu olacağım Serdal Kalaycı ile beraber. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Yine böyle sıradan devam ediyoruz. Ankara'dan Aydın Bey'e çok teşekkür ediyorum. O kadar çok var ki. Oğuzhan Bey'e teşekkür

Sıradan devam edelim. Canın sağ olsun hocam demiş. Senin bildiğin varsa sen paylaş o zaman Ferhat Bey diyor. Ben zaten paylaşıyorum sizlerle. Resul Bey'e çok teşekkürler. Yavuz Bey'e çok teşekkürler. Evet, o kadar çok yurt dışından dinleyicilerimiz var. Onlara çok teşekkürler. Süleyman Bey'e çok teşekkürler. Bahadır Bey'e çok teşekkürler. Bu liste bayağı bir gidiyor. Eyüp Bey'e de yine teşekkür ediyorum. Musa Çota'ya teşekkür ediyorum. Gelen mesajlarda. Evet, Aston Villa'ya karşı TRT Spor canlı demiş. Yine buradan baktığımda isimlerinizi de yazarsınız aslında. Namlı Bey. Ve saat 16'da yarın görüşmek üzere diyor. Sağ olun, çok teşekkürler. Tüm isimleri not ediyorum bu arada, hiç merak etmeyin. Pazartesi günü Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programı kendi saatinde Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde görüşmek üzere diyorum. O gün Söz Milletin köşesi var, unutmayın. Saat 14 ile 16 arasında Türkiye'nin ve Avrupa'nın neresinde olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, sadece tek bir telefonla takımlarınızın durumları ile ilgili, transferlerle ilgili, bir hafta sonra lig başlayacak, bununla ilgili tüm görüşlerinizi 2 saat boyunca sizler bu mikrofonlarda paylaşabileceksiniz. Pazartesiye kadar lütfen kendinize dikkat edin, kendinize iyi davranmayı unutmayın. Bugün de cuma günü, cumanız da mübarek olsun inşallah. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden umut, ömrünüzden sağlık ve bereket eksik olmasın. Pazartesi saat 14'te görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. 7 Ağustos günlerden cuma, hayırlı cumalar da dileyelim herkese. Saatlerimiz 12.07'yi gösteriyor. Neden biraz geç kaldım? Yani mobil bankacılıkta acil bir işim vardı. O yüzden böyle 3-4 dakika gecikmeli girdim. Ya dedim ben bu isyanımı yayında da dile getirmem lazım. Size de oluyor mu bilmiyorum. Yemin ediyorum ben bu bankacılık sistemi kadar insanı yoran bir şey görmedim. Yani tırnak içinde nefret ettim gerçekten. Bu hani şey olayı var ya, hani 6 ayda bir yeni şifre olayı. Ya gerçekten şifre alacağım diye çarpım tablosunun bir kısmı gerçekten hafızamda kalmadı yani. Yani olay şey de değil, evet, çevirip çevirip aynı şifreyi kullanıyorsun ama hangi uygulamaya hangi şifreyi koymuştun bunu bulamıyorsun. Yani burada problem yeni şifre bulmak değil, hani yeniden ezberlemek de değil. Hani değiştirtip duranlar sağ olsun. Mesela benim kullandığım ve ezberlediğim 4 tane şifrem var mesela. Çevirip çevirip yazıyorum ama yani kullandığım bir sürü banka uygulaması var. İşte oyun uygulamaları var. İşte site uygulamaları var. Film izlediğimiz yerler falan var. Yani hangisinde hangisini kullanıyordum hatırlamıyorum. Hani birini deniyorum yanlış, ötekini deniyorum yanlış. Üçüncü de tutarsa ne ala. Tutmazsa da işte bugünkü gibi bloke oluyor. Yeter artık. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde umarım. Beşiktaşlar gerçekten Hradets Kroleve karşısında iyi oyunun herhalde keyfini sürüyorlardır. Evet, hani bu bir şey midir, karşılaştırma mıdır bilemeyiz ama en azından ortaya koyulan çaba çok güzel Beşiktaş tarafında. İşte Avrupa'nın ligi başlamış. Gerçekten hazır takımları yeniyor bu noktada. Özellikle Midtjylland'ı yenmek bu aylarda herkesin harcı değil ama takım da sanki böyle bir tık uyarı veriyor gibi, acil olarak böyle 11 oynayabilecek orta saha, böyle bir sol stoper, bir de sağ kanat lazım gibi. Hani belki bir tane de kiralık bek alınabilir. Bütün kadroyu değiştirdim böyle ayak işte ama. Çünkü yani eldeki rotasyon oyuncularıyla sanki böyle uzun soluklu götürme ihtimali yok gibi gözüküyor İtalyano'nun. Hani yoksa dün Rıdvan'ın ağrı hissetmesi gibi bu sezon yorgunluğa bağlı çok sakatlık yaşayacak. Bütün takımlar yaşayacak. Sonuçta bunlar da insan, makine değiller. Bir de bu yönetimi şimdi Sala olayı var. Burada tabii taraftarın bazıları öfkeli, bazıları değil. Yani bu olaydan sonra da sanki böyle bir tık elini taşın altına koyması gerekiyor İtalyano'yu bulmuşken. İstediği kadroyu da bence bir zahmet kursunlar. Dediğim gibi bu maçlar tabii ki önemli ama kıstas alınacak maçlardan sonra takımın vereceği reaksiyon da bence çok önemli. Ya da işte ligde puan kayıplarından sonra verilecek tepkiler de çok önemli. Çünkü biz taraftarlar olarak, hepimiz için söylüyorum, sadece Beşiktaş özelinde değil, sabırsız bir grubuz. Yani en ufak bir puan kaybında verilecek tepkiler işte o oyuncu grubuna da yansıyacak. O noktada teknik adam farkı falan ortaya çıkacak. O psikolojiyi yönetmek bu Türkiye şartlarında hiç kolay bir şey değil. Rakip böyle benim sandığımdan da daha hücumcu bir takım çıktı. Ligi başlamış, Avrupa kupaları da dahil hiç yenilmemiş. Dün söylemiştik zaten, bu bilgileri size vermiştim, aktarmıştım. Beşiktaş'a bakıyorsun, Nübel muazzamdı, Emirhan, Salih bence iyiydi. Oh da fena değildi. Çok pozisyona girdi. Çok harcadı ama sonuçta o pozisyonlara da girdi. İlhan fena değildi. Olaytan fena değildi. Orkun işini yaptı ama böyle bir tık durgunluk var gibiydi. Daha işte sonra şey aklıma geldi. Anneannesi vefat etmişti. Ondan olabilir dedim. Yine Černý standart zaten. Saç baş yoldurdu. Net %100 iki pozisyonu yedi diyebilir miyiz? Herhalde deriz. Hani Vatara, o biraz böyle sanki savunması sıkıntı gibi. Kumaşı iyi ama yani kırmızı görmemesi lazım kolay kolay. Murillo çok fazla topla çıkmadı. Yani sahanın en forma ismi de herhalde İtalyano hocaydı diyebiliriz. 10 kişiyken rakibi oynatmadı. Bence iyi bir dokunuş yaptı. Yani işte kim desen, işte Orkun dediğim gibi durgundu. Černý kötüydü ama Nübel ve Emirhan özellikle öne çıkardığım isimler. Bu ikisi iyiydi. Maçı da yani onlar aldı demeyelim tabii, diğer futbolculara haksızlık olur ama işte sağ kanat gelmezse mesela solda Trossard, sağda İlhan Fakıla oynayabilir bu noktada. Ama mesela Orkun iyi olmazsa, Orkun iyi olmadığı dönemde Orkun'un yerine kim oynayacak? O da birazcık merak konusu kendi açımdan. Şimdi evet, Nübel'i falan övüyorlar. Benden önceki yayında da arkadaşlar, Sports Digital'deki arkadaşlar övüyorlardı ki %100 katılıyorum. Övmek lazım ama şunu unutuyoruz ya, mesela
bir maçta maçın yıldızı kaleci oluyorsa, ya demek ki defansındaki sıkıntı devam ediyor veya orta sahandaki sıkıntı devam ediyor. Orayı hızlı geçebiliyorlar. Çünkü kaleci de bir yere kadar bir kurtarır, iki kurtarır, üçüncü de yiyecektir. Sen kalenin önünde rakibi o topları vurdurmayacaksın, vurdurmaman lazım. Bakıyorsun evet, yani kalede bence güven veriyor. Geri pas atınca eyvah falan böyle için içini yemiyor, korkmuyorsun. Hani açılan bir orta olunca şey düşünmüyorsun ya, Ersin gibi elinden kaçıracak mı veya bir zamanlama hatası yapacak mı demiyorsun. Ve kaleye şut çekilirken çok iyi yer tutuyor. Zaten kaleci dediğin genelde hepimiz görüyoruz yani kurtarışlarının, yani büyük oranda kurtarışlarında o yer tutmasından kaynaklanıyor. İyi yer tuttuğu zaman karşılığında da işte aslında basitmiş gibi gözüküyor tuttuğu top, ama tuttuğu yer güzel olduğundan, iyi olduğundan, onu tahmin ettiğinden o farklı ortaya çıkıyor. İşte çoğu şut üstüne geldi falan deniyor ama ben buna da katılmıyorum. İyi yer tuttuğu için öyle üstüne gelmiş gibi gözüküyor. Bir şut çekmiş diyor. Kim o? Maçın adamı. Kim için bir şut çekmiş? Ya Černý için mi diyorsun? Ya Černý. Yani son durumu gerçekten işler acısı ya. Ya son iki maçta en az dört tane. Dört tane sayabilirim. Yani son iki maçı açın izleyin. Dört tane, işte dün iki tane var. Ondan önce de iki tane var. %100'lük pozisyonları golü çeviremedi. Yani 28 yaşından ziyade böyle 35 yaşında gibi ağır kalıyor. Takımdan kopuk görünüyor. Ya bu arkadaş böyle mental olarak da çökmüş gibi ve Beşiktaş'ta da çok toparlanacak gibi durmuyor. Ya başka takımlara gitse fayda sağlayabilir mi? İşte hepimiz izledik bu çocuğu. İşte Rangers'ta, affedersiniz özür dileyerek söylüyorum ya, şu sağa çıkta saçı olmayan arkadaşı bizim Süper Lig'e alsak neler yapar falan diye herkes böyle hayıflanmıştı. Hatta Ali Ece şey falan dedi. Hani İskoç Maradona

0: falan diyordu o ligde oynadığı için falan. Böyle bayağı bir Ali abi abartmıştı. Sever öyle abartı yorumları. Hani ne oldu bu çocuğa? Hani tamam ben böyle çoğu zaman çok çok üstün yetenekli bir oyuncu değildi. Hani geçen sene bir kayboldu. Hani belki sezon başı kampı falan iyi gelir dedim. Hocayla tekrar iyi bir oyuncu olabilir diye düşündüm ama olmamış. Hani sadece hız fizik falan da değil. Ya bu çocuğun top kontrolleri falan da kaybolmuş. Hani yetenek normalde kaybolmaz ama Çerniciğim, canım kardeşim, bu hale nasıl geldin sen abicim ya? Yani hiçbir transfer ihtiyacı olmayan bölgeyi ilk hedef haline getirdin Beşiktaş için. Çok fena gerçekten, çok çok çok çok. Değil mi, düşünsene o tarafa hiç böyle herhalde Beşiktaşlar olmaması lazımdı. Çerni geldiğinde tamam biz işte bu noktayı kapattık diye düşünmüşlerdir. Hani oraya hiç ihtiyacın yoktu normalde, normal şartlarda. Ama yani hiç, tekrar söylüyorum, transfer ihtiyacı olmayan bölgeyi ilk hedef haline getirmek gerçekten büyük başarı. O yüzden tebrik etmek lazım. Yakup abi aslında 3 ay boyunca tatil yapsaydı diyor. Galatasaray yorumcusu. Çınar için mi söylüyorsun? Transfer açılışından bugüne kadar Galatasaray'da değişen bir şey yok. 3 aydır aynı isimler döndü durdu ve yine o isimlerden biri alınacak. Uğurcan'ı 15 yerine 35'e almıştık. Köşeye sıkıştık artık. Sırf protesto olmasın diye Leao'yu alması lazım diyor. Bir komedi izliyoruz demiş. Galatasaraylı bir dostumuz Ali Esen mesajını yazmış. Yani Leao geçen sezon 3 asist yapmış arkadaşlar. Bakın Osimhen bu çocuğu net döver. Şiddet kötü bir şey bu arada. Genç arkadaşlarımız da dinliyor. Şiddete karşıyız da, ben betimleme yapıyorum yani. Kavgadan kası tartışırlar. Ondan bahsediyorum. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan profil ya bence Leao değil ya. Ben bu aralar Galatasaray'ın transfer politikasını hiç beğenmiyorum. Çok absürt adamlara gidiyorlar. Hani kiralık vermiyorsalar bu ağır mali yüke girmek bence hata olacak. Hani kiralık gelirse olur. Denersin. Uymazsa sezon sonu vedalaşırsın. Ama bonservisiyle almak gerçekten tam bir kumar olur. Ki ben de kumarın hiçbir türlüsünü sevmem. Mesela tamam bu çocuğu biliyoruz. Tamam, muazzam bir çocuk. Hani prime dönemindeki fiziğini falan yakalarsa her yerde oynar. Fiziksel olarak da zaten çok üstün. Ama illaki bir eksikliği falan vardır yani. Yoksa Milan gibi bir takım Leao'yu çok bırakacağını düşünmüyorum. Yine söylüyorum, riskli bir transfer olur. Muhtemelen Galatasaray'da o yüzden Leao'yu kiralamak istiyor. Patlayabilir. T'nin yerini değiştirip R yaparız. Parlayabilir. Yani Icardi'de Paris Saint Germain'de çok iyi değildi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir asisti var. Ama sürekli Reyes'lerde önümüze düşen, çok zor kontrol ediyor topu, içeriye çıkarıyor falan ama yani geldi Galatasaray'da iş yaptı. Mesela şey diyorlar, gelirse ikinci Zaha olur falan, yok o kadar da değil. Şimdi Zaha kötü oynadığı için bence gitmedi. Okan Buruk'la anlaşamadığı için sorunlarından dolayı gittiğini düşünüyorum ki Zaha dediğiniz oyuncu Manchester United deplasmanında kendi çabasıyla gitti, kilidi açtı. Mesela Icardi sakatken forvet oynadı, goller attı. Yani Zaha Okan Buruk'la anlaşsaydı bence daha farklı bir Zaha izleyebilirdik ki o 31 yaşında geldi. Yani Leao daha 26 yaşında ve çok parlak dönemlerinden sonra şu an için düşüşte, bir çıkışa ihtiyacı var ve üstüne çok yetenekli bir oyuncu. Tekrar söylüyorum ya. Yani. Şimdi bu çocuk yetenek olarak ya muazzam bir şey, kabul. Gerçekten de Süper Lig'de veya işte İtalya Serie A'da gününde olduğunda bu oyuncuyu tutabilecek savunmacı genelde yok. Sırtını alır götürür. Farklı oyuncuyu beraberinde götürür ama mental olarak çok zayıf. Ya yani özür dileyerek söylüyorum, ben bir psikolog falan değilim ama hani argo tabirle kafası kırık deriz ya, işte Balotelli gibi futbolcular. Efendime söyleyeyim, biraz böyle John Duran gibi oyuncular, hani mentali zayıf oyuncular dersin. Yani Leao da onun gibi. Mesela Okan Buruk Leao geldiğinde kötü oynadı diye maçtan çıkarırsa trip atabilir. Ya Allegri gibi adama oyundan çıkarken eyvallah demeyen biri. Allegri'ye şey çekti yani. Ne çekti? Anlayın siz onu. Ondan çekti maç şeyden çıkarken. Şimdi Kamavinga'ya, Turam'a verilmeyen 50'yi yani Leao'ya gömerse Galatasaray gerçekten yazık eder. Ya plansızlığın resmini çizer. Ben o yüzden çok Leao tarafında değilim. Öyle söyleyeyim. İyi yayınlar diyor. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Yabancı sınırının 10 kişi olduğu yerde takımların elinde 15-20 tane futbolcu var ve yine de transfer yapıyor. bu eleştirilmiyor. Yabancı sınırı tam olan, yani her şeyi doğru yapan Galatasaray sonuna kadar eleştiriliyor. Bunu bir türlü çözemedim demiş. İşte Galatasaray'da böyle bir durum var ya. İşte Emre Tilev'in tabiriyle frankafon diyor. Yani sürekli hani bunu dile getiriyor ya böyle. Yani havalı bir şey olduğu için. Ya bu kültürü biraz benimserken Galatasaraylı taraftarlar bazen çok abartabiliyorlar ki, ama bence şu an için haklılar yani. Ligin başlamasına çok az bir süre kaldı. Evet, sezonun işte transfer dönemi açılır açılmaz biraz böyle hızlı mı yangın yaptı acaba taraftar diye düşündüm, ama ya şu an baktığında çıta yüksekte, bir zirve baskısı var. Hani her şeyi kitabına uygun yapmaya çalışıyorlar. Eyvallah, burada bir iletişim durumu var, PR durumu var. Şimdi Galatasaray tarafında işte bu kontenjan boşaltma adımları, senin dediğin gibi işte Fenerbahçe kadar eli zorda değil Galatasaray'ın. Halledebilir, isterse bunu çözebilir. Ama bekliyoruz diyorlar, yani işte fırsat transferi falan yakalamaya çalışıyorlar. Ama işte her zaman da bu durum olmuyor. Uğurcan vakası gibi gidip işte 30 milyon falan bonservis verirsin o adama. Evet, maaşı düşük ama yani 30 milyon daha yüksek değil mi 30'dan? 29,5 artı KDV'lerle falan 33'e falan gelmişti. Tamam, maaşı 2,5, 2,750, 2,800 falan diye böyle yıldan yıla artacaktı, ama işte taraftar da bunu bildiği için tepki koyuyor. Öyle düşünüyorum. Merhaba, Emre yazmış. Taraftar olarak Nisan ayında kombine mi yeniliyorsam demiş. Sen de yönetim olarak sezon başında transferi yapmak zorundasın. Sürekli transferi son güne bırakarak yüksek fiyatlar ödüyoruz. Bize diyor fırsat transferi değil, ihtiyaç transferi lazım. Kesinlikle de bir 10 numara lazım demiş. Ya Galatasaraylılar gerçekten çok çıldırdı. Dün Beşiktaş'ın maçı falan var. X'e giriyorum falan. Dursun Özbek istifa hashtagleri falan açılmış. Yani çok ilginç. Emre'ye de doğru söylüyor bu arada. Yani harika bir noktaya değinmiş. Aslında yani sonuçta sen bir sürdürülebilirlik yapıyorsun. Kombineni yeniliyorsun. Bir aidiyet gösteriyorsun. Ve diyorsun ki ben bu sürdürülebilirliğe karşı, bu aidiyete karşı kulüpten bir şey bekliyorum. Bu karşılıksız kalmamalı. İşte Nisan ayında enflasyon, hayat pahalılığına bakmadan ben diyorsun takıma bir sevgi duydum, bir güven duydum ve kombinemi yeniledim. Nisan'da, Mayıs'ta mı, ne zaman yenilendi onu unuttum şimdi. Yani sen sonuçta taraftar olarak üzerine düşen sorumluluğu yaptın. Üstelik bunu işte aylar öncesinden falan yerine getirdin. Ama sonra gidiyorsun yönetime bakıyorsun. Ya kardeş, ben tamam aidiyetimi yerine getirdim ama sen de yönetim olarak aynı profesyonellikte, işte daha lig başlayacak kampa ideal kadroyu yetiştirmeye çalış diyorsun. Bence bunu söylemekte en ufak bir sıkıntı yok, söyleyebilirler. Mesela fırsat transferi tuzağına düşüyorlar bence. Yani kadron %90 tamamdır. Bence çok %90 tamam değil Galatasaray'ın kadrosu. Şu an %70 tamam. Yani son günde piyasaya bir yıldız düşer. Gidersin onu lüks olarak alırsın. Ama şimdi senin ana eksiklerin var. 10 numara senin ana eksiğin baktığında. Yani ana eksikleri kapatmak için son günü beklemek fırsat transferi olmuyor. O bir zar atmak oluyor. Baktığında şimdi 10 numara ihtiyacım var, evet, maliyet, zamanlama falan. Emre'ye katılıyorum, yani ben diyor görevimi yapıyorum, kombinemi alıyorum, yöneticilerden de bu profesyonelliği bekliyorum diyor. Yanlış bir şey yazmamış. Cihan gelirse Kamavinga'yı alsınlar, Barış Leao'dan daha iyi bence demiş. Olur bence de, yani Kamavinga veya Turam'dan birini alabilseler süper olurdu ama bilmiyorum, Leao olacak gibi. Biz masadan kalktık Leo için, sonra çalınmalım demeyin demiş. Valla çok kalktığı söylenmiyor. Anlaşmaya çok yakın olduğu söyleniyor Galatasaray'ın. Yani şu an herhalde bir pazarlık aşamasındalar. Fenerbahçe de Leo'nun peşinde. Ya Fenerbahçeli bir dinleyenimiz mi yazmış ona? Ha, anladım, pardon. Fenerbahçeli olarak biz kalktık diyorsun. Galatasaray alırsa sonra buna transfer çalımı falan demeyin diyorsun. Ha, şimdi oldu. Tam direkt yazınca ben de Galatasaraylı olarak yazdığını zannediyorum. Yani Galatasaray dedi ki alın 30 milyon kardeşim. Alın bu da 5 milyon. Milan da yok öyle olmaz falan dedi. Sonra Galatasaray tık tık dedi. Bir daha bakar mısınız Milan kardeşliler? Biz size bir 40 verelim o zaman. Bir de artı 5 verelim. Bu sefer olur mu? Hani kalanı da işte o 5'i de falan. Yani illa 50 istiyor Milan. Yani çıldırmış adamlar, 5 milyon bile düşmüyor. 40 artı 5'i bile beğenmiyorlar falan böyle. Yani herhalde son noktaya geldi. Umarım öyle bir şey yapmazlar. Çok konuşuluyor. Hani bir şey olsun da transferde bir pürüz çıksa. Mesela Beşiktaşlı olsaydım. Hani salağa alınmadı ya, hiç kızmazdım yönetime. Aa, derdim iyi ki pürüz çıktı, iyi ki Trabzon'u kabul etti falan. Ama şimdi salak da Trabzon'a gidince de mesela, o oyuncu da Fenerbahçe'ye gidince de üzülürdüm. Yani ya hiç gelmeyecek, tamam mı? Yani istediğim oyuncuya Süper Lig'e hiç gelmeyecek. Ya da işte geldiğinde de benim rakip takımıma gitmeyecek. O zaman üzülürsün. Şimdi Trabzonların keyfi o kadar iyi ki, of diyor, biz diyor Beşiktaşlara transfer çalımı attık. İşte Beşiktaşlar da diyor ki, ya ne transfer çalımı kardeşim? Önder Hoca açıkladı ya, 15 dakika konuştu ya, tek tek maliyetler yüzünden almadık dedi ya. İki gün önce Başkan Adalı da çıktı. Beşiktaş isterse herkesi alır. Ben burada başkan olduğum sürece Beşiktaş'ın elinden kimse topçu alamaz dedi ya. Bence yanlış dedi de, dememesi lazımdı da sayın başkanın, daha farklı hiç o toplara girmemesi lazımdı. Ve jest ve mimikler gerçekten insanı belli eder. Yani bir şeylerden rahatsız olduğunun ben farkındayım sayın Serdal Adalı'nın, onu da dile getirmiş olayım. Abi Nübel ne kaleci ama değil mi ya diyor. Ya bir şey diyeyim mi sana, şöyle ya, bu ligde benim dikkatimi çeken, biraz böyle genelleme yapacağım ama mesela bunun aksi varsa bana yazarsanız, şimdi çünkü benim hiç aklıma gelmedi. Mesela Bundesliga'dan veya böyle Serie A'dan alınan şey değil böyle, prime futbolcudan bahsetmiyorum. Ya bak Cihan bu örneği var falan derseniz, aa doğru derim size. Mesela kalburüstü topçu alıyorsunuz ya bu liglerden, Bundesliga ve Serie A'dan. Ya bu oyuncular genelde %90 performans veriyor. Ama gidip Premier Lig'den alınca, ne bileyim La Liga'dan falan alınca aynısı olmuyor. Şey mi bunun nedeni acaba, işte disiplin, iş alakı, efendime söyleyeyim, ya da işte tutkunun o ülkelerde daha fazla olması falan. Gerçi bu olunan oyuncular da sonuçta o ülkenin oyuncuları olmayabiliyor ama sadece bir genelleme yapıyorum. Belki absürt gelecekse, belki saçma gelecek, belki tezimi çürüteceksiniz. Ama mesela Premier Lig'den aldığın adam böyle bir iki maç kötü gidince boş ver deyip salabiliyor, aman diyor, gamsız olabiliyor. Ama Bundesliga bu işin sanki böyle vakkosu gibi. Adam burada düzenli oynayıp performans veriyor ve bu ligde tutuyor. Beşiktaş kim? Fink diye bir eleman almıştı, hatırlıyor musun? Eleman dedim, özür diliyorum. Futbolcu almıştı bazen bizde. Bir futbolcu. Yani düzenli oynayan ortalama bir futbolcuydu. O bile tutmuştu. Hilbert vardı mesela. O da iyiydi. Mesela sağ kanat, santrofor falan, ya Beşiktaş buralardan giderse yine bu liglerden bence daha iyi iş yapacaktır. Mesela Nübel için gerçekten saçma bir iş yapılmazsa bence Beşiktaş'ın kalecisini böyle 5-6 sene korur gibi gözüküyor. Mesela var mı hatırladınız, Bundesliga ve Serie A'dan aldık, Cihan bu fiyasko çıktı falan dediğiniz? Var, vardır, %100 vardır canım, ama yani istisnalar kaideyi bozmaz ya, o yüzden söylüyorum. Yaz bir kenara, Cihan Çorum Galatasaray'ı yenecek. Valla Ali Yağızan bence Shakhtar maçı gibi olacak Rus liginde. Shakhtar da lige yeni çıkan bir takımla karşılaştı, 1-0 geriye düştü. Bence Çorum ilk öne geçecek. Yani Çorum'un kesin Galatasaray'a golü var. Hani iddia falan oynuyorsan haberin olsun. Önce Çorum öne geçecek. Bence Galatasaray sonra çevirecek. 3-1 gibi bir rakamla kazanır diye düşünüyorum. Bakalım, başlasın da izleyelim. Dün akşam 6 gibi pazara gittim. Markette 120 TL pembe domates. Ben 45 TL'ye aldım demiş. Kendimi Dursun Özbek gibi hissediyorum. Yani olabilir. Ya bak, bu sen şey yapmışsın. Seninki sürdürülebilir ekonomi, ama sen o pembe domatesi haftalık işte kaç kilo aldığına bağlı sürekli alman lazım. Bunu sürekli yapacaksın. Yani ama mesela Galatasaray bunu yıllık yapacak ve 2 yıllık falan yapacak. Ama o işte aradaki 75 TL'lik kar gerçekten doğrudan böyle senin kasaya kaldı, yani pazar bütçene kaldı. Güzel yorummuş, gerçekten güzel yorummuş. Ben bu indirimi nasıl kaçırdım ya, pembe domatesi nerede buldun 45 liraya Özcan? Selam olsun. Rafa Silva'yı alsınlar diyor. Rafa Silva. Sol stoper lazım Cihan Abdülkerim, canlı bomba diyor. Bence de. Yani canlı bomba demeyelim, hakkını yemeyelim. Mesela bu çocuğun daha önceden hakkı çok yeniyordu. Ama bu sezon hiç hazır görmedim ki. Geçen İbrahim Yavuz'la da konuşurken dedi ki, gittim dedi Ogocuklu'yu statta canlı izlemek için gittim dedi ki, ben de ona söylemişim, abi bu çocuk çok dedim stoperlerin arasına giriyor falan demiştim. Evet evet dedi, gittim izledim, yani Abdülkerim diyor hiç böyle bir oyunu hiç deneyimlememiş ki çocuk diyor. Yani sürekli Ogocuklu oraya geldiği için diyor sıkıntı yaşıyor diyor. Belki de onunla da ilgili bir problem olabilir, bilemiyorum. Mesela ön alan presi yendiğinde normalde Abdülkerim panik yapmıyordu, ayakları iyi bir stoperdi. Topun dibine girerdi, oyunu terse taşırdı, kanatları açardı falan. Şimdi biraz daha böyle sıkıntı yaşıyor gibi sanki, bilmiyorum. Lazım ama. Yani onu zorlayacak bir isim %100 lazım. Hayırlı cumalar diyor. Sağ olasın.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Radyo Gol sanırım bir haftada çok Fenerbahçeli. Allah'tan sen varsın da demiş. Yok. Yani şöyle genel olarak herkesten yorumcu var ya. Fenerbahçe'den de var. Kim var? Ahmet Konanç, İrfan 25, Galatasaray'dan Oğuz Altay var. Ali Naci Küçük var. Yakup Çınar var. Beşiktaş'tan Az var. Beşiktaş'tan Murat Özen var. Atakan Kurt var. Onu da şöyle kapatıyoruz. Trabzonspor'dan Aksal abi falan oluyor. Trabzon'dan da Az var bu arada. O açıyı da şöyle kapatıyoruz. Hani normal dışarıda yorumcu olan dostlarımız, muhabir arkadaşlarımız. Onlar işte konuk, programcı kimse işte ricacı oluyor. Bağlantı yapar mıyız? Yaparız işte. İşte kim var mesela Beşiktaş'tan? Şafak Malatya, değil mi? Biz de radyomuzda değil ama bağlanıyordur, duyuyorsunuzdur. O da Beşiktaş'ta yorum yapıyordur. Kim var? Nurgül Günaydın. Radyomuzda değil ama Trabzon'la ilgili yorum yapıyordur. Yani bu açıyı da bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Az sonra Yunus Aydın'a da gideceğim. Ona da selam olsun. Abi Fabian Ertz geldi ve şampiyon yaptı demiş. Beşiktaşlıyım bu arada diyor. Karius. Evet bak varmış. Kim diyor? Olmaz mı? Nartallo var diyor. Can Uzun ne durumda? Vallahi artık sıkıldık be Erdal. Vallahi yani sürekli mesela Galatasaray yayını yapsan 3 ay boyunca hiçbir şey dinlemeyeceksin. Yani Can Uzun, Bruno Fernandes, Bernardo Silva Allah'tan gitti de hemen Dünya Kupası başlamadan önce. Onu da hala yazarlardı yoksa. İşte başka Turam yazıldı. İşte yine Leao sezon başından beri yani yaz transfer döneminin başından beri yazılıyor. Ben sıkıldım Erdal. Ben yoruldum Erdal. Ah Erdal ah. Bu Greenwood kamera ne kadar ne zaman yakın? Çok karışık geziyorsunuz vallahi. Evet arabadasınız hak veriyorum ama bu Greenwood kamera ne zaman yakın plan çekti? Kaşı gözü hep ağlamaklı. Küçük Emrah modunda televizyon başında adama gereksiz acı yüklüyor. Enerjimi aldı televizyonda demiş. Yapısı öyle yani Fenerbahçe'ye geldiği için değil. Hani izleseydin İngiltere'de de Premier Lig'de de aynıydı. Bazı insanların yüz ifadesi öyledir ya. Bazılarının hırçın olur. Bazılarınınki böyle gerçekten hani mazlum olur. Sakin kişiliği olur. Greenwood'un yüz ifadesi öyle. Domates demişken Türkiye'nin en lezzetli domatesi Ayaş domatesleri nokta. Hani arkadaş ortamında bir şey konuşursun da hani araya bir bilgi verir ya yani, ben bunu biliyorum dercesine. Vahit de bize bu bilgiyi vermiş. Teşekkür ediyorum Vahit. Ayaş domatesini yazdım bir kafaya. Kafamın bir köşesine yazdım. Kullanacağım. Geleceğim. Döneceğim mesajlara. Bir Yunus'la sohbet edelim. Yunus'a bir merhaba diyelim. Çünkü bekletmeyelim kendisini. Yunus nasılsın? Selamlar. Yunus.
2: Merhabalar abi. Selam. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Araya tabii Galatasaray transferiyle ilgili detaylar da giriyor. Fenerbahçeliler sessiz. Aman diyor bize bulaşmayın. Bak İsmail Kartal Hoca'yı sürekli hedef gösteriyorsunuz. Biz şu an sessiz sakin derinden gidelim diyor. Genelde bunu işte Galatasaray yapardı. Hiç böyle polemiklere girmezdi. Dahil olmazdı. Bu sezon böyle Fenerbahçe'nin çok sesi çıkmıyor. Bir tek Aziz Başkan'ın çıkıyor. Aziz Yıldırım'ın sesi çıkıyor. O da zaten divanlarda falan çıkıyor. Genel olarak özel olarak gidip basın toplantısı yapmıyor. Direkt şeyle başlayalım Yunus. Beşiktaş nasıl buldun? 10 kişi kalmasına rağmen Semih'i oyuna atması vesaire. Yani baskın oyun. Bir yorumunu alırız senden.
2: Yani kesinlikle Beşiktaş maça çok üstün bence başladı. Ve 10 kişi kalmasaydı. Yani 10 kişi kalmadığı durumda Alsara'nın hani kart görmediği durumda ki çok amatörce kartlar gördü. Çok kısa sürede 2 sarı kartla oynatıldı. İkisi de çok amatörce kartlardı. Daha farklı bitecek bir maç olacağını düşünüyordum. Çünkü Beşiktaş hem fizik kalite olarak üstün hem kadro olarak çok üstün. Kadro kalitesi olarak yani dakikalar ilerledikçe onlar için dezavantaj olacakken bu fizik konusundaki sıkıntı. Beşiktaş tarafı bir anda kırmızı kart görmesiyle aslında oyuna bir nebze denge geldi. Beşiktaş bir adım da olsa geri çekilmek zorunda kaldı. Derken Vincenzo Italiano kırmızı kart gördükten sonra alışık olmayan bir hamleyle hücum oyuncusu aldı oyuna. Ve aslında orada da zaten gol atan kişinin de hani o olması aslında Italiano'nun cesur oyununu ödüllendirdi. Alışık olduğumuz bir şey değil çok fazla. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi ön eleme maçlarında böyle risk almak. Çünkü burada fizik olarak, oyun kalitesi olarak, oyuncu kalitesi olarak üstün olduğumuz çok netti. Yani burada bir hücum oyuncusu alıp belki bir anda 1-0 geriye düşmek orada Yani bizim için dezavantaj oluşturacak mı? İstanbul'da oynayacağı oyunu da Beşiktaş'ın fazlasıyla etkileyebilirdi ama bu cesur oyunun ödülünü aldı İtalyano. Bence Beşiktaş için rahat bir maç olduğu gibi İstanbul için de bize çok olumlu mesajlar verdi. Beşiktaş'ın rahat geçeceği bir tur olacağını düşünüyorum ama dün daha farklı sonuçlar da olabilirdi. Ama görülen kırmızı kart ve dediğim gibi çok amatörce olması iki sarı karttan bir anda takımı eksik bıraktı ve farka gidebilecek, 2-3 farka gidebilecek bir maçı engelledi. Ama genel olarak Beşiktaş

0: hücuma çıkarken hani özellikle dikine oynamayı seviyor. Göztepe'den de zaten alışık olduğumuz bir şey. Yani dribbling özelliği kuvvetli bir oyuncu. Pas dağıtımını da yapıyor. Ya yani Nubel'le alakalı çok ayrı bir parantez açmak lazım bence. Hani benim en beğendiğim oyuncu olarak hani Nubel'i söyleyecektim. Ya yani gerçekten dün 9 kurtarış baktığınız zaman yani bunların hani bazıları çok kolay kurtarış gibi gözüküyor. Ama gerçekten hani Stuttgart'tan da izleyenler, takip edenler hani bilir. Yani çok zor kurtarışları çok kolay gösterebilen bir kaleci. Yani gerçekten çok iyi bir maç oynadı. İki tanesini yese ki Beşiktaş atmadan yese 10 kişiyken bir de momentum dağılsa. Çünkü kırmızı karttan sonra hemen yüklendiği anlar oldu rakibin. Burada çok farklı bir yere gidebilirdi maç. Beşiktaş adına İstanbul'da işler zorlaşabilirdi. Çok iyi bir maç oynadı. Yani 9 kurtarış dediğim gibi 7'si bence çok önemli kurtarışlar. Özellikle son 20 dakikadaki kurtarışı çok çok değerliydi. Emirhan'ın savunma performansını beğendim ama işte Beşiktaş'la alakalı 10 kişi kaldıktan sonraki oyunda düşüşten kastım bu. Yani baktığında şu an bizim en çok övdüğümüz iki oyuncu Nobel ve Emirhan. Birisi savunma, diğeri de kaleci. Demek ki Beşiktaş'ın oyununda hala geliştirilmesi gereken şeyler var. Zaten Salah transferinin olmamasından sonra bir sağ ön mutlaka alınması gerekiyor. Bir santrafor mutlaka alınması gerekiyor. Bence hala bir stoper ihtiyacı var. Beşiktaş'ın Emirhan'a bütün sezonda güvenmek birazcık hani risk almak olur diye düşünüyorum. Bu üç bölge transfer ihtiyacı var ama genel olarak geçen senelere oranla daha hazır bir Beşiktaş gördüm. Ama yani işte Salah ki bu takıma Trossard da eklenecek daha. Bunu da unutmamak lazım. Trossard'ın da eklenecek olması özellikle İstanbul'daki maçta oynayacak olursa çok çok değerli. Ama dediğim gibi şimdi burada en önemli olan Beşiktaş'ın her zaman bir iyi başlamış. Solskjaer'de geldiği zaman çok övgülerle geldi ilk başta. Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi senelerdir şampiyon olamayan camialarda bu rüzgarın çok hızlı tersine esmesi mümkün. Yani şu an hoca da dahil rüzgar arkasına almış gidiyor ama bir anda bu rüzgarın onun aleyhine esmesi de çok bizim son zamanlarda özellikle Beşiktaş'ta yabancı antrenörlerde en son Sergen Hoca'da gördüğümüz bir durum. Şu an için yani geçici diyemem ama en azından suni bir rüzgar olduğunu söylemek lazım. Daha devam etmesi gereken, Beşiktaş'ın kadro kritisine ekleme yapması gereken çok fazla isim var. Bir kere sağ önle alakalı işte Muhammed Salah transferinin olmaması taraftarda büyük bir beklenti yarattı. Dün en çok eleştiren oyunculardan birisi Aslan Çerni mesela. Çerni orada o bölgede boşluğu dolduramayacak gibi mutlaka bir hamle yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
1: Evet, diğer taraftan bir de Vatara var. Yani bir defans oyuncusu için fazla riskli bir oyun tarzı yok mu sence Yunus? Yani evet, mesela basit pasları atamadığı çok fazla sekans vardı dün akşam özelinde. Takımı da bir hayli zora soktu. Ama çok rahat adam eksilttiği ve böyle oyuna genişlik kattığı toplar da oldu. Orada hakkını yemeyeceğim. Sanki böyle yavaş yavaş İtalyano'nun oyununa ve etrafındaki oyunculara alıştıkça performansı artacak mesela. 10 üzerinden kaç verirdin Vatara'ya?
0: Yani şöyle hücum performansı şimdi bir kere kırmızı gördüğü ve çok amatör iki sarı karttan gördüğü için hani çok ciddi bir puan düşürmek gerekiyor çünkü çok kritik bir anda gördü kırmızı kartı ve kritik bir maçta gördü ama yani takımı hücuma yani şimdi top Beşiktaş derken hücum derken ki mesela içeride Beşiktaş'ın oynayacağı kendi sahasındaki maçlarda çok iyi bir oyuncu ama savunma zafiyetleri var dediğim gibi takımı iyi çıkartıyor. Ama içe geçiş oyunun ikisine de faul yapmaktan başka durdurmak gibi bir seçeneği yoktu. Ya faul yapmaktan başka aklına bir şey gelmedi ki sarı karttan da atıldı. Yani bu sebeple ben şu an için dünkü maçta 6-7 maksimum verebiliriz 10 üzerinden diye düşünüyorum. Dediğim gibi savunma zafiyetleri var. Alternatif Rıdvan olacak yani güvenilir bir sol bek rotasyonu ama ikisi de hücum için. Savunma anlamında bence iki oyuncunun da zaafları var. Ya mesela Beşiktaş geçen seneye oranla baktığın zaman kaleci rotasyonunu çok daha güvenilir bir hale getirdi. Hem Nubel hem de yedekte de Doğan Alemdar alarak hem biz Doğan'ı zaten Süper Lig'de izledik. Hem Ren'den gitti yurt dışı transferi yaptı biliyoruz. Ama sol bek için aynı güvenilirlikten bahsetmedim. İçeride Beşiktaş'ın kendi sahasında topa %55-60 ile hakim olduğu maçlarda sorun yaratmaz. Ama yani beklerin geri gelmesi gereken her maçta o tarafa Beşiktaş. Şimdi bir risk ve gördük ki sadece rakibi geçirme anlamında değil takımı eksik bırakmak anlamında da bir risk oluşturuyor.
1: Evet, diğer taraftan Galatasarayların bitmek tükenmek bilmeyen bir isyanı var. Kimisi diyor ki ya kardeşim ne yangın yaptınız, ne abarttınız, kadronuz zaten %70 iyi, geçen sezon şampiyon olan takım. Kimisi de işte yönetimin geç kaldığı ve fırsat transferleri kovaladığını söylüyor. Hatta az önce bir dinleyenimiz güzel bir espri yaptı, tabii başkana saygısızlık değil o, bence espri. Dedi ki ben

0: Dün akşam pazarına gittim. Pembe domatesi 45 liraya aldım. Markette 120 liraydı. Kendimi bir an dedi Dursun Özbek gibi hissettim dedi. Bence bazı şeylere takılmamak lazım. Çok güzel bir benzetme yaptı. Yani beni güldürdü burada. Yüzünde bir tebessüm oldu. İşte daha önceden mesela bunu Serdal Başkan'a da söylüyorduk. Ya başkan harcıyorsun, harcıyorsun da bu oyuncular nerede falan diyorduk. Yine keza Hakan Safi döneminde vaatlerini verirken ya Hakan Bey... Şu an hiç görmüyorum ben mesela. Fenerbahçe tarafında silindi gitti. Hiçbir şey de yazmıyor. Ortalardan kayboldu gitti. Galatasaray şu an Leao ile anlaşmak üzere. Milan diyor ki ben kiralık vermiyorum. Alıyorsan 40 artı 5'i ver gel al. Galatasaray da 30 artı 5 vermiş. Şimdi tamam diyor ben 40 artı 5'i de buldum. Sana vereceğim diyor. Fayda sağlar mı Leao?
1: Ya bence Leao fayda sağlar. Yani ben hani bu konuda... yani birçok kişiye oranla hani farklı düşünüyorum. Yani Fenerbahçe de alabilse bence fayda sağlardı. Ama tabii Fenerbahçe'nin şu an biraz daha önceliği yani daha net santrofor. Yıldırım da zaten bunu söyledi. Yani Galatasaray tarafında da ben şöyle düşünüyorum. Mutlaka bu gecikme ile alakalı zaten haftalardır konuşuyoruz. Artık ben de birazcık geciktiği tarafına gelenlerden. Çünkü ligin başlaması bir hafta kaldı. Ama Galatasaray'ın ana hedefinin Şampiyonlar Ligi transferi olduğunu unutmamak lazım. Ama bunu daha önce de hani bu şekilde özetlemiştim. Yani Galatasaray taraftarıyla Dursun Özbek'in ilişkisi gerçekten çok fazla istekleri olan hani hırçın bir baba oğul ilişkisi gibi. Yani her sene bir şekilde başarıya ulaşılıyor. Geçen sene Galatasaray taraftarı lige başlarken yani zaten Süper Lig cepte Avrupa için bir şeyler koyalım istiyorlardı. Bu sene Galatasaray bunu başarabildi. Şimdi önümüzdeki sene için Galatasaray taraftarı yine lig için kadrosunun hazır olduğunun farkında. Santrofor alternatif hariç. Ama istekleri daha Avrupa'ya yönelik. İşte Juventus'u Liverpool'u yenmenin üstüne bir adım daha koyabilmek adına. Ya tabii biraz şu an bence geç kalındı. Şimdi ilk başta çok geçerli bir Dünya Kupası sebebi vardı. Bütün transferler gecikti ama işte sonrasında Trabzonspor'un Salah gibi, Fenerbahçe'nin Greenwood gibi transferler yapması, Beşiktaş'ın Trossard'ı alması Galatasaray yönetiminin de elini sıkıştırdı. Hatta Dursun Özbek geçtiğimiz haftaki bir toplantıda Fenerbahçe'yi ima ederek ya onlara göre mi transfer yapacağız dedi. Galatasaray taraftarının ben isteğini çok anlayışla karşılarken Okan Hoca ve Dursun Özbek özelinde de 4 senedir şampiyon yapan bu camianın yani başındaki isimlere Okan Hoca'ya, işte İbrahim Hatipoğlu'na, Dursun Özbek'e güvenilir şekilde devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani bir projeyi, bir operasyonu en nihayetinde doğru yönetiyorlar. Ama biraz geç kalındı mı? Biraz geç kalındı. Mutlaka önce alacaklardı. İşte Leao ile net bir şekilde zaten ilgisi var. Can Uzun'a ilgisi var. Bir santrofor alternatifi mutlaka alacak. Ama yani bunlardan en azından birinin lig başlamadan olması Galatasaray taraftarını lige daha böyle ateşli başlatacak seviyededir. Çünkü ya bu noktadan sonra alınacak oyuncunun mutlaka A-plus oyuncu olması gerekiyor. Herhangi bir oyuncu getirdiğinizde taraftar tepkisini daha da arttıracaktır. Herhangi bir transfer geldi gözüyle bakmayacaktır. Diğer tarafta Hakan Safi olayının tabii daha fazla hani üzerine gitmeyeyim ama Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Safi'nin sonra büyük ihtimalle şimdi Hakan Bey Kerem'in maaşını ödüyor ama geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu Hakan Safi'yi takipten çıktı. Birçok da haber var Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemekten bir şekilde çıkmak istediğiyle alakalı. Fenerbahçe ile bu konuda bir anlaşmaya varmak istediğiyle alakalı. Hakan Bey dediğin gibi uzun süredir sessiz ama yani Kerem'in Hakan Safi'yi takipten çıkması da sanki burada bir gerginlik olduğunu bize ispatlar doğrultuda.
0: Hani madem buradan Fenerbahçe'ye bağladın oradan devam edelim. Atletico Mineiro Sportif Direktörü yine bir açıklama yaptı. Pablo Brax dedi ki transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız dedi. Yani açık açık söylüyorlar Fred'i almak istediklerini. Ama sanki İsmail Kartal da Fred'i oynatmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncuyu bu sezon 3 resmi maçta da süre buldu. İkisinde de ilk 11 oynadı. Sence gider mi Fred veya Fenerbahçe bırakır mı?
1: Yani Fenerbahçe'nin şu an elindeki yabancı oyuncularla alakalı en büyük sıkıntısı teklif gelmemesi. Teklif gelen en değerli oyunculardan birisi Fred. Yani yani şu baktığın zaman işte Livakovic gibi, işte Carlos gibi, yani işte Sofyan Amrabat gibi birçok oyuncu istenen teklifi alamadı Fenerbahçe. Musaba gibi. İşte Sidik Şeyh'e teklif var ama orada da Fenerbahçe yönetimi ne yapacağını şu anda santrofor transferini getirmeden belirleyebilmiş durumda değil. Kalınçı'dan mesela teklif var Sidik Şeyh'e. Bu Nesiga'dan teklif var. Ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin 17 artı 7 yabancı teklif bir santrofor daha alacak. Toplamda 25 yabancılık havuzunda teklif gelen 3-4 ender isimden birisi satılmayı düşünen arasında Fred. Ben şöyle düşünüyorum. bu teklifsizlik devam ettiği sürece Fenerbahçe oyuncuların üzerinde Fred bence gitmek konusunda aday. Kante'nin Dünya Kupası dönüşü sonrası hemen ilk 11'de başlamasıyla Fred'i geriye çekti hoca ama oynatmak istediğini sonradan oyuna tekrar olarak da belli etti. Zaten Fred Fenerbahçe'de Haziran ayında net gönderilecek isimlerin başında geliyor. İsmail Kartal'ın dönmesiyle birlikte böyle İrfan Can gibi Fred gibi eski oyuncular tekrar şu an güvenilir alanda İsmail Hoca'nın birlikte oynamak istediği oyuncu da haline geldi. Daha önceden de tanıdı ama dediğim gibi oyunculara teklif gelmemeye devam ederse bence Fred gönderilmek için aday isimlerden birisi haline geldi tekrar.
0: Diğer tarafta çok ilginçtir. Yani kimse de bakmıyorum ama Pavlidis falan konuşuluyor. Ya bu çocuk Alkmaar'dan 18 milyona geldi Benfica'ya ve ya Benfica'da serbest kalma maddesi 100 milyon euro Yunus yani. Ve yani Aziz Yıldırım bence Pavlidis'e 30'dan fazla vermez. Ortaya attılar bence bu ismi ama arkadan sanki böyle başka bir isme dolaşıyorlar gibi gözüküyor. Yani beğenmeyenler falan olmuş ama yani ismi çıkanlar arasında bence en az soru işareti barındıran 9 numara. Ben Benfica'nın çok da satmaya niyet olduğunu düşünmüyorum. İzlediğim maçlarda da çok beğendim. İşte birkaç arkadaşımla konuştum. Ya Cihan neyini beğendin, hep penaltıdan atıyor falan dedi ama yani biz şeyiz böyle, affedersin, ona kazma, buna çöp, buna gereksiz falan. Ya Pavlidis iyidir bence ya. Evet, geçenlerde Mario Branco şey dedi, reddedilmeyecek bir teklif gelirse satarız demişti ama hani bu reddedilmeyecek teklif ney? Mesela 100 milyon serbest kalmış ama 75 verilirse mi satılacak mesela?
1: Ya bence Pavlidis'le alakalı şöyle düşünüyorum. Dünyada bağlantı oyununu en iyi oynayan 3-4 santrafordan bir tanesi.
0: Net.
1: Ya ondan iyi oynayan oyuncu sayısı bir elin parmağını geçmez. Yani hani ki daha önce bununla beraber kendine performansını hatırlatmak lazım. Benfica'da Kerem'in 10 gol 10 asisti geçti sezonda. Ona bu ikramları yapan oyuncu Pavlidis yani. Kerem'in de Pavlidis'e attırdığı birçok gol var. Ama yani Fenerbahçe'de tekrar böyle bir birliktelik olabilirse ya bence müthiş olur. Pavlidis transferi keşke gerçekleşse ama yani dediğin gibi Branco'nun yaptığı teklif, yani daha doğrusu açık olduğu teklif, yani 100 milyon euro serbest kalma maddesi, hani pazarlığa 60 ve üstten başlayacaksa ben Fenerbahçe'nin hayatta bu paraları vereceğini düşünmüyorum. Yani Girassi'ye de 40 vermek istenmedi. Mesela Dirk Kuyt'un Hollanda Ligi'nden önerdiği bir futbolcu var ama ona da sıcak bakılmıyor. Daha net, daha santrofor bir oyuncu aranıyor. Darwin Núñez ismi mesela 4 büyüklerin 4'üne de önerilmiş. Muhammed Salah gibi. Ama Fenerbahçe şu an biraz daha uzak bakıyor. Aslında yıllık 8 milyon euro kiralama bedeli var. Núñez, hani Liverpool'dan da bildiğiniz için, Trabzonspor'la bu arada ilgileniyor. Yani Liverpool'da bu ikiliyi tekrar buluşturabilir. Salah ve Darwin Núñez ikilisini. Yıllık 8 milyon euro bence kiralama bedeli olarak da Núñez'e verilebilir. Jondulan'a geçen sene 20-21'ler verildi. Ama tabii göz önünde, santrafor önünde konuşuyorsak Fenerbahçe'de. Yani bu kadar Trabzonspor'un artık yavaştan satmaya niyetlendiği onu açıyor. Yani ligin gol kralı iken neden bu kadar arka planda değerlendirilmiyor? Bunu da anlayabilmiş değilim. Bir nabız yokladı Fenerbahçe. Sonra tekrar sessizliğe büründü bu konuda. Yani bence çok net bir isim. Vlahovic ismi gündeme geliyor. Bence çok büyük risk. 15 milyon euro maaş verdiği halde Beşiktaş kabul etmedi. Trabzonspor ilgileniyor, kabul etmedi. Daha önce de anlattık. Avrupa'nın 5 büyük liginden 5-6 milyon euro teklif bakıyor. Türkiye'yi son çare olarak düşünecek. Yani bu kadar büyük paralara gidilmişken başka oyuncularla alakalı. Yani şimdi gelip neden onu açıya gidilmiyor çok anlayabilmiş değilim. Sıfır riskli oyuncu. Fenerbahçe'de çünkü Zidane yönetimi 10 ay içine gelip şampiyon yapmak üzerine bir sistem kurdu. Burada da sıfır riske gidilmesi lazım. Pavlidis bence senin söylediğin gibi abi en az soru işareti bulunduran oyuncu. Ama diğer tarafta baktığında bizim kendi ligimizden, ulusal ligden bakacak olursak yani onu aç gibi bir isme de bence gidilebilir. Yani yurt dışından gidilecekse Pavlidis, dediğim gibi bence bağlantı. Çünkü Fenerbahçe'nin oyunu bağlantı oynamaya çok müsait. Kerem gibi, Talişka gibi, Greenwood gibi isimler var. Pavlidis oynadığınız zaman Talişka'yı da forvet arkasına oynattığınızda biraz daha verim alabilirsiniz. Ama çok tercih edilmeyecek gibi duruyor. Tercih edilmeme durumu da şöyle, senin de söylediğin gibi yani Pavlidis'e versinler Cidasi'ye çıktıkları 40 rakamına çıkarlar. Ama o taraf da sanki yine Benfica tarafını mutlu edecek bir transfer gibi durum.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bu arada Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor, radyosunu yeni açanlar varsa. Bir de az önce ben yayına girdikten 15 dakika sonra hem Manchester hem Celta Vigo açıklamayı yaptı. Altay Bayındır artık resmi olarak Celta Vigo'ya kiralandı. Biz bazı şeyleri sanki böyle düşünmeden konuşuyoruz Yunus ya. Evet, şimdi radyodayız, biz de hata yapıyoruz. Televizyonlarda da hata yapabiliriz yani, hepimiz. Ben de çok yapmışımdır. Ama mesela hiç araştırmıyorum.

0: çıkmadan yayına çıkmamak da kötü bir şey değil mi ya mesela? Geçenlerde bir arkadaş şey diyordu işte, Arda Güler Altay'ı getirmiş, işte beraber yaşayacaklarmış İspanya'da falan. Merak ettim ben de, bilmiyorum şimdi tamam mı İspanya'yı? İspanya'ya hiç gitmedim. Avusturya, Avustralya falan gittim. Bir bakayım dedim. Vigo ile Madrid'in arası ortalama, yani uçakla bir buçuk saat falan sürüyor yani. İstanbul Sivas, Sivas gibi düşün. Arabayla da falan böyle 5-6 saat sürüyor. Yani bunu söylerken neden hiç araştırmıyorlar acaba? Biraz böyle ilgimi çekti. Bir de çok beğendiğim, yani çok bilgili bir isim. İlginç bir şekilde bu yorumu yaptı. Ne diyorsun, İspanya'da kalıcı olarak oynayabilir mi? Forma şansı bulur mu Altay? Buradan yorumlayabilirsin istersen. İlk söylediğimi de yorumlayabilirsin. Sana kalmış.
1: Yani hani minimum bilgiyle maksimum içerik üretmeye çalışıyor. Hani buna diyecek bir şey yok. Hani iki tane İspanya gördüğü anda, hani sen diyorsun işte ben İspanya'yı bilmiyorum, araştırdım baktım diye. Ben de bilmiyorum. Tesisler arası bile ne kadar uzaklık vardı ama bir açıp bakmak lazım. Altay tarafı da, Altay şimdi Manchester United'da defalarca kez teknik direktör değişiminin, işte Onana'nın formsuzluğunda bir şans buldu derken yani daimi hissede süreyi alamadı. Türkiye'den de aslında Altay Türkiye konusunda şimdi giden oyuncularda hep bir soru işareti oluyor tekrar dönmek konusunda. Benim gidip dönmesini kesinlikle düşünmeyen bildiğim elden oyunculardan birisi işte Arda Güler. Şu an dönmek istemiyor zaten, kariyeri de buna müsait. Yani ya aynı şekilde Ferdi. Ya adı geçiyor ama dönmek falan asla düşünmüyor. Premier'de devam etmek istiyor hayatına. Altay öyle değildi. Altay Beşiktaş'la da görüştü. Galatasaray'dan da teklif vardı. Fenerbahçe'de de bir Ederson'un göndereceği süreçte akla geldi. Trabzonspor Onana'yı gönderecek mi derken akla geldi ama ben Altay'ın kariyerini yurt dışına devam etme kararından sonra, tabii ki Manchester United seviyesinde bir kulüple devam etmesi zor. Yani bir yıllık geçici bir transfer, kiralık olarak gitti. Yani gönül ister ki tekrar Manchester United seviyelerine dönsün ama ben kariyerinin bu şekilde ilerleyeceğini düşünenlerden birisi değilim. Orada da istediği şeyi bulamazsa bir sonraki durağı Türkiye'de belki tekrar büyük takımlarından birinin ikinci kaleciliği olabilir diye düşünüyorum. Onun adına çok iyi gitmedi işler bu sene. Ya forma şansı bulduğu takdirde hani bu sene elinden geleni gösterecek ama Altay'ın kariyeriyle alakalı çok pozitif gidecek hissiyatında değilim açıkçası.
0: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum canım kardeşim. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Dikkat et kendine. Kolaylıklar diliyorum sana da, öğrencilerinle beraber. Hoşça kal. Sağ olasın. Evet, Yunus'a böyle hoşça kal deyince Yunus'un keyfi kaçıyor sanki böyle, değil mi? Ya da ben öyle hissediyorum. Hani hiç kapatmayalım telefonu Cihan abi, Cihan Bey, Cihan'cığım falan böyle. Hani böyle sanki veda edince hani Yunus bir tatsız oluyor. Tamam abi, görüşürüz. Hadi eyvallah, kendine iyi bak falan diye. Canım kardeşim, ona da kolaylıklar dileyelim. Hiçbir zaman bizleri kırmıyor. Bizlerle beraber oluyor. Ben de böyle 4-5 dakika ona erken bıraktım ki gelen mesajları siz de zahmet verip yazıyorsunuz. Onları okumak adına İzmir'den Hasan yazmış. Ben Galatasaray'ın Lao'ya 40 milyon bonservisle ve 8-10 milyon euro maaşla gelmesini istemiyorum. Çok büyük hata olur demiş. Biz her sene niye maliyetli transfer yapıyoruz? Altyapıya yönelmiyoruz ki diyor. Evet, yani tek bir oyuncuya bu seviyede bir bütçe bağlandığında o transferden beklenen verim alınmazsa ciddi bir tehlike olabiliyor diğer oyuncular arasında da. Dediğin gibi özellikle işte soyunma odasındaki maaş adaletini de bu tarz uçurum rakamlar bozabiliyor. Zaman zaman diğer oyunculara da zam yapmak durumunda kalıyorsun. Osimhen'den sonra gelen zamları biliyorsunuz. Davinson istedi. Torreira istedi. Yunus istemedi. Ona kulüp yaptı ama yani mecbur yapmak durumunda kalıyorsun. Bedava göndermek zorunda kalacakları futbolculara neden kim teklif versin ki? Bedava almak varken 10+2 sınırını biliyor alacak kulüpler. O yüzden biraz Fenerbahçe'yi zorlayacaklardır diye düşünüyorum demiş. Cihan Bey kolay gelsin, sağ olasın, teşekkür ediyorum. Sizce Diaz alınsa güzel iş yapmaz mı Galatasaray'da veya Reinders demiş. Vallahi ben şey tarafındayım. Tabii ki yapar, ikisi de güzel iş yapar ama ben bir tık böyle Reinders tarafındayım. Hem o takımın omurgasını taşır, hem böyle o geçiş oyununun seviyesini falan arttırır. Diaz o tamam, o zaten böyle ön alanda işte veya 3. bölgede falan böyle kilit açmaya falan yürüyor ama zaten Galatasaray'ın bununla ilgili çok bir sıkıntısı yok. Yani ön alanda kanatlarda bir tarafta Sané'yi koyup bir tarafta Barış'ı ve işte zaman zaman Yunus'la falan oynadığında Osimhen de var. Hani ön alanla ilgili bende çok fazla sıkıntısı yok. Bana sorsaydın hani hangisi iki elinde var, hangisini alırsın diye, ben Reinders'i alırdım. Bu büyük takımlar altyapılarından birer milyon euro

Hayırsa Türk futbolu çağ atlayacak. Israrla bunu yapmıyorlar diyor. Yapmıyorlar ısrarla Bülent. Yunus Aydın çok iyi bir yorumcu ama Uğur hocam gibi ağız dolusu cihanım demiyor demiş. İyi çocuktur Yunus, gerçekten çok bilgilidir, severim kendisini de. İyi de bir Fenerbahçelidir ama benim yayınlarda böyle şey, ortadan konuşuyor, basketboldan falan da çok anlar. NFL falan da konuşacağız onunla yakında. Bu arada sabah Emre Tele programı kapatırken Leao haberini son dakika olarak verdi. Birkaç yerde daha gördüm. Ama bizim taraftarlar o kadar inanmıyor ki yönetime. X'te bile gündem olmamış Leao. Duran'ın Benfica'da attığı ilk gol daha çok konuşuluyor diye bir mesaj var. Yani güvenilmiyor değil de şey var. Bölünmüşlük var. Öyle söyleyeyim. Mesela herkesin istediği bir oyuncu olmadığı için, biraz böyle Leao hakkında şüpheler olduğu için insanlar çok fazla bunu gündemde tutmuyor. İşte kimisi beğenmiyor ya, işte yine yeni Zaha gelecek falan diyor. Kimisi de farklı düşünüyor. Ben yeni Zaha olduğunu düşünmüyorum. Ama sadece geldiğinde mesela Leroy Sané ile aynı anda sahada olursa çok büyük sıkıntı olur. Yani o bekler, o beklere güle güle, yani inanılmaz yorulurlar ve sıkıntı yaşayabilirler. Evet, bu yorgunluk 3. 5. maçta anlaşılmaz ama hani sürekli beraber oynarsalar, ki çok zor gerçi sürekli beraber oynamaları, ama diyelim ki oynadılar. Yani bekler büyük sıkıntı yaşar, sakatlığa sebebiyet verebilirler. Onlar olunca ekstra geri koşmaları gerekecek çünkü. Eskiden her transfer dönemi Eto konuşuluyordu, hatırlıyor musun? Hatırlamam mı ya? Her transfer döneminde Fotospor Ronaldinho'yu Türkiye'ye getiriyordu. Roberto Carlos'u da getiriyordu. Yaza yaza yaza en son Roberto Carlos'u getirdiler. Gerçekten de inanılır gibi değil. Eto'yu da getirdik. Demek ki bir şey biliyormuş adamlar. Evet, yazıldıktan 10 yıl sonra geldi ama geldi mi geldi. Adam şimdi yemin etse başı ağrımaz. Kardeşim ben gelecek dedim de, yani 2005 yılı yazayı demedim ki. Ben gelecek dediysem 2018'in kış transfer döneminde dedim falan diye böyle. Olabilir. Galatasaray plan yapamıyor. Oyuncu lazım on numaraya. Batrakov olmaz mı sence demiş. Olmayacak gibi ya o transfer. Ha, rafa kalktı gibi. Beceremiyorlar bizimkiler bu işleri çok fazla. Hani Abdullah Kavukçu da konuştu. İki transfer yapacaklarmış. Ben dört diye söylemiştim başta ama daha sonra iki diye duydum. Ama kritik noktaları yapacakmış. Ama Batrakov olsa keşke. Keşke olsa. Çok böyle maddi olarak zararı uğratma ihtimali yok yani. Yani 25 mi verdin, 30 mu verdin? Gerçekten iyi bir değere tekrar satabilirsin o oyuncuyu. Abi gizli bir bilgi vereyim. Galatasaray el altından Messi transferi için hazırlanıyor demiş. Gülücük atmış. Dursun Özbeyancı bu kurtarır diyor. Bir yandan da Trabzon'un gidip Afrika'da, Güney Amerika'da doğmamış yıldız bulup onları alması, transfer rekoru kırması bu üç takıma örnek değil midir demiş. Örnektir. Ama Trabzon da bunu tek başına yapmıyor şimdi. Onu da söyleyelim yani. Sponsorları da var. Ama örnektir. Mesela Olay'ı şöyle bir şey geçenlerde gördüm. Göztepe ile ilgili gördüm mesela. Evet, Trabzonspor da iyi ama işte son 2 yılda mıydı, son bu sene miydi, özür diliyorum ama yani transferi harcadıkları bütçe yaklaşık böyle 10,5 milyon 11 milyona yakın bir bütçe. Satıştan elde ettikleri gelir Göztepe kulübünün 50 milyon civarı, yani 5'e katlamışlar verdikleri parayı. Bu noktada Göztepe'yi de tebrik etmek lazım. Trabzonspor'u da keza tebrik etmek lazım. Gidiyorlar Fransa alt liglerden, Afrika'dan ya da Güney Amerika'dan kadrosuna katıyorlar. Hani 5 maç 10 maç kötü oynasa bile ona bir zaman da tanıyorlar. Oyuncunun böyle işte Trabzon'a uyum sürecini falan göğüslüyorlar bu noktada. Ama işte İstanbul devlerinde bu yok. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bu yok. Alıyorsun oyuncuyu, tamam mı, devam mı havasında geçiyor. Yani 20 yaşındaki oyuncuyu aldın, 3 maç aksarsa hemen şey diyorsun. Yorum yapıyorsun, bağlanıyorsun radyoya, yazıyorsun X'e. İşte bu oyuncu bu seviyenin oyuncusu değil. Sponsor parasını tık tık tık buna mı gömdük? Antrenörler de kelle koltukta yarıştığı için ister istemez ispatlanmış isimlere yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu seviyenin oyuncusu değil. Bu da yeni çıktı. Bu hangi seviye mesela? Süper Lig seviyesi. Ne kadar mesela? Süper Lig'in seviyesi ne mesela? Bu seviye hangi seviye? Neresi burası?
Peki Cihan, Göztepe ve Trabzon'da ne başarısı var? Başarı sıfır demiş. İşte zamanla olacak. Öyle düşün. Bu yapılanmayla beraber zamanla gelecek. Şimdi düşünsene, Göztepe'de başarı yok ama üç büyüklerin bütçesiyle yarışamıyor ki. Yani bir bakıyorsun adam 40 milyona gitti Greenwood'u aldı. Diğeri gidiyor 70 milyona Osimhen'i alıyor. Ha nasıl yarışacak? Adamın zaten kadrosunun bütünü o fiyat değil ki. Ha şey dersin, tamam bu takımlar sürekli gençleri alıyor ama başarılı olamıyor. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan biri bu hareketlerden birini yapsa, başarısız olsa dediğine katılırım. Ama yarışamıyorlar. Yarışamadıkları için belki de buraya evriliyorlar. Onu da bilmiyoruz. Hani ben iyi yönetildi diye diyorum ama belki de şu da olabilir. Ya kardeşim, ben zaten bunlarla yarışamıyorum. Neden bu paralara, bu oyunculara vereyim ki? Ben ucuza alırım. Tutarsa tutar. Tamam mı? Ben zaten işte bu arada Göztepe'de çok büyük anlı bir kulüptür ama yani üç büyüklerle taraftar bazında yarışamıyorlar. Maddi olarak da yarışamıyorlar. Tribün demiyorum, yanlış anlamayın. Taraftar sayısından bahsediyorum. Onlar da ister istemez bu yönteme başvuruyorlar. Belki de zorunluluktan da başarı doğuyor olabilir. Hani bazen zorunluluktan futbolcular çıkıyor ya. İyi yayınlar. Transfermarkt'a iki gündür giremiyorum. Bir problem mi var? Genel bir sıkıntı mı var demiş. Şey diyebiliyorum. Bu da söylenebilir mi? Ya orada bir manipüle var ya, hani oyuncuyu kafasına göre site arttırıp çıkartabiliyor yani. Onu engellemek için bir çalışma yapılıyor diye biliyorum. Mesela oyuncu geldi, site istediği gibi oyuncunun fiyatını da arttırıyor, fiyatını da düşürüyor ve orayı bir artık şey gibi görmüşüz. Yani nasıl sarı site var, oraya gidiyoruz, oraya giriyoruz, araba fiyatlarına bakıyoruz, orayı baz alıyoruz. Bu transfer görüşmelerinde de birçok insan, işte taraftarlar genelde Transfermarkt'a girerler. Burası şey gibidir yani, idol olmuş yerdir. Herhalde onunla ilgili bir düzenleme yapılacak diye biliyorum. Giriyor siteye bu arada ama hata çok veriyor. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı Yıldız Muhammed Salı Atatürk Havalimanı'nda karşılamaya geldiği esnada üstündeki Galatasaray forması çıkarılan Kaan Yıldırım'a Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz tarafından Muhammed Salah yazılı sarı kırmızı forma hediye edildi demiş. Ben de gördüm onu. Bir şey yapmıyorlar çocuğa bu arada. Ya rahatsız olabilirsin ya. Sen de bazen böyle şey, evet. Biz bu kültüre alışkın değiliz. Adam diyor ki ben Trabzonluyum kardeşim. Salah da gelmiş. Sen de Galatasaray'dasın. Hoş geldin. Elini de atarsın ama diyor ki gerek var mı? Gerek yok diyor. Yapma bunu diyor. Bir şey demiyorlar. Formayı çıkarttırdılar. Biz buna alışık değiliz maalesef. Ya yani şimdi sen Kadıköy'de gidip Fenerbahçe maçı günü, ya neden yapıyorsun ki, neden kör göze parmak sokuyorsun, giymeyi ver yani, ne olacak, o formayı giymeyince Galatasaray'la olmuyor musun? Veya Galatasaray'ın derbisinde gidip Nevizade'de Fenerbahçe formasıyla niye geziyorsun? Ha, biz birbirimizin kültürünü biliyoruz, evet gezmemiz lazım, size %100 katılıyorum, biz insanız, maganda değiliz ama futbol öyle bir şey değil, biraz gerçekleri de görmemiz lazım, gezemeyiz ya, olmuyor ya. Ben Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı Beşiktaş'ta, bakın Beşiktaş'ta öğrenciyim o zaman. Beşiktaş'ın göbeğinde bu kartalın ilerisinde orada böyle paplar falan var. Forma var. Üstümde de mont var yani. Forma gözükmüyor. Böyle bir çevirdi etrafımı. 6-7 kişi falan. Ya dedi o formayı çıkaracak. Ya dedi montumu kapatayım. Yani önünde mont var. Montu kapatayım. Öyle gideyim. Yok dedi, çıkaracaksın. Arkadaş gitmiyorlar. Oldular 15, 20, 30 falan. Bir şey de yapmıyorlar. Allahları var yani. Kötü bir şey de yapmıyorlar. İlla formayı çıkaracaksın. O sonra arkadan bir tane herhalde bunların abileri mi diyorlar, şey mi diyorlar, işte saygıdeğer bir kişilik herhalde. Geldi. Kardeşim dedi sen çek montunu üstüne. Siz dedi arkadaşlar, siz de dağılın dedi. Arkadaş da gitsin dedi. Ben de öyle gitmiştim. İsmini de unuttum arkadaşın ama helal olsun yani. Söz dinledikleri bir kişi demek ki. Kimse hiçbir şey dememişti. Herkes eyvallah demiştim. Ama ne korkmuştum ya. Belki de hani daha liseden yeni mezun. Hayır dedim, burada beni dövecekler herhalde. Transfermarkt Leao'nun fiyatını düşürüyormuş. Olabilir. Osimhen'i düşürdü bak. Hemen Galatasaray'a geldi, hemen düşürdü Osimhen'in fiyatını. Ne diyor Cihan'cığım? Söğüş krizim tuttu. İstanbul'da en iyi nerede yeriz demiş. Söğüşü mü? Vallahi onu aslında böyle Emre Tilev'e falan sorman lazım. Bu gıda işlerini falan o bilir. Söğüşü nerede yedin dediğinde bir de onu sana böyle ballandıra ballandıra falan anlatabilir. Sorayım yapay zekayı senin için. Nerede yenirmiş? Ben söğüş çok seven biri değilim. Senin de diyecek şimdi nasıl bir dilim var falan. Bak Beyoğlu'nda güzel bir mekan varmış, tamam mı?
Ben bilmediğim için bakıyorum. Moda'da bir mekan.

varmış meşhur, onu da söylüyor. Moda'da ve Beyoğlu'nda çok meşhur iki tane mekan varmış. Sen artık bunu Google'a falan yazıp bulabilirsin güzel insan. Yavaş yavaş ben de veda edeceğim mesajlar kalmasın diye. Önceki sene Beşiktaş Akbodo'nun peşinden 2 ay koştu. Toplam maliyeti 35 milyon eurocuk. Ben Akbodo'nun yerinde olsam bu parayı almadan gitmem demiş. Gitmiyor zaten, alıyor parayı. Zaman zaman kesik yiyebilir. Ama bir yere gitti yok. Leo geliyor mu, bilgin var mı? Geliyor geliyor, geldi hatta Alp. Açıklarlar yakında. 2-3 güne açıklanır. Hüseyin Mecit. Merhaba Hüseyin'cim. Cihan diyor, mesajımı okumuyorsun. Bir şey mi oldu? Yok Hüseyin, okuyorum, görüyorum yani. Teşekkür ediyorum. Mesela sen bana şey yazıyorsun ya, hayırlı cumalar yazıyorsun. Benim iyi misin, halimi hatırımı soruyorsun. Ben de sana şeyden, klavyeden yazıyorum. Ama soru sorduğunda, bir şey sorduğunda okurum ama. Hiç merak etme. Selam olsun. Beşiktaş 3 maç diyor. 3 kırmızı kart. Acaba Beşiktaş maçlarında kırmızı kart oynasak mı? İddiadan bir şeyler kazanır mıyız demiş. Rakipleri de yiyor, Beşiktaş da yiyor. Demek ki sert bir futbol oynanıyor bu noktada. Dene şansını. O neden olmasın? Cihan, bu ara hiç Ahmet'i konuşturmuyorsun. Gitti Ahmet, mezun oldu. Stajı mıtajı bitti Ahmet'in. Gökhan Yılancı. Selam olsun canım kardeşim. Taksim'de diyor, Demirören'ün arkasında diyor, arkadaş oraya gitsin demiş. Evet, ismini veremiyorum. Sen de yazmışsın ama ismini maalesef. Beşiktaş Çarşı'da da var diyor. Ha evet, o da yazıyordu. O da çok meşhurmuş. Cihan, cumaları çok erken kapatıyorsun. Bak geçen hafta dinleyici almıştın. Çok heyecan, keyifli geçmişti diyor. Şöyle bazen erken kapat. Cuma günleri almıyoruz onu. Perşembe günleri falan alıyoruz genelde ve pazartesi günleri yapıyoruz. Cuma günleri bir kim ne dedi var. Anlaşmamız da var. O sebeple erken bırakmak durumunda kalıyorum. Yoksa ben sizle sohbet ederim. Keyif alıyorum. Biz bu kültüre alışık değiliz de böyle bir kültürü olan bir futbol ülkesi olduğunu da düşünmüyorum demiş. Nasıl ya? Vardır canım. Ya mesela şey mi diyorsun, Avrupa maçlarında rakip taraftarlar beraber maç izliyor falan diyorsun ama o öyle her yerde öyle değil ya. Biliyorsun işte Premier Lig'deki İngiliz oliganları biliyorsun. Türkiye'ye her geldiğinde problem çıkarıyorlar. Ha, onlar orada da öyle yani. Problemliler vardır. Ya bu tutku, git Meksika'ya mesela, futbol tutkusu olan yerler, Arjantin'de falan kesin vardır böyle şeyler. Bizdeki futbol tutkusu biraz garip. Bize futbolu afyon diye yediriyorlar herhalde, çözemedim. Cihan, sence bu sene Aziz Yıldırım farkı göreceğiz mi demiş. Aziz Yıldırım farkını her zaman ortaya koyar. Dün Emre Tile bir şey diyor, Aziz silin. Bir yerden duymuş, Aziz silin koyacak. Güzel bir cümle yani, Aziz silini vuruyor. Bence %100 bir farkı olacaktır. Mesela en yakın örneği İsmail Kartal'dan bunu anlayabilirsin. İsmail Hoca sürekli ben diye konuşuyordu. Son basın toplantısında ben dedi, sonra pardon biz dedi. Bunu da bu sefer çok fazla abarttı. Her cümlesinin ardından biz dedi. Aziz Yıldırım konuşuyordu ya, işte bu teknik kadro ve futbolcular için. Hani Aziz Yıldırım başkanlığı tam olarak şey yani. Aziz Yıldırım başkansa, ben futbolcuysam ve teknik kadrodan biriysem, hop kardeşim bir dakika diyor zihninden futbolcu da. Teknik direktör de, Aziz Yıldırım buradaysa benim konfor alanım bitmiştir diyor. Yani primi dağıtır mı Aziz Yıldırım? Parası varsa gerçekten çok da cömert dağıtır. Ama o başarısızlıkta gerçekten de o samandıraya iner. O şarteller var ya, onları da indirmekten hiç çekinmez. Biraz böyle tatlı sert başkan baskısı var. Ben sezona doğrudan etki edeceğini düşünüyorum. İyi bir şey mi bilmiyorum. Onu beraber göreceğiz. Eskide mi kaldı bu durumlar, onu da mı bilmiyorum. Eskiden işe yarıyordu bunlar ama artık yıl 2026. Belki bazı şeyler değişmiştir Ertuğrul. Leo geldi dedin Cihan, peki Barış Alper gidiyor mu, bilgin var mı diyor. Valla Okan Buruk Barış Alper'in hiç gitmesini istemiyor. Ama Barış Alper de artık Avrupa'ya açılmak istiyor. Premier Lig'den tam iki teklif var. Bence Barış gidecek. Bu benim hissiyatım. Bu Barış'la ilgili bilgim yok. Ama Leo'yu aldıklarını öğrendim. Barış da yüksek ihtimal gidecek. Bence de hata olacak. Yapmamaları gerekiyordu. Trabzonspor bu sezon lig ve Avrupa'da

0: bir performans sergiler, ne bekliyorsun demiş. Vallahi şimdi bakıyorsun, iyi transferler yapıyorlar. Hazırlık maçlarını falan çok izleme fırsatım olmadı Trabzonspor'un. Bir izleyelim, görelim, bize nasıl bir umut veriyor. Evet, Salah geldi. Ama sadece bir oyuncu almayla hani o bir anda seni şampiyon edecek diye bir şey yok. Bakacağız, izleyeceğiz. Evet, kadro kalitesi muazzam. İştahı da var taraftarın, iştahlandı da. Şu an için mesela zirveye oynayacak bir potansiyeli var Trabzonspor'un. Yani şampiyon olur mu bilmiyorum. Ama ilk üçü zorlayacaktır. Yani şampiyonluğu zorlayacaktır. Hani Avrupa'yı diyorsan, yani bahar aylarını görebilmek, evet, bu kadro yapılanmasıyla olabilir ya. Yani şey olabilir, yani bahar aylarını görebilir diye düşünüyorum. Bir şey diyemiyorum, öyle bir soru sormuşsun ki bana, ne yapar diye yani. İlk üçü zorlar, Avrupa'da da bahar ayını görür. Olur mu? Tatmin etti mi seni? Selam olsun Akın. Akın, gömlek güzelmiş. Bende de var aynısı bunun. Vallahi aynısı. Güzel şey mi? Polyester mi, ipek mi bu? Polyester çok sıkıntı oluyor ya. Çok yapış yapış oluyor. Can, Türk kulüplerimiz artık bu dernek statüsünde değişikliğe gitmesi lazım. Bu transfer komitesi falan biraz ilkel mi kalıyor acaba? Profesyonel olması lazım değil mi demiş. E profesyonel hepsi canım. Hepsi profesyonel normalde. Yani scout ekipleri falan, Tansel. Ya bu adamlar şey değil yani, dışarıdan bir yerden getirdiğin adam değil. Hepsinin geçmişte belirli başlı kulüplerde CV'leri var, referansları var, networkleri var. Ama sen değişsin mi istiyorsun? Başka biri mi gelsin? Cihan, Murat Özen'le artık program yapmıyorsunuz. Bir araya gelmeniz çok keyifli oluyordu. Bu sene Beşiktaş iyi gidiyor. Büyük ihtimalle çıkarsınız yine beraber demiş. kötü giderken çıkıyoruz biz. Dursun Özbek ne diyecek abi? Aziz Yıldırım evden alırım dedi. Gerekeni yapsınlar dedi. Ertesi gün Galatasaray gitti. YouTube yorumcularına dava açtı demiş. Aziz Yıldırım alır Barış Alper'i diyor. Yok, Barış şey, Avrupa'da oynamak istiyor. Türkiye'de falan herhangi bir kulüpte olursa zaten Galatasaray'da oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi vesaire. Olmazsa da İngiltere'de oynamak istediğini bildirdi yani. Her cümle alem bunu biliyor artık. İpek abi, sana yollayabilirim bir tane de. Sağ ol canım kardeşim, düşünmen yeter. Sağ olun arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz de yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. Günlerden cuma, iyi cumalar dileyelim tekrardan sizlere. Hayırlı cumalar dileyelim. Pazartesi bir sıkıntı, bir problem olmazsa saat 12'de mikrofonun başında olacağız. Sokak futbolunda umarım siz de benimle beraber olursunuz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip edeni takip ederim. Mesaj atana mesaj atarım. Daha ne yapayım değil mi? Hadi hoşça kalın, görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan hattımızda Furkan Uzun olacak. Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak ve kendisiyle hem Salah transferini hem de dün oynanan mücadeleyi konuşacağız. Beşiktaş, Radeç Kralov karşısında 1-0 kazandı. 10 kişi kaldığı mücadelede Semih Kılıçsoy'un attığı gol Beşiktaş'ı avantajlı olan konuma getirdi. Ve ikinci mücadele İstanbul'da oynanacak. Umuyoruz ki İstanbul'da da kazanıp yolumuza devam edeceğiz. Ama beraberliğin yettiğini de söylemek gerekir burada. Ve tabii dün Ottara'nın oyundan atılışının ardından 10 kişi kalan Beşiktaş için acaba maç elden mi gidiyor dedik. Ama Beşiktaş golü bulmayı başardı. Dakika skor heyecanında ben Göksel'i çağırsarak sizlerle birlikteydim ve hemen şimdi Ortaya Karışık'ta ilk konuğumuzla başlayalım. Hattımızda Muhammed Furkan Uzun olacak. Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk Göksel'in merhaba yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum ve resmen Salah artık imzayı attı. Sen de oradaydın ve yani ben daha çok hani klasik bir imza töreni bekliyordum. Yani şöyle söyleyeyim, işte başkanı konuşacağı, Salah'ın konuşacağı, ama yani çok beğendim çünkü o konuşma faslı çok uzun sürmedi. İşte biz şunu yaptık, bunu yaptık gibi bir şey olmadı. Daha çok taraftarla Salah arasında bağ kurma, işte Salah'a taraftarları gösterme, taraftarla tanıştırma gibi bir etkinlik oldu ve bence çok da güzel bir etkinlikti. Sen yerinden gözlemledin, nasıl değerlendiriyorsun dünü?
2: Kesinlikle dediğine katılıyorum. Aslında şöyle, eksiklikleri de var illaki ama genel hatlarıyla senin dediğine katılıyorum. Çünkü konuşma fazla çok kısa sürüyor. Genelde bu tip törenlerde daha çok şova kaçılır. Yani başkanlar işte kendilerinin biraz aslında PR'ını yaparlar bu tip imza törenlerinde. Ama hem Sayın Başkan Ertuğrul Doğan çok fazla konuşmadı, hem de Muhammed Salah çok fazla konuşmadı. Daha çok dediğin gibi bütün tribünleri tek tek selamladı ve hakikaten inanılmaz bir görsel şölen vardı. Yani sanki bir şampiyonluk kutlamasından farksız bir görsel şölen vardı ki zaten dün akşamdan beri özellikle Twitter'da karşıma çıkıyor. Dünyanın hemen hemen her yerindeki basın organları, yayın organları imza törenini haberleştirdi ki çok benim ilgimi çeken bir detay olarak dün akşam orada Mısır'dan gelen bir gazeteci de vardı. Yani Muhammed Salah'ın imza törenini bir gazeteci meslektaşımız Mısır'dan gelerek takip etti. Bu aslında transferin de ne kadar uluslararası boyutta ses getirdiğinin de ufak bir yankısı. Bir önceki günde havalimanındaydım. Orada da felaket bir kalabalık vardı. Yaklaşık olarak 20-25 bin kişilik bir kalabalığın havalimanında olduğu söylenmişti. Dün akşamda da hemen hemen tüm tribünler doluydu. Bu da aşağı yukarı 30 veya 35 binlik bir taraftar grubu, taraftar sayısına tekabül ediyor. Dolayısıyla yani aslında şu eksik tarafı bence şuydu. Muhammed Salah'ın bir top sektirmesi veya işte bir görsel şuran sunması beklenirdi. O olmadı. Onun dışında bence hakikaten uluslararası seviyede bir imza töreni oldu. İlk günden bu yana hakikaten Trabzonspor takımı Salah'ı çok iyi şekilde karşıladı. İyi şekilde sosyal medyada veya işte çeşitli yerlerde çok iyi şekilde kullandı. Çünkü mesela en son Trabzonspor'un buna yakın yıldız transferi Daniel Sturridge transferiydi. Ama o bu kadar ses getirmemişti veya bu kadar görsel şölen bu kadar böyle farklı şekilde etki vermemişti. Ama Salah, yani bugün bütün dünyanın yayın organları Trabzonspor'un dün akşam yaptığı imza töreninden ve Salah'ın Trabzonspor'u transferinden bahsediyor. Salah'ın Trabzonspor transferinin önemli noktalarından biri şu: daha 2 yıl öncesine kadar Ballon d'Or ödülünde, ödül sıralamasında 4. sırada olan bir oyuncudan bahsediyoruz ve 2018 ila 2025 yılları arasında 7 yıllık dönemde o 7 yıllık dönemde 5 kez dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biri olmuş bir oyuncu Muhammed Salah. Dolayısıyla hakikaten çok sansasyonel bir transfer ve Trabzonspor kulübü de Salah'ın ismine, markasına yakışır bir şekilde ilk günden bu yana imza töreni olsun, sosyal medya paylaşımları olsun, bu gibi şeylere imza attı.
1: Kesinlikle öyle. Peki haftaya oynamasını bekliyor musun Salah'ın?
2: Şöyle aslında baktığımız zaman fiziksel durumunun iyi olduğu söyleniyor ki zaten görüntülerde de ne kadar kaslı ve ne kadar hazır bir fizik görüntüsüne sahip olduğu ortada ve birkaç bilgi vermek gerekirse son Dünya Kupası'nda Avustralya ve Arjantin maçlarında birinde 11 birinde 13 kilometre koşan bir oyuncudan bahsediyoruz. 34 yaşında olmasına rağmen ki yine bu iki maçta da sprint sayısı bakımından en çok sprint atan oyunculardan biriydi. Ancak yaz kampını boş geçirdi. Tatilde geçirdi ağırlıklı olarak ve yaz kampı yemedi. Dolayısıyla gelecek hafta oynanacak maçta belki son 10-15 dakika süre alabilir ama ben ayın 20'sindeki French Forest veya işte Gornik Zavcı hangisi gelirse o karşılaşmada uzun bir süre alacağını düşünüyorum. Yani ayın 20'sindeki Avrupa maçında bence tam olarak hazır olabilir.
1: Peki Muhammed Salah transferi de böylelikle bitmiş oldu ama benim dikkatimi çeken bir konu da şuydu. Trabzonspor bu miktarları da açıkladı ve miktarlar Beşiktaş'ın aktardığı miktarlardan farklı. Yani hiç öyle abartı bir menajer ücreti falan görmedim ben burada.
2: Evet. Trabzonspor tabii ki açıkladı bunu. 16.7 olarak açıklandı. Tabii ki burada çeşitli bonuslar var. Onlar açıklanmadı. Ama zaten şöyle, yani Beşiktaş da alsa, Trabzonspor da alsa Salah aşağı yukarı bu fiyat alabilirdi. Yani çünkü dediğim gibi

0: 7 yılın 5'inde Ballon d'Or ödül sıralamasında ilk 10'da olmuş ve Süper Lig'e gelen oyuncular arasında Ballon d'Or ödül sıralamasında en yüksek sırada olan oyunculardan biri. 4 defa Premier Lig'de 4 defa gol kralı olmuş 2 oyuncudan biri. Dolayısıyla böyle bir oyuncuyu alacaksanız zaten 15 veya 20 milyon euro bandında bir yıllık maliyeti olur size. Bu hangi takım olursa olsun böyle. O bakımdan Beşiktaş'ta olsa, Trabzonspor'da olsa aşağı yukarı bu seviyelerde bir maliyet olacaktı. Trabzonspor almayı başardı. Ve şu an baktığımız zaman da kombinelerde ve forma satışlarında da aşağı yukarı 2 günlük süre zarfında çok ciddi bir gelir elde edildi. Ve kombineler 20 bin sayısına, 20 bin seviyesine yaklaştı. Dolayısıyla Trabzonspor Salah'ın maliyetinin tamamını belki çıkartamadı ama %50'lik kısmını çıkarttığını söyleyebiliriz.
1: Ki zaten yaptığı satışları da koyarsak burada Trabzonspor Salah'ın parasını oradan çıkarttı bile.
0: Kesinlikle onu diyorum yani kesinlikle. %100'ünü henüz çıkartmadı ama %50'sini çok rahat şekilde çıkarttı.
1: Hayır, çünkü
0: yani inanılmaz sayıda formalar 100 bin sipariş verildi. 100 bin tane forma siparişi verildi yoğunluktan. Hatta daha dün mesela ben Trabzon şehrin meydanında belki bizi dinleyenler bilir. Sabri Şener sosyal tesisi var. Orada tesis yapılan. İnanılmaz bir yoğunluk var. Dün oradaydım. İnanılmaz bir yoğunluk vardı ve şöyle söyleyeyim. Yani kasa sırası olarak benim sayabildiğim 100 kişi vardı. Belki bunun daha fazlası vardı. Ben 100'e kadar sayıp bıraktım. Çünkü hakikaten çok ciddi bir talep var. Çünkü şöyle, Trabzonspor kulüp tarihinin en büyük transferi ve aynı zamanda Türk futbol tarihinin de bence Roberto Carlos'la beraber en büyük transferi. Bu bakımdan böyle bir oyuncuyu transfer ediyorsanız tabii ki buna burada taraftar teşvik alamaz. Dolayısıyla Trabzonspor kulübünün taraftarı bu noktada kendine düşenliği yaptı. Yönetim de yaptı. Yani inanılmaz bir maliyet Trabzonspor açısından bakarsak 16-7 milyon euro. Ama dediğim gibi en azından bu bir haftalık süre içerisinde zaten %50'si çıktı. O bakımdan baktığımız zaman 5 yıl da var. Yani bugün mesela Atletik'inden tutun da Reuters'ına kadar bütün dünyanın önde gelen yayın organları, ajansları dün akşamki gösteriyi, imza törenini yayın yaptılar ve de Trabzon şehrini de tanıttılar dünya. Yani mesela birçok yayın organında ben şunu gördüm, işte Trabzon şehrinin 61 numaralı 61 plaka kodu çok işte şehir için önemli bir simge taşıyor ifadesine gördüm veya işte dün sanırım olması lazım ya da bu sabah hatırlamıyorum. Bir atletik mesela Trabzon şehrindeki yöresel lezzetlerden bahseden bir haber ele almış. Yani kuymaktan, hamsiden, işte peynirden vesaire bahsediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu transfer her şeyden önce bir şehrin geçmişinin ve bir kulübün de uluslararası alanda tanıtımına neden olan büyük bir transfer hamlesi.
1: Şunu da demek istedim, yani yaptığı bonservis satışlarıyla Trabzonspor zaten
0: kesinlikle %100. Bak o çok önemli bir konu. Dün akşam Sayın Başkan Ertuğrul'dan onu zaten açıkladı detaylarıyla. Yani ben dedi, bizleri daha doğrusu, son bir yılda 100 milyon euroluk oyuncu satışı yaptık dedi ki gerçekten bu ülkemizde belki çok az kişi tarafından bilinen bir durum. Yani buraya biraz daha fazla sayıda vurgulamak gerekiyor. Çünkü Trabzonspor kulübü son bir yıl içerisinde az önce de dediğim gibi oyuncu satışlarından bonuslar da dahil olmak üzere 100 milyon euro kazandı ve şu an bu dediğim son bir yıllık periyotta Trabzonspor oyuncu satışından Türkiye'de en yüksek bonservis bedeli kazanan takım. Bunun yanı sıra dünya genelinde bu yaz transfer döneminde en çok oyuncu satışı, yani oyuncu satışından en çok gelir elde eden takımlar arasında yer alıyor. Keza 23 yaş altı oyuncu satışında da yine Trabzonspor bu yaz transfer döneminde en yüksek gelir elde eden takımlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla herkes belki Salah'a verilen işte yıllık maaşı veya işte imza parasını konuşuyor ama diğer taraftan Trabzonspor'un son bir yıllık dönemde ve ayrıca bu yaz transfer döneminde sadece işte 3 veya 4 oyuncunun satışından kasaya koyduğu rakamlar var. Yani mesela Zubkov'dan 4 milyon euro. Şimdi Salih Malkoçoğlu da aşağı yukarı o civara satılacak. 8. Olay zaten 30 milyon euroya satıldı bonuslarla bile ver. 38. 20 milyon euro da Filip Augusto satıldı. 58-60 milyon euroluk bir sadece bu dönemde satış söz konusu. Dolayısıyla tüm bunları paket halinde aldığımız zaman senin de dediğine katılmakla beraber Trabzonspor satışlardan Salah'ın zaten maliyetini çıkarttı.
1: Ve artık Trabzonspor'da transfer kapandı diyebilir miyiz yoksa eklenecek isimler bekliyor musun?
0: Tabii bekliyorum. Öncelikle bir forvet bekliyoruz. Çünkü Filip Augusto'nun takımdan ayrılışıyla beraber hala o noktaya bir takviye yapılmadı. Aslında René Mitongo adında 18 yaşındaki genç bir golcü takıma katıldı ama onun biraz pişmesi gerekiyor. Çünkü çok biraz eksiklikleri olan bir oyuncu. Dolayısıyla onun başka bir takıma kiralık olarak gitmesi bekleniyor. Ve ayrı zamanda Fatih Hoca'nın özellikle çok istediği bir pozisyona takviye durumu olabilir. 6 numara pozisyonda. Çünkü az önce de bir gelişme işi anlattı Trabzonspor'da. Timca Bol Folcarelli yine sakatlandı maalesef. Geçen sene de çok sık sakatlanan bir oyuncu. Yine sakatlandı. Dolayısıyla en az bir ay boyunca sahalardan uzak kalması gerekiyor. Zaten Trabzonspor'un 6 numara pozisyonunda tek oyuncusuydu. Şu an Trabzonspor'un timin sakatlanmasıyla beraber bu bölgede oynayabilecek oyuncusu yok. O bakımdan Trabzonspor'un zaten bir arayışı vardı. Timin sakatlığıyla beraber ben bu öncelik olarak bu pozisyona takviye bekliyorum. Sonrasında da bir forvet bekliyorum. Bu iki transfer sonrasında bir ayrılık olmadığı sürece Trabzonspor'dan ben transferi kapatmasını bekliyorum.
1: Peki, bir diğer tarafta dün Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme maçında karşı karşıya geldi Çekya'dan Kralov'la ve 1-0 kazandı. 10 kişi kaldı mücadelede Beşiktaş. Semih Kılıçsoy'dan geldi gol. Tabii parantez açmak gereken isimler de var. Özellikle Alexander Nübel. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
0: Aslında şöyle tabii ki müsabakanın dışında Beşiktaş çok net şekilde favori olan takımdı. Çünkü rakip takım yani Beşiktaş'ta yarışabilecek veya işte hem tarihi sahip değil hem de kadro kalitesine veya işte ekonomik olarak da Beşiktaş'ta yarışabilecek. Hiçbir açıdan daha doğrusu Beşiktaş'ta yarışamayacak bir takımdı. Ama tabii ki Beşiktaş'ın burada 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanması önemli bir durum. Bence aslında burada önemli olan bir önceki turdaki elediği takımı çok rahat şekilde elemesiydi. Beşiktaş önemli bir avantajı olacaktı. Ben İstanbul'daki maçta da Beşiktaş'tan takdiri galip ettim. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu dönem Avrupa Ligi'de grup aşamasında olması bence olası gözüküyor. Çünkü bir sonraki turdaki rakibi de Beşiktaş'la kolay kolay yarışabilecek takım değil gibi duruyor. O bakımdan Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş bence Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlarımızdan biri olacak.
1: Alexander Nübel için neler söylersin? Yine önemli kurtarışları vardı. Tam 8 kurtarış yaptı mücadelede.
0: Bir daha alabilir miyim soruyu?
1: Alexander Nübel'e nasıl bir parantez?
0: Evet, Alexander Nübel bence bu sezon Süper Lig'deki en başarılı transferlerden biri. Çünkü geçmişi zaten belli ve Alman milli takımı olan bir kaleci. Belki menajerlik oyunları oynayanlar kendilerini, yani kendisini oradan bilebilir. Çünkü ben oradan başta tanışmıştım. 2018 ve 19 yıllarında o zamanlar daha potansiyelli bir kaleciydi. İlk o zaman benim dikkatimi çekmişti ama sonraki yıllarda da gerçekten bence başarılı bir dönem geçirdi. Hem oyunda hem de gerçek hayatta gerçekten başarılı bir kaleci. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana da bence Beşiktaş'a çok net seviye atlattı. Çünkü Ersin Destanoğlu geçen sene zaman zaman hatalı bölgeler diyerek Beşiktaş'ın tam büyümelenmeye başladığı anlarda Beşiktaş'ı düşüren isimlerden biri olmuş ama Nübel bence çok net şekilde seviye atlattı ve yeni sezonda bence işte Onana, Uğur'dan Çakır, Göztepe'nin kalecisi ve aynı zamanda Nübel. 4 tane bence bu kaleciyi sayabiliriz. Yani ligin en iyi 4 veya 5 kalecisinden biri bence Alexander Nübel.
1: Peki, Ouattara oyundan atılan isimdi. Beşiktaş'ta yeni transfer biraz eleştiri aldı ve bir başka eleştiri konusu da Černý'di. Nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten Černý çok kötü bir maç çıkarttı, özellikle ilk yarıda.
0: Şöyle, aslında Černý yani çok iyi bir oyuncu bence genel hatırlıyor ama ilk Avrupa maçından, yani bir önceki turdaki maçlardan bu yana formu giderek düşüyordu. Daha doğrusu hatta geçen senenin ikinci yarısından bu yana giderek düşen bir form söz konusu ki Beşiktaş'ın çok ciddi derecede bonservis bedeli ödediği bir oyuncu. 6 milyon euro olması lazım ödenen bonservis bedeli. Aşağı yukarı 1,5-2 milyon euroluk bir yıllık maaşının olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla çok ciddi bir bedel karşılığında takıma katılan bir oyuncudu. Geçen sene ligin işte ilk periyotunda belki çok net katkı verdiğini söyleyebiliriz. Bence iyi bir oyuncu. Ancak sanki İtalyano'nun taktiğine pek uymuyor gibi duruyor. Çünkü önceki turdaki maçlarda da pek isteneni veremedi. Dün akşam da yine bence pek isteneni veremedi. Senin dediğin gibi. Dolayısıyla hani gitgide hayal kırıklığına doğru giden bir yani söz konusu. O bakımdan Beşiktaş burada acaba Germi ile yollarını ayırabilir mi? Çünkü formu giderek artacağına giderek düşen bir oyuncu söz konusu.
1: Kesinlikle öyle. İki bir dinleyicimiz de Sergen Yalçın döneminde mi bu kadar geriye gitti? Çerniye ne oldu? Böyle değildi diyor.
0: Evet.

0: Kesinlikle yani dediğim gibi geçen senenin ikinci yarısından bu yana ki çok uzun süre 90 dakika boyunca sahada kalmadı. Zaman zaman sonradan girdi. Zaman zaman işte ilk 11'de başladı. 45'te veya 50'de 60'da çıktı ki birçok maçta ilk oyundan ilk alınan oyuncuydu. O bakımdan belki bir özgüven sorunu yaşıyor olabilir. Çünkü geçmişi ve işte kalitesi özellikle vuruş tekniği bakımından ve çalım yeteneği bakımından hakikaten çok fark yaratan bir oyuncu. Mesela ben geçen sene ligin aslında yetenek olarak yani en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak görüyordum ama bu sene başladığından yani performansı giderek düşüyor ama tabii ki düşüşü bu seneye bu senede bağlanamaz. Çünkü geçen seneden bu yana giden Nisan ayından bu yana özellikle Nisan ayından bu yana giderek aşağı doğru düşen bir form durumu söz konusu. Yani toparlaması lazım. Toparlayamazsa Beşiktaş takımı bu kadar önemli yatırım yaptığı bir oyuncuyu alternatif oyuncu konumuna getirmiş olacak. Bu da dolayısıyla önemli bir mali yük olarak mali yük olarak Beşiktaş'a karşısına çıkacak.
1: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Peki bir diğer tarafta da tabii Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Sturm Graz karşısında kazanan taraf oldu ve avantajı cebine koymuş durumda. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'yi?
0: Fenerbahçe önceki golünü güzel bize maçlarına göre bence daha derli toplu, daha disiplinli, daha iyi bir takım görüntüsü vardı ki zaten bu da direkt olarak skora yansıdı. Yani zaten Gönlük, Zabze veya işte Graz. Bu takımlar Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman Fenerbahçe ile boy ölçüşebilecek veya işte Fenerbahçe'ye karşılık verebilecek takımlardır. Arada çok ciddi seviyede siklet farkı olduğunu söylemek mümkün. Fenerbahçe için turu bence %99 oranında Fenerbahçe geçti. Şimdi önemli olan playoff turunda işte Sparta Prag, Olympic Lyon. Çok aslında baktığımız zaman sert iki takım. Yani hangisi gelirse gelsin sert. Fenerbahçe eğer bu sene gruplara kalırsa bence hakikaten önemli bir başarı imzalatmış olacak. Çünkü 3 eleme oynayarak gruplara kalmak Şampiyonlar Ligi'nde özellikle bir Türk takımının hani kolay kolay başarabileceği bir şey değil ki zaten en son 2007 yılında olması lazım. Bunu Fenerbahçe başarmış. Yani tam 20 yıldan tam bir aşağı yukarı 20 yıllık bir dönem söz konusu. Yani bir Türk takımının 20 yılda bir yaptığı bir şey yaptığı da tabii ki Fenerbahçe bunu başarırsa önemli bir durum olacak. Ancak Olympic Lyon takımı her ne kadar son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyen bir takım olsa da Avrupa Ligi'nde çeyrek finalleri gören bir takım. Ve eski gücünden, o efsane gücünden işte 2007 yıllar arasındaki o Avrupa futboluna veya işte Fransız futboluna Fransız futbolu domine eden gücünden uzak olsa da sonuçta yine de takımlarımız için, Türk takımları için sert bir takım. Sparta Prag takımı da daha birkaç yıl önce Galatasaray'a farklı şekilde eleyen bir takım. Dolayısıyla Sparta Prag ve Olympic Lyon hangisi gelirse gelsin Fenerbahçe için bence asıl sınav o maçlar olacak. Ve o maçlarda alacağı galibiyetler veya yenilgiler tüm sezonun kaderini de belirleyecek sonuçlar olacak.
2: Bir dinleyicimiz Galatasaray hakkında soruyor. Hüseyin Mecit, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum dün kazandığı için. Bizim Galatasaray yönetimi bari futbolcu almıyorsanız elinizdeki futbolculardan neden çıkmıyorsunuz? Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan demiş Hüseyin Mecit.
0: Kesinlikle şöyle. Yani zaten Galatasaray taraftarı son geçen haftaki hazırlık maçında yönetime tepkilerini dile getirdi. Galatasaray yönetimi hakikaten bu noktada çok bence ağır kaldı. Çünkü yani başlayacak aşağı yukarı bir hafta sonra diyebiliriz veya 10 gün sonra desek daha doğru olur. Yani ligin başlamasına bu kadar kısa süre kalmasına rağmen Galatasaray takımının bir genç oyuncu haricinde herhangi bir takviye yapmaması çok bence çarpıcı bir durum. Çünkü geçen sene mesela Galatasaray takımı geçen sene de ağırlık olarak işte Ağustos ayında, Eylül ayında takviyeler yaptı. Ama en azından geçen sene mesela Haziran ayında Sane gibi bir dünya yıldızını indirdi. Takıma kattı. Dolayısıyla yani geçen seneden beri daha yavaş, daha ağır ve daha plansız ilerleyen bir Galatasaray takımı söz konusu ki dediğin gibi yani en azından oyuncu alamıyorsanız oyuncu satmanız gerekir. Mesela Trabzonspor bunu önce oyuncu satarak kendine bir orada ekonomik olarak bir kazanç sağladı. Sonra yatırımlarını yaptı. Yani Galatasaray takımından da aslında böyle bir şey beklenebilir. Doğal olarak işte Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan veya işte belki İlkay Gündoğan ki geçen sene form durumu, fizik durumu çok bence büyük bir hayal kırıklığıydı ve aldığı yıllık maaşa bakıldığında hani bu seneki İlkay'ın nasıl bir

katkı vereceği veya verebilecek mi, o da ayrı bir soru işareti. Dolayısıyla en azından oyuncu satarak ekonomik olarak kâra geçmesi bekleniyor Galatasaray takımından, ama hem ne gelen var ne de giden. Dolayısıyla çok ilginç bir sessizlik söz konusu ki haftalık maçlarındaki oyun da sonuçlar da bence o soru işaretlerini giderek artıran bir durum. O bak-

0: Galatasaray çok ağır kaldı, yavaş kaldı.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'im, ben teşekkür eder, yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da yeni transfer Muhammed Salah'ın çok daha yüksek teklifleri geri çevirdiğini belirtti. Neler söyledi Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, dinleyelim.
2: Bunlar var olsunlar. Tabii Muhammed Salah gerçek bir dünya yıldızı. Kariyeri çok belli. İnşallah Trabzonspor'da çok başarılı olacak. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bugün ben İdman'daydım sabahleyin arkadaşlarla. Gerçekten çok pozitif bir hava var. Salah da gerçekten çok mütevazi bir insan olduğunu bizim ilk transfer görüşmesine başladığımız zamanda da belli etmişti ama bugün takım içerisinde gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. İnsanların bu kariyerini nasıl yakaladığını, o seviyede nasıl kaldığını bence gösteren önemli örneklerden bir tanesi. Trabzonspor için çok iyi olacaktır, ben buna inanıyorum. Ama önemli konu sizlerin desteği. Sizlerin desteği olmadan hiçbir şey olma şansı yok. Yani biz şehirde bütün olmak durumundayız. Şehrin her kesimi bütün olmak durumunda. Dolayısıyla biz bunu içeride bir araya getirebilirsek arkadaşlar, emin olun ki sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde çok iyi yerlere hep beraber geleceğiz. Bunun dışında bir forma konusu vardı. Ben burada Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip formasını Muhammed Salah'a vermesi bence çok önemli bir duruştu. Çok önemli bir göstergeydi. İkisi de çok değerli oyuncumuz. Ama kendi kendine böyle bir şey yapması gerçekten beğen dahil olmak üzere herkesi çok duygulandırdı. Ona da burada özel olarak teşekkür ederim. Tabii bu soruya hep mantıklı cevap vereceğiz. Duygulu cevap vermeyeyim. Şimdi arkadaşlar, yani benim burada 9. yılım. En önemli öğrendiğimiz şeylerden bir tanesi çok büyük konuşmamak lazım. Tabii ki Sayın Fatih Tekke'nin de bizlerin de sizlerin de aklındaki şey bellidir. Buna bir itirazım yok. Kimse bunu dillendirmese de işin gerçeği budur. Ama bizim diyeceğimiz şu. Biz bu genç arkadaşlarımızı işlerine koyduğumuz yine Salah gibi tecrübeli abileriyle beraber bir harman yapıyoruz. Başlarında da çok iyi bir hocamız var, Sayın Fatih Tekke. Çok iyi Trabzonlu, Trabzonsporlu. Herkesin niyeti çok iyi. Atmosfer, hava çok güzel. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Herkesin kafasındaki şu, Trabzonspor'u götürebildiği kadar en iyi yere götürmek Avrupa'da. Bu neresi olacak hep beraber göreceğiz. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de niyetimiz gidebileceğimiz en iyi yere gitmek. Biz ilk görüşmemizi yaptığımız zaman, yani transfer görüşmesinden bahsediyorum. Biraz önce arkadaşlarla yukarıda paylaştım. Yani tabii karşınızdaki oyuncu futbolla yaşanabilecek her türlü başarıyı yaşamış biri. Oynadığı lig belli, oynadığı takım belli. Onu Türkiye'ye getirmek tabii konuştuğumuz zaman oyuncu da bizim planlamamızı merak etmişti. Sayın İbrahim Şahinkaya planlamadan bahsetti. Ben de şunu söyledim sadece. Ona hayatı boyunca yaşamayacağı bir sevgiyi burada göreceğini söylemiştim. İstanbul'daki karşılamadan sonra ofiste ilk bunu söylemişti. Yani inanamadım diye. Ben de Trabzon'u gör demiştim. Dün havalimanından çıkışında bizi teşekkür etti. Yani iyi ki beni buraya getirdiniz dedi. O da çok mutlu. Zaten sahada sizler de görmüşsünüzdür. Çok pozitif hava. İnşallah bu hava bizi daha farklı bir noktaya taşıyacak hep beraber. Santrafor transferi konuştum. Evet. Transfer hakkında konuşmuyoruz biliyorsunuz yani. Bakacağız yani, alabileceğimiz en iyi oyuncuyu Trabzonspor'a getirmeye çalışacağız. Görüşmelerimiz var. Devam ediyor. Ama tabii bu konu hakkında burada bilgi vermem doğru olmaz. Ama en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Çıtanın nerede olduğunun da farkındayız. Adem, o çıtayı biz oraya kendimiz taşıdık. Yani bu planlamanın içerisindeydi. Yani şöyle bir planlama. Hem dünyanın her yerinden gençlerin gelmek istediği, yani gelip kendini geliştirip bir yerlere gidebileceğini biz ispat ettik. Şu anda başka oyuncular satabiliriz. Yani öyle bir durum da var ama bunu yapmıyoruz. Ve biz aynı zamanda tabii taraftardı psikolojisi olarak. Ben de tribünlerden geliyorum. İnsanlar şunu söylüyor haliyle. Rakip takımdaki yıldız oyuncuları gördükleri zaman, yani biz niye almıyoruz sorusu her zaman vardı ama bunların hepsi peş peşe gelen işler. Yani biz geçen hafta açıkladım, tabii pek gündem olmadı ama borcumuzun da büyük kısmını, neredeyse tamamına yakın bir kısmını artık kapattık. Dolayısıyla biz de hareketlerimizi daha cesaretli yapıyoruz. Ben taraftarıma teşekkür ederim. Şu ana kadar herkes şunu da söylüyor bu arada. Yeri gelmişken söyleyeyim. Yok İşte Trabzonspor oradan destek aldı, buradan destek aldı, o sponsor oldu, bu sponsor oldu.

filan. Böyle bir konu yok. Kimsenin sponsor olduğu filan yok. Şu an ben en büyük teşekkürü taraftarımı yapıyorum. Dünden bugüne yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede. Bu çok önemli bir rakam. Yani taraftarımız şunu söylüyor bize. Siz böyle yıldızlar getirirseniz biz de kombinelerle yanınızdayız diyor. Sağ olsunlar. Ama ben bu kombinelerin tamamının bitirilmesini istiyorum. Taraftarımdan ricam odur. Hemen bugün, yarın, iki gün sonra, üç gün sonra bu kombineleri bitirelim. O bize de bir mesaj. Biz de o mesajı alırız ve gereken şeyleri yaparız. Böyle bir konu yok. Nevzat Bey her zaman kulübün yanında olan bir arkadaşımız. Bize iterik, yani gerekli gel noktalarda her zaman destek oldu ama böyle bir konu yok. Ben kendisini arayacağım. Böyle bir konuda desteği varsa da rica ederim kendisinden. Şu anda bir oyuncu, ben daha önce açıklamıştım bunu. Yani iki oyuncu planlamamız vardı. Çok iyi bir teklif gelirse belki bu sayı 3'e çıkabilirdi ama onun üzerinde bir oyuncu satmayacağız, yani onu söylüyorum. Çok iyi teklif gelirse, üzerine basarak, altını çizerek söylüyorum, belki bir oyuncu daha olabilir. Onun dışında takım içerisinden bir ayrılma olmayacak. Yani geliştirmek için aldığımız genç bir oyuncumuz var, santrofor. Onu belki yeni bir santrofor olsak oynayabileceği bir takımı, zaten bunu alırken onunla konuşmuştuk bunların hepsini biz. Dolayısıyla planlama dahilinde gidiyor. Belki onun gelişimini sağlamak için bir yere kiralayabiliriz. Belki öyle bir durum olabilir. Onun dışında santrofor arayışımız devam ediyor. Onu sizlere yeri geldiği zaman bilgilendireceğiz. Şimdi tabii İstanbul takımları aldığı zaman bu konular konuşulmuyor. Biz aldığımız zaman konuşuluyor. Yani farklı bir şey söylemek istemiyorum bu camialara. Yani çok gereksiz konuşmalar, gereksiz laflar. Trabzonspor yanılmıyorsam geçen yılla beraber şu ana kadar 100 milyon euronun üzerinde bir satış yaptı. Yani hani 100 milyon euro satış yapan bir takım istediği oyuncuyu alabilir. Ki benim elimde şu an istesem satabileceğim bir o kadar da oyuncum var. Yani bu bana tabii ki elimi rahatlatıyor. Onun dışında herkes bir şeyler uyduruyor. Bu özellikle sosyal medya, biliyorsunuz, bu sallamanın sonunun olmadığı bir yer. Dolayısıyla saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Yani çok gereksiz konuşmalar. Ama tabii kimin konuştuğu da önemli. Her şeye cevap vermemek de lazım. Dolayısıyla bize biraz önce belirttiğim gibi şu ana kadar taraftarımızın dışında arayıp destek olan bugün Hikmet abi aradı, Yeşilyurt sağ olsun. Her zaman bize Yeşilyurt ailesi destek oluyor. Bugün de aradı, desteğini belirtti. Locasını da uzattı, açıklamasını yapacağız sağ olsun. Ben iş adamlarımızdan telefon bekliyorum, yani telefonun ucundayım. Onların telefonlarını bekliyorum. İnşallah herkes destek verdiği müddetçe biz de daha güzel işler yapacağız. Funda Hanım'ın ekibi çalışıyor bu konuda. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı hani nasıl bir iş yürütebiliriz sistemsel olarak, onun değerlendirmesini yapacağız hep beraber. Yani Salih böyle Avrupa takımlarından da takip eden bazı takımlar vardı ama başka bir ligden güzel bir teklif geldi. Kendisinde güzel bir para kazanacak, geliri olacak. Trabzonspor için de bence iyi bir satış oldu. Dediğim gibi bizim tüm niyetimiz, yani Trabzonspor'un şu konumunda, yani benim bahsettiğim bu gayrimenkulle alakalı yapacağımız gelir getirici projeler olmadan Trabzonspor'un gelir sağlayabileceği işler bu işler. Bunun bir başka alternatifi yok şu anda. Biz de yaptığımız planlama sayesinde bunu şu ana kadar güzel olarak yürüttük. Burada tabii Fatih Hoca'nın duruşu önemli. Ben yine teşekkür ederim kendisine. Hep söylüyorum, bu kadar genç oyuncuyla yola çıkmak herkesin harcı değil. Dolayısıyla hocamızı ve ekibini tekrar teşekkür ederim burada. Ama İçerideki hava gerçekten çok iyi. Aldığımız genç oyuncular hem karakter olarak hem duruş olarak çok iyi insanlar. Çok sevimli insanlar. Dolayısıyla içeride dışarıda kimsenin kulüpte bir sıkıntısı yok. Oyuncularımıza sürpriz de yaptık. Ağustos sonu maaşlarını erkenden getirdik şu an itibariyle. Biz onlar için elimizden gelen en iyi ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyden eksik etmek istemiyoruz. Onlar da şu ana kadar hem bizim hem hocalarının yüzlerini güldürdü işin doğrusunda. Yani içerideki pozitif havayı inşallah lige taşıyacağız. Burada ama en büyük yük yerel basında. Burada altını çizerek söylüyorum değerli arkadaşlarımız. Lütfen haberlerimizde herkesin niyetinin iyi olduğunu biliyorum. Bunu söyleyeyim başta. Yani kimsenin kötü bir niyeti yok. Herkesin niyeti iyi. Herkes Trabzonspor'un başarısını istiyor. Bu net. Ama lütfen yazışmalarımızı, yorumlarımızı bu süreçte çok daha dikkatli yapalım. Takımı iyiye götürmek için konuşalım. Biz her zaman bunları konuşmaya hazırız. Hocamızı daha iyiye götürmek için, başkanı, yönetimi fark etmez. Hepimizin niyeti aynı. Trabzonspor'u daha iyi noktaya götürmek. Dolayısıyla işlerimizi, yazışmalarımızı, konuşmalarımızı önemli konularda lütfen birbirimize danışarak yapalım.

0: Bu önemli bir konu. Şimdi nasıl ikna ettik konusu şöyle. Bir defa parayla etmedik. Onu ne söyleyeyim. Yani Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip Trabzon'a getiremezsin. Dün akşam beraberdik. Yönetici arkadaşlarımız da bize bir kontrat gösterdi kendisi. Herhalde bizim verdiğimiz ücretin 4 katı bir kontrat gösterdi. Niyeti bu heyecanı ve sevgiyi yaşamaktı. Zaten anlaşmamızda konuşurken iki tarafın da anlaştığı nokta buydu. O da tabii bunları medyadan, işte YouTube'dan görselleri, şehrin durumunu, taraftarların şampiyonluk kutlamalarını, Avrupa'daki taraftarları ve pek çok arkadaşıyla konuştu. Burada altını çizmek istiyorum. Trezeguet bizim eski oyuncumuz sürece çok olumlu bir katkı verdi. Yani direkt Muhammed Salah'la birebir bu işi her gün konuşarak bize yardımcı olduğunu söyleyebilirim, sağ olsun. Onun dışında kulüp hakkında hiçbir kötü referans almadı. Bizde menajeriyle konuşulduğu gibi değil aslında piyasada. Anlaşmamız açıkladı bugün zaten. Yani çok güzel bir süreç ürettik. Aslında menajer demeyelim, kendisi avukat. Avukat ile diyelim. Güzel bir süreç ürettik. Düne kadar da beraberdik. Bir problemimiz yok. Yani araştırdıktan sonra şehirdeki heyecanı ve tutkuyu buraya gelmek istedi. Yani Trabzon'a gelişinin altında tabii ciddi bir rakam verdik bizim açımızdan. Kabul ediyorum. Ama Salah açısından öyle bir şey değil o. Siz de bunu biliyorsunuz. Yani bu işin merkezinde olan, bu işi araştıran herkes verdiğimiz ücretin Salah gibi bir oyuncu için hani her yerde bulabileceği bir ücret olduğunu biliyor. Dolayısıyla o değil. Atın o duyguyu da sahada şu an gösterdi bence. Yani bugün tribünlere gelen herkes oyuncunun samimiyetini ben gördüğünü inanıyorum. Yani bunu anlamamak mümkün değil. Oyuncumuz çok samimi bir şekilde ilişkilerimizin tamamında çok hızlı yürüdü. Çok net konuştuk. Zaten 4-5 gün içerisinde anlaştık. Sonra oyuncumuzu aldık, İstanbul'a getirdik. Şimdi de buradayız. Taraftara şöyle ya taraftar her zaman haklı tarafı bu işin. Yani bizim taraftara tabii bize bunları yaptığı zaman mutlu oluyoruz. Diğer türlü olduğu zaman üzülüyoruz ama yine başımızın tacı. Yani bu hayat böyle. Bizim niyetimiz olduğumuz her dönem yapabildiğimizin en iyisini yapmak. Bazen taraftar mutlu oluyor, bazen olmuyor. Bu hayatın gerçekleri. Ama şartlar düzeldikçe, ekonomik şartlar düzeldikçe, bizim yaptığımız bu hamleler geri dönüşüm oldukça bizim elimizde rahatladığı için daha iyi hamleler yapıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. 3 yıl önce biz o borçları kapatmaya deyip de böyle transferlere gitseydik şöyle bir durum ortaya çıkardı. Arka taraf çıplak ama üstte böyle transferler yapan bir başkan. Ve bunun sonu hep Trabzonspor'un yıllarca yaşadığı şeyler. Bizim bunu yapmamamız gerekiyordu. Yapmadık da. Yani o ara 2 yıllık bir dönemde gerçekten çok sıkıntı çektik. Taraftarımızın da haklı olarak tepkisi oldu. Ama sağ olsunlar, var olsunlar. Yani bir sıkıntı yok. O günleri kapattık biz de. Mali olarak daha rahatız. Dolayısıyla artık daha iyi hamleler yapacağız. Yani ben hani Salah'ın tabii ki Trabzon'un tanıtımına katkısı olacaktır bu akşam olduğu gibi. Ama bunu hani çok böyle şehrin içerisine girip hani bu tip işlere girmek gibi düşünmeyelim. Daha çok oyuncunun da sonuçta profesyonel oyuncular ve gerçekten kendi pazarlama ve PR ekibi de çok büyük bir ekibi var yani. Şirket gibi düşünün. O ekiple biz çeşitli sponsorlukları, görüşmeleri hepsini görüşeceğiz. Bunların hepsi zaten Trabzonspor'un bir nevi tanıtımı da oluyor aynı anda. Birçok Mısır'dan bana dolaşan gazeteciler var, işte siyasiler var. Buradaki konsolosluklar var. Bir sürü bize ulaşıyorlar. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bunların da hepsini şehre biz davet edeceğiz ilerleyen günlerde. Onları da burada ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Şehrin tanıtımına katkı vermeye çalışacağız. Diğer soru, stat sorusu. Evet, tesisler sorusu. Geçen hafta bahsettim. Ciddi bir rakamla tesislerimizin şu anda istimla söz konusu. Yeni proje oluşturuluyor, arkadaşlar çalışıyor. Biz yeni projeyi Trabzon'da herkesle paylaşacağız. Yani biz hani kendimiz böyle karar verdik, bunu böyle yaptık diye bir proje yapmayacağız. Oyuncularla konuşuluyor hepsiyle şu anda. Bizim şu andaki tesislerdeki eksiğimiz nedir? Neyi daha istersiniz diye. Bütün çalışanlarla konuşuluyor şu anda. Sizce tesislerde daha iyi ne olması lazım? Çünkü onlar sonuçta yıllardır bu tesisin içerisinde görev yapıyor. Ve oyuncular da kendi ihtiyaçları var. Bunların hepsini bir ekip değerlendiriyor. Bir çizelge ortaya çıkıyor. Bir proje çalışması başladı. Benim tahminim herhalde bir ay içerisinde bunu basında paylaşırız gibi duruyor. Ondan sonra da hızlı bir şekilde projenin yapımı için başlayacağız.
1: Evet, teşekkür ederiz.
0: Burası.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya karışığı noktalıyoruz.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Kilo olabiliyor. İtalyan'ın kattığı Beşiktaş'a bir şeyler olduğu çok bariz sahada. Ama netice itibariyle belli başlı noktalarda Trossard zaten sol tarafa gelecek. Sağ taraf korkunç durumda Beşiktaş'ın. Sağ kanadı inanılmaz durumda. Ya Çerni ile Menni ile... Ya Çerni... devrası tweet de attım ben. Çerni artı U23. Çerni artı U27. Çerni artı U19 falan. Bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Bak bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Beşiktaş gerekiyorsa Çerni'den çıkıp oraya bir tane taş gibi sağ açık alırsın. Taş gibi bir sağ açık alırsın. Arkasına bir tane gurbetçi bulursun gerekiyorsa. Çok daha düşük seviye. İlhan'ın sağ kanadını bulabiliyorsan al İlhan'ın sağ kanadını.
6: İnanılmaz olur.
5: Ama ön tarafa hiç tartışmasız taş gibi bir sağ açık gerekiyor. Çerni ile beraber idare eden bir sağ açık değil. Çok güçlü bir sağ açık gerekiyor. Çünkü Çerni'nin bence mental anlamda, psikolojik anlamda problemleri olduğunu düşünüyorum ben. Sadece oyun anlamında değil. Yani fiziksel olarak zaten eksik bir oyuncu ama kafada da aslında birçok noktada geriye gitmiş vaziyette. Yani Çerni bu kadar kötü oyuncu değil tabii ki. O yüzden de orada bir Çerni problemi var. Orta sahada çok hareketli, çok dinamik, çok belki de maçın oyuncusu olabilecek bir olay tam var ama yine de final pasında, final vuruşunda çok da aslında Beşiktaş'ın istediği seviye değil. Oh, hep söylediğimiz şey deli gibi mücadele ediyor. İnanılmaz stoperleri yoruyor. Bugün de stopere kırmızı göstertebilirdi. Her pozisyonun içine dalıyor. Kamikaze gibi. Ölümünü oynuyor. Çok güzel. Şut çekiyor, deniyor ama Oh'un da daha iyisine bu takımın ihtiyacı var. Bu kadar basit. Oh'un da daha iyisine ihtiyacı var. O yüzden de bu maç güzel bir alarm oldu Beşiktaş'ın. Ben şey alarmları severim. Galibiyetin olduğu alarmları severim. Yani
6: daha iyiler çıkartırız.
5: Tabii. Yani en azından bu kadar probleme rağmen deplasmanda kazanmak çok önemli. Deplasmanda kazandı Beşiktaş. Turun da yarısından fazlasını bence geçmiş durumda artık. İstanbul'da bu takıma Beşiktaş'ın yenilme ihtimali ben düşük görüyorum. Ama problemleri saklarsak Beşiktaş'a kötülük etmiş oluruz. O yüzden de şey de diyen olabilir ya, galip geldik. Hani olumsuz mu konuşuyorsunuz? Valla galip geldi Beşiktaş ama rakip de bütçe olarak, oyun olarak çok zayıf bir takım. Bunu da kabul edelim. Yani o yüzden de bu galibiyet, nüvel odaklı galibiyet, sorunların üstünü örtmemesi lazım.
6: Ya burada nüvelin öne çıkmaması lazım.
5: Evet, tabii ki.
6: Müthiş oynadı gerçekten. Birazdan onu da detaylıca konuşacağız. Sercan, genel bir değerlendirmeni alalım karşılaşmayla alakalı. Beşiktaş artık hani Fırat abi %50'yi geçti ama bence %90'lara geldi tur noktasında. Çok ilk yarıda belki çok etkili olamadı ama karşılaşmanın genelinde özellikle ikinci yarıda ilk 15-20 dakikada çok etkili oynadı Beşiktaş. 1-0 kazandı ve artık herhalde playoff için dev bir adım attı.
0: Tebrik ederim Beşiktaşları, Beşiktaşlıları ve Beşiktaş dostları, Beşiktaş'ı da. Tur için önemli bir avantaj elde etti. Çok çok büyük bir olasılıkla İstanbul'da daha farklı şekilde Trossard'ın da eklenmesiyle birlikte burada daha iyi bir oyun, daha iyi bir galibiyet alacaktır. Beşiktaş'ta bu maçta ben direkt cümleye gireceğim kişi Vincenzo Italiano. Gerçekten belki rakibi bizim Türkiye Ligimizde Krolove 8. 9. 10. orta sıralarda yetenek havuzunda olan, yetenek kalitesinde olan bir takım. Ancak Beşiktaş'ta evet birlikte oynayan ancak halen eksikleri olan bir takım. Ön tarafıyla alakalı kalite problemi devam ediyor. Bu böyle bir rakibe dahi 2-3 tane net gol pozisyonu verdi Beşiktaş. Ama ne olursa olsun daha sezonun başında Çerni'nin form grafiği tartışılabilir. Yedek kulübesi tartışılabilir. Ancak daha ligin başında, sezonun başında 3 maç, 3 galibiyet, gol yemedi. Kazanma alışkanlığı gibi Beşiktaş'ın geçen yıldan itibaren en büyük eksikliği olan, geçen yılın son bölümünde özellikle göze çarpan kazanma alışkanlığı durumunu Beşiktaş elde etti. Bunu nasıl elde etti? Bugün kırmızı gördü, attı, elde etti. Belli dönemlerde iyi oynamadı. İlk Midtjylland maçında hemen rakibi kırmızı gördü, öyle bir maçta
7: elde etti. İkinci Midtjylland maçında ikinci yarıda kırmızı gördü. İttire ittire attı. Beşiktaş elindeki kadroya göre maçın içerisinde bazen teknik direktörünün bugün itibariyle Beşiktaş 10 kişi kaldığında üçlü orta saha çift forvete döndü.
6: Çok değerli bence.
7: Bu şimdiye kadar çok denk geldiğimiz bir teknik direktör hamlesi değil.
6: Takıma da bir mesaj veriyorsun.
7: 10 kişi kaldıktan sonra stoperini ön taraftan bir oyuncunu çıkartıp stoperini alırsın ve futbolcu grubuna şu mesajını verirsin. Biz bu maçı gol yemeden bitirelim, razıyız. Sen Semih'i öne atarak, Ouyang'u ile birlikte ön tarafta tutarak bulabilirseniz sıkıştırın. Vincenzo Italiano'nun Mircea Lucescu'dan itibaren birçok yabancı teknik direktör geldi Beşiktaş'a. Ancak sağ kenarındaki duruşu, hal ve hareketleri, tavrı, basın toplantılarındaki açıklaması ve iletişim dili ve oynattığı futbol. Zaman zaman bu Beşiktaş'ı sezon içerisinde mağlup olduğu maçları göreceğiz. Ancak ezildiği maçları görmeyeceğiz. Tam sallanırken Beşiktaş yumruk attığını göreceğiz. Bunun da en büyük sebebinin ben Vincenzo Italiano olduğunu düşünüyorum. Bugün kusursuz bir oyun. Alexander Nübel. Muhteşem bir oyun. Yani bu göz, ben 2000'den itibaren Beşiktaş maçlarını ezbere bilirim. Bu gözler Oscar Cordoba ayarında bir kaleci görüyor. Oscar Cordoba'da kalecilik meziyetleri, liderlik özelliği,
6: oyun kurması.
7: Alexander Nübel'de liderlik var, soğukkanlık var. En önemlisi bir pozisyonları görüyoruz. Uçmuyor Nübel.
6: Özete girmez ama aslında o kadar net bir kurtarış ki, çünkü duracağı yeri çok iyi.
7: İyi bir kaleci durduğu noktayla kendisini belli eder. Bir tane pozisyon çıkarttı ceza sahası içerisinde, üstten gelirken tık tık indirdi. Tık tık indirdiği top. O gerçekten ne kadar iyi yer tuttuğunu gösteriyor. Alexander Nübel, Emirhan Topçu harika oynadı. Salih eşlik etti. Olaytan'a şu söyleyeceğim. Yani Olaytan Beşiktaş sosyal medyasında falan eleştirilir.
6: Beğenilmez.
7: Nedeni Anadolu'dan geldi. Geçen yıl işte kötü bir Beşiktaş'a eklendi.
6: Çok özel yetenekli de değil.
7: Değil. Olaytan Avusturya'da Sturm Graz'dan, aklıma geldiği için dünden, Sturm Graz'dan Beşiktaş'ın 6 milyon euroya bu sezon itibariyle U23 kontenjanında aldığı oyuncu olsun, çok daha farklı yorumlar yapılırdı. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Olaytan bugün Nübel'le, Emirhan'la birlikte, Salih'le birlikte kusursuz oynayan oyunculardan biriydi.
6: Yani 3'te 3 çalım, 5'te 5 ikili mücadele kazanma, 7 tane sahipsiz top kazanma, 4 tane kilit pas. 4 kilit pas çok değerli. Galiba Marco Asensio'nun rakamıydı bu kilit pas sayısında. Junior Olaytan hakikaten bir orta sahadan 8'den ne bekleniyorsa herhalde Bora abi onu ortaya koydu.
8: Bugün yapması gereken, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Belki sezon içerisinde yerine daha iyi bir oyuncu gelecek. Daha kaliteli bir oyuncu gelecek. Ama bunu ilk maçtan sonra da söylemiştim. Olaytan Beşiktaş'a sezon içerisinde her zaman faydalı olacaktır. Tabii ki çok büyük eksikleri var. Bu eksikler düzelmeyecek eksikler. Bunu bilerek Olaytan'ı kabul etmek bence daha mantıklı. Ama oyuncunun bu tarz mücadele gücüyle, fizik kalitesiyle katkı vereceği çok karşılaşma olacaktır sezon içerisinde. Beşiktaş'ı öncelikle tebrik ederek bir başlayayım. Kazanması gereken bir maçı kazandı diyelim aslında. Çok da hakikaten büyütmemek lazım. Çünkü bu maçları büyütürsek, bu tarz galibiyetleri büyütürsek daha sonra sezon içerisinde başka senaryolarda biraz üzülebiliriz. Teknik direktörün kesinlikle net bir dokunuşu var maçın içerisinde. Hem ikinci yarıya başlangıç anlamında, hem de 10 kişi kaldıktan sonra risk alarak, belki de çoğu teknik adamın kolay kolay almayacağı bir risk alarak çift forvete dönmesi. Bu da elindeki malzemeye ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Elindeki malzeme maksimum bunu oynar diyerek bu değişiklikleri yapması değerli. Bu maç üzerinde değerli. Ama şu bir gerçek ki, yani Beşiktaş gibi bir büyük takımın kadrosunda Nübel gibi nasıl bir süper yıldızı övüyorsak, Çenli gibi bir oyuncunun da maalesef olmaması lazım. Beşiktaş ilk 11'inde. Hatta bence Beşiktaş kadrosunda. Çenli tabii ki yetenekleri olan bir oyuncu. Belki geçmişinde parlak sezonları da oldu. Ama bu fizik kalitesiyle şu anki Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kralove'de bile zor oynayabilecek olan, ki Kralove vasat bir takım, Çenli'nin bu fizik kalitesiyle Beşiktaş takımında olmaması lazım. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde bile oynasa belki kabul edebileceğiz bir performans gösteriyor Çenli. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda Çok fazla riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sezonun çok erken döneminde karşımıza gelmiş bir fırsattır bu karşılaşma. Ve bu fırsatı Beşiktaş'ın değerlendirip teklifleri çok fazla incelemeyip kar zarar ortalamasını çok fazla düşünmeyip Beşiktaş'ın oraya sağ açığına hakikaten çok ama çok net bir oyuncu alması lazım.
6: Ben orada yani rotasyon çerni falan deniyor ama hani yedeğe gelsin, öne bir oyuncu gelsin. Ben bu oyuncunun bu mental haliyle yedekten gelip de katkı verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın oraya iki oyuncu bence düşünmesi lazım. Evet. İtalyano ile ilgili...
7: İzleyenlerimize teşekkür etmemiz lazım. Programın hemen başında ilgiden alakadan dolayı.
6: Çok teşekkür ederiz. Yorumlar sağ olun, var olun. Güzel. Tüm yani yorumlarınızı...
7: Kitleden dolayı da çok teşekkür ederim.
6: Okumaya gayret göstereceğiz. Beğenilerinizi rica ediyoruz. Programımıza sağ olun, var olun. İlginiz, alakanız için. İtalyano konusunda şunu söylemek isterim. Ya, bence o kadar pragmatist bir teknik adam ki saha içerisindeki tüm sorunu fark edip hemen hamle yapabiliyor. Çift santrafora dönmek rakip 10 kişiyle alakalı tabii ki bir risk barındırır ama bence hoca bunu tamamen rakibin gücü ölçüsüyle karar verdi. Yani rakip bugün Midtjylland olsaydı ve Beşiktaş 10 kişi kalmış olsaydı bence bu riski almazdı. Çünkü rakibin çok etkin bir şekilde gelmeyeceğini İtalyan da çok rahatlıkla görüyor. Ben bunu yakalamışken bu rakibi 11 olsun 10 olsun ben buna zaten pozisyon bulabilir mi? Kafanın bir tarafında hep düşünüyor. Yani ezber değişiklik yapmadı. Yaptığı her değişiklik Beşiktaş'ın bütün sorunlarına ilaç oldu sahada.
5: Bak Avrupa'dan 3'te 3 yapmak hocaya yazar. Cesur oynaması Beşiktaş'ın hocaya yazar. 10 kişi kalmışken ikinci forveti sokması hocaya yazar. Bunlar hocanın çok büyük katkıları. Beşiktaş 3'te 3 yaptıysa Midtjylland maçlarını hatırla, bu Nübel'e yazar. Bunlar Beşiktaş'ın önemli artıları. Ama bu artılar Beşiktaş'ın geleceği açısından diğer eksileri kapatmamalı. Bu takım Çerni'nin performansını gördük. Oh deli gibi mücadele ediyor ama oraya da bir takviye olması gerektiğini gördük. Bu takıma acilen, özellikle bugün Emirhan iyiydi ama sol stoper zaten bakıyor. Bu takıma acilen sağ açık, kreatif orta saha ve bir tane forvet gerekiyor ilk 11'ine hemen. Hızlı bir şekilde. Çünkü eğer bunu almazsa Beşiktaş, buralara doğru hamleler yapmazsa tüm bu kurmaya çalıştığı sisteme rağmen sezon yine Aralık Ocak gibi biter. O yüzden de Beşiktaş'ın yapması gereken şey çok güçlü bir sağ açık. Öyle U20 böyle düşük seviyede değil, çok güçlü bir sağ açık. Çok iyi bir forvet, çok iyi kreatif, hücumcu bir orta saha. Çünkü bu tip maçlarda Orkun, Salih, Olaytan kreatif anlamda çok güçlü değil bunlar.
6: Tabii, tabii.
5: Ha, savunmaları çok güçlü, taş gibi ama kreatif olmak başka bir şey. O yüzden de Beşiktaş bu transfer politikasını izlemesi lazım. Yani 3'te 3 yaptık. Bu turu da geçiyoruz. Bir sonraki turdaki takımı da geçeriz.
6: Geçer Beşiktaş. Bu kadro da geçer.
5: Ama yine de bu olumlu tablo hataların, gerçeklerin üstünü kapatmaması lazım. Çok Beşiktaş bu hatalara düştü. Çok böyle sezon başı güzel maçlar oldu. Çok böyle Galatasaray'ı 5-0 yendi. Her şey evet, güllük gülistanlık gözüktü. Bunlar çok büyük, bak bunlar Beşiktaş'a hep zarar verdi. Burada Beşiktaş kazandığı maçtan sonra dahi bile biz eksiklikleri konuşmamız lazım. Kazandığı maçtan, bugün kazandı güzel süper. Deplasmanda, çek deplasmanı kazanmışsın, 1-0 dönüyorsun, harika. 10 dakika 20 dakika överim bu takım ben. Övebiliriz, övebileceğimiz şeyler çıkar. Olaytan'ın koşması, işte ne bileyim Nübel'in performansı. Önde o mücadele ediyor, bir sürü şey bulurum ya. Ama burada uzun uzun eksikleri konuşmamız lazım ki o eksikler üzerine bir Beşiktaş o işleri tamamlamaya, halletmeye çalışması lazım. Çerni mesela bize bir şey gösteriyor. Çok iyi oynayan Olaytan, çok iyi oynayan Olaytan bile bize bir şey gösteriyor. Oh bize bir şeyler gösteriyor. Bunlar hep böyle. Bir kere daha söylüyorum, kötü oyuncular demiyorum. Özellikle o işin, Olaytan için kötü oyuncu falan demem. Çerni de bu arada kötü oyuncu değil de düşmüş. Belli ki düşmüş. Ama burada Beşiktaş buralara çok doğru hamleler yapmadıktan sonra bak bir ton emek.
6: Tabii tabii boşa gidecek.
5: Başkanın yani. Da emeği, hocanın da emeği, Önder Özen'in emeği, İtalyan'ın emeği hepsi boşa gider. O yüzden de buralara çok üst düzey iş tartışmasız oyuncular alması lazım.
6: Kesinlikle. Yani ben orada tabii ki şimdi yani eskiye dönmek anlamında söylemiyorum. Ben verilen açıklamayla alakalı aklıma geldiği için Sergin Hoca son görevi bıraktıktan sonra bir açıklama yapmıştı Beşiktaş'la ilgili konuşurken. Yani hakikaten %100 katıldığım bir durum. Hani bir teknik adam bir takımın oyununu tabii ki geliştirebilir, belli bir noktaya getirebilir. Ama bir şampiyonluk yarışındaki takımlarla aramızdaki kadro kalitesi farkı 60'lar 70'lerse istediğin hocaya getir, orada şampiyonla oynayamazsın. Bence %100 doğru bir yorum. Çünkü 5'i 10'u kapatabilirsin ama fark bu kadarsa bunu kapatman çok zor olur. Beşiktaş'ın bence bu kadar pozitif bir teknik adam bulmuşken, yakalamışken ve Beşiktaş'ın kendilerine çok uygun bir teknik adam yakalamışken, yani burayı da sanki Sercan hemen halletmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten bu hocanın mentalitesine, bu oyuncuları aşılamaya çalıştığı şeye yazık olacak.
7: Son derece katılıyorum söylediğine. Önce teşhisi yapalım, tedaviyi nasıl yapacağımızı anlayabiliriz. Geçen yıl Galatasaray 77 gol atmış. Fenerbahçe 77 gol atmış. Trabzonspor 61 gol atmış. Beşiktaş 59 gol atmış. Arada gol farkında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında derin bir uçurum var. Yenilen gollerde Galatasaray 30 gol yemiş, Fenerbahçe 37, Trabzonspor 39, Beşiktaş 40. Geçen yılki bu kadronun içerisine Nübel gibi çok kaliteli bir kaleci eklendi ve maç kurtarabilecek. Geçen yılda Beşiktaş'ın Mert'le başlayan, Ersin'le devam eden süreçte bireysel hatalardan gol yediğini çok gördük. Buradan şuraya bağlıyorum abi. Geçen yıl Beşiktaş'ın yaşadığı büyük sorun bu yıl itibariyle geri tarafta halledilmiş kaleciyle. Nokta atışı bir transfer. Ancak Fenerbahçe Greenwood'u ekledi. Trabzonspor Beşiktaş'tan daha fazla gol attı. Salah'ı ekledi, Aral'ı ekledi. Galatasaray bakıyor, kesin ekler.
6: Ekleyecek.
7: Beşiktaş bu yıl itibariyle tüm konsantrasyonunu hücum hattını zenginleştirmek adına kullanmalı. Ben demiyorum ki stopere takviye yapılmasın. Asla bir öyle bir şey demiyorum. Bunun elbette transferi yapacak olanlar, kadro planlaması içerisinde olanlar daha iyi anlar ve bilir. Ancak eğer işin sonunda bir tercihte bulunacaksa Beşiktaş kulübü yetkilileri, parayı da, eforu da, oyuncu hakkını da ön tarafa kullanmak zorunda. Vaslav Černý'e bel bağlayarak, Vaslav Černý'e güvenerek bir sezona daha başlanmamalı. Bu kadar kötü oyuncu olduğunu da düşünmüyorum Černý'nin. Ancak zamanla geriye doğru gitmiş. Fiziksel olarak geriye gitmiş olmasını daha da ürkütücü olarak görüyorum. Trossard sol taraf için evet, zaten şu an itibariyle Türkiye'nin en iyi transferlerinden biri. Ancak efor, zaman mesai ve para harcanacaksa sağ kanada ve santraforu harcanmalı.
9: Kim ne dedi?
10: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
11: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gold'den 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından hepinize merhabalar. Çağatay Çıtlak ben, nasılsınız? Çok güzel bir gün, 7 Ağustos 2026 günlerden Cuma. Çok da güzel bir gün dedik tabii bu güzel Cuma gününde. Rabbim gönlünüze huzur, evlerinize mutluluk, ömrünüze sağlık, sofranıza bereket nasip etsin inşallah. Dualarınız kabul olsun, Cumanız mübarek olsun. Bugün tüm dinleyicilerimize sağlık, afiyet, hayırlı kazanç ve güzel haberler nasip etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin, ayağınıza taş değmesin. Hepinize de hayırlı cumalar diyelim. Her zaman olduğu gibi 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi, duygularınızı, her şeyi paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu adreste şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden mesajlarınızla başlayalım. Yaşar Kut, çok teşekkürler. Herkese hayırlı cumalar mesajlarını iletmiş. Yılmaz Bey iletmiş. Hoş geldin demişler. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Yunus Bey'e de teşekkürler. Yine devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar. Beşiktaş yendi. Güzel günde. Neşemiz de bol demiş. İsimlerinizi de lütfen yazarsanız çok seviniyorum. Ferhat Bey, ona da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarla devam edelim. Uğur Çalık'a çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Mecit'e çok teşekkür ediyorum Cuma günü mesajları için. Evet, Beşiktaş dün galip geldi. Fenerbahçe'de evvelsi gün galip gelmişti. Sizler de 0212 273 1010 0212 273 1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresine sizler de duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Mine Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Şimdi mesajınızı da gördüm. Hoş geldin, iyi yayınlar diye. Ve yine devam ediyoruz. Canlı bağlantılarımız olacak. Şeyhmuz Akgül hemen geldi mesajı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Buradan bakıyorum. İnternette bir problem var herhalde. Ya da çok yüklendi, dinleyicilerimiz kitlenme noktasına geldi dermişim. Ama benim cep telefonumda var herhalde. Wi-Fi'yi açalım bir deneyelim. 2030 senesine geldik ama teknolojide bazen böyle yapabiliyor demek ki. 0212 273 1010 0212 273 1010. Evet, Şemuz Bey'den geldi. İyi yayınların olsun demiş. Çok teşekkürler. Asıl siz öyle yazılıyorsunuz, adam gibi okunuyor. Erhan Bey bize lütfen söyleyebilir mi? Artık forvete kim gelecek? Lige sadece bir hafta kaldı. Erhan, neler söylemek istersin?
1: Yani dinleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Öncelikle Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın biz hafta içinde transferi bitireceğiz söylemi üzerine çok ciddi umutlandı ve bu hafta transfer bitecek diye düşünüyordu. Ama Fenerbahçe-Sturm Graz maçından gelen açıklamalarıyla neden bu hafta olmadığını da anladık. Çünkü Fenerbahçe'nin ilgilendiği 3-4 oyuncu var. Ve bu oyuncuların durumu biraz aslında kritik, yetenekli. Bence Fenerbahçe'ye de ilaç olabilecek yıldız bir oyuncu. Hani deniyor ki 1.72 boyu var, ne yapacak? Fenerbahçe'de uzun olan Vedat var zaten. Endrick geldiğinde kenarlarda da oynayabilir. İki kanatta da oynayabilir. Evet, aslında sağda Greenwood'un olduğu bölgede oynuyor ama diğer tarafı da değerlendi. Bir Endrick.
0: Sana bu konuda, bu konuyla ilgili bir soru gelmiş. Kasım Bey diyor ki, Erhan Bey selamlar.
1: Selamlar.
0: Yurt dışında 1 Eylül'de bitiyor. Bizde 4 Eylül'de bitiyor transfer dönemi. Orada bittikten sonra bu 3 günde alabilir miyiz peki diyor o futbolcuyu.
1: Şimdi zaten o tarafa doğru gidiyorduk konuşmada. Endrick kısmı böyle. Oyuncu Avrupa'da yer bulamazsa Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Ya da Fenerbahçe oyuncuya normal Real Madrid'den kazandığının üzerine de bir şeyler ekleyerek, bir şeyler teklif ederek bir teklifte bulunur ve o zaman da belki de oyuncu tamam ben geliyorum diyebilir. Süreç bundan uzuyor. Bir diğer isim Girassi. Girassi de Fenerbahçe oyuncuyla sözleşme şartları konusunda anlaşmış durumda. Oyuncu Dortmund'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Dortmund verirken 40 milyon euro istiyor. Fenerbahçe de daha düşüğünü istiyor. Orada da o problem var. Orada da görüşmeler sürüyor. Bu iş oyuncuyla da görüşmeler sürüyor. Charlotte konusunda Aziz Yıldırım'ın seçilmeden evvel böyle bir isteği vardı. Seçildikten sonra da oldu. Ama oyuncu için çok yüksek bonservis bedeli bekliyor Atletico Madrid. Ve Simeone'nin ilk 11 planlarında da yok Charlotte. Öyle olunca Charlotte da ayrılmak istiyor. Orada hala bir muallak var ama ben en zayıf ihtimallerden biri diyorum Charlotte için. Fenerbahçe şimdi bu isimlerle ilgili aralarından bir oyuncuyu transfer etmeye çalışıyor. Tabii böyle isimler olunca transfer süreçleri de uzuyor. Evet, Endrick için şunu diyebiliriz. Senaryoyu şöyle uyduruyoruz. Fenerbahçe Girassi'yi aldı diye düşünelim. O Eylül sürecinde Endrick'i katabilir kadrosuna eğer şu anda alamazsa, ya da Rashford'u katabilir eğer şu anda alamazsa, ya da Leao'yu katabilir ki Fenerbahçe Leao da masadan kalktı, son teklifini yaptı, reddedildi. Galatasaray daha fazla ilgileniyor Rafael Leao'yla. Yani o süreçte evet bir transfer bekliyor Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi listesine bildirme süresi bir gün sonra bitiyor biliyorsunuz. Ona yetiştirmek istiyor. Ama gelecek hafta, yani artık çarşamba, perşembeye kadar mutlaka Fenerbahçe yeni playoff turunda oynatabilmek adına oyuncusunu, forvet oyuncusunu açıklama istiyor. Cihan Bey de böyle söyledi. Playoff'ta kadromuzda olacak. Vedat da dönüyor. Yeni transferde olacak evet. dedim.
0: Bu arada dinleyicilerimizden Adem Bey diyor ki, Erhan Bey'e saygılar, selamlar. Yayınınıza daha sık bağlanmasını istiyoruz Erhan Bey'in. En güncel ve en doğru haberleri veren ender gazetecilerden biri kendisi demiş.
1: Sağ olsun, teşekkürler.
0: Cihan Kamer'in yaptığı açıklamada playoff'a kadar transferi bitireceğiz konusunu acaba Erhan Bey nasıl değerlendirir demiş. Zaten açıkladım biraz. Aha.
1: Şöyle değerlendiriyorum, kısaca tekrar olmasın. O yüksek divanda verilen söz biraz tutulamadı diye düşünülüp, merak etmeyin gelecek hafta açıklayacağız. Çünkü Fenerbahçe bu turları geçecek biliniyordu. Zabje ve Sturm Graz'ı geçecekti, bu belliydi. Aslında bu Baba Santrofor denen figür, isim

0: biliyor musun? Fenerbahçe'nin ihtiyacı olacak diye düşünüyordu. Spartak ve Lyon galibiyle oynayacak Fenerbahçe. Oraya yetişecek diye bu mesajı verdi. Taraftarı rahatlatmak istedi açıkçası.
1: Evet. Yine dinleyicilerimizden çok soru geliyor. Sevgili Erhan Alveroğlu, Mesut Kayaoğlu demiş ki Fenerbahçe'nin şu anda yabancı kuralına fazlalık olarak 7 tane oyuncusu var hocam ve yapacağı transferleri konuşuyorsunuz. Üstüne sizce bu olay nereye gidiyor? Yorumcumuz Erhan Bey'in fikrini merak ediyorum. Sorabilir misiniz?
0: Şu anda Fenerbahçe'nin 7 tane fazla oyuncusu var galiba. 23 yaş altını katmıyorum. Endrick o yüzden önemli Fenerbahçe için. Hem 23 yaş altı kadrosuna girebiliyor. Yani yabancı oyuncu kontenjanına bir rahatlık oluyor Endrick alınabilirse. Ki Fenerbahçe onu da istiyor yani. Net olarak söyleyelim. Diğer 7 oyuncudan ise Livakovic, Amrabat, Diego Carlos, Üçetti, Fred'i ekleyebiliriz buna. Talişka'yı tabii ki bu elemelerden evvel Talişka yine bu listenin içine girebiliyordu ama şu anda biraz daha pozitif durumunda. Semedo'yu ekleyebiliriz. Osterwolde'nin satılması gündemdeydi. Teklifler de vardı. Onun ayrılığı gündemde olabilirdi. Şimdi o da sakatlanınca o durum da şey yaptı. Açıkçası Fenerbahçe'nin eli biraz daraldı. Fred konusu aslında burada en çok dikkat çeken konu. Fred'in transferi konusunda Atletico Mineiro o bölgeye bir transfer yaptı 8 numaraya. 6 numaraya özür dilerim. Ama Fred hem 6 hem 8 oynayabilen bir oyuncu. Teknik direktörünün de açıklaması var. Biz Fred gibi çok değerli bir oyuncu kadromuza katmak isteriz. Bir transfer yapmış olmamızın hiçbir önemi yok. Çünkü kadro derinliği önemli. O anlamda Fred'in de hala transferi gündemde. Evet işte eğer Girassi ya da Pavlidis ya da Endrick, hani Endrick kurala gerçi isabet etmiyor ama Girassi, Pavlidis gibi isimler transfer edilirse mutlaka Fred'in de ben takımdan ayrılacağını düşünüyorum. O zaman da Fenerbahçe'nin orta sahasında aslında isim azalıyor. Nedir o? Mesela Genduzi, İsmail Yüksek, Kante ve Bartu kalıyor. O zaman oraya da bir 23 yaş altı desteği yapabilir Fenerbahçe. Yani hep bunlar birbirine bağlantılı. Evet. Dinleyicimiz çok haklı. Çok şişmiş bir kadro var. Ama şimdi bu şişmiş kadronun sebebi Ali Koç döneminde yapılan transferler, üzerine Saadettin Saran döneminin transferi, şimdi biraz Yıldırım döneminin transferi. Yabancı kuralının aslında kulüplere nasıl zarar verdiğini gösteriyor. Kulüplerin yaptığı hatalarının yanında federasyonun da bu sayıyı sürekli düşürmesi aslında bir sıkıntı. Bunun bence güncellenmesi evet. lazım. Galatasaray şikayetçi, Trabzon şikayetçi, Fenerbahçe şikayetçi. Beşiktaş'ı normalde bıraksanız onlar da şikayetçi aslında ama Önder Hoca farklı bir şekilde yaklaştı ama ben inanıyorum ki Beşiktaş da şikayetçi bu kuralda. Bu düzensizlik kulüplere zarar veriyor.
1: Erhan, soru adedi 20'yi geçiyor şu anda ve hala sorular gelmeye devam ediyor. Dinleyicilerimiz diyor ki Mert Günok birinci kaleci olup Ederson gidecek deniliyor. Doğru mudur? Mert Süper Lig'de olur ama Avrupa için birazcık soru işareti. Erhan Bey ne der acaba diyor Bora Ayhan.
0: İzleyicimiz haklı. Mert Günok eğer Ederson giderse Fenerbahçe kaleci transferi yapmak durumunda kalacak. Fenerbahçe'nin asıl beklentisi Ederson'u kadroda tutmak ve Ederson'un birinci kaleci olması ama Zabje ve Sturmgraz maçında Mert'in yükselen performansını gördük. İsmail Kartal da forma adaleti sebebiyle ona şans vermeye devam etti. Ama bunun ilerleyen zamanlarda Ederson satılmazsa böyle olacağını düşünmüyorum ben. Ederson Fenerbahçe'nin birinci kalecisi. Ama 25 milyon euro serbest kalma maddesi var. Bir kulüp, Arap kulübü ya da Juventus ilgileniyordu. Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydı alacaktı hatta. Eğer bir teklif olursa Ederson'u yollayıp Fenerbahçe belki Berke'ye yönelebilir. Çünkü orada yerli kaleciyle oynamak artı bir demek oluyor Fenerbahçe için. Yabancı evet. kuralında.
1: Resul Bey diyor ki Çağatay Hocam merhaba. Ya hep transfer konuşuyoruz. Geliyor gidiyor. Bizim asıl sorunumuz hakemler değil miydi? Anthony Tyler'ın Türkiye'ye transfer olmasını acaba Erhan Bey nasıl yorumlar? Bize tam olarak ne katacak acaba diye soru sormuş.
0: Mantalite değişmezse, bizim hakemlerimizin mantalitesi değişmezse Anthony Taylor'ı değil hani Colina'yı getirin. Burada koşsun, şey yapsın, hiçbir değişiklik olmaz. Bizim hakemlerimizin mantalitesi değişmesi lazım. Bizim hakemlerimiz formaya göre, kart formaya göre, faul formaya göre, devam formaya göre penaltı mantığını sürdürdüğü sürece milli takımın yaşadığı şoku gördük. Hormonlu birlik olmaması için adil hakemlerin olması lazım. Anthony Taylor gelsin, Colina gelsin, ne fark eder? Siz şimdi eğer toplantıya, hakem toplantısına bir takım nickname ile katılırsanız sizden adalet beklemek mantıksız olur. Bunu lütfen Galatasaraylılar yanlış anlamasın. Aynı şeyi Fenerbahçe nickname ile katılan bir hakem olsaydı onun için de söylerdim. Doğru değil, mantıklı değil. Daha adil futbol gerekiyor. Mesela Avrupa'da her yere atlayana faul vermiyorlar değil mi? Bu sene alay konusu olduk. Milli takımda, Avrupa maçlarında, bazı Avrupa maçlarında öyle değil mi? Şeyler yaptılar. Bunların hepsi hakemlerimizle ilgili. Anthony Taylor umarım değiştirebilir. Hugh Dallas'ın hakem toplantısında kaydını yayınladı federasyon. Onun mimiklerine bakarsanız Türk hakemlerin nerede olduğunu görürsünüz bence.
1: Hı hı. Sevgili Erhan Alveroğlu, çok teşekkür ediyorum. Bizi de kırmadın, yayınımıza katıldığın için.
0: Rica ederim.
1: Görüşmek üzere. İşlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Görüşmek üzere. Çağatay Hocam.
1: Eyvallah. Sağ olasın. Erhan Alveroğlu Şok gazetesinden bağlandı. Instagram Çağatay Hoca'da gelen mesajlara bakalım, takip isteklerine bakalım. Fatih Bülbül takip etmiş beni. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sevgiler, selamlar olsun. Mehmet Peltek, hoş geldin hocam, 10 numara insansın. Teşekkür ederim. Ben 10 numaraysam siz 1000 numarasınız ya. Selam Çağatay Hocam, emekli itfaiyeci Mehmet Aydın'dan selamlar, saygılar. Saygılar, selamlar bizlerden olsun. Instagram Çağatay Hoca adresinde ya da 0212-273-10-10'a mesajlarınızı yollayın, sorularınızı yollayın. Dün akşam Beşiktaş'ı nasıl buldunuz? Fenerbahçe'yi bir önceki akşam nasıl buldunuz? Lige hazırlar mı? Duygu ve düşüncelerinizi yazın. Galatasaraylı taraftarlar yazsınlar, takımlarında kimleri görmek istiyorlar transfer olarak. Bunları yazın, buradan da biz bu mikrofonlar vasıtasıyla hem en azından duygu ve düşüncelerinizi de değerlendirmiş oluruz. Ben hemen bakıyorum, burada bağlanacağımız isimleri de yazmışım. A-Spor yorumcuları var, Cem Yılmaz var. Bununla ilgili çok espri gelecek ama ben şimdiden söyleyeyim de esprilerinize hazırlık olarak bugün Cem Yılmaz'ı ağırlayacağız. Zafer Tüzün, Zafer Hocam beni bekliyordu. Bakalım Zafer Hoca'yı da arayalım cebimizden. Hemen Zafer Hoca'nın numarasıyla birlikte. Evet, şu anda telefonu çeviriyoruz. Eskiden çevirmeli telefonlar vardı, biliyorsunuz değil mi? Ne kadar güzeldi, böyle çevirirdiniz. Hatta 5 rakamlıydı. O zaman böyle 7 rakamlar yoktu. Çok enteresan. Biz Malatya'da otururduk. Yemin ediyorum Malatya'daki bizim ev numaramız 111-33'tü çevirmeli telefonlarda. Yani telefonun başına geçen biri herhangi bir numarayı aramak istese direkt bizim ev düşüyordu. 111-33, hiç unutmuyorum. Malatya'da kalmıştım çünkü 8 sene. Oradan şimdi bu aklıma geldi. Zafer Hocam müsait misiniz?
2: Evet.
1: Sevgili
2: Çağatay, sen misin?
1: Benim hocam, nasılsın? Uzun zaman İyiyim, oldu bak, dinleyicilerimiz seni özlemiş. Zafer Tüzün nerede diyor, sesini duyamıyoruz diyor.
2: Tamam baba, bağlaya bugün bağla.
1: Eyvallah, yayındayız hocam. Dünkü karşılaşmayla Beşiktaş'la ilgili önce bir yorum alıp daha sonra da Fenerbahçe'ye bağlamak istiyorum. Zafer Hocam mikrofon sende. Nasıl bir Beşiktaş buldun, nasıl bir Fenerbahçe buldun?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, Beşiktaşlı bir kere, Beşiktaşlı oyuncular birbirine o kadar çok uzak oynadılar ki harmoni bozuldu. Rakibe yakın olmadıkları için hamleler gecikti. Yakın ve temaslı oynamayınca da daha fazla boş koşu yapmak zorunda kaldılar.
1: Bloklar arasında kopukluk mu vardı? Yani orta sahada
2: vardı. Çok geniş, çok birbirlerinden de uzak oynadılar. Daha fazla boş koşu yapmak zorunda kalınca daha fazla efor harcadılar, yoruldular. Yorgunluk sonucunda da yüksek nabızda pas kalitesi düştü. Oyunu kontrol etmekte de zorlandı Beşiktaş. Yani daha dirençli, daha agresif, daha arzulu, daha bilinçli oynayan ve ön alanda baskı yapan rakipti. Beşiktaş'ı zorladı. Şimdi Avrupa'yla işte farkımız burada ortaya çıkıyor. Sistem takımlarına ben bayılıyorum abi. Bunlar apoletli, isimli, ondan sonra kariyerli oyuncuları tercih etmek yerine bir sistem doğrultusunda inanılmaz bir oyun kimliği yakalıyorlar, oyun kültürü yaratıyorlar ve bu oyun kültürü doğrultusunda defalarca üst üste çalışaraktan alışkanlık haline getiriyorlar. Alışkanlık haline getirdikten sonra müthiş bir takım oyunu çıkıyor. Hepsi size'lı, ondan fizikleri iyi, güçlü, ayakta kalan ve önde baskıyla Beşiktaş'ı oyun hakimiyetini ele almaya çalışan, oyunun uygun durumunu ele almaya çalışan rakip.

0: Beşiktaş kalite olarak rakibinden çok çok üstündü. Hem bireysel hem takım kalitesi olarak üstündü. Ama ne oldu? Rakip Beşiktaş'ı önde baskı yaparak 45-50 metrede basarak oyun kurmasını engelledi. Otomatikman ne oldu? %100 oyun hakimiyetini ele alamayan bir Beşiktaş çıktı. Ha, Beşiktaş çok mu pozisyon buldu? Buldu. Ama çok da pozisyon verdi. Şimdi bu seviyedeki takımlara karşı bu kadar fazla pozisyon vermek hem Avrupa'da ilerleyen kalitenin arttığı dönem şeylerde kademelerde sıkıntı yaşayabilir.
1: Ligimizde de yaşayabilir. Mübeli de tebrik etmek lazım değil mi hocam? Çok iyi kaleci.
0: Abi, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir maç nasıl takımına kazandırılır onu ispat etti Beşiktaş'ın kalecisi. Müthiş bir performansla başladı. İnanılmaz özgüvenli ve kalesini müthiş kapayarak kurtardığı pozisyonlarla takımına coşku verdi, hayat verdi, can verdi. Böyle kaleci dostlar başına. Şimdi Muslera'da böyle bir performans görmüştük. Zamanında Fenerbahçe'de Volkanlar, Ruslular böyle bir güven veriyordu takımına. Hı hı. Oynayan takımda oynayan diğer futbolcular adına kalecinin performansı çok önemlidir. Onun iyi performans, büyük performans göstermesi takıma moral motivasyon açısından müthiş katkı sağlar ve oyunda tutar takımını. Onun için Beşiktaş'ın bir kere öncelikle tabii ki bir tebrik edelim. Böylesine çok fazla bilindik, afoletli oyuncusu olmamasına rağmen kaliteli bir takıma karşı deplasmanda alınan galibiyet, hı hı, tebrik edilir. O açıdan tebrik ediyorum şeyi. Fakat Beşiktaş önde kalabalık olayım derken savunmada çok risk alıyor. Savunma direnci biraz zayıflıyor Beşiktaş'ın. Defansla orta saha arasındaki boşluktan dolayı bunlar oluyor. Zaman zaman defans dengesini kaybedebiliyor Beşiktaş. Ama kaleci faktörü bu açıkları, bu zafiyetleri giderdi dün itibarıyla. Evet. Bu konuda biraz daha geliştirmesi lazım kendisini. Beşiktaş takımının hocası coşkulu. Ondan sonra bir ligimizin dinamiklerine uyan bir karakter. Devamlı maçın içinde. Oyuncularıyla devamlı maçı yaşıyor. Ondan sonra güzel bir özellik, önemli bir özellik. Ondan sonra hata yapan oyuncularını olumlu biçimde uyarıp tekrar maça dönmesini sağlıyor. Çünkü pas hataları veyahut oyuna iyi başlayamayan oyuncunun performansı o gün itibariyle öyle devam eder. Ama yandaki takviyeleriyle, desteğiyle oyuncusuna İtalyano'nun müthiş desteğiyle oyuncu oyunun içinde kalıyor ve tekrar oyuna adapte oluyor. Evet. Bu da iyi bir özellik. Yani sonuç itibariyle avantajı Beşiktaş aldı mı aldı. Bu açıdan tebrik ediyoruz. Hı hı. Geçtiğimiz senelere nazaran daha fazla ön bölgede oynamayı tercih eden, büyük takım oyunu oynamaya çalışan bir Beşiktaş görüyorum ben. Bu da çok olumlu. Tabii ki geliştirmesi gereken yer var mı? Var. Şimdi Salih defansın önünde Beşiktaş'ın ön bölgede daha fazla aksiyon alması açısından hakikaten çok olumlu bir transfer oldu.
1: Evet.
0: Ama geçtiğimiz sene çok memnun olunmayan Endidi oyuna girdikten sonra, bu iş futbolda böyledir. Kaliteli bir adam gelir. O kaliteli adamın varlığıyla sahada takıma kimlik kazandırmasıyla sen de ona uyarsın ve senin de performansın artar. Dün sonradan oyuna giren Endidi de çok olumlu bir performans sergiledi. Golü de attıran oydu. Müthiş bir derine koşu yaptı. Abi derine koşu. Abi işte büyük takımlar bunu deneyecekler ya. Çağatay'cığım şimdi yani sen şimdi çizgiden içeri zaman zaman kat etmezsen, dikine gitmezsen, defans arkası koşu yapmazsan nasıl pozisyon yakalayacaksın abi?
1: Hocam vakti zamanında sana o golleri attıranlar bunlar değil miydi?
0: Evet. Şimdi yani bir kere forvette uyum çok önemlidir. Bir de arkadaşının oyun karakterini ezberlemek çok önemlidir. Bazı arkadaşlar vardır. Ona derine atarsın, çizgiden sana kaleciyle defans arasına keser, sana gol attırır. Bazı arkadaşlar vardır. Ondan sonra senden ikiye bire gelir. Santrafor olarak biraz uyanıksan biraz uzun top atarsın ki mecburen tekrar sana kessin, sen boş kaleye at. Yani.
1: Evet.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Sevgili Zafer Tüzün, çok soru geliyor. Fenerbahçeli taraftarlar da soruyorlar. Özellikle Zafer Tüzün'e sorabilir misiniz? Playoff'taki rakibi Lyon ya da Sparta Prag hakkında ne düşünüyor acaba? Fenerbahçe bu maçı rahat oynayabilir mi? Ben de sorayım hocam, Fenerbahçe ligi hazır mı? Nasıl buldun?
0: Şöyle, her geçen gün gelişmeye açık bir Fenerbahçe ve gelişen Fenerbahçe'yi görüyoruz. Niye dersek, bir kere önemli olan şey var Fenerbahçe'de. Taraftar geri döndü. Yani son oynanan maç itibariyle baktığımız zaman bu çok sevindirici bir detay. Unutmuşlardı tezahüratı. Canı gönülden yapmayı unutmuşlardı tezahüratı. Ama şimdi ne oldu? Bir bütün haline geldiler. Onun için ben hep şöyle söyledim. Mekanın sahibi geri döndü dedim. Artık onlar farkındalar. Bu Fenerbahçe'yi bekliyorlardı. Şahısçıların Fenerbahçesi yok artık. Fenerbahçe'nin peşinden gidenler var. Sahip çıktılar Fenerbahçe'ye, hı hı, ve bütün haline geldiler. Bütün haline gelen Fenerbahçe'de çok şeyi becerebilir. O açıdan baktığımızda baskı altında hata oranı yüksek olan rakibin Fenerbahçe bu özelliğini çok iyi kullandı. Fenerbahçe böyle bir maçta bugün genelinde takım değil de bireysel beceriye çok ihtiyacı olacaktı. Ve onu da iyi kullandı Fenerbahçe. Büyük bir avantaj elde etti. Bundan sonraki turdaki rakiplerine baktığımız zaman öncelikli olarak Lyon daha iyi takım olarak gözükmesine rağmen Fenerbahçe'nin rakibi olacak takım değil. Ritmini bulan, gün geçtikçe güçlenen Fenerbahçe'de yeni transferlerin de katkısı başladığında, devreye girdiğinde Fenerbahçe Lyon takımını da çok rahat eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek kapasiteye sahip. En azından şöyle bir şey var. Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe'de her şey yoluna girecek hissiyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gerçeği arasında sıkışan bir Fenerbahçe vardı. Bu sene öyle değil.
1: Zafer Hocam, bu sene, şimdi dinleyicilerimizden de

0: Sadece Talisca'yla Asensio devreye girecek. Greenwood girecek. Olası zaten bir santrfor, bir kanat transferi daha olacak. Onlar devreye girecek. Böyle olduğunda Fenerbahçe takımı geçtiğimiz senelerde olmayan sistemini bireysel becerilerle kapatmaktan, örtmekten vazgeçip yeniden takım olacak. Hı hı. Yani çünkü niye yaraların üstünü kapamazsan, seyircimiz haklı. Kanamaya devam eder. Yani yaraları kapatmayıp da üstünü kapatmayıp kanamaya devam etmesini istemiyorsan, daha bir sistem takımı, daha bir bireysel becerilerini takım oyununa adapte eden bir takım haline gelmeye çalışıyor Sayın İsmail Kartal. Şimdi şöyle bir şey, evet, duran toplarda ve ceza sahası çevresinde hem Avrupa'da hem ligimizde müthiş katkı sağlayan, ki bu çok önemli bir özelliktir, Talisca var. Fakat Talisca ile birlikte bazı oyun sistemlerinin oturamaması, tam yerine gelememesi gerçeği de var. Ama maalesef ki şimdi elinde Talisca gibi bir adam varsa, bir teknik direktöre, ben şimdi taraftarlarımıza, dinleyenlerimize de soruyorum. Elinde Talisca varsa oynatmamayı tercih edebilecek bir adam var mı? Çok zor. Şimdi son maçlarda golleri sadece Talisca atıyor. Hadi bakalım şimdi Talisca'yı oynatma. Oldu ya, maçta berabere bitti. Allah korusun veya kaybettin. Herkes ayağa kalkacak Talisca niye oynamıyor diye. Onun için Talisca'ya rağmen bir sistem takımı olmak kolay değil. Çünkü Talisca'nın etrafını, arkasını toparlayacak adamlar koyman ve onunla uyum sağlayacak adamlar oynatman lazım. Yani Talisca'ya göre bir sistem yaratman lazım. Ama taraftarın beklentisi o yönde değil.
1: Evet.
0: Ön alanda agresif bir takım ve ön alanda baskı yapan bir takım beklentisi var ki, en azından baskı sonrasındaki savunmayı başlatan adam da olamıyor Talisca. Asensio da o konuda çok becerikli değil. Kerem de becerikli değil. Greenwood da öyle. O zaman mecburen büyük takımlar defans önünde tek kontrol oyuncusuyla oynuyor diyorum ya ben, oynaması lazım diyorum. Ama şu saydığım öndeki adamların savunma yapmama özelliklerinden dolayı Genduzi'yle birlikte bir de Kante'yi oynatman gerekiyor. Yani ne oluyor? Bir tane hücum oyuncusundan eksik oynamış oluyorsun. Neden? Talisca'nın savunma özelliğinin iyi olmaması, Kerem'in iyi olmaması, Asensio'nun olmaması ve Greenwood'un olmamasından dolayı. Bence bu ligimizde su götürür ama Avrupa'da olmuyor işte. Avrupa'da o zaman bu açığın ortaya çıkıyor.
1: Evet, bir diyeyim.
0: Evet.
1: Tolga Bey diyor ki Fenerbahçe'yi diyor aslında bir de denk takımlarla görmek lazım. Geçen sene zaten bu ve benzeri takımları yeniyordu. Talisca büyük maçlarda ne yapacak ona bakacağız. Bir Galatasaraylı olarak inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırlar diyorum demiş.
0: Ya şimdi Avrupa arenasında hepimiz Türk takımlarının yanındayız. Ben Avrupa'da, Galatasaray'da, Trabzon'da, Başakşehir'de, Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi de destekliyorum. Ülke puanı adına. Ama bu kadar şimdi Avrupa harcanan büyük paralarla Avrupa hayalleri yanında ligimizin gerçekliğini de unutmaması gerekiyor takımlarımızın. Onun için bir sistem takımına bir oyun kimliğinin olması çok önemli. Maalesef bizim en çok unuttuğumuz şey bu. Ne eski bizden önceki jenerasyonun yaptığı gibi topu al, vur ileriye, ilerideki becerikli adamlar orada bir icraat yapsın, gol olsun. Artık böyle bir şey yok futbolda. Yani bir de Fenerbahçe taraftarı, ben geçen bunu televizyonda da
1: söyledim, evet.
0: Evet, taraftarın dedim oyuna inanmadı, hiçbir sezon şampiyon olamadı Fenerbahçe dedim. Farkındaysanız bu sene Fenerbahçe taraftarı oyuna inanıyor. Bak, rakibin zayıf olmasına rağmen, duran toplardan gol bulmamıza rağmen, ondan sonra belli adamların bireysel kalitesiyle gol bulmasına rağmen Fenerbahçe'nin taraftar bu sene oyuna inanmaya başladı. Onun için yani aslında bizlerin en büyük düşmanı bizim takım çok iyi, çok iyi oyuncular var davası. Yani yok öyle bir şey. Çalışmak yeteneği geçiyor, beceriyi geçiyor. Çalışmak zorundasın. Onun için sadece bireysel becerilerle tamam, bunlar yeri geldiğinde çözüm üretiyor ama %100 çözüm odaklı mı değil. Parçaları birbirine birleştirmek lazım. Ya bir de Fenerbahçe'de şimdi o kadar işe yaramayacak oyuncular, bunlarla birlikte 15

0: bir gün antrenman yapıp da tekrar uçacakları hayallerini yaşıyor Fenerbahçe. Olmaz abi bu kadar kalabalık adamla.
1: Evet.
0: Sen hemen göndereceksin seni büyütemeyen adamları.
1: Zaten bir hafta kaldı hocam.
0: Evet abi, şimdi bu saate kadar. Şimdi sen bir diyelim ki bir oyun fikri yarattın, bir sistem yarattın. O sistem doğrultusunda antrenman yapıyorsun. Abi 25 kişiye yaptırmak ayrı, 40 kişiye yaptırmak ayrı ya.
1: Neredeyse ya, iki takım iki ayrı yerde, iki ayrı sahada antrenman yapacaksın. Zafer
0: abi olacak şey değil ya. Onun için zirve isteyen takımlar işe yaramayan adamlarını hemen gönderir. Daha iyi olacağına inandığı adamları alır, yoluna devam eder.
1: Evet. Zafer Tüzün, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadığın için, yayınımıza bağlandığımız için. İyi ki sesini duyduk sevgili Zafer Hocam.
0: İyi yayınlar diliyorum herkese. Selamlar.
1: Hoşçakal. O kadar çok mesaj, o kadar çok soru var ki lütfen dinleyicilerimiz kusura bakmasın. Çünkü spor yazarlarımız da belli bir dakikaya kadar kalabiliyorlar. Onlara da ben tabii bütün sorularınızı iletmek isterim ama bağlanacağımız spor yazarları da var. Hemen Instagram Çağatay Hoca adresinde bakalım neler gelmiş. Salih Sağır takip eden, çok teşekkürler. Hiç vakit kaybetmeden dostlarımızı bekletmek istemiyorum. Cem Yılmaz demiştim sevgili. Cem Yılmaz'a da bağlanmak istiyorum. Bir yandan cep telefonunda da ismini de yazalım. Cem Yılmaz'ı şimdi arıyorum. O da yoğun, o da yayına girecek ama o da bizleri kırmıyor ve yayınımıza bağlanıyor. CNN Türk Spor Müdürü, CNN Türk'ün sevilen isimlerinden, ekranın en çok sevilen isimlerinden bir tanesi. Yıllarca maç anlattı sevgili Cem Yılmaz. Hala kulaklarımızda o maçlar. Cemciğim ne güzel anlatıyordun maçları ya.
2: Sanatacığım ne güzel şeyler söylüyorsun.
1: Gerçekleri söyleriz ama sesine hasret kaldık evet. Yani. Evet İdi. Çok sen de yoğunsun. Programda da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadın her zamanki naifliğinle, mütevazılığınla. Şimdi ilk olarak dün akşam Beşiktaş'la bir değerlendirmeni istiyorum. Beşiktaş analizi rica edeceğim. Bir önceki akşam Fenerbahçe analizi rica edeceğim senden. Radyo Gol adına.
2: Şimdi Çağatay, Beşiktaş'la başlayalım istersen. Hı-hı. Dün akşam açıkçası geçen seneye göre çok daha iyi, çok daha istekli bir kadro, sahada mücadele eden oyuncu topluluğu var Beşiktaş'ta. Yani geçen yıl gözümün önüne geliyor, sezon başı Avrupa Ligi elemeleri, Shakhtar'a eleniyor, ardından konferansa kalıyor, konferansta İsviçre takımıyla eleniyor ve isteksiz bir futbol. Sezonun başlangıcı böyleyken bu sezon başlangıcı çok istekli, çok arzulu bir Beşiktaş. Bir kere bunu söyleyeyim. Burada tabii İtalyano'nun mutlaka payı çok. Çünkü sağ kenarında hiçbir oyuncuyu oyundan düşürmemek adına sürekli kenardan onları teşvik ediyor. Dün yine dikkat ettim. Yani mutlaka işte Salih'in orta alandaki baskısı, Salih Özcan'ın. Orkun Kökçü zaten çok iyi. Hı hı. Beşiktaş'ın bu sene en büyük kazancı kuşkusuz Nübel. Yani Nübel şu iki turunda baş kahramanı. Hem dün akşamın hem Midtjylland maçlarının. Bu arada Beşiktaş'ın elediği Midtjylland Avrupa Ligi elemelerine katılan en güçlü takım. Baktım yani Avrupa Ligi elemelerinde. Yani Midtjylland'in son yıllardaki elde ettiği başarılarla en yüksek kalibrede takımların başında geliyor. Beşiktaş bu takımı eledi. Kralova'yı da eleyecek muhtemelen. Yani sonuç olarak Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor. Ama dün şu dikkatimi çekti. Yeni transferlerden Ottara sol tarafta çok ciddi hatalar yaptı. Top kayıpları yaptı.
1: Aynı şeyi düşünüyorum.
2: Sarı kart gördüğünde de Çağatay şöyle düşündüm. Dedim herhalde İtalyano alacak onu. Yani önce Rıdvan'ı sakat zannettim. Rıdvan herhalde sakat, o yüzden oynamıyor dedim. Sonra baktım kenarda Rıdvan var. Dedim herhalde alır, değiştirir. Yani tutmaz bu sarı kartlı oyunda. Bir de çok dağınık oynuyor oyuncu. Hiç daha takıma da adapte olamamış. Fiziksel olarak yetersiz. Yani oyuncuyu nasıl tahammül etti çok şaşırdım.
1: Çok genç bir yani, değil mi Cem?
2: Çok genç. Yani tamam, Monaco'dan geldiği bir beklenti var. Hani çok da erken onunla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Yani çok kötü demek istemiyorum ama dün çok kötüydü. Yani dün çok kötüydü. Benim garibime giden de İtalyano'nun bu kötü oynayan oyuncuya bu kadar tahammül etmesi. Yani biz İtalyano'yu çok övüyoruz ama

0: biraz da inatçı mı acaba? Biraz karakterinde hani böyle inat etme huyu mu var, onu bilemiyorum. Yani hani oyuncuyu kazanmak adına inatçılık mı yaptı dün? Az kalsın maç gidiyordu. Yani hani bence dün Beşiktaş'ta Çerne'nin ohun kaçırdıkları, zaten bunu hep konuşuyoruz. Yani bu oyuncuların o mevkiler için yetersiz olduğunu, yani Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi verecekse, Avrupa'da başarı hedefliyorsa zaten iyi bir santrafor mutlaka alacak ve almak zorunda. Sağ kanada da ben bir transfer bekliyorum açıkçası. Stoperler konusunda da Beşiktaş çok ciddi bir pozisyon veriyor rakiplere. Yani dediğim gibi iki maçta da, iki turda da Beşiktaş'ın en büyük oyuncusu, en büyük yıldızı Karacun Hüber diyorsak burada ciddi aksaklıklar da var demektir. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Ya dinleyicilerden sana da mesajlar geliyor. Özellikle bakalım. Resul Bey demiş ki, vay Cem abi, Kanal D binasında Bağcılar'da çalışırken çok filtre kahve içmiştik diyor. Sohbetinin muhabbetini biz personellerden eksik tutmazdı, mükemmel bir insan.
0: Eyvallah,
1: Cem abi anlat bize, Dursun Başkan ne yapmaya çalışıyor demiş.
0: Dursun Başkan. Galatasaray'a mı geçelim?
1: Hemen oraya bağlamış.
0: Vallahi Galatasaray yani Galatasaray transferde herhalde doğru hamleyi yapmak için bekliyor diye düşünüyorum. Yani hani transfer yapmayacak değil, sadece Galatasaray'daki sorun, hep bunu da söylüyoruz, bir iletişim sıkıntısı var. Yani yönetimin, taraftarın bu bir an önce beklentilerine bir karşılık verecek tatminkar açıklama yapması lazım. Yani kim, ne, nereye, nasıl bir oyuncu isteniyor, bekleniyor, bunu anlatması lazım. Biraz orada bir belirsizlik var anladığım kadarıyla. Yani Galatasaray transfer yapacak da ne yapacak? Kimi alacak? Yani Osimhen'in yedeğini mi alacak? Orta sahaya bir oyuncu mu alacak? Savunmaya bir oyuncu mu alacak? Kanatlara mı oyuncu alacak? Yani bu da bilinmiyor.
1: 10 numara mı alacak?
0: 10 numara mı alacak? Aslında en çok da gerekli olan o bence. O yüzden hani böyle spesifik bir şey olmadığı için Galatasaray'da şu anda ben de çok fazla yorum yapamıyorum açıkçası. Bekleyip göreceğiz. Daha vakit var tabii. Yani bir aya yakın zaman var transferde. Galatasaray biraz da tabii geçen seneki kadrosuna güveniyor. Yani hani benim kadrom zaten iyi diyor. Bir iki takviye, o da doğru isim aldım mı yeter bana diye düşünüyor. Hı-hı. Şeklinde yorumluyorum ben. Beşiktaş'a tekrar dönecek olursak, ya Beşiktaş'ta hakikaten yani oh çok istekli. Ben ohu asla şey yapmıyorum, hani göz ardı etmiyorum. İyi bir oyuncu ama kenardan gelip katkı sağlayacak bir oyuncu olarak görüyorum. Çerni belirli, o da sınırlı. Yani hani Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kaleci aldı. Orta sahası iyi. Olaytan'ı da bu arada beğeniyorum. İyi bir sezon başlangıcı yaptı o da. Yani Olaytan, Salih, Orkun üçlüsü.
1: Sola da Trossard geliyor.
0: Trossard gelecek. Trossard sola gelecek. Yani aslında baktığın zaman takımın yarısı, hatta yarısından fazlası gayet iyi. Yani hani söyleyecek çok fazla bir şey yok ama 3-4 transfer, yani benim için ya bence en az 3 transfer. Önde sağ ve santrafor, geride stoper, en az 3 transfer gerekli. Yani orta merkez de diyorlar ama bilmiyorum orta merkez çok gerekli mi, ama öncelikle tabii bence birinci olay santrafor. İyi bir golcü olması lazım Beşiktaş'ın.
1: Sevgili Cem Yılmaz, Fenerbahçe ve özellikle Muhammed Salah ismiyle gündeme gelen, dünyada en çok konuşulan, hadi gündemde olan takım olduğu Trabzonspor ve Türkiye'de. Bunu da bir değerlendirirsen, daha sonra da sen de çok yoğunsun ve dağılışalım seninle de.
0: Ya Fenerbahçe de geçen seneden çok daha iyi. Bir kere yani akıllı bir futbol, doğru oyun. Yani İsmail Kartal'ı zaman zaman eleştiriyor, işte yeterli mi Fenerbahçe için, doğru mu şeklinde bazı soru işaretleri oluşuyor birçok kimsenin kafasında, ama bence İsmail Kartal da açık sözlü. Yani basın toplantısında devre arasında Kerem'le ne konuştuğunu anlatıyor. Yani olan biteni tüm samimiyetiyle ben dile getirdiğimi düşünüyorum. Yani samimi bir hoca, teknik adam. Yani şahsen de birkaç programda birlikte olduk, tanıyorum. Yani Fenerbahçe'de tabii Greenwood'un gelmesi çok değerli. Yani Greenwood çok önemli bir transfer. Ake doğru bir transfer. Yani Fenerbahçe nokta atışları yaptı. Vedat Muriç sakat olduğu için oynamıyor ama oynasa o da katkı sağlayacak. Yani şu anda Fenerbahçe'nin çok eksiği var mı sorusunda, hani santrafor, önde Talisca oynuyor ve Talisca'nın orijinal yeri orası değil. O yüzden Fenerbahçe'de bir santrafor bekliyor. Santrafor da kolay değil, hatta

0: Ya herkes bir santrafor peşinde bak. Beşiktaş santrafor arıyor. Fenerbahçe santrafor arıyor. Trabzon Onaçu'ya rağmen Salah'ı aldı. Ona rağmen Ertuğrul Doğan hala diyor ki Onaçu'nun yedeği. Yani Premier Lig'de 4 yıl gol kralı olmuş Salah sende. Onaçu sende. Sürekli her maç neredeyse gol atan, gol vuruş yapan Muçi sende. Hala Trabzonspor bile ne arıyor? Bir tane forvet arıyor. Yani Onaçu'nun yedeğini arıyor. Galatasaray Osimhen'in yedeğini arıyor. Herkes bir santrafor peşinde. Bakalım ne olacak? Yani bu son bir ay santraforlar çarpışacak diye düşünüyorum açıkçası bütün takımlar için. Fenerbahçe'nin çok eksiği yok. Osterwolder'in sakatlığı talihsiz oldu. Graz'ı zaten ben geçeceğini yani %99 emindim. Şimdi daha da emin oldum. 99.9 diyeyim. Bu turu geçecek Fenerbahçe. Ve bir sonraki tur Lyon ya da Prag. Şimdi Prag tek maçı kazandı. Yani orada aslında Lyon'u bekliyorum ama Prag olursa daha mı iyi olur? Bence daha iyi olur. Keşke Prag olsa. Prag daha iyi bir rakip olur.
1: Ama Lyon gelecekmiş gibi sanki değil mi?
0: Bana biraz evet Lyon gibi geliyor. İşte Lyon'un adı var. Tecrübesi var. Yani o tur ortada Çağatay. Yani ben ortada görüyorum ama ben Fenerbahçe'yi ikinci olup Şampiyonlar Ligi'nde elendiği sezonlarla düşünüyorum geçmiş yıllarda. Bazı maçlar da bana denk geldi anlatmıştım bir dönem bu eleme turlarını. Yani bu sene sanki en yüksek şansının olduğu sene bu sene diye görüyorum. Çünkü orada da oyuncu kadrosu çok istekli. Yani Skriniar'ın, Talisca'nın ortaya koyduğu mücadele hakikaten üst seviye, üst seviyede. Ake ile beraber Skriniar çok iyi oldu. Yani daha da iyi oldular. Şimdi solda Osterwolde sakat, ah diyoruz, vah diyoruz, üzülüyoruz falan ama yerine oynayan adam da Archie Brandt. Yani Fenerbahçe'nin kenarda bekleyen oyuncuları da çok iyi. İşte sağda Semedo, orada bir de milli sağ bek var, Mert var. Yani kaleye daha Ederson geçmedi bile. Yani orta sahada Kante geldi.
1: Alternatif çok.
0: Alternatif çok. Guendouzi çok istekli ve çok iyi mücadele ediyor. Ben Guendouzi'yi de beğeniyorum. Asensio zaten çok üst kalite bir oyuncu. Sağ Greenwood'u oturttum. Tamam süper. Yani orada soru işareti olabilecek Kerem'le Talisca var. Onlar da son maçta çok iyi oynadılar. Yani şimdi Fenerbahçe için çok soru işareti yok bence. Yani bu transfer olmasa bile yetişmese bile şey maçına yani Lyon işte ya da Prag neyse o maça playoff maçına ben bu kadronun da yeterli olacağını düşünüyorum. Yani evet. Bence yeterli ama tabii ki hani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirse bir santrafor o zaman daha da mutlak gerekli olacak. Evet. Yani mutlaka bir santrafor olması lazım.
1: Sevgili Cem Yılmaz çok teşekkür ediyoruz. Çok da yoğunsun, yayına da gideceksin. CNN Türk Spor Müdürü yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ediyorum Çağatay'cığım, iyi yayınlar diliyorum sana.
1: Görüşmek üzere hoşçakal. Evet, bugün de yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Şöyle bir mesajlara da bakalım. Kaçırmayalım. Serdar Bey kim? Serdar Can Yeteroğlu. Ali Önsoy'a çok teşekkürler. Salih Bey'e çok teşekkürler. Instagram'da takibi alanlar. Kadir Çetin Kaya çok teşekkürler. Harika şeyler yazmışsınız. İnsan görünce mutlu oluyor. Yılmaz Bey'e, Ayhan Bey'e, Çanakkale'ye. Yine çok uzun sorular gelmiş Halil Bey'e. Çağatay Hocam yayınınız ne zaman Habertürk'te? Yarın saat 16 ile 18 arasında HT Spor'da Habertürk ekranlarında canlı yayın konu olacağım. Serdal Kalaycı ile beraber. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Yine böyle sıradan devam ediyoruz. Ankara'dan Aydın Bey'e çok teşekkür ediyorum. O kadar çok var ki. Oğuzhan Bey'e teşekkürler. Sıradan devam edelim. Canın sağ olsun hocam demiş. Senin bildiğin varsa sen paylaş o zaman Ferhat Bey diyor. Ben zaten paylaşıyorum sizlerle. Resul Bey'e çok teşekkürler. Yavuz Bey'e çok teşekkürler. Evet, o kadar çok yurt dışından dinleyicilerimiz var. Onlara çok teşekkürler. Süleyman Bey'e çok teşekkürler. Bahadır Bey'e çok teşekkürler. Bu liste bayağı bir gidiyor. Eyüp Bey'e de yine teşekkür ediyorum. Musa Çota'ya teşekkür ediyorum. Gelen mesajlarda evet, Aston Villa'ya karşı TRT Spor canlı demiş. Yine buradan baktığımda isimlerinizi de yazarsınız aslında. Namlı Bey Ve saat 16'da yarın görüşmek üzere diyor.

Sağ olun, çok teşekkürler. Bütün isimleri not ediyorum bu arada, hiç merak etmeyin. Pazartesi günü Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programı kendi saatinde Çağatay Çıtlak'ta dört büyük gündemde görüşmek üzere diyorum. O gün Söz Milletin köşesi var, unutmayın. Saat 14 ile 16 arasında Türkiye'nin ve Avrupa'nın neresinde olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, sadece tek bir telefonla takımlarınızın durumları ile ilgili, transferlerle ilgili, bir hafta sonra lig başlayacak, bununla ilgili tüm görüşlerinizi 2 saat boyunca sizler bu mikrofonlarda paylaşabileceksiniz. Pazartesiye kadar lütfen kendinize dikkat edin, kendinize iyi davranmayı unutmayın. Bugün de cuma günü, cumanız da mübarek olsun inşallah. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden umut, ömrünüzden sağlık ve bereket eksik olmasın. Pazartesi saat 14'te görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın efendim.

0: Dört büyük gündem sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. 7 Ağustos günlerden cuma, hayırlı cumalarda dileyelim herkese. Saatlerimiz 12.07'yi gösteriyor. Neden biraz geç kaldım? Yani mobil bankacılıkta acil bir işim vardı. O yüzden böyle 3-4 dakika gecikmeli girdim. Ya dedim, ben bu isyanımı yayında da dile getirmem lazım. Size de oluyor mu bilmiyorum. Yemin ediyorum, ben bu bankacılık sistemi kadar insanı yoran bir şey görmedim. Yani tırnak içinde nefret ettim gerçekten. Bu hani şey olayı var ya, hani 6 ayda bir yeni şifre olayı. Ya gerçekten şifre alacağım diye çarpım tablosunun bir kısmı gerçekten hafızamda kalmadı yani. Yani olay şey de değil, evet, çevirip çevirip aynı şifreyi kullanıyorsun ama hangi uygulamaya hangi şifreyi koymuştun, bunu bulamıyorsun. Yani burada problem yeni şifre bulmak değil, hani yeniden ezberlemek de değil. Hani değiştirtip duranlar sağ olsun. Mesela benim kullandığım ve ezberlediğim 4 tane şifrem var mesela. Çevirip çevirip yazıyorum ama yani kullandığım bir sürü banka uygulaması var. İşte oyun uygulamaları var. İşte site uygulamaları var. Film izlediğimiz yerler falan var. Yani hangisinde hangisini kullanıyordum hatırlamıyorum. Hani birini deniyorum yanlış, ötekini deniyorum yanlış. Üçüncü de tutarsa ne âlâ. Tutmazsa da işte bugünkü gibi bloke oluyor. Yeter artık. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde dur umarım. Beşiktaşlar gerçekten Hradets Kroleve karşısında iyi oyunun herhalde keyfini sürüyorlardır. Evet, hani bu bir şey midir, karşılaştırma mıdır bilemeyiz ama en azından ortaya koyulan çaba çok güzel Beşiktaş tarafında. İşte Avrupa'nın ligi başlamış. Gerçekten hazır takımları yeniyor bu noktada. Özellikle Midtjylland'i yenmek bu aylarda herkesin harcı değil ama takım da sanki böyle bir tık uyarı veriyor gibi, acil olarak böyle 11 oynayabilecek orta saha, böyle bir sol stoper, bir de sağ kanat lazım gibi. Hani belki bir tane de kiralık bek alınabilir. Bütün kadroyu değiştirdim böyle ayak üstü ama çünkü yani eldeki rotasyon oyuncularıyla sanki böyle uzun soluklu götürme ihtimali yok gibi gözüküyor İtalyano'nun. Hani yoksa dün Rıdvan'ın ağrı hissetmesi gibi bu sezon yorgunluğa bağlı çok sakatlık yaşayacak. Bütün takımlar yaşayacak. Sonuçta bunlar da insan, makine değiller. Bir de bu yönetimin şimdi Salah olayı var. Burada tabii taraftarın bazıları öfkeli, bazıları değil. Yani bu olaydan sonra da sanki böyle bir tık elini taşın altına koyması gerekiyor. İtalyano'yu bulmuşken istediği kadroyu da bence bir zahmet kursunlar. Dediğim gibi bu maçlar tabii ki önemli ama kıstas alınacak maçlardan sonra takımın vereceği reaksiyon da bence çok önemli. Ya da işte ligde puan kayıplarından sonra verilecek tepkiler de çok önemli. Çünkü biz taraftarlar olarak, hepimiz için söylüyorum, sadece Beşiktaş özelinde değil, sabırsız bir grubuz. Yani en ufak bir puan kaybında verilecek tepkiler işte o oyuncu grubunu da yansıyacak. O noktada teknik adam farkı falan ortaya çıkacak. O psikolojiyi yönetmek bu Türkiye şartlarında hiç kolay bir şey değil. Rakip böyle benim sandığımdan da daha hücumcu bir takım çıktı. Ligi başlamış, Avrupa kupalarına dahil hiç yenilmemiş. Dün söylemiştik zaten, bu bilgileri size vermiştim, aktarmıştım. Yani Beşiktaş'a bakıyorsun, Nübel muazzamdı, Emirhan, Salih bence iyiydi. Oh da fena değildi. Çok pozisyona girdi. Çok harcadı ama sonuçta o pozisyonlara da girdi. İlhan fena değildi. Olaytan fena değildi. Orkun işini yaptı ama böyle bir tık durgunluk var gibiydi. Daha işte sonra şey aklıma geldi. Anneannesi vefat etmişti. Ondan olabilir dedim. Yine Černý standart zaten. Saç baş yoldurdu. Net %100 iki pozisyonu yedi diyebilir miyiz? Herhalde deriz. Hani Vatara, o biraz böyle sanki savunması sıkıntı gibi. Kumaşı iyi ama yani kırmızı görmemesi lazım kolay kolay. Murillo çok fazla topla çıkmadı. Yani sahanın en forma ismi de herhalde İtalyan hocaydı diyebiliriz. 10 kişiyken rakibi oynatmadı. Bence iyi bir dokunuş yaptı. Yani işte kim desen, işte Orkun dediğim gibi durgundu. Černý kötüydü ama Nübel ve Emirhan özellikle öne çıkardığım isimler. Bu ikisi iyiydi. Maçı da yani onlar aldı demeyelim tabi, diğer futbolculara haksızlık olur ama işte sağ kanat gelmezse mesela solda Trossard, sağda İlhan Fakıla oynayabilir bu noktada. Ama mesela Orkun iyi olmazsa, Orkun iyi olmadığı dönemde Orkun'un yerine kim oynayacak, o da birazcık merak konusu kendi açımdan. Şimdi evet, Nübel'i falan övüyorlar, benden önceki yayında da arkadaşlar, Sports Digital'deki arkadaşlar övüyorlardı ki %100 katılıyorum. Övmek lazım ama şunu unutuyoruz ya, mesela
bir maçta maçın yıldızı kaleci oluyorsa ya demek ki defansındaki sıkıntı devam ediyor veya orta sahandaki sıkıntı devam ediyor. Orayı hızlı geçebiliyorlar. Çünkü kaleci de bir yere kadar bir kurtarır, iki kurtarır, üçüncü de yiyecektir. Sen kalenin önünde rakibi o topları vurdurmayacaksın, vurdurmaman lazım. Bakıyorsun evet yani kalede bence güven veriyor. Geri pas atınca eyvah falan böyle için içini yemiyor, korkmuyorsun. Hani açılan bir orta olunca şey düşünmüyorsun ya, Ersin gibi elinden kaçıracak mı veya bir zamanlama hatası yapacak mı demiyorsun. Ve kaleye şut çekilirken çok iyi yer tutuyor. Zaten kaleci dediğin genelde hepimiz görüyoruz yani kurtarışlarının, yani büyük oranda kurtarışlarında o yer tutmasından kaynaklanıyor. İyi yer tuttuğu zaman karşılığında da işte aslında basitmiş gibi gözüküyor tuttuğu top ama tuttuğu yer güzel olduğundan, iyi olduğundan, onu tahmin ettiğinden o farklı ortaya çıkıyor. İşte çoğu şut üstüne geldi falan deniyor ama ben buna da katılmıyorum. İyi yer tuttuğu için öyle üstüne gelmiş gibi gözüküyor. Bir şut çekmiş diyor. Kim o? Maçın adamı. Kim için bir şut çekmiş? Ya Černý için mi diyorsun? Ya Černý. Yani son durumu gerçekten işler acısı ya. Ya son iki maçta en az dört tane. Dört tane sayabilirim. Yani son iki maçı açın izleyin. Dört tane işte dün iki tane var. Ondan önce de iki tane var. Yüzde yüzlük pozisyonları golü çeviremedi. Yani 28 yaşından ziyade böyle 35 yaşında gibi ağır kalıyor. Takımdan kopuk görünüyor. Ya bu arkadaş böyle mental olarak da çökmüş gibi ve Beşiktaş'ta da çok toparlanacak gibi durmuyor. Ya başka takımlara gitse fayda sağlayabilir mi? İşte hepimiz izledik bu çocuğu. İşte Rangers'ta, affedersiniz özür dileyerek söylüyorum ya, şu sağ açıkta saçı olmayan arkadaşı bizim Süper Lig'e alsak neler yapar falan diye herkes böyle hayıflanmıştı. Hatta Ali Ece şey falan dedi. Hani İskoç Maradona'sı falan diyordu o ligde oynadığı için falan. Böyle bayağı bir Ali abi abartmıştı. Sever öyle abartı yorumları. Hani ne oldu bu çocuğa? Hani tamam ben böyle çoğu zaman çok çok üstün yetenekli bir oyuncu değildi. Hani geçen sene bir kayboldu. Hani belki sezon başı kampı falan iyi gelir dedim. Hocayla tekrar iyi bir oyuncu olabilir diye düşündüm ama olmamış. Hani sadece hız fizik falan da değil. Ya bu çocuğun top kontrolleri falan da kaybolmuş. Hani yetenek normalde kaybolmaz ama Černý'cim, canım kardeşim, bu hale nasıl geldin sen abicim ya? Yani hiçbir transfer ihtiyacı olmayan bölgeyi ilk hedef haline getirdin Beşiktaş için. Çok fena gerçekten, çok çok çok çok. Değil mi, düşünsene ya, o tarafa hiç böyle herhalde Beşiktaşlar olmaması lazımdı. Černý geldiğinde tamam biz işte bu noktayı kapattık diye düşünmüşlerdir. Hani oraya hiç ihtiyacın

yoktu normalde, normal şartlarda. Ama yani hiç, tekrar söylüyorum, transfer ihtiyacı olmayan bölgeyi ilk hedef haline getirmek gerçekten büyük başarı. O yüzden tebrik etmek lazım. Yakup abi aslında 3 ay boyunca tatil yapsaydı diyor. Galatasaray yorumcusu. Çınar için mi söylüyorsun? Transfer açılışından bugüne kadar Galatasaray'da değişen bir şey yok. 3 aydır aynı isimler döndü durdu ve yine o isimlerden biri alınacak. Uğurcan'ı 15 yerine 35'e almıştık. Köşeye sıkıştık artık. Sırf protesto olmasın diye Leao'yu alması lazım diyor. Bir komedi izliyoruz demiş. Galatasaraylı bir dostumuz Ali Esen mesajını yazmış. Yani Leao geçen sezon 3 asist yapmış arkadaşlar. Bakın Osimhen bu çocuğu net döver. Şiddet kötü bir şey bu arada. Genç arkadaşlarımız da dinliyor. Şiddete karşıyız da, ben betimleme yapıyorum yani. Kavgadan kası tartışırlar. Ondan bahsediyorum. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan profil ya bence Leao değil ya. Ben bu aralar Galatasaray'ın transfer politikasını hiç beğenmiyorum. Çok absürt adamlara gidiyorlar. Hani kiralık vermiyorsalar bu ağır mali yüke girmek bence hata olacak. Hani kiralık gelirse olur. Denersin. Uymazsa sezon sonu vedalaşırsın. Ama bonservisiyle almak gerçekten tam bir kumar olur. Ki ben de kumarın hiçbir türlüsünü sevmem. Mesela tamam, bu çocuğu biliyoruz. Tamam, muazzam bir çocuk. Hani prime dönemindeki fiziğini falan yakalarsa her yerde oynar. Fiziksel olarak da zaten çok üstün. Ama illaki bir eksikliği falan vardır yani. Yoksa Milan gibi bir takım Leao'yu çok bırakacağını düşünmüyorum. Yine söylüyorum, riskli bir transfer olur. Muhtemelen Galatasaray'da o yüzden Leao'yu kiralamak istiyor. Patlayabilir. T'nin yerini değiştirip R yaparız. Parlayabilir. Yani Icardi'de Paris Saint Germain'de çok iyi değildi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir asisti var. Ama sürekli Reyes'lerde önümüze düşen, çok zor kontrol ediyor topu, içeriye çıkarıyor falan ama yani geldi Galatasaray'da iş yaptı. Mesela şey diyorlar, gelirse ikinci Zaha olur falan, yok o kadar da değil. Şimdi Zaha kötü oynadığı için bence gitmedi. Okan Buruk'la anlaşamadığı için sorunlarından dolayı gittiğini düşünüyorum ki Zaha dediğiniz oyuncu Manchester United deplasmanında kendi çabasıyla gitti, kilidi açtı. Mesela Icardi sakatken forvet oynadı, goller attı. Yani Zaha Okan Buruk'la anlaşsaydı bence daha farklı bir Zaha izleyebilirdik ki o 31 yaşında geldi. Yani Leao daha 26 yaşında ve çok parlak dönemlerinden sonra şu an için düşüşte, bir çıkışa ihtiyacı var ve üstüne çok yetenekli bir oyuncu. Tekrar söylüyorum yani. Şimdi bu çocuk yetenek olarak ya muazzam bir şey, kabul. Gerçekten de Süper Lig'de veya işte İtalya Serie A'da gününde olduğunda bu oyuncuyu tutabilecek savunmacı genelde yok. Sırtını alır götürür. Farklı oyuncuyu beraberinde götürür ama mental olarak çok zayıf. Ya özür dileyerek söylüyorum, ben bir psikolog falan değilim ama hani argo tabirle kafası kırık deriz ya, işte Balotelli gibi futbolcular. Efendime söyleyeyim, biraz böyle John Duran gibi oyuncular, hani mentali zayıf oyuncular dersin. Leao da onun gibi. Mesela Okan Buruk Leao geldiğinde kötü oynadı diye maçtan çıkarırsa trip atabilir. Ya Allegri gibi adama oyundan çıkarken eyvallah demeyen biri. Allegri'ye şey çekti yani. Ne çekti? Anlayın siz onu. Ondan çekti. Maç şeyden çıkarken. Şimdi Kamavinga'ya, Turam'a verilmeyen 50'yi Leao'ya gömerse Galatasaray gerçekten yazık eder. Plansızlığın resmini çizer. Ben o yüzden çok Leao tarafında değilim. Öyle söyleyeyim. İyi yayınlar diyor. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Yabancı sınırının 10 kişi olduğu yerde takımların elinde 15-20 tane futbolcu var ve yine de transfer yapıyor. Bu eleştirilmiyor. Yabancı sınırı tam olan, yani her şeyi doğru yapan Galatasaray sonuna kadar eleştiriliyor. Bunu bir türlü çözemedim demiş. İşte Galatasaray'da böyle bir durum var ya. İşte Emre Tilev'in tabiriyle frankafon diyor. Yani sürekli hani bunu dile getiriyor ya böyle. Yani havalı bir şey olduğu için. Ya bu kültürü biraz benimserken Galatasaraylı taraftarlar bazen çok abartabiliyorlar ki, ama bence şu an için haklılar yani. Ligin başlamasına çok az bir süre kaldı ve sezonun işte transfer dönemi açılır açılmaz biraz böyle hızlı mı yangın yaptı acaba taraftar diye düşündüm ama ya şu an baktığında çıta yüksekte, bir zirve baskısı var. Hani her şeyi kitabına uygun yapmaya çalışıyorlar. Eyvallah, burada bir iletişim durumu var, PR durumu var. Şimdi Galatasaray tarafında işte bu kontenjan boşaltma adımları, senin dediğin gibi işte Fenerbahçe kadar eli zorda değil Galatasaray'ın. Halledebilir isterse bunu.

0: çözebilir. Ama bekliyoruz diyorlar yani, işte fırsat transferi falan yakalamaya çalışıyorlar ama işte her zaman da bu durum olmuyor. Uğurcan vakası gibi gidip işte 30 milyon falan bonservis verirsin adama. Evet maaşı düşük ama yani 30 milyon daha yüksekti mi 30'dan? 29,5 artı KDV'lerle falan 33'e falan gelmişti. Tamam maaşı 2,5, 2750, 2800 falan diye böyle yıldan yıla artacaktı ama işte taraftar da bunu bildiği için tepki koyuyor. Öyle düşünüyorum. Merhaba, Emre yazmış. Taraftar olarak Nisan ayında kombine mi yeniliyorsam demiş. Sen de yönetim olarak sezon başında transferi yapmak zorundasın. Sürekli transferi son güne bırakarak yüksek fiyatlar ödüyoruz. Bize diyor fırsat transferi değil, ihtiyaç transferi lazım. Kesinlikle de bir 10 numara lazım demiş. Ya Galatasaraylılar gerçekten çok çıldırdı. Dün Beşiktaş'ın maçı falan var. X'e giriyorum falan. Dursun Özbek istifa hashtagleri falan açılmış. Yani çok ilginç. Emre'ye de doğru söylüyor bu arada. Yani harika bir noktaya değinmiş. Aslında yani sonuçta sen bir sürdürülebilirlik yapıyorsun. Kombineni yeniliyorsun. Bir aidiyet gösteriyorsun. Ve diyorsun ki ben bu sürdürülebilirliğe karşı, bu aidiyete karşı kulüpten bir şey bekliyorum. Bu karşılıksız kalmamalı. İşte Nisan ayında enflasyon, hayat pahalılığına bakmadan ben diyorsun takıma bir sevgi duydum, bir güven duydum ve kombinemi yeniledim. Nisan'da, Mayıs'ta mı ne zaman yenilendi onu unuttum şimdi. Yani sen sonuçta taraftar olarak üzerine düşen sorumluluğu yaptın. Üstelik bunu işte aylar öncesinden falan yerine getirdin. Ama sonra gidiyorsun yönetime bakıyorsun. Ya kardeş ben tamam aidiyetimi yerine getirdim ama sen de yönetim olarak aynı profesyonellikte işte daha lig başlayacak kampa ideal kadroyu yetiştirmeye çalış diyorsun. Bence bunu söylemekte en ufak bir sıkıntı yok, söyleyebilirler. Mesela fırsat transferi tuzağına düşüyorlar bence. Yani kadron %90 tamamdır. Bence çok %90 tamam değil Galatasaray'ın kadrosu. Şu an %70 tamam. Yani son günde piyasaya bir yıldız düşer. Gidersin onu lüks olarak alırsın. Ama şimdi senin ana eksiklerin var. 10 numara senin ana eksiğin baktığında. Yani ana eksikleri kapatmak için son günü beklemek fırsat transferi olmuyor. O bir zar atmak oluyor. Baktığında şimdi 10 numara ihtiyacım var, evet maliyet, zamanlama falan. Emre'ye katılıyorum yani, ben diyor görevimi yapıyorum, kombinemi alıyorum, yöneticilerden de bu profesyonelliği bekliyorum diyor. Yanlış bir şey yazmamış. Cihan gelirse Kamavinga'yı alsınlar, Barış Leao'dan daha iyi bence demiş. Olur bence de, yani Kamavinga veya Turam'dan birini alabilseler süper olurdu ama bilmiyorum, Leao olacak gibi. Biz masadan kalktık Leo için, sonra çalım malım demeyin demiş. Valla çok kalktığı söylenmiyor. Anlaşmaya çok yakın olduğu söyleniyor Galatasaray'ın. Yani şu an herhalde bir pazarlık aşamasındalar. Fenerbahçe'de Leo'nun peşinde. Ya Fenerbahçeli bir dinleyenimiz mi yazmış ona? Ha, anladım pardon. Fenerbahçeli olarak biz kalktık diyorsun. Galatasaray alırsa sonra buna transfer çalımı falan demeyin diyorsun. Ha, şimdi oldu tam direkt yazınca ben de Galatasaraylı olarak yazdığını zannediyorum. Yani Galatasaray dedi ki alın 30 milyon kardeşim. Alın bu da 5 milyon. Milan'da yok öyle olmaz falan dedi. Sonra Galatasaray tık tık dedi bir daha bakar mısınız? Milan kardeşliler biz size bir 40 verelim o zaman. Bir de artı 5 verelim. Bu sefer olur mu? Hani kalanı da işte o 5'i de falan. Yani illa 50 istiyor Milan. Yani çıldırmış adamlar, 5 milyon bile düşmüyor. 40 artı 5'i bile beğenmiyorlar falan böyle. Yani herhalde son noktaya geldi. Umarım öyle bir şey yapmazlar. Çok konuşuluyor. Hani bir şey olsun da transferde bir pürüz çıksa. Mesela Beşiktaşlı olsaydım. Hani Salah alınmadı ya, hiç kızmazdım yönetime. Aa derdim iyi ki pürüz çıktı, iyi ki Trabzon'u kabul etti falan. Ama şimdi Salah da Trabzon'a gidince de mesela o oyuncu da Fenerbahçe'ye gidince de üzülürdüm. Yani ya hiç gelmeyecek, tamam mı? Yani istediğim oyuncuya Süper Lig'e hiç gelmeyecek. Ya da işte geldiğinde de benim rakip takımıma gitmeyecek. O zaman üzülürsün. Şimdi Trabzonların keyfi o kadar iyi ki of diyor, biz diyor Beşiktaşlara transfer çalımı attık. İşte Beşiktaşlar da diyor ki ya ne transfer çalımı kardeşim, Önder Hoca açıkladı ya, 15 dakika konuştu ya, tek tek maliyetler yüzünden almadık dedi ya, 2 gün önce başkan Adalı da çıktı, Beşiktaş isterse herkesi alır, ben burada başkan olduğum sürece Beşiktaş'ın elinden kimse top çalamaz dedi ya. Bence yanlış dedi de, dememesi lazımdı da sayın başkanın, daha farklı hiç o toplara girmemesi lazımdı. Ve jest ve mimikler gerçekten insanı belli eder. Yani bir şeylerden rahatsız olduğunun ben farkındayım sayın Serdal Adalı'nın, onu da dile getirmiş olayım. Abi Nübel ne kaleci ama değil mi ya diyor. Ya bir şey diyeyim mi sana? Şöyle. Ya bu ligde benim dikkatimi çeken, biraz böyle genelleme yapacağım ama mesela bunun aksi varsa bana yazarsanız. Çünkü benim hiç aklıma gelmedi. Mesela Bundesliga'dan veya böyle Serie A'dan alınan şey değil böyle ha. Prime futbolcudan bahsetmiyorum. Ya bak Cihan bu örneği var falan derseniz. Aa doğru derim size. Mesela kalbur üstü topçu alıyorsunuz ya bu liglerden. Bundesliga ve Serie A'da. Ya bu oyuncular genelde %90 performans veriyor. Ama gidip Premier Lig'den alınca. Ne bileyim La Liga'dan falan alınca aynısı olmuyor. Şey mi bunun nedeni acaba? İşte disiplin, iş alakı. Efendime söyleyeyim ya da işte tutkunun o ülkelerde daha fazla olması falan. Gerçi bu alınan oyuncular da sonuçta o ülkenin oyuncuları olmayabiliyor ama. Sadece bir genelleme yapıyorum. Belki absürt gelecekse, belki saçma gelecek, belki tezimi çürüteceksiniz. Ama mesela Premier Lig'den aldığın adam böyle bir iki maç kötü gidince boş ver deyip salabiliyor. Aman diyor ve gamsız olabiliyor. Ama Bundesliga bu işin sanki böyle vakkosu gibi. Adam burada düzenli oynayıp performans veriyor ve bu ligde tutuyor. Beşiktaş kim? Fink diye bir eleman almıştı, hatırlıyor musun? Eleman dedim, özür diliyorum. Futbolcu almıştı bazen bizde. Bir futbolcu, yani düzenli oynayan ortalama bir futbolcuydu. O bile tutmuştu. Hilbert vardı mesela. O da iyiydi. Mesela sağ kanat, santrofor falan ya. Beşiktaş buralardan giderse yine bu liglerden bence daha iyi iş yapacaktır. Mesela Nübel için gerçekten saçma bir iş yapılmazsa bence Beşiktaş'ın kalecisini böyle 5-6 sene korur gibi gözüküyor. Mesela var mı hatırladınız? Bundesliga ve Serie A'dan aldık. Cihan bu fiyasko çıktı falan dediğiniz. Var, vardır. %100 vardır canım ama yani istisnalar kaideyi bozmaz ya, o yüzden söylüyorum. Yaz bir kenara Cihan, Çorum Galatasaray'ı yenecek. Valla Ali Yağızan. Bence Shakhtar maçı gibi olacak Rus liginde. Shakhtar da lige yeni çıkan bir takımla karşılaştı. 1-0 geriye düştü. Bence Çorum ilk öne geçecek. Yani Çorum'un kesin Galatasaray'a golü var. Hani iddia falan oynuyorsan haberin olsun. Önce Çorum öne geçecek. Bence Galatasaray sonra çevirecek. 3-1 gibi bir rakamla kazanır diye düşünüyorum. Bakalım başlasın da izleyelim. Dün akşam 6 gibi pazara gittim. Markette 120 TL pembe domates. Ben 45 TL'ye aldım demiş. Kendimi Dursun Özbek gibi hissediyorum. Yani olabilir. Ya bak sen şey yapmışsın. Seninki sürdürülebilir ekonomi ama sen o pembe domatesi haftalık işte kaç kilo aldığına bağlı sürekli alman lazım. Bunu sürekli yapacaksın. Gerçi yani ama mesela Galatasaray bunu yıllık yapacak ve 2 yıllık falan yapacak. Ama o işte aradaki 75 TL'lik kar gerçekten doğrudan böyle senin kasaya kaldı yani, pazar bütçene kaldı. Güzel yorummuş, gerçekten güzel yorummuş. Ben bu indirimi nasıl kaçırdım ya, pembe domatesi nerede buldun 45 liraya Özcan? Selam olsun. Rafa Silva'yı alsınlar diyor. Rafa Silva. Sol stoper lazım Cihan. Abdülkerim canlı bomba diyor. Bence de. Yani canlı bomba demeyelim. Hakkını yemeyelim. Mesela bu çocuğun daha önceden hakkı çok yeniyordu. Ama bu sezon hiç hazır görmedim ki. Geçen İbrahim Yavuz'la da konuşurken. Dedi ki gittim dedi Ogocuklu'yu statta canlı izlemek için gittim dedi ki, ben de ona söylemişim abi bu çocuk çok dedim stoperlerin arasına giriyor falan demiştim. Evet evet dedi, gittim izledim yani Abdülkerim diyor hiç böyle bir oyunu hiç deneyimlememiş ki çocuk diyor. Yani sürekli Ogocuklu oraya geldiği için diyor sıkıntı yaşıyor diyor, belki de onunla da ilgili bir problem olabilir, bilemiyorum. Mesela ön alan presi yendiğinde normalde Abdülkerim panik yapmıyordu, ayakları iyi bir stoperdi. Topun dibine girerdi, oyunu terse taşırdı, kanatları açardı falan. Şimdi biraz daha böyle sıkıntı yaşıyor gibi sanki, bilmiyorum. Lazım ama yani onu zorlayacak bir isim %100 lazım. Hayırlı cumalar diyor, sağ olasın.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Radyo Gol sanırım bir haftadır çok Fenerbahçeli. Allah'tan sen varsın de demiş. Yok. Yani şöyle genel olarak herkesten yorumcu var ya, Fenerbahçe'den de var. Kim var? Ahmet Konanç, İrfan 25'e, Galatasaray'dan Oğuz Altay var, Ali Naci Küçük var, Yakup Çınar var, Beşiktaş'tan Az var. Beşiktaş'tan Murat Özen var, Atakan Kurt var. Onu da şöyle kapatıyoruz. Trabzonspor'dan Aksal abi falan oluyor. Trabzon'dan da Az var bu arada. O açıyı da şöyle kapatıyoruz. Hani normal dışarıda yorumcu olan dostlarımız, muhabir arkadaşlarımız. Onlar işte konuk, programcı kimse işte ricacı oluyor. Bağlantı yapar mıyız? Yaparız işte. İşte kim var mesela Beşiktaş'a? Şafak Malatya, değil mi? Biz de radyomuzda değil ama bağlanıyordur, duyuyorsunuzdur. O da Beşiktaşlı, yorum yapıyordur. Kim var? Nurgül Günaydın. Radyomuzda değil ama Trabzon'la ilgili yorum yapıyordur. Yani bu

0: açığı da bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Az sonra Yunus Aydın'a da gideceğim. Ona da selam olsun. Abi Fabian Hertz geldi ve şampiyon yaptı demiş. Beşiktaşlıyım bu arada diyor. Karius. Evet bak varmış. Kim diyor? Olmaz mı? Nartallo var diyor. Can Uzun ne durumda? Valla artık sıkıldık be Erdal. Valla yani sürekli mesela Galatasaray yayını yapsan 3 ay boyunca hiçbir şey dinlemeyeceksin. Can Uzun, Bruno Fernandes, Bernardo Silva Allah'tan gitti de hemen Dünya Kupası başlamadan önce. Onu da hala yazarlardı yoksa. İşte başka Turam yazıldı. İşte yine Leao sezon başından beri yani yaz transfer döneminin başından beri yazılıyor. Ben sıkıldım Erdal. Ben yoruldum Erdal. Ah Erdal ah. Bu Greenwood kamera ne kadar, ne zaman yakın? Çok karışık yazıyorsunuz vallahi. Evet arabadasınız hak veriyorum ama bu Greenwood kamera ne zaman yakın plan çekti? Kaşı gözü hep ağlamaklı. Küçük Emrah modunda televizyon başında adama gereksiz acı yüklüyor. Enerjimi aldı televizyonda demiş. Yapısı öyle yani Fenerbahçe'ye geldiği için değil. Hani izleseydin İngiltere'de de Premier Lig'de de aynıydı. Bazı insanların yüz ifadesi öyledir ya. Bazılarının hırçın olur. Bazılarınınki böyle gerçekten hani mazlum olur. Sakin kişiliği olur. Greenwood'un yüz ifadesi öyle. Domates demişken Türkiye'nin en lezzetli domatesi Ayaş domatesleri nokta. Hani arkadaş ortamında bir şey konuşursun da hani araya bir bilgi verir ya yani ben bunu biliyorum dercesine. Vahit de bize bu bilgiyi vermiş. Teşekkür ediyorum Vahit. Ayaş domatesini yazdım bir kafaya. Kafamın bir köşesine yazdım. Kullanacağım. Geleceğim. Döneceğim mesajlara. Bir Yunus'la sohbet edelim. Yunus'a bir merhaba diyelim. Çünkü bekletmeyelim kendisini. Yunus nasılsın? Selamlar. Yunus.
1: Merhabalar abi. Selam. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Araya tabii Galatasaray transferiyle ilgili detaylar da giriyor. Fenerbahçeliler sessiz aman diyor bize bulaşmayın. Bak İsmail Kartal Hoca'yı sürekli hedef gösteriyorsunuz. Biz şu an sessiz sakin derinden gidelim diyor. Genelde bunu işte Galatasaray yapardı. Hiç böyle polemiklere girmezdi. Dahil olmazdı. Bu sezon böyle Fenerbahçe'nin çok sesi çıkmıyor. Bir tek Aziz Başkan'ın çıkıyor. Aziz Yıldırım'ın sesi çıkıyor. O da zaten divanlarda falan çıkıyor. Genel olarak özel olarak gidip basın toplantısı yapmıyor. Direkt şeyle başlayalım Yunus. Beşiktaş nasıl buldun? 10 kişi kalmasına rağmen Semih'i oyuna atması vesaire. Yani baskın oyun. Bir yorumunu alırız senden.
1: Yani kesinlikle Beşiktaş maça çok üstün bence başladı. Ve 10 kişi kalmasaydı. Yani 10 kişi kalmadığı durumda Altsaran'ın hani kart görmediği durumda ki çok amatörce kartlar gördü. Çok kısa sürede 2 sarı kartla oynatıldı. İkisi de çok amatörce kartlardı. Daha farklı bitecek bir maç olacağını düşünüyordum. Çünkü Beşiktaş hem fizik kalite olarak üstün hem kadro olarak çok üstün. Kadro kalitesi olarak yani dakikalar ilerledikçe onlar için dezavantaj olacakken bu fizik konusundaki sıkıntı. Beşiktaş tarafı bir anda kırmızı kart görmesiyle aslında oyuna bir nebze denge geldi. Beşiktaş bir adım da olsa geri çekilmek zorunda kaldı. Derken Vincenzo Italiano kırmızı kart gördükten sonra alışık olmayan bir hamleyle hücum oyuncusu aldı oyuna. Ve aslında orada da zaten gol atan kişinin de hani o olması aslında Italiano'nun cesur oyununu ödüllendirdi. Alışık olduğumuz bir şey değil çok fazla. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi öneleme maçlarında böyle risk almak. Çünkü burada fizik olarak, oyun kalitesi olarak, oyuncu kalitesi olarak üstün olduğumuz çok netti. Yani burada bir hücum oyuncusu alıp belki bir anda 1-0 geriye düşmek orada yani bizim için dezavantaj oluşturacak gibi İstanbul'da oynayacağı oyunu da Beşiktaş'ın fazlasıyla etkileyebilirdi ama bu cesur oyunun ödülünü aldı İtalyano. Bence Beşiktaş için rahat bir maç olduğu gibi İstanbul için bize çok olumlu mesajlar verdi. Beşiktaş'ın rahat geçeceği bir tur olacağını düşünüyordum ama dün daha farklı sonuçlar da olabilirdi ama görülen kırmızı kart ve dediğim gibi çok amatörce olması iki sarı karttan bir anda takımı eksik bıraktı ve farka gidebilecek 2-3 farka gidebilecek bir maçı engelledi ama genel olarak Beşiktaş'ı hem fizik olarak hem de oyun kalitesi olarak başarılı bulduğumu söylemem lazım.
0: Evet ya, öne çıkaracağın oyuncular var mı sence? Ben Emirhan'la kimi çıkardım öne? Emirhan'la Orkun'u az beğendim. Bir de şeyi Semih biraz böyle golle kendini buldu. Evet performansını arttıramayız bu noktada ama ya Emirhan böyle bir tık öne çıkan isimler arasında oldu benim için.
1: Evet kesinlikle bir de çizgiden top çıkarması da hani çok çok önemliydi. Hani çok
0: kaleciyi zaten söylemiyorum. Bir de Olaytan da fena değildi ya.
1: Evet, olay sandı. Gerçekten yani takım hücuma çıkarken yani özellikle dikine oynamayı seviyor. Göztepe'den de zaten alışık olduğumuz bir şey. Yani dribbling özelliği kuvvetli bir oyuncu. Pas dağıtımını da yapıyor. Yani Nubel'le alakalı çok ayrı bir parantez açmak lazım bence. Hani benim en beğendiğim oyuncu olarak hani Nubel'i söyleyecektim. Yani gerçekten dün 9 kurtarış baktığınız zaman yani bunların hani bazıları çok kolay kurtarış gibi gözüküyor. Ama gerçekten hani Stuttgart'tan da izleyenler, takip edenler hani bilir. Yani çok zor kurtarışları çok kolay gösterebilen bir kaleci. Yani gerçekten çok iyi bir maç oynadı. İki tanesini yese ki Beşiktaş atmadan yese 10 kişiyken bir de momentum dağılsa. Çünkü kırmızı karttan sonra hemen yüklendiği anlar oldu rakibin. Burada çok farklı bir yere gidebilirdi maç. Beşiktaş adına İstanbul'da işler zorlaşabilirdi. Çok iyi bir maç oynadı. Yani 9 kurtarış dediğim gibi 7'si bence çok önemli kurtarışlar. Özellikle son 20 dakikada kurtarışları çok çok değerliydi. Emirhan'ın savunma performansını beğendim ama işte Beşiktaş'la alakalı 10 kişi kaldıktan sonraki oyunda düşüşten kastım bu. Yani baktığımda şu an bizim en çok övdüğümüz iki oyuncu Nubel ve Emirhan. Birisi savunma, diğeri de kaleci. Demek ki Beşiktaş'ın oyununda hala geliştirilmesi gereken şeyler var. Zaten Salah transferinde olmamasından sonra bir sağın mutlaka alınması gerekiyor. Bir santrafor mutlaka alınması gerekiyor. Bence hala bir stoper ihtiyacı var. Beşiktaş'ın Emirhan'a bütün sezonda güvenmek birazcık hani risk almak olur diye düşünüyorum. Bu üç bölge transfer ihtiyacı var ama genel olarak geçen senelere oranla daha hazır bir Beşiktaş gördüm. Ama yani işte Salah transferi ki bu takıma Trossard da eklenecek daha. Bunu da unutmamak lazım. Trossard'ın da eklenecek olması özellikle İstanbul'daki maçta oynayacak olursa çok çok değerli. Ama dediğim gibi şimdi burada en önemli olan Beşiktaş'ın her zaman bir iyi başlamış. Mesela Solskjaer'de geldiği zaman çok övgülerle geldi ilk başta. Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi senelerdir şampiyon olamayan camialarda bu rüzgarın çok hızlı tersine esmesi mümkün. Yani şu an hoca da dahil rüzgar arkasına almış gidiyor ama bir anda bu rüzgarın onun haline esmesi de çok bizim son zamanlarda özellikle Beşiktaş'ta yabancı antrenörlerde en son Sergen Hoca'da gördüğümüz bir durum. Şu an için yani geçici diyemem ama en azından suni bir rüzgar olduğunu söylemek lazım. Daha devam etmesi gereken, Beşiktaş'ın kadro kritisine ekleme yapması gereken çok fazla isim var. Bir kere Saül'le alakalı işte Muhammed Salah transferinin olmaması taraftarda büyük bir beklenti yarattı. Dün en çok eleştiren oyunculardan birisi Aslan Çerni mesela. Çerni orada o bölgede boşluğu dolduramayacak gibi mutlaka bir hamle yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
0: Evet, diğer taraftan bir de Vatara var. Yani bir defans oyuncusu için fazla riskli bir oyun tarzı yok mu sence Yunus? Yani evet, mesela basit pasları atamadığı çok fazla sekans vardı dün akşam özelinde. Takımı da bir hayli zora soktu. Ama çok rahat adam eksilttiği ve böyle oyuna genişlik kattığı toplar da oldu. Orada hakkını yemeyeceğim. Sanki böyle yavaş yavaş İtalyano'nun oyununa ve etrafındaki oyunculara alıştıkça performansı artacak mesela. 10 üzerinden kaç verirdin Vatara'ya?
1: Yani şöyle hücum performansı şimdi bir kere kırmızı gördüğü ve çok amatör iki sarı karttan gördüğü için hani çok ciddi bir puan düşürmek gerekiyor çünkü çok kritik bir anda gördü kırmızı kartı ve kritik bir maçta gördü ama yani takımın hücuma yani şimdi top Beşiktaş derken hücum derken ki mesela içeride Beşiktaş'ın oynayacağı kendi sahasındaki maçlarda çok iyi bir oyuncu ama savunma zafiyetleri var dediğin gibi takımı iyi çıkartıyor. Ama iki geçiş oyunun ikisine de faul yapmaktan başka durdurmak gibi bir seçeneği yoktu. Yani faul yapmaktan başka aklına bir şey gelmedi. İki sarı karttan da atıldı. Yani bu sebeple ben şu an için dünkü maçta 6-7 maksimum verebiliriz. 10 üzerinden diye düşünüyorum. Dediğim gibi savunma zafiyetleri var. Alternatif Rıdvan olacak. Yani güvenilir bir sol bek rotasyonu ama ikisi de hücum için. Savunma anlamında bence iki oyuncunun da zaafları var. Ya mesela Beşiktaş geçen seneye oranla baktığı zaman kaleci rotasyonunu çok daha güvenilir bir hale getirdi. Hem Nubel hem de yedekte de Doğan Alemdar alarak hem biz Doğan'ı zaten Süper Lig'de izledik hem Ren'den gitti yurt dışı transferi yaptı biliyoruz. Ama sol bek için aynı güvenilirlikten bahsetmedim. İçeride Beşiktaş'ın kendi sahasında topa %55-60 ile hakim olduğu maçlarda sorun yaratmaz. Ama yani beklerin geri gelmesi gereken her maçta o tane Beşiktaş. Şimdi bir risk ve gördük ki sadece rakibi geçirme anlamında değil takımı eksik bırakmak anlamında da bir risk oluşturuyor.
0: Evet, diğer taraftan Galatasarayların bitmek tükenmek bilmeyen bir isyanı var. Kimisi diyor ki ya kardeşim ne yangın yaptınız, ne abarttınız, kadronuz zaten %70 iyi, geçen sezon şampiyon olan takım. Kimisi de işte yönetimin geç kaldığı ve fırsat transferleri kovaladığını söylüyor. Hatta az önce bir dinleyenimiz güzel bir espri yaptı, tabii başkana saygısızlık değil o, bence espri. Dedi ki ben dedi dün akşam pazarına gittim, pembe domatesi 45 liraya aldım market.

0: 120 liraydı. Kendimi bir an dedi Dursun Özbek gibi hissettim dedi. Bence bazı şeylere takılmamak lazım. Çok güzel bir benzetme yaptı. Yani beni güldürdü burada. Yüzümde bir tebessüm oldu. İşte daha önceden mesela bunu Serdal Başkan'a da söylüyorduk. Ya Başkan harcıyorsun da bu oyuncular nerede falan diyorduk. Yine keza Hakan Safi döneminde vaatlerini verirken ya Hakan Bey şu an hiç görmüyorum ben mesela. Fenerbahçe tarafında silindi gitti. Hiçbir şey de yazmıyor. Ortalardan kayboldu gitti. Galatasaray şu an Leao ile anlaşmak üzere. Milan diyor ki ben kiralık vermiyorum. Alıyorsan 40 artı 5'i ver gel al. Galatasaray'da 30 artı 5 vermiş. Şimdi tamam diyor ben 40 artı 5'i de buldum. Sana vereceğim diyor. Fayda sağlar mı Leao?
1: Ya bence Leao fayda sağlar. Yani ben hani bu konuda yani birçok kişiye olanlar hani farklı düşünüyor. Fenerbahçe de alabilse bence fayda sağlardı. Ama tabii Fenerbahçe'nin şu an biraz daha önceliği yani daha net santrofor. Yıldırım da zaten bunu söyledi. Yani Galatasaray tarafında da ben şöyle düşünüyorum. Mutlaka bu gecikme ile alakalı zaten haftalardır konuşuyoruz. Artık ben de birazcık geciktiği tarafına gelenlerden. Çünkü ligin başlaması artık bir hafta kaldı. Ama Galatasaray'ın ana hedefinin Şampiyonlar Ligi transferi olduğunu unutmamak lazım. Ama bunu daha önce de hani bu şekilde özetlemiştim. Yani Galatasaray taraftarıyla Dursun Özbek'in ilişkisi gerçekten çok fazla istekleri olan hani hırçın bir baba oğul ilişkisi gibi. Yani her sene bir şekilde başarıya ulaşılıyor. Geçen sene Galatasaray taraftarı lige başlarken yani zaten Süper Lig cepte Avrupa için bir şeyler koyalım istiyorlardı. Bu sene Galatasaray bunu başarabildi. Şimdi önümüzdeki sene için Galatasaray taraftarı yine lig için kadrosunun hazır olduğunun farkında. Santrofor alternatif hariç. Ama istekleri daha Avrupa'ya yönelik. İşte Juventus'u Liverpool'u yenmenin üstüne bir adım daha koyabilmek adına. Ya tabii biraz şu an bence geç kalındı. Şimdi ilk başta çok geçerli bir Dünya Kupası sebebi vardı. Bütün transferler gecikti ama işte sonrasında Trabzonspor'un Salah gibi, Fenerbahçe'nin Greenwood gibi transferler yapması, Beşiktaş'ın Trossard'ı alması Galatasaray yönetiminin de elini sıkıştırdı. Hatta Dursun Özbek geçtiğimiz haftaki bir toplantıda Fenerbahçe'yi ima ederek ya onlara göre mi transfer yapacağız dedi. Galatasaray taraftarının ben isteğini çok anlayışla karşılarken Okan Hoca ve Dursun Özbek özelinde de 4 senedir şampiyon yapan bu camianın yani başındaki isimlere Okan Hoca'ya, işte İbrahim Atipoğlu'na, Dursun Özbek'e güvenilir şekilde devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani bir projeyi, bir operasyonu en nihayetinde doğru yönetiyorlar. Ama biraz geç kalındı mı? Biraz geç kalındı. Mutlaka önceden alacaklardı. İşte Leao ile net bir şekilde zaten ilgisi var. Can Uzun'a ilgisi var. Bir santrafor alternatifi mutlaka alacak. Ama yani bunlardan en azından birinin lig başlamadan olması Galatasaray taraftarını lige daha böyle ateşli başlatacak seviyededir. Çünkü ya bu noktadan sonra alınacak oyuncunun mutlaka A plus oyuncu olması gerekiyor. Herhangi bir oyuncu getirdiğinizde taraftar tepkisini daha da arttıracaktır. Herhangi bir transfer geldi gözüyle bakmayacaktır. Diğer tarafta Hakan Safi olayının tabii daha fazla hani üzerine gitmeyeyim ama Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Safi'nin sonra büyük ihtimalle şimdi Hakan Bey Kerem'in maaşını ödüyor ama geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu Hakan Safi'yi takipten çıktı. Birçok da haber var Hakan Safi'nin Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemekten bir şekilde çıkmak istediğiyle alakalı. Fenerbahçe ile bu konuda bir anlaşmaya varmak istediğiyle alakalı. Hakan Bey dediğin gibi uzun süredir sessiz ama yani Kerem'in Hakan Safi'yi takipten çıkması da sanki burada bir gerginlik olduğunu bize ispatlar doğrultuda.
0: Hani madem buradan Fenerbahçe'ye bağladın oradan devam edelim. Atletico Mineiro Sportif Direktörü yine bir açıklama yaptı. Pablo Brax dedi ki transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız dedi. Yani açık açık söylüyorlar Fred'i almak istediklerini. Ama sanki İsmail Kartal da Fred'i oynatmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncuyu bu sezon 3 resmi maçta da süre buldu. İkisinde de ilk 11 oynadı. Sence gider mi Fred veya Fenerbahçe bırakır mı?
1: Yani Fenerbahçe'nin şu an elindeki yabancı oyuncularla alakalı en büyük sıkıntısı teklif gelmemesi. Teklif gelen en de oyunculardan birisi Fred. Yani yani şu baktığın zaman işte Livakovic gibi, işte Carlos gibi, yani işte Sofyan Amrabat gibi birçok oyuncu istenen teklifi alamadı Fenerbahçe. Musaba gibi. İşte Silik Şeyde teklif falan ama orada da Fenerbahçe yönetimi ne yapacağını şu anda santrafor transferini getirmeden belirleyebilmiş durumda değil. Kalınçı'dan mesela teklif var Silik Şeyde. Bu Nesiga'dan teklif var. Ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin 17 artı 7 yabancı bir santrafor daha alacak. Toplamda 25 yabancılık havuzunda teklif gelen 3-4 ender isimden birisi satılmayı düşünen arasında Fred. Ben şöyle düşünüyorum. bu teklifsizlik devam ettiği sürece Fenerbahçe oyuncuların üzerinde Fred bence gitmek konusunda aday. Kante'nin Dünya Kupası dönüşü sonrası hemen ilk 11

0: dakikada serbest kalma maddesi 100 milyon euro Yunus yani. Ve yani Aziz Yıldırım bence Pavlidis'e 30'dan fazla vermez. Ortaya attılar bence bu ismi ama arkadan sanki böyle başka bir isme dolaşıyorlar gibi gözüküyor. Yani beğenmeyenler falan olmuş ama yani ismi çıkanlar arasında bence en az soru işareti barındıran 9 numara. Ben Benfica'nın çok da satmaya niyet olduğunu düşünmüyorum. İzlediğim maçlarda da çok beğendim. İşte birkaç arkadaşımla konuştum. Ya Cihan neyini beğendin, hep penaltıdan atıyor falan dedi ama yani biz şeyiz böyle, affedersin, ona kazma, buna çöp, buna gereksiz falan. Ya Pavlidis iyidir bence ya. Evet, geçenlerde Mario Branco şey dedi, reddedilmeyecek bir teklif gelirse satarız demişti ama hani bu reddedilmeyecek teklif ne? Mesela 100 milyon serbest kalma, 75 verilirse mi satılacak mesela?
1: Ya bence Pavlidis'le alakalı şöyle düşünüyorum. Dünyada bağlantı oyununu en iyi oynayan 3-4 santrafordan bir tanesi.
0: Net.
1: Ya ondan iyi oynayan oyuncu sayısı bir elin parmağını geçmez. Yani hani ki daha önce bununla beraber kendine performansını hatırlatmak lazım. Benfica'da Kerem'in 10 gol 10 asisti geçti sezonda. Ona bu ikramları yapan oyuncu Pavlidis yani. Kerem'in de Pavlidis'e attırdığı birçok gol var. Ama yani Fenerbahçe'de tekrar böyle bir birliktelik olabilirse ya bence müthiş olur. Pavlidis transferi keşke gerçekleşse ama yani dediğin gibi Branco'nun yaptığı teklif, yani daha doğrusu açık olduğu teklif, yani 100 milyon euro serbest kalma maddesi, hani pazarlığa 60 ve üstten başlayacaksa ben Fenerbahçe'nin hayatta bu paraları vereceğini düşünmüyorum. Yani Girassi'ye de 40 vermek istenmedi. Mesela Dirk Kuyt'ın Hollanda Ligi'nden önerdiği bir futbolcu var ama ona da sıcak bakılmıyor. Daha net, daha santrofor bir oyuncu aranıyor. Darwin Núñez ismi mesela 4 büyüklerin 4'üne de önerilmiş. Muhammed Salah gibi. Ama Fenerbahçe şu an biraz daha uzak bakıyor. Aslında yıllık 8 milyon euro kiralama bedeli var. Núñez hani Liverpool'dan da biliyorsun. Trabzonspor da bu arada ilgileniyor. Yani Liverpool'da bu ikiliyi tekrar buluşturabilir. Salah ve Darwin Núñez ikilisini. Yıllık 8 milyon euro bence kiralama bedeli olarak da Núñez'e verilebilir. Jondulan'a geçen sene 20-21'ler verildi. Ama tabii göz önünde, Santrafor önünde konuşuyorsak Fenerbahçe'de. Yani bu kadar Trabzonspor'un da artık yavaştan satmaya niyetlendiği onu açıyor. Yani ligin gol kralıyken neden bu kadar arka planda değerlendirilmiyor? Bunu da anlayabilmiş değilim. Bir nabız yokladı Fenerbahçe. Sonra tekrar sessizliğe büründü bu konuda. Yani bence çok net bir isim. Vlahovic ismi gündeme geliyor. Bence çok büyük risk. 15 milyon euro maaş verdiği halde Beşiktaş kabul etmedi. Trabzonspor ilgileniyor, kabul etmedi. Daha önce de anlattık. Avrupa'nın 5 büyük liginden 5-6 milyon euro teklif bakıyor. Türkiye'yi son çare olarak düşünecek. Yani bu kadar büyük paralara gidilmişken başka oyuncularla alakalı. Yani şimdi gelip neden onu açıya gidilmiyor çok anlayabilmiş değilim. Sıfır risk bir oyuncu. Fenerbahçe'de çünkü Yıldırım yönetimi 10 ay içine gelip şampiyon yapmak üzerine bir sistem kurdu. Burada da sıfır riske gidilmesi lazım. Pavlidis bence senin söylediğin gibi abi en az soru işareti bulunduran oyuncu. Ama diğer tarafta baktığında bizim kendi ligimizden, ulusal ligden bakacak olursak yani onu açıyor gibi bir isme de bence gidilebilir. Yani yurt dışından gidecekse Pavlidis, dediğim gibi bence bağlantı. Çünkü Fenerbahçe'nin oyunu bağlantı oynamaya çok müsait. Kerem gibi, Talişka gibi, Greenwood gibi isimler var. Pavlidis'le oynadığınız zaman Talişka'yı da forvet arkasına oynattığınızda biraz daha verim alabilirsiniz. Ama çok tercih edilmeyecek gibi duruyor. Tercih edilmeme durumu da şöyle. Senin de söylediğin gibi yani Pavlidis'e versinler Cidasi'ye çıktıkları 40 rakamına çıkarlar. Ama o tarafta sanki yine Benfica tarafını mutlu edecek bir transfer gibi durumda.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Bu arada Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor. Radyosunu yeni açanlar varsa. Bir de az önce ben yayına girdikten 15 dakika sonra hem Manchester hem Celta Vigo açıklamayı yaptı. Altay Bayındır artık resmi olarak Celta Vigo'ya kiralandı. Biz bazı şeyleri sanki böyle düşünmeden konuşuyoruz Yunus ya. Evet, şimdi radyodayız, biz de hata yapıyoruz. Televizyonlarda da hata yapabiliriz yani hepimiz. Ben de çok yapmışımdır. Ama mesela hiç araştırmadan yayına çıkmamak da kötü bir şey değil mi ya? Mesela geçenlerde bir arkadaş şey diyordu, işte Arda Güler Altay'ı getirmiş, işte beraber yaşayacaklarmış İspanya'da falan. Merak ettim ben de, bilmiyorum şimdi tamam mı İspanya'yı. İspanya'ya hiç gitmedim. Avusturya, Avustralya falan gittim. Bir bakayım dedim. Vigo'yla Madrid'in arası ortalama yani uçakla bir buçuk saat falan sürüyor yani. İstanbul Sivas gibi düşün. Arabayla da falan böyle 5-6 saat sürüyor. Yani bunu söylerken neden hiç araştırmıyorlar acaba? Biraz böyle ilgimi çekti. Bir de çok beğendiğim yani çok bilgili bir isim. İlginç bir şekilde bu yorumu yaptı. Ne diyorsun, İspanya'da kalıcı olarak oynayabilir mi? Forma şansı bulur mu Altay? Buradan yorumlayabilirsin istersen.

0: ilk söylediğimi de yorumlayabilirsin, sana kalmış.
1: Ya hani minimum bilgiyle maksimum içerik üretmeye çalışıyor. Hani buna diyecek bir şey yok. Hani iki tane İspanya gördüğü anda, hani sen diyorsun işte ben İspanya'yı bilmiyorum, araştırdım baktım diye. Ben de bilmiyorum. Yani.
0: Bilmemek ayıp bir şey değil.
1: Tesis arasında ne kadar uzaklık vardı ama bir açıp bakmak lazım. Altay tarafı da, Altay şimdi Manchester United'da defalarca kez teknik direktör değişiminin, işte Onana'nın formsuzluğunda bir şans buldu derken yani daimi ise de süreyi alamadı. Türkiye'den de aslında Altay Türkiye konusunda şimdi giden oyuncularda hep bir soru işareti oluyor tekrar dönme konusunda. Benim gidip dönmesini kesinlikle düşünmeyen bildiğim elden oyunculardan birisi işte Arda Güler. Şu an dönmek istemiyor zaten, kariyeri de buna müsait. Yani aynı şekilde Ferdi. Ya adı geçiyor ama dönmek falan asla düşünmüyor. Premier'de devam etmek istiyor hayatına. Altay öyle değildi. Altay Beşiktaş'la da görüştü. Galatasaray'dan da teklif vardı. Fenerbahçe'de de bir Ederson'un göndereceği süreçte akla geldi. Trabzonspor Onana'yı gönderecek mi derken akla geldi. Ama ben Altay'ın kariyerini yurt dışına devam etme kararından sonra tabii ki Manchester United seviyesinde bir kulüpte devam etmesi zor. Yani bir yıllık geçici bir transfer kiralık olarak gitti. Ya gönül ister ki tekrar Manchester United seviyelerine dönsün ama ben kariyerinin bu şekilde ilerleyeceğini düşünenlerden birisi değilim. Orada da istediği şeyi bulamazsa bir sonraki durağı Türkiye'de belki tekrar büyük takımlarından birinin ikinci kaleciliği olabilir diye düşünüyorum. Onun adına çok iyi gitmedi işler bu sene. Ya, forma şansı bulduğu takdirde hani bu sene elinden geleni gösterecek ama Altay'ın kariyeriyle alakalı çok pozitif gidecek hissiyatında değilim açıkçası.
0: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum canım kardeşim, ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim abi.
0: Dikkat et kendine. Kolaylıklar diliyorum sana da, öğrencilerine beraber. Hoşça kal.
1: Sağ olasın.
0: Evet, Yunus'a böyle hoşça kal deyince Yunus'un keyfi kaçıyor sanki böyle, değil mi? Ya da ben öyle hissediyorum. Hani hiç kapatmayalım telefonu Cihan abi, Cihan Bey, Cihancığım falan böyle. Hani böyle sanki veda edince hani Yunus bir tatsız oluyor. Tamam abi, görüşürüz. Hadi eyvallah, kendine iyi bak falan diye. Canım kardeşim, ona da kolaylıklar dileyelim. Hiçbir zaman bizleri kırmıyor. Bizlerle beraber oluyor. Ben de böyle 4-5 dakika ona erken bıraktım ki gelen mesajları siz de zahmet verip yazıyorsunuz onları okumak adına. İzmir'den Hasan yazmış. Ben Galatasaray'ın Lao'ya 40 milyon bonservisle ve 8-10 milyon euro maaşla gelmesini istemiyorum. Çok büyük hata olur demiş. Biz her sene niye maliyetli transfer yapıyoruz? Altyapıya yönelmiyoruz ki diyor. Evet, yani tek bir oyuncuya bu seviyede bir bütçe bağlandığında o transferden beklenen verim alınmazsa ciddi bir tehlike olabiliyor diğer oyuncular arasında da. Dediğin gibi özellikle işte soyunma odasındaki maaş adaletini de bu tarz uçurum rakamlar bozabiliyor. Zaman zaman diğer oyunculara da zam yapmak durumunda kalıyorsun. Osimhen'den sonra gelen zamları biliyorsunuz. Davinson istedi. Torreira istedi. Yunus istemedi, ona kulüp yaptı ama yani mecbur yapmak durumunda kalıyorsun. Bedava göndermek zorunda kalacakları futbolculara neden kim teklif versin ki? Bedava almak varken 10+2 sınırını biliyor alacak kulüpler. O yüzden biraz Fenerbahçe'yi zorlayacaklardır diye düşünüyorum demiş. Cihan Bey kolay gelsin, sağ olasın, teşekkür ediyorum. Sizce Diaz alınsa güzel iş yapmaz mı Galatasaray'da veya Reinders demiş. Vallahi ben şey tarafındayım. Tabii ki yapar, ikisi de güzel iş yapar ama ben bir tık böyle Reinders tarafındayım. Hem o takımın omurgasını taşır, hem böyle o geçiş oyununun seviyesini falan arttırır. Diaz o tamam, o zaten böyle ön alanda işte veya 3. bölgede falan böyle kilit açmaya falan yürüyor ama zaten Galatasaray'ın bununla ilgili çok bir sıkıntısı yok. Yani ön alanda kanatlarda bir tarafta Sané'yi koyup bir tarafta Barış'ı ve işte zaman zaman Yunus'la falan oynadığında Osimhen de var. Hani ön alanla ilgili bende çok fazla sıkıntısı yok. Bana sorsaydın hani hangisi iki elinde var, hangisini alırsın diye, ben Reinders'i alırdım. Bu büyük takımlar altyapılarından birer milyon euro ayırsa Türk futbolu çağ atlayacak. Israrla bunu yapmıyorlar diyor. Yapmıyorlar ısrarla Bülent. Yunus Aydın çok iyi bir yorumcu ama Uğur hocam gibi ağız dolusu Cihan'ım demiyor demiş. İyi çocuktur Yunus, gerçekten çok bilgilidir, severim kendisini de. İyi de bir Fenerbahçelidir ama benim yayınlarda böyle şey ortadan konuşuyor, basketboldan falan da çok anlar, NFL falan da konuşacağız onunla yakında. Bu arada sabah Emre Tile programı kapatırken Leo haberini son dakika olarak verdi. Birkaç yerde daha gördüm. Ama bizim taraftarlar o kadar inanmıyor ki yönetime. X'te bile gündem olmamış Leo. Duran'ın Benfica'da attığı ilk gol daha çok konuşuluyor diye bir mesaj var. Yani güvenilmiyor değil de şey var, bölünmüşlük var. Öyle söyleyeyim, mesela herkesin istediği bir oyuncu olmadığı için, biraz böyle Leao hakkında şüpheler olduğu için insanlar çok fazla bunu gündemde tutmuyor. İşte kimisi beğenmiyor, ya işte yine yeni Zaha gelecek falan diyor. Kimisi de farklı düşünüyor. Ben yeni Zaha olduğunu düşünmüyorum. Ama sadece geldiğinde mesela Leroy Sané ile aynı anda sahada olursa çok büyük sıkıntı olur. Yani o bekler, o beklere güle güle, yani inanılmaz yorulurlar ve sıkıntı yaşayabilirler. Evet, bu yorgunluk 3. 5. maçta anlaşılmaz ama hani sürekli beraber oynarsalar, ki çok zor gerçi sürekli beraber oynamaları, ama diyelim ki oynadılar. Yani bekler büyük sıkıntı yaşar, sakatlığa sebebiyet verebilirler. Onlar olunca ekstra geri koşmaları gerekecek çünkü. Eskiden her transfer dönemi Eto konuşuluyordu, hatırlıyor musun? Hatırlamam mı ya? Her transfer döneminde Fotospor Ronaldinho'yu Türkiye'ye getiriyordu. Roberto Carlos'u da getiriyordu. Yaza en son Roberto Carlos'u getirdiler. Gerçekten de inanılır gibi değil. Eto'yu da getirdik. Demek ki bir şey biliyormuş adamlar. Evet, yazıldıktan 10 yıl sonra geldi ama geldi mi geldi. Adam şimdi yemin etse başı ağrımaz. Kardeşim ben gelecek dedim de, yani 2005 yılı yaz ayı demedim ki. Ben gelecek dediysem 2018'in kış transfer döneminde dedim falan diye böyle. Olabilir. Galatasaray plan yapamıyor. Oyuncu lazım 10 numaraya. Batrakov olmaz mı sence demiş. Olmayacak gibi ya o transfer. Ha, rafa kalktı gibi. Beceremiyorlar bizimkiler bu işleri çok fazla. Hani Abdullah Kavukçu da konuştu. İki transfer yapacaklarmış. Ben 4 diye söylemiştim başta ama daha sonra 2 diye duydum. Ama kritik noktaları yapacakmış. Ama Batrakov olsa keşke. Keşke olsa. Çok böyle maddi olarak zararı uğratma ihtimali yok yani. Yani 25 mi verdin, 30 mu verdin? Gerçekten iyi bir değere tekrar satabilirsin o oyuncuyu. Abi gizli bir bilgi vereyim. Galatasaray el altından Messi transferi için hazırlanıyor demiş. Gülücük atmış. Dursun Özbey'i anca bu kurtarır diyor. Bir yandan da Trabzon'un gidip Afrika'da, Güney Amerika'da doğmamış yıldız bulup onları alması, transfer rekoru kırması bu üç takıma örnek değil midir demiş. Örnektir. Ama Trabzon da bunu tek başına yapmıyor şimdi. Onu da söyleyelim yani. Sponsorları da var. Ama örnektir. Mesela Olay'ı şöyle bir şey geçenlerde gördüm. Göztepe ile ilgili gördüm mesela. Evet, Trabzonspor da iyi ama işte son 2 yılda mıydı? Son bu sene miydi? Özür diliyorum ama yani transferi harcadıkları bütçe yaklaşık böyle 10,5 milyon, 11 milyona yakın bir bütçe. Satıştan elde ettikleri gelir Göztepe kulübünün 50 milyon civarı, yani 5'e katlamışlar verdikleri parayı. Bu noktada Göztepe'yi de tebrik etmek lazım. Trabzonspor'da keza tebrik etmek lazım. Gidiyorlar Fransa alt liglerden, Afrika'dan ya da Güney Amerika'dan kadrosuna katıyorlar. Hani 5 maç 10 maç kötü oynasa bile ona bir zaman da tanıyorlar. Oyuncunun böyle işte Trabzon'a uyum sürecini falan göğüslüyorlar bu noktada. Ama işte İstanbul devlerinde bu yok. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bu yok. Alıyorsun oyuncuyu, tamam mı, devam mı havasında geçiyor. Yani 20 yaşındaki oyuncuyu aldın, 3 maç aksarsa hemen şey diyorsun. Yorum yapıyorsun, bağlanıyorsun radyoya, yazıyorsun X'e. İşte bu oyuncu bu seviyenin oyuncusu değil. Sponsor parasını tık tık tık buna mı gömdük? Antrenörler de kelle koltukta yarıştığı için ister istemez ispatlanmış isimlere yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu seviyenin oyuncusu değil. Bu da yeni çıktı. Yani bu hangi seviye mesela? Süper Lig seviyesi. Ne kadar mesela? Süper Lig'in seviyesi ne mesela? Bu seviye hangi seviye? Neresi burası? Peki Cihan, Göztepe ve Trabzon'da ne başarısı var? Başarı sıfır demiş. İşte zamanlı olacak. Öyle düşün. Bu yapılanmayla beraber zamanla gelecek. Şimdi düşünsene, Göztepe'de başarı yok ama üç büyüklerin bütçesiyle yarışamıyor ki. Yani bir bakıyorsun adam 40 milyona gitti Greenwood'u aldı. Diğeri gidiyor 70 milyona Osimhen'i alıyor. Nasıl yarışacak? Adamın zaten kadrosunun bütünü o fiyat değil ki. Şey dersin, tamam bu takımlar sürekli gençleri alıyor ama başarılı olamıyor. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan biri bu hareketlerden birini yapsa, başarısız olsa dediğine katılırım. Ama yarışamıyorlar. Yarışamadıkları için belki de buraya evriliyorlar. Onu da bilmiyoruz. Hani ben iyi yönetildi diye diyorum ama belki de şu da olabilir.

Ya kardeşim ben zaten bunlarla yarışamıyorum. Neden bu paralara, bu oyunculara vereyim ki? Ben ucuza alırım. Tutarsa tutar. Tamam mı? Ben zaten işte bu arada Göztepe'de çok büyük anlı bir kulüptür ama yani üç büyüklerle taraftar bazında yarışamıyorlar. Maddi olarak da yarışamıyorlar. Tribün demiyorum, yanlış anlamayın. Taraftar sayısından bahsediyorum. Onlar da ister istemez bu yönteme başvuruyorlar. Belki de zorunluluktan da başarı doğuyor olabilir. Hani bazen zorunluluktan futbolcular çıkıyor ya. İyi yayınlar. Transfermarkt'a iki gündür giremiyorum. Bir problem mi var? Genel bir sıkıntı mı var demiş. Şey diyebiliyorum. Bu da söylenebilir mi? Ya orada bir manipüle var ya. Hani oyuncuyu kafasına göre site arttırıp çıkartabiliyor yani. Onu engellemek için bir çalışma yapılıyor diye biliyorum. Mesela oyuncu geldi. Site istediği gibi oyuncunun fiyatını da arttırıyor. Fiyatını da düşürüyor. Ve orayı bir artık şey gibi görmüşüz yani, nasıl sarı site var, oraya gidiyoruz, oraya giriyoruz, araba fiyatlarına bakıyoruz, orayı baz alıyoruz. Bu transfer görüşmelerinde de birçok insan, işte taraftarlar genelde Transfermarkt'a girerler. Burası şey gibidir yani, idol olmuş yerdir. Herhalde onunla ilgili bir düzenleme yapılacak diye biliyorum. Giriyor siteye bu arada ama hata çok veriyor. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı Yıldız Muhammed Salı Atatürk Havalimanı'nda karşılamaya geldiği esnada üstündeki Galatasaray forması çıkarılan Kaan Yıldırım'a Trabzonlular Federasyonu Genel Başkanı İsmail Turgut Öksüz tarafından Muhammed Salah yazılı sarı kırmızı forma hediye edildi demiş. Ben de gördüm onu. Bir şey yapmıyorlar çocuğa bu arada. Rahatsız olabilirsin ya. Sen de bazen böyle şey, evet biz daha bak biz bu kültüre alışkın değiliz. Adam diyor ki ben Trabzonluyum kardeşim. Salah da gelmiş. Sen de Galatasaraylısın. Hoş geldin. Elini de atarsın ama diyor ki gerek var mı? Gerek yok diyor. Yapma bunu diyor. Bir şey demiyorlar. Formayı çıkarttırdılar. Biz buna alışık değiliz maalesef. Yani şimdi sen Kadıköy'de gidip Fenerbahçe maçı günü. Yani neden yapıyorsun ki? Neden kör göze parmak sokuyorsun? Giymeyi ver yani. Ne olacak? O formayı giymeyince Galatasaraylı olmuyor musun? Veya Galatasaray'ın derbisinde gidip Nevizade'de Fenerbahçe formasıyla niye geziyorsun? Ha, biz birbirimizin kültürünü biliyoruz. Evet, gezmemiz lazım. Size %100 katılıyorum. Biz insanız. Maganda değiliz. Ama futbol öyle bir şey değil. Biraz gerçekleri de görmemiz lazım. Gezemeyiz ya. Olmuyor. Ya ben Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı. Beşiktaş'ta, bakın Beşiktaş'ta öğrenciyim o zaman. Beşiktaş'ın göbeğinde bu kartalın ilerisinde orada böyle paplar falan var. Forma var. Üstümde de mont var yani. Forma gözükmüyor. Böyle bir çevirdi etrafımı. 6-7 kişi falan. Ya dedi o formayı çıkaracak. Ya dedim montumu kapatayım. Yani önünde mont var. Montu kapatayım. Öyle gideyim. Yok dedi, çıkaracaksın. Arkadaş gitmiyorlar. Oldular 15, 20, 30 falan. Bir şey de yapmıyorlar. Allahları var yani. Kötü bir şey de yapmıyorlar. İlla formayı çıkaracaksın. O sonra arkadan bir tane herhalde bunların abileri mi diyorlar, şey mi diyorlar, işte saygıdeğer bir kişilik herhalde. Geldi. Kardeşim dedi sen çek montunu üstüne. Siz dedi arkadaşlar siz de dağılın dedi. Arkadaş da gitsin dedi. Ben de öyle gitmiştim. İsmini de unuttum arkadaşın ama helal olsun yani. Söz dinledikleri bir kişi demek ki. Kimse hiçbir şey dememişti. Herkese eyvallah demiştim. Ama ne korkmuştum ya. Belki de hani daha liseden yeni mezun. Ha dedim burada beni dövecekler herhalde. Transfermarkt Leao'nun fiyatını düşürüyormuş. Olabilir. Osimhen'i düşürdü bak. Hemen Galatasaray'a geldi ya, hemen düşürdü Osimhen'in fiyatını. Ne diyor? Cihan'cığım söğüş krizim tuttu. İstanbul'da en iyi nerede yeriz demiş. Söğüşü mü? Vallahi onu aslında böyle Emre Tilev'e falan sorman lazım. O gıda işlerini falan o bilir. Söğüşü nerede yedin dediğinde bir de onu sana böyle ballandıra ballandıra falan anlatabilir. Sorayım yapay zekayı senin için. Nerede yenirmiş? Ben söğüş çok seven biri değilim. Senin de diyecek şimdi nasıl bir dilim var falan. Bak Beyoğlu'nda güzel bir mekan varmış, tamam mı? Ben bilmediğim için bakıyorum. Moda'da bir mekan varmış meşhur, onu da söylüyor. Moda'da ve Beyoğlu'nda çok meşhur iki tane mekan varmış. Sen yani artık bunu Google'a falan yazıp bulabilirsin güzel insan. Yavaş yavaş ben de veda edeceğim mesajlar kalmasın diye. Önceki sene Beşiktaş Akbodo'nun peşinden 2 ay koştu. Toplam maliyeti 35 milyon eurocuk. Ben Akbodo'nun yerinde olsam bu parayı almadan gitmem demiş. Gitmiyor zaten, alıyor parayı. Zaman zaman kesik yiyebilir. Ama bir yere gittiği yok. Leo geliyor mu, bilgin var mı? Geliyor geliyor, geldi hatta Alp. Açıklarlar yakında. 2-3 güne açıklanır.
Hüseyin Mecit. Merhaba Hüseyin'cim. Cihan diyor mesela.

0: okumuyorsun, bir şey mi oldu? Yok Hüseyin, okuyorum, görüyorum yani. Teşekkür ediyorum. Mesela sen bana şey yazıyorsun ya, hayırlı cumalar yazıyorsun. Benim iyi misin, halimi hatırımı soruyorsun. Ben de sana şeyden, klavyeden yazıyorum. Ama soru sorduğunda, bir şey sorduğunda okurum ama. Hiç merak etme. Selam olsun. Beşiktaş 3 maç diyor. 3 kırmızı kart. Acaba Beşiktaş maçlarında kırmızı kart oynasak mı? İddiadan bir şeyler kazanır mıyız demiş. Rakipleri de yiyor. Beşiktaş da yiyor. Demek ki sert bir futbol oynanıyor bu noktada. Dene şansını. O neden olmasın? Cihan, bu ara hiç Ahmet'i konuşturmuyorsun. Gitti Ahmet, mezun oldu. Stajı mıtajı bitti Ahmet'in. Gökhan Yılancı. Selam olsun canım kardeşim. Taksim'de diyor, Demirören'ün arkasında diyor, arkadaş oraya gitsin demiş. Evet, ismini veremiyorum. Sen de yazmışsın ama ismini maalesef. Beşiktaş Çarşı'da da var diyor. Ha evet, o da yazıyordu. O da çok meşhurmuş. Cihan, cumaları çok erken kapatıyorsun. Bak geçen hafta dinleyici almıştın. Çok heyecan, keyifli geçmişti diyor. Şöyle bazen erken kapat. Cuma günleri almıyoruz onu. Perşembe günleri falan alıyoruz genelde ve pazartesi günleri yapıyoruz. Cuma günleri bir kim ne dedi var. Anlaşmamız da var. O sebeple erken bırakmak durumunda kalıyorum. Yoksa ben sizle sohbet ederim. Keyif alıyorum. Biz bu kültüre alışık değiliz de böyle bir kültürü olan bir futbol ülkesi olduğunu da düşünmüyorum demiş. Nasıl ya? Vardır canım. Ya mesela şey mi diyorsun? Avrupa maçlarında rakip taraftarlar beraber maç izliyor falan diyorsun ama o öyle her yerde öyle değil ya. Biliyorsun işte Premier Lig'deki İngiliz oliganları biliyorsun. Türkiye'ye her geldiğinde problem çıkarıyorlar. Ha, onlar orada da öyle yani. Problemliler vardır. Ya bu tutku, git Meksika'ya mesela, futbol tutkusu olan yerler, Arjantin'de falan kesin vardır böyle şeyler. Bizdeki futbol tutkusu biraz garip. Bize futbolu afyon diye yediriyorlar herhalde, çözemedim. Cihan, sence bu sene Aziz Yıldırım farkı göreceğiz mi demiş. Aziz Yıldırım farkını her zaman ortaya koyar. Dün Emre Tilev şey diyor, Aziz silin. Bir yerden duymuş, Aziz silin koyacak. Güzel bir cümle yani, Aziz silini vuruyor. Bence %100 bir farkı olacaktır. Mesela en yakın örneği İsmail Kartal'dan bunu anlayabilirsin. İsmail Hoca sürekli ben diye konuşuyordu. Son basın toplantısında ben dedi, sonra pardon biz dedi. Bunu da bu sefer çok fazla abarttı. Her cümlesinin ardından biz dedi. Aziz Yıldırım konuşuyordu ya. İşte bu teknik kadro ve futbolcular için. Hani Aziz Yıldırım başkanlığı tam olarak şey yani. Aziz Yıldırım başkansa, ben futbolcuysam ve teknik kadrodan biriysem, hop kardeşim bir dakika diyor zihninden futbolcu da. Teknik direktör de, Aziz Yıldırım buradaysa benim konfor alanım bitmiştir diyor. Yani primi dağıtır mı Aziz Yıldırım? Parası varsa gerçekten çok da cömert dağıtır. Ama o başarısızlıkta gerçekten de o samandıraya iner. O şarteller var ya, onları da indirmekten hiç çekinmez. Biraz böyle tatlı sert başkan baskısı var. Ben sezona doğrudan etki edeceğini düşünüyorum. İyi bir şey mi bilmiyorum. Onu beraber göreceğiz. Eskide mi kaldı bu durumlar, onu da mı bilmiyorum. Eskiden işe yarıyordu bunlar. Ama artık yıl 2026. Belki bazı şeyler değişmiştir Ertuğrul. Leo geldi dedin Cihan. Peki Barış Alper gidiyor mu, bilgin var mı diyor. Vallahi Okan Buruk Barış Alper'in hiç gitmesini istemiyor. Ama Barış Alper de artık Avrupa'ya açılmak istiyor. Premier Lig'den tam iki teklif var. Bence Barış gidecek. Bu benim hissiyatım. Bu Barış'la ilgili bilgim yok. Ama Leo'yu aldıklarını öğrendim. Barış da yüksek ihtimal gidecek. Bence de hata olacak. Yapmamaları gerekiyordu. Trabzonspor bu sezon lig ve Avrupa'da nasıl bir performans sergiler, ne bekliyorsun demiş. Vallahi şimdi bakıyorsun, iyi transferler yapıyorlar. Hazırlık maçlarını falan çok izleme fırsatım olmadı Trabzonspor'un. Bir izleyelim, görelim, bize nasıl bir umut veriyor. Evet, Salah geldi. Ama sadece bir oyuncu almayla hani o bir anda seni şampiyon edecek diye bir şey yok. Bakacağız, izleyeceğiz. Evet, kadro kalitesi muazzam. İştahı da var taraftarın, iştahlandı da. Şu an için mesela zirveye oynayacak bir potansiyeli var Trabzonspor'un. Yani şampiyon olur mu bilmiyorum. Ama ilk üçü zorlayacaktır. Yani şampiyonluğu zorlayacaktır. Hani Avrupa'yı diyorsan, yani bahar aylarını görebilmek, evet, bu kadro yapılanmasıyla olabilir ya. Yani şey olabilir, yani bahar aylarını görebilir diye düşünüyorum. Bir şey diyemiyorum, öyle bir soru sormuşsun ki bana, ne yapar diye yani. İlk üçü zorlar, Avrupa'da da bahar ayını görür. Olur mu? Tatmin etti mi seni? Selam olsun Akın. Akın, gömlek güzelmiş. Bende de var aynısı bunun. Vallahi aynısı. Güzel şey mi? Polyester mi, ipek mi bu? Polyester çok sıkıntı oluyor ya. Çok yapış yapış oluyor. Can, Türk kulüplerimiz artık bu dernek statüsünde değişikliğe gitmesi lazım. Bu transfer komitesi falan biraz ilkel mi kalıyor acaba? Profesyonel olması lazım değil mi demiş. E profesyonel hepsi canım. Hepsi profesyonel normalde. Yani scout ekipleri falan, Tansel. Ya bu adamlar şey değil yani, dışarıdan bir yerden getirdiğin adam değil. Hepsinin geçmişte belirli başlı kulüplerde CV'leri var, referansları var, networkleri var. Ama sen değişsin mi istiyorsun? Başka biri mi gelsin? Cihan, Murat Özen'le artık program yapmıyorsunuz. Bir araya gelmeniz çok keyifli oluyordu. Bu sene Beşiktaş iyi gidiyor. Büyük ihtimalle çıkarsınız yine beraber demiş. kötü giderken çıkıyoruz biz. Dursun Özbek ne diyecek abi? Aziz Yıldırım evden alırım dedi. Gerekeni yapsınlar dedi. Ertesi gün Galatasaray gitti. YouTube yorumcularına dava açtı demiş. Aziz Yıldırım alır Barış Alper'i diyor. Yok, Barış şey, Avrupa'da oynamak istiyor. Türkiye'de falan herhangi bir kulüpte olursa zaten Galatasaray'da oynamak istiyor. Şampiyonlar Ligi vesaire. Olmazsa da İngiltere'de oynamak istediğini bildirdi yani. Her cümle alem bunu biliyor artık. İpek abi, sana yollayabilirim bir tane de. Sağ ol canım kardeşim, düşünmen yeter. Sağ olun arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz de yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. Günlerden cuma, iyi cumalar dileyelim tekrardan sizlere. Hayırlı cumalar dileyelim. Pazartesi bir sıkıntı, bir problem olmazsa saat 12'de mikrofonun başında olacağız. Sokak futbolunda umarım siz de benimle beraber olursunuz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip edeni takip ederim. Mesaj atana mesaj atarım. Daha ne yapayım değil mi? Hadi hoşça kalın, görüşürüz.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi 0212 273 10'dan sizler de WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan hattımızda Furkan Uzun olacak. Karar Gazetesi'nden Muhammed Furkan Uzun bizimle birlikte olacak ve kendisiyle hem Salah transferini hem de dün oynanan mücadeleyi konuşacağız. Beşiktaş, Radeç Kralov karşısında 1-0 kazandı. 10 kişi kaldığı mücadelede Semih Kılıçsoy'un attığı gol Beşiktaş'ı avantajlı olan konuma getirdi ve ikinci mücadele İstanbul'da oynanacak. Umuyoruz ki İstanbul'da da kazanıp yolumuza devam edeceğiz ama beraberliğin yettiğini de söylemek gerekir burada. Ve tabi dün Ottara'nın oyundan atılışının ardından 10 kişi kalan Beşiktaş için acaba maç elden mi gidiyor dedik ama Beşiktaş golü bulmayı başardı. Dakika skor heyecanında ben Göksel'in Çağrı Saraç sizlerle birlikteydim ve hemen şimdi Ortaya Karışık'ta ilk konuğumuzla başlayalım. Hattımızda Muhammed Furkan Uzun olacak. Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Göksel'in merhaba yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum ve resmen Salah artık imzayı attı. Sen de oradaydın ve yani ben daha çok hani klasik bir imza töreni bekliyordum. Yani şöyle söyleyeyim, işte başkanı konuşacağı, Salah'ın konuşacağı ama yani çok beğendim çünkü o konuşma faslı çok uzun sürmedi. İşte biz şunu yaptık, bunu yaptık gibi bir şey olmadı. Daha çok taraftarla Salah arasında bağ kurma, işte Salah'a taraftarları gösterme, taraftarla tanıştırma gibi bir etkinlik oldu ve bence çok da güzel bir etkinlikti. Sen yerinden gözlemledin, nasıl değerlendiriyorsun dünü?
2: Kesinlikle dediğine katılıyorum. Aslında

0: Şöyle eksiklikleri de vardı illaki ama genel hatlarıyla senin dediğine katılıyorum. Çünkü konuşma fazla çok kısa sürdü. Genelde bu tip törenlerde daha çok şova kaçılır. Yani başkanlar işte kendilerinin biraz aslında PR'ını yaparlar bu tip imza törenlerinde. Ama hem Sayın Başkan Ertuğrul Doğan çok fazla konuşmadı hem de Muhammed Salah çok fazla konuşmadı. Daha çok dediğin gibi bütün tribünleri tek tek selamladı ve hakikaten inanılmaz bir görsel şölen vardı. Yani sanki bir şampiyonluk kutlamasından farksız bir görsel şölen vardı ki zaten dün akşamdan beri özellikle Twitter'da karşıma çıkıyor. Dünyanın hemen hemen her yerindeki basın organları, yayın organları imza törenini haberleştirdi ki çok benim ilgimi çeken bir detay olarak dün akşam orada Mısır'dan gelen bir gazeteci de vardı. Yani Muhammed Salah'ın imza törenini bir gazeteci meslektaşımız Mısır'dan gelerek takip etti. Bu aslında transferin de ne kadar uluslararası boyutta ses getirdiğinin de ufak bir yankısı. Bir önceki günde havalimanındaydım. Orada da felaket bir kalabalık vardı. Yaklaşık olarak 20-25 bin kişilik bir kalabalığın havalimanında olduğu söylenmişti. Dün akşamda da hemen hemen tüm tribünler doluydu. Bu da aşağı yukarı 30 veya 35 binlik bir taraftar grubu, taraftar sayısına tekabül ediyor. Dolayısıyla yani aslında şu eksik tarafı bence şuydu. Muhammed Salah'ın bir top sektirmesi veya işte bir görsel şuran sunması beklenirdi. O olmadı. Onun dışında bence hakikaten uluslararası seviyede bir imza töreni oldu. İlk günden bu yana hakikaten Trabzonspor takımı Salah'ı çok iyi şekilde karşıladı. İyi şekilde sosyal medyada veya işte çeşitli yerlerde çok iyi şekilde kullandı. Çünkü mesela en son Trabzonspor'un buna yakın yıldız transferi Daniel Sturridge transferiydi. Ama o bu kadar ses getirmemişti veya bu kadar görsel şölen bu kadar böyle farklı şekilde etki vermemişti. Ama Salah yani bugün bütün dünyanın yayın organları Trabzonspor'un dün akşam yaptığı imza töreninden ve Salah'ın Trabzonspor'u transferinden bahsediyor. Salah'ın Trabzonspor'u transferinin önemli noktalarından biri şu, daha 2 yıl öncesine kadar Ballon d'Or ödülünde, ödül sıralamasında 4. sırada olan bir oyuncudan bahsediyoruz ve 2018 ila 2025 yılları arasında 7 yıllık dönemde o 7 yıllık dönemde 5 kez dünyanın en iyi 10 oyuncusundan biri olmuş bir oyuncu Muhammed Salah. Dolayısıyla hakikaten çok sansasyonel bir transfer ve Trabzonspor kulübü de Salah'ın ismine, markasına yakışır bir şekilde ilk günden bu yana imza töreni olsun, sosyal medya paylaşımları olsun bu gibi şeylere imza attı.
1: Kesinlikle öyle. Peki haftaya oynamasını bekliyor musun Salah'ın?
0: Şöyle aslında baktığımız zaman fiziksel durumunun iyi olduğu söyleniyor ki zaten görüntülerde de ne kadar kaslığını ve ne kadar hazır bir fizik görüntüsüne sahip olduğu ortada ve birkaç bilgi vermek gerekirse son Dünya Kupası'nda Avustralya ve Arjantin maçlarında birinde 11 birinde 13 kilometre koşan bir oyuncudan bahsediyoruz. 34 yaşında olmasına rağmen ki yine bu iki maçta da sprint sayısı bakımından en çok sprint atan oyunculardan biriydi. Ancak yaz kampını boş geçirdi. Tatilde geçirdi ağırlıklı olarak ve yaz kampı yemedi. Dolayısıyla gelecek hafta oynanacak maçta belki son 10-15 dakika süre alabilir ama ben ayın 20'sindeki French Foros veya işte Gornik Zavcı hangisi gelirse o karşılaşmada uzun bir süre alacağını düşünüyorum. Yani ayın 20'sindeki Avrupa maçında bence tam olarak hazır olabilir.
1: Peki Muhammed Salah transferi de böylelikle bitmiş oldu ama benim dikkatimi çeken bir konu da şuydu. Trabzonspor bu miktarları da açıkladı ve miktarlar Beşiktaş'ın aktardığı miktarlardan farklı. Yani hiç öyle abartı bir menajer ücreti falan görmedim ben burada.
0: Evet. Trabzonspor tabii ki açıkladı bunu. 16.7 olarak açıklandı. Tabii ki burada çeşitli bonuslar var. Onlar açıklanmadı. Ama zaten şöyle yani Beşiktaş da alsa, Trabzonspor da alsa Salah aşağı yukarı bu fiyat alabilirdi. Yani çünkü dediğim gibi 7 yılın 5'inde Ballon d'Or ödül sıralamasında ilk 10'da olmuş ve Süper Lig'e gelen oyuncular arasında Ballon d'Or ödül sıralamasında en yüksek sırada olan oyunculardan biri. 4 defa Premier Lig'de 4 defa gol kralı olmuş 2 oyuncudan biri. Dolayısıyla böyle bir oyuncuyu alacaksanız zaten 15 veya 20 milyon euro bandında bir yıllık maliyeti olur size. Bu hangi takım olursa olsun böyle. O bakımdan Beşiktaş'ta alsa, Trabzonspor'da alsa aşağı yukarı bu seviyelerde bir maliyet olacaktı. Trabzonspor almayı başardı ve şu an baktığımız zaman da kombinelerde ve forma satışlarında da aşağı yukarı 2 günlük süre zarfında çok ciddi bir gelir elde edildi ve kombineler 20 bin sayısına, 20 bin seviyesine yaklaştı. Dolayısıyla Trabzonspor Salah'ın maliyetinin tamamını belki çıkartamadı ama %50'lik kısmını çıkarttığını söyleyebiliriz.
1: Ki zaten yaptığı satışları da koyarsak burada Trabzonspor Salah'ın parasını oradan çıkarttı bile.
0: Kesinlikle onu diyorum yani kesinlikle. %100'ünü henüz çıkartmadı ama %50'sini çok rahat şekilde çıkarttı.
1: Hayır,
0: çünkü yani inanılmaz sayıda formalar 100 bin sipariş verildi. 100 bin tane forma siparişi verildi yoğunluktan. Hatta daha dün mesela ben Trabzon şehrin meydanında belki bizi dinleyenler bilir. Sabri Şener Sosyal Tesisi var. Orada tesis ekilap. İnanılmaz bir yoğunluk var. Dün oradaydım. İnanılmaz bir yoğunluk vardı ve şöyle söyleyeyim. Yani kasa sırası olarak benim sayabildiğim 100 kişi vardı. Belki bunun daha fazlası vardı. Ben 100'e kadar sayıp bıraktım. Çünkü hakikaten çok ciddi bir talep var. Çünkü şöyle, Trabzonspor kulüp tarihinin en büyük transferi ve aynı zamanda Türk futbol tarihinin de bence Roberto Carlos'la beraber en büyük transferi. Bu bakımdan böyle bir oyuncuyu transfer ediyorsanız tabii ki buna burada taraftar teşvik alamaz. Dolayısıyla Trabzonspor kulübünün taraftarı bu noktada kendine düşenliği yaptı. Yönetim de yaptı. Yani inanılmaz bir maliyet Trabzonspor açısından bakarsak 16-7 milyon euro. Ama dediğim gibi en azından bu bir haftalık süre içerisinde zaten %50'si çıktı. O bakımdan baktığımız zaman da şu da var. Yani bugün mesela Atletik'inden tutun da Reuters'ına kadar bütün dünyanın önde gelen yayın organları, ajansları dün akşamki gösteriyi, imza türünü yayın yaptılar ve de Trabzon şehrini de tanıttılar dünya. Yani mesela birçok yayın organında ben şunu gördüm. İşte Trabzon şehrinin 61 numaralı 61 plaka kodu çok işte şehir için önemli bir simge taşıyor ifadesini gördüm. Veya işte dün sanırım olması lazım ya da bu sabah hatırlamıyorum. Bu Atletik mesela Trabzon şehrindeki yöresel lezzetlerden bahseden bir haber ele almış. Yani kuymaktan, hamsiden, işte peynirden vesaire bahsediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman bu transfer her şeyden önce bir şehrin geçmişinin ve bir kulübün de uluslararası alanda tanıtımına neden olan büyük bir transfer hamlesi.
1: Şunu da demek istedim, yani yaptığı bonservis satışlarıyla Trabzonspor zaten ya,
0: kesinlikle %100. Bak o çok önemli bir konu. Dün akşam Sayın Başkan Ertuğrul'dan onu zaten açıkladı detayları. Yani ben dedi, bizleri daha doğrusu, son bir yılda 100 milyon euroluk oyuncu satışı yaptık dedi ki gerçekten bu ülkemizde belki çok az kişi tarafından bilinen bir durum. Yani buraya biraz daha fazla sayıda vurgulamak gerekiyor. Çünkü Trabzonspor kulübü son bir yıl içerisinde az önce de dediğim gibi oyuncu satışlarından bonuslar da dahil olmak üzere 100 milyon euro kazandı ve şu an bu dediğim son bir yıllık periyotta Trabzonspor oyuncu satışından Türkiye'de en yüksek bonservis bedeli kazanan takım. Bunun yanı sıra dünya genelinde bu yaz transfer döneminde en çok oyuncu satışı, yani oyuncu satışından en çok gelir elde eden takımlar arasında yer alıyor. Keza 23 yaş altı oyuncu satışında da yine Trabzonspor bu yaz transfer döneminde en yüksek gelir elde eden takımlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla herkes belki Salah'a verilen işte yıllık maaşı veya işte imza parasını konuşuyor ama diğer taraftan Trabzonspor'un son bir yıllık dönemde ve ayrıca bu yaz transfer döneminde sadece işte 3 veya 4 oyuncunun satışından kasaya koyduğu rakamlar var. Yani mesela Zubkov'dan 4 milyon euro. Şimdi Salih Malkoçoğlu da aşağı yukarı o civara satılacak. 8. Olay zaten 30 milyon euroya satıldı bonuslarla beraber. 38. 20 milyon euro da Filip Augusto satıldı. 58-60 milyon euroluk bir sadece bu dönemde satış söz konusu. Dolayısıyla tüm bunları paket halinde aldığımız zaman senin de dediğine katılmakla beraber Trabzonspor satışlardan Salah'ın zaten maliyetini çıkarttı.
1: Ve artık Trabzonspor'da transfer kapandı diyebilir miyiz, yoksa eklenecek isimler bekliyor musun?
0: Tabii bekliyorum. Öncelikle bir forvet bekliyoruz. Çünkü Filip Augusto'nun takımdan ayrılışıyla beraber hala o noktaya bir takviye yapılmadı. Aslında René Mitongo adında 18 yaşındaki genç bir golcü takıma katıldı ama onun biraz pişmesi gerekiyor. Çünkü çok biraz eksiklikleri olan bir oyuncu. Dolayısıyla onun başka bir takıma kiralık olarak gitmesi bekleniyor. Ve aynı zamanda Fatih Hoca'nın özellikle çok istediği bir pozisyona, takviye durumu olabilir. 6 numara pozisyonda. Çünkü az önce de bir gelişme yaşandı Trabzonspor'da. Tim Jabol Folcarelli Yine sakatlandı maalesef. Geçen sene de çok sık sakatlanan bir oyuncu. Yine sakatlandı. Dolayısıyla en az bir ay boyunca sahalardan uzak kalması gerekiyor. Zaten Trabzonspor'un 6 numara pozisyonunda ki tek oyuncusuydu. Şu an Trabzonspor'un timin sakatlanmasıyla beraber bu bölgede oynayabilecek oyuncusu yok. O bakımdan Trabzonspor

0: zaten bir arayışı vardı. Tim'in sakatlığıyla beraber ben bu öncelik olarak bu pozisyona takviye bekliyorum. Sonrasında da bir forvet bekliyorum. Bu iki transfer sonrasında bir ayrılık olmadığı sürece Trabzonspor'dan ben transferi kapatmasını bekliyorum.
1: Peki, bir diğer tarafta dün Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme maçında karşı karşıya geldi Çekya'dan Kralov'la ve 1-0 kazandı. 10 kişi kaldığı mücadelede Beşiktaş. Semih Kılıçsoy'dan geldi gol. Tabi parantez açmak gereken isimler de var. Özellikle Alexander Nübel. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
0: Aslında şöyle, tabii ki müsaadenizle Beşiktaş çok net şekilde favori olan takımdı. Çünkü rakip takım, yani Beşiktaş'la yarışabilecek veya işte hem tarihi sahip değil hem de kadro kalitesine veya işte ekonomik olarak da Beşiktaş'la yarışabilecek. Hiçbir açıdan daha doğrusu Beşiktaş'la yarışamayacak bir takımdı. Ama tabii ki Beşiktaş'ın burada 10 kişi kalmasına rağmen maçı kazanması önemli bir durum. Bence aslında burada önemli olan bir önceki turdaki elediği takımı çok rahat şekilde elemesiydi. Beşiktaş önemli bir avantajı olacaktı. Ben İstanbul'daki maçta da Beşiktaş'la takdiri galip ettim. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu sene Avrupa Ligi'de grup aşamasında olması bence olası gözüküyor. Çünkü bir sonraki turdaki rakibi de Beşiktaş'la kolay kolay yarışabilecek takım değil gibi duruyor. O bakımdan Vincenzo Italiano yönetiminde Beşiktaş bence Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlarımızdan biri olacak.
1: Alexander Nübel için neler söylersin? Yine önemli kurtarışları vardı. Tam 8 kurtarış yaptı mücadelede.
0: Bir daha alabilir miyim soruyu?
1: Alexander Nübel'e nasıl bir parantez?
0: Evet, Alexander Nübel. Alexander Nübel bence bu sezon Süper Lig'deki en başarılı transferlerden biri. Geçmişi zaten belli ve Alman milli takımı olan bir kaleci. Belki menajerlik oyunları oynayanlar kendilerini, yani kendisini oradan bilebilir. Çünkü ben oradan başta tanışmıştım. 2018-19 yıllarında o zamanlar daha potansiyelli bir kaleciydi. İlk o zaman benim dikkatimi çekmişti ama sonraki yıllarda da gerçekten bence başarılı bir dönem geçirdi. Hem oyunda hem de gerçek hayatta gerçekten başarılı bir kaleci. Beşiktaş'a geldiği günden bu yana da bence Beşiktaş'a çok net seviye atlattı. Çünkü Ersin Destan oldu geçen sene zaman zaman hatalı bölgeler diyerek Beşiktaş'ın tam büyümelenmeye başladığı anlarda Beşiktaş'ı düşüren isimlerden biri olmuştu ama Nübel bence çok net şekilde seviye atlattı ve yeni sezonda bence işte Onana, Uğur'dan Çakır, Göztepe'nin kalecisi ve aynı zamanda Nübel. 4 tane bence bu kaleciyi sayabiliriz. Bence ligin en iyi 4 veya 5 kalecisinden biri bence Alexander Nübel.
1: Peki, Ouattara oyundan atılan isimdi. Beşiktaş'ta yeni transfer biraz eleştiri aldı ve bir başka eleştiri konusu da Černý'di. Nasıl değerlendiriyorsun? Gerçekten Černý çok kötü bir maç çıkarttı, özellikle ilk yarıda.
0: Şöyle, aslında Černý yani çok iyi bir oyundu bence genel hatları ama ilk Avrupa maçından, yani bir önceki turdaki maçlardan bu yana formu giderek düşüyordu. Daha doğrusu hatta geçen senenin ikinci yarısından bu yana giderek düşen bir form söz konusu ki Beşiktaş'ın çok ciddi derecede bonservis bedeli ödediği bir oyuncu. 6 milyon euro olması lazım ödenen bonservis bedeli. Aşağı yukarı 1,5-2 milyon euroluk ve bir yıllık maaşının olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla çok ciddi bir bedel karşılığında takıma katılan bir oyuncuydu. Geçen sene ligin işte ilk periyotunda belki çok net katkı verdiğini söyleyebiliriz. Bence iyi bir oyuncu. Ancak sanki İtalyano'nun taktiğine pek uymuyor gibi duruyor. Çünkü önceki turdaki maçlarda da pek isteneni veremedi. Dün akşam da yine bence pek isteneni veremedi. Senin dediğin gibi. Dolayısıyla hani gitgide hayal kırıklığına doğru giden bir yani söz konusu. O bakımdan Beşiktaş burada acaba Černý ile yollarını ayırabilir mi? Çünkü formu giderek artacağına giderek düşen bir oyuncu söz konusu.
1: Kesinlikle öyle. İki bir dinleyicimiz de Sergen Yalçın döneminde mi bu kadar geriye gitti? Černý'e ne oldu? Böyle değildi diyor.
0: Evet. Kesinlikle, yani dediğim gibi geçen senenin ikinci arasından bu yana ki çok uzun süre 90 dakika boyunca sahada kalmadı. Zaman zaman sonradan girdi. Zaman zaman işte ilk 11'de başladı. 45'te veya 50'de 60'da çıktı ki birçok maçta ilk oyundan ilk alınan oyuncuydu. O bakımdan belki bir özgüven sorunu yaşıyor olabilir. Çünkü geçmişi ve işte kalitesi, özellikle vuruş tekniği bakımından ve çalım yeteneği bakımından hakikaten çok fark yaratan bir oyuncu. Mesela ben geçen sene ligin aslında yetenek olarak, yani en yetenekli kanat oyuncularından biri olarak görüyordum ama bu sene başladığından yani performansı giderek düşüyor. Ama tabii ki düşüşü bu seneye bu sayede bağlanamaz.

0: ki geçen seneden bu yana giden, Nisan ayından bu yana özellikle, Nisan ayından bu yana giderek aşağı doğru düşen bir form durumu söz konusu. Yani toparlaması lazım. Toparlayamazsa Beşiktaş takımı bu kadar önemli yatırım yaptığı bir oyuncuyu antrenatif oyuncu konumuna getirmiş olacak. Bu da dolayısıyla önemli bir mali yük olarak mali yük olarak Beşiktaş'a karşısına çıkacak.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Peki bir diğer tarafta da tabii Fenerbahçe. Fenerbahçe'de Sturm Graz karşısında kazanan taraf oldu ve avantajı cebine koymuş durumda. Nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'yi?
0: Fenerbahçe önceki golünü güzel bir maçlarına göre bence daha derli toplu, daha disiplinli, daha iyi bir takım görüntüsü verdi ki zaten bu da direkt olarak skora yansıdı. Yani zaten golünü güzel bir veya işte Graz, bu takımlar Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman Fenerbahçe ile boy ölçüşebilecek veya işte Fenerbahçe'ye karşılık verebilecek takımlardır. Arada çok ciddi seviyede siklet farkı olduğunu söylemek mümkün. Fenerbahçe için turu bence %99 oranında Fenerbahçe geçti. Şimdi önemli olan playoff turunda işte Sparta Prag, Olympic Lyon. Çok aslında baktığımız zaman sert iki takım. Yani hangisi gelirse gelsin sert. Fenerbahçe eğer bu sene gruplara kalırsa bence hakikaten önemli bir başarı imzalatmış olacak. Çünkü 3 eleme oynayarak gruplara kalmak Şampiyonlar Ligi'nde özellikle bir Türk takımının hani kolay kolay başarabileceği bir şey değil ki. Zaten en son 2007 yılında olması lazım. Bunu Fenerbahçe başarmış. Yani tam 20 yıldan tam bir aşağı yukarı 20 yıllık bir dönem söz konusu. Yani bir Türk takımının 20 yılda bir laflığı bir şey yaptığı da tabii ki Fenerbahçe bunu başarırsa önemli bir durum olacak. Ancak Olympic Lyon takımı her ne kadar son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyen bir takım olsa da Avrupa Ligi'nde çeyrek finalleri gören bir takım. Ve eski gücünden, o efsane gücünden işte 2007 yıllar arasındaki o Avrupa futboluna veya işte Fransız futbolunu domine eden gücünden uzak olsa da sonuçta yine de takımlarımız için, Türk takımları için sert bir takım. Sparta Prag takımı da daha birkaç yıl önce Galatasaray'a farklı şekilde eleyen bir takım. Dolayısıyla Sparta Prag ve Olympic Lyon hangisi gelirse gelsin Fenerbahçe için bence asıl sınav o maçlar olacak. Ve o maçlarda alacağı galibiyetler veya yenilgiler tüm sezonun kaderini de belirleyecek sonuçlar olacak.
2: Bir dinleyicimiz Galatasaray hakkında soruyor. Hüseyin Mecit, Beşiktaş'ı tebrik ediyorum dün kazandığı için. Bizim Galatasaray yönetimi, bari futbolcu almıyorsanız elinizdeki futbolculardan neden çıkmıyorsunuz? Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan demiş Hüseyin Mecit.
0: Kesinlikle şöyle, yani zaten Galatasaray taraftarı son geçen haftaki hazırlık maçında yönetime tepkilerini dile getirdi. Galatasaray yönetimi hakikaten bu noktada çok bence ağır kaldı. Çünkü yani başlayacak aşağı yukarı bir hafta sonra diyebiliriz veya 10 gün sonra diyecek daha doğru olur. Yani ligin başlamasına bu kadar kısa süre kalmasına rağmen Galatasaray takımının bir genç oyuncu haricinde herhangi bir takviye yapmaması çok bence çarpıcı bir durum. Çünkü geçen sene mesela Galatasaray takımı geçen sene de ağırlıklı olarak işte Ağustos ayında, Eylül ayında takviyeler yaptı. Ama en azından geçen sene mesela Haziran ayında Sane gibi bir dünya yıldızını indirdi. Takıma kattı. Dolayısıyla yani geçen seneden beri daha yavaş, daha ağır ve daha plansız ilerleyen bir Galatasaray takımı söz konusu ki dediğin gibi yani en azından oyuncu alamıyorsanız oyuncu satmanız gerekir. Mesela Trabzonspor bunu önce oyuncu satarak kendine bir orada ekonomik olarak bir kazanç sağladı, sonra yatırımlarını yaptı. Yani Galatasaray takımından da aslında böyle bir şey beklenebilir. Doğal olarak işte Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan veya işte belki İlkay Gündoğan ki geçen sene form durumu, fizik durumu çok bence büyük bir hayal kırıklığıydı ve aldığı yıllık maaşa bakıldığında hani bu seneki İlkay'ın nasıl bir katkı vereceği veya verebilecek mi, o da ayrı bir soru işareti. Dolayısıyla en azından oyuncu satarak ekonomik olarak kâra geçmesi bekleniyor Galatasaray takımından ama hem ne gelen var ne de giden, dolayısıyla çok ilginç bir sessizlik söz konusu ki hazırlık maçlarındaki oyun da sonuçlar da bence o soru işaretlerini giderek artıran bir durum. O bakımdan Galatasaray takımının acilen bence hamle yapması gerekiyor. Çünkü Beşiktaş takımı güçlendi, Trabzonspor takımı güçlendi, Fenerbahçe zaten güçlendi. Ama Galatasaray takımı aynı güçte kaldı. Dolayısıyla mesela önceki yıllarda makas çok açık, yani Galatasaray'ın aşırı derecede önde olduğu bir diğer takımlardan önde olduğu bir kadro kalitesi vardı. Ama bu sene baktığımız zaman hemen hemen eşit diyebilirsin. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor eşit derecede kalıyor. Beşiktaş sanki bir tık geride. Ama genel hatlara da baktığımız zaman diğer takımlar Galatasaray'a yaklaştı. Galatasaray çok ağır kaldı, yavaş kaldı.
2: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Rica ederim Göksel'im, ben teşekkür eder, yayınlar diliyorum.
2: Teşekkürler. Furkan Uzun'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan da yeni transfer Muhammed Salah'ın çok daha yüksek teklifleri geri çevirdiğini belirtti. Neler söyledi Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada, dinleyelim.
3: Bunlar var olsunlar. Tabii Muhammed Salah gerçek bir dünya yıldızı. Kariyeri çok belli. İnşallah Trabzonspor'da çok başarılı olacak. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bugün ben İdman'daydım sabahleyin arkadaşlarla. Gerçekten çok pozitif bir hava var. Salah da gerçekten çok mütevazi bir insan olduğunu bizim ilk transfer görüşmesine başladığımız zamanda da belli etmişti ama bugün takım içerisinde gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. İnsanların bu kariyerini nasıl yakaladığını, o seviyede nasıl kaldığını bence gösteren önemli örneklerden bir tanesi. Trabzonspor için çok iyi olacaktı, ben buna inanıyorum. Ama önemli konu sizlerin desteği. Sizlerin desteği olmadan hiçbir şey olma şansı yok. Yani biz şehirde bütün olmak durumundayız. Şehrin her kesimi bütün olmak durumunda. Dolayısıyla biz bunu içeride bir araya getirebilirsek arkadaşlar, emin olun ki sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde çok iyi yerlere hep beraber geleceğiz. Bunun dışında bir forma konusu vardı. Ben burada Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip formasını Muhammed Salah'a vermesi bence çok önemli bir duruştu, çok önemli bir göstergeydi. İkisi de çok değerli oyuncumuz. Ama kendi kendine böyle bir şey yapması gerçekten ben dahil olmak üzere herkesi çok duygulandırdı. Ona da burada özel olarak teşekkür ederim. Tabii bu soruya mantıklı cevap vereceğiz. Duygulu cevap vermeyeyim. Şimdi arkadaşlar, yani benim burada 9. yılım. En önemli öğrendiğim şeylerden bir tanesi çok büyük konuşmamak lazım. Tabii ki Sayın Fatih Tekke'nin de bizlerin de sizlerin de aklındaki şey bellidir. Buna bir itirazım yok. Kimse bunu dillendirmese de işin gerçeği budur. Ama bizim diyeceğimiz şu. Biz bu genç arkadaşlarımızı işlerine koyduğumuz yine Salah gibi tecrübeli abileriyle beraber bir harman yapıyoruz. Başlarında da çok iyi bir hocamız var, Sayın Fatih Tekke. Çok iyi Trabzonlu, Trabzonsporlu. Herkesin niyeti çok iyi. Atmosfer, hava çok güzel. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Herkesin kafasındaki şu, Trabzonspor'u götürebildiği kadar en iyi yere götürmek Avrupa'da. Bu neresi olacak hep beraber göreceğiz. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de niyetimiz gidebileceğimiz en iyi yere gitmek. Biz ilk görüşmemizi yaptığımız zaman, yani transfer görüşmesinden bahsediyorum. Biraz önce arkadaşlarla yukarıda paylaştım. Yani tabii karşınızdaki oyuncu futbolla yaşanabilecek her türlü başarıyı yaşamış biri. Oynadığı lig belli, oynadığı takım belli. Onu Türkiye'ye getirmek tabii konuştuğumuz zaman oyuncu da bizim planlamamızı merak etmişti. Sayın İbrahim Şahinkaya planlamadan bahsetti. Ben de şunu söyledim sadece. Ona hayatı boyunca yaşamayacağı bir sevgiyi burada göreceğini söylemiştim. İstanbul'daki karşılamadan sonra ofiste ilk bunu söylemişti. Yani inanamadım diye. Ben de Trabzon'u gör demiştim. Dün havalimanından çıkışında bizi teşekkür etti. Yani iyi ki beni buraya getirdiniz dedi. O da çok mutlu. Zaten sahada sizler de görmüşsünüzdür. Çok pozitif hava. İnşallah bu hava bizi daha farklı bir noktaya taşıyacak hep beraber. Santrafor transferi olmuştu. Evet. Transfer hakkında konuşmuyoruz biliyorsunuz yani. Bakacağız yani. Alabileceğimiz en iyi oyuncuyu Trabzonspor'a getirmeye çalışacağız. Görüşmelerimiz var. Devam ediyor. Ama tabii bu konu hakkında burada bilgi vermem doğru olmaz. Ama en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Çıtanın nerede olduğunun da farkındayız. Adem o çıtayı biz oraya kendimiz taşıdık. Yani bu planlamanın içerisindeydi. Yani şöyle bir planlama. Hem dünyanın her yerinden gençlerin gelmek istediği, yani gelip kendini geliştirip bir yerlere gidebileceğini biz ispat ettik. Şu anda başka oyuncular satabiliriz. Yani öyle bir durum da var ama bunu yapmıyoruz. Ve biz aynı zamanda tabii taraftar da psikolojisi olarak, ben de tribünlerden geliyorum. İnsanlar şunu söylüyor haliyle. Rakip takımdaki yıldız oyuncuları gördükleri zaman, yani biz niye almıyoruz sorusu her zaman vardı ama bunların hepsi peş peşe gelen işler. Yani biz geçen hafta açıkladım, tabii pek gündem olmadı ama borcumuzun da büyük kısmını neredeyse

tamamına yakın bir kısmını artık kapattık. Dolayısıyla biz de hareketlerimizi daha cesaretli yapıyoruz. Ben taraftarıma teşekkür ederim. Şu ana kadar herkes şunu da söylüyor bu arada. Yeri gelmişken söyleyeyim. Yok işte Trabzonspor oradan destek aldı, buradan destek aldı, o sponsor oldu, bu sponsor oldu filan. Böyle bir konu yok. Kimsenin sponsor olduğu filan yok. Şu an ben en büyük teşekkürü taraftarıma yapıyorum. Dünden bugüne yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede. Bu çok önemli bir rakam. Yani taraftarımız şunu söylüyor bize. Siz böyle yıldızlar getirirseniz biz de kombinelerle yanınızdayız diyor. Sağ olsunlar. Ama ben bu kombinelerin tamamının bitirilmesini istiyorum. Taraftarımdan ricam odur. Hemen bugün, yarın, iki gün sonra, üç gün sonra bu kombineleri bitirelim. O bize de bir mesaj. Biz de o mesajı alırız. Gereken şeyleri yaparız. Böyle bir konu yok. Nevzat Bey her zaman kulübün yanında olan bir arkadaşımız. Bize iterik, yani gerekli gel noktalarda her zaman destek oldu ama böyle bir konu yok. Ben kendisini arayacağım. Böyle bir konuda desteği varsa da rica ederim kendisinden. Şu anda bir oyuncu, ben daha önce açıklamıştım bunu. Yani iki oyuncu planlamamız vardı. Çok iyi bir teklif gelirse belki bu sayı 3'e çıkabilirdi ama onun üzerinde bir oyuncu satmayacağız, yani onu söylüyorum. Çok iyi teklif gelirse, üzerine basarak, altını çizerek söylüyorum, belki bir oyuncu daha olabilir. Onun dışında takım içerisinden bir ayrılma olmayacak. Yani geliştirmek için aldığımız genç bir oyuncumuz var, santrofor. Onu belki yeni bir santrofor olsa oynayabileceği bir takımı, zaten bunu alırken onunla konuşmuştuk bunların hepsini biz. Dolayısıyla planlama dahilinde gidiyor. Belki onun gelişimini sağlamak için bir yere kiralayabiliriz. Belki öyle bir durum olabilir. Onun dışında santrofor arayışımız devam ediyor. Onu sizlere yeri geldiği zaman bilgilendireceğiz. Şimdi tabii İstanbul takımları aldığı zaman bu konular konuşulmuyor. Biz aldığımız zaman konuşuluyor. Yani farklı bir şey söylemek istemiyorum bu camialara. Yani çok gereksiz konuşmalar, gereksiz laflar. Trabzonspor yanılmıyorsam geçen yılla beraber şu ana kadar 100 milyon euronun üzerinde bir satış yaptı. Yani hani 100 milyon euro satış yapan bir takım istediği oyuncuyu alabilir. Ki benim elimde şu an istesem satabileceğim bir o kadar da oyuncum var. Yani bu bana tabii ki elimi rahatlatıyor. Onun dışında herkes bir şeyler uyduruyor. Bu özellikle sosyal medya, biliyorsunuz, bu sallamanın sonunun olmadığı bir yer. Dolayısıyla saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Yani çok gereksiz konuşmalar. Ama tabii kimin konuştuğu da önemli. Her şeye cevap vermemek de lazım. Dolayısıyla bize biraz önce belirttiğim gibi şu ana kadar taraftarımızın dışında arayıp destek olan bugün Hikmet abi aradı, Yeşilyurt sağ olsun. Her zaman bize Yeşilyurt ailesi destek oluyor. Bugün de aradı, desteğini belirtti. Locasını da uzattı, açıklamasını yapacağız sağ olsun. Ben iş adamlarımızdan telefon bekliyorum, yani telefonun ucundayım. Onların telefonlarını bekliyorum. İnşallah herkes destek verdiği müddetçe biz de daha güzel işler yapacağız. Funda Hanım'ın ekibi çalışıyor bu konuda. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı hani nasıl bir iş yürütebiliriz sistemsel olarak, onun değerlendirmesini yapacağız hep beraber. Yani Salih böyle Avrupa takımlarından da takip eden bazı takımlar vardı ama başka bir ligden güzel bir teklif geldi. Kendisinde güzel bir para kazanacak, geliri iyi olacak. Trabzonspor için de bence iyi bir satış oldu. Dediğim gibi bizim tüm niyetimiz, yani Trabzonspor'un şu konumunda, yani benim bahsettiğim bu gayrimenkul ile alakalı yapacağımız gelir getirici projeler olmadan Trabzonspor'un gelir sağlayabileceği işler bu işler. Bunun bir başka alternatifi yok şu anda. Biz de yaptığımız planlama sayesinde bunu şu ana kadar güzel olarak yürüttük. Burada tabii Fatih Hoca'nın duruşu önemli. Ben yine teşekkür ederim kendisine. Hep söylüyorum, bu kadar genç oyuncuyla yola çıkmak herkesin harcı değil. Dolayısıyla hocamızı ve ekibini tekrar teşekkür ederim burada. Ama içerideki hava gerçekten çok iyi. Aldığımız genç oyuncular hem karakter olarak hem duruş olarak çok iyi insanlar. Çok sevimli insanlar. Dolayısıyla içeride dışarıda kimsenin kulüpte bir sıkıntısı yok. Oyuncularımıza sürpriz de yaptık. Ağustos sonu maaşlarını erkenden getirdik şu an itibariyle. Biz onların için elimizden gelen en iyi ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyden eksik etmek istemiyoruz. Onlar da şu ana kadar hem bizim hem hocalarının yüzlerini güldürdü şimdi doğrusunda. Yani içerideki pozitif havayı inşallah lige taşıyacağız. Burada ama en büyük yük yerel basında. Burada altını çizerek söylüyorum değerli arkadaşlarımız. Lütfen haberlerimizde herkesin niyetinin iyi olduğunu biliyorum. Bunu söyleyeyim başta. Yani kimsenin kötü bir niyeti yok. Herkesin niyeti iyi. Herkes Trabzonspor'un başarısız diyor. Bu net. Ama lütfen yazışmalarımızı, yorumlarımızı bu süreçte çok daha

dikkatli yapalım. Takımı iyiye götürmek için konuşalım. Biz her zaman bunları konuşmaya hazırız. Hocamızı daha iyiye götürmek için, başkanı, yönetimi fark etmez. Hepimizin niyeti aynı. Trabzonspor'u daha iyi noktaya götürmek. Dolayısıyla işlerimizi, yazışmalarımızı, konuştuklarımızı önemli konularda lütfen birbirimize danışarak yapalım. Evet. Bu önemli bir konu. Şimdi nasıl ikna ettik konusu şöyle. Bir defa paralel etmedik. Onu ne söyleyeyim yani.

0: pek çok arkadaşıyla konuştum. Burada altını çizmek istiyorum. Trezeguet bizim eski oyuncumuz. Sürece çok olumlu bir katkı verdi. Yani direkt Muhammed Salah'la birebir bu işi her gün konuşarak bize yardımcı olduğunu söyleyebilirim, sağ olsun. Onun dışında kulüp hakkında hiçbir kötü referans almadı. Biz de menajeriyle konuşulduğu gibi değil aslında piyasada. Anlaşma taşıdı bugün zaten. Yani çok güzel bir süreç ürettik. Aslında menajer demiyorum, kendisi avukat. Avukatıyla diyelim. Güzel bir süreç ürettik. Düne kadar da beraberdik. Bir problemimiz yok. Yani araştırdıktan sonra şehirdeki heyecanı ve tutkuyu buraya gelmek istedi. Yani Trabzon'a gelişinin altında tabii ciddi bir rakam verdik bizim açımızdan. Kabul ediyorum. Ama Salah açısından öyle bir şey değil o. Siz de bunu biliyorsunuz. Yani bu işin merkezinde olan, bu işi araştıran herkes verdiğimiz ücretin Salah gibi bir oyuncu için hani her yerde bulabileceği ücret olduğunu biliyor. Dolayısıyla o değil. Atın o duyguyu da sahada şu an gösterdi bence. Yani bugün tribünlere gelen herkes oyuncunun samimiyetini ben gördüğüne inanıyorum. Yani bunu anlamamak mümkün değil. Oyuncumuz çok samimi bir şekilde ilişkilerimizin tamamında çok hızlı yürüdü. Çok net konuştuk. Zaten 4-5 gün içerisinde anlaştık. Sonra oyuncumuzu aldık, İstanbul'a getirdik. Şimdi de buradayız. Taraftara şöyle ya taraftar her zaman haklı tarafı bu işin. Yani bizim taraftara tabii bize bunları yaptığı zaman mutlu oluyoruz. Diğer türlü olduğu zaman üzülüyoruz ama yine başımızın tacı. Yani bu hayat böyle. Bizim niyetimiz olduğumuz her dönem yapabildiğimizin en iyisini yapmak. Bazen taraftar mutlu oluyor, bazen olmuyor. Bu hayatın gerçekleri. Ama şartlar düzeldikçe, ekonomik şartlar düzeldikçe, bizim yaptığımız bu hamleler geri dönüşüm oldukça bizim elimizde rahatladığı için daha iyi hamleler yapıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. 3 yıl önce biz o borçları kapatmaya deyip de böyle transferlere gitseydik şöyle bir durum ortaya çıkardı. Arka taraf çıplak ama üstte böyle transferler yapan bir başkan. Ve bunun sonu hep Trabzonspor'un yıllarca yaşadığı şeyler. Bizim bunu yapmamamız gerekiyordu. Yapmadık da. Yani o ara 2 yıllık bir dönemde gerçekten çok sıkıntı çektik. Taraftarımızın da haklı olarak tepkisi oldu. Ama sağ olsunlar, var olsunlar. Yani bir sıkıntı yok. O günleri kapattık biz de. Mali olarak daha rahatız. Dolayısıyla artık daha iyi hamleler yapacağız. Yani ben hani Salah'ın tabii ki Trabzon'un tanıtımına katkısı olacaktır bu akşam olduğu gibi. Ama bunu hani çok böyle şehrin içerisine girip hani bu tip işlere girmek gibi düşünmeyelim. Daha çok oyuncunun da sonuçta profesyonel oyuncular ve gerçekten kendi pazarlama ve PR ekibi de çok büyük bir ekibi var yani. Şirket gibi düşünün. O ekiple biz çeşitli sponsorlukları, görüşmeleri hepsini görüşeceğiz. Bunların hepsi zaten Trabzonspor'un bir nevi tanıtımı da oluyor aynı anda. Birçok Mısır'dan bana dolaşan gazeteciler var, işte siyasiler var. Buradaki konsolosluklar var. Bir sürü bize ulaşıyorlar. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bunların da hepsini şehre biz davet edeceğiz ilerleyen günlerde. Onları da burada ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Şehrin tanıtımına katkı vermeye çalışacağız. Diğer soru, stat sorusu. Evet, tesisler sorusu. Geçen hafta bahsettim. Ciddi bir rakamla tesislerimizin şu anda istimla söz konusu. Yeni proje oluşturuluyor, arkadaşlar çalışıyor. Biz yeni projeyi Trabzon'da herkesle paylaşacağız. Yani biz hani kendimiz böyle karar verdik, bunu böyle yaptık diye bir proje yapmayacağız. Oyuncularla konuşuluyor hepsiyle şu anda. Bizim şu andaki tesislerdeki eksiğimiz nedir? Neyi daha iyi istersiniz diye. Bütün çalışanlarla konuşuluyor şu anda. Sizce tesislerde daha iyi ne olması lazım? Çünkü onlar sonuçta yıllardır bu tesisin içerisinde görev yapıyor. Ve oyuncular da kendi ihtiyaçları var. Bunların hepsini bir ekip değerlendiriyor. Bir çizelge ortaya çıkıyor. Bir proje çalışması başladı. Benim tahminim herhalde bir ay içerisinde bunu basında paylaşırız gibi duruyor. Ondan sonra da hızlı bir şekilde projenin yapımı için başlayacağız.
1: Evet. Teşekkür ederiz.
0: Burası.
2: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ortaya karışığı noktalıyoruz.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Kilo olabiliyor. İtalyanın kattığı Beşiktaş'a bir işler olduğu çok bariz sahada. Ama netice itibariyle belli başlı noktalarda Trossard zaten sol tarafa gelecek. Sağ taraf korkunç durumda Beşiktaş'ın. Sağ kanadı inanılmaz durumda. Ya Çerni ile Menni ile... Ya Çerni... devrası tweet de attım ben. Çerni artı U23. Çerni artı U27. Çerni artı U19 falan. Bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Bak bu hikayeleri geçsin Beşiktaş. Beşiktaş gerekiyorsa Çerni'den çıkıp oraya bir tane taş gibi sağ açık alırsın. Taş gibi bir sağ açık alırsın. Arkasında bir tane gurbetçi bulursun gerekiyorsa. Çok daha düşük seviye. İlan'ın sağ kanadını bulabiliyorsan al İlan'ın sağ kanadını.
4: İnanılmaz olur.
3: Ama ön tarafa hiç tartışmasız taş gibi bir sağ açık gerekiyor. Çerni ile beraber idare eden bir sağ açık değil. Çok güçlü bir sağ açık gerekiyor. Çünkü Çerni'nin bence mental anlamda, psikolojik anlamda problemleri olduğunu düşünüyorum ben. Sadece oyun anlamında değil. Yani fiziksel olarak zaten eksik bir oyuncu ama kafada da aslında birçok noktada geriye gitmiş vaziyette. Yani Çerni bu kadar kötü oyuncu değil tabii ki. O yüzden de orada bir Çerni problemi var. Orta sahada çok hareketli, çok dinamik, çok belki de maçın oyuncusu olabilecek bir olay tam var ama yine de final pasında, final vuruşunda çok da aslında Beşiktaş'ın istediği seviye değil. Oh, hep söylediğimiz şey deli gibi mücadele ediyor. İnanılmaz stoperleri yoruyor. Bugün de stopere kırmızı göstertebilirdi. Her pozisyonun içine dalıyor. Kamikaze gibi. Ölümünü oynuyor. Çok güzel. Şut çekiyor, deniyor ama Oh'un da daha iyisine bu takımın ihtiyacı var. Bu kadar basit. Oh'un da daha iyisine ihtiyacı var. O yüzden de bu maç güzel bir alarm oldu Beşiktaş için. Ben şey alarmları severim. Galibiyetin olduğu alarmları severim. Yani
4: daha iyiler çıkartır.
3: Tabii. Yani en azından bu kadar probleme rağmen deplasmanda kazanmak çok önemli. Deplasmanda kazandı Beşiktaş. Turun da yarısından fazlasını bence geçmiş durumda artık. İstanbul'da bu takıma Beşiktaş'ın yenilme ihtimali ben düşük görüyorum. Ama problemleri saklarsak Beşiktaş'a kötülük etmiş oluruz. O yüzden de şey de diyen olabilir ya, galip geldik. Hani olumsuzluğu konuşuyorsunuz. Valla galip geldi Beşiktaş ama rakip de bütçe olarak, oyun olarak çok zayıf bir takım. Bunu da kabul edelim. Yani o yüzden de bu galibiyet, nüvel odaklı galibiyet, sorunların üstünü örtmemesi lazım.
4: Ya burada nübelin öne çıkmaması lazım.
3: Evet, tabii ki.
4: Müthiş oynadı gerçekten. Birazdan onu da detaylıca konuşacağız. Sercan, genel bir değerlendirmeni alalım karşılaşmayla alakalı. Beşiktaş artık hani Fırat abi %50'yi geçti ama bence %90'lara geldi tur noktasında. Çok ilk yarıda belki çok etkili olamadı ama karşılaşmanın genelinde özellikle ikinci yarıda ilk 15-20 dakikada çok etkili oynadı Beşiktaş. 1-0 kazandı ve artık herhalde playoff için dev bir adım attı.
5: Tebrik ederim Beşiktaşları, Beşiktaşlıları ve Beşiktaş dostları. Beşiktaş'ı da tur için önemli bir avantaj elde etti. Çok çok büyük bir olasılıkla İstanbul'da daha farklı şekilde Trossard'ın da eklenmesiyle birlikte burada daha iyi bir oyun, daha iyi bir galibiyet alacaktır. Beşiktaş'ta bu maçta ben direkt cümleye gireceğim kişi Vincenzo Italiano. Gerçekten belki rakibi bizim Türkiye Ligimizde Krolove 8. 9. 10. orta sıralarda yetenek havuzunda olan, yetenek kalitesinde olan bir takım. Ancak Beşiktaş'ta evet birlikte oynayan ancak halen eksikleri olan bir takım. Ön tarafıyla alakalı kalite problemi devam ediyor. Bu böyle bir rakibe dahi 2-3 tane net gol pozisyonu verdi Beşiktaş. Ama ne olursa olsun daha sezonun başında Çerni'nin form grafiği tartışılabilir. Yedek kulübesi tartışılabilir. Ancak daha ligin başında, sezonun başında 3 maç, 3 galibiyet, gol yemedi. Kazanma alışkanlığı gibi Beşiktaş'ın geçen yıldan itibaren en büyük eksikliği olan, geçen yılın son bölümünde özellikle göze çarpan kazanma alışkanlığı durumunu Beşiktaş elde etti. Bunu nasıl elde etti? Bugün kırmızı gördü, attı, elde etti. Belli dönemlerde iyi oynamadı. İlk Midtjylland maçında hemen rakibi kırmızı gördü, öyle bir maçta elde etti. İkinci Midtjylland maçında İkinci yarıda kırmızı gördü, ittire ittire attı. Beşiktaş elindeki kadroya göre maçın içerisinde bazen teknik direktörünün bugün itibariyle Beşiktaş 10 kişi kaldığında 3'lü orta saha çift forvete döndü.
4: Çok değerli bence.
5: Bu şimdiye kadar çok denk geldiğimiz bir teknik direktör hamlesi değil.
4: Takıma da bir mesaj veriyorsun.
5: 10 kişi kaldıktan sonra stoperini ön taraftan bir oyuncunu çıkartıp stoperini alırsın ve futbolcu grubuna şu mesajını verirsin. Biz bu maçı gol yemeden bitirelim, razıyız. Sen Semih'i öne atarak, Ouyangü ile birlikte ön tarafta tutarak bulabilirseniz sıkıştırın. Vincenzo Italiano'nun rahmetli Mircea Lucescu'dan itibaren birçok yabancı teknik direktör geldi Beşiktaş'a. Ancak sağ kenarındaki duruşu, hal ve hareketleri, tavrı, basın toplantılarındaki açıklaması ve iletişim dili ve oynattığı futbol. Zaman zaman bu Beşiktaş'ı sezon içerisinde mağlup olduğu maçları göreceğiz. Ancak ezildiği maçları görmeyeceğiz. Tam sallanırken Beşiktaş yumruk attığını göreceğiz. Bunun da en büyük sebebinin ben Vincenzo Italiano olduğunu düşünüyorum. Bugün kusursuz bir oyun. Alexander Nübel. Muhteşem bir oyun. Yani bu göz, ben 2000'den itibaren Beşiktaş maçlarını ezbere bilirim. Bu gözler Oscar Cordoba ayarında bir kaleci görüyor. Oscar Cordoba'da kalecilik meziyetleri, liderlik özelliği,
4: oyun kurması.
5: Alexander Nübel'de liderlik var, soğukkanlık var. En önemlisi bir pozisyonları görüyoruz. Uçmuyor Nübel.
4: Özete girmez ama aslında o kadar net bir kurtarış ki çünkü duracağı yeri çok iyi.
5: İyi bir kaleci durduğu noktayla kendisini belli eder. Bir tane pozisyon çıkarttı. Ceza sahası içerisinde üstten gelirken tık tık indirdi. Tık tık indirdiği top. O gerçekten ne kadar iyi yer tuttuğunu gösteriyor. Alexander Nübel, Emirhan Topçu harika oynadı. Salih eşlik etti. Olaytan'a şu söyleyeceğim. Yani Olaytan Beşiktaş sosyal medyasında falan eleştirilir.
4: Beğenilmez.
5: Nedeni Anadolu'dan geldi. Geçen yıl işte kötü bir Beşiktaş'a eklendi.
4: Bu özel yetenekli de değil.
5: Değil. Olaytan Avusturya'da Sturm Graz'dan aklıma geldiği için dünden. Sturm Graz'dan Beşiktaş'ın 6 milyon euroya bu sezon itibariyle U23 kontenjanında aldığı oyuncu olsun. Çok daha farklı yorumlar yapılırdı. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Olaytan bugün Nübel'le, Emirhan'la birlikte, Salih'le birlikte kusursuz oynayan oyunculardan biriydi.
4: Yani 3'te 3 çalım, 5'te 5 ikili mücadele kazanma, 7 tane sahipsiz top kazanma, 4 tane kilit pas. 4 kilit pas çok değerli. Dün galiba Marco Asensio'nun rakamıydı bu kilit pas sayısında. Junior Olaytan hakikaten bir orta sahadan 8'den ne bekleniyorsa herhalde Bora abi onu ortaya koydu.
0: Bugün yapması gereken, üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdi. Belki sezon içerisinde yerine daha iyi bir oyuncu gelecek. Daha kaliteli bir oyuncu gelecek. Ama bunu ilk maçtan sonra da söylemiştim. Olaytan Beşiktaş'a sezon içerisinde her zaman faydalı olacaktır. Tabii ki çok büyük eksikleri var. Bu eksikler düzelmeyecek eksikler. Bunu bilerek Olaytan'ı kabul etmek bence daha mantıklı. Ama oyuncunun bu tarz mücadele gücüyle, fizik kalitesiyle katkı vereceği çok karşılaşma olacaktır sezon içerisinde. Beşiktaş'ı öncelikle tebrik ederek bir başlayayım. Kazanması gereken bir maçı. Kazandı diyelim aslında. Çok da hakikaten büyütmemek lazım. Çünkü bu maçları büyütürsek, bu tarz galibiyetleri büyütürsek daha sonra sezon içerisinde başka senaryolarda biraz üzülebiliriz. Teknik direktörün kesinlikle net bir dokunuşu var maçın içerisinde. Hem ikinci yarıya başlangıç anlamında hem de 10 kişi kaldıktan sonra risk alarak, belki de çoğu teknik adamın kolay kolay almayacağı bir risk alarak çift forvete dönmesi. Bu da elindeki malzemeye ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. Elindeki malzeme maksimum bunu oynar diyerek bu değişiklikleri yapması değerli. Bu maç üzerinde değerli. Ama şu bir gerçek ki, yani Beşiktaş gibi bir büyük takımın kadrosunda Nübel gibi nasıl bir süper yıldızı övüyorsak, Çenli gibi bir oyuncunun da maalesef olmaması lazım. Beşiktaş ilk 11'inde. Hatta bence Beşiktaş kadrosunda. Çenli tabii ki yetenekleri olan bir oyuncu. Belki geçmişinde parlak sezonları da oldu. Ama bu fizik kalitesiyle şu anki Beşiktaş'ın bugünkü rakibi Kralove'de bile zor oynayabilecek olan, ki Kralove vasat bir takım, Çenli'nin bu fizik kalitesiyle Beşiktaş takımında olmaması lazım. Bu gerçeği kabul etmemiz lazım. Yani Suudi Arabistan Ligi'nde bile oynasa belki kabul edebileceğiniz bir performans gösteriyor Çenli. Yani Beşiktaş'ın bu anlamda çok fazla riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Sezonun çok erken döneminde karşımıza gelmiş bir fırsattır bu karşılaşma. Ve bu fırsatı Beşiktaş'ın değerlendirip teklifleri çok fazla incelemeyip kar zarar ortalamasını çok fazla düşünmeyip Beşiktaş'ın oraya sağ açığına hakikaten çok ama çok net bir oyuncu alması lazım.
4: Ben orada hani rotasyon çerni falan deniyor ama hani yedeğe gelsin, öne bir oyuncu gelsin. Ben bu oyuncunun bu mental haliyle yedekten gelip de katkı verebileceğini düşünmüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın oraya iki oyuncu bence düşünmesi lazım. Evet. İtalyano ile ilgili...
5: İzleyenlerimize teşekkür etmemiz lazım. Programın hemen başında ilgiden alakadan dolayı.
4: Çok teşekkür ederiz. Yorumlar da var olun. Güzel. Tüm yani yorumlarınızı...
5: Kitleden dolayı da çok teşekkür
4: ederim. Okumaya gayret göstereceğiz. Beğenilerinizi rica ediyoruz. Programımıza sağ olun, var olun. İlginiz, alakanız için. İtalyano konusunda şunu söylemek isterim. Ya bence o kadar pragmatist bir teknik adam ki saha içerisindeki tüm sorunu fark edip hemen hamle yapabiliyor. Çift santrafora dönmek rakip 10 kişiyle alakalı tabii ki bir risk barındırır ama bence hoca bunu tamamen rakibin gücü ölçüsüyle karar verdi. Yani rakip bugün Midtjylland olsaydı ve Beşiktaş 10 kişi kalmış olsaydı bence bu riski almazdı. Çünkü rakibin çok etkin bir şekilde gelmeyeceğini İtalyan da çok rahatlıkla görüyor. Ben bunu yakalamışken bu rakibi 11 olsun 10 olsun ben buna zaten pozisyon bulabilir mi? Kafanın bir tarafında hep düşünüyor. Yani ezber değişiklik yapmadı. Yaptığı her değişiklik Beşiktaş'ın bütün sorunlarına ilaç oldu sadece.
3: Bak Avrupa'da 3'te 3 yapmak hocaya yazar. Cesur oynaması Beşiktaş'ın hocaya yazar. 10 kişi kalmışken ikinci forveti sokması hocaya yazar. Bunlar hocanın çok büyük katkıları. Beşiktaş 3'te 3 yaptıysa Midtjylland maçlarını hatırla, bu Nübel'e yazar. Bunlar Beşiktaş'ın önemli artıları. Ama bu artılar Beşiktaş'ın geleceği açısından diğer eksileri kapatmamalı. Bu takım Çerni'nin performansını gördük. Oh deli gibi mücadele ediyor ama oraya da bir takviye olması gerektiğini gördük. Bu takıma acilen, özellikle bugün Emirhan iyiydi ama sol stoper zaten bakıyorlar. Bu takıma acilen sağ açık, kreatif orta saha ve bir tane forvet gerekiyor ilk 11'ine hemen. Hızlı bir şekilde. Çünkü eğer bunu almazsa Beşiktaş, buralara doğru hamleler yapmazsa tüm bu kurmaya çalıştığı sisteme rağmen sezon yine Aralık Ocak gibi biter. O yüzden de Beşiktaş'ın yapması gereken şey çok güçlü bir sağ açık. Öyle U20 böyle düşük seviye değil, çok güçlü bir sağ açık. Çok iyi bir forvet, çok iyi kreatif, hücumcu bir orta saha. Çünkü bu tip maçlarda Orkun, Salih, Olaytan kreatif anlamda çok güçlü değil bunlar.
4: Tabii, tabii.
3: Ha, savunmaları çok güçlü, taş gibi ama kreatif olmak başka bir şey. O yüzden de Beşiktaş bu transfer politikasını izlemesi lazım. Yani 3'te 3 yaptık. Bu turu da geçiyoruz. Bir sonraki turdaki takımı da geçeriz.
4: Geçer Beşiktaş. Bu kadro da geçer.
3: Ama yine de bu olumlu tablo hataların, gerçeklerin üstünü kapatmaması lazım. Çok Beşiktaş bu hatalara düştü. Çok böyle sezon başı güzel maçlar oldu. Çok böyle Galatasaray'ı 5-0 yendi. Her şey güllük gülistanlık gözüktü. Bunlar çok büyük, bak bunlar Beşiktaş'a hep zarar verdi. Burada Beşiktaş kazandığı maçtan sonra dahi bile biz eksiklikleri konuşmamız lazım. Kazandığı maçtan, bugün kazandı, güzel, süper. Deplasmanda, çek deplasmanı, kazanmışsın, 1-0 dönüyorsun, harika. 10 dakika, 20 dakika överim bu takım ben. Övebiliriz, övebileceğimiz şeyler çıkar. Olaytan'ın koşması, işte ne bileyim Nübel'in performansı, önde o mücadele ediyor. Bir sürü şey bulurum ya. Yani. Ama burada uzun uzun eksikleri konuşmamız lazım ki o eksikler üzerine bir Beşiktaş o işleri tamamlamaya, halletmeye çalışması lazım. Çerni mesela bize bir şey gösteriyor. Çok iyi oynayan Olaytan, çok iyi oynayan Olaytan bile bize bir şey gösteriyor. Oh bize bir şeyler gösteriyor. Bunlar hep böyle bir kere daha söylüyorum, kötü oyuncular demiyorum. Özellikle Oh için, Olaytan için kötü oyuncu falan demem. Çerni de bu arada kötü oyuncu değil de düşmüş. Belli ki düşmüş. Ama burada Beşiktaş buralara çok doğru hamleler yapmadıktan sonra bak bir ton emek.
4: Tabii tabii boşa gidecek.
3: Başkanın da emeği, hocanın da emeği, Önder Özen'in emeği, İtalyan'ın emeği, hepsi boşa gider. O yüzden de buralara çok üst düzey iş tartışmasız oyuncular alması lazım.
4: Kesinlikle. Yani ben orada tabii ki şimdi yani eskiye dönmek anlamında söylemiyorum. Ben verilen açıklamayla alakalı aklıma geldiği için Sergin Hoca son görevi bıraktıktan sonra bir açıklama yapmıştı Beşiktaş'la ilgili konuşurken. Yani hakikaten %100 katıldığım bir durum. Hani bir teknik adam bir takımın oyununu tabii ki geliştirebilir, belli bir noktaya getirebilir. Ama bir şampiyonluk yarışındaki takımlarla aramızdaki kadro kalitesi farkı 60'lar 70'lerse istediğin hocaya getir, orada şampiyonluğa oynayamazsın. Bence %100 doğru bir yorum. Çünkü 5'i 10'u kapatabilirsin ama fark bu kadarsa bunu kapatman çok zor olur. Beşiktaş'ın bence bu kadar pozitif bir teknik adam bulmuşken, yakalamışken ve Beşiktaş'ın kendilerine çok uygun bir teknik adam yakalamışken yani burayı da sanki Sercan hemen halletmesi gerekiyor. Yoksa hakikaten bu hocanın mentalitesine, bu oyuncuları aşılamaya çalıştığı şeye yazık olacak.
5: Son derece katılıyorum söylediğine. Önce teşhisi yapalım, tedaviyi nasıl yapacağımızı anlayabiliriz. Geçen yıl Galatasaray 77 gol atmış, Fenerbahçe 77 gol atmış, Trabzonspor 61 gol atmış, Beşiktaş 59 gol atmış. Arada gol farkında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş arasında derin bir uçurum var. Yenilen gollerde Galatasaray 30 gol yemiş, Fenerbahçe 37, Trabzonspor 39, Beşiktaş 40. Geçen yılki bu kadronun içerisine Nübel gibi çok kaliteli bir kaleci eklendi ve maç kurtarabilecek. Geçen yılda Beşiktaş'ın Mert'le başlayan, Ersin'le devam eden süreçte bireysel hatalardan gol yediğini çok gördük. Buradan şuraya bağlıyorum abi. Geçen yıl Beşiktaş'ın yaşadığı büyük sorun bu yıl itibariyle geri tarafta halledilmiş kaleciyle nokta atışı bir transfer. Ancak Fenerbahçe Greenwood'u ekledi. Trabzonspor Beşiktaş'tan gol, daha fazla gol attı. Salah ekledi, Aral'ı ekledi. Galatasaray bakıyor kesin ekler.
4: Ekleyecek.
5: Beşiktaş bu yıl itibariyle tüm konsantrasyonunu hücum hattını zenginleştirmek adına kullanmalı. Ben demiyorum ki stopere takviye yapılmasın. Asla bir öyle bir şey demiyorum. Bunun elbette transferi yapacak olanlar, kadro planlaması içerisinde olanlar daha iyi anlar ve bilir. Ancak eğer işin sonunda bir tercihte bulunacaksa Beşiktaş kulübü yetkilileri, parayı da, eforu da, oyuncu hakkını da ön tarafa kullanmak zorunda. Vaslav Černý'e bel bağlayarak, Vaslav Černý'e güvenerek bir sezona daha başlanmamalı. Bu kadar kötü oyuncu olduğunu da düşünmüyorum Černý'nin. Ancak zamanla geriye doğru gitmiş. Fiziksel olarak geriye gitmiş olmasını daha da ürkütücü olarak görüyorum. Trossard sol taraf için evet, zaten şu an itibariyle Türkiye'nin en iyi transferlerinden biri. Ancak efor, zaman mesai ve para harcanacaksa sağ kanada ve santrafor harcanmalı.
2: Kim ne dedi? Reklam.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.

0: Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'den 92.2 frekanslarından İstanbul stüdyolarından hepinize merhabalar. Çağatay Çıtlak ben, nasılsınız? Çok güzel bir gün, 7 Ağustos 2026 günlerden Cuma. Çok da güzel bir gün dedik tabii bu güzel Cuma gününde. Rabbim gönlünüze huzur, evlerinize mutluluk, ömrünüze sağlık, sofranıza bereket nasip etsin inşallah. Dualarınız kabul olsun, Cumanız mübarek olsun. Bugün tüm dinleyicilerimize sağlık, afiyet, hayırlı kazanç ve güzel haberler nasip etsin. İşiniz gücünüz rast gitsin, ayağınıza taş değmesin. Hepinize de hayırlı cumalar diyelim. Her zaman olduğu gibi 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresinde görüş ve düşüncelerinizi, duygularınızı, her şeyi paylaşabilirsiniz. Dediğim gibi bu adreste şimdi hemen hiç vakit kaybetmeden mesajlarınızla başlayalım. Yaşar Kut, çok teşekkürler, herkese hayırlı cumalar mesajlarını iletmiş. Yılmaz Bey iletmiş, hoş geldin demişler, hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Yunus Bey'e de teşekkürler, yine devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz, İyi yayınlar. Beşiktaş yendi, güzel günde, neşemiz de bol demiş. İsimlerinizi de lütfen yazarsanız çok seviniyorum. Ferhat Bey, ona da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Instagram Çağatay Hoca adresinde gelen mesajlarla devam edelim. Uğur Çalık'a çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Mecit'e çok teşekkür ediyorum Cuma günü mesajları için. Evet, Beşiktaş dün galip geldi. Fenerbahçe'de evvelsi gün galip gelmişti. Sizler de 0212-273-1010 0212-273-1010 ya da Instagram Çağatay Hoca adresine sizler de duygu ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Mine Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Şimdi mesajınızı da gördüm. Hoş geldin, iyi yayınlar diye. Ve yine devam ediyoruz. Canlı bağlantılarımız olacak. Şehmuz Akgül hemen geldi mesajı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Buradan bakıyorum. İnternette bir problem var herhalde. Ya da çok yüklendi dinleyicilerimiz. Kitlenme noktasına geldi dermişim. Ama benim cep telefonumda var herhalde. Wi-Fi'yi açalım bir deneyelim. 2030 senesine geldik ama teknolojide bazen böyle yapabiliyor demek ki. 0212-273-1010 0212-273-1010. Evet, Şehmuz Bey'den geldi. İyi yayınların olsun demiş. Çok teşekkürler. Asıl siz öyle yazılıyorsunuz. Adam gibi okunuyorsunuz. Ufuk Çelik, çok teşekkür ediyorum. Oo, Adem Bey uzun zamandır yoktunuz. Hem de ben, hoş geldik demiş. Vallahi hoş geldiniz. Böyle uzun süre bizden ayrı kalan dinleyicilerimize ceza kesiyoruz biliyorsunuz. Çağatay abi, sensiz inan bu programın tadı tuzu yok. İyi ki varsın bu arada. Beşiktaşlı İlhan'ı Barış Alper'e benzetiyorum. Nübel'de çok iyi bir kaleci demiş ki, hep başta söyledik Sedat Bey. Nübel'in ne kadar iyi bir kaleci olduğunu ilk geldiği günden itibaren Beşiktaşlı futbol severlerin artık arkaya yaslanıp rahatça maç izleyebilecekleri Kordova'dan sonra bir kalecisi var diye yorumda bulunmuştum. Çanakkale'ye de Ayhan Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Onlara da sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Zafer Tüzün şu anda yazmış. Sevgili Zafer Tüzün, A Spor yorumcusu. Ona da döneceğiz ama onun öncesinde Fenerbahçeli dinleyicilerimizden bayağı bir yoğunlukla mesaj geliyor. Transferde son durumu özellikle forvet anlamında soruyorlar. Ben de işte tüm bu sorularınızı karşılamak adına sevgili Şok Gazetesi'nden Erhan Alveroğlu var. Telefonun diğer ucunda, hiç vakit kaybetmeden zamanımızı efektif kullanmak adına ona bağlanmak istiyorum. Sevgili Erhan Alveroğlu, hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam, iyi yayınlar.
0: Nasılsın, iyi misin, her şey yolunda mı?
1: Hamdolsun, evet. Yolunda çok şükür.
0: Allah, size nasıl? İyi valla, Allah işini gücünü rast getirsin. Fenerbahçeli Amin dinleyiciler gibi. Diyor ki Erhan Bey, bize lütfen söyleyebilir mi, artık forvete kim gelecek? Lige sadece bir hafta kaldı Erhan, neler söylemek istersin?
1: Yani dinleyicilerimize şunu söyleyebiliriz. Öncelikle Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın biz hafta içinde transferi bitireceğiz söylemi üzerine çok ciddi umutlandı ve bu hafta transfer bitecek diye düşünüyordu. Ama Fenerbahçe-Sturm Graz maçından sonra transfer komitesi sorumlusu Sayın Cihan Kamer'in açıklamalarıyla neden bu hafta olmadığını da anladık. Çünkü Fenerbahçe'nin ilgilendiği 3-4 oyuncu var. Ve bu oyuncuların durumu biraz aslında kritik. Çünkü oyuncular çok önemli oyuncular. Kulüplerini satmak istemediği oyuncular var. Türkiye'yi tercih etmeyen oyuncular var ve bu işlerde biraz uzuyor o sebeple. Kimler bu oyuncular? Fenerbahçe Pavlidis'le sözleşme şartları konusunda tamamen anlaşmış durumda. Oyuncu Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ediyor. Anlaşma var. Ama kulübü Benfica, Kerem'de yaptığı ayak oyunlarını hala yapmaya devam ediyor ve Fenerbahçe'ye ne kadar çok para alırsam o kadar kar diyor. Fenerbahçe'nin hani yaptığı teklifin karşısında 50 milyon euroya yakın, hatta 50 milyon ve bonuslar içeren bir para istiyor. Hı hı. Şimdi diyeceksiniz ki çok değil mi? Evet çok, ama son maçta, son resmi maçta 4 gol attı Pavlidis Benfica adına. Şurada bırakmak istemiyorlar. Dönelim. Aslında Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Endrick'e. Endrick biliyorsunuz Mourinho takımda düşünmediğini söyledi. Çünkü oynatacak yerim yok. Burada ziyan olmasın, kiralık gitsin dedi. Bir evvelki sene de aynı şekilde şeydeydi, Lyon'daydı. Endrick için Fenerbahçe'nin ilgisine okey diyor Real Madrid. Zaten temsilcisi kulüpleri öneriyor. Hı hı. Ama Endrick Türkiye'ye gelmek istemiyor.
0: Evet, sorun orada bu demek da... ki burada ve altını çizelim. Endrick Türkiye'ye gelmek istemiyor. Yoksa menajer ve kulüp tarafı okey değil mi Erhan?
1: Okey. Burada durum şu. Oyuncu İngiltere istiyor. Eğer İngiltere transferi yapamazsa oyuncu, o zaman Avrupa'daki diğer kulüpler ve sonra Türkiye düşüncesi var. Hı hı. Çok yetenekli. Bence Fenerbahçe'ye de ilaç olabilecek yıldız bir oyuncu. Hani deniyor ki 1.72 boyu var, ne yapacak? Fenerbahçe'de uzun olan Vedat var zaten. Endrick geldiğinde kenarlarda da oynayabilir. İki kanatta da oynayabilir. Hı hı. Evet, aslında sağda Greenwood'un olduğu bölgede oynuyor ama diğer tarafı da değerlendi. Bir Endrick.
0: Sana bu konuda, bu konuyla ilgili bir soru gelmiş. Kasım Bey diyor ki Erhan Bey selamlar.
1: Selamlar.
0: Yurt dışında 1 Eylül'de bitiyor. Bizde 4 Eylül'de bitiyor transfer dönemi. Orada bittikten sonra bu 3 günde alabilir miyiz peki diyor o futbolcuyu.
1: Şimdi zaten o tarafa doğru gidiyorduk konuşmada. Endrick kısmı böyle. Oyuncu Avrupa'da yer bulamazsa Fenerbahçe'yi tercih edebilir. Ya da Fenerbahçe oyuncuya normal Real Madrid'den kazandığının üzerine de bir şeyler ekleyerek, bir şeyler teklif ederek bir teklifte bulunur ve o zaman da belki de oyuncu tamam ben geliyorum diyebilir. Süreç bundan uzuyor. Bir diğer isim Girassi. Girassi de Fenerbahçe oyuncuyla sözleşme şartları konusunda anlaşmış durumda. Oyuncu Dortmund'dan ayrılmaya sıcak bakıyor. Dortmund verirken 40 milyon euro istiyor. Fenerbahçe'de daha düşüğünü istiyor. Orada da o problem var. Orada da görüşmeler sürüyor. Bu üç oyuncuyla da görüşmeler sürüyor. Sörloth konusunda Aziz Yıldırım'ın seçilmeden evvel böyle bir isteği vardı. Seçildikten sonra da oldu. Ama oyuncu için çok yüksek bonservis bedeli bekliyor Atletico Madrid. Ve Simeone'nin ilk 11 planlarında da yok Sörloth. Öyle olunca Sörloth da ayrılmak istiyor. Orada hala bir muallak var ama ben en zayıf ihtimallerden biri diyorum Sörloth için. Fenerbahçe şimdi bu isimlerle ilgili aralarından bir oyuncuyu transfer etmeye çalışıyor. Tabii böyle isimler olunca transfer süreçleri de uzuyor. Evet, Endrick için şunu diyebiliriz. Senaryoyu şöyle uydurabiliriz. Fenerbahçe Gürasi'yi aldın diye düşünelim. O Eylül sürecinde Endrick'i katabilir kadrosuna eğer şu anda alamazsa, ya da Rashford'u katabilir eğer şu anda alamazsa, ya da Leao'yu katabilir ki Fenerbahçe Leao da masadan kalktı, son teklifini yaptı, reddedildi. Galatasaray daha fazla ilgileniyor Rafael Leao'yla. Yani o süreçte evet bir transfer bekliyor Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi listesine bildirme süresi bir gün sonra bitiyor biliyorsunuz. Ona yetiştirmek istiyor ama gelecek hafta, yani artık çarşamba perşembeye kadar, hı hı, mutlaka Fenerbahçe yeni playoff turunda oynatabilmek adına oyuncusunu, forvet oyuncusunu açıklama istiyor. Cihan Bey de böyle söyledi. Playoff'ta kadromuzda olacak. Vedat da dönüyor. Yeni transfer de olacak, evet, dedim.
0: Bu arada dinleyicilerimizden Adem Bey diyor ki Erhan Bey'e saygılar, selamlar. Yayınınıza daha sık bağlanmasını istiyoruz Erhan Bey'in. En güncel ve en doğru haberleri veren ender gazetecilerden biri kendisi demiş.
1: Sağ olsun, teşekkürler.
0: Cihan Kamer'in yaptığı açıklamada playoff'a kadar transferi bitireceğiz konusunu acaba Erhan Bey nasıl değerlendirir demiş. Zaten açıkladım biraz. Aha.
1: Şöyle değerlendiriyorum, kısaca tekrar olmasın. O yüksek divanda verilen söz biraz tutulamadı diye düşünülüp, merak etmeyin gelecek hafta açıklayacağız. Çünkü Fenerbahçe bu turları geçecek biliniyordu. Zabje ve Sturm Graz'ı geçecekti, bu belliydi. Aslında bu Baba Santrofor denen figür, isim, playoff'ta Fenerbahçe'nin ihtiyacı olacak diye düşünüyordu. Spartak ve Lyon galibiyle oynayacak Fenerbahçe. Oraya yetişecek diye bu mesajı verdi. Taraftar rahatlatmak istedi açıkçası.
0: Evet. Yine dinleyicilerimizden çok soru geliyor. Sevgili Erhan Alveroğlu, Mesut Kayaoğlu demiş ki Fenerbahçe'nin şu anda yabancı kuralına fazlalık olarak 7 tane oyuncusu var hocam ve yapacağı transferleri konuşuyorsunuz. Üstüne sizce bu olay nereye gidiyor? Yorumcumuz Erhan Bey'in fikrini merak ediyorum. Sorabilir misiniz?
1: Şu anda Fenerbahçe'nin 7 tane fazla oyuncusu var galiba. 23 yaş altını katmıyorum. Endrick o yüzden önemli Fenerbahçe için. Hem 23 yaş altı kadrosuna girebiliyor. Yani yabancı oyuncu kontenjanına bir rahatlık oluyor Endrick alınabilirse. Ki Fenerbahçe onu da istiyor yani. Net olarak söyleyelim. Diğer 7 oyuncudan ise Livakovic, Amrabat, Diego Carlos, Üçetti, Fred'i ekleyebiliriz buna. Talişka'yı tabii ki bu elemelerden evvel Talişka yine bu listenin içine girebiliyordu ama şu anda biraz daha pozitif durumunda. Semedo'yu ekleyebiliriz. Osterwolde'nin satılması gündemdeydi. Teklifler de vardı. Onun ayrılığı gündemde olabilirdi. Şimdi o da sakatlanınca o durum da şey yaptı. Açıkçası Fenerbahçe'nin eli biraz daraldı. Fred konusu aslında burada en çok dikkat çeken konu. Fred'in transferi konusunda Atletico Mineiro o bölgeye bir transfer yaptı 8 numaraya. 6 numaraya özür dilerim. Ama Fred hem 6 hem 8 oynayabilen bir oyuncu. Teknik direktörün de açıklaması var. Biz Fred gibi çok değerli bir oyuncu kadromuza katmak isteriz. Bir transfer yapmış olmamızın hiçbir önemi yok. Çünkü kadro derinliği önemli. O anlamda Fred'in de hala transferi gündemde. Evet, işte eğer Gyurassi ya da Pavlidis ya da Endrick, hani Endrick kurala gerçi isabet etmiyor ama Gyurassi, Pavlidis gibi isimler transfer edilirse mutlaka Fred'in de ben takımdan ayrılacağını düşünüyorum. O zaman da Fenerbahçe'nin orta sahasında aslında isim azalıyor. Nedir o? Mesela Gendouzi, İsmail Yüksek, Kante ve Bartu kalıyor. O zaman oraya da bir 23 yaş altı desteği yapabilir Fenerbahçe. Yani hep bunlar birbirine bağlantılı. Evet, dinleyicimiz çok haklı. Çok şişmiş bir kadro var. Ama şimdi bu şişmiş kadronun sebebi Ali Koç döneminde yapılan transferler, üzerine Saadettin Saran dönemin transferi, şimdi biraz Yıldırım dönemin transferi. Yabancı kuralının aslında kulüplere nasıl zarar verdiğini gösteriyor. Kulüplerin yaptığı hatalarının yanında federasyonun da bu sayıyı sürekli düşürmesi aslında bir sıkıntı. Bunun bence güncellenmesi evet. lazım. Galatasaray şikayetçi, Trabzon şikayetçi, Fenerbahçe şikayetçi. Beşiktaş'ı normalde bıraksanız onlar da şikayetçi aslında ama Önder Hoca farklı bir şekilde yaklaştı ama ben inanıyorum ki Beşiktaş da şikayetçi bu kuralda. Bu düzensizlik kulüplere zarar veriyor.
0: Erhan, soru adedi 20'yi geçiyor şu anda ve hala sorular gelmeye devam ediyor. Dinleyicilerimiz diyor ki Mert Günok birinci kaleci olup Ederson gidecek deniliyor. Doğru mudur? Mert Süper Lig'de olur ama Avrupa için birazcık soru işareti. Erhan Bey ne der acaba diyor Bora Ayhan.
1: İzleyicimiz haklı. Mert Günok eğer Ederson giderse Fenerbahçe kaleci transferi yapmak durumunda kalacak. Fenerbahçe'nin asıl beklentisi Ederson'u kadroda tutmak ve Ederson'un birinci kaleci olması ama Zabje ve Sturm Graz maçında Mert'in yükselen performansını gördük. İsmail Kartal da forma adaleti sebebiyle ona şans vermeye devam etti. Ama bunun ilerleyen zamanlarda Ederson satılmazsa böyle olacağını düşünmüyorum ben. Ederson Fenerbahçe'nin birinci kalecisi. Ama 25 milyon euro serbest kalma maddesi var. Bir kulüp, Arap kulübü ya da Juventus ilgileniyordu. Şampiyonlar Ligi'nde kalsaydı alacaktı hatta. Eğer bir teklif olursa Ederson'u yollayıp Fenerbahçe belki Berke'ye yönelebilir. Çünkü orada yerli kaleciyle oynamak artı bir demek oluyor Fenerbahçe için. Yabancı evet. kuralında.
0: Resul Bey diyor ki Çağatay Hocam merhaba. Ya hep transfer konuşuyoruz. Geliyor gidiyor. Bizim asıl sorunumuz hakemler değil miydi? Anthony Tyler'ın Türkiye'ye transfer olmasını acaba Erhan Bey nasıl yorumlar? Bize tam olarak ne katacak acaba diye soru sormuş.
1: Mantalite değişmezse, bizim hakemlerimizin mantalitesi değişmezse Anthony Taylor'ı değil hani Colina'yı getirin. Burada koşsun şey yapsın hiçbir değişiklik olmaz. Bizim hakemlerimizin mantalitesi değişmesi lazım. Bizim hakemlerimiz formaya göre kart, formaya göre faul, formaya göre devam, formaya göre penaltı mantığını sürdürdüğü sürece milli takımın yaşadığı şoku gördük. Hormonlu bir lig olmaması için adil hakemlerin olması lazım. Anthony Taylor gelsin, Colina gelsin, ne fark eder? Siz şimdi eğer toplantıya, hakem toplantısına bir takım nickname'iyle katılırsanız sizden adalet beklemek mantıksız olur. Bunu lütfen Galatasaraylılar yanlış anlamasın. Aynı şeyi Fenerbahçe nickname'iyle katılan bir hakem olsaydı onun için de söylerdim. Doğru değil, mantıklı değil. Daha adil futbol gerekiyor. Mesela Avrupa'da her yere atlayana faul vermiyorlar değil mi? Bu sene alay konusu olduk. Milli takımda, Avrupa maçlarında, bazı Avrupa maçlarında öyle değil mi? Şeyler yaptılar. Bunların hepsi hakemlerimizle ilgili. Anthony Taylor umarım değiştirebilir. Hugh Dallas'ın hakem toplantısında kaydını yayınladı federasyon. Onun mimiklerine bakarsanız Türk hakemlerin nerede olduğunu görürsünüz bence.
0: Hı hı. Sevgili Erhan Ağzıroğlu, çok teşekkür ediyorum. Bizi de kırmadın, yayınımıza katıldığın için.
1: Rica ederim.
0: Görüşmek üzere. İşlerinde kolaylıklar diliyorum.
1: Çağatay Hocam.
0: Eyvallah. Sağ olasın. Erhan Alveroğlu Şok gazetesinden bağlandı. Instagram Çağatay Hoca'da gelen mesajlara bakalım, takip isteklerine bakalım. Fatih Bülbül takip etmiş beni, çok teşekkür ediyorum kendisine, sevgiler selamlar olsun. Mehmet Peltek, hoş geldin hocam, 10 numara insansın, teşekkür ederim. Ben 10 numaraysam siz 1000 numarasınız ya. Selam Çağatay Hocam, emekli itfaiyeci Mehmet Aydın'dan selamlar, saygılar, saygılar, selamlar bizlerden olsun. Instagram Çağatay Hoca adresinde ya da 0212-273-10-10'a mesajlarınızı yollayın, sorularınızı yollayın. Dün akşam Beşiktaş'ı nasıl buldunuz? Fenerbahçe'yi bir önceki akşam nasıl buldunuz? Lige hazırlar mı? Duygu ve düşüncelerinizi yazın. Galatasaraylı taraftarlar yazsınlar, takımlarında kimleri görmek istiyorlar transfer olarak. Bunları yazın, buradan da biz bu mikrofonlar vasıtasıyla hem en azından duygu ve düşüncelerinizi de değerlendirmiş oluruz. Ben hemen bakıyorum, burada bağlanacağımız isimleri de yazmışım. A Spor yorumcuları var, Cem Yılmaz var. Bununla ilgili çok espri gelecek ama ben şimdiden söyleyeyim de esprilerinize hazırlık olarak bugün Cem Yılmaz'ı ağırlayacağız. Zafer Tüzün, Zafer Hocam beni bekliyordu, bakalım Zafer Hoca'yı da arayalım cebimizden. Hemen Zafer Hoca'nın numarasıyla birlikte. Evet, şu anda telefonu çeviriyoruz. Eskiden çevirmeli telefonlar vardı biliyorsunuz değil mi? Ne kadar güzeldi, böyle çevirirdiniz. Hatta 5 rakamlıydı. O zaman böyle 7 rakamlar yoktu. Çok enteresan. Biz Malatya'da otururduk. Yemin ediyorum Malatya'daki bizim ev numaramız 111-33'tü çevirmeli telefonlarda. Yani telefonun başına geçen biri herhangi bir numarayı aramak istese direkt bizim ev düşüyordu. 111-33, hiç unutmuyorum. Malatya'da kalmıştım çünkü 8 sene. Oradan şimdi bu aklıma geldi. Zafer Hocam müsait misiniz?
2: Evet.
0: Sevgili
2: Çağatay, sen misin?
0: Benim hocam, nasılsın? Uzun zaman İyiyim, oldu bak, dinleyicilerimiz seni özlemiş. Zafer Tüzün nerede diyor, sesini duyamıyoruz diyor.
2: Tamam baba, bağlaya bugün bağla.
0: Eyvallah, yayındayız hocam. Dünkü karşılaşmayla Beşiktaş'la ilgili önce bir yorum alıp daha sonra da Fenerbahçe'ye bağlamak istiyorum. Zafer Hocam mikrofon sende, nasıl bir Beşiktaş buldun, nasıl bir Fenerbahçe buldun?
2: Şimdi şöyle söyleyeyim, Beşiktaşlı bir kere, Beşiktaşlı oyuncular birbirine o kadar çok uzak oynadılar ki harmoni bozuldu. Rakibe yakın olmadıkları için hamleler gecikti. Yakın ve temaslı oynamayınca da daha fazla boş koşu yapmak zorunda kaldı.
0: Bloklar arasında kopukluk mu vardı? Yani orta sahada
2: vardı. Çok geniş, çok birbirlerinden de uzak oynadılar. Daha fazla boş koşu yapmak zorunda kalınca daha fazla efor harcadılar, yoruldular. Yorgunluk sonucunda da yüksek nabızda pas kalitesi düştü. Oyunu kontrol etmekte de zorlandı Beşiktaş. Yani daha dirençli, daha agresif, daha arzulu, daha bilinçli oynayan ve ön alanda baskı yapan rakipti. Beşiktaş'ı zorladı. Şimdi Avrupa ile işte farkımız burada ortaya çıkıyor. Sistem takımlarına ben bayılıyorum abi. Bunlar apoletli, isimli, ondan sonra kariyerli oyuncuları tercih etmek yerine bir sistem doğrultusunda inanılmaz bir oyun kimliği yakalıyorlar, oyun kültürü yaratıyorlar ve bu oyun kültürü doğrultusunda defalarca üst üste çalışaraktan alışkanlık haline getiriyorlar. Alışkanlık haline getirdikten sonra müthiş bir takım oyunu çıkıyor. Hepsi size'lı, ondan fizikleri iyi, güçlü, ayakta kalan ve önde baskıyla Beşiktaş'ı oyun hakimiyetini ele almaya çalışan, hı-hı, oyunun uyku durumunu ele almaya çalışan rakipti. Ha, Beşiktaş kalite olarak rakibinden çok çok üstündü. Hem bireysel hem takım kalitesi olarak üstündü. Ama ne oldu? Rakip Beşiktaş'ı önde baskı yaparak 45-50 metrede basarak oyun kurmasını engelledi. Otomatikman ne oldu? %100 oyun hakimiyetini ele alamayan bir Beşiktaş çıktı. Ha, Beşiktaş çok mu pozisyon buldu? Buldu. Ama çok da pozisyon verdi. Şimdi bu seviyedeki takımlara karşı bu kadar fazla pozisyon vermek hem Avrupa'da ilerleyen kalitenin arttığı, hı hı, dönem şeylerde, kademelerde sıkıntı yaşayabilir.
0: Ligimizde de yaşayabilir. Mübeli de tebrik etmek lazım değil mi hocam? Çok iyi kaleci.
2: Abi, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bir maç nasıl takımına kazandırılır onu ispat etti Beşiktaş'ın kalecisi. Müthiş bir performansla başladı. İnanılmaz özgüvenli ve kalesini müthiş kapayarak kurtardığı pozisyonlarla takımına coşku verdi, hayat verdi, can verdi. Böyle kaleci dostlar başına. Şimdi Muslera'da böyle bir performans görmüştük. Zamanında Fenerbahçe'de Volkanlar, Rüştüler böyle bir güven veriyordu takımına. Hı hı. Oynayan takım, takımda oynayan diğer futbolcular adına kalecinin performansı çok önemlidir. Onun iyi performans, büyük performans göstermesi takıma moral motivasyon açısından müthiş katkı sağlar ve oyunda tutar takımını. Onun için Beşiktaş'ın bir kere öncelikle tabii ki bir tebrik edelim. Böylesine çok fazla bilindik, afoletli oyuncusu olmamasına rağmen kaliteli bir takıma karşı deplasmanda alınan galibiyet, hı hı, tebrik edilir. O açıdan tebrik ediyorum şeyi. Fakat Beşiktaş önde kalabalık olayım derken savunmada çok risk alıyor. Savunma direnci biraz zayıflıyor Beşiktaş'ın. Defansla orta saha arasındaki boşluktan dolayı bunlar oluyor. Zaman zaman defans dengesini kaybedebiliyor Beşiktaş. Ama kaleci faktörü bu açıkları, bu zafiyetleri giderdi dün itibarıyla. Evet. Bu konuda biraz daha geliştirmesi lazım kendisini. Beşiktaş takımının, evet, hocası coşkulu. Ondan sonra bir ligimizin dinamiklerine uyan bir karakter. Devamlı maçın içinde. Oyuncularıyla devamlı maçı yaşıyor. Ondan sonra güzel bir özellik, önemli bir özellik. Ondan sonra hata yapan oyuncularını olumlu biçimde uyarıp tekrar maça dönmesini sağlıyor. Çünkü pas hataları, hı hı, veyahut oyuna iyi başlayamayan oyuncunun performansı o gün itibariyle öyle devam eder. Ama yandaki takviyeleriyle, desteğiyle oyuncusuna, İtalyano'nun müthiş desteğiyle oyuncu oyunun içinde kalıyor ve tekrar oyuna adapte oluyor. Evet. Bu da iyi bir özellik. Yani sonuç itibariyle avantajı Beşiktaş aldı mı aldı. Bu açıdan tebrik ediyoruz. Hı hı. Geçtiğimiz senelere nazaran daha fazla ön bölgede oynamayı tercih eden, büyük takım oyunu oynamaya çalışan bir Beşiktaş görüyorum ben. Bu da çok olumlu. Tabii ki geliştirmesi gereken yer var mı? Var. Şimdi Salih defansın önünde Beşiktaş'ın ön bölgede daha fazla aksiyon alması açısından hakikaten çok olumlu bir transfer oldu.
0: Evet.
2: Ama geçtiğimiz sene çok memnun olunmayan Endidi oyuna girdikten sonra, bu iş futbolda böyledir. Kaliteli bir adam gelir. O kaliteli adamın varlığıyla sahada takıma kimlik kazandırmasıyla sen de ona uyarsın ve senin de performansın artar. Dün sonradan oyuna giren Endidi de, hı hı, çok olumlu bir performans sergiledi. Golü de attıran oydu. Müthiş bir derine koşu yaptı. Abi derine koşu. Abi işte büyük takımlar bunu deneyecekler ya. Çağatay'cığım şimdi yani sen şimdi çizgiden içeri zaman zaman kat etmezsen, dikine gitmezsen, defans arkası koşu yapmazsan nasıl pozisyon yakalayacaksın abi?
0: Hocam vakti zamanında sana o golleri attıranlar bunlar değil miydi?
2: Evet. Şimdi yani bir kere forvette uyum çok önemlidir. Bir de arkadaşının oyun karakterini ezberlemek çok önemlidir. Bazı arkadaşlar vardır. Ona derine atarsın, çizgiden sana, kaleciyle defans arasına keser, sana gol attırır. Bazı arkadaşlar vardır. Ondan sonra senden ikiye bire gelir. santrafor olarak biraz uyanıksan biraz uzun top atarsın ki mecburen tekrar sana gitsin, sen boş kaleye at. Yani.
3: Evet. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Sevgili Zafer Tüzün, çok soru geliyor. Fenerbahçeli taraftarlar da soruyorlar. Özellikle Zafer Tüzün'e sorabilir misiniz? Playoff'taki rakibi Lyon ya da Sparta Prag hakkında ne düşünüyor acaba? Fenerbahçe bu maçı rahat oynayabilir mi? Ben de sorayım hocam, Fenerbahçe ligi hazır mı? Nasıl buldun?
2: Şöyle, her geçen gün gelişmeye açık bir Fenerbahçe ve gelişen Fenerbahçe'yi görüyoruz. Niye dersek, bir kere önemli olan şey var Fenerbahçe'de, taraftar geri döndü. Yani son oynanan maç itibariyle baktığımız zaman bu çok sevindirici bir detay. Unutmuşlardı tezahüratı. Canı gönülden yapmayı unutmuşlardı tezahüratı. Ama şimdi ne oldu? Bir bütün haline geldiler. Onun için ben hep şöyle söyledim. Mekanın sahibi geri döndü dedim. Artık onlar farkındalar. Bu Fenerbahçe'yi bekliyorlardı. Şahısçıların Fenerbahçe'si yok artık. Fenerbahçe'nin peşinden gidenler var. Sahip çıktılar Fenerbahçe'ye. Hı hı. Ve bütün haline geldiler. Bütün haline gelen Fenerbahçe'de çok şeyi becerebilir. O açıdan baktığımızda baskı altında hata oranı yüksek olan rakibin Fenerbahçe bu özelliğini çok iyi kullandı. Fenerbahçe böyle bir maçta bugün genelinde takım değil de bireysel beceriye çok ihtiyacı olacaktı. Ve onu da iyi kullandı Fenerbahçe. Büyük bir avantaj elde etti. Bundan sonraki turdaki rakiplerine baktığımız zaman öncelikli olarak Lyon daha iyi takım olarak gözükmesine rağmen Fenerbahçe'nin rakibi olacak takım değil. Ritmini bulan, gün geçtikçe güçlenen Fenerbahçe'de yeni transferlerin de katkısı başladığında, devreye girdiğinde Fenerbahçe Lyon takımını da çok rahat eleyip Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek kapasiteye sahip. En azından şöyle bir şey var. Geçtiğimiz senelerde Fenerbahçe'de her şey yoluna girecek hissiyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gerçeği arasında sıkışan bir Fenerbahçe vardı. Bu sene öyle değil.
0: Zafer Hocam, şimdi dinleyicilerimizden de sözünü kestim, affedersin ama hani senin evet, söylediklerine katkı olarak sorular geliyor. Diyor ki dinleyicimiz Yunus Bey, Fenerbahçe geçen senenin devamı gibi değil mi? Yani yine golü Talisca atıyor diyor. Kerem yine top kaybediyor diyor. Zafer Tüzün'e sorabilir misiniz?
2: Evet, doğru söylüyor. Başlangıçta öyle. Henüz ligin başında bunlar gayet doğal ama şu açıdan bakmak lazım. Top kayıplarında daha çabuk reaksiyon veren bir Fenerbahçe var ve daha fazla ön bölgede aksiyon almaya çalışan bir Fenerbahçe var. Oyun anlayışı olarak. Şimdi yavaş yavaş gün geçtikçe forma girecek Fenerbahçe. Ne olacak? Sadece Talisca değil, Asensio devreye girecek. Greenwood girecek. Olası zaten bir santifor, bir kanat transferi daha olacak. Onlar devreye girecek. Öyle olduğunda Fenerbahçe takımı geçtiğimiz senelerde olmayan sistemini bireysel becerilerle kapatmaktan, örtmekten vazgeçip yeniden takım olacak. Hı hı. Yani çünkü niye yaraların üstünü kapamazsan, seyircimiz haklı. Kanamaya devam eder. Yani yaraları kapatmayıp da üstünü kapatmayıp kanamaya devam etmesini istemiyorsan, daha bir sistem takımı, daha bir bireysel becerilerini takım oyununa adapte eden bir takım haline gelmeye çalışıyor Sayın İsmail Kartal. Şimdi şöyle bir şey, evet, duran toplarda ve ceza sahası çevresinde hem Avrupa'da hem ligimizde müthiş katkı sağlayan, ki bu çok önemli bir özelliktir, Talisca var. Fakat Talisca ile birlikte bazı oyun sistemlerinin oturamaması, tam yerine gelememesi gerçeği de var. Ama maalesef ki şimdi elinde Talisca gibi bir adam varsa bir teknik direktöre, ben şimdi taraftarlarımıza, dinleyenlerimize de soruyorum. Elinde Talisca varsa oynatmamayı tercih edebilecek bir adam var mı? Çok zor. Şimdi son maçlarda golleri sadece Talisca atıyor. Hadi bakalım şimdi Talisca'yı oynatma. Oldu ya, maçta berabere bitti. Allah korusun veya kaybettin. Herkes ayağa kalkacak Talisca niye oynamıyor diye. Onun için Talisca'ya rağmen bir sistem takımı olmak kolay değil. Çünkü Talisca'nın etrafını, arkasını toparlayacak adamlar koyman ve onunla uyum sağlayacak adamlar oynatman lazım. Yani Talisca'ya göre bir sistem yaratman lazım. Ama taraftarın beklentisi o yönde değil.
0: Evet.
2: Ön alanda agresif bir takım ve ön alanda baskı yapan bir takım beklentisi var ki en azından baskı sonrasındaki savunmayı başlatan adam da olamıyor Talisca. Asensio da o konuda çok becerikli değil. Kerem de becerikli değil. Greenwood da öyle. O zaman mecburen büyük takımlar defans önünde tek kontrol oyuncusuyla oynuyor diyorum ya ben, oynaması lazım diyorum. Ama şu saydığım öndeki adamların savunma yapmama özelliklerinden dolayı Genduzi ile birlikte bir de Kante'yi oynatman gerekiyor. Yani ne oluyor? Bir tane hücum oyuncusundan eksik oynamış oluyorsun. Neden? Talisca'nın savunma özelliğinin iyi olmaması, Kerem'in iyi olmaması, Asensio'nun olmaması ve Greenwood'un olmamasından dolayı. Belki bu ligimizde su götürür ama Avrupa'da olmuyor işte. Avrupa'da o zaman bu açığın ortaya çıkıyor.
0: Evet, bir diyeyim.
2: Evet.
0: Tolga Bey diyor ki Fenerbahçe'yi diyor aslında bir de denk takımlarla görmek lazım. Geçen sene zaten bu ve benzeri takımları yeniyordu. Talisca büyük maçlarda ne yapacak ona bakacağız. Bir Galatasaraylı olarak inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalırlar diyorum demiş.
2: Ya şimdi Avrupa arenasında hepimiz Türk takımlarının yanındayız. Ben Avrupa'da, Galatasaray'da, Trabzon'da, Başakşehir'de, Beşiktaş'ta Fenerbahçe'yi de destekliyorum. Ülke puanı adına. Ama bu kadar şimdi Avrupa harcanan büyük paralarla Avrupa hayalleri yanında ligimizin gerçekliğini de unutmaması gerekiyor takımlarımızın. Onun için bir sistem takımına bir oyun kimliğinin olması çok önemli. Maalesef bizim en çok unuttuğumuz şey bu. Ne? Eski bizden önceki jenerasyonun yaptığı gibi topu al, vur ileriye, ilerideki becerikli adamlar orada bir icraat yapsın, gol olsun. Artık böyle bir şey yok futbolda. Yani bir de Fenerbahçe taraftarı, ben geçen bunu televizyonda da
0: söyledim. Evet.
2: Evet, taraftarın dedim oyuna inanmadı. Hiçbir sezon şampiyon olamadı Fenerbahçe dedim. Farkındaysanız bu sene Fenerbahçe taraftarı oyuna inanıyor. Bak, rakibin zayıf olmasına rağmen, duran toplardan gol bulmamıza rağmen, ondan sonra belli adamların bireysel kalitesiyle gol bulmasına rağmen Fenerbahçe'nin taraftar bu sene oyuna inanmaya başladı. Onun için yani aslında bizlerin en büyük düşmanı bizim takım çok iyi, çok iyi oyuncular var davası. Yani yok öyle bir şey. Çalışmak yeteneği geçiyor, beceriyi geçiyor. Çalışmak zorundasın. Onun için sadece bireysel becerilerle tamam, bunlar yeri geldiğinde çözüm üretiyor ama %100 çözüm odaklı mı değil. Parçaları birbirine birleştirmek lazım. Ya bir de Fenerbahçe'de şimdi o kadar işe yaramaz, yaramayacak oyuncular. Bunlarla birlikte 15-20 gün antrenman yapıp da tekrar uçacakları hayallerini yaşıyor Fenerbahçe. Olmaz abi bu kadar kalabalık adamla.
0: Evet.
2: Sen hemen göndereceksin seni büyütemeyen adamları.
0: Zaten onda bir hafta kaldı hocam.
2: Evet abi, şimdi bu saate kadar. Şimdi sen bir diyelim ki bir oyun fikri yarattın, bir sistem yarattın. O sistem doğrultusunda antrenman yapıyorsun. Abi 25 kişiye yaptırmak ayrı, 40 kişiye yaptırmak ayrı ya.
0: Neredeyse ya iki takım iki ayrı yerde, iki ayrı sahada antrenman yapacaksın. Zafer
2: abi olacak şey değil ya. Onun için zirve isteyen takımlar işe yaramayan adamlarını hemen gönderir. Daha iyi olacağına inandığı adamları alır, yoluna devam eder.
0: Evet. Zafer Tüzün, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadığın için, yayınımıza bağlandığımız için. İyi ki sesini duyduk sevgili Zafer hocam.
2: İyi yayınlar diliyorum herkese. Selamlar.
0: Hoşçakal. O kadar çok mesaj, o kadar çok soru var ki lütfen dinleyicilerimiz kusura bakmasın. Çünkü spor yazarlarımız da belli bir dakikaya kadar kalabiliyorlar. Onlara da ben tabii bütün sorularınızı iletmek isterim ama Bağlanacağımız spor yazarları da var. Hemen Instagram Çağatay Hoca adresinde bakalım neler gelmiş. Salih Sağır takip eden, çok teşekkürler. Hiç vakit kaybetmeden dostlarımızı bekletmek istemiyorum. Cem Yılmaz demiştim, sevgili Cem Yılmaz'a da bağlanmak istiyorum. Bir yandan cep telefonunda da ismini de yazalım. Cem Yılmaz'ı şimdi arıyorum. O da yoğun, o da yayına girecek ama o da bizleri kırmıyor ve yayınımıza bağlanıyor. CNN Türk Spor Müdürü, CNN Türk'ün sevilen isimlerinden, ekranın en çok sevilen isimlerinden bir tanesi. Yıllarca maç anlattı sevgili Cem Yılmaz. Hala kulaklarımızda o maçlar. Cemciğim ne güzel anlatıyordun maçları ya.
2: Sanatacığım ne güzel şeyler söylüyorsun. Sağ ol.
0: Gerçekleri söyleriz ama sesine hasret kaldık evet. Yani. Evet İdil. Çok sen de yoğunsun. Programda da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadın her zamanki naifliğinle, mütevazılığınla. Şimdi ilk olarak dün akşam Beşiktaş'la bir değerlendirmeni istiyorum. Beşiktaş analizi rica edeceğim. Bir önceki akşam Fenerbahçe analizi rica edeceğim senden. Radyo Gol adına.
2: Şimdi Çağatay, Beşiktaş'la başlayalım istersen. Dün akşam açıkçası geçen seneye göre çok daha iyi, çok daha istekli bir kadro, sahada mücadele eden oyuncu topluluğu var Beşiktaş'ta. Yani geçen yıl gözümün önüne geliyor, sezon başı Avrupa Ligi elemeleri, Shakhtar'a eleniyor. Ardından konferansta

0: Nübel şu iki turun da baş kahramanı. Hem dün akşamın hem Midtjylland maçlarının. Bu arada Beşiktaş'ın elediği Midtjylland Avrupa Ligi elemelerine katılan en güçlü takım. Baktım yani Avrupa Ligi elemelerinde. Yani Midtjylland'in son yıllardaki elde ettiği başarılarla en yüksek kalibrede takımların başında geliyor. Beşiktaş bu takımı eledi. Kralova'yı da eleyecek muhtemelen. Yani sonuç olarak Beşiktaş'ta işler iyi gidiyor. Ama dün şu dikkatimi çekti. Yeni transferlerden Ottara sol tarafta çok ciddi hatalar yaptı. Top kayıpları yaptı.
1: Aynı şeyi düşünüyorum.
0: Sarı kart gördüğünde de Çağatay şöyle düşündüm dedim. Herhalde İtalyan alacak onu. Yani önce Rıdvan'ı sakat zannettim. Rıdvan herhalde sakat, o yüzden oynamıyor dedim. Sonra baktım kenarda Rıdvan var. Dedim herhalde alır, değiştirir yani, tutmaz bu sarı kartlı oyunda. Bir de çok dağınık oynuyor oyuncu, hiç daha takıma da adapte olamamış, fiziksel olarak yetersiz. Yani oyuncuya nasıl tahammül etti çok şaşırdım.
1: Çok genç yani, değil mi Cem?
0: Çok genç yani, tamam Monaco'dan geldi, bir beklenti var. Hani çok da erken onunla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Yani çok kötü demek istemiyorum ama dün çok kötüydü. Yani dün çok kötüydü. Benim garibime giden de İtalyano'nun bu kötü oynayan oyuncuya bu kadar tahammül etmesi. Yani biz İtalyano'yu çok övüyoruz ama biraz da inatçı mı acaba? Biraz karakterinde hani böyle inat etme huyu mu var, onu bilemiyorum. Yani hani oyuncuyu kazanmak adına inatçılık mı yaptı dün? Az kalsın maç gidiyordu. Yani hani bence dün Beşiktaş'ta Çerni'nin Ohun kaçırdıkları, zaten bunu hep konuşuyoruz. Yani bu oyuncuların o mevkiler için yetersiz olduğunu. Yani Beşiktaş şampiyonluk mücadelesi verecekse, Avrupa'da başarı hedefliyorsa zaten iyi bir santrafor mutlaka alacak ve almak zorunda. Sağ kanada da ben bir transfer bekliyorum açıkçası. Stoperler konusunda da Beşiktaş çok ciddi bir pozisyon veriyor rakiplere. Yani dediğim gibi iki maçta da iki turda da Beşiktaş'ın en büyük oyuncusu, en büyük yıldızı Kaleci Nüber diyorsak burada ciddi aksaklıklar da var demektir. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım.
1: Ya dinleyicilerden sana da mesajlar geliyor. Özellikle bakalım. Resul Bey demiş ki, vay Cem abi, Kanal D binasında Bağcılar'da çalışırken çok filtre kahve içmiştik diyor. Sohbetinin muhabbetini biz personellerden eksik tutmazdı, mükemmel insan.
0: Eyvallah,
1: Cem abi anlat bize, Dursun Başkan ne yapmaya çalışıyor demiş.
0: Dursun Başkan. Galatasaray'a mı geçelim?
1: Hemen oraya bağlamış.
0: Vallahi Galatasaray yani Galatasaray transferde herhalde doğru hamleyi yapmak için bekliyor diye düşünüyorum. Yani hani transfer yapmayacak değil, sadece Galatasaray'daki sorun, hep bunu da söylüyoruz, bir iletişim sıkıntısı var. Yani yönetimin, taraftarın bu bir an önce beklentilerine bir karşılık verecek tatminkar açıklama yapması lazım. Yani kim, ne, nereye, nasıl bir oyuncu isteniyor, bekleniyor, bunu anlatması lazım. Biraz orada bir belirsizlik var anladığım kadarıyla. Yani Galatasaray transfer yapacak da ne yapacak? Kimi alacak? Yani Osimhen'in yedeğini mi alacak? Orta sahaya bir oyuncu mu alacak? Savunmaya bir oyuncu mu alacak? Kanatlara mı oyuncu alacak? Yani bu da bilinmiyor.
1: 10 numara mı alacak?
0: 10 numara mı alacak? Aslında en çok da gerekli olan o bence. O yüzden hani böyle spesifik bir şey olmadığı için Galatasaray'da şu anda ben de çok fazla yorum yapamıyorum açıkçası. Bekleyip göreceğiz. Daha vakit var tabii. Yani bir aya yakın zaman var transferde. Galatasaray biraz da tabii geçen seneki kadrosuna güveniyor. Yani hani benim kadrom zaten iyi diyor. Bir iki takviye, o da doğru isim aldım mı yeter bana diye düşünüyor. Hı-hı. Şeklinde yorumluyorum ben. Beşiktaş'a tekrar dönecek olursak ya Beşiktaş'ta hakikaten yani Oh çok istekli. Ben Oh'u asla şey yapmıyorum, hani göz ardı etmiyorum. İyi bir oyuncu ama kenardan gelip katkı sağlayacak bir oyuncu olarak görüyorum. Çerni belirli, o da sınırlı. Yani hani Beşiktaş gerçekten çok iyi bir kaleci aldı. Orta sahası iyi. Olaytan'ı da bu arada beğeniyorum. İyi bir sezon başlangıcı yaptı o da. Yani Olaytan, Salih, Orkun üçlüsü.
1: Sola da Trossard geliyor.
0: Trossard gelecek. Trossard sola gelecek. Yani aslında baktığın zaman takımın yarısı, hatta yarısından fazlası gayet iyi. Yani hani söyleyecek çok fazla bir şey yok ama 3-4 transfer, yani benim için ya bence en az 3 transfer. Önde sağ ve santrafor, geride stoper, en az 3 transfer gerekli. Yani orta merkezde diyorlar ama bilmiyorum orta merkez çok gerekli mi, ama öncelikle tabii Bence birinci olay santrafor. İyi bir golcü olması lazım Beşiktaş'ın.
1: Sevgili Cem.

0: Yılmaz, Fenerbahçe ve özellikle Muhammed Salah ismiyle gündeme gelen, dünyada en çok konuşulan, hadi gündemde olan takım olduğu Trabzonspor ve Türkiye'de. Bunu da bir değerlendirirsen, daha sonra da sen de çok yoğunsun ve dağılışalım seninle de.
1: Ya Fenerbahçe de geçen seneden çok daha iyi. Bir kere yani akıllı bir futbol, doğru oyun. Yani İsmail Kartal'ı zaman zaman eleştiriyor, işte yeterli mi, Fenerbahçe için doğru mu şeklinde bazı soru işaretleri oluşuyor birçok kimsenin kafasında, ama bence İsmail Kartal da açık sözlü. Yani basın toplantısında devre arasında Kerem'le ne konuştuğunu anlatıyor. Yani olan biteni tüm samimiyetiyle ben dile getirdiğini düşünüyorum. Yani samimi bir hoca, teknik adam. Yani şahsen de birkaç programda birlikte olduk, tanıyorum. Yani Fenerbahçe'de tabii Greenwood'un gelmesi çok değerli. Yani Greenwood çok önemli bir transfer. Ake doğru bir transfer. Yani Fenerbahçe nokta atışları yaptı. Vedat Muriç sakat olduğu için oynamıyor ama oynasa o da katkı sağlayacak. Yani şu anda Fenerbahçe'nin çok eksiği var mı sorusunda, hani santrafor önde Talisca oynuyor ve Talisca'nın orijinal yeri orası değil. O yüzden Fenerbahçe'de bir santrafor bekliyor. Santrafor da kolay değil Çağatay ya. Herkes bir santrafor peşinde bak. İşte santrafor arıyor. Fenerbahçe santrafor arıyor. Trabzon Onaçu'ya rağmen Salah aldı. Ona rağmen Ertuğrul Doğan hala diyor ki Onaçu'nun yedeği. Yani Premier Lig'de 4 yıl gol kralı olmuş Salah sende. Onaçu sende. Sürekli her maç neredeyse gol atan, gol vuruş yapan Muçi sende. Hala Trabzonspor bile ne arıyor? Bir tane forvet arıyor. Yani Onaçu'nun yedeğini arıyor. Galatasaray Osimhen'in yedeğini arıyor. Herkes bir santrafor peşinde. Bakalım ne olacak? Yani bu son bir ay santraforlar çarpışacak diye düşünüyorum açıkçası bütün takımlar için. Fenerbahçe'nin çok eksiği yok. Osterboller'in sakatlığı talihsiz oldu. Graz'ı zaten ben geçeceğini yani %99 emindim. Şimdi daha da emin oldum. 99.9 diyeyim. Bu turu geçecek Fenerbahçe. Ve bir sonraki tur Lyon ya da Prag. Şimdi Prag tek maçı kazandı. Yani orada aslında Lyon'u bekliyorum ama Prag olursa daha mı iyi olur? Bence daha iyi olur. Keşke Prag olsa. Prag daha iyi bir rakip olur.
0: Ama Lyon gelecekmiş gibi sanki, değil mi?
1: Bana biraz evet Lyon gibi geliyor. İşte Lyon'un adı var, tecrübesi var. Yani o tur ortada Çağatay. Yani ben ortada görüyorum ama ben Fenerbahçe'yi ikinci olup Şampiyonlar Ligi'nde elendiği sezonlarla düşünüyorum. Geçmiş yıllarda bazı maçlarda da bana denk geldi, anlatmıştım bir dönem bu eleme turlarını. Yani bu sene sanki en yüksek şansının olduğu sene bu sene diye görüyorum. Çünkü orada da oyuncu kadrosu çok istekli. Yani Skriniar'ın, Talisca'nın ortaya koyduğu mücadele hakikaten üst seviye, üst seviyede. Ake ile beraber Skriniar çok iyi oldu. Yani daha da iyi oldular. Şimdi solda Osterwold'a sakat, ah diyoruz, vah diyoruz, üzülüyoruz falan ama yerine oynayan adam da Archie Brandt. Yani Fenerbahçe'nin kenarda bekleyen oyuncuları da çok iyi. İşte sağda Semedo, orada bir de milli sağ bek var, Mert var. Yani kaleye daha Ederson geçmedi bile. Yani orta sahada Kante geldi.
0: Alternatif çok.
1: Alternatif çok. Guendouzi çok istekli ve çok iyi mücadele ediyor. Ben Guendouzi'yi de beğeniyorum. Asensio zaten çok üst kalite bir oyuncu. Sağ Greenwood'u oturttum. Tamam, süper. Yani orada soru işareti olabilecek Kerem'le Talisca var. Onlar da son maçta çok iyi oynadılar. Yani şimdi Fenerbahçe için çok soru işareti yok bence. Yani bu transfer olmasa bile, yetişmese bile şey maçına, yani Lyon işte ya da Prag neyse, o maça, playoff maçına, ben bu kadronun da yeterli olacağını düşünüyorum. Yani evet, bence yeterli. Ama tabii ki hani Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalabilirse bir santrafor o zaman daha da mutlak gerekli olacak. Evet. Yani mutlaka bir santrafor olması lazım.
0: Sevgili Cem Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Çok da yoğunsun, yayına da gideceksin. CNN Türk Spor Müdürü, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ediyorum Çağatay'cığım, iyi yayınlar diliyorum sana.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakal. Evet, bugün de yayınımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Şöyle bir mesajlara da bakalım, kaçırmayalım. Serdar Bey kim? Serdar Can Yeteroğlu. Ali Önsoy'a çok teşekkürler. Salih Bey'e çok teşekkürler. Instagram'da takibi alanlar. Kadir Çetin Kaya çok teşekkürler. Harika şeyler yazmışsınız. İnsan görünce mutlu oluyor. Yılmaz Bey'e, Ayhan Bey'e, Çanakkale'ye. Yine çok uzun sorular gelmiş Halil Bey'e. Çağatay Hocam yayınınız ne zaman Habertürk'te? Yarın saat 16 ile 18 arasında HT Spor'da Habertürk ekranlarında canlı yayın konu olacağım. Serdal Kalaycı ile beraber. Teşekkür ederim hatırlattığınız için. Hakan Bey'e teşekkür ediyorum. Yine böyle sıradan devam ediyoruz. Ankara'dan Aydın Bey'e çok teşekkür ediyorum. O kadar çok var ki. Oğuzhan Bey'e teşekkürler. Sıradan devam edelim. Canın sağ olsun hocam demiş. Senin bildiğin varsa sen paylaş o zaman Ferhat Bey diyor. Ben zaten paylaşıyorum sizlerle. Resul Bey'e çok teşekkürler. Yavuz Bey'e çok teşekkürler. Evet, o kadar çok yurt dışından dinleyicilerimiz var. Onlara çok teşekkürler. Süleyman Bey'e çok teşekkürler. Bahadır Bey'e çok teşekkürler. Bu liste bayağı bir gidiyor. Eyüp Bey'e de yine teşekkür ediyorum. Musa Çota'ya teşekkür ediyorum. Gelen mesajlarda evet, Aston Villa'ya karşı TRT Spor canlı demiş. Yine buradan baktığımda isimlerinizi de yazarsınız aslında. Namlı Bey ve saat 16'da yarın görüşmek üzere diyor. Sağ olun, çok teşekkürler. Tüm isimleri not ediyorum bu arada, hiç merak etmeyin. Pazartesi günü Türkiye radyolarının en çok tercih edilen spor programı kendi saatinde Çağatay Çıtlak'ta 4 büyük gündemde görüşmek üzere diyorum. O gün Söz Milletin köşesi var, unutmayın. Saat 14 ile 16 arasında Türkiye'nin ve Avrupa'nın neresinde olursanız olun, dünyanın neresinde olursanız olun, sadece tek bir telefonla takımlarınızın durumları ile ilgili, transferlerle ilgili, bir hafta sonra lig başlayacak, bununla ilgili tüm görüşlerinizi 2 saat boyunca sizler bu mikrofonlarda paylaşabileceksiniz. Pazartesiye kadar lütfen kendinize dikkat edin, kendinize iyi davranmayı unutmayın. Bugün de cuma günü, cumanız da mübarek olsun inşallah. Yüzünüzden tebessüm, kalbinizden umut, ömrünüzden sağlık ve bereket eksik olmasın. Pazartesi saat 14'te görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın efendim.

0: büyük gündem sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Bir ünlünün 24 saati.

Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. 7 Ağustos günlerden cuma, hayırlı cumalarda dileyelim herkese. Saatlerimiz 12.07'yi gösteriyor. Neden biraz geç kaldım? Yani mobil bankacılıkta acil bir işim vardı. O yüzden böyle 3-4 dakika gecikmeli girdim. Ya dedim, ben bu isyanımı yayında da dile getirmem lazım. Size de oluyor mu bilmiyorum. Yemin ediyorum, ben bu bankacılık sistemi kadar insanı yoran bir şey görmedim. Yani tırnak içinde nefret ettim gerçekten. Bu hani şey olayı var ya, hani 6 ayda bir yeni şifre olayı. Ya gerçekten şifre alacağım diye çarpım tablosunun bir kısmı gerçekten hafızamda kalmadı yani. Yani olay şey de değil, evet, çevirip çevirip aynı şifreyi kullanıyorsun ama hangi uygulamaya hangi şifreyi koymuştun, bunu bulamıyorsun. Yani burada problem yeni şifre bulmak değil, hani yeniden ezberlemek de değil. Hani değiştirtip duranlar sağ olsun. Mesela benim kullandığım ve ezberlediğim 4 tane şifrem var mesela. Çevirip çevirip yazıyorum ama ya kullandığım bir sürü banka uygulaması var. İşte oyun uygulamaları var. İşte site uygulamaları var. Film izlediğimiz yerler falan var. Ya yani hangisinde hangisini kullanıyordum hatırlamıyorum. Hani birini deniyorum yanlış, ötekini deniyorum yanlış. Üçüncü de tutarsa ne ala. Tutmazsa da işte bugünkü gibi bloke oluyor. Yeter artık. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerinde dur umarım. Beşiktaşlar gerçekten Hradets Kroleve karşısında iyi oyunun herhalde keyfini sürüyorlardır. Evet, hani bu bir şey midir, karşılaştırma mıdır bilemeyiz ama en azından ortaya koyulan çaba çok güzel Beşiktaş tarafında. İşte Avrupa'nın ligi başlamış. Gerçekten hazır takımları yeniyor bu noktada. Özellikle Midtjylland'i yenmek bu aylarda herkesin harcı değil ama takım da sanki böyle bir tık uyarı veriyor gibi, acil olarak böyle 11 oynayabilecek orta saha, böyle bir sol stoper, bir de sağ kanat lazım gibi. Hani belki bir tane de kiralık bek alınabilir. Bütün kadroyu değiştirdim böyle ayak işte ama. Çünkü yani eldeki rotasyon oyuncularıyla sanki böyle uzun soluklu götürme ihtimali yok gibi gözüküyor İtalyano'nun. Hani yoksa dün Rıdvan'ın ağrı hissetmesi gibi bu sezon yorgunluğa bağlı çok sakatlık yaşayacak. Bütün takımlar yaşayacak. Sonuçta bunlar da insan, makine değiller. Bir de bu yönetimin şimdi Salah olayı var. Burada tabii taraftarın bazıları öfkeli, bazıları değil. Yani bu olaydan sonra da sanki böyle bir tık elini taşın altına koyması gerekiyor. İtalyano'yu bulmuşken istediği kadroyu da bence bir zahmet kursunlar. Dediğim gibi bu maçlar tabii ki önemli ama kıstas alınacak maçlardan sonra takımın vereceği reaksiyon da bence çok önemli. Ya da işte ligde puan kayıplarından sonra verilecek tepkiler de çok önemli. Çünkü biz taraftarlar olarak, hepimiz için söylüyorum, sadece Beşiktaş özelinde değil, sabırsız bir grubuz. Yani en ufak bir puan kaybında verilecek tepkiler işte o oyuncu grubunu da yansıyacak. O noktada teknik adam farkı falan ortaya çıkacak. O psikolojiyi yönetmek bu Türkiye şartlarında hiç kolay bir şey değil. Rakip böyle benim sandığımdan da daha hücumcu bir takım çıktı. Ligi başlamış, Avrupa kupaları da dahil hiç yenilmemiş. Dün söylemiştik zaten, bu bilgileri size vermiştim, aktarmıştım. Yani Beşiktaş'a bakıyorsun, Nübel muazzamdı, Emirhan, Salih bence iyiydi. Oh da fena değildi, çok pozisyona girdi, çok harcadı ama sonuçta o pozisyonları da girdi. İlhan fena değildi, Olaytan fena değildi. Yani Orkun işini yaptı ama böyle bir tık durgunluk var gibiydi. Daha işte sonra şey aklıma geldi, anneannesi vefat etmişti, ondan olabilir dedim. Yine Černý standart zaten, saç baş yoldurdu. Net %100 iki pozisyonu yedi diyebilir miyiz? Herhalde deriz. Hani Vatara, o biraz böyle sanki savunması sıkıntı gibi. Kumaşı

iyi ama yani kırmızı görmemesi lazım kolay kolay. Murillo çok fazla topla çıkmadı. Yani sahanın en forma ismi de herhalde Italiano hocaydı diyebiliriz. 10 kişiyken rakibi oynatmadı. Bence iyi bir dokunuş yaptı. Yani işte kim desen, işte Orkun dediğim gibi durgundu, Çerni kötüydü ama Nübel ve Emirhan özellikle öne çıkardığım isimler. Bu ikisi iyiydi. Maçı da hani onlar aldı demeyelim tabii. Diğer futbolculara haksızlık olur ama işte sağ kanat gelmezse mesela solda Trossard, sağda İlhan Fakıla oynayabilir bu noktada. Ama mesela Orkun iyi olmazsa, Orkun'un iyi olmadığı dönemde Orkun'un yerine kim oynayacak? O da birazcık merak konusu kendi açımdan. Şimdi evet, Nübel'i falan övüyorlar. Benden önceki yayında da arkadaşlar, Sports Digital'deki arkadaşlar övüyorlardı ki %100 katılıyorum. Övmek lazım ama şunu unutuyoruz ya. Mesela bir maçta maçın yıldızı kaleci oluyorsa demek ki defansındaki sıkıntı devam ediyor veya orta sahandaki sıkıntı devam ediyor. Orayı hızlı geçebiliyorlar. Çünkü kaleci de bir yere kadar bir kurtarır, iki kurtarır, üçüncü de yiyecektir. Sen kalenin önünde rakibi o topları vurdurmayacaksın, vurdurmaman lazım. Bakıyorsun evet, yani kalede bence güven veriyor. Geri pas atınca eyvah falan böyle için içini yemiyor, korkmuyorsun. Hani açılan bir orta olunca şey düşünmüyorsun ya, Ersin gibi elinden kaçıracak mı veya bir zamanlama hatası yapacak mı demiyorsun. Ve kaleye şut çekilirken çok iyi yer tutuyor. Zaten kaleci dediğin genelde hepimiz görüyoruz. Yani kurtarışlarının, yani büyük oranda kurtarışlarında o yer tutmasından kaynaklanıyor. İyi yer tuttuğu zaman karşılığında da işte aslında basitmiş gibi gözüküyor tuttuğu top ama tuttuğu yer güzel olduğundan, iyi olduğundan, onu tahmin ettiğinden o fark da ortaya çıkıyor. İşte çoğu şut üstüne geldi falan deniyor ama ben buna da katılmıyorum. İyi yer tuttuğu için öyle üstüne gelmiş gibi gözüküyor. Bir şut çekmiş diyor. Kim o? Maçın adamı. Kim için bir şut çekmiş? Ya Çerni için mi diyorsun? Ya Çerni. Yani son durumu gerçekten işler acısı ya. Ya son iki maçta en az dört tane. Dört tane sayabilirim. Yani son iki maçı açın izleyin. Dört tane, işte dün iki tane var. Ondan önce de iki tane var. Yüzde yüzlük pozisyonları golü çeviremedi. Yani 28 yaşından ziyade böyle 35 yaşında gibi ağır kalıyor. Takımdan kopuk görünüyor. Ya bu arkadaş böyle mental olarak da çökmüş gibi ve Beşiktaş'ta da çok toparlanacak gibi durmuyor. Ya başka takımlara gitse fayda sağlayabilir mi? İşte hepimiz izledik bu çocuğu. İşte Rangers'ta, affedersiniz özür dileyerek söylüyorum ya, şu sağa çıktı, saçı olmayan arkadaşı bizim Süper Lig'e alsak neler yapar falan diye herkes böyle hayıflanmıştı. Hatta Ali Ece şey falan dedi. Hani İskoç Maradona'sı falan diyordu o ligde oynadığı için falan. Böyle bayağı bir Ali abi abartmıştı. Sever öyle abartı yorumları. Hani ne oldu bu çocuğa? Hani tamam, ben böyle çoğu zaman çok çok üstün yetenekli bir oyuncu değildi. Hani geçen sene bir kayboldu. Hani belki sezon başı kampı falan iyi gelir dedim. Hocayla tekrar iyi bir oyuncu olabilir diye düşündüm ama olmamış. Hani sadece hız fizik falan da değil. Bu çocuğun top kontrolleri falan da kaybolmuş. Yani yetenek normalde kaybolmaz ama Çernicim, canım kardeşim, bu hale nasıl geldin sen abicim ya? Yani hiçbir transfer ihtiyacı olmayan bölgeyi ilk hedef haline getirdin Beşiktaş için. Çok fena. Gerçekten çok çok çok çok. Değil mi? Düşünsene ya, o tarafa hiç böyle herhalde Beşiktaşlar olmaması lazımdı. Çerni geldiğinde tamam biz işte bu noktayı kapattık diye düşünmüşlerdir. Hani oraya hiç ihtiyacın yoktu normalde, normal şartlarda. Ama yani hiç, tekrar söylüyorum, transfer ihtiyacı olmayan bölgeyi ilk hedef haline getirmek gerçekten büyük başarı. O yüzden tebrik etmek lazım. Yakup abi aslında 3 ay boyunca tatil yapsaydı diyor. Galatasaray yorumcusu. Çınar için mi söylüyorsun? Transfer açılışından bugüne kadar Galatasaray'da değişen bir şey yok. 3 aydır aynı isimler döndü durdu ve yine o isimlerden biri alınacak. Uğurcan'ı 15 yerine 35'e almıştık. Köşeye sıkıştık artık. Sırf protesto olmasın diye Leao'yu alması lazım diyor. Bir komedi izliyoruz demiş. Galatasaraylı bir dostumuz Ali Esen mesajını yazmış. Yani Leao geçen sezon 3 asist yapmış arkadaşlar. Bakın Osimhen bu çocuğu net döver. Şiddet kötü bir şey bu arada. Genç arkadaşlarımız da dinliyor. Şiddete karşıyız da, ben betimleme yapıyorum yani. Kavgadan kası tartışırlar. Ondan bahsediyorum. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan profil
Ya bence Leao değil ya. Ben bu aralar Galatasaray'ın transfer politikasını hiç beğenmiyorum. Çok absürt adamlara gidiyorlar. Hani kiralık vermiyorsalar bu ağır mali yüke girmek bence hata olacak. Hani kiralık gelirse olur. Denersin. Uymazsa sezon sonu vedalaşırsın. Ama bonservisiyle almak gerçekten tam bir kumar olur. Ki ben de kumarın hiçbir türlüsünü sevmem. Mesela tamam, bu çocuğu biliyoruz. Tamam, muazzam bir çocuk, hani prime dönemindeki fiziğini falan yakalar, her yerde oynar. Fiziksel olarak da zaten çok üstün. Ama illaki bir eksikliği falan vardır yani. Yoksa Milan gibi bir takım Leao'yu çok bırakacağını düşünmüyorum. Yine söylüyorum, riskli bir transfer olur. Muhtemelen Galatasaray'da o yüzden Leao'yu kiralamak istiyor. Patlayabilir. T'nin yerini değiştirip R yaparız. Parlayabilir. Yani Icardi'de Paris Saint Germain'de çok iyi değildi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir asisti var. Ama sürekli Reyes'lerde önümüze düşen, çok zor kontrol ediyor topu, içeriye çıkarıyor falan ama yani geldi Galatasaray'da iş yaptı. Mesela şey diyorlar, gelirse ikinci Zaha olur falan. Yok, o kadar da değil. Şimdi Zaha kötü oynadığı için bence gitmedi. Okan Buruk'la anlaşamadığı için sorunlarından dolayı gittiğini düşünüyorum. Ki Zaha dediğiniz oyuncu Manchester United deplasmanında kendi çabasıyla gitti, kilidi açtı. Mesela Icardi sakatken forvet oynadı, goller attı. Yani Zaha Okan Buruk'la anlaşsaydı bence daha farklı bir Zaha izleyebilirdik, ki o 31 yaşında geldi. Yani Leao daha 26 yaşında ve çok parlak dönemlerinden sonra şu an için düşüşte, bir çıkışa ihtiyacı var ve üstüne çok yetenekli bir oyuncu. Tekrar söylüyorum yani. Şimdi bu çocuk yetenek olarak ya muazzam bir şey, kabul. Gerçekten de Süper Lig'de veya işte İtalya Serie A'da gününde olduğunda bu oyuncuyu tutabilecek savunmacı genelde yok. Sırtını alır götürür. Farklı oyuncuyu beraberinde götürür ama mental olarak çok zayıf. Ya yani özür dileyerek söylüyorum, ben bir psikolog falan değilim ama hani argo tabirle kafası kırık deriz ya, işte Balotelli gibi futbolcular. Efendime söyleyeyim, biraz böyle John Duran gibi oyuncular, hani mentali zayıf oyuncular dersin ya, Leao da onun gibi. Mesela Okan Buruk Leao geldiğinde kötü oynadı diye maçtan çıkarırsa trip atabilir. Ya Allegri gibi adama oyundan çıkarken eyvallah demeyen biri. Allegri'ye şey çekti yani. Ne çekti? Anlayın siz onu. Ondan çekti maç şeyden çıkarken. Şimdi Kamavinga'ya, Turam'a verilmeyen 50'yi yani Leao'ya gömerse Galatasaray gerçekten yazık eder. Plansızlığın resmini çizer. Ben o yüzden çok Leao tarafında değilim. Öyle söyleyeyim. İyi yayınlar diyor. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Yabancı sınırının 10 kişi olduğu yerde takımların elinde 15-20 tane futbolcu var ve yine de transfer yapıyor. Bu eleştirilmiyor. Yabancı sınırı tam olan, yani her şeyi doğru yapan Galatasaray sonuna kadar eleştiriliyor. Bunu bir türlü çözemedim demiş. İşte Galatasaray'da böyle bir durum var ya. İşte Emre Tilev'in tabiriyle frankafon diyor. Yani sürekli hani bunu dile getiriyor ya böyle. Yani havalı bir şey olduğu için. Ya bu kültürü biraz benimserken Galatasaraylı taraftarlar bazen çok abartabiliyorlar ki, ama bence şu an için haklılar yani. Ligin başlamasına çok az bir süre kaldı ve sezonun işte transfer dönemi açılır açılmaz biraz böyle hızlı mı yangın yaptı acaba taraftar diye düşündüm, ama ya şu an baktığında çıta yüksekte, bir zirve baskısı var. Hani her şeyi kitabın uygun yapmaya çalışıyorlar, eyvallah. Burada bir iletişim durumu var, PR durumu var. Şimdi Galatasaray tarafında işte bu kontenjan boşaltma adımları, senin dediğin gibi işte Fenerbahçe kadar eli zorda değil Galatasaray'ın. Halledebilir, isterse bunu çözebilir. Ama bekliyoruz diyorlar yani, işte fırsat transferi falan yakalamaya çalışıyorlar. Ama işte her zaman da bu durum olmuyor. Uğurcan vakası gibi gidip işte 30 milyon falan bonservis verirsin adama. Evet, maaşı düşük ama yani 30 milyon daha yüksek değil mi 30'dan? 29,5 artı KDV'lerle falan 33'e falan gelmişti. Tamam, maaşı 2,5, 2,750, 2,800 falan diye böyle yıldan yıla artacaktı ama işte taraftar da bunu bildiği için tepki koyuyor. Öyle düşünüyorum. Merhaba, Emre yazmış. Taraftar olarak Nisan ayında kombine mi yeniliyorsam demiş. Sen de yönetim olarak sezon başında transferi yapmak zorundasın. Sürekli transferi son güne bırakarak yüksek fiyatlar ödüyoruz. Bize diyor fırsat transferi değil, ihtiyaç transferi lazım. Kesinlikle de bir 10 numara lazım demiş. Ya Galatasaraylılar gerçekten çok çıldırdı. Dün Beşiktaş'ın maçı falan var. X'e giriyorum falan. Dursun Özbek istifa hashtagleri falan açılmış. Yani çok ilginç. Emre'ye de doğru söylüyor bu arada. Yani harika bir noktaya değinmiş.

aslında yani sonuçta sen bir sürdürülebilirlik yapıyorsun, kombineni yeniliyorsun, bir aidiyet gösteriyorsun ve diyorsun ki ben bu sürdürülebilirliğe karşı, bu aidiyete karşı kulüpten bir şey bekliyorum. Bu karşılıksız kalmamalı. İşte Nisan ayında enflasyon, hayat pahalılığına bakmadan ben diyorsun takıma bir sevgi duydum, bir güven duydum ve kombinemi yeniledim. Nisan'da, Mayıs'ta mı ne zaman yenilendi onu unuttum şimdi. Yani sen sonuçta taraftar olarak üzerine düşen sorumluluğu yaptın. Üstelik bunu işte aylar öncesinden falan yerine getirdin. Ama sonra gidiyorsun yönetime bakıyorsun. Ya kardeş ben tamam aidiyetimi yerine getirdim ama sen de yönetim olarak aynı profesyonellikte işte daha lig başlayacak kampa ideal kadroyu yetiştirmeye çalış diyorsun. Bence bunu söylemekte en ufak bir sıkıntı yok, söyleyebilirler. Mesela fırsat transferi tuzağına düşüyorlar bence. Yani kadron %90 tamamdır. Bence çok %90 tamam değil Galatasaray'ın kadrosu. Şu an %70 tamam. Yani son günde piyasaya bir yıldız düşer. Gidersin onu lüks olarak alırsın. Ama şimdi senin ana eksiklerin var. 10 numara senin ana eksiğin baktığında. Yani ana eksikleri kapatmak için son günü beklemek fırsat transferi olmuyor. O bir zar atmak oluyor. Baktığında. Şimdi 10 numara ihtiyacım var. Evet, maliyet, zamanlama falan. Emre'ye katılıyorum yani. Ben diyor görevimi yapıyorum. Kombinemi alıyorum. Yöneticilerden de bu profesyonelliği bekliyorum diyor. Yanlış bir şey yazmamış. Cihan gelirse Kamavinga'yı alsınlar. Barış Leao'dan daha iyi bence demiş. Olur bence de. Yani Kamavinga veya Turam'dan birini alabilseler süper olurdu ama bilmiyorum, Leao olacak gibi. Biz masadan kalktık Leao için, sonra çalınmalım demeyin demiş. Valla çok kalktığı söylenmiyor. Anlaşmaya çok yakın olduğu söyleniyor Galatasaray'ın. Yani şu an herhalde bir pazarlık aşamasındalar. Fenerbahçe'de Leao'nun peşinde. Ya Fenerbahçeli bir dinleyenimiz mi yazmış onu? Ha, anladım, pardon. Fenerbahçeli olarak biz kalktık diyorsun. Galatasaray alırsa sonra buna transfer çalımı falan demeyin diyorsun. Ha, şimdi oldu. Tam direkt yazınca ben de Galatasaraylı olarak yazdığını zannediyorum. Yani Galatasaray dedi ki alın 30 milyon kardeşim. Alın bu da 5 milyon. Milan'da yok öyle olmaz falan dedi. Sonra Galatasaray tık tık dedi. Bir daha bakar mısınız Milan kardeşliler? Biz size bir 40 verelim o zaman. Bir de artı 5 verelim. Bu sefer olur mu? Hani kalanı da işte o 5'i de falan. Yani illa 50 istiyor Milan. Yani çıldırmış adamlar, 5 milyon bile düşmüyor. 40 artı 5'i bile beğenmiyorlar falan böyle. Yani herhalde son noktaya geldi. Umarım öyle bir şey yapmazlar. Çok konuşuluyor. Hani bir şey olsun da transferde bir pürüz çıksa. Mesela Beşiktaşlı olsaydım. Hani Salah alınmadı ya, hiç kızmazdım yönetime. Aa derdim, iyi ki pürüz çıktı, iyi ki Trabzon'u kabul etti falan. Ama şimdi Salah da Trabzon'a gidince de mesela, o oyuncu da Fenerbahçe'ye gidince de üzülürdüm. Yani ya hiç gelmeyecek, tamam mı? Yani istediğim oyuncuya Süper Lig'e hiç gelmeyecek. Ya da işte geldiğinde de benim rakip takımıma gitmeyecek. O zaman üzülürsün. Şimdi Trabzonların keyfi o kadar iyi ki, of diyor, biz diyor Beşiktaşlara transfer çalımı attık. İşte Beşiktaşlar da diyor ki, yani ne transfer çalımı kardeşim? Önder Hoca açıkladı ya, 15 dakika konuştu ya, tek tek maliyetler yüzünden almadık dedi ya. 2 gün önce başkan adalı da çıktı. Beşiktaş isterse herkesi alır. Ben burada başkan olduğum sürece Beşiktaş'ın elinden kimse top çalamaz dedi ya. Bence yanlış dedi de, dememesi lazımdı da sayın başkanın, daha farklı hiç o toplara girmemesi lazımdı. Ve jest ve mimikler gerçekten insanı belli eder. Yani bir şeylerden rahatsız olduğunun ben farkındayım sayın Serdal Adalı'nın, onu da dile getirmiş olayım. Abi Nübel ne kaleci ama değil mi ya diyor. Ya bir şey diyeyim mi sana, şöyle ya, bu ligde benim dikkatimi çeken, biraz böyle genelleme yapacağım ama mesela bunun aksi varsa bana yazarsanız. Şimdi çünkü benim hiç aklıma gelmedi. Mesela Bundesliga'dan veya böyle Serie A'dan alınan şey değil böyle. Prime futbolcudan bahsetmiyorum. Ya bak Cihan, bu örneği var falan derseniz, aa doğru derim size. Mesela kalbur üstü topçu alıyorsunuz ya bu liglerden, Bundesliga ve Serie A'dan. Ya bu oyuncular genelde %90 performans veriyor. Ama gidip Premier Lig'den alınca, ne bileyim La Liga'dan falan alınca aynısı olmuyor. Şey mi bunun nedeni acaba, işte disiplin, iş alakı, efendime söyleyeyim, ya da işte tutkunun o ülkelerde daha fazla olması falan. Gerçi bu olunan oyuncular da sonuçta o ülkenin oyuncuları olmayabiliyor ama sadece bir genelleme yapıyorum. Belki absürt gelecekse, belki saçma gelecek, belki tezimi çürüteceksiniz. Ama mesela Premier Lig'den aldığın adam böyle bir iki maç kötü gidince boş ver deyip salabiliyor, aman diyor, ve gamsız olabiliyor. Ama Bundesliga bu işin sanki böyle vakkosu gibi. Adam burada düzenli oynayıp performans

0: veriyor ve bu ligde tutuyor. Beşiktaş kim? Fink diye bir eleman almıştı, hatırlıyor musun? Eleman dedim, özür diliyorum. Futbolcu almıştı bazen bizde. Bir futbolcu. Yani düzenli oynayan ortalama bir futbolcuydu. O bile tutmuştu. Hilbert vardı mesela. O da iyiydi. Mesela sağ kanat, santrofor falan, ya Beşiktaş buralardan giderse yine bu liglerden bence daha iyi iş yapacaktır. Mesela Nübel için gerçekten saçma bir iş yapılmazsa bence Beşiktaş'ın kalecisini böyle 5-6 sene korur gibi gözüküyor. Mesela var mı hatırladınız? Bundesliga ve Serie A'dan aldık, Cihan bu fiyasko çıktı falan dediğiniz. Var, vardır. %100 vardır canım ama yani istisnalar kaideyi bozmaz ya, o yüzden söylüyorum. Yaz bir kenara Cihan, Çorum Galatasaray'ı yenecek. Valla Ali Yağızan, bence Shakhtar maçı gibi olacak Rus liginde. Shakhtar da lige yeni çıkan bir takımla karşılaştı. 1-0 geriye düştü. Bence Çorum ilk öne geçecek. Yani Çorum'un kesin Galatasaray'a golü var. Hani iddia falan oynuyorsan haberin olsun. Önce Çorum öne geçecek. Bence Galatasaray sonra çevirecek. 3-1 gibi bir rakamla kazanır diye düşünüyorum. Bakalım, başlasın da izleyelim. Dün akşam 6 gibi pazara gittim. Markette 120 TL pembe domates. Ben 45 TL'ye aldım demiş. Kendimi Dursun Özbek gibi hissediyorum. Yani olabilir. Ya bak, bu sen şey yapmışsın. Seninki sürdürülebilir ekonomi ama sen o pembe domatesi haftalık işte kaç kilo aldığına bağlı sürekli alman lazım. Bunu sürekli yapacaksın. Gerçi yani, ama mesela Galatasaray bunu yıllık yapacak ve 2 yıllık falan yapacak. Ama o işte aradaki 75 TL'lik kar gerçekten doğrudan böyle senin kasaya kaldı yani. Pazar bütçene kaldı. Güzel yorummuş. Gerçekten güzel yorummuş. Ben bu indirimi nasıl kaçırdım ya? Pembe domatesi nerede buldun 45 liraya Özcan? Selam olsun. Rafa Silva'yı alsınlar diyor. Rafa Silva. Sol stoper lazım Cihan. Abdülkerim canlı bomba diyor. Bence de. Yani canlı bomba demeyelim. Hakkını yemeyelim. Mesela bu çocuğun daha önceden hakkı çok yeniyordu. Ama bu sezon hiç hazır görmedim ki. Geçen İbrahim Yavuz'la da konuşurken dedi ki, gittim dedi Ogocuklu'yu statta canlı izlemek için gittim dedi ki, ben de ona söylemişim abi bu çocuk çok dedim stoperlerin arasına giriyor falan demiştim. Evet evet dedi, gittim izledim yani Abdülkerim diyor hiç böyle bir oyunu hiç deneyimlememiş ki çocuk diyor. Yani sürekli Ogocuklu oraya geldiği için diyor sıkıntı yaşıyor diyor. Belki de onunla da ilgili bir problem olabilir, bilemiyorum. Mesela ön alan presi yendiğinde normalde Abdülkerim panik yapmıyordu, ayakları iyi bir stoperdi. Topun dibine girerdi, oyunu terse taşırdı, kanatları açardı falan. Şimdi biraz daha böyle sıkıntı yaşıyor gibi sanki, bilmiyorum. Lazım ama yani onu zorlayacak bir isim %100 lazım. Hayırlı cumalar diyor, sağ olasın.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Radyo Gol sanırım bir haftadır çok Fenerbahçeli, Allah'tan sen varsın de demiş. Yok. Yani şöyle, genel olarak herkesten yorumcu var ya, Fenerbahçe'den de var. Kim var? Ahmet Konanç, İrfan 25, Galatasaray'dan Oğuz Altay var, Ali Naci Küçük var, Yakup Çınar var, Beşiktaş'tan az var. Beşiktaş'tan Murat Özen var, Atakan Kurt var. Onu da şöyle kapatıyoruz. Trabzonspor'dan Aksal abi falan oluyor. Trabzon'dan da az var bu arada. O açıyı da şöyle kapatıyoruz. Hani normal dışarıda yorumcu olan dostlarımız, muhabir arkadaşlarımız. Onlar işte konuk, programcı kimse işte ricacı oluyor. Bağlantı yapar mıyız? Yaparız işte. İşte kim var mesela Beşiktaş'tan? Şafak Malatya, değil mi? Biz de radyomuzda değil ama bağlanıyordur, duyuyorsunuzdur. O da Beşiktaşlı, yorum yapıyordur. Kim var? Nurgül Günaydın. Radyomuzda değil ama Trabzon'la ilgili yorum yapıyordur. Yani bu açıyı da bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Az sonra Yunus Aydın'a da gideceğim. Ona da selam olsun. Abi Fabian Ertz geldi ve şampiyon yaptı demiş. Beşiktaşlıyım bu arada diyor. Karius, evet bak varmış. Kim diyor, olmaz mı, Nartallo var diyor. Can Uzun ne durumda? Vallahi artık sıkıldık be Erdal. Vallahi yani sürekli mesela Galatasaray yayını yapsan 3 ay boyunca hiçbir şey dinlemeyeceksin. Can Uzun, Bruno Fernandes, Bernardo Silva Allah'tan gitti de hemen Dünya Kupası başlamadan önce. Onu da hala yazarlardı yoksa. İşte başka Turam yazıldı. İşte yine Leao sezon başından beri, yani yaz transfer döneminin başından beri yazılıyor. Ben sıkıldım Erdal. Ben yoruldum Erdal. Ah Erdal ah. Bu Greenwood kamera ne kadar, ne zaman yakın? Çok karışık yazıyorsunuz vallahi. Evet arabadasınız, hak veriyorum ama bu Greenwood kamera ne zaman yakın plan çekti? Kaşı göze hep ağlamaklı. küçük Emrah modunda televizyon başında adama gereksiz acı yüklüyor. Enerjimi aldı televizyonda demiş. Yapısı öyle yani, Fenerbahçe'ye geldiği için değil. Hani izleseydin İngiltere'de de Premier Lig'de de aynıydı. Bazı insanların yüz ifadesi öyledir ya. Bazılarının hırçın olur. Bazılarının ki böyle gerçekten hani mazlum olur. Sakin kişiliği olur. Greenwood'un yüz ifadesi öyle. Domates demişken, Türkiye'nin en lezzetli domatesi Ayaş domatesleri nokta. Hani arkadaş ortamında bir şey konuşursun da hani araya bir bilgi verir ya, yani ben bunu biliyorum dercesine. Vahit de bize bu bilgiyi vermiş. Teşekkür ediyorum Vahit. Ayaş domatesini yazdım bir kafaya. Kafamın bir köşesine yazdım. Kullanacağım. Geleceğim. Döneceğim mesajlara. Bir Yunus'la sohbet edelim. Yunus'a bir merhaba.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekoruna ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi. Kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Ben de kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onuaçu ile kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onuaçu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onuaçu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi

olağanüstü beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onançu'nun varlığı da sağlam oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onançu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'ı gerektiğine santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onançu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam, işin doğrusu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasını sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş anlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü evet göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluğu kapatacak hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor, onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı.

0: olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bile röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur diyorduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Şey damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta çocuk, bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyarette bizimki. Tahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir düğün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Salah. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Bak, hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Salah. Alışmışsa falan diyorum sana bak yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha tersini de söyleyeyim yeri gelmişken, Salah'ın oyuncu profilinin özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker, onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsun da, çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu, beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem sağ içi hem sağ dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golüne en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez. Başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Parantezden mutlu günler, mutlu hafta sonları. Ben Berk Sayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız, parantez açacağız, parantez yiyeceğiz, detaylara ineceğiz. Detaylara indiğimiz noktada dört büyüklerin transfer gündemini de konuşmadan geçmeyin sakın ha diyenleri de duyacağız tabii. Onun yanında ya bugün hafta sonu biraz havadan sudan da haber ver, ne oluyor dışarıda diyenleri de duyacağız. Düne göre nem biraz daha sanki rahatlatacak gibi, ama böyle havadan sudan konuşmamak gerekiyor. Yani havadan konuşmamak gerekiyor daha doğrusu. Bunları söylerken nem örneğin dün çok rahatsız ediyordu. Şu an %57 dolaylarında, %90'lara %80'lere çıkmıştı ki yahu yürümeyi bırak, duramıyorsun bir yerde ya. İstanbul'da dün akşam saat 9'da 11 arasında gece saatlerinde bir yerde bulunduysanız, bir kafede, bir ne bileyim çay bahçesinde ya da fark etmeksizin deniz kenarı, zaten oralarda daha fazla hissedeceğiniz noktalar olur. Herhangi bir yerde bulunduysanız orada yerinizde duramadığınız, durduğunuz yerde terlediğiniz bir nemli hava vardı. Aman dikkat diyelim, evde oturacaksın ya da işte serin yerlerde kalmaya çalışacaksın. Klimayı böyle kullanabileceğin nadir günlerden, hani öyle söyleyeyim. Klimaya karşı olan insanların bile ya dünya varmış ya falan diyeceği günlerden bir şey yani. Öyle bir gün atlattık, öyle bir olaydan geçtik ki çevremde de çok insan vardır öyle karşı olup. Ya işte yok iklim, yok onu bozuyor, yok bunu bozuyor. Tamam, saygı duyalım, güzel, ama dün herkes klimacı oldu, öyle söyleyelim. Onu geçtik, herkes klimacı olmadıysa da ya İstanbul'un nemi neymiş böyle diyenler de oldu yani. Çevremde bunları da duymadım değil. İstanbul'da bu nemle belki de birkaç kez tanışan, gören, bilen yakınlarımdan, nadir buraya gelen insanlardan, akrabalardan bunu da az çok biliyoruz, hatırlıyoruz. Dün ve dünden önceki günlerde. Aman dikkat diyelim İstanbul özelinde neme. Bugün sıcaklık var, 31 derece. Dünden daha sıcak. Yarın da mesela aynı şekilde böyle bir yağışlı havada ihtimal olarak gösteriliyor. Onu da söyleyelim. Hafta sonunun böyle bir bölümünün böyle geçeceği de söyleniliyor, konuşuluyor. Bunu da aktaralım pazartesiye girerken, pazartesiye yaklaşırken diğer tarafta. Ve havadan sudan dedik ama şimdi diğer tarafta transferler. Beşiktaş tarafında Veli Avuç için Beşiktaş vites arttırdı haberleri var. Fenerbahçe tarafında Lukaku iyiden iyiye yazılmaya başladı. İyi mi diye sorayım sizlere. Öyle bağlayayım, öyle onu senkronize edeyim. Kafiyelerini oturtayım sizlerle birlikte konuşurken. Diğer tarafta Galatasaray'da sessizlik sürüyor. Benim bir ay öncesine dek, 3 hafta öncesine dek, 2 hafta belki de. Daha da yakın. 2 hafta öncesine dek ya bu Galatasaray her yıl aynı şeyi yapıyor, sakin olun, sabredin diye yorumladığım bir konuydu bu ki mesela benim gibi bakanlar da artık yavaş yavaş ne oluyor Galatasaray'a ya demeye başladı. Onu söyleyeyim. Galatasaray tarafında bu sessizlik de çok hoşa giden bir sessizlik değil. Sadece Galatasaraylar tarafında değil. Mesela işte futbol severler de sorgulamaya başlıyor artık. Diğer takımlarda da ne oldu, ses yok sizde diye böyle arkadaş ortamlarında bir kafede oturduğunuzda Fenerbahçeli Beşiktaşlı arkadaşınızın size laf atışını izliyorsunuz. İşte arkadaşınız siz Galatasaraylıysanız, Beşiktaşlıysa siz önce salak

halletseydiniz gibi şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu tarz sohbetlerin olduğu ortamlar var. Güzel ülkemizde, Türkiye'mizde. Var olsun. Güzel ülkemiz Türkiye'miz dedi ki var olsun diyelim her daim. Böyle güzel güzel günlerimiz olsun diyelim. O tarafta da bunu söylemeden geçmeyelim. Yunus Aydın'la konuşacağız. Trabzonspor tarafında Salah gündemi nasıl hissedildi? Neler söylendi? Neler oldu? Neler bitti? Trabzonspor özelinde

0: Kaçtığımız yemeğe, hava durumuna, işte gezmelere, rota oluşturmalara, rota oluşturuldu. Sağa dönün, sola dönünü sadece arabanızda açtığınız navigasyondan değil, bizlerden de duyduğunuz o günlerden birini yaşarız, öyle tahmin ediyorum. Yunus Aydın bizlerle. Yunus Aydın, hoş geldin diyeyim. Yunus Aydın sesimi alabiliyor mu acaba? Yunus Aydın'ın sesimi alması için benim
1: Şu
0: orada
1: an sessiz konumdan.
0: şu an sessiz konumdan çıkarıldık. Yunus Aydın, hoş geldin diyeyim.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Seni henüz yeni sessiz konumdan çıkarttığım için benim söylediğim hiçbir şeyi duymadın. İlk defa duyuyorsun, öyle tahmin ediyorum sistem gereği.
2: Aynen abi, hiçbir
0: Az
2: ses
0: önce
2: gelmedi.
0: peki, az önce öyle girişler yaptım. Sana da paslar atacaktım oradan yaptığım girişten ama ben gündemle gireyim. Sen de İstanbul'dasın bu arada. Antalyalardan kalk, İstanbul Festivali için İstanbul'a gel ve o kadar yoğun geçiyor ki zamanın, diğer tarafta görüşemeden döneceksin galiba.
2: Bu seferlik öyle olacak. Sonra bir sonrakinde gelmiş olacağım mutlaka.
0: Peki, tamam. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Onunla gündemi konuşacağız. Yunus Aydın, Fenerbahçe tarafıyla başlayacağım. Fenerbahçe'de Lukaku bu sabahta, dün akşam ve gece saatlerinde de çokça konuşulan bir gündem maddesiydi, gündem başlığıydı. Lukaku transferine ilişkin sendeki detaylar neler, sendeki bilgiler neler? Bu yaklaşık 2 yıldır 4 transfer sezonu yapar, bu da devre araları dahil. Fenerbahçe ile Beşiktaş'la sürekli anılır durumda.
2: Yani kesinlikle oyuncu tarafı aslında birazcık Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a ve Trabzon'a önerilmesi gibi aslında Fenerbahçe'nin ana santrafor planlarında öne çıkan isimlerden birisi değildi Lukaku, ama menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Oyuncunun net bir talebi var. 10 milyon euro maaş istiyor. Yani şu an Avrupa'da gideceği herhangi bir kulüpten de 10 milyon euroya yakın maaş istiyor. Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe'nin net bir santrafor alacağı zaten aslında ortada. Aziz Yıldırım da Yüksek Divan'da yaptığı açıklamada bu hafta içerisinde bitireceğiz demişti aslında. Sonrasında futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer bu işin biraz daha hani uzayacağını ve playoff turuna kadar santrafor'u sonuçlandıracaklarını söylediler. Yani Lukaku için bence 10 milyon euro verilebilir mi yıllık? Zaten Fenerbahçe'nin alacağı santrafor mutlaka yani şu anki güncel maaşları da özellikle bizim ligimizde göz önünde bulundurduğunda 10 milyon euronun üzerinde bir para olacak gibi duruyor. Hani bu para Lukaku'ya verilir mi? Dünya Kupası'nda oyuna girdiği anda hemen etki ettiği golle buluştuğu maç gördük. Ama tabii fizik olarak da biraz geride bir futbolcu olduğunu söylemek lazım. Eskisi gibi değil fiziği. Ve Fenerbahçe'nin bir sene içerisinde hani Aziz Yıldırım'ın artık geliş şekli de bu, ben bir yılına geldim ve şampiyon yapmaya geldim dediği sistemde. Yani ne kadar nokta atış transfer olur bunu bilemiyorum. Ama tabii Fenerbahçe şu an önerilen santrafor isimlerini gördüğünde ve Fenerbahçe'nin yararlanamadığını da göz önünde bulundurduğumuz zaman acaba Vedat Muriç transferinde biraz hızlı mı, acaba erken mi davranıldı diye de herkes düşünüyor baktığın zaman. Şimdi Vedat'la alakalı henüz herhangi bir elemede yer alınmadı. İkinci maçta bile, Şumgaz maçının ikincisinde bile 45 dakika, o da gerek olursa oynayacağı düşünülüyor. Şu an tamamen zaten takımın skor yükünü, ya Fenerbahçe 3 maçta 4 gol attı. 3'ünü Anderson Talisca atmış durumda. Ama tekrar söyleyeyim, Fenerbahçe'nin santrafordaki bir numaralı önceliği Lukaku değildi. Lukaku Fenerbahçe önerildi. Fenerbahçe'nin gittiği bir isim değil. Şu an 10 milyon euroyu ver Lukaku'yu al gibi basit bir denklem içerisinde Fenerbahçe. Ama Vlahovic'le de ilgileniliyor. Sörloth'la da ilgileniliyor. Kırklareli ile hala ilgileniliyor. Yani hala bir bence eskisi kadar güncel olmasa da onu aç bir ihtimali de var. Ama yani geldiği noktada Fenerbahçe'nin aklında gerçekten acaba Vedat konusunda hızlı mı hareket ettik? Acaba iki santrafor olabilir miydik? Belirsizliği de bence var, ama yani tekrar söylemek gerekirse Lukaku ile alakalı 10 milyon euroyu verin Lukaku'yu alın tarzında bir menajer önermesi
0: Vedat
2: geldi.
0: konusunda bir belirsizlik var diyebiliyor muyuz şu an? Yani böyle bir Vedat'ta acaba ya da bir keşke durumu ben sanmıyorum Fenerbahçe tarafında.
2: Taraftar nezdinde söylüyorum. Yani Fener yönetimde ya da kadroda olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an hani gündeme gelen isimlere baktığında, yani Vedat'a 20 milyon euro bonservis vereceğimize, acaba hani bir senede şampiyonluk modeli buraya aynı paraları harcayarak hani Sörloth artı Lukaku'yu alabilir miydik gibi bir fikir. Çünkü hani baktığımda şimdi Siddiqui Şerif'i de bir santrafor olursa Fenerbahçe gönderecek. Coventry'den teklif var. Yani Bundesliga'dan teklif var. Onun parasını çıkartabilirdi. Ama tabii yani şu an itibariyle yararlanamadığı için aslında bu turlar santraforsuz, Talisca'nın ekstra performansı olmasa daha zor olurdu. Yani yönetim acaba alsaydık demiyordur. Ama taraftar nezdinde ben sosyal medyada çok gördüm. Özellikle büyük isimler geçtiği sürece. Ama hani dediğim

0: Lukaku ismi ya bütün sezonu garantiye alır ve Fenerbahçe o santraforunu buldu diyebileceğimiz bir isim bence değil.
1: Peki Fenerbahçe'de söz konusu sadece Lukaku değil tabii. Girassi, Pavlidis gibi isimler de son zamanlarda anıldı ama Charlotte ihtimali hala konuşuluyor. Yıllardır olduğu gibi Ali Koç başkanlık sürecinde çok istedi deniyordu Sayın Ali Koç için. Sayın Saran için zira öyle. O da yokladı haberleri vardı. Diğer tarafta bir farklı dönem Aziz Yıldırım dönemi. Bu dönemde de yazılıyor. Bu dönemde de güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor Charlotte. O da ilginç bir gündem. Bu üç başkanın döneminde de istenmesi ve olmaması gibi algılanabilir belki. Ya da diğer tarafta belki diğerleri, diğer ikisi istedi, şimdi de isteniyor gibi haberler yapılıyordur. Charlotte'da pek ilgi yoktur ama senin bilginle, sendeki detaylar ne? Söz sende Yunus Aydın.
0: Charlotte'la alakalı dediğin gibi yani Ali Koç döneminde de çok büyük bilgi vardı. Saadettin Saran döneminde de hatta zaten dönemin yöneticilerinden Ertan Tolun oğulları Ahmet Konanç'a verdiği röportajda biz her şeyi hallettik, Tedesco istemedi dedi. Yani hani Charlotte'la anlaştıklarını net bir şekilde iddia etti. Tabii hani Ertan Bey'in iddiası bu. Ama o dönemde hani bu işin maddi krizlerden ve banka teminatı verilemediği için yapılmadığı haberleri daha çok geliyordu. Hani artık orası biraz daha kapalı hangi tarafın doğru söylediği. Ama şimdi Charlotte tarafında sene içerisinde konuşulan iddia hep şuydu. Dünya Kupası geliyor. Charlotte Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Yani forma giymek istiyor. Bu nedenle kendini gösterebileceği bir takım arıyor. Ya Atletico Madrid'de zaten oyuncu fazlasıyla süre buluyordu. Ya özellikle Griezmann denkleminden çıkıldıktan sonra. Ki Dünya Kupası'nda da oynadığını gördük. Şimdi Fenerbahçe, Sörlot denkleminde Atletico Madrid'in istediği net bir para var. 40 milyon euro. Fenerbahçe bu parayı bonservis olarak verebilir. Fenerbahçe'de bu ekonomik rahatlık var ama içerideki maaş dengesinde oyuncuya 15 milyon euro. Oyuncunun net 15 milyon euro maaş beklentisi var. Bonuslar hariç. Ya bu 15 milyon euroyu tamamlayabilir mi Fenerbahçe? Ya bir senede 55 milyon euro bir denklem aslında Sörlot. Bu konuda çekimsel. Girassi'nin durumu da tam olarak öyle. Girassi'nin kulübü de 40 milyon euro istiyor. Şimdi Pavlidis ile alakalı durumsa şöyle. Pavlidis bence dünyada bağlantı santroforu olarak bence en iyi 3-4 isimden bir tanesi. Yani bunu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki 10 gol 10 asisti geçtiği sezonda da zaten Pavlidis'in payı çok büyüktü. Gerçekten net bir santrafor aynı zamanda ama bağlantıyla harika oynayabilen. Bilse ki Fenerbahçe'nin bu sene aldığı oyuncularla birlikte Mason Greenwood gibi geçen seneden Talisca geliyor. Gizli 9 oynayabilir. Ya bu bağlantı oyunda çok yardımcı olur. Ama şimdi Benfica'nın genel menajeri, futbol direktörü Mario Branco ki biz de yakından tanıyoruz. Fenerbahçe'nin de futbol operasyonunun başındaydı. 100 milyon euro serbest kalma maddesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Pavlidis'in 100 milyon euro serbest kalma maddesi. Reddedilmeyecek bir teklif gelirse satarız diyor. Şimdi Fenerbahçe 40 milyon euroları Charlotte'a Girassi'ye vermezken ben Pavlidis'in 50-60'a çıkacağını düşünmüyorum. Ama bu denklemde bu saydığımız 3 oyuncuda bence en uygunu Kerem'in de performansını göz önüne alırsak. Çünkü Fenerbahçe belli ki tek bir yabancı daha alacak. Zaten çıkılmaz bir denklemi var. 24 yabancısı var Fenerbahçe'nin. 25 olacak yeni gelen santraforla birlikte ama sadece 14'ü oynayabilecek. Mutlaka bir öncelik santrafor. Kanat transferinden şu an için bence vazgeçildi. Yani bu noktada da bu ismin 40 milyon 50 milyon dolar bonservisler verildikten sonra Pavlidis gibi bir oyuncu olmasa tabii ki daha iyi ama Benfica'da 40-50'leri kabul etmeyebilir ama gelirse Kerem'in de performansını çok arttıracaktır. Çünkü Fenerbahçe büyük ihtimalle sezonun geri kalanında sol önde Kerem'i oynatmayı düşünecek. Anladığımız kadarıyla Pavlidis'e de Benfica'da müthiş bir uyumlu olacaklıkta daha şikayet. Charlotte konusu da hani Atletico Madrid 40 milyon euro istiyor. Bence 40 milyon euro verecek futbolcu değil Charlotte. Ya aldıktan sonra tekrar bu paralara satmak mümkün değil. Bu sebeple Fenerbahçe'nin çok sıcak yaklaşmanı düşünüyorum. Yani 40 milyon euro maaş, özür dilerim 40 milyon euro bonservis artı 15 net maaş. Baktığında işte Mason Greenwood'a mesela 5 milyon euro şampiyonluk bonusu verildi. Charlotte da gol bonusu isteyecek. 2,5-3 milyon euro şampiyonluk bonusu verseniz totalde belki yıllık 20 milyon euroya gelen bir gideri olacak. Bu nedenle Charlotte transferinde Fenerbahçe için çok sıcak olduğunu düşünmüyorum. Yani Lukaku, Girassi gibi bir isim mesela Oli Watkins de rafa kalktı. Ama Charlotte'un ya Atletico Madrid 40 milyon euro da direttiği sürece çok olacak bir transfer olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki biraz da orada Girassi'ye parantez açmak gerekir diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Yani Girassi ile alakalı aslında bence durum şu. Yani İlk baştan itibaren Fenerbahçe'de Cirasi denklemi o kadar garanti gözüktü ki, Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin olduğu süreçte de hem Hakan Bey hem Aziz Bey, ikisi de hani, hatta Aziz Bey şöyle bir şey söyledi yani, iki tarafta anlaştı, seçilen gidip alacak gibi. Bence Cirasi tarafı ya da yani kulübü bu işin bu kadar garanti gözükmesinden hani rahatsız olup bonserviste asla inmediler. Ya zaten buradaki esas problem bonservis, Cirasi'nin maaşı konusunda bir sıkıntı yok. Ya 40 milyon euroları verecekse Yıldırım, hani mümkünse Pavlidis gibi birini alma derdi. Tabii Santrafor'da ve Fenerbahçe'nin bekleme lüksü oldu. Neden bekleme lüksü oldu? Çünkü Anderson Talisca sezonu çok iyi açtı. Yoksa Vedat Muriç'in sakatlığı sonrasında herkes eyvah demişti. Yani Fenerbahçe adeta hani Santrafor'suz kaldı. Sidiki Şerif'i gönderemiyorsunuz. Şimdi Sidiki Şerif'le alakalı Aziz Başkan'ın fikri divanda. Kim aldı bu oyuncuydu yani? İsmail Kartal'ın fikri neden bu oyuncuya bu kadar para verildi anlamadıktı. Şimdi gelinen noktada bu oyuncunun satılamama sebeplerinden bir tanesi her ihtimale karşılık duruyor olması. Ve her ihtimale karşılık duruyor olması da aslında Vedat Muriç tarafı için sakatlık sonrasında Sidiki sanki yedekte bekletilen bir isim gibi olmuşken Anderson Talisca'nın varlığı çok farklı bir yere çıkardı. Yani ben uzun hani birkaç hafta içinde, çok uzun sürmeden Sidiki Şerif'le yeni santrafor geldikten sonra yolların ayrılacağını düşünüyorum ama Cirasi tarafı ya bence artık pozitif sonuçlanacak bir transfer değil. Çünkü hani çok fazla iletişim kuruldu ve hiçbir zaman o istenilen kontak sağlanmadı. Ki Cirasi'nin 40 milyon eurosu verilmeyi kabul ettikten sonra işte belki orada Sörlot denklemini aşabiliyorsunuz. İşte belki o zaman Pavlidis'e teklif götürebiliyorsunuz. Hani 40'ı veren 45-50'leri de bonusla ya da zorunlu satın almayla verebilir gibi bir mantıkla. Çünkü Fenerbahçe şu an zorunlu satın almaya da açık bir kulüp. Yani çok az bir harcama limiti kaldı Greenwood'dan sonra. Bir sene sonrasının denklemi de hesaplanabilir. Ya bu nedenle ben Cirasi'nin çok olabilecek transfer olduğunu düşünmüyorum. Yani çok gündemde konuştuğumuz birkaç haftadır Oli Watkins gibi, Cirasi gibi isimler rafa kalktı. Şu an biraz daha her transfer gündeminin aslında ana ismi olan Sörlot ve tabii dün itibariyle de menajer önermesiyle Lukaku Fenerbahçe'nin şu an gündeminde.
1: Fenerbahçe'de sence bu saydığımız oyuncularla ihtiyaç olan mevkiler arasında bir uyum var mı Yunus Aydın? Yani konuştuğumuz isimler Fenerbahçe'de Sörlot, Pavlidis, ön plana çıkanlar Cirasi. Yani ileri uç kısmında daha çok ağırlık kazanan bir nokta ama işte kanat mesela konuşuluyordu. Şu an konuşulmuyor pek. Kerem Aktürkoğlu'nun performansından mıdır yoksa 16-4'ten midir bilinmez. Onun yanında sol bek ihtimalinden hala konuşulur, bahsedilir. İşte Osterwolde'nin sakatlanmasıyla beraber o ana dek, sakatlandığı ana dek ben sol bek oynamak istemiyorum dercesine hareketleri vardı, yorumları yapıldı mesela maç anında, hiç unutmuyorum. O dakika skordaydık. Onun yanında işte Archie Brown'la beraber de bu biraz sorgulanır oldu. Buralarda bir eksiklik var mı yok mu sence? Ne dersin Fenerbahçe'deki diğer mevkilere ve konuşulan isimlere, ihtiyaç ve aynı zamanda ihtiyacın karşısında gündem olan mevkilere ve isimlere?
0: Şimdi Fenerbahçe'nin tabii bir senede 3 ayrı başkan gördüğünü unutmamak lazım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü her gelen başkan transfer dönemini çok yoğun bir şekilde geçirdi. Yani gelen oyuncular işte Saadettin Bey'in ara transfer dönemi, Kanteler, Genduziler, Şerifler baktığımız zaman. Yani zaten Ali Bey'in son dönemini söylemiyorum. Şimdi Aziz Bey de yeni geldi. Bir sene şampiyonluk parolasıyla hani gaza tam anlamıyla basıyor. Ama şimdi gelinen noktada Fenerbahçe'nin yabancı sayısının çok artması tabii ki mevcut yönetimin elini daralttı. Yoksa bence Fenerbahçe'nin bir yedek stoper ihtiyacı da var. Türk olarak da söylüyorum ki işte Adil'in ismi defalarca kez geçti bu denklemde. Adil Demirbağ olabilirdi ya baktığın zaman. Ya da evet yani bir sol bek, yabancı sol bek. Şimdi Archie Brown'a tam bir güven var mı? Bence kesinlikle yok. Ama tabii Archie'nin 23 yaş altı kontenjanı çok değerli Fenerbahçe için. Şimdi Jaden Osterwolde konusu. Evet, oyuncu sol bek oynamak istemiyor. Sol stoperde oynamak istiyor ama Fenerbahçe de oraya yani Nathan Ake gibi bir ismi aldı. Ve baktığınız zaman ya ben bunu özellikle Sturm Graz maçında çok net bir şekilde gördüm. Nathan Ake'nin Manchester City'de %70-%75 top oynamayla oynayan bir takımın geçişindeki savunmayı çok iyi bildiği için ve Ederson da dönerse Fenerbahçe denklemine tekrar kaleye, orada da birlikte oynama alışkanlıkları olduğu için hem bu tarz geçiş oyunlarının savunmasında hem de topu çıkarmada çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaten Ake daha önce Defalarca City'de sol bekte oynadı, sol stoperde oynadı. Üçlünün solunda da oynayabilir. Her türlü formasyona uygun bir isim. Yani Jadon'un bu denklemle Nathan Ake'nin önüne geçmesi bence çok zor.

0: Tabii Osterwolde tarafına baktığınız zaman hani devre arasında geldiği bir yüksek bir teklif de yok. Yani Roma'dan 30 milyon eurolar falan geliyordu. Şu an oralarda değil. Hani oyuncuya gelen teklifler 15-16 milyon eurolar civarı. Fenerbahçe'de zaten bu fiyatları satmak istemiyor. Oyuncu 30 plusları görmüşken. Ancak Fenerbahçe'nin önceliği zaten senelerdir problem çektiği santrafor konusu olmak zorunda. Aslında birkaç hafta önce bu fikirden dönülmüştü. Biraz daha kanat oynayabilen bir hücum oyuncusu. Yani işte hatta dönemde Marcus Rashford'un ismi de geçmişti fazlasıyla. Ama şu an itibariyle net yani bir pivot 9. Yani Fenerbahçe net santrafor arıyor şu an itibariyle. Yani Sörlot gibi bir isim olursa Sörlot bu arada hani kanat da oynayabilir. Dünya Kupası'nda da gördük. Atletico Madrid'de de zaman zaman görüyoruz. Böyle önünde Erling Haaland gibi bir isim olduğu için onu kapatabiliyor. Sol tarafta oynayabiliyor. Ama Fenerbahçe'nin önceliği tamamen santrafor. Bu tarz bir kadro şişkinliği olmasaydı Fenerbahçe'de ya bence net bir takıma bir stoper de lazım. Ya bir sol bek de lazım. Ya çünkü Jadon'un gittiği noktada Osterwolde'nin yokluğunda yani Archie Brown, Levent Mercan'a kalacak bir sol bek rotasyonu var. Yani çok da güven vermiyor sanki.
1: Aynı zamanda Endrick de konuşuluyor Fenerbahçe'de ve heyecanlandıran da bir isim bu arada Real Madrid'den.
0: Ya kesinlikle. Şimdi Endrick'le alakalı durum şu. Bir kere oyuncu zaten geçen sene kiralandıktan sonra Real Madrid tarafına hani bunu İspanya medyasından da okuyabiliyoruz. Evet. Hani oyuncu ayrılmak istiyor Real Madrid'den. Bir kere bu çok önemli bir artı. Yani 50 milyon euro yakın bir hani satın alma şey var yani zorunluluğu var. Zorunlu opsiyonu var oyuncunun. Fenerbahçe gidip böyle bir oyuncu alabilir mi? Hani az önce söylediğim Endrick'i alıp tabii parlatıp satabilirsiniz. Yani hani Endrick bu potansiyelde bir oyuncu. Hani zaten Real Madrid 7 dünya star olarak almıştı ama istenilenler verilemedi. Kiralama modeli olacaksa da Real Madrid tarafı tabii ki oyuncunun daimi oynayacağı bir yere göndermek istiyor. Endrick'i mutlaka gönderecekler. Ellerinden çıkartacaklar şüphesiz. Ama yani Fenerbahçe bu denklemin içerisinde olabilir mi? Hani birçok haber yapılıyor ama yani... Benim fikrim birazcık Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kartını net bir şekilde eline almadan Endrick transferini bitirmesi bence biraz zor. Bu süreçte tabii işte Sturm Graz önce geçeceksin. Sonrasında playoff turunu geçeceksin. Bu bir süreç istiyor. Oyuncu bence Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hani futbolun alt seviyesine Real Madrid'de gözükmeye devam yani Real Madrid'in görünürü olmaya devam etmek isteyecektir. Ama gelinen noktada yani ben Endrick transferini çok fazla Fenerbahçe için olumlu sonuçlanabileceğini düşünmüyorum. İlgi var mı? Var. İlgi kesinlikle var. Ama gelinen noktada bence pozitif tamamlanabilecek bir transfer değil.
1: Yunus Aydın'la, gazeteci yazar Yunus Aydın'la değerlendirmelerimiz sürüyor. Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe'deki detayları konuştuk. Rashford dedin. Rashford'a da az önce değindiğim bir nokta oldu ki. Bir de İsmail Yüksek'in gitmeyeceğine ilişkin İbrahim Yavuz'la konuştuğumuz bir bölüm vardı. İbrahim Yavuz, İsmail Yüksek'in yayında, İsmail Yüksek'in radyo gol frekanslarında yayındayken menajerine ulaştığını söylemişti geçtiğimiz hafta. 1,5 hafta oluyor bu haberin üzerinden geçeli. Ve menajeri çok talibin olduğunu ama başkanın kesinlikle satmak istemediğini İbrahim Yavuz'a söylemişti. Menajeri de İbrahim Yavuz'un çok yakın bir dostu. Diğer tarafta İsmail Yüksek'e ilişkin bu haber çıkmıştı. Bu haber çıktıktan sonra yaklaşık 1 hafta geçti, 2 hafta geçti. Zaman zaman sürekli şunları gördük. Zaman zaman demeyeyim sürekli şunları gördük. Hala o başlıklar atılıyor. İsmail Yüksek'ten Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı işte burada İsmail Kartal da etkili oldu. Başkan gitmesini istemiyor gibi haberler yapılıyor. Ama iyi taliplerin olduğunu biliyoruz. Fransa ve İngiltere'den özellikle İsmail Yüksek'e. O kalacak. Sence bu karar doğru mu? Fenerbahçe tarafında 10+4'te konuşuluyorken bu kadar sık dillendiriliyorken Yunus Aydın.
0: Ya ben mesela İsmail Yüksek'le alakalı geçen sene Atletico Madrid'den çok ciddi bir teklif vardı diye biliyorum. Yani hani yine gitmemek için diretmişti İsmail Yüksek. Hani Fenerbahçe'de kalmak için elinden geleni yapıyor. Yani gerçekten hani yeni de evlendi. Hani yeni bir hani düzeni de var Türkiye'de artık. Ya bence Fenerbahçe'de kalmak için elinden geleni yapacaktır ama ya İsmail gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu. Yani Atletico Madrid tamam reddetti şu an dediğin gibi İngiltere'den gelen teklifleri de hani reddediyor. Zaten menajeriyle net bir şekilde söylenmiş ama yani şu an biz Fenerbahçe'nin orta saha denkleminde yani Kante, Gendouzi tamam hani Fred gönderilecek mi göndermeyecek mi denklemini konuşurken yerli olduğu için İsmail Yüksek'i hiç konuşmuyoruz. Şimdi İsmail Dünya Kupası'nda da dahil, yani milli takımın en önemli parçalarından bir tanesi. Bence yani muazzam bir kesici. Fenerbahçe için de öyle olmalı. Bu kadar net bir isim bu kadar arka planda kalacaksa, çünkü ya Fenerbahçe bu sene işte Greenwood'un da gelmesiyle beraber gerçekten çok kaliteli ayaklara bir çok kaliteli ayaklara sahip bir takım oldu. Ya bu kadar kaliteli ayaklara sahip bir takımın işte Greenwood savunmaya kolay kolay gelmez. Asensio gelmez, Talisca gelmiyor. Alacağınız santrafor bir yere kadar, maksimum çizgiye kadar gelecek. Geride Genduzi ile birlikte bir kesiciye de ihtiyaç var. İsmail bu kadar arka planda ikinci, üçüncü tercih olacaksa, İsmail'in potansiyelindeki bir oyuncu haklı olarak bu denklemde bu kadar arka planda kalmak istemeyecektir. Yani gitmek isterse gerçekten hani hakkıdır, çünkü kulübe çok iyi teklifler de getiriyor. Kalması gerekiyor mu? Yani %100 kalması gerekiyor bence. Ya Fenerbahçe için çok çok önemli ve hani Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi takımların da ya Fenerbahçe'den kimi alacaksınız dense ilk yazacağı isimlerden birisi olacaktır İsmail Yüksek kesinlikle. Ama ya bu denklemde bu kadar arka planda kalması, ya İsmail'in yarın içine simleyip ben gitmek istiyorum dese ya kimse niye gidiyorsun diyemez. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin mutlaka elini tutması lazım.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Yunus Aydın Fenerbahçe ilişkin aktardıklarından dolayı. Diğer tarafta ben Galatasaray gündemine geçeceğim ama sessizliği konuşacağız orada. Galatasaray gündeminde transfer anlamında. Diğer tarafta 2 hafta önce, aşağı yukarı 1,5 hafta önce Başkan Dursun Özbey'in bu eleştirilerden etkilenmem açıklamaları hala mesela akıllara geliyor bu sessizlik konuşulurken. Can Uzun transferinde kritik aşama, farkı 5 milyon euro haberleri konuşuluyor. Şimdi bunun yanında Leao'da da aynı şekilde. Sevgili Cihan Dişli, kıymetli kardeşim Cihan Dişli, mesai arkadaşım, o yayında, Sokak Futbolu yayınında dün bahsetmişti mesela, tekrarını dinledik sabah saatlerinde, hatırlayın lütfen. Hatta Yunus Aydın da yine orada konuk olduğu bir bölümde değerlendirmelerde bulunmuştu Cihan Dişli ile beraber. Milan'da da fark öyle, bir 5 milyon aşağı inmeyen bir Leao var haberini vermişti Cihan Dişli yayında, az önce de tekrarını dinlediğimiz gibi. Yani Galatasaray'da 3'e 5 mi bakılıyor, yoksa hakikaten işler çok istenildiği gibi gitmiyor mu? Problem ne sence? Sen ne görüyorsun Galatasaray'ın transfer gündemi denildiğinde? Gözünün önünden geçen film şeridinde hangi haberler yer alıyor? Yunus Aydın, onu sorayım.
0: Aslında çok fazla Galatasaray'da transferde 3'e 5'e mi bakıldığını düşünenlerden birisiyim. Çünkü çok ciddi bir taraftar baskısı var. Yani hani evet, dediğin gibi yani çok ciddi bir tepki var Galatasaray yönetiminde. Hem İbrahim Bey'e, yani hem Dursun Başkan'a, hem Okan Buruk'a, herkese karşı tepki var. Ama yani şunu unutmamak lazım. Gerçekten hani 4 senedir ya, ben zaten bu aslında her sene konuştuğumuz bu yönetim Galatasaray çatışmasının Galatasaray'ı başarıya götüren unsur olduğunu düşünüyorum. Yani bunu daha önceki yayınlarda, işte hani dün Cihan abiyle yaptığımız yayında da söyledim. Yani 4 senedir şampiyon olan bir yönetim hala diken üstünde gidiyor. Hala güven yok. Ama şöyle bir durum var. Geçen seneki sessizliğin nedeni Osimhen'di. Ya Osimhen'le alakalı bütün maddi plan buna göre yapılıyordu. Ve işte banka teminatı. Yani bir kuruş harcamaması gerekiyordu Galatasaray'ın neredeyse Osimhen'i almadan önce. Buna göre bir operasyon yürütüldü. Şimdi böyle bir star transferi de yok. Veli önümüzdeki hafta başlıyor artık. Çok az bir vakit kaldı. Galatasaray Çorum'la birlikte lige başlıyor. Yani şimdi Galatasaray'ın kadrosu zaten lig için %80, %90 yeterli ve hazır bir kadro. Ya bir tek Icardi'nin alternatifi bulunamadı. Orada da şu an geçici Barış'ı kullanabilirler vesaire. Ama yani işte sürekli yüksek isimlerin anılması. İşte bakıyoruz, bir numara işte konuştuğumuz, evet. Yani Leao transferi, işte Can Uzun transferi, ya Bruno Fernandes konuşuldu yaz boyunca. Ya hiçbirinin, hani Hugo Chukwuemeka hiçbirinin getirilememesi, ki bence bu oyuncu da diğerleri kadar yani yüksek bir oyuncu değil. Galatasaray taraftarını elbette tedirgin ediyor. Ama ben mevcut Galatasaray yönetimine ve Okan Hoca'ya güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü 4 senedir şüphesiz bu yolu en iyi bilenler. Ama taraftar da isteklerinde haklı. Çünkü Galatasaray taraftarı artık Avrupa'ya yönelik daha büyük hayaller kurmak istiyor. Yani hem ya şunu söylüyorlar açık açık. Biz ligi zaten geçen sene Galatasaray taraftarının fikri aynıydı. Biz ligde şampiyon olacağımızı biliyoruz ya da bunun en büyük adayı olduğumuzu biliyoruz. Biz evet. Avrupa'da bir adım ötesine koymak daha istiyoruz
1: iyisini,
0: diye.
1: Daha iyisini isteyen bir taraftar vardı. Zaten bunu Okan Buruk eleştirilerinde ben haksız eleştiri olarak görüyordum sezon içerisindeki herhangi bir puan kaybında. Mesela Kocaeli maçlarında Okan Buruk hayatı boyunca almadığı eleştiriyi almıştır. Söyleyelim bunu. Ya da istifa sözlerini ilk defa duymuştur belki de herhangi bir yerde duymadığı. Bunları haksız görüyordum. Transferde de yapılan hataları ya da geç kalmayı diyeyim bu sezon özelinde konuşacak olursak. Bunu da haksız görüyordum ama bir yere kadar öyle görüyordum Yunus Aydın.
0: Ben de aynı şekilde.
1: Bir yere yani kadar öyle gördüm. Şu dakika itibariyle yani, Galatasaray taraftarına, camiasına hak vermemek biraz da o tarafa haksızlık olur bu sefer sanki.
0: Evet, adım adım yani vakit buraya doğru geldikçe bence de. Yani artık ligin başlaması 6 gün kala. Hani takım çünkü sonuçta geldiği anda hazır başlayacak bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Yani bir adaptasyon süreci olacak. İşte bu oyuncu belki sakat gelecek. İşte takımla kamp yapmamış olacak vesaire. Yani artık bu noktaya gelmesi dediğin gibi Galatasaray taraftarını biraz da hani bu denklemde haklı noktaya getirdi. Şüphesiz. Ama dediğim gibi yani bu sürecin gecikmesi hani belki de çok büyük yıldızlarla. Yani şimdi bir anda Leao gibi, Can Uzun gibi transferleri, işte Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerden bağımsız söylüyorum. Starları indirirse Dursun Özbek yönetimi evet bir anda çok büyük şeylerden övgülerden bahsedebilir ama gerçekten şu kalan süreçte bir ya da iki transferle geçilirse ben Galatasaray taraftarının minimumda 3 oyuncu alınmadan hani yönetime rahat uyku uyutacağını da düşünmüyorum. Her gün geçtikçe de bu arada hem taraftarın baskısı artıyor hem de aynı zamanda yani yönetim de streslenmeye başlıyor. Hani evet 2 hafta önce Dursun Özbek bir toplantıda şunu söyledi. Yani Fenerbahçe'ye göre mi transfer yap? Fenerbahçe'nin adını geçirmedi ama onlara göre mi transfer yapacağız dedi birisi Greenwood transferini söylemesinin üzerine. Bu konuda haklı evet ama yani taraftar da bir transfer istemekte çok haklı. Yani artık Ağustos ayının hani neredeyse hani 2. haftasına geçeceğiz. Yani 2. haftası bitecek demeyeceğim ama 2. haftasına girdik. Lig önümüzdeki hafta başlıyor ve gerçekten hiçbir hareket yok. Evet ben Galatasaray'ın mevcut kadrosuyla da şampiyonluğun en iddialı iki takımından birisi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe ile. Ama Galatasaray taraftarının her zaman bir adım fazlasını istemesi. İşte geçen sene Liverpool'u yendik, Juventus'u yendik. Bu sene bunun bir fazlası. Yani son 16 değil son 8. Ya da son 16'ya daha emin adımlarla gittik. İlk 8'den girmek gibi isteklerinin gayet anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şu an itibariyle baktığımda hani kombineler de aynı şekilde. Zaten taraftar desteğini görüyoruz. Ama ben Galatasaray'ın şüphesiz 2 ya da 3 büyük transfer yapacağını düşünüyorum. Ama gecikti mi? Artık evet. Yani 4'ü 5'i itibariyle ya ben de geciktiğini düşünüp Galatasaray taraftarına hak vermeye başladım.
1: Galatasaray'da dediğimiz gibi Can Uzun bekleniyor dedik. Diğer tarafta Galatasaray'ın Frankfurt'la arasındaki kıran kırana pazarlığın 60 milyon eurolardan 60 ile 40 olarak başladı diye biliyorum ben mesela burayı. 60 diğer taraf istiyordu yani Frankfurt 40 Galatasaray'ın önerdiği, vermek istediği işte değerini öyle gördüğü rakamdı. Ama buradan 45 milyon eurolara kadar inildiği, Galatasaray'ın 35'i zorladığı haberleri var ama ben onlara pek inanmadım açıkçası. Yani 35 milyon euronun zorlandığı, buralardan buraya getirmeye çalıştığı, gerçi bu kadar beklenildiğini de düşünürsek bir transfer ihtimalinde ihtimal vermesek orada da belki haksızlık ederiz, haksızlıktan yola çıkmışken onu söyleyeyim ama Can Uzun transferini iyiden iyiye yokladığı istediği konuşuluyor aylardır Galatasaray'da. Mayıs ayından bu yana bunu konuşuyoruz. Hatta Mayıs ayından bu yana neler neler konuşuldu, Can Uzun unutuldu, öyle bir şey var yani. Bu arada Fenerbahçe'de de Pavlidis, Charlotte, Endrick transfer ihtimallerini konuştuk. Tüm bunları konuşurken Kite'ın Park Sao'yu kaçırmayalım açıklamasını görüyorum Fanatik gazetesinde ama hangi Park Sao tabii? O akla birinci ligdeki isim gelmiyor değil. O değil tabii.
0: Kite'ın Altay.
1: Değil mi? Altay. Ama oranın da kralı o bu arada yani.
0: Kesinlikle.
1: O değil tabii haliyle ama o geliyor ilk etapta okuduğunuzda. Onu söyleyelim. Ama öyle zannediyorum ki Marsilyalı oyuncu, Brezilyalı oyuncu. Ona ilişkin.
0: Ona da öneriyor. Kendi Hollanda Ligi'nden birkaç scout transferi de hani önermiş. U23 önerilebilecek santroforlar ama yani Fenerbahçe'nin şu an zaten santrofor konusunda bir belirsizliği var. Yani evet aslında baktığında Fenerbahçe'nin yani Vedat Muriç, Sidiki, Şerif, Anderson, Talişka. Hani 3 tane santrofor oynatabileceği adam var mı? Var. Evet. Ama hani bunlardan hiçbirisi Vedat hariç yani net bir 9 mudur? Değildir. Yani Sidik Şerif sağ tarafta kullanılsın gibi bir fikir vardı. Ondan da vazgeçildi. Yani Fenerbahçe hani öyle kalp çok beğenmiş

0: gibi bir transfer yapacağını düşünmüyorum. Yani bu isim gerekirse biz daha ne yapalım adı altında gidip hani çok büyük bir risk alıp 15 milyon euroyu hani Vlahovic'e gömmek de olabilir. Hani çok büyük bir risktir, çok büyük bir risktir bence. Ama yani Fenerbahçe'nin net bir yıldız santrafor alacağını düşünüyorum. Yani bu denklemden acaba soru işareti olan bir santrafor çıkmayacaktır. Ha, bence Vlahovic soru işaretinin kralı. Yani ne vereceği hiç belli olmayan bir oyuncu. Tamamen şu an Türkiye'yi son durak olarak görüyor. Hani birazdan Beşiktaş'ta konuşulur. Beşiktaş da istiyor oyuncuyu. Ama hani hiçbir şekilde Türkiye'ye şu an sıcak bakmayan bir futbolcu. Son durak olarak görüyor. Avrupa'dan teklif arıyor 5-6 milyon euro. Türkiye'den Arabistan'dan 15 milyon euro teklifi reddediyor. Ama ben mevcut Aziz Yıldırım yönetimi 10 aylığına geldiği için mutlaka buraya bir star alacağını düşünüyorum.
1: Peki. Diğer tarafta Galatasaray'ı konuşuyorken, Galatasaray'a değinmişken az önce Trabzonspor gündemine Salah'la geçeceğiz. Salah orada büyük etki yarattı. Antrenmana çıkmasından tut Araklı'da, Araklı ilçesinde bir belediye başkanıyla yaşadığı diyaloğa kadar her şey ülke gündemine oturur oldu. Ülke gündemine gelir oldu. Onu aktarayım. Bir şey daha diyeceğim ama onu tabii şöyle bir doğrulamam gerekiyor. Salah'a ilişkin Trabzon söz konusu olduğunda orada yapacağı özel işlerden bir haber daha geldi bana ama onu tabii doğrulamam gerekiyor. Belki ikinci parantez programında saatler 16'yı gösterdiğinde Aytekin Akay ile konuşacağımız bölümde onu detaylandırırız diyeyim. Salah gündemine ilişkin neler söylersin, neler katar ve onun gelişini, gelişiyle beraber Trabzonspor tarafına kattıklarını ki Salah Trabzonspor tarafına geldiği günden bu yana önemli takipçi sayısı rekoru kırıldı. Diğer tarafta sadece takipçi sayısı değil, Salah söz konusu olduğunda şu konuşuluyor Trabzon'da. Salah para bastırıyor Trabzon'a diye, Trabzonspor'a diye haberler yapılıyor. Yani örneğin dünya ünlü yıldızın Trabzonspor'u işte kombine satışlarıyla beraber 6.000'den satışları 6.000'den kısa sürede 20.000'e çıkartması ön plana çıkıyor. TS Club'la alakalı yoğun bir ilgi olduğu ve tedarikçi firmaya yeni forma siparişleri verildiği haberleri geliyor. Tabii forma demeyelim. Orada Trabzonsporlular biraz da forma gelirinden Salah'ın alacağı payı da düşünerek bir nevi orada ama hepsi bize kalmıyor ki diyebilir. 125'ti yanlış hatırlamıyorsam Salah'ın elde edeceği gücü. 20 miydi? Peki. O kadar da abartmayalım biz de değil mi? Yani Yunus 20'ymiş. Gitmeyelim ilerleme.
0: Ama Beşiktaş 75 falan verecekti yani. Trabzon evet. Yine iyi anlaşmış.
1: İyi anlaşmış. Detayları neler bilmiyorum ama artık Trabzon'da şehir mi çekti Salah'ı, başka detaylar mı, başka şeyler mi var? Onlar da konuşuluyor. Konuşulduğu yerde de tabii açıklanmadığı sürece iddia olarak kalıyor. Onu söyleyelim. Yunus Aydın.
0: Yani cidden dediğim gibi Salah hani gerçekten Trabzonspor'un ilk başta şunu söyleyeyim. Yani Türkiye tanıtım fonuna bir hediyesi gibi oldu. Yani gerçekten çok büyük iş. Çok büyük bir oyuncu getirdiler. Hani menajerler aracılığıyla dört büyükten önerildiğini söylemek lazım. Yani dört büyükten önerildikten sonra
1: Fenerbahçe'yle de geçiyordu değil mi adı bir ara? Yok Mane miydi tabii, o? Ben mi karıştırıyorum?
0: Mane'nin de adı geçti.
1: Doğru.
0: Ya şöyle, dört büyüklerin tamamına önerildi. Fenerbahçe zaten o zaman Mason Greenwood'u bitirmek üzereydi. Galatasaray ilgilenmedi. Beşiktaş'ın zaten ilgisini haftalar boyunca konuştuk. Orada çok büyük stratejik hatalar yaptı Beşiktaş. Ve bir anda aslında Ertuğrul Doğan hani kendi ağzıyla mesela Mehmet Aslan'a yalanlamış yani. Veytas Spor Müdürü'ne yalanlamışken. Hani sonrasında çok hani ya kimse kaçırmak istemez Muhammed Salah'ı. Aslında ben orada hani Ertuğrul Başkan'ın yaptığı hamleyi de çok doğru olarak görüyorum. Yani Beşiktaş yönetimindeki amatörlükleri yapmadı. Bunu başkan nezdinde söylemiyorum. Yani şu an Beşiktaş'tan gönderilen yöneticinin yaptığı hataları biliyoruz Salah transferini de. Daha önce de konuştuk ama şimdi şöyle bir durum var. Bir numaralı etkisi ne Salah'ın? Ben inanmadım buna baktım. Ya yani belki yanlış bir haberdir diye ama gerçekten doğru çıktı. Yani Kahire'den Trabzon'a direkt uçak seferleri başlamış. Ya ben dedim ki İstanbul'a aktarmalı falan geliyorlardı herhalde diye. Yok direkt Trabzon'a iniyor Kahire'den. Yani bir kere hani gerçekten bu anlamda bile turizm olarak çok katkısı var Trabzon'a. Trabzon'da çok zaten...
1: Bu yeni mi başlıyor? Hani, yeni mi aldığın bir haber bu?
0: Evet yeni. Yani Salah transfer sonrasında. Yani baktığında yok yani pazartesi günü itibariyle uçuşlar var. Kahire'den Trabzon'a direkt uçuş var. Ya yani baktığın zaman şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer denkleminde sadece sene farkı var. Şimdi
1: Salah'ın akrabaları çevresi biliyorsun çok böyle fazla arkadaşlarına bağlı bir isim. Bodrum'da da 15-20 kişi poz veriyorlar yeri geliyor. Onlar uçak falan bulamayınca oradaki talebi görmek adına yapılmış olabilir de ilk etapta. Yani 1-2 ay sonra görmeyebiliriz böyle bir şeyi. Bilmiyorum. İşin esprisi tabii benim dediğim.
0: Ya hani ya tabii yani bence de daimi olmayacaktır tabii ama hani şu an itibariyle böyle bir efekti var Muhammed Salah'ın. Hani ya şöyle, şimdi en büyük fark Beşiktaş'a olanla şu oldu. 1-1-2 yıllık sözleşme. Beşiktaş'a 1 yıllık gelecekti. 1 yıllık 15 milyon euroluk maaş üzerinden gelecekti. Şimdi Beşiktaş'ın satabileceği taraftar sayılarını baz aldığımız zaman Beşiktaş'ın satabileceği ürün sayısıyla Trabzonspor'un satabileceği ürün sayısı arasında ciddi bir fark var. Bunu kabul etmek lazım. Ki zaten Trabzonspor'da masaya otururken bu denklemler doğrultusunda oturdu. Ve Muhammed Salah zaten menajer de farkında. Menajeri arkadaşı zaten. Tek oyuncusu Muhammed Salah. Çocukluk arkadaşı. Yani profesyonel olarak birçok oyuncusu olan bir menajer değil. Kendisi zaten şöyle bir açıklama yaptı. Yani son transferini yapıyorum Salah'ın. Buradan sonra artık ben de kendi işime döneceğim diye. Yani Muhammed Salah'la alakalı durum şu. Oyuncu Beşiktaş tarafından %25 Türkiye satış gelirlerini, yurt dışı satış gelirlerinin de tamamını istiyor. Şimdi bu denklemde Beşiktaş zaten bu masaya oturmam dedi, ben kabul etmiyorum dedi. Beşiktaş masadan kendi teklifini sunarak ayrıldı. Sonrasında Trabzon ürün satışı, tabii ki bunun Salah menajeri de farkında. Trabzonspor'un aynı ürünü satamayacağını. Şüphesiz çok yoğun ilgi var ama taraftar çarpanını göz önüne bulundurduğu zaman Beşiktaş'ın taraftar sayısı çok daha fazla. Burada 2 yıllık bir denklemde oturuldu. 17 milyon çarpı 2. Salah 2 yıllık sözleşme attı Trabzon'a. Bu da menajeriniz totalde oyuncunun 34 artı işte ürün gelirleriyle belki 40 milyon euroya yakın gelir elde edecek Trabzonspor'da ama yani bunu zaten Trabzonspor sattığı forma satışlarından, şimdi artan kombine sayısından bir Ertuğrul Doğan söylüyor. Trabzon'da sponsor, yani şu an sponsor bulmadım diyor ama Trabzon'un iş adamlarının beni geri çevireceğini düşünmüyorum diyor ki bence de geri çevirmeyeceklerdir. Yani birçok hani Trabzon'un iş adamı, işte Trabzon'un önünde gelen insanları bu konuya destek olacaktır. Ki Trabzon'da transfer de daha bitmedi. Darwin Núñez'le de ilgileniyorlar. Yani Liverpool'un sağ açığını aldıkları gibi Liverpool'un eski santraforunu da almak için bir hayli hareketliler. Darwin Núñez'i Liverpool'da daha sonra tabii hala bir sana gitti, bir düşüştü ama hani sonuçta isim olarak çok yüksek bir isim. Yani çok büyük etkisi olacak bence. Net bir şekilde ben 25'i aşkın gole de etki edeceğini düşünüyorum. Gol ve asist sayılarıyla birlikte ve Salah'ın en önemli etkisi şu. Geçen sene Trabzonspor Fenerbahçe aynı puandayken biz bu şampiyonluk yarışını Fenerbahçe ve Galatasaray'a geçtiğini düşünüyorduk. Hepimizin fikri buydu. Neden? Çünkü Trabzonspor'un bir yerde hızın kesileceğini biliyorduk. Bu süreci götürebilecek yıldız bir oyuncusunun olmadığını düşünüyorduk hepimiz. Yani işte Zubkov'larla, Onuachu'larla bir yere kadar. Fikriya'da, Ernest Muçiler'le bir yere kadar. Şimdi burayı derliği toparlayacak. Ya da işte zaten Olay'ı, Pina, Folcarelli, bunlar çok genç oyuncular. Çok iyi olsalar da. Şimdi bu süreci toparlayacak, bu süreci yönetebilecek harika bir oyuncu. Yani bence aynı seviyeye koymuyorum. Daha önce de söyledim. Aynı yetenekte kesinlikle değil Muhammed Salah. Ama Messi, Ronaldo gibi anılabilen, bu isimle bahsedilebilen oyunculardan birini getirdi Trabzonspor. Premier Lig tarihinin bence gelmiş geçmiş en iyi 3 futbolcusundan bir tanesi. Ve çok büyük bir marka değeri. Yani böyle bir fırsat gerçekten 40 yılda bir gelir. Trabzonspor bunu değerlendirdi. Saha içinde performansıyla alakalı tabii ki düşüşte. Yani hani bunları gerçekçi olmamız ve kabul etmemiz lazım. Zaten yani Muhammed Salah 4 sene önceki Muhammed Salah olsa, Jürgen Klopp dönemindeki Liverpool'un Muhammed Salah'ı olsa gelir mi Türkiye'ye? Tabii ki gelmez. Yani hangi futbolcu top seviyesindeyken bize gelmiş? Herkesin verebildiği bir Anelka ve Osimhen örneği var. Yani hani başka da bir örnek yok maalesef. Yani bu nedenle bizim kendi Türk futbolcularımız bile yurt dışına gidiyor da düştükten sonra tekrar buraya geliyorlar.
1: Evet.
0: Bu nedenle ya yani bu nedenle hani ya Muhammed Salah'ı kötülemek için hani ya bu oyuncu düşüşte demeye gerek yok. Ya bu oyuncu tabii ki düşüşte ama hani bu hali yani Dünya Kupası'ndan en hızlı elenen ülkelerden birinde star olmaya yeter. Biraz gerçekçi olmamız lazım. Ertuğrul Doğan yönetimi bence çok büyük bir iş yaptı. Trabzonspor'un bunun altından bu arada Ertuğrul Bey bunu planlamıştır zaten. Çünkü Ertuğrul Doğan sıfırdan başkan olmuş birisi değil Trabzon'un. Daha önce Ahmet Ağalı döneminde de zaten herkes bütün parayı verenin Ertuğrul Doğan olduğunu biliyordu. Zaten bütün parayı veren başkanlar, başkan yardımcıları daha doğrusu, çok yakın zamanda hemen başkanı ekart edip başkan olabiliyorlar. Bunu sadece biz Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan'da görmedik. Bunu mesela biz Hasan Arat, Hüseyin Yücel'de de gördük. Hasan Arat bir anda ekartı oldu. Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel esas parayı veren oydu. Herkes biliyordu.

0: Hatta Sinan Engin'e söylemiş Hüseyin Yücel. Sinan Engin anlatmıştı. Ya bizim başkanda para yok demiş Hüseyin Yücel Sinan Engin'e. Ya bu süreçte sonuçta parayı veren bir şekilde kulübün yönetiminde olabiliyor. Ertuğrul'dan gerçekten çok başarılı bir iş adamı. Süreci çok doğru yönetiyor. Ya bankalar birinden en erken çıkan takım Trabzonspor. 3 milyar TL borç açıkladıktan sonra Trabzon sırayla Oluay'ı, Augusto, Uğurcan satışlarını yaptı. Bunlardan 3 milyar TL'yi geçkin zaten gelir geldi. Ya toplamda 65-70 milyon euro gelir geldi. Hatta yani sadece Oluay ve Uğurcan'dan geldi. Augusto'yu dışarıda bırakayım. Yani artıya geçmeyi, şimdi tabii Salah transferi farklı bir ekonomi yaratacak ama ya artıya geçen ilk kulüp olacak Trabzonspor. Ya bu nedenle çok doğru bir ekonomik süreç yönetiyorlar. Bunun altından rahatlıkla kalkabilecek maddi güçleri var. Çünkü elinde daha madenler de var. Örneğin Pina. Ya Olay tarzında bir satış yapabilir. Folcarelli, evet. Halsti istiyordu. Onu açıyor. 20 milyonda satılabilir. Yani o yüzden Trabzonspor bu işi bu starı getirebilecek ekonomiyi gerçekten yarattı. Ve çok rahat bir şekilde getirdiler. Farkındaysanız hani Beşiktaş'ta bu süre çok uzadı. Ekonomisini de çok düzgün yöneterek getirdiler. Tebrik etmek lazım. Bence hani sağ tarafta Muhammed Salah, solda Aral, Ernest Bucci, şu an için onu açıyor. Belki
1: şimdi ben daha heyecanlandırıcı bir şey söyleyeyim. Futbol severleri heyecanlandıran bir şey söyleyeyim. Yani sağ tarafta işte Salah, sol tarafta Mucci dedin, işte farklı farklı detaylar verecektin, Onaçun'un ileri uçta olduğu, kalede Onana'nın olduğu bir yerden girdin konuya. Yani ben isim sayacağım ve dışarıdan bakarak bunu biraz yorumlamamız gerektiğini düşündüğümü aktaracağım. Salah, Osimhen, Trossard, Asensio, Kante, Greenwood, Sané, İlkay, Onana, Ake, Ederson, Sanchez, Skriniar, Semedo, Fred, Nübel ve Savic mesela. Burada tabii ya Semedo'nun, Savic'in girmese de olurdu gibi bir durumu var. Niye ekledin onları diyecek olanlar olur ama hepsi dünyaca, burada hemfikir miyiz? Avrupa özelinde özellikle tanınan isimler ve yeri geldiğinde performansıyla, mücadelesiyle tanıdığımız bir Skriniar, bir Ake. Yeri geldiğinde maç almasıyla hatırladığımız bir Ederson ki her ne kadar Fenerbahçe'de onu gösteremese de geçen sezon. Yeri geldiğinde aynı şekilde maçı almasıyla ileri uçta bu sefer konuştuğumuz isimlerden. İşte Osimhen gibi mesela, Salah gibi şimdi sağ tarafta gibi isimler. Bunların hepsini Süper Lig'de bu sezon izleme şansımız olacak. Belki yazamadığım bir iki isim daha vardır burada. Hatırlamadığım ama hatırladıklarım bunlar ve yazdıklarım bunlar. Yunus Aydın hakikaten heyecan vermiyor da değil. Beşiktaş tarafıyla, Trabzon'la, Fenerbahçe ve Galatasaray'la.
0: Gerçekten güzel bir lige gidiyoruz. Evet. Yani dört büyüklerin, şimdi işte Beşiktaş biraz evet gaza bastı bu yani hafta içinde.
1: Darwin Núñez'de gaza basıyorlar onlar da.
0: Evet yani mutlaka bir santrafor alacaklar. Yani mutlaka çok iyi bir santrafor alacaklar. Yani çünkü Salah transferinde taraftarın öyle bir hani umudu kırıldı ki, yani Trossard transferini hani birazcık gölgede bıraktı Beşiktaş yönetimi, mutlaka bunu kapatacaktır ki işte hafta içerisinde öneleme maçına da ya Vaslav Çenli bütün sezon sağ tarafı götürebilecek gibi iyi oynamıyor. Yani baktığında işte boş kaleye kaçırdığı pozisyon vesaire, yani çok formda değil, mutlaka bir sağ ön alacaklar. Mutlaka bir santrafor alacaklar. Emirhan'ın güncel performansının iyi olması belki onları stoperde bir nebze nefes aldırdı. Ama bence Beşiktaş'ın bir stoper ihtiyacı da var. Yani bu denklemde yani Beşiktaş da eksiklerini kapattığı zaman çok keyifli bir lige giriyoruz. Yani Trabzonspor'la alakalı hani bir parantez açayım, futbol operasyonu ne kadar güzel gidiyor bunu doğrulamak adına. Şimdi Trabzonspor yaptığı transferlerde yüksek başarı oranı sağladığı gibi mesela Beşiktaş'ın bu oyuncudan, ya mesela örnek diyelim, Fenerbahçe ümidini kesti ve Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a gönderdi. Beşiktaş Cengiz Ünder'i ayaklandıramadan Fenerbahçe'ye tekrar geri gönderdi. Satın almasını da kullanmadı, devam etmek istemedi. Peki Ernest Mucci'de ne oldu? Beşiktaş Mucci'den umudunu tamamen kaybetti. Trabzonspor'a gönderdi. 2,5 milyon euro gibi bir zorunlu satın alma koydular. Komik bir para. Ya yeter ki gitsin diye. Ernest Mucci müthiş bir sezon geçirdi. Trabzonspor'da büyük maçlarda goller attı Fenerbahçe'ye. Trabzonspor'u işte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarısında, ligdeki başarısında çok büyük rol oynadı. Dönemin sonunda Serdar Adal ne dedi? İnşallah Trabzonspor bu opsiyonu kullanmaz dedi. Oyuncu tekrar bize döner dedi. Şimdi Trabzonspor tarafının aldığı oyuncuyu, yani Mucci bitmiş durumda gitti Trabzonspor'a. Hatta Fatih Tekke ne dedi? Ben bu riski alıyorum, takım için alıyorum dedi. Basın toplantısı ilk basın

0: toplantısıydı. Çok net hatırlıyorum. Ben bu riski alıyorum. Allah utandırmasın. Kendim için, takımım için aldım dedi. İnşallah bir yere getirebiliriz Muçi dedi. Muçi bir yere geldi. Trabzonspor'da. Trabzonspor'un bir de böyle aldığı oyuncuyu da yukarı çıkartma oyu da var. Şu an işte hiç saymadığımız Ozan Tufan gibi potansiyeline yaklaştırdığı oyuncular da var. Geriye baktığında işte Pina var. Samet'i aldılar. Bence hiç hasta alınacak bir oyuncu değil. Özellikle rotasyonda çok iyi değerlendirebilirler. Kaleci de Onana ile devam ediyorlar. Ya bence çok iyi bir takım oldu Trabzonspor. Beşiktaş'ın da az önce söylediğimiz eksiklerini kapatmasıyla birlikte çok keyifli bir lige doğru gidiyoruz. Bence çok keyifli bir lig olacak. Dört büyüklerin dördünde iddialı olduğu bir sezon olacak. Yani bence son senelerin hani dört takımın da içerisinde olduğu ve Beşiktaş'ın da Trabzon'un da Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın hiçbirinin erken kopmadığı Mart Nisan'a kadar kafa kafaya gidilecek bir sezon olduğunu düşünüyorum. Minimum 3 takımla.
1: Peki. O zaman kör sıralama yapalım, öyle bitirelim 3-4 dakikalık bölümde. Süper Lig'e gelmiş işte en iyi oyunculardan oluşan bir kör sıralama. Bu dediğin gibi Anelka Osimhen özelinde değerlendirebileceğin, bu döneminde nasıl getiriyorsun, ne kadar güzel işleyebileceğin transferleri de içinde barındırdığı gibi kariyeriyle Salah gibi transferleri de içinde barındırıyor olabilir. Tabi Salah'ı, Anelka'yı, Osimhen'i bu listede görecek miyiz? O da ayrı konu. Orada da bilgi vermeyeceğim sana Yunus Aydın. Biraz kör sıralamayla gidelim. Tatlı oluyor, yapalım. Güzel oluyor.
0: Beşli
1: böyle
0: mi?
1: Dönemlerde.
0: Beşli mi?
1: Onlu yapalım. Ne diyorsun?
0: Tamam.
1: Geçen gün 20'li yaptık. Hiç güzel olmadı. Erkan Tiryaki ile 20'li yaptık. O da biraz hani nerede çokluk orada fayda sağlamayan bir durum gibi oluştu. Hemen gülme. Ben kötü bir şey demeyeceğim Yunus Aydın. Yani hemen bir gülüyorsun. Çokluk olunca pek de orada güzellik olmuyor, onu söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Öyle devam ettik. Ama Yunus Aydın'la konuştuğumuz noktada şimdi birinci sıra dedik, ikinci sıra dedik, ona kadar gittik. Eto ile başlayacağım. Eto'yu kaça yazarsın?
0: Hem Antalya'da oynadı, hem Konya'da oynadı. Yani 5. 5 diyelim.
1: Eminsin. Eto'yu 5'e yazmakta eminsin. Peki, kararlısın.
0: Eminim, 5.
1: Drogba'yı kaça yazarsın?
0: Antalya'nın da bir ek sırası ilk 5'e yazayım.
1: Drogba'yı kaça yazarsın?
0: Drogba 4.
1: Drogba'ya 4 diyorsun. Peki, Salah dedim. Salah dedim. Kimler gelecek bilmiyorsun ama Salah dedim. Yani daha kimler?
0: Salah.
1: Evet.
0: 2.
1: Salah'tan iyisi gelir mi diyorsun?
0: Ya bir bıraktım şans, bir bıraktım bir kişi.
1: Carlos.
0: Roberto Carlos 6. Bir frikik golüyle ayrıldığı için Fenerbahçe'den.
1: 6'ya yazıyorsun Carlos'u. Salah'ın neyle ayrılacağını bilmiyoruz mesela. Onu da söyleyelim yani.
0: Ama şu an çok büyük efekt. Yani şu an çok büyük efekt. Günceli biraz önüne aldım.
1: Peki, günceli öne aldın. Güncele çalıştın. Quaresma dedim.
0: Quaresma. Beşiktaş taraftarının gönlünde çok başka yeri var tabii.
1: 3'ün var.
0: Ama
1: 7'in var.
0: 3 var. 3, 7, 8, 9, 11 boş. 7 diyelim Quaresma'ya.
1: Quaresma'yı 7 yaptın. 7. Bak bence bu olmadı. Eto'ya 5 deyip...
0: 3 arası da çok kaldım.
1: Eto'ya 5 deyip Quaresma'ya 7 diyorsan, ben bir Beşiktaşlı olsam mesela şu an, neyse yapmayayım, demeyeyim öyle de. Kızardım, öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim, kızardım. Kapatmayın radyoyu, değiştirmeyin frekansı. Şimdi bak, tam öyle diyecektim. Değiştirirdim frekansı. Sakın değiştirmeyin Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz Ömercan Özmen'le dakikalar içerisinde. Ve hızlıca devam ediyorum. Hızlıca devam ediyorum dediğim noktada da Quaresma dedik. Snyder'deyiz.
0: Snyder 8. Quaresma'nın altında. Snyder 8.
1: Yunus Aydın, Galatasaraylıları da al karşına. Alıyorsun da zaten. Van Persie.
0: Drogba 4'te ama.
1: Van Persie.
0: Robin Van Persie 10.
1: Van Persie'ye 10 diyorsun. Peki.
0: 10.
1: Yani bu arada cevapların da bunun haberinin olmadan yapılan bir kör sıralama olduğunu,
0: tabii.
1: Net bir şekilde hazırlıksız olduğunu gösteriyor. Bu açıdan samimiyetimize inanın yani. Mario Gomez dedik.
0: Beşiktaş taraftarıyla arayı düzeltelim. 3.
1: Abi bir şey kal ama yani çok zora gireceksin, söyleyeyim sana. Sadece zora gireceğini var söyleyeyim. Mario Gomez'i 3'e koyarsan çok zora gireceksin, onu söyleyeyim sana.
0: O zaman 9.
1: Yo, koyduk bir zaten kere. Yenicim. Koyduk bir kere. Ben koyduk yazdım. Mu? Yazdım. Aynen. 1 kaldı, 9 kaldı. Kimler kaldı?
0: 1 ve 9.
1: Kimler kaldı?
0: Kimler kaldı?
1: Tam da 1'i 3'e gidecek isimler de esasında, onu söyleyeyim. Anelka ve Osimhen.
0: Osimhen 1. Anelka bakış çok kötü oldu.
1: Anelka çok kötü oldu, evet. Yani çok zorlanacaksın çok dedim Mario Gomez'i 3'e koyarak. Evet.
0: Çok güncel oynamış oldum. Osimhen'le Salah'ı 1 ve 2'ye koyarak.
1: Katılıyorum orada. Tamam. Ama Carlos'u beklemezdim. Bak burada problem yok. Mesela Mario Gomez'e 3 dedin. Okey. Drogba'da büyük bir problem görmüyorum. 4 diyorsun. Eto belki biraz daha aşağılarda olabilirdi. Çünkü aşağılarda Snyder Ali Anelka'yı görünce, Quaresma'yı görünce, Carlos'u görünce ya Eto'nun 5'te ne işi var diyorum. Ama bence 4'e kadar iyi gittin. Kör sıralama olmasına rağmen haliyle bunu bilinçli yapmıyorsun. Kim gelecek diye tahmin edemeden ilerliyorsun.
0: Ben Alex'le Hacı gelirse diye çok yukarıları boş tutmaya çalıştım. İlk onlar gelmedi. Evet,
1: gelmedi. Biraz da böyle hani senin dediğin gibi son 15 belki Carlos Alex döneminden hatırladığımız bir isim ama oralara Anelka zira aynı şekilde ama oralara gittim. Oraların da çok daha gerisine gitmek istemedim açıkçası. Alex'e gidersem Hacı'ya gitmesem olmayacaktı. Hacı'ya gitsem bu sefer Ortega'ya vesaire oralara çıkacaktı yolumuz. Çıkmasın oralara dedik yolumuz. Hatırlayalım onları ama bugün bu sıralamada hatırlamayalım istedim. Osimhen 1, Salah 2 dedi, Gomez 3, Drogba 4, Eto 5, Carlos 6, Quaresma 7, Snyder 8, Anelka 9 ve Van Persie 10 dedi Yunus Aydın. Kör sıralamada da böyle bir durum yaptık. Bak nasıl patladın Yunus Aydın demiş dinleyicimiz.
0: Quaresma şu an tek yani kurtarabilen Quaresma'ya forma numarasını vermişim. Tek yani tek oradan.
1: Bak mesela özür dileyeyim bir dinleyicimiz Mehmet Bey, Icardi'yi nasıl koymazsınız ya demiş. Hakikaten haklı. Icardi'yi nasıl koymam mesela? Eto'yu koyduğum yerde ya da ne bileyim orada Eto haricinde Icardi'yi, Van Persie'yi koyduğumuz yerde Icardi'yi nasıl koymayız değil mi? Yani orada haklı.
0: Ama çözsalama tam böyle bir şey zaten. Yani bir ne şey, geleceğini bilmemek. Yani belki bire hani çok alakasız bir futbolcu
1: belki
0: da gelir.
1: Salah'ı bekliyorsun. Değil? Salah'ı koymuyorum mesela değil mi?
0: Aynen. Yani hani bir numarada bekliyorsun. Hani son bir numarada hani Ali Lukunku'yu da duyabilirsin.
1: Doğru. Çok doğru. Tam Eto'nun girdiği yerde şey. Değil mi? Peki. Teşekkür ediyorum. Yani Anadolu takımlarına gitmesiyle girdiği yerde. Doğru. Yunus Aydın teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Selamlar. Sağ ol, var ol. Yunus Aydın'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Kör sıralamayı da yaptık. Sizin peki ilk ona girecek buradan sıralamanız ne olurdu diye soracak olursam. Mehmet Bey mesela Drogba 1, Salah 2, Osimhen 3 demiş. Şimdi bak burada itirazım olmaz. Burayı değiştirebilirsin mesela. Osimhen 1, Drogba 3, Salah 2, Salah 1, Osimhen 2, Drogba 3 yaparsın. Bu üçlünün arasında gidip gelen şeylere itirazım olmaz, onu söyleyeyim. Ama 4'ü de yazacaksan orada mesela Carlos'u da buraya dahil edip Carlos'un da 1'e 2'ye 3'e 4'e nereye yazılırsa yazılsın çok da itirazımın olacağını düşünmüyorum mesela, onu söyleyeyim. Icardi'yi nasıl koymazsınız mesajı gelmişti. Icardi nasıl olmaz mesajı da gelmiş mesela. O mesajdan mı güç aldı da geldi bilmiyorum ama haklı dinleyicilerimiz bu konuda. Koymalıydık. Icardi'yi de eklemeliydik listeye. Trabzonspor Onaçı'yı Fenerbahçe'ye verir mi sizce? Verse fiyat bandı ne olur? Fenerbahçeli olarak Onaçı'nın golcülüğünü çok seviyorum. Katılıyorum bu arada Onaçı'nın golcülüğü konusunda. Eğer satış listesinde ise yine Uğurcan Çakır'da olduğu gibi istediği parayı da verse Fenerbahçe'ye yine de vermeyip Galatasaray'a Osimhen'in yedeği olarak verirler mi demiş. Yani bir problem var ki o problem sadece Onaçı ile alakalı da değil, olay problemine de sirayet etti. Oraya da yansıdı Ercan Bey. Galatasaray Trabzonspor arasında bu tarz ilişkilerin o kadar kolay olabileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe Trabzonspor arasında zaten kolay değildi. Ama bakalım neler olur bilmiyoruz. Herhalde Fenerbahçe'de de bir Trabzonspor'dan gelen bek transferi vardı. 3 yıl 4 yıl önce Sayın Ali Koç döneminde. Kimdi ama şimdi ismini böyle bazen hatırlayamazsınız ya. Biri gelir Trabzon'dan ve Fenerbahçe'ye gelen işte o beklerle. Novak peki tamam hatırladık bak Novak'tı. İşte sözleşmesi bitecekti öyle hatırlıyorum, sözleşme bitmişti. Anca o şekilde anlaşmalar olacak gibi durumları görürüz gibi duruyor oralarda Fenerbahçe Trabzonspor arasında. Ha, bu arada bir de Oğuz Aydın'a onların iyi bir ilgisi var diye biliyorum Trabzonspor tarafının. Özellikle devre arasında da bunu hissettirdiler. Gelen haberler öyleydi bizlere de. Şimdi orada bir şey olursa diğer tarafta da bazı şeyler olabilir yani halihazırda. Bir görüşme, bir anlaşma olursa onu da konuşalım. Bir de kulüp kombineyi selamlar. Bir de kulüp kombineyi 22 bin civarında satışa kapatıp yabancı turist misafir taraftarlardan daha çok para kazanacağını

düşünüp bilet olarak devam edecekmiş demiş. Peki. 30 milyon TL'lik forma alan demiş birisi. Forma alan belediye başkanının heykeli dikilmeli demiş. Benim en çok merak ettiğim Fenerbahçe kimleri devre dışı bırakacak? Kadrodan ön tarafı güzel kurayım derken arka taraftan olmasınlar demiş. Değil mi? Şimdi Kante mesela gitmeye çalışıyor, gönderilmeye çalışılıyor. Ama işte bir alıcı bulunamıyor. Çok yüksek maliyeti var denilen bir Kante. Şimdi ona da tekliflerin geldiği konuşuluyor örneğin. Salah reisin en sevdiği yemek buymuş demiş. Koşari yemeği demiş. Yapılışı haşlanmış nohut ve yeşil mercimek, haşlanmış makarna, genellikle küçük boy, pirinç pilavı, üzeri karamelize edilmiş çıtır soğan, özel domates sosu ve sarımsaklı sirke sosu. Hazırlanışı abisim sen ne yaptın, biz şu an nereye döndük, yemek programına döndürdün burayı, uzun bir paragraf yazmışsın. Yani bildiğin yemek tarifi veriyorum Radyo Gold'de, parantez programda yapmadığımız bir şey mi konuşuyoruz, tamam, ama yani tarife kadar da hazırlanışa kadar da okumamıştık hiçbir şeyi bugüne dek. Hadi girelim oraya. Tüm malzemeler ayrı ayrı haşlanıp pişirilip servis tabağında en alta makarna, üzerine mercimek, pirinç ve nohut sırayla katman katman dizilir. En üste karamelize soğanla özel domates sosu dökülerek yenir demiş. Doğru, bu çok paylaşıldı sosyal medyada. Salah bunu çok seviyor diye. Hatta L1 Üçgen'de Ufuk Kağan Karacan'dan dinledim en son bu sabah. Bu yemeği çok seviyor gibisinden. Ama yani kaçımızın mesela, tabii zevkler ve renkler tartışılmaz, ayrı konu. Radyo Gold'deyiz, renkleri de tartıştığımız noktadayız gerçi, ama gerçi renkleri değil, renklerin tercihlerini ya da renklerin gündemini tartışıyoruz genellikle biz. Ama zevkler ve renkler tartışılmaz. Şimdi ama kaçımız mesela şöyle bir şeye okey deriz. Hızlıca nohut, yeşil mercimek, pirinç, soğan, onun yanında sarımsaklı domates sosu. İçerisinde neler var? Makarnanın olduğu içerisinde, mercimeğin olduğu, pirincin olduğu, nohutun olduğu, hepsinin aynı yerde olduğu bir yemek. Kaçımız mesela buna evet deriz? Onu merak ettim yani. Ben burada ön yargılı yaklaşmadan önce. Ya benim tam da damak zevkime göre Berk, neyden bahsediyorsun sen diyen olursa saygı duyup kapatacağım konuyu mesela. En son hatırladığım Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gelen oyuncu 6 yıl önce Novak vardı demiş. Bak 2-3 yıl önce dedim değil mi bir de ona? 6 yıl oldu mu ya? Novak geleli. Şöyle bir bakalım. 6 yıl olmuş mudur ya? Vay be. Ne kadar süre geçmiş üzerinden değil mi? Novak Fenerbahçe'ye geleli 6 yıl oldu diyor dinleyicimiz. Novak Fenerbahçe'de haberlerini görüyorum ben de şu an. Evet 2020. Bak ne kadar hızlı geçmiş zaman. 2-3 yıl gibi gelen şey 7 yıl, 6 yıl gibi geliyor. Ama bir hayrı da oldu mu olmadı tabii Fenerbahçe'ye. O önemli, onu konuşmak gerekiyor. En son hatırladığım Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gelen oydu diye eklemiş dinleyicimiz sonuna. Peki. Sıcaklardan bahsettiğimiz anlar için bir dinleyicimiz demiş ki, kimdir o, hemen adını okuyalım. İbrahim Özhan. Tam o saatlerde halı saha maçı vardı. Allah'tan ayılan bayılan olmadı nemden demiş. Aman dikkat edin ya, bu nemli havalarda, sıcak havalarda. Yani nemli bir gecede halı sahada koşturup efor sarf etmek, kaldı ki ısınmadan bunu yapmak. Bence öğle sıcağında saat 13'te bugün güneşin alnında bir saat boyunca çok da tempo olmadığı, hani bir sporcu değilseniz, çok da buna alışık değilseniz, bir saat boyunca koşmak ya da yarım saat boyunca koşmakla eşdeğer bir şey. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. O nem yürürken insanı rahatsız ediyor. Böyle nefes almakta artık zorlandığınızı hissettiriyor nem. Durduğunuz yerde bunu hissettiriyor ya. O yüzden aman dikkat edelim. Yani halı saha malı saha varsa tabii kimseyi de çelmeyelim burada. Sonra ne oldu da gelmiyor bu bizim Rıfat demesin arkadaşlarınız sizlere. Mesela Rıfat Bey bizi dinliyorsa şu an, Mehmet Bey, Ahmet Bey adında bir halı sahaya gidecek dinleyicimiz bizi dinliyorsa, ya nem var ben de korktum, radyoda böyle dinledim, aman gelmeyimi işte farklı bahanelerle sunup da arkadaşlarınıza ekmeyin. Söz verdiyseniz gidin tabii ama çok eforda böyle yormayın kendinizi, onu söylemeye çalışıyorum. Selamlar Berksayar. Sefaköy'den Halil ben. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş 8 numara arıyor. Uzaklara gitmesine gerek yok. Fenerbahçe'nin kadroda kontenjandan dolayı düşünmediği, acaba düşünmüyor mu, onu da konuşmak gerekiyor. Şimdi son maça göre bir hatırlayın, son maçlara göre. Bir de İsmail Kartal faktörüne göre hatırlayın. Bence orada farklı bir yol bulacaktır Fenerbahçe. Fred'i değil, daha farklı bir isim ama kimi? Onu da konuşmak lazım. Elden çıkartacaktır, bilmiyorum. Fred tam aradığımız oyuncu. Fenerbahçe kıymetini bilmiyor demiş dinleyicimiz. Bence tam da öyle, kıymetini bilmiyor değil o iş. Bakmak lazım. Berk tam bir bulamaç olmuş o tarif demiş Mehmet Bey.

Özür dilerim. Bu hastalık yavaş yavaş geçiyor tabii. Geçtiği noktada da sesimize bazen öksürüğümüze hani tıksırık da deriz ya halk arasında öksürüğe tıksırığa yansıyor. Onun için özür dileyelim. Diğer tarafta

da sirayet eden bu kıran kırana pazarlık ihtimalini konuştuk, detaylandırdık. Salah'ın kattıklarını ve katabileceklerini maddi anlamda da konuştuk, konuşmaya devam ettik. Devam da edeceğiz, detaylandıracağız. Ama tabii diğer tarafta tüm bunları konuşuyorken Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da bir nevi biraz daha sessizlik olduğunu söyleyebiliriz, aktarabiliriz. Beşiktaş'ta nasıl almış doğru rüzgarı arkasını hatırlayın lütfen. Trossard, Salah ihtimali derken o Salah ihtimali duruldu. Beşiktaş'ta da işler duruldu. Beşiktaş futbol aklına göre tabii bu beklenen, planlanan bir şeydi. Böyle ilerliyordu ama öyle mi ilerler, öyle mi gider? Bakalım Beşiktaş'ta neler göreceğiz, onu da merakla bekliyoruz açıkçası. Berk abi, iyi yayınlar. Sana geçen hafta ne söylemiştim? Muhammed Salah transfere gerçekleşecek birinci kanaldan bilgidir ve yorumcular yalanlamıştı değil mi demiş. Bir iki tane daha transfer bilgisi var elimde. Vermemi ister misin abi demiş. Bak görüyorsun. Gönüllü muhabirler geliyor. Akın Bey böyle diyor. Akın Bey yazın, okuyalım. Mesajlarınızı her daim okuyoruz. Yapacak bir şey yok Berk. Madem Salah'ın çok sevdiği yemek, biz de yiyeceğiz. Trabzon'da menülere de girerse şaşırmam demiş. Yeni açabildim, kusura bakma, mağazadayım, gelen giden çok oluyor demiş. Şükür şimdi müsait oldum demiş. Cihat mağazadayım diyor. Cihat'ın mağazadayım dediği, daimi dinleyenlerimizden Cihat'ın mağazadayım dediği yeri Bahçe Market efendim. İyi ahşaptan iyi masa ve ürünleri üretiyor. Masa, sandalye gibi ya da işte orada sehpa gibi. Daha farklı aklınıza gelebilecek bu tarz mobilya tarzı işte dekorasyonda kullanabileceğiniz birçok iyi ürünler üretiyor. Dudullu'da onun da yeri. Cihat Kır iyi dinleyicilerimizdendir. Ona da selamlarımız olsun. Cihat, mağazadayım dediğin noktada mağazanın da şöyle küçük bir hemen hızlıca tanıtımını yapalım istedim yayında. Yok ben gitmeyeceğim Berk Halısay demiş. Bak Mehmetler, Rıfatlar bugün Halısay'a gidecekse dikkat etsin dedik. Böyle aklımıza gelen isimden okuduk. Mehmet Bey hemen ben gitmiyorum demiş, gülmüş. Peki. Teşekkür ediyorum o zaman. Araya gidiyorum. Aranın ardından kaldığımız yerden Ömercan Özmen'le devam edeceğiz.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

Paranteze kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10'dan mesajlarımızı yazın lütfen. Mesajlarınızı yazın lütfen. Allah razı olsun kıymetli dostum. Yüceltin beni. Teşekkür ederim demiş Cihat. Estağfurullah. Sağ ol, var ol Cihat. Darwin Núñez bitmek üzere. Alexander Charlotte'la da fiyatta pazarlık yapılıyor. Oyuncu

0: Ve eşi Trabzon'a dönmeye sıcak bakıyor. Ayrıca Martin Odegaard'la temaslar var ama biraz zor gibi demiş. Akın Bey. Akın Bey dedi ki gönüllü muhabiriniz olayım, detay vereyim. Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz Fanatik Gazetesi'nden şöyle haberlere biraz başlıklara bakarak devam edelim. Sonrasında Ömercan Özmen'le de konuşarak devam edeceğiz. Yayınımızı sürdüreceğiz. Fenerbahçe'de hücuma tabii birçok isim konuşuluyor. Bunların arasında 3 yıldızdan birini bitirmeye kararlı görünüyor Fenerbahçe. Pavlidis ihtimali vardı. Benfica bir yandan Pavlidis'i satmak istemediği yönünde kamuoyu oluştururken bir yandan da kapalı kapılar ardından Fenerbahçe ile pazarlık halinde haberleri var. Onu söyleyelim. Fanatik gazetesinde böyle yer alıyor bu kısım. Teknik direktör Silva öğrencisinin Fenerbahçe'ye gitmek istediği ile ilgili iddialar için ruh hali son derece profesyonel açıklamasını yapmıştı. Charlotte tarafına döndüğümde Atletico Madrid daha önce satmak istemediği Charlotte için bu kez pazarlıklara hazırız mesajı gönderdi. İspanyol devi prensip anlaşmasına vardığı Vlahovic'e imza attırmak için önce Norveçli forveti göndermeyi planlıyor haberleri var. Tabii Vlahovic giderse Fenerbahçe'ye Charlotte gelecek. İşte Vlahovic giderse Beşiktaş Vlahovic'den vazgeçmiş olacak. Fenerbahçe'de zaten Vlahovic gündemi an itibariyle bu kadar Beşiktaş kadar net anılmıyor, detaylı anılmıyor. Onu aktaralım. En direk tarafı. Real Madrid önce Diomande transferini açıklamıştı, hatırlayın. Ardından Vinicius'un sözleşmesinin uzatıldığını duyurmuştu. Endrick'in kiralanması için Fenerbahçe ve Roma'ya yeşil ışık yakılmıştı. Fanatik'te yer alan habere göre. Ancak Real Madrid anlaşmaya oyuncu için belirlenen oynama süresinin verilmemesi halinde tazminat maddesi eklemek istiyor. Yani yönetim kararı İsmail Kartal'a bırakıyor burada da. Hocam oynatır mısın? Hocam böyle bir madde ekletir misin? Gibi bir karar var. Burada da tabii bu zor. Yani mutlaka oynaması gerekiyor gibi maddeler. Takımlar adına öyle bir durumda mutlaka oynaması gereken bir Endrick nasıl değerlendirilir Fenerbahçe'de? Nasıl ön plana çıkar? Biraz zor gibi. Sanki Charlotte daha öne çıkıyor ya da Pavlidis daha öne çıkıyor gibi. Girassi'den bu kadar uzaklaşılmadı bence. Ama haberlerde Girassi ismine ilişkin detaylara artık yer verilmiyor gibi duruyor diyeyim. Diğer tarafta Muhammed Salah önce İstanbul'a ardından Trabzon'a gitti ve oralarda kendisine gösterilen müthiş sevgi karşısında tam anlamıyla mest oldu. Açıklamalarına da yansıttı bunu Trabzonspor tarafında. Antrenmana hızlı başladı. Ve tabii onun gelmesiyle beraber hem TS Club'da yoğun ilgi hem de 20 bini bulan bir kombine satışı ihtimali var. Trabzonspor tarafında durum buyken Fanatik Gazetesi'nin manşetini süsleyen detaylar böyle. Can Uzun'da fark 5 milyon euro haberi var. Hemen o habere ilişkin Galatasaray-Frankfurt arasındaki kıran kırana pazarlıklar sonuç verdi yazısını görüyoruz Fanatik Gazetesi'nin ilk sayfasında. Alman ekibi 60 milyon eurodan 45 milyon euroya kadar indi. Galatasaray ise 35 milyon eurodan 40 milyon euroya çıktı. Aradaki devasa fark 5 milyon euroya kadar düştü. Can Uzun'un sarı kırmızılı formayı giymek istemesi yönetimin en önemli kozu oldu deniyor detaylara göre. Aynı zamanda orta sahada yeni adayın Salis Abdülsamet olduğu konuşuluyor ki onun da yine Galatasaray'la yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmüyorsam anıldığını yani bir iki gündür konuşuyoruz, detaylandırıyoruz. Salis Abdülsamet ön libero oyuncusu Galatasaray'la anılıyor. 26 yaşındaki oyuncu. Bunu aktaralım. Fransa'da Nice'de forma giyiyordu yanlış hatırlamıyorsam son olarak. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Ömercan Özmen'e döneceğim. Ömercan Özmen'le konuşacağız. Ömercan Özmen'le gündemi değerlendirdiğimiz bölüm olacak. Tabii Beşiktaş'ı biraz kısa geçtik. Beşiktaş'la da devam edeceğiz. İlker Yaman der ki, İlker Yaman mesajını bizlerle paylaşmış ve şöyle demiş. Berk Bey selam, iki gündür tüm platformlarda, sosyal medya olsun, TV yorumcular olsun demiş ve yazmaya devam etmiş. Bununla bırakmış mesajını, yazmaya devam ediyor. Herhalde mesajı geldiğinde konuşacağız İlker Yaman'la. Ama İlker Yaman, sizi hatırladım. Bir maç çıkışında o kadar sinirliydiniz ki dakika skordaydım ve yazdığınız cümleler, yazdığınız mesajlar hakikaten akıl alır gibi değildi, onu da söyleyeyim. Böyle şimdi sakin zamanlarınıza denk gelmişken siz de böyle az çok hatırlayacaksınız o günü. Yani yönetime kızmak konusunda sadece bugün değil, yönetim tarafından bazı haberler vardı, onlar kesildi diyorsunuz, yönetimi suçluyorsunuz, yorumcuları suçluyorsunuz. Ama sizin bu olayınız, suçlama durumunuz sadece o gün değil, diğer günlerde de olmuştu. Yani bir Okan Burak'a öyle bir eleştiriniz vardı ki, biz övdük diye mesela, öyle hatırlıyorum. Çok böyle konunun üzerine gitmiştiniz, onu söyleyeyim. Hatırlamaz mıyım? Aşk olsun, haklısın üstadım demiş. Estağfurullah, problem değil. Sadece hatırlamış oldum. Profil resminizden hatırladım onu da. Berk Bey selam, 2 gündür tüm platformlarda, sosyal medyada, TV'de televizyon yorumcuları Galatasaray transfer haberlerini kesti. Sizce bilinçli mi, yönetim tarafından mı yapılıyor demiş. Bilmiyorum, onu söyleyeyim. Galatasaray'a ilişkin. Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Ömercan Özmen'le konuşacağız. Bu arada internet yayınınıza sık sık kesilme oluyor mesajı var. Bu sadece mesajı yazan dinleyicimizde mi oluyor, yoksa ya bizde de oluyor bak, iyi ki değindi, hadi ben de yazayım diyen dinleyicilerimiz var mı? Mete Bey yazmış. Hızlıca sizlerde de bir kesilme oluyorsa, problem varsa lütfen söyleyiniz. Teknik ekiple bir hemen irtibata geçeyim o konuda. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan hoş geldin, selamlar. Teşekkür ediyorum. Ben biraz Avrupa gündeminden ilerleyeyim isterim. Transferi Yunus Aydın'la çok konuştuk. Hafta içi Sturmgras Fenerbahçe maçı var. Rövanş var. Diğer tarafta Kralov'la karşılaşacak Beşiktaş. Burada karşılaşacak bu defa. Karşılaşmalara ilişkin hem Fenerbahçe'mize hem Beşiktaş'a ilişkin sen neler söylersin? Nasıl görürsün rövanşı diye sorayım.
1: Tabii. Önce istersen Fenerbahçe'den başlayalım.
0: Tabii.
1: Çünkü işte Fenerbahçe Konya'da karşılaşma sonrası tekrardan bir rövanş karşılaşması olacak. 2-0'ın avantajıyla deplasmana gideceğiz. İyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum, 2-0'lık avantajın Fenerbahçe adına. Çünkü bu tip deplasmanlar hep zor olur ve skor işte 1-0 risklidir, beraberlik her zaman risklidir. Bir de sezon başı olmasından dolayı reaksiyon durumu da sıkıntı yaratabiliyor çoğu zaman Türk takımları adına, ama biz 2-0 kazandığımız maçın ardından Sturmgras deplasmanına gitmiş olacağız. Bence Sturmgras'la ilgili birçok şeyi ilk başta gördük. Tabii bir sürpriz de yapabilirler. Orası başka, ama 4-4-2 sağlam şekilde oynayan, oyun disiplininden kopmamaya çalışan ne olursa olsun sahanın içinde şartlar. Fizik kalitesi yüksek, uzun boylu bir takımdan bahsediyoruz aslında. Fenerbahçe ilk maçta işte Tariska ve Greenwood'un çok kaliteli iki tane golüyle orada 2 gollü galibiyeti almayı başardı. Bence bu turu Fenerbahçe deplasmanda da kazanarak tamamlayacak. Çünkü kalite olarak gerçekten oldukça üstte bir Fenerbahçe var ve işte orta sahada Gendouzi, Kante, Asensio üçlüsü, buradaki işte Stankovic, Wijndal ikilisi orada her zaman bir artı biri yakalayıp yüksek kaliteyle, işte yüksek oyun temposuyla beraber orayı bozabiliyor. Arka tarafta Skriniar gibi çok önemli bir lider, yanında Ake gibi çok önemli bir tecrübe ve kaliteli ayak var. Bu da oradaki dengeyi sağladığını düşünüyorum. Ki önde işte Jatta, Vlahovic, bu iki oyuncu vardı. Bu iki oyuncu için hep şundan bahsediyor. Yani bir kısa bir uzun forvet uyumu, hani eski tarzda bir forvet hattı var Sturmgras'ın diye bahsetmiştik. Ama orada da bu Ake ve Skriniar'ın çok iyi oyunu, özellikle Skriniar'ın. Sezona bence çok iyi girdi. Zaten iyi bitirmişti. Orada o ikiliyi de eritmeyi başardı ve zaten kısıtlı hücum yapabilme varyasyonları olan Stuttgart'ı, çok özür dilerim, Sturmgras'ı orada bir eritmiş olduk. 2-0'lık mağlubiyete mecbur bıraktık Sturmgras'ı. O yüzden deplasmanda da dediğim gibi Fenerbahçe'nin kazanarak ilerlediği bir tur olmasını bekliyorum.
0: Beşiktaş tarafına geçersek neler söylersin?
1: Abi orada da yine bahsetmiştik, maçta da konuşmuştuk maçın içinde de sonrasında da. Açıkçası Beşiktaş'ın işte Kralova maçı bence 1-0 deplasmanda alınan galibiyet, tabii 10 kişi kaldı Beşiktaş. Hani daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Ama neyse ki işte deplasmandaydı bu ilk maç ve içeride konuk edeceğiz Kralova'yı. Beşiktaş da bence sezona kötü başlamadı, hatta yukarıdan başladı diyeceğim takımlardan bir tanesi oldu bu Avrupa anlamında. Hani ne oynayacağını merak ettiğimiz, ne yapabilir işte İtalyano'yla, yeni yapılanmayla beraber nasıl bir oyun göreceğiz diye düşünüyorduk, ama bence Beşiktaş'ın gayet hareketli, özgüvenli bir oyunla başladığını söyleyebiliriz. Tabii pozisyonları da harcadığından bahsedebiliriz. Yani özellikle Serni, işte Oh birçok pozisyonda. Şimdi Oh'la ilgili seninle konuşmuştuk. Bu karşılaşmada da gördüğüm için söylemek istiyorum. Oh mücadele anlamında, takım oyuncusu olmak anlamında bence çok değerli bir orada elinizde seçenek. Çünkü en önde presi istediğiniz sıklıkla başlatma enerjisine sahip. Orada maçın her dakikasında mücadele etme enerjisi ve gücüne sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama işte oyuncunun karar verme yetenekleri biraz bu maçta Beşiktaş'ın bence farkı yükseltmesinin önüne geçti gibi. Ama bunda normal görün çünkü oyuncu gol atmak istiyor. Muhtemelen o golü bulsaydı da çok daha yüksek bir enerjiyle maça devam edecekti. Ama 2-3 pozisyonda işte Mourinho'nun yaptığı ekstra koşular ceza sahasına işte Beşiktaş orada bir 3-2 gibi yakaladı. Neredeyse üst üste 3 pozisyonda Mourinho hep aynı tepkiyi verdi. Oha burada doğru kararları verebilse o gerçekten bence oyuncu standartlarını da yukarı koymuş olacak kendi adına. Kaliteli futbolcu orada doğru kararları maçın içindeki atmosfer nasıl olursa olsun verebilen futbolcudur. Ama tabii burada bunları yapamadı. Yani kendi değerlendirdi, pas çıkartmadı. Dediğim gibi o anki atmosferle de ilgili bu. Ama Beşiktaş genel anlamıyla buradan bir galibiyet çıkartmayı başardı. Outtara'nın performansı yani çoğumuz ilk defa izledik Outtara'yı Beşiktaş formasıyla. Bence ilk sarı kartta kadar fena bir performansı yoktu Outtara.
0: Bence iyiydi. Yani evet. Sezon başında gelir gelmez çok iyi transfer demiştim. Ki birkaç maçına denk geldiğim için yani oturup da Outtara nasıl oynuyor acaba deyip Beşiktaş gündeminde yokken izlediğim bir oyuncu değildi ama denk geldiğim bir oyuncuydu. Ve beğenerek izliyordum mesela, ilginç o da. Benim öyle çok fazla bu tarz oyunculara denk gelmişliğim, işte transferinde de görmüşlüğüm mesela senin kadar yoktur. O teknik taktik anlamda bu kadar eğilimim yoktur o bölüme, bu işin bu kısmında. Ama hakikaten beğendiğim bir oyuncuydu ki umut veriyor bence Beşiktaş adına, iyi işler çıkartacak bu sene.
1: Bence de umut veriyor. İşte yani o sarı kartta kadar da iyi oynadığını söyleyebiliriz senin de dediğin gibi. İşte uzun bacaklı, sprint kalitesi yüksek bir oyuncu. Bence ofansif anlamda da oyuncu istekli. Evet yani bazen topla ilişkilerinin çok yukarı seviyelerde olmadığını belli etti maçın içerisinde ama orada oyununu daha da biraz daha basitleştirip daha üçüncü bölgeye biraz daha yaklaştığında o ekstraları denerse yani doğru oynamayı veya işte takımın içerisinde o kurguda doğru yerde yer almayı becerebilirse Outdoor'a bence de ilerleyen haftalarda daha etkili olabilir ama o sarı karttan sonra oyuncu hem fiziksel olarak bence çok düştü hem de Umar'dı sanırım karşısına giren oyuncu. Genç oyuncu girdi Krolova'da. O da onu çok zorladı. Yani aslında biraz ikinci sarı kart konusunda tehlike geliyorum diyordu. Oyuncu hem yorgun hem yıpranıyor. Hem de biraz açıkçası orada telaşlı bir görüntüsü vardı. Zaten tam orada değişiklik hazırlanıyordu Vincenzo Italiano'dan. Ama yetişmedi. Kırmızı kartı gördü. Onun için de negatife dönen bir karşılaşma olmaya başladı. Ama ağızda çok kötü bir tat bırakmadığını düşünüyorum ben de aynen senin gibi. Beşiktaş'ın en sıkıntılı noktası bence stoper ikilisi. Yani stoper bölgesi diyelim ama Krolova maçında bu ikilinin de ben yine iyi performans verdiğini düşünüyorum. Özellikle Emirhan'ın orada Calo'yla beraber yüksek performansla oynadığı maçlardan biriydi ama Hatay'a çok açık bir ikili bana kalırsa. Sürekli en yüksek performansla mücadele verme konusunda problem yaşayacak bir ikili. O yüzden Beşiktaş'ta kesinlikle bir stoper transferi olmasını bekliyorum. Orada daha böyle lider karakterli, oturaklı, belki topu biraz daha iyi kullanan bir stoper. Gerçekten işte Salih Orkun ikilisine orada topu verme anlamında da Beşiktaş'ı çok rahatlatacaktır. Mourinho zaten ilk Avrupa maçlarından beri söylüyoruz. Bence Vincenzo Italiano'nun en önemli dokunuşlarını yaptığı oyuncudan biri oldu. Yani direkt görebildiğimiz etkisi hücum anlamında olan. Mourinho sürekli ceza sahasına dahil ön tarafa koşular atmaya başlayan bir oyuncu haline geldi. Ve 6 pasta da topla buluşup pozisyona girebilecek duruma kadar geliyor orada. Çünkü Serni daha fazla çizgiye basarak istasyon olmaya çalışan bir pas istasyonu olmaya çalışan bir profile geliyor. Ve işte Mourinho sürekli defans arkasına, bek ve stoperlerin arasına hatta yay tarafına doğru bile attığı koşular var. Bu da ön tarafta çeşitliliği sağlıyor Beşiktaş için. Bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bu taraftan sezon içinde de farklı varyasyonlar üreterek pozisyonlar bulunabileceğini düşünüyorum. Olaytan'a da yarıyor çünkü Olaytan da hatırlayacaksın birçok pozisyona girdi geçtiğimiz maçta da. Ve kaleci Nübel aslında benim için maçın oyuncusuydu, bak onu söyleyebilirim Krolova maçında. Gerçekten çok çok güven veren bir kaleci. Geçmişten de tanıdığımız bir isim. Yani işte Alman futbolu onu her zaman Neuer sonrası Neuer diye piyasaya her zaman söyledi, gösterdi. kalecilik becerileri bence çok iyi. Zaten fundamental temel anlamında kaledeki duruşu, pozisyon alışı çok belli ediyor. Hep deriz zaten yani Alman kaleciler farklıdır diye. Gerçekten Nübel de kaledeki şu ana kadar verdiği performansla çok büyük güven veriyor. Bu verdiği güven mental olarak nasıl yansıyor Beşiktaş'a? Yani bir defans hattı arkadaki kaleciye güvenirse ve bu kadar da işte kaliteli bir kaleci olduğunu bilirse o defans hattının bence mental olarak, psikolojik olarak yükselişte olması hiç uzak görünmüyor. Çünkü dediğim gibi arkada sürekli siz bir hata yapsanız da son orada kurtarıcınız güven veriyor anlamına gelir. Bu da her pozisyon, her maç tecrübe ve özgüven olarak defans hattına dönüyor. Oradaki uyum da çok kritik. Ayakları da çok iyi bir kaleci. Bu da bence önemli bir seçenek. Çünkü işte sıkışsanız da geriye döndüğünüzde uzun topla belki de bir topla bile pozisyona sokabilecek kalecilerden bir tanesi takım arkadaşlarını. O yüzden çok kaliteli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş için çok değerli ve bu sezonun kilit isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bahsetmediğimiz isimler, orta sahadan pek konuşmadık sanırım. Onlardan da hızlıca bahsedeyim.
0: Peki, Salih Orkun ikilisi. Bu arada onlardan bahsettikten sonra başta Fenerbahçe ilişkin verdiğimiz detaylarda bir bölümü duyulmadı. Bu teknik anlamda ben üzerime alayım bu konuyu ve özürümü dileyim. Benim bir hatamdan dolayı orada az duyulan, derinden gelen bir sesin vardı. Burada özür diledikten sonra ben hemen senin orada Fenerbahçe ilişkin Sturm Graz maçı özelinde söylediklerini tekrar etmeni rica edeceğim Ömercan Özmen.
1: Tabii ki hemen bahsedelim. Beşiktaş'ta orta sahadan yani Salih Orkun ikilisinin ben açıkçası uyumundan çok memnunum yani oyun anlamında. Çünkü bu ikili gerçekten uzun süredir de beraber oynuyormuş gibi bir durum içerisinde. Ve oradaki fiziksel ve teknik denge sağlanmış gibi görünüyor Beşiktaş adına. İşte Orkun, Olayıtan, Salih anlamında. Ben bu üçlüyü beğeniyorum. Özellikle Olayıtan'ın sezon başı olmasına rağmen bence fizik kalitesi çok yüksek seviyede ki Vincenzo Italiano iki Avrupa karşılaşmasında da onu oyunda tutarak ne kadar doğru bir karar verdiğini aslında bize gösterdi. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra Olayıtan'ın orada bulunması, işte Orkun'un oyundan çıkması çok doğru bir hamleydi. Italiano'nun değişikliklerine de burada değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü 10 kişi kalan Beşiktaş'ta o kadar doğru değişiklikler yaptı ki işte ön tarafı ikiledi ama arkada Olayıtan'ı tutmaya devam etti. İşte Ndidi yine oyuna giren isimlerden bir tanesi oldu. İlhan yerine bir sol bek Rıdvan'ı attı ki zaten oraya kırmızı kart gördüğü için alt tarafa bir ihtiyaç vardı. Yani orada hem kompakt kalabilen hem de rakip takımı tehdit etmeye devam edebilecek bir hale getirdi. 10 kişi kalmış Beşiktaş'ı. Bu çok değerlidir. Eğer bütün takımı geri çekseydi baskı yiyecekti. Yüksek seviyede, daha yüksek seviyede. Ceza sahası içine kadar gelen bir rakip görecektik muhtemelen ama ön tarafta da Semi eklemesi yaparak oradaki tehdit gücünü de arttırmış oldu ki işte Olayıtan da yine orada iki tarafta da topu kazandığında da bir anda öne çıkabilecek fizik kaliteye sahip. Orada orta sahada ekstra bir eksik olmasına rağmen Beşiktaş kovalayacak, düşen topları alabilecek bir fiziksel yapıya sahip, fiziksel kaliteye sahip. Sezon başında bu kadar fiziksel kaliteye sahip bir oyuncu o sahanın içinde olması da Beşiktaş'a her zaman artı kattı diye düşünüyorum. Beşiktaş tabii önümüzdeki maçta da kesinlikle favori içeride Krolova'ya karşı. Hatta bence işte 1-0 bitmiş bir maçın sonrası orada çok daha fazla goller atabileceğini düşünüyorum. Çünkü işte İlhan Fakalı ile yaklaştığı pozisyonlar var, işte Obun harcadığı pozisyonlar var. Orada yakalanacak bir gol sonrası çok büyük özgüven depolama maçına dönebilir Krolova maçı. Hep söylüyorum tabii ki yani bu söylediklerim rakip takımı asla küçümsemeden, oradaki konsantrasyonu hiç bozmadan, oyundan zevk alarak rakip kaleye gitmek anlamında. Gol buldukça da üstüne gitmeye devam edecektir Beşiktaş içeride taraftarıyla beraber. O yüzden ben yine Beşiktaş'ın galibiyetle tamamlayacağı güzel bir Avrupa turu olmasını bekliyorum diyebilirim belki.
0: Peki Fenerbahçe ilişkin o konuştuğumuz Sturm Graz tarafında notlarını özetlemeni rica etsem az önce söylediğim konudan dolayı.
1: Yani ilk maçtan da başlayabiliriz. Bir kere iki kaliteli gol buldu Fenerbahçe. Onu net olarak söyleyelim. Sturm biraz sert bir takım gibi. Sert bir takım. Onu net olarak da söyleyelim ki bir önceki turu da çok şaşalı geçmişlerdi. Hepimiz de aslında maç öncesinde bir ne olur ne olmaz düşüncesi vardı. 4-4-2 oynayan ve bu 4-4-2'de çok prensipli davranan bir takımdan bahsediyoruz. Orada ne olursa olsun maçın içerisinde o sistem disiplininden, saha içi disiplininden kopmayan bir durum biraz vardı ki böyle Avrupa takımları bizler için hep tehlikeli olmuştur. İşte merkezdeki oyuncular, yani öndeki iki forvet, merkezdeki iki orta sahancısı ve stoperdeki iki oyuncu fiziksel olarak çok yüksek seviyede ve uzun boylu futbolcular. 23 yaş ortalaması, belki daha düşük bile olabilir. Bir takımdan bahsediyoruz. Yani takım mücadele edeceğim. İşte yüksek toplarda, fiziksel düellolarda Fenerbahçe'nin üstün olmaya çalışacağım. Ve genellikle geçişlerde hızlı kenarlarımla beraber klasik bir 4-4-2 takımı gibi davranacağım diye bağırıyordu. Fenerbahçe bunu iyi kırdı. Bunu kırmayı öncelikle orta sahada başardı. Stanković ve Weindahl ikilisine Gündoğan, Kante, Asensio üçlüsüyle doğru yerleşerek orada artı birleri bularak hem toprak rakipteyken hem de Fenerbahçe'deyken sindirmeyi başardı net olarak. Çünkü bir de erken bir sarı kart, yanılmıyorsam Stankovic çok erken de bir sarı kart gördü. O da orada onun sertliğini ve işte kafasına bir sarı kartla oynaması Fenerbahçe lehine oldu. Onun dışında da çok fazla işte pozisyon vermeden, ki maçın sonlarında biraz pozisyon vermeye başladı Fenerbahçe yanlış anımsamıyorsam, maçı kazanmayı başardı. Grimwood'un gol atmış olması çok önemli. Yeni bir transfer, ısınması için, oyuna, takıma girmesi için çok değerli. İyi de bir maç çıkarttığını düşünüyorum Grimwood'un. Yani sorumluluk almaktan da kaçmıyor. Biraz ona parantez açalım. Biraz önce konuşurken çok fazla açmamıştım. Şimdi aklıma geldi. Yani o Fenerbahçe oyun kurmaya çalışırken sağ kenardan, sağ içten gerilere kadar gelip orada istasyon olup tekrar öne doğru koşular atan bir profildeydi. Çoğu zaman geçişe yerleştiğinde, kontra yerleştiğinde Fenerbahçe çizgiye doğru basıp orada topu alıp içeri doğru içe kat etmeye çalışan bir görüntüde Greenwood. Tabii ki bu tip bir oyun stilinde oynayabilecek bir oyuncu ama ben çoğunlukla sezon içerisinde daha da böyle yüksek atmosferli, daha zor maçlarda Greenwood'u biraz daha kaleye yakın görmek Fenerbahçe için pozitif olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki orada Greenwood gibi bir ayağı oyun kurulumunda kullanmak veya onun isteğini, açlığını, topu bana verin diye işte gerilere gelmesini kullanmak önemli ama biraz daha kaleye yakın olması gereken maçlarda sezon içerisinde karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Orada Asensio'yla, Greenwood'la, Talisca'yla Fenerbahçe'nin çok önemli bir vuruş gücü doğmuş oldu şut anlamında. Yani bu üç oyuncu da sol ayağıyla çok sert şutlar atabilen, işte Greenwood iki ayağını birden kullanıyor. O çok bambaşka bir özellik yani. Bir bakıyorsun sağ ayağıyla ters top atıyor, öbür taraftan bir bakıyorsun sol ayağıyla uzaktan bir şut atarak golü buluyor. Bu büyük bir avantaj oyunun her yönü için. O yüzden vuruş, şut gücü, gol tehdidi anlamında Fenerbahçe'nin orada o üç oyuncusu kritik seviyede. Tabii buraya bir de Kerem ekleniyor. Kerem de iyi bir maç çıkaranlardan bir tanesiydi ama toplu hücum anlamında değil. Savunma katkısı, koşu katkısı olarak Kerem çok istekli ve yüksek perdede göründü açık konuşmak gerekirse. Bunu ofansif anlamda da birleştirmesi gerektiğini düşünüyorum Kerem'in. Çok dalgalı, çok dalgalanmalı performanslar yaşıyor Fenerbahçe'de. Bunu biraz daha stabile döndürebilirse hem İsmail Kartal teknik heyetle beraber hem de Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin adına bu sezon çok çok fazla bence gol katkısı verebilir diye düşünüyorum Kerem. Çünkü 6 pasa ceza sahası içine zaten profil olarak girmeyi çok seven bir oyuncu. Oyun da Greenwood, işte Asensio, Gündoğan, Semedo tarafında biraz daha böyle tabiri caizse tırnak içerisinde harlanacağı, demleneceği için orada Talisca'nın etrafında, yay tarafında, işte sol çaprazda çok fazla bence şut ve gol pozisyonu imkanı bulacak. Orada biraz daha bence maçın içerisinde konsantrasyonu yüksek, akıllı bir Kerem Aktürkoğlu olabilirse sezon içerisinde Fenerbahçe adına birçok gol atacaktır. Bence birçok maçın kilidini de çözmeye yakın diye düşünüyorum. Zaten Gündoğan Kante ikilisi her maç bence 10 üzerinden 6'lık performansın biraz daha üzerinde net performans verebilecek bir ikili. Yani bu oradaki mücadele, top kapma başarısı, işte geçişleri, savunma, dönen topları kapma. İki tane orada çok önemli enerji deposuyla beraber oynuyorsunuz. Bu çok kritik. Rakibe yerleştiğinizde dönen topları toplamak adına, dediğim gibi geçişlerde yine hem takıl müdahale anlamında oyunu kesmek, hem de boşta kalan topları kazanmak anlamında. İki çok kaliteli oyuncu. Ki bu oyuncuların pas kaliteleri de öyle kötü değil, gayet standartların üstünde oyun kurabilecek seviyede. Yani orada çok dengeli bir yine orta saha var. Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir kadrosu var bu sezon. Bunu da maç içerisinde bence gösterdi Sturmgraz'a karşı. Tabii negatif anlar da var. Dediğim gibi Sturmgraz'ın çok fazla baskısının arttığı anları da gördük. Buna cevap vermek gerekiyordu bence. Ama ikinci maçta yine Fenerbahçe'nin bu 2-0'lık galibiyetinin etkisiyle beraber oyuna hükmedeceğini düşündüğüm, hatta Sturmgraz'ın içeride biraz daha risk alırsa Fenerbahçe'nin yine geçiş yerleşimiyle, işte ön tarafta Kerem'le Greenwood'la pozisyonlar, goller bulacağını da düşünüyorum. İyi bir Avrupa akşamıydı Fenerbahçe için. Umuyorum ki turun sonunda da buradan mutlu bir şekilde yoluna devam edecek.
0: Peki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Avrupa gündemine ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben. Hatta Beşiktaş tarafına da biraz transfer gündemiyle konuşalım mı derim. Vlahović tarafı, Vlahović ısrarı Beşiktaş'ta. Sen transfer gündemini nasıl yorumluyorsun Beşiktaş'ın?
1: Şimdi Beşiktaş'ta bence bir forvet ve elzem bir transfer. Çünkü şundan dolayı profil olarak da işte bu Vlahović olabilir veya onun gibi işte golcü Lukaku mesela, işte konuşulan isimlerden bir tanesi ülkemiz için her zaman. Ondan dolayı onun ismini söylüyorum. Bir tane kesinlikle gerekiyor Beşiktaş'a. Çünkü ön tarafta işte dediğim gibi biraz daha farklı bir profile ihtiyaç var. Orada daha golcü, tabelaya daha fazla katkı yapabilecek bir oyuncu arayışı Beşiktaş için doğru arayış diye düşünüyorum ben. Bu isim uzun zamandır da konuşulan Vlahović. Taraftarın da üzerinde bence biraz tamam olduğu isimlerden bir tanesi, gördüğüm yansımalara göre diyeyim. Tabii Vlahović olursa çok büyük sükse bence Beşiktaş kadrosu içinde. Bu sezon daha fazlasını, daha iyilerini konuşabiliriz. Yani her zaman Beşiktaş şampiyonluk kafasında olarak lige başlar tabii, ama şu anda kesinlikle ön tarafta bir eksiği var. Ve Vlahović gibi bir oyuncu, o ikisi tamamlayabilecek profilde bir oyuncu. Bence kesinlikle öyle bir oyuncu. Evet, oyuncunun bazen kötü geçirdiği sezonlar, çok büyük önemli golleri kaçırması problemleri var, ama bence Beşiktaş içerisinde o Beşiktaş'ın atmosferiyle de beraber tekrardan iyi Vlahović performanslarından birine verebilecek gibi duruyor. Yani yan toplara vurabilen, işte oyunun içine de girip topla birlikte driplingle de topu götürebilen, pas kalitesi de kötü olmayan, hatta duran toplar bile kullanan bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden gayet iyi bir transfer olabilir. Tabii işte onunla Trabzonspor'un da ilgilendiğinden bahsediliyordu sanırım, ama Vlahović tarafı reddetti diye biliyorum. Oradaki gelişmede de bir bilgim yok, ama tabii Trabzonspor'un da bu denli salat transferinden
0: sonra Nunez hem Trabzon hem de Beşiktaş tarafına yazılıyor.
1: İki oyuncu birden. Ya, zaten bu menajerlerden de öneriler geldi. Yüksek ihtimal iki takıma da, yani birçok takıma öneriler. Oradan da tabii durumu sorulmuştur.
0: Ömercan Özmen'le bağlantımız sürüyor. Bu arada radyosunu yeni açanlar için gazeteci yazar Ömercan Özmen bizlerle birlikte. Toparlamak adına son kısmı özetlemeni rica edeyim o zaman. Ya da eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda Ömercan.
1: Hissiyat olarak Vlahović'in ben Beşiktaş'ta eğer transfer gerçekleşirse başarılı olacağını düşünüyorum. Onu söyleyebilirim net olarak.
0: Kör sıralama yapalım mı? Haberin yoktu yayından önce. Yunus Aydın'a da aynısını yaptık. Şöyle gelmiş geçmiş en iyi 10 oyuncu Süper Lig'e. Ama tabii son 20 yıl, son 15 yıl. Yani burada önden onu söyleyeyim. Bir Icardi'yi bekleyebilirsin. Bir Snyder'i bekleyebilirsin. Var mı yok mu bilmiyorum ama onlar listede. Detay vermeyeyim. Gerçi biliyorum da bilmiyorum, öyle söyleyeyim. Ama bir Hacı'ya gitme mesela. Ya da ne bileyim bir işte Hacı'nın karşısına koyacağın isme gitme mesela. Ya da Ortega'lara gitme. Çok eskilere gitme. Son 15 yıllık bir bölümü düşünebiliriz mesela.
1: Yakın
0: ya da
1: geçmiş diyeceğiz.
0: Yakın geçmiş diyebiliriz. Son 15, 16, 17 yıllık bölümleri düşünerek. 10 oyunculu bir sıralama. Kör sıralama. Sen tabii birinci sırayı, ikinci sırayı, üçüncü sırayı Biraz böyle sanki iyi düşünmek gereken bir liste gibi duruyor. Oraları iyi düşün derim.
2: Tamam.
0: Ve başlarım. Drogba derim.
2: Abi benim için çok yüksek seviyelerde olan, yani sıralamada da bir oyuncu. Ben koyduğum için hiçbir zaman pişman olmam ama kafamda bire koymak için biri zaten var. O yüzden ben Drogba'yı 2'ye koyacağım.
0: Drogba, peki.
2: Evet, benim için çok önemli bir oyuncu.
0: Roberto Carlos dedim.
2: Ya kariyer anlamında Türkiye'ye gelmiş geçmiş en önemli oyunculardan biri olabilir. Tabii Muhammed Salah'la da kıyaslanıyor Roberto Carlos, ki oralardadır. En iyilerden bir tanesidir. Ama ben 3'e koyacağım.
0: 3 diyeceksin. Ben de 4'e yazacaksın gibi algıladım. O yüzden 4'e yazmıştım. Orayı düzelteyim mesela. Quaresma.
2: Quaresma 5'e koyabilirim ben.
0: Quaresma'ya 5 dedik.
2: Tam ortada dursun. Tam ortada dursun.
0: O zaman geliyor.
2: Biz
0: Icardi.
2: Biz de severiz de.
0: Icardi. Çok yukarıdan Icardi. Gittin. Onu söyleyeyim sana.
2: Yok. Icardi 7.
0: 7 mi dedin?
2: Yani gelmiş geçmiş en büyük oyuncular anlamı. Ha, burada bıraktığı etki bambaşka tabii ki ama hani o kadar da bence Drogba kadar, Roberto Carlos kadar da büyük bir oyuncu değildi bence.
0: Mehmet Bey diyor ki Ömercan Özmen acele etme patlarsın. Bak Buberk patlatıyor herkesi demiş mesela.
2: Hep abi zaten var. Patlıyoruz galiba.
0: Yani oraya doğru gidiyor ben söyleyeyim sana. Daha neler var neler yani. Sen Drogba 2, Carlos 3. Carlos'a katılırım bu arada da. Drogba'yı o kadar
2: yukarıya koyacağım. Drogba'ya niye katılmadın? Bence çok büyük bir
0: abi, ötesine
2: ya.
0: Geçecek oyuncular var. Mesela Snyder'i nereye koyacaksın derim sana. Kalırsın öyle.
2: Ha şimdi şöyle. Biz 1 mi, 4 mi? Boş bıraktık. 4'ü boş bıraktık.
0: 1, 4, 6.
2: Evet. Yani Snyder'de veya o seviyede bir oyuncu için 4'ü boş bıraktım.
0: Peki.
2: Devam edelim. Bakalım ne geliyor.
0: Bunları buraya koyduğun yerde Anelka'ya nereye açarsın mesela?
2: Onu evet onu düşündüm, bekliyordum. Onu biraz daha işte 1'e kime koyacağımla ilgili şüphelerim var. Yani 1 ile ilgili evet. Şimdi benim gönlümden geçen çocukken de Fenerbahçeli olmamama rağmen idol aldığım bir isim var. Yani Alex de Souza gibi bir isim. Benim gönlümde aslında o yok mu? Çok o güzel istedim. O zaman Anelka kim belki bilmediğimiz çok büyük bir oyuncuydu.
0: Ama şimdi tamam da yani 1, 2, 3, 4 isim daha var Anelka'dan sonra ve bu 4 ismin 3'ünü de yine 1 için konuşabiliriz yani öyle söyleyeyim ya da ikisini.
2: Kesinlikle çok zor liste hazırladığını tahmin edebiliyorum ama evet. Ben biraz da burada hani oyuncu Türkiye'ye gelirken ki çok büyük oyuncu olmasını değerlendiriyorum. Yani biraz da ben kendi beğenmemden, kendi zevklerimden, oyuncuya yakınlığımdan dolayı bir yere koymayacağım. Çok öznel bir sıralama yani bu aslında.
0: Anelka mı diyorsun biri?
2: Yani diğerlerini duymadan bir şey değil mi? Anelka'yı biraz onu söyle şimdi hemen.
0: 6 var, 8 6 var, 8 var, 9 var, 10 var. Ben diğerlerini sana sıralama olarak söylerim. İsim olarak biraz zor. Ama diğerlerinde mesela yani bu buraya hiç olmadı diyeceğin isimler var ya. 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a. Yani
2: erken davrandın diyorsun yani.
0: Öyle sona bıraktık bak. Dinleyicimiz de uyardı seni. Patlarsın dedi. Düşünce olarak.
2: Anelka Fenerbahçe kariyeri öncesinde tabii yani Real Madrid'i var.
0: Sana bir değişiklik hakkı Ömercan. Anelka ilişkin detaylara tamam. Girdin ama. Bir değişiklik hakkı. Yani burada sıralamada herhangi birini değiştirebilirsin yani. Bir değişiklik hakkı veriyoruz. Radyo gol frekansında.
2: Tamamdır yapalım. En sonunda bir tanesinin yerini değiştirelim.
0: Tamam olur. Anelka'yı nereye dedin o zaman?
2: Anelka'yı 1'e koymayacağım ben. 4'e koyabilirsin.
0: 4 yok. 4'te Snyder var. 6 var en yani yakın.
2: 3'te mi dolu?
0: 3'te dolu.
2: 4 doldurdum.
0: 3'e Carlos dedin. İşte hızlı ilerledin.
2: 5'e Quaresma koyduk. Yukarı koymuşuz mesela.
0: Gerçi her biri iyi oyuncu olunca mutlaka o iyi oyunculardan biri 9'a, 7'ye, 8'e gelecek.
2: Quaresma'nın altına koymayalım Anelka'yı bence. Sen onu 1'e koy. En son bir tane değişiklik düşünelim bence. Anelka da çünkü çok büyük bir oyuncu yani.
0: Anelka dedin. O zaman 6 boş kaldı. En yakın 6 var. Ve evet. Sıradaki isim de Osimhen. Hadi bakalım çıkışın içerisinden.
2: Oho. Ben hep geçmişi düşündüm. O zaman hiç aklıma gelmedi.
0: Evet.
2: Tamam onu da 6'ya koyalım. Çok bu arada üzüleceğim bir nokta da değil 6'da. O zaman belki 1-2
0: basamak. Gomez dedim. Olabilir. Mario Gomez dedim.
2: 7.
0: 7 dolu. Icardi var.
2: 8 koyalım. Icardi'nin hemen altına.
0: 9 ve 10 var bak ama kim geleceğini de bilmiyorsun. Kimin geleceğini
2: muhtemelen benim burada tırnak içerisinde çarmıha gelin denileceğim noktadayız.
0: Biraz öyle olacak. Van Persie ve Salah kaldı. 9 ve 10 kaldı.
2: Abi Salah bir maça çıksaydı belki hemen niye koydum Salah'ı?
0: Ama
2: işte.
0: Yani netice'sinde burada gelmesini konuşuyoruz. Tabii. Etkiyi konuşuyoruz.
2: Salah 9 diyelim, Van Persie'ye 9 diyelim.
0: Carlos'un işte vermiş olduğu performansıyla mı 3. sırayı aldığını düşünüyorsun senin bu tercihin? Yok, bence hayır. Değil. Gelmesinin etkisini.
2: Evet. Onun kariyerli anlamda, dünya çapında tanınırlığı anlamda.
0: Wederson mesela belki daha fazla performans vermiştir. Çok mu abarttın? Kim? Gökçek Wederson'dan daha iyi performans almıştır belki Fenerbahçe.
2: Ya olabilir tabii ki, yani burada evet. Tartışabiliriz. Ama Carlos'un geliş süksesinden önceki kariyerinden, Real Madrid'deki tanınırlığından dolayı dünya çapında oraya koymayı tercih etmiştim. Salah'ı Gomez'in hemen üstüne koyalım. 9-10 yapalım. Muhtemelen biri değiştireceğiz belki. Burada senden yardım alayım. Yani Anelka...
0: Van Persie 10 mu yaptın?
2: Evet, Van Persie 10 yaptım ama benim bu düşünceme
0: göre... Ben hemen sayayım. Anelka'ya 1 dedi Ömercan Özben. Drogba 2, Carlos 3, Snyder 4, Quaresma 5, Osimhen 6, Icardi 7, Gomez 8, Salah 9, Van Persie 10. Şimdi her şey oturdu.
2: Tabii, Salah çok aşağıda.
0: Osimhen'i bile kabul edersin belki şuralarda ama... Icardi senin için çok önemli değil diye belki 7'ye yazdın onu. Onu da anlarım ama Salah... Olmadı gibi sanki orada. Salah
2: kesinlikle olmadı. Salah'ın yeri değişecek orada net olarak.
0: Salah'la öyle birinin yerini değiştir ki ama yani ona da ayıp olmasın. Mesela Anelka, Drogba, Carlos. İlk üçte bunlar var.
2: Valla çok mahcup olduk Anelka'ya, Drogba'ya da Carlos'a da ama hani biraz buradaki performansı ama çok büyük oyuncu Roberto Carlos. Yani onunla değiştirebileceğimizi sanmıyorum.
0: Snyder var 4'te ya da Quaresma var 5'te.
2: Ya Anelka'da aslında benim bir de içime sinen isim olmadı. Ya bence şöyle yapabiliriz. Hani şu standartlıktan bahsettik. Dünya çapında yaptığı işte Premier Lig tarihinin en iyi oyuncusu evet. olarak kabul edilen bir Muhammed Salah'tan da bahsediyoruz.
0: Takas yani. Yaptın o zaman 1 ile 9'u Anelka ve Salah.
2: Evet yani ayıbı Anelka'ya yapalım bari.
0: Bir değişiklik hakkında olsaydı ne yapardın merak ettim mesela. Uzatayım işi.
2: Muhtemelen... Quaresma'nın yerini biraz daha aşağı çekerdim. Çünkü
0: Quaresma 5'te.
2: Biraz yukarıda kaldı. Aşağıda işte yine kariyer olarak baktığımızda
0: Anelka.
2: Van Persie, Anelka iki oyuncu da aşağıda kaldı o tarafa. Ama Icardi'de şunu söyleyebilirim. Yani burada Galatasaray'a geldiğinde yarattığı ve burada oynadığı oyunla yarattığı şey bambaşka bir şey. Yani burada işte çocukların Galatasaraylı olmasına katkı sağlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Geldiğinde işte dünya çapında tabii Inter'de kaptanlık yapmış, Paris Saint Germain'de oynamış bir oyuncu ama bir işte Roberto Carlos'un üstüne koyamam diye düşündüm. Açıkçası Drogba da yine aynı şekilde bir Drogba'nın üstüne koyamam gibi düşündüm. Hani Galatasaray'daki performansına bağımsız olarak. O yüzden biraz aşağıda kaldı. Ama Quaresma da yine burada yaptıklarıyla öne çıkmış bir oyuncu. Onun 5'te olması işte Van Persie gibi çok yüksek kariyerli bir oyuncunun aşağıda. Anelka'nın mecburen Salah'ı en tepeye koyduğum için aşağıda kalması biraz şey oldu. Rezalet bir sıralama. Öz eleştiri yapmam gerekirse üstüne biraz daha
0: bence
2: düşünmek
0: fena
2: gereken
0: olmadı.
2: Bir sıralamaymış. Yani bilmiyorum son halini bir okuyabilir misin?
0: Okuyorum değiştirdiklerimizle beraber fena olmadı. Salah 1, Drogba 2, Carlos 3. Snyder 4, Anelka 5, Osimhen 6, Icardi 7, Gomez 8, Quaresma 9, Van Persie 10.
2: Evet yani.
0: Hepsi iyi oyuncular. Mesela işte burada benim aklıma takılanlar haricinde Gomez, Quaresma, Van Persie ayıp etmem ben mesela. Nereye koyarsam koyayım onlar ayıp olacağını düşünmem pek. Ama Salah'ın 1-2-3'ten birinde olması, Drogba'nın zira ilk 3'te, Carlos'un ilk 3'te, Snyder'in belki işte orada 3'ü zorlaması ki Carlos alıyor onun yerine senin sıralamanda. Anelka'nın Snyder'le yer değiştirme ihtimali ki birbirlerine yakınlar. 4 ve 5. sıralardalar. Ve Osimhen 6, belki Osimhen aynı şekilde ama işte herkesi yorunca biraz da zorlanıyorsun. Herkesi iyi abi bakar mısın? Yani Snyder, Anelka, Osimhen, Icardi burayı tutup bir Robinho koysaydık mesela belki biraz daha bazı şeyleri net konuşabilirdik ya da bir Eto koysaydık. Eto da gerçi çok rahat ettirmezdi ama Adebayo deseydik o da herkesin bildiği tanıdığı bir isim. Ne yapıyorduk FIFA 2007'de mi FIFA 2010'da mı nerede Adebayo'yu alıp böyle bol bol gol attığımız bir oyun konsolunda ya da bilgisayar oyununda bir yıl vardı. Hangi yıldı Adebayo'lu?
2: 2007 olabilir ya. Yani ben de tam
0: çok mu geriye gittim? Yok, çok geriye gitmemişimdir. Evet.
2: belki de 2010'lardır. Çok fazla oyun oynadık bu dönem. O yüzden tam ben de hatırlamıyorum. Ama ilk üç içime sindi diyebilirim belki. Yani evet, hı-hı, aşağıda ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Hatta 4'lü Snyder sanırım. Bence o da benim içime sinen tercihlerden biri oldu. İlk üçe girebilir ama bence Carlos'un altında kalması doğal diye karşıladım. Ama çok fazla büyük isim var. Benim de kafamda oluşturduğum parametre biraz tabii işte gelirken ki dünya çapındaki futbol tarihindeki yeriydi. Onun için ilk üç fena olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Salah zaten çok büyük bir transfer. Bir de olması beni hiç rahatsız etmiyor. Ama Drogba da çok büyük sükseydi. Belki bir ihtimal ikisinin yeri değişebilir, evet, mi? Ama yo içime siniyor şu an. İlk üç güzelmiş. Peki. Aşağıda ufak tefek dokunuşlarla halledebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum Ömercan. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
2: Ben de çok teşekkür ederim Berk. Hafta sonu çok keyifli bir yayın oldu. Öyle sana oldu. İyi yayınlar diliyorum.
0: Seni dinleyicilerimiz nereden? Instagram ve Twitter'da nereden? Hangi adla, kullanıcı adıyla takip edebilir?
2: Twitter'dan X'ten Ömercan Özmen 10 kullanıcı adıyla takip edebilirler. Yine Instagram üzerinden de Ömercan Özmen ismiyle kolaylıkla ulaşabilirler. Burada Radyo Gol'de sık sık zaten benim sesimi duyuyorlar değerli, evet, dinleyicilerimiz. Zaman zaman Maç Dergi'de, ki bu sezon daha yoğun olacak, yine programlarımız olacak. Onlara nereden dokunabilirsem karşılarına çıkmaya çalışacağım her fırsatta. Onlar da takip ederlerse, destek verirlerse, futbol konuşmaya gelirlerse çok mutlu olurum diyeyim ben.
0: Twitter'da neden 10? 10 numara geçmişin olduğu için mi futbolda?
2: Evet, onun bende yeri çok farklı. Alt yaş kategorilerinde amatör olarak oynarken işte hocam bana o 10 numarayı teslim etti. Ben de o günden beri çok sevdiğim bir hatta uğurlu sayımdır her zaman 8'le beraber. O yüzden 10 hep bir vardır benim.
0: Ömercan Özmen futbolun içinden gelen bir yorumcu. Aynı zamanda teknik taktik anlamda daha fazla detayları onunla konuştuğumuz kısmını da buradan az çok bağlayıp aktarabiliriz. Buradan detaylandırabiliriz diyeyim. Ömercan teşekkür
2: çok
0: ediyorum.
2: Teşekkür
0: ağzına sağlık.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Ben iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol, var ol. Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla konuşarak parantezin sonuna geldiğimizi aktarayım. Ve hafta sonu klasiği parantez programında sizlerle birlikte günün gündemini detaylandırıyoruz. Günün gündemini konuşuyoruz diyerek girdiğimiz yayının da sonuna yaklaştık artık. Geçmiş olsun Ömercan kardeşim. Ben oynamıyorum artık de demiş. Bak Ömercan patladı demiş. Yo, fena olmadı Ömercan Özmen'in sıralaması. Diğer sıralamalarımıza göre öyle düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Abi Türkiye performanslarından sıralama yapın demiş. Orada da işte Salah'ı geçmek gerekecekti. Bir onunla bunları hatırlayıp bu gündeme giriyoruz. En iyi gelmiş geçmiş oyuncu kimdi? İşte ses getiren anlamında. Mesela Osimhen ses getirdi. Hani baktığında yaşı itibariyle gelmiş bir oyuncu değildi. Nasıl gelir buraya dedirtti. Salah tamam yaşı itibariyle gelmesini bekliyorduk ama bir Trabzon bekleyen var mıydı mesela? Ya da gerçekten gelir diyen var mıydı? Çok zor şartlar sunmuştu çünkü Beşiktaş tarafına. Şaşırttı gelmesiyle. Tüm bunlarla beraber ele aldığımız bir konuydu. Teşekkürlerimi de ileteyim yavaş yavaş. Ben Berk Sayar. Yaklaşık 2 saat boyunca yayında sizlerle birlikte detayları konuştuk, detaylandırdık birçok konuyu. Saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Bir diğer parantezde buluşacağız. Parantezde buluşacağız ama beni aynı zamanda konu önerilerinizle, sormak istediklerinizle ve çalışmalarımı takip etmek istediğiniz noktada Sayarberk Instagram hesabımdan da takip edebileceğinizi hatırlatayım. Sayarberk Instagram'dan takip edin lütfen. Oradan da yazın. Alatır sorun, konuşalım lütfen. Sayarberk Instagram'dan takiplerinizi bekliyorum o zaman an itibariyle. Ve sadece oradan değil, X'ten de. Tıpkı Instagram'da olduğu gibi X hesabımdan da Twitter'dan da aynı kullanıcı adıyla Sayarberk'le Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz diyeyim. Takipleşelim diyeyim ve artık programın sonuna geldiğimi de aktarayım. Okuyamadığımız mesaj var mı diye tek tek baktım. Galiba yok. Tüm mesajlar için teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
3: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
4: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10 FV2 ya da 12 ay

0: %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonix V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Reklam bitti.
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
4: Reklam.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
1: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri, bir cumartesi klasiği olarak 14-16 saatleri arasında Kazandıran Saatler'de sizlerle birlikteyiz. Günün öne çıkan maçlarını, yorum ve analizlerini sizlere aktaracağız. Sizlerin de varsa sormak istediğiniz maç veya maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Efe abi hoş geldin.
2: Merhabalar herkese, hoş bulduk. Haber Fehmi.
1: Abi her şey yolda, çok süratli bir şekilde girmek istiyorum müsaadenle. Almanya ikiler başladı. Karlsruhe, Darmstadt ve Heidenheim maçlarının en az iki tanesinde ben ilk yarı 1.5 üst bekliyorum diyerekten söze girmek istedim Efe abi. Almanya 2'de senin var mı önermek istediğin bir şey, ya da 14 seansının canlısında senin aktarmak istediğin maç var mı?
2: Ya Almanya 2 demek goller demek. Zaten herkes bu ligi bu şekilde takip ediyor. Ben de bu 4 maça hepsine 2.5 üst oynadım. Böyle bir kupon denedim. Hatta yayına girmeden gruplarla paylaştım. Dünkü maç 0-1 gol aralığında bitti. Artık bu 14 seansı ligin ortalamalarına yaklaşır diye düşündüm. Gollü bir seans bekliyorum. Maçlara da şöyle baktığımda üstün körü, çok takip ettiğim bir lig değil ama hani bu açıdan bakıyorsak, gollü geçme ya da eşleşmeler var. Tabii ki hava sıcak. Tabii ki sezonun ilk haftası. Bunların farkındayım ama Almanya 2 genelde gollü maçlarla açılıyor. Geçmiş yıllarda da bunu gördük.
1: Evet.
2: Bu açıdan bir Almanya 2 takibi yapacağım. Arzu edenler ya bu 4 maçın hepsine 2.5 üst deneyebilirler. Bilmiyorum senin en gollü geçmeye aday maçın hangisi? Yani ilk yarı 1.5 üst beklediğin maç
1: Karlsruhe, Darmstadt ve Heidenheim maçları. Özellikle Karlsruhe ve Darmstadt bir adım öne çıkıyor kendi nazarımda. Darmstadt'ı daha doğrusu böyle sıralandırmak istesem Darmstadt 1, Karlsruhe 2, Heidenheim 3 derim. Şöyle bir baktığımda geçmiş yıllara bu seansta oynanan son 3 sezon, bu seansta oynanan 4 maçın 2 tanesinde ilk yarı 1.5 üst olmuş son 3 sezonda. Evet, son 3 sezonda buna baktım ve özellikle Karlsruhe radara çok takıldı Efe abi. Yine Darmstadt'ta vardı galiba. Ama son 3 sezonda 4 maçın ilk, yani ilk de yanlış oldu. 4 maçın ikisi ilk yarı 1.5 üst olmuş. Bir yandan da enteresan bir eşleşme var. Lige yeni çıkanla ligden yeni düşen Heidenheim ve Osnabrück. Biri Bundesliga 1'den düştü, biri Almanya 3'ten çıktı. İkisi de ligin yeni ekibi. Alışma dönemi gibi şeyler konuştuk sabah yayınladı senle.
2: Aynen.
1: Bu biraz değişik bir maç. Heidenheim Osnabrück. Ne dersin? Var mı bir fikrin?
2: Tam sürpriz aranacak bir maç. Hatta az önce Osnabrück bir tane gol pozisyonundan yararlanamadı. Şu anda da korner kullanıyor.
1: İlk gol haberi Darmstadt maçından geldi. Hoştankil 1-0 önde abi.
2: Çok iyi. Umarım gollü bir fikstür olur. Hepimiz sevinerek başlarız Almanya 2'ye. Evet, Heidenheim'de geçen sezon ve çok önemli bir pozisyon. Osnabrück bir karambol. Gerçekten çok iki tane üst üste gol kaçırdı. Evet, sürpriz aranabilecek bir maç. Osnabrück'ün oranı şu anda bile 1'e 5 civarında. İşte Heidenheim biraz sonra TFF 1. Ligi de değerlendirirken bunlardan bahsedeceğiz. Geçen sezon Heidenheim küme düştüğünde 34 maçın 20'sini kaybedip 8'inde berabere kaldı. Yani 34 maçın 28'ini kazanamamış bir takım Heidenheim. Ve çok büyük ihtimalle çoğu takım gibi küme düştüğü için belki birçok oyuncusunu kaybetti. Şimdi tek tek bakmadım Heidenheim'a, yalan yok, ama böyle bir şey olmasını bekleyebiliriz. Diğer tarafta da Osnabrück bu sezon lige yükseldi. Farklı bir enerjiyle oynar bu takımlar. Gerçekten sürpriz denemek için uygun bir maç. Yani Heidenheim'in kazanamayacağına denemek lazım. Bu takımlar dediğim gibi galip gelme alışkanlığını yitiriyorlar. Bu lige çok alışık olmayabiliyorlar. Ama tabii ki bu bir yaklaşım, genelleme. Hepsi de olmuyor. Dün akşam lige yükselen Cambuur evinde ağır bir yenilgi aldı. Ama çok çok yüksek yüzdeyle bu söylediğimiz şeyler ilk haftalarda
1: Heidenheim
2: görünüyor.
1: Heidenheim'in golü geldi galiba Efe abi. Evet.
2: Evet.
1: 1-0 öne geçti Haydar. Ya dün aslında mesela şey de var. Kambur maçı güzel bir örnek oldu Efe abi. Ben gerçi Excelsior tarafındaydım. Sen de biliyorsun orada. Ama mesela bu anlamda şey de çok dikkat çekici. Heracles geçen sene ligden düştü. Hollanda 1. liginde devam edecek bu sezon. 3-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-3'ü yakalattı mesela. Sonra uzayı 88'de 4-3 öne geçerek 4-3 bitirdi maçı. Ama bir 3-0'dan 3-3'e getirtti. Hani bu tarz dinamikleri görebiliyoruz böyle yeni düşen takımlarda özellikle
2: Evet.
1: gerçekten. O konuda da çok doğru bir noktadasın diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyim yani seninle
2: Evet,
1: daha doğrusu.
2: Heidenheim'in golü bana da gecikmeli olarak geldi. 1-0 öne geçti. Güzel. 4 maçın ikisinde erken gollerle başladı. Umarım
1: Evet.
2: devamı diğer tüm maçlarda gelir. Yani tabii ki işte Heidenheim, Osnabrück sürpriz aranabilecek bir maç diye düşünsem de öncelikli seçim 4 maçta da gollerdi. O yönde denemeler yaptım ama bugün dediğim gibi bu tip takımları takip edeceğiz. Hoş daha da maç bitmedi tabii.
1: Tabii.
2: Bakalım neler olacak.
1: Hep birlikte göreceğiz. Bir yandan şöyle bir bakıyorum. Qingdao Shenhua maçı var. Çin 11. dakikası başladı. Bizim yayın saatimize denk geldiği için sıklıkla artık takip ettiğimiz liglerden biri oldu da Çin aynı zamanda. Var mı orada herhangi bir şey Efe abi gözüne çarpan?
2: Tabii bugün artık biraz trafik yoğun. O yüzden Çin vesaire biraz
1: Çin'e kadar gidemedik
2: kaçabiliyor.
1: değil mi?
2: Çin'e kadar gidemedik ama bizim bu takip ettiğimiz Shenhua kötü bir sezon geçiren, puanı silinen yine düşüşte bir takım. Yani Shenhua'yı mağlup olmasına oynayabiliriz diye düşündüm. Ama rakibi de bir o kadar kötüymüş. Genelde biz tabii bazı dün Yuhan falan var. Yine giden gelen maçlar oynayan takımları takip edebiliyoruz ama bir aşağı şeyde yani ilk etapta bir şey gelmedi aklıma. Yani Shenhua bu maçı kazanamayabilir. Onlar büyük bir problemler yaşadılar. Genelde zirveye oynamaya alışık bir takım kümede kalma mücadelesi veriyor ve bunda bir sıkıntı yaşıyor. Yine pahalı bir kadro, önemli bir teknik adamı var. Ya Shenhua'yı karşıma alırdım. Çok böyle bir şey söyle.

0: Ama böyle denemeleri ilk haftalarda çok yapılıyor. Ben de bunu dikkat çekmek istedim.
1: Güzel, yavaş yavaş mesajlar da gelmeye başladı Efe abi. İlk mesajımız ilgili değil ama sizden bir Salah yorumu alabilir miyim deyip gülücük koymuş bir dinleyenimiz. Selamlar olsun, mesaj için teşekkürler. Valla Salah için ben ne diyeyim ki Efe abi, ne dersin? Önce senden başlayayım,
0: Ya
1: yorumu senden alayım.
0: şimdi dün valla hangi büyük ihtimalle yayıncı kuruluştaydı? Salah'ın gollerini veriyor. Böyle şeyden attığı goller. Şimdi başladı böyle Liverpool'la attığı. 2017-2018'i veriyor. Zaten tipi falan da tam zımba gibi böyle 7-8 sene önce. Acayip acayip goller atıyor. Çekiyor böyle örümcek ağlarını alıyor falan. Abi giderek böyle şey yaptıkça, yaklaştıkça bugüne formundan hiçbir şey kaybetmemiş şekilde daha da böyle üstüne koya koya gitmiş. Evet, bir böyle bir boş bir dönemi var son 1-2 sezon. Orada istenilen şartlar oluşmadı. Biraz da Liverpool dönemi sona gelmişti falan ama ya, ligimize gelmiş en önemli oyunculardan bir tanesi. Bir sağlık vesaire bir sıkıntı yaşamazsa, ki o da bazı soru işaretler var. Ya çok heyecan verici bir transfer. Trabzonspor'a da inanılmaz fayda sağlayacağını düşünüyorum. O eksikti Trabzonspor'da. Öyle bir lider oyuncu. Yani işte, Trabzonspor bu transferle beraber çok net böyle şampiyonluğun önemli adaylarından biri haline geldi.
1: Ya Avrupa'da hangi takıma gitse şaşırırdık ki, yani mesela Salah'ın öyle bir oyuncu geldi,
0: Tabii ki.
1: gelmiş oldu. Bu arada Heidenheim 2-0 yaptı. İlk yarı, ilk 1,5 üstü Heidenheim yaptı. Bakalım, hızlı bir başlangıç görünüyor Heidenheim'dan. Yani Salah dediğim gibi Avrupa'da 5 büyüklükte hangi takıma gitse şaşırdık. Kimde oynasa aa nereye gitmiş ya, bunu da niye aldınız denecek bir oyuncu değil. Dediğin gibi abi, seneler geçtikçe daha çılgın bir oyuncu haline geldi tabiri caizse. Heyecan verici bir transfer. Bugün de keşke Göztepe hazırlık maçında forma şansı olsaydı dediğimiz bir oyuncu Salah.
0: Ya herhalde.
1: Trabzon camiasına hayırlı uğurlu olsun. Sakatlıksız, kazasız, belasız bir
0: Tabii.
1: sezon olsun tüm oyuncular için. Yani müthiş bir transfer. Lige gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi. Yani çok da söylenecek bir şey, yapılacak bir yorum kendi adıma bulamıyorum. Yani Salah'ı övmenin bana düşmediğini düşünenlerdenim ben. O yüzden süper bir transfer, gerçekten tebrik ederim.
0: Yani bu sezon ligimiz inanılmaz merak edilen bir lig haline geldi. Gerçekten dört büyüklerin hepsi çok ciddi şampiyonluk adayları. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ön eleme performansları beğenildi. Doğru yolda oldukları herkes tarafından söyleniyor. Galatasaray zaten söylemeye gerek yok. Üstüne Trabzonspor da bu yarışın içinde olacaksa,
1: Evet.
0: hakikaten hani derler ya, futbolun konuşulduğu bir sezon olsun vesaire. Yani hiçbir zaman öyle olmayacaktır. O pek imkan yok ama gerçekten son yılların en çekişmeli sezonu bizleri bekliyor.
1: Gerçekten öyle. Bu arada Heidenheim'in pozisyonunda offside bayrağı kalktı ve gol geri
0: Kalktı.
1: alındı. Anons etmiş olayım. Bir adımla falan herhalde önde oyuncu. O
0: Ben de öyle
1: şekilde bir
0: görmüştüm zaten.
1: bayrak kalktı. Bu arada Emrah Bey'den hızlıca bir canlı. Efe Bey, Emrah ben. Bir canlı bahiste ben öneriyorum. Karlsruhe ilk yarı gol atar. Darmstadt ilk yarı gol atar. 3.80 oranla göndermiş kombineyi bize, ama tabii şu an biraz daha yükselmiştir oranlar. Mesajın iletim saati, şu anki anonsum daha da yüksek olabilir oranlar. Bol
0: Karlsruhe
1: şanslar
0: ve
1: Emrah Bey.
0: Darmstadt'tan goller bekliyor.
1: Evet. Evet. Şöyle bir bakıyorum. Selamlar Efe Bey. Akşam seansı için iki banko maç söyler misiniz? Oktay saygılar demiş. Oktay Bey çok teşekkürler mesaj için. Tabii akşam için iki banko maçı Efe abiden hem sizin için hem tüm dinleyenler için alacağım. İyi yayınlar. Darmstadt maçı ilk yarı 1,5 üst olur. Geldi demiş yine bir dinleyicimiz. Herhalde Gullit anons
0: Braunschweig'in golü
1: etmiş.
0: geldi galiba.
1: Evet,
0: Magdeburg
1: Braunschweig attı.
0: deplasmanı.
1: Almanya güzel başladı Efe abi. Senin bu
0: Güzel.

0: Her maçta bir gol olursa ilk 20-25 dakikada o zaman heyecan doruğa yükselir vallahi.
1: Güzel, süper, süper. Ve şöyle de bakıyorum. Selam, ben Bankoci Tilki. Kasruhe ilk yarı gol atar. Zhejiang ilk yarı gol atar. Chavez gol atar demiş. 3 tane maçı göndermiş. Bankoci Tilki'ye de çok teşekkür ederiz.
0: Karsuhe ilk yarı bir gol atar, 2.51 veriyor.
1: Vallahi güzel oran
0: Karsuhe'nin
1: abi.
0: şu anda ilk yarı bir golü. Darmstadt'ın ilk yarı bir golü, ona eklediğin zaman 2.09 veriyor. 5.31 veriyor bu iki seçim. Yani kırmayalım, oynayalım valla. Herkesten aynı şekilde bir seçim gelince Karlsruhe ilk yarı bir gol atar. Belki de tekli bile oynanabilir. Hiç diğer Darmstadt eklemeye gerek yok. Ortak seçim o şekildeydi. 2.51 durumda 0-0 daha yani. Herhalde izliyorlarsa hele bu maçları. Öyle de bir izlenim edindilerse. Önemli ilk yarı bir gol. Şu anda daha da yükselmiştir. Ev sahibi 2.50. Yok, ev sahibi ilk yarı bir gol 2.55. Doğru görüyorum değil mi? Aynen. Karlsruhe ilk yarı 0.5 üst. Neden bu kadar yüksek acaba?
1: Yani
0: Çünkü
1: yavaş yavaş ortasına geldik.
0: aynen.
1: Acaba ondan mı? Yarının ortasına doğru bir geldik. Belki onun etkisi olabilir yavaş yavaş.
0: 2.62'ye yükseldi hatta. Olsun. Umarım olur.
1: Umarım.
0: 2.63. Daha vakit var. Daha 20
1: Tabii
0: dakika
1: tabii.
0: bile olmadı yani.
1: Geçen sene 38'den sonra 1,5 üstleri azalmadık Efe abi. 0-0'la 38'e kadar gelip ilk yarı 1,5 üstlerin geldiği maçlar oldu. Son düdüğe kadar sinerjiyi bırakmayalım. Karlsruhe'denle golü alalım. Darmstadt'tan da alalım. Bekleyen dinleyicilerimiz var. Oktay Bey'in banko iki maç istediğini de tekrar altını çizeyim Efe abi. Bugün böyle bir genel olarak şey yapalım.
0: Ya çok tabii sezon başı çok banko diyebileceğimiz seçimler henüz
1: Darmstadt
0: çok
1: attı.
0: çıkmıyor. Vay vay vay.
1: Abi böyle bol bol böleceğim bugün seni galiba, kusura bakma
0: Darmstadt
1: lütfen.
0: 1-1 2-0-5. Vay
1: Ama
0: anasına.
1: bayrak kalktı galiba. Şöyle bir bakayım. Görüntü biraz geç geliyor. Evet, bayrak kalktı.
0: Kötü oldu.
1: Ama top kaleye alıştı ha Efe abi. Devam edelim. Gol gelecek.
0: Evet, ilk yarı oynamadık en azından. O yüzden.
1: Ama burada
0: Ama
1: ofsayt.
0: yazık oldu. Darmstadt. Ha, hadi ben de Karlsruhe maçını açayım.
1: Bu belki
0: Bende de
1: vardan döner mi diyeceğim
0: hoppa.
1: ama yok, iptal
0: Bende de
1: geldi. Evet.
0: Heidenheim ve Heidenheim, Osnabrück ve Karlsruhe maçları açık olsun bende de. Aynı anda bir maç canlı oynamanızı öneririm her zaman için. Bir iki tane maç olunca biraz kafa çorbaya dönebiliyor yani. Tek maça odaklanmak tabii böyle genel bir seçim yaptıysanız takip amaçlı uygun olabilir ama genelde böyle tek tek gitmeyi seviyorum. Aynı anda bir iki maç olunca çorbaya dönüyor.
1: Evet, gerçekten
0: Fehmi?
1: ben de şey yapmaya çalışıyorum. Bir yandan da abi ekranlarımı ayarlamaya çalışıyorum da baştan maça geçiyorum ben de.
0: Problem
1: Dediği
0: yok.
1: gibi çorba oluyor. Sık sık da bölüyoruz bazen ama bakalım bu canlı seansının şanındandır diyelim. Sözü kesmeden önce tekrar hangi maçı değerlendiriyordun abi? Oradan sana sözü
0: Ya
1: geri vereyim.
0: evet, dediğim gibi bugün genelde benzer şeyler yapacağım. Yani bugün böyle tek bir maça odaklanıp yüksek misli yapmak yerine bugün biraz kombine seçimler, kombine kuponlar yapma için güzel bir gün. İşte bazı denemeler yapabiliriz. Böyle gollü liglerin açılış haftalarında golleri
1: Osnabrück attı
0: deneyebiliriz bu türlü.
1: galiba.
0: Osnabrück bir korner kullanıyor bende şu anda.
1: Evet,
0: 21.56
1: gol.
0: saatim. Osnabrück de ligin yeni ekiplerinden biriydi. Bayağı bir pozisyon verdiler. Birazcık da basit hatalardan pozisyon verdiler. Kale biraz amatörce görünüm çizdiler bir iki pozisyonda ama 3-4 tane de pozisyon yakalamışlardı 2-3 tane. Herhalde şimdi kornerden o gol geliyor. Bu arada şimdi tabii bunu da Sizlere aktaracağım şu pozisyonu bir izleyeyim. Golü ben de göreyim. Bayağı geç geliyor ya yayıncı kuruluş. Yani ben buna para verip izliyorum yani. Olmaz ama yani. Burada hepimiz galiba aynı problemi yaşıyoruz. Özellikle yani özellikle resmi olarak ödeyip aldığımız kurumlardan böyle bir hizmet alınca insan çok şaşırıyor yani. Hani, sanal bayilerde ücretsiz olarak izlenilen canlı yayınlar çok daha hızlı geliyor. Bir anlamda ücretsiz olan yani bir servis olarak.
1: Braishwaq 2'ye attı bu arada.
0: Çok iyi, çok. Her maçtan gol haberi geldi mi? Karlsruhe hariç. Karlsruhe maçında bir su molası var. Şimdi yanlış görmüyorsam Dünya Kupası'ndaki kurallar, bu su molası kuralı galiba Almanya'da yok, çok uygulanmadı ama böyle bir dakika falan bir su molası verdi. Şimdi doğal olarak bir kere ilk yarıların sonlarına bunlar eklenecek herhalde. Yani, galiba yanlış hatırlamıyorsam Almanya Dünya Kupası kurallarının bazılarını uygulamaya karar vermişti. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ama bir su molası verildi. Ama mesela Karlsruhe maçında su molası verilmedi. O da bizi bazı yerlere götürebilir.
1: Evet.
0: Evet, Karlsruhe maçından bir gol haberi bekliyoruz.
1: Şöyle bir geç de olmadan umarım gelir. Keyifle kutlarız Efe abi.
0: Bakalım, belki 2,5 üst oynadığımız için en azından bunda vaktimiz var. 25. dakikalar geçildi. Golsüz tek maç Karlsruhe. Evet. Şimdi zaten Almanya 2 ile beraber, yani Almanya 2'nin ve dünkü sonuçlarla beraber artık bu haftaya, ha bu arada evet, bir su molası da Heidenheim maçında verildi. Bakalım aşağı yukarı 1 dakika mı 2 dakika mı kaç dakika su molası verildiğine bakalım. 1 dakika tahmin ediyorum veriliyor burada. Ama bu önemli. İlk yarı 1,5 üst oynayanlar için tabii ki, özellikle ilk yarı golleri deneyenler için bu su molası önemli. Çünkü eğer bu su molaları 1 ya da 2 dakikaysa, şimdi bakacağım, ne olursa olsun ilk yarının sonuna ekleniyorsa bu ilk yarı 1,5 üst için bir avantaj olabiliyor. Takımlar biliyor yani ligin maçın sonuna, bir ilk yarının sonuna bir 3-5 dakika eklenecek. Orada belki bir rakibinde konsantrasyonundan dolayı bunu kullanayım diye düşünen hocalar da olabilir. Ev sahipleri falan daha çok. O yüzden 1,5 üstlere böyle ilk yarılarda bu uygulamayı kullanan liglerde daha fazla değerlendirebiliriz sanki.
1: Evet, yine baktığımız zaman Efe abi, bak iki maç yine 1,5 üst oldu. Öyle ya da böyle son 3 sezondur.
0: Bir dakika eden falan veriyor. Su molası 1 dakika verildi bu arada. Yani evet. 1-1,5 dakika falan, tam hesap edemedim. Bir dakikadan biraz daha fazla, 2 dakikadan az. 1,5 falan mı verdiler? Hani onu bilemiyorum artık ama. Kural ne?
1: Dakikadaki kadar değil anladığım kadarıyla.
0: Ama ne olursa olsun o süreyi bulmak çok önemli. Evet, Dünya Kupası'ndaki kadar değil ama o kadar süre eklenecek maçın sonuna demek. İlk yarının sonuna.
1: Evet. Ve son 3 sezondaki değişmeyen kural mı diyelim artık, sistem devam ediyor. Bak Almanya Bundesliga 2'nin bu seanstaki en az 2 maçı yine ilk yarı 1,5 üst oldu. Heidenheim, Magdeburg maçları oldu. Evet. Magdeburg'dan açıkçası dürüst konuşmak gerekirse çok beklemiyordum. Önceliğim değildi ama yine de 4 maçın ikisinin ilk yarı 1,5 üst olması da istatistik olarak yine devam etti diyebiliriz. Bakalım kalan sürelerde tabii, daha evet, goller görecek miyiz?
0: Evet, bir de aynı zamanda şeyi göreceğiz. Bakalım Heidenheim hakikaten puan kaybedecek mi? Şöyle Osnabrück gibi lige yükselen takımla karşılaşınca orada kaybederse o gerçekten çok önemli olur. Onu çünkü evet, birçok maçta görebiliriz. Tabii şimdi düşen takımlar olacak birinciliklere, daha doğrusu bir alt lige. İşte bugün birincilikte Antalyaspor mesela Keçiören gücüyle oynayacak. Antalyaspor'da mesela Heidenheim nasıl 34 maçın 6'sını kazanabilmişti? Geçen sezon Antalyaspor kaç maç kazandı? Bir bakalım. 34 maçın 8'ini kazanabildi. Yani 20-34 maçın

0: 26'sını kazanamamış bir takım Antalyaspor ve Antalyaspor'un transferlerine baktığımızda mesela şu gidenlere bir göz atalım. Evet, önemli oyuncularını kaybetmiş diyebiliriz. Çok da o kadar da böyle birkaç...
1: Aydan Aymi 2-1 öne geçti.
0: 2-1 mi öne geçti? Orada 2.5 üst oldu. Bu maçı izlemeyeyim artık o zaman.
1: Bryce White 3-0 yaptı Efe abi.
0: Of, 2 tane 2.5 üst oldu. Ama işte şu Karlsruhe'de bir tane daha olursa... Bir taneden sekmeyelim ya. İkisi rahat rahat geldi. Antalyaspor'da dediğim gibi yeni bir hoca var. Şöyle giden gelenlere bir baktığımızda kimler gitmiş? Bu kadrodaki geçen sezon bu Hollandalı forvetleri gitmiş anlaşılan değil mi?
1: Galiba ayrıldı Efe abi. Yine şöyle bir
0: galiba ayrıldı.
1: Bir bakayım.
0: Ayrıldı. Tabii ki ne olursa olsun bu tip takımların, düşen takımların kadrosunda da bir zayıflamalar oluyor. Peki o oyuncu herhalde gözükmüyor kadroda ama.
1: Evet, kadroda da göremedim. Transfer
0: şimdi
1: şeyinde de göremedim ama.
0: Evet, bugünkü muhtemel yani kadroya baktığımızda kadroda Van der Sar mıydı neydi?
1: Van der Steek miydi?
0: Hah. O kadar çok o isabetli şutundan kazandık ki ismini unutmam. Olma, nerede bu adam ya, göremiyorum. Ben mi yanlış?
1: Ben de bakıyorum.
0: Yani o çok enteresan bir şey. Antalya'da oynamıyor muydu ya? Yani biz mi? Spor.
1: Antalya oyuncusuydu. Da.
0: Tabii ki.
1: Allah Allah. Heh,
0: Van der Streek. Ne yapmış bu arkadaş? Hala orada mı gözüküyor? Hala burada forma giymektedir diyor. Belki sakatlığı nedeniyle yok. Kadro şeydi ama artık onu bilemiyoruz. O kadar takılmayalım. Buradaki şey, şimdi böyle bir galibiyet alışkanlığını yitirmiş bir takım var. Dediğim gibi hepsi olmuyor. İşte Heidenheim'da şu anda 2-1 önde. Ama bu tip takımlar ligin açılış maçlarında alt ligde zorlanabiliyorlar. Keçiören Gücü de mesela bugün Antalyaspor'un rakibi, bu ligin önemli takımlarından. Osman Zeki Korkmaz teknik direktörü, bu ligi iyi bilen bir teknik adam. Mesela Antalyaspor'un bugün oran olarak favori gösterilmesinin tek nedeni hala ona böyle bir Süper Lig takımı muamelesi yapmış oranlar. Bu açılardan bakıldığında böyle maçlarda sürpriz çıkabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Geçen sezonun açılış haftasında mesela işte Sivas'ın kaybederek başladığını, düşen takımlardan Hatay'ın kaybederek başladığını, Bodrum'un evinde berabere kaldığını, yani dört takımın hiçbiri kazanamamış mesela düşen takımların geçen sezon. Adana Demirspor 2-2 berabere kalmış. O bir Esen'in onlar adına başarılı bir sonuç olduğu için onu birazcık şey yaptık ama sonuçta bakıldığında geçen sezon küme düşen takımların hiçbiri ilk hafta galip gelememişler. Çok çok Adana Demir ve Hatay hariç büyük ihtimalle, ki belki Hatay bile vardır, bu takımların çoğu maçın favorisi bile olabilirler. Şimdi dönüp bakmadım ona ama genelde de işte böyle olabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Birinci lige özel. Bir de tabii birinci ligde bu tahtası açık kapalı takımlara
1: oy, ayrı bir bakmak lazım tabii orada. Evet. Doğru. O da başka bir detay olabiliyor Efe abi.
0: Reklam aramız geldi mi?
1: Evet, biraz da geçtik reklam arası olarak. Oyuncuya bakarken derken biraz geçtik. Kısa bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.

0: Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam. Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
0: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
6: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Reklam sonrasında sizlerle birlikteyiz. Osnabrück 2-2 yaptı ama asıl beklentimiz Karlsruhe golü geldi. Karlsruhe 1-0 öne geçti. Armanya Bielefeld karşısında. Darmstadt'tan da bekliyoruz. Şimdi bir Darmstadt beklentimiz daha vardı kuponlardan. Emrah Bey'in kuponunda. Orada da bir golü alırsak Darmstadt'tan şahane bir başlangıç olacak güle Efe abi.
7: Bütün maçların ilk yarılarında bir gol olması çok iyi oldu böyle bir deneme için. Hani ilk yarı 0-0 bitse bir maçta tatsız olacaktı.
6: Evet.
7: Güzel. 4 maçta da en az bir gol var. İkisi zaten 2.5 üst oldu. Bielefeld'in şutu direkten döndü. Evet. Az kaldı 1-1 oluyordu o maçta. Bu arada Osnabrück nefis bir golle beraberliği yakaladı. 2-2 oldu orada da durum. Yani bu lige yeni yükselen takımların goller bulmasına da gol veya golleri, yani golü uygunsa gol veya goller bulması da tabii ki yine oynayabileceğimiz seçimlerden biri. Mesela Ümraniyespor, Mardinspor. Mardin'in ilk maçı şeydeki üst ligde.
6: Evet.
7: Orada yani Ümraniyespor'un da hatırlıyorum, yani iç sahada bir gol yeme durumu vardı. Geçen sezon öyle bir çok tane iç saha avantajını taraftar mavartar bir şey yapan bir takım değil galiba, oranlar açık değil gerçi, henüz açılmıyor ama mesela işte bu tip ligin yenilerinin golleri de cazip olabilir.
6: Tabii sabah ben bizim 1-0-2 platformunun kıymetli yazarlarından Vural Yüksel yazısını görünce şaşırmıştım oranlar açılırsa diye, ama sanırım şey olmadı, birincilik henüz daha gelmedi. Ben de şöyle bir kontrol ediyorum. Evet. Yani
7: şu evet, açılıyor. Ama öyle bir durum var geçmiş yıllardan bu yana, böyle bir oranlamalarla ilgili bir sıkıntı var. Yani çok da şaşırmamak lazım. Yani son iki sezonda özellikle bu ligin takımları, futbolcuları, yöneticileri, başkanları, yani yaşadığımız süreci bir hatırlarsak evet, bu ligin hakikaten çok temiz bir lig olmadığını söyleyebiliriz yani, hani değil mi? Burada evet, da iddianın kendini biraz korumaya alması çok anormal değil sanki. MBS1 açıldığına bile burada ben şaşırdım dün. Yani bu kadar şey olduktan sonra bu lige MBS2-3 açsalar çok bir şey söyleyemem ki. Hani ben biliyorsunuz bu konuları, MBS olaylarını falan hep şey yapmış bir insanımdır. Ama bu lig gerçekten yani insanı şaşırtan bir lig. Yani olaylara karışmamış neredeyse takım kalmadı yani. E şimdi burada da insanların bir aklına kötü şeylerin gelmesi normal. Herhalde bunu araştıran kişiler de var. İddiada doğal olarak bu kadar büyük rakamların döndüğü. Dolayısıyla böyle biraz geç açılmalar, erken kapanmalar vesaire gibi şeyler anlaşılabilir ama MBS'nin bir olması bile bence oyuncular için hala bir nimet yani böyle birlikte.
6: Evet, gerçekten dediğin de çok doğru Efe abi. Yani çok da söylenecek laf yok. Biraz da ondan sessiz yani kaldım açıkçası. Yani denecek bir şey yok. Sen güzel bir şekilde
7: direkt kendi özetledin. Takımının maçlarını oynamışlar abi. Herkes böyle kaç kişi?
6: Evet.
7: Kendi takımının maçını oynamış abi adam. Doktoru bilmem nesi yani takımların. Şimdi ya o takım bu takım demeyelim yani. Yüzlerce kişi bahis şikesi yapmış yani anlaşılan. Evet. Böyle bir ağırlıklı olarak da bu liglerde geçiyor birçok bir şey. Hayırlısı bakalım ya. Herhalde bir temizlik olmuştur diye tahmin ediyorum. Bayağı bir temizlik. Zaten millet hala buna yelteniyorsa bir insan çılgın olmalı yani böyle bir durumda.
6: Tabii.
7: Bir de iddiadan oynamışlar yani bir de anladın mı? Yapma yani artık bu kadar. Yani yapacaksan da hani bir şey yapma tabii de yani hani bu kadar göz göre göre insanların hakikaten bazen aklına şaşıyorum yani.
6: Valla ben de Efe abi bazen aklına insanlara çok şaşırıyorum ama oradaki işte eylemler sonra dolaylı olarak bizleri etkiliyor. İşte evet, yayında evet. Mesela tam anlamıyla ele alamıyoruz.
7: Sıkıntı yok ya biz gene şey yapalım bizim kendi bakış açımızla bakalım her şeyin bu lig böylesi yani şey olduğuna bakıp o tip değerlendirme yapmak zorundayız. Zaten de öyle yapıyoruz. Bizim bir şeyimizde fark olmuyor yaklaşımımızda. Maçlardaki baktığımız noktalar farklı bizim ama ya böyle bir durum söz konusu.
6: Evet, yavaş yavaş sona da geliyoruz. Almanya Bundesliga 2'de Magdeburg 3-0 önde, bir de kırmızı kartlı 10 kişi kalmış durumda şu an.
7: Tamam, sıkıntı
6: orası
7: yok.
6: Orası zaten kapattım
7: üst,
6: ben
7: üst
6: orayı.
7: Üst olan maçta 10 kişi oldu. Şimdi Karlsruhe Marsruhe gol görürse öyle bir kötü olur. Hani 1-0 giden maçta öndeki takım görürse kötü olabilir. Onun dışında diğer maçlar önemli değil.
6: Oo, Holstein-Kiel 2-0 yaptı Efe abi.
7: Darmstadt önünde.
6: Evet.
7: Karlsruhe'de çok önemli bir gol pozisyonu veriyormuş tekrar. Bence çok önemli pozisyondan yararlanamadı diyorum gol hala 1-0 olduğu için. Nasıl kaçırır bunu diyorum. Ama bir tane direkten dönen. Evet güzel. Orada da ikinci golü attık.
6: Darmstadt'a ayrı sevindim. Gerçekten ilk yarı 1.5 üst olmasına öncelikle beklediğim maçlardan biriydi. Biraz tersler oldu ama bravo, işte ortaya olsun. İlk yarı 1.5 üst olması almanın önermenin yeter avantajları abi. Oluyor. Yani beklediğim 3 maçın ikisi ilk yarı 1.5 üst oldu. Karlsruhe de olursa gerçi bütün seans zaten olmuş olacak ama güzel. Demek ki sezon öncesi emareler biraz sezona ışık tutuyor Almanya Bundesliga 2'de. Umarım daim olur bu şekilde gider Efe abi.
7: Ya aynı şekilde mesela bugün Hollanda 2, dün gerçi Hollanda 2'nin bütün maçları mı oynandı? Çoğu maç mı oynandı?
6: Hollanda 2'nin çoğu maçı oynandı
7: bitti
6: dün.
7: Bitti mi? Yok, ne oldu mesela?
6: Bugün de bir maç ya da iki maç vardı galiba.
7: Mesela Hollanda 2'de dün 2.5 üst denedik biliyorum. Orada mesela 5'te 3 bitti dün 2.5 üst. Enteresandır ilk maç gene. 1-0 bittikten sonraki maçlarda bayağı bir gol yağmuru oldu. Mesela Hollanda 2 de öyle. Açılış haftaları genelde gollü geçiyordu. Dün onlarla başladı. Bugün devamı gelecektir mesela. Orada da benzer denemeler yapabiliriz. Hepsine evet. Üst oynamak gibi.
6: O da olabilir Efe abi. Dün beni açıkçası Hollanda 2'de en çok şaşırtan sonuç hemen Roda maçı oldu. 1-0'da kalmasını beklemediğim maçlardan bir tanesiydi. 1-0 bitti. Yine mesela şey de çok şaşırtıcıydı. Dordrecht-Jong Ajax maçı

0: çok erken 2-1 oldu ve öyle bitti mesela o da. Gerçekten Hollanda 2, yine Hollanda 2 olacak ama biraz ritim ve takım temposu bulması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bugün ne olur Hollandalılar?
0: Valla
1: Biraz onlara
0: Hollanda...
1: da geçelim. Merak ettiğim maçlar var. Nijmegen ne yapacak? Yine
0: Valla
1: gollü bir seans o. Bak Hollanda'da da mesela bugün benzer deneme yapabiliriz. Hollanda'da dün mesela üst bitti. 3,5 üstle başladı.
0: Evet.
1: Yine böyle bir Hollanda olabilir yani.
0: Bugün bir kere oranlardan bağımsız bazı maçlarda oran çıkmayabilir. Şimdi onu da şöyle bir göz ucuyla hızlıca kontrol ederek cevap vereyim. Yani mesela PSV'nin üstü 1.12 ama kısacası bütün bültenin 2.5 üstü olacağı bir Hollanda duruyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama mesela bugün Hollanda'dan hangi maç en çok gole aday diye sorarsan Efe abi, bence AZ Alkmaar Ado Den Haag maçı. Umarım Ado Den Haag geçen seneki alışkanlıklarıyla sahada olur da şu çılgın bir skoru izleriz. Alkmaar Ado Den Haag maçında saat 22, bir de çok uygun yerel saatte 21'de oynanacak bir maç. Hava şartları açısından da çok uygun. Alkmaar maçı bugünün en gollü maçı olur. Ama Nijmegen Telstar'dan başlayacak olursak Efe abi, burada ben Nijmegen'in 1 ve 2.5 üst şeklinde sonuçlanmasını bekliyorum maçın. Maç sonu 1 ve 2.5 üst tercihim olur. Telstar gol atar mı? Lig yapısı o gol atar ya da atmaz diye söylemek zaman zaman kolay olmuyor ama Telstar'ın geçen seneden bir deplasman problemi vardı. Nijmegen de sezon başı bazı oyuncularını kaybetti ama yerine aldığı oyuncularla birlikte yine bir düzen yaratma çabasında olan bir Nijmegen var. O sistemin oyuncu adaptasyonu için biraz zamana ihtiyacı olabilir ama Olympiakos maçında ben beğendim Nijmegen'i açıkçası. Hiç öyle ilk Şampiyonlar Ligi'ne çıkan elleri ayaklarına dolaşan amatör bir takım gibi durmadılar. Yunanistan'da Olympiakos'a karşı baya böyle bir diş gösterdiler. Avantajlı diyebileceğimiz bir skorla da şimdi Hollanda'ya geliyorlar. Şampiyonlar Ligi hazırlığı için sezon öncesi hazırlıklarını yapan Nijmegen Hollanda Ligi'nde bence hızlı bir başlangıç yapar. Daha soft bir rakip Telstar, daha kolay bir rakip. Hızlı bir başlangıç bekliyorum Nijmegen'den bugün. Kazanır Nek.
1: Yani bir kere boş geçmez herhalde yani ne yapar eder. Üst üste Nijmegen boş gol atmayacak bir takım değil. Hoş
0: Evet.
1: Olympiakos'ta 0-0 bir avantajı olsa da Nijmegen geçen sezon sadece bir maç gol atamamıştı. Goller bulur herhalde dediğin
0: Aydan
1: gibi.
0: ay 3-2 yaptı.
1: Vay
0: Gole
1: vay vay
0: doymuyor.
1: vay vay vay.
0: Gole doymuyor abi.
1: Öyle de tabii
0: Maşallah.
1: yani bir tane maçta da bir acayip bir skor çıkabiliyor bu açılış haftalarında. Onu da dikkat ettim, etmiştim. Dolayısıyla böyle bir tane bir iki tane maçta da Hollanda'da artı altıları falan da ya da işte bu tip ilk yarıda tuhaf bir skor çıkmasını, diğer skor çıkmasını da işte bunlar bu haftalar bunları kaldırabilecek şeyler. Böyle bir
0: Evet.
1: arayış içinde olabilirsiniz. İlk haftalarda takımlar daha böyle bir rahat oynuyorlar. Açılış haftası. Kimsenin kaybedecek bir şeyi yok. Yeni transferler var. Takımların hepsi çoğu yeni oyuncular var. Bu da o ilk haftaların gollü geçmesine neden olabiliyor. Kornerden bir gol yedi. Osnabrück de biraz amatör gözüktü savunmada. Yani yedikleri gollerin çoğu biraz böyle yani şeydi. Kötü goller yediler.
0: Evet.
1: O da dikkat çekici.
0: Hem bir yandan da alışkanlıklar da Efe abi, yani daha henüz oturmamıştır bu ligin
1: Tabii.
0: dinamiğine takım olarak, oyun olarak. Onun da bence etkisi vardır.
1: Ama galiba bu yenilerin gol veya goller bulmaları da keyifli olabilir ki bazı deplasmanlarda bu takımlara ligin yeni takımlarına bir gol atmasına bile 1.50 civarında oranlar verilebiliyor. Bunlar da değerli olabilir. Yani yensin yenilsin o takım da o bir üst ligdeki ilk maçında bir gol atması değerlendirilebilir.
0: Evet, her maçta tabii ki, sen sabah YouTube yayında da çok güzel bir şey söyledin. Her maçta olmuyor. Zaten olsa işimiz çok kolay olur ama ağırlıklı olarak böyle bir eğilimin de olduğu gerçekten aşikar. Böyle yeni takım bir gol atıyor. Ya da geçen sene şampiyonluğu zorlayabiliyor takımlar. Bunları da kovalamak gerçekten önemli. Osnabrück bak 2 gol attı mesela. Ben deplasman 1.5 üstte maç önü kaç veriyordu acaba? Hiç bakmadım. Ama sanırım favori Heidenheim tarafıydı.
1: Pardon, ben de bir maça bakıyordum. Kusura bakma.
0: Problemli. Karlsruhe maçı ilk yarı 1-0 sonuçlandı. İlk yarı 1.5 üst beklentimiz olmadı ama ikinci yarı orada goller gelmesi muhtemel diyebiliriz. Umarım ki 2.5 üst beklentisi olur.
1: Evet.
0: Şöyle bir bakıyorum ben. Bak mesela Efe bu 3'ün üstündeymiş Osnabrück'ün deplasman 1.5 üst maç önü.
1: Tabii. İki golü çok iyiydi. Bir golüne bile ne veriyordur Osnabrück'ün maç önü?
0: Hemen şöyle bir
1: 1.50
0: bakayım.
1: veriyormuş demek ki. 3 veriyorsa
0: Kabataslak.
1: 1.5'a.
0: Evet. Şöyle bir kabataslak bir bakacak olursam 1.40 1.40'a yakın bir civardaymış Osnabrück'ün tek golü.
1: Yani.
0: Tam kestiremiyorum tabii şimdi oranları da.
1: Evet,
0: Farklı
1: anladım
0: bay,
1: ama
0: farklı sanal bayilerde farklı şey olabiliyor çünkü uygulamadan
1: 1.45
0: bakıyorum.
1: falan diye düşünebiliriz iddiada işte, yani
0: Evet.
1: fena değil,
0: Evet.
1: 1.50 civarı, ki bu Almanya 2 olduğu için böyledir. Dediğin gibi 2 gol attılar, o da değerli olabilir. Belki sürpriz arayacaksak 2 gol olarak aranabilir sürpriz, galibiyetindense. Bunlar da bugünün fırsatları gibi gözüküyor.
0: Evet, gerçekten öyle. Yine Hollanda'ya
1: Hollanda'da diyorsun ki Nek Nijmegen bugün bir hata yapmaz.
0: kazanır.
1: Olympiakos maçı arasında da rahat kazanır diyorsun.
0: Kazanır
1: 1 ve
0: abi
1: 1.5
0: bence.
1: üst güzel oran veriyor.
0: Evet, ya yani ben kazanmasını bekliyorum. Ben 1 ve 2.5 üste kadar da çıkabilir diye düşünüyorum maçın. 1.73 oranı var 1 ve 2.5 üstün. Nijmegen bugün hata yapmaz. Yani bir Şampiyonlar Ligi hazırlığına girişerekten geldi sezona. Testler biraz daha yumuşak bir rakip olabilir. Deplasmanda olsaylardı mesela biraz daha farklı olabilirdi yorum belki ama bugün hem içeride Olympiakos'ta da içeride oynayacaklar. Takım bence hazır, temposu uygun. Hızlı bir maç bekliyorum açıkçası Efa bugün Lech Nijmegen'den. Bu arada demin Trendyol 1. Ligi şöyle bir konuşuyorduk. Yarım kaldı tabii oranlar kapalı olunca ama mesela bir dinleyicimiz selamun aleyküm Efe Uysal lütfen Karagümrük'ü değerlendirir misin demiş. Aleyküm selam diyelim. O soruyu da sana iletmiş olayım.
1: Evet, dün biraz esasında bunu değerlendirmiştik. Şöyle bir daha bir açalım. Karagümrük'te asansör takım olma yolunda esasında. Birincilik, ikinci, Süper Lig arasında bayağı bir gitti geldi. Teknik direktörünü değiştirmedi. Geçen sezon bu takım, Burcan da bu takımdan iyi bir performans bekliyor. Evet, son haftalarda bir mücadele içine girdi ama küme düşmekten kurtulamadı. Aynı hocayla yola devam etti. Ne görüyoruz? Şöyle bir transferlerine baktığımızda da giden oyuncular var ama yine önemli katkı yaptıklarını görebiliyoruz. İkinci düşmelerine rağmen. Şöyle bir transferlerine bakalım. Siopis'i aldılar. Onu hatırlıyorum. Muhammed Sarıkaya, Ramazan Civelek, Emre Akbaba, Cenk Tosun, Robin Yalçın, gidenler de var tabii ki. Valla işte Karagümrük düşmesine rağmen hocayla yola devam etti. Kadroyu güçlendirdi. Büyük ihtimalle hemen böyle düştüğü gibi çıkmayı bekliyor yönetim. Bunu da
0: Evet.
1: yapabilecek kapasitede. Bu işleri biliyorlar yani, bu tip. Orada mücadele etmeyi, orada şampiyon olma tecrübeleri var. Evet, Karagümrük de düştüğü gibi geri gelebilir ama böyle bir düşer düşmez geri gelmek kolay olmuyor bu liglerde. Geçen sezon gelemedi mesela düşen takımlar geri. Bakalım, en azından şeyi bozmamışlar. Başarılı yapıyı pek bozmamışlar. O yüzden düşen takımlar arasında tekrar lige yükselme şansı olanlardan biri.
0: Gerçekten öyle. Bir de dediğin de doğru. Bu Trendyol birincilikte geçtiğimiz senelerde de benzer hemen bir düştü geri çıktı gibi pek oyalanmadı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Efe abi. Karagümrük.
1: Galiba bir sene düştü hemen çıktı.
0: Hemen
1: İyi
0: çıktı.
1: Hatırlıyorum ben de.
0: Yani baktığımız
1: o da
0: zaman...
1: önemli bir şey yani, bir tecrübe
0: tabii.
1: Bence.
0: Tabii tabii bak ya, bir de inanılmaz takviyeler var. Dorukhan Toköz, Siopis, Emre Akbaba, tabii. Ramazan Civelek, Robin Yalçın, Cenk Tosun.
1: 23-24'te düştü, 24-25'te çıktı.
0: Evet, Thiago
1: 25-26'da
0: Çukurfan.
1: Tekrar tam Mets örneği bu da. Evet, Karagümrük çıkar bu sene büyük ihtimalle dediğin gibi.
0: Bu kadar yatırıma da güzel de hani güçlü tecrübeli oyunculardan oluşan bir yapı da kurdu. Karagümrük çok fazla oyalanmaz. Hemen bir geri
1: bakalım
0: dönüş yapar.
1: Sahiplenebilecek mi oyuncular? Yani esasında bu oyuncuların çoğu Süper Lig kariyeri olan oyuncular. İşte böyle oyuncuları birinci ligde koşturmak kolay değil. Yani Siopis denen oyuncu çok önemli bir oyuncu. 32 yaşında. Bakalım birinci ligde etkili olabilecek mi? Emre Akbaba, Cenk Tosun, bunlar gerçekten çok önemli transferler tabii ki. Ama bakalım o mücadeleyi verebilecek mi? Muhammed Sarıkaya da çok iyi bir transfer bence. Bu ligin önemli oyuncularından biri. Zaten Karagümrük böyle bir yapılanma içinde olması beklenebilir. Kalecisi dönmüş.
0: Bir de yalnız
1: kiralıktan.
0: Senin şu söylediğin detay önemli Efe abi ya. Takımı sahiplenecekler mi? Şimdi aklıma da şey geldi birden. Yani takım bir İstanbul takımı. Oyuncu gruplarından bazıları da hani İstanbul'da kalayım diye de imza atmış olabilir mi diyeceğim ama yok yani şey oldu biraz pek ihtimal vermedim ya şimdi söyleyince. Yönetimi vesairesi, Karagümrük o amatörlükte bir yapıyla yönetilmiyor bence. Yani oyuncular
1: Evet.
0: Sahiplenir. Sen söyleyince
1: Bursa
0: acaba
1: Spor
0: dedim
1: tabii.
0: Ama.
1: Bursa Spor'un ne yapacağını çok merak ediyoruz hepimiz. Acaba böyle bir seri yakalayabilecek mi? Belki gelir gelmez buradan da bir Süper Lig yapabilir Bursa Spor. Bir hazırlık maçında bile inanılmaz bir tribün desteği. Bu ligde çok önemli. Çünkü Bursa Spor taraftarı deplasmana da gidiyor. Onların da ne yapacağını çok merak ediyorum. Ben Bursa Spor'un da fazla vakit geçirmeden Süper Lig'e gelmekte olduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Onlar ne yaptılar bakalım, transferler? Şöyle bir baktığımızda...
0: Hazırlık maçında da kötü bir görüntüde değillerdi Shakhtar Donetsk'e. Tabii bir hazırlık maçı neticede ama...
1: Bazı önemli oyuncular almışlar. Zeki Yavru mesela. Bak, bu ilginç bir transfer. Lider oyuncu almışlar. İhan Açio. Celtic'ten bir golcü. Yani güzel transferler yapmışa benziyor. Aynı teknik adam. Bir de tabii ki çok önemli bir camia. Bayağı bir yabancılarla falan önemli bir transferle Stoke City'den Baker gelmiş. Legia Varşova, ya yani bayağı önemli oyuncular almışlar. Bursa Spor'da yine bu
0: evet.
1: Ligin iddialı takımlarından biri olmuş. Evet, orada da büyük bir çekişme yaşanacak.
0: İhan Açon'un gelmesi yalnız benim çok dikkatimi çekti gerçekten.
1: Yani evet, hepsi tabii. Bu lig artık önemli de bir lig.
0: Tabii.
1: Burada da artık çok önemli oyuncuları görebiliyoruz. Kulüplerin para kazandığı da bir lig bu. Bakma yani, burada birinci ligde tam Süper Lig'e çıkmak önemli ama bu ligde kalmak da önemli. Bu ligde Oynayan takımlar da iyi para kazanmaya başladılar, yayın gelirleri vesaire, iddia gelirleri. Dolayısıyla evet. Bu ligde de iddialı takım, yani bu ligde kalmak da önemli. Tamam, bir an evvel Süper Lig'e dönmek önemli ama bazı takımlar için bu ligde kalmak da önemli. O yüzden hepsi çok iyi kadrolar kuruyorlar. Onu geri gelir olarak birçoğunu geri alıyorlar büyük ihtimalle.
0: Evet, gerçekten dediğin noktalarda doğru, gittikçe artık farklı bir noktaya geliyor TFF1'de. Süper Lig'de geliyor abi. TFF1'de lokomotif olarak arkadan gelecek artık yani. Bu arada Juventus Inter maçına, maç önünde çok ilk yarısında gol anlamında çok bir yatırım yapmış mıydın Efe abi? Herhangi bir şey oynamış mıydın?
1: Oynamamıştık ama evet, yayında hazırlık maçlarını ön plana çıkartmıştı Genco.
0: Canlıya gelmedi. O yüzden ben çok bir şey evet. Yayında açmadım ama ilk yarısı 1-0 bitti. Onun haberini vermiş olayım sana. Sabah bir Juventus
1: Inter. Hazırlık maçları
0: tabii.
1: Bazı istisnalar dışında yani çok o kadar rağbet gösterdiğim maçlar değil. Özel bir durum varsa uygun olabiliyor bazı küçük turnuvalar vesaire ama genelde böyle dünyanın bir ucunda oynanan Avrupa takımları arasındaki maçlar bir gösteri maçı şeklinde geçebiliyor. Juventus Inter Avustralya taraflarında, Chelsea Milan Endonezya falan takımlar buralara gidip işte farklı organizasyonlarda yer alıyorlar. Evet. İkinci yarılarda fazla oyuncu değiştiriyorlar vesaire. Genel hatlarıyla bu tip maçlar gollü geçiyor ama bak Juventus Inter 1-0. Bu dediğim yani bunlar oynanabilir ama bugün öyle birçok lig yeni açıldığı için ve böyle hazırlık maçlarında çok öyle güvenilir seçim, yüksek oran basayım falan seçimleri pek olmamalı bence.
0: Tabii baktığın zaman Efe abi özellikle hazırlık maçlarında bundan uzak durmakta fayda var. Bu arada bugün Hollanda'da PSV de sahaya çıkacak ama bir reklam aramız geldi. Bir reklama gidelim abi. Hollanda'dan ufak ufak devam ederiz. Kısa bir reklam devam arası edelim. Daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam bitti.
8: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın ikinci saatinde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili Efe Uysal'la birlikte günün bültenini değerlendiriyoruz. Hollanda'da bugün PSV sahaya çıkıyor abi ama çok böyle açıkçası heyecanlandığım, iyi PSV güzel başlıyor sezona dediğim bir durumda değilim ya. Hiç inceleme fırsatı buldu mu PSV maçını? Valla Sayıbari transferinden sonra Açıkçası ben PSV'nin çok da böyle yeterli bir transfer ya da doğru transferleri yaptığını düşünmüyorum. Zaten Alkmaar maçında da tamam dakika 7'de kırmızı kart gördüler. Tabii ki çok belirleyici değil ama çabuk dağıldılar. Kadro kalitesinin ben o hücum hattının o kadar

0: iyi bir seviyede olduğunu düşünmüyorum. Ben Altmar'dan en az bir ya da iki transfer de bekliyorum bu arada. Kostiç'i kattılar kadroya. Filip Kostiç geldi. Onun dışında Altmar'dan bir oyuncu aldılar ki Altmar'ın en önemli oyuncularından bir tanesiydi. 10 numara pozisyonuna. Bugün Ferman cezalı. Açıkçası PSV bugün gol yiyebilir. Kombo tercihin oranı da kaç? Bir ona da bir bakayım. Ben genel olarak bu maçta 3.5 üst. Hani 1.45 ama ya da ilk yarı 1.5 üst 1.54'ten yer yemez. Hadi PSV 4-0 yenilmiş. Şimdi PSV tekrar seyircisi önünde belki aynı duruma düşmek istemeyebilir. Hızlı başlayabilir. Gol yese de yemese de ilk yarı 1.5 üst 1.54'ten denenebilir. Düşük oran ama PSV görünce de bundan büyük fazlasını bulamıyoruz çoğu maçta. İlk
1: Ya
0: yarı
1: şu
0: 1.5 üst özellikle.
1: var, son maç 4-0. O da tabii dediğin gibi çok erken kırmızı kart görmesinden sebep oldu. Bu skor belki PSV'yi bu maça biraz iştahlandırabilir. Ne olursa olsun bir yüz kızartıcı bir yenilgi.
0: Evet.
1: Gerçi 9. dakika 10 kişi ama 4-0'lık bir Alkmaar yenilgisi. Ya bunun acısını ligde çıkarabilir mantığı kurabiliriz. PSV'nin ilk yarı 2 golü. Veyahut da maç sonu 4 golü. Ki Start'ı da şöyle bakıyorum hep rahat yenmiş. Son 2 maç 5-2, 4-1'miş bu sahada oynanan. 3-1 bir evvelki sezon. Yani devamlı bu sahada gol yiyerek yendiği takımlardan biri. İlk yarılarda da şey yapıyor. 3 golü ya da 4 golü PSV'nin değerlendirilebilir sanki.
0: Olabilir. Taraf gollerine de itiraz etmem tabii yani neticede konuştuğumuz takım PSV. Ama dediğim gibi sanki böyle bir o PSV değil henüz gibi geldi bana.
1: Sen de çok daha iyi biliyorsun tabii. Ben bir tek hani o bir yenilgi gündeme düştü 4-0 falan ona bir tepki verecek gibi
0: Ha şunu da
1: verebilir
0: söyleyeyim.
1: miyim?
0: Bak ben sana şunu da söyleyeyim Efe abi. PSV eğer gerekli takviyeleri yapsın ilk PSV Altmar Lig'deki ilk maçta bütün futbol şansı Altmar'ın yanında olsun. Ben sana söyleyeyim o saatten sonra çok acayip olacak. Ben şimdiden ilk yarı skor diğeri bekliyorum PSV Altmar Lig'deki ilk maç. Yani ilk
1: Açılış
0: PSV'nin
1: maçlarında ne yapmış PSV? Öyle bir yaklaşalım. Bunlar ilginç olabilir. Ben son şampiyonların ilk maçlarının da hoşuma gidiyor bir şeyler yapmak. 6-1 ile başlamış geçen sene. 2-0 bir önceki sene. 2022-23 4-1 Emmen. Genelde içeride başlıyor. İçeride başladı mı böyle bir 4 tane falan atıyor. 6-1 sezonun açılış maçı. 5-1.
0: Start'ta da bu arada gelen giden oyuncular oldu. Onu da söyleyeyim ama en büyük transfer Start için yine aynı hoca ile devam ediyorlar uzun bir süredir. Belli bir yapıda oynuyorlar. Ve baktığımız zaman aralarındaki maçlara Start bir şekilde PSV gol atmayı
1: Gol
0: başaran
1: atıyor.
0: bir takım.
1: Evet.
0: Yani o
1: Artı
0: anlamda.
1: son şampiyona gol atmak da bir takım için önemli. Bunu da çok sık görüyoruz. Nasıl olsa kaybedecek bir şey yok Sittard'ın. Oran dahi verilmemiş PSV'ye. Düşün, o kadar favori zaten PSV.
0: Tabii.
1: Ligin ilk maçında Sittard'ın tek objektifi, tek şeyi, amacı şey yapacak, gol atmak olacak. Evet, bir ve var da burada kesinlikle değerlendirilebilir. Son şampiyonlar gol yiyerek başlayabiliyor çoğu zaman.
0: Bir de 2.64'lük bir pas atayım sana. Oran güzel 2.64 anlamında. Bu maçta en azından alınabilecek. Şimdi PSV Alkmaar karşısında ki aldığı hezimetin acısını çıkartmak istese de istemese de hakim tarafın ilk yarı bir PSV olmasını bekleyebiliriz. Fortuna Sittard öyle haldır huldur topla oynayayım da saldırayım da bu tarz bir şey olmayacaktır. Bu anlamda da ikinci yarı karşılıklı gol var seçeneği 2.64 orandan. Ben oyunun mantığına uyduğunu düşünüyorum. Eğer PSV ilk yarıdan Alkmaar'ın acısını çıkarayım deyip gol veya goller bulursa İkinci yarı biraz daha rahat bir maça en azından Fortuna Sittard'ın da biraz topla oynayacağı bir ana tanıklık edebiliriz. Eğer ki maç ilk yarı tutsa da Fortuna Sittard ikinci yarı artık hani PSV öne geçti.

0: Bitse de artık maç bitiyor. Belki bir ihtimal deyip saldırabilir. O yüzden ben ikinci yarıda karşılıklı gol var 2.64'ten yüksek oran denemesi için uygun olduğu kanaatindeyim. Ama asıl ideal seçimler ilk yarı 1.5 üst. Genel PSV'nin 4 golü 3.5 4.5 üst artı 6'lar yine bu maç özelinde denenebilecek tahminler olduğunu düşünüyorum.
1: Bana da öyle geliyor. Yani bu güzel bir maç. Hem bir yenilgiye bir tepki verecek. Sittard da gol atmış devamlı bu takıma. Hoca aynı hocayla gol atmış PSV'ye. Dolayısıyla 1 ve var. 1.94 zaten favori oran. Gol yiyerek kazanacaksa da çok yüksek bir skora gidebilir bu maç.
0: Evet yani ihtimaller dahilinde ve ben Altmar'la birlikte bugünün en gollü maçı geçmesini bekliyorum. Altmar zaten 4-0'la hem güzel bir izlenim verdi, PSV'yi yendi, morallendi, hem de hücum çeşitliliği ve bu futbol tabirlerinden pırpır diyebileceğimiz hücum hattında bence bu sezon çok dikkat çekici bir Altmar izleyeceğiz. Yani Altmar'ı bu sezon ilk 4'te, ilk 3'te görürsek ben şaşırmayacağım. Güzel bir Altmar var gerçekten. Hücum hattının o hızı, kilit açabilecek oyuncuların çokluğu, oyun çeşitliliği Altmar'ın ilk başlarda çok göze hoş geldi gerçekten. Kendi adıma söylemem gerekirse. Altmar'la birlikte PSV'nin bugün tabii güzel, bol gollü bir maç oynamasını bekliyorum. Özellikle Altmar'ın tarafındayım. Hani iki maçtan birini seç dersen bana Altmar'ı seçerim mesela. Öyle de bir durum söz konusu. Go Ahead Eagles 2 sezon önce iki gözümün çiçeğiydi bilirsin hep abi. Bugün
1: Evet.
0: evinde Willem 2'yi ağırlayacak. Willem 2 de Volendam'ı penaltılarla yenerek çıktı lige. Geçen sene onlar da bir alt ligdeydi. Bu sezon geçen sene Go Ahead'in tökezlemesinin temel sebeplerinden bir tanesi Avrupa ile Hollanda'yı beraber götüremedi ligi. O kadro genişliği ve derinliğine sahip değildi maalesef Go Ahead. Takımdan gönderdiği oyuncular oldu, getirdiği oyuncular oldu. Ben bugün kazanarak başlamasını bekliyorum Willem 2 karşısında ama mesela bugün beni en çok tedirgin eden maçlardan bir tanesi de bu. Ama yine de Go Ahead'in tecrübesiyle hata yapmadan maç sonu bir idealdir diye düşünüyorum.
1: Bak Go Ahead de geçen sezon lige kötü başlamış dediğin gibi. Gerçi Avrupa Ligi'nde lig aşamasından katılmış. Ama işte o bu işte iki kulvarı birden götürmek böyle takımlar için kolay olmayabiliyor. Bakalım Nijmegen aynı şeye düşecek mi? Ama Alkmaar maçında ve Go Ahead maçında gerçekten goller çok mantıklı. Özellikle Alkmaar maçında çok mantıklı ki Den Haag'da ligin yeni ekibi olarak bir gole katkıda bulunabilir. AZ Alkmaar zaten gol olup yağacak gibi gözüküyor. O da mesela yine böyle bir 3-1 4-1 bitebilecek bir maç. PSV de öyle yani 4-1 5-1 Alkmaar'da 3-1 4-1 gibi gol her iki tarafında gol atacağı yüksek bir skor. Her iki yarıda da 1.5 üst falan gibi seçimler. Bu iki
0: Evet
1: maç
0: evet. İki
1: birçok
0: yarıda da
1: açıdan
0: bir
1: çok
0: buçuk
1: gollü
0: üst.
1: görünüyor.
0: Evet bak iki yarıda da bir buçuk üstün oranı PSV'de biraz daha bir seviyededir Efe abi. Bakayım 2.25 mesela.
1: İki
0: PSV'den.
1: maçta da her iki yarıda da 1.5 üst oynayabiliriz bence. Alkmaar Den Haag, PSV,
0: Tabii.
1: Sittard.
0: Çok da güzel olur. Her iki yarıda da bir buçuk üst şöyle bir
1: 1.5 üst. Sadece
0: seçeyim.
1: ev sahipleri bile her iki yarıda da 1.5 üst yapabilir maçı. Ki misafir ekiplerden de bir katkı bekliyoruz.
0: Toplam oran 7.92.
1: Oynayalım buna. Şu
0: Tamam
1: Almanya
0: alalım.
1: ikileri yırtarsak onda öyle bir deneme yapacağım. Her iki yarıda da
0: Tamam.
1: 1.5 üst iki maça da.
0: Güzel. Güzel oldu. Bence iyi seçimler gerçekten. Bakalım. Sezonu da dün Excelsior'la güzel açtık. Hollanda'da bu sezon kazançlı, güzel bir verimli bir sezon olsun diyelim. Şöyle bir bakıyorum. Hollanda'da konuşmadığımız maç pek kalmadı. İsviçre'ye götüreyim mi seni? Yoksa bir Finlandiya dinleyelim mi senden?
1: Olabilir bir ufak bir Finlandiya'ya da bakalım.
0: Tamam.
1: Ya zor bir maç var. Jaro VPS.
0: Evet.
1: Jaro kazanamaz diye düşünüyorum. Jaro'nun bu aralar bir maç kazanacak görüntüsü fazla yok diyeceğim ama evinde evet içeride bu takım biraz daha etkili. Şöyle

Bakayım biraz. Çok bakamadım bu maça. Jaro küme düşme turu oynayacak. Çok büyük ihtimalle %99. VPS Gnistan puan kaybedince ilk 6 için

0: Almanya ikileri tekrar ekranıma alayım. İki maçtan goller bekliyoruz. Darmstadt'tan bir gol, Karlsruhe maçında iki gol bekliyoruz. 2,5 üst genel kuponu için Efe abinin.
1: Oynamayacak. Yani daha belli değil diyor yani. Jonathan Lawson hala belirsiz diyor. Böyle bir izin problemi yaşıyor bu oyuncu. Ama ona rağmen VPS bu maçta puan alır. Maç 0 ya da 2 biter diye düşünüyorum. Zaten VPS 1.65'ten net maçın favorisi. Çok bir
0: Evet.
1: şey
0: 1.71 şu
1: yakalayamadım bu
0: an
1: maçta ya.
0: güncel
1: Çok
0: olan
1: bir şey
0: VPS'de.
1: yakalayamadım. Ha doğru. Orada çok bir şey yakalayamadım yani. Çok böyle bir VPS'de son 3 maçında evet bu mağlubiyetler normal. Pas geçeyim ben bu maçı. Çok böyle bir aklıma bir şey oturtamadım ya. VPS'de dediğim gibi yenilmeyeceğini düşünüyorum ama kazanmasına da o kadar güvenemem. Bir beraberlik ihtimali var bence bu maçta. Bir 1-1, 2-2. Bir olmaz gibi geliyor. Ama sıfır riski var.
0: Peki o zaman canlı izleyip karar vereceğimiz maçlar arası alalım
1: Evet.
0: bunu. Aa,
1: Çok
0: güzel
1: çok
0: olacak gibi.
1: çalışmadım bu maça açıkçası.
0: Güzel olacak gibi. İsviçre'de Lausanne Young Boys, Servet Grasshoppers maçları var bugün. İlk maçta Lausanne Young Boys oynayacak günün İsviçre bülteninde. Young Boys sezona iki maçta 10 gol atarak başladı. Hatırlarsan geçen hafta Tun deplasmanında gollü bir maç bekliyoruz dedik ama 6-0 kazanmalarını da çok beklemiyorduk sanırım Efe abi. Tun hiç gol atamadan 6 tane yedi. Bu 8-3'lük maçın bir benzerini yaşattı Tun'a deplasmanda 6-0. Geçen seneki hayal kırıklığı sezonu da unutturmak için elinden geleni yapıyor anladığım kadarıyla Young Boys. Bu sezon da çok konuşacağız gibi Young Boys'u. Lozan deplasmanındalar. Yine en azından bir iki gol atarlar diyorum ben. Oran 1.42 ama hani ikili üçlü ideal kombinelerde bence Young Boys'un iki golü değerlendirilebilir. Ne dersin?
1: Yani geçen haftaki şey ilgimi hakikaten hatırladım şimdi. 6 tane de orada attı. 4 de Sion'a atmıştı. Galiba geçen sezonun acısını çıkarıyor gibi. Bir dediğim bir 3-4 tane de buraya atabilir. 2 gol dense hakikaten 3 golünü bile değerlendirebiliriz.
0: Evet yani şöyle bir sadece detay var. Lozan ilk iki maçta kaleyi biraz daha böyle bir kapatan görüntüde bir oyun sergiledi. Onun sebebiyle zaten şu an mesela Young Boys'un kazanmasına 1.74 veriliyor.
1: Bence o da güzel oranmış ya. Şimdi ona da baktım. Yani niye direkt galibiyetini oynayalım bence Young Boys'un?
0: O da olabilir. Böyle
1: Tabii bir
0: tabii.
1: seri galibiyetlerle başlayıp bu sene en büyük aday benimi gösterecek sanki.
0: Olabilir. Yani galibiyet alacaksa da ben onu da düşündüm. Bu da 1-0'lı olmaz diye düşünüyorum. Hani burada Lozan'ın
1: Evet.
0: ilk maç 1-1, Basel deplasmanında 1-0. Biraz daha savunmaya ön plana çıkar Young Boys maçında da. Ondan dolayı da bu olanlar. Young Boys ilk birinciyi attı mı ikinciyi bir şekilde bulur gibi geldiği için. Hani biraz daha kolay tercih olduğu için, ideal tercih olduğu için ben
1: Evet.
0: deplasman 1.5 üst tarafındayım ama tabii kazanmasını da beklerim Young
1: Ya işte
0: Boys'u.
1: Young Boys ligin haydi Karlsruhe ah kaleciyle karşı karşıya kaçtı ama ofsaytmış zaten.
0: Ha. Tamam.
1: Yani Young Boys gibi hani geçen sezonu böyle çok kötü geçirmiş. Bu ligin önemli takımlarından biri. Geçen sezon ne yapmış bu takım? Altıncı bitirmiş. İşte onu konuşmuştuk. Başarısız bir sezon. Avrupa kupalarında bile dahi yoktu hatta dedik. Bir evvelki sezon da gene şampiyon olamamışlardı. Artık şimdi böyle takımlar bir 6 tane atmış Tun'a, 4 tane atmış Sion'a yani. Tun son şampiyona yani 6 tane atmış düşün.

0: Bunun devamını getirir ben de bence Young
1: Tabii.
0: Boys. Bilemem yani şeyi de benim düz mantığım böyle takımların bir seri yapmaları olur ilk maçlarda.
1: Tabii yani hızlı bir başlangıç, sezonun ilk birkaç haftasını böyle domine ederek kazanma. Bunlar çok normal. Dediğim gibi ben de Young Boys'tan bir sürpriz, bir puan kaybı beklemiyorum. Sadece daha kolay kazancı olduğunu düşündüğüm için deplasman 1,5 üstteydim, ama senin dediklerine de kesinlikle katılıyorum Efe abi.
0: Haklısın yani bir tane de bırakmaz. Young Boys İsviçre ligi o şeyle ortalamalarına girer gene. Evet iki golü de çok çok mantıklı zaten. Sturm Graz'ın bugün maçı var.
1: Güzel.
0: Fenerbahçe'nin rakibi. 2-0'ın rövanşında kendi evinde çevirmeye çalışacak. Üst üste 5. deplasmana çıkıyor Sturm Graz. Bu maçla ilgili dikkatimi en çok çeken şey o oldu. Bu Hearts'la oynadığı ilk maçtan sonra bir kupa oynamış arada. Onunla beraber üst üste 4 deplasmana çıkmış yani çok kısa bir sürede. Bir deplasman daha ve Fenerbahçe maçı. Tam 2-0 ama çevrilmeyecek bir skor değil onlar adına da. Dolayısıyla yani Sturm Graz'ı da bugün oranı da yükseliyor. Dün biraz konuşmuştuk. O da bugün belki bir puan kaybı yapabilir. Telafi edilecek maçlar bunlar. Üst üste 5. deplasman bu açıdan Sturm Graz'da dikkat çekiyor.
1: Evet, bu arada ne dersin? Biraz erkenden konuşmak gibi olacak ama Fenerbahçe çok böyle bir sürpriz yaşamayacak gibi geçti bu turu sanki. Ne dersin Efe abi?
0: Bana da öyle geliyor. Tabii çok dikkatli olmak lazım. Böyle hemen böyle çünkü bir anda Lyon yorumları, Sparta Prag yorumları falan yapılması tabii iyi bir şey değil bitmemiş turun.
1: Tabii.
0: Henüz bu hatalara düşmemek lazım ama Fenerbahçe Avrupa kupalarında artık çok tecrübeli. Yani şaka maka son yıllarda bayağı yani bu tip maçları oynadı bu oyuncu kadrosu. İsmail Kartal'ın bir evvelki döneminden bu yana her sene artık yani Sturm Graz'dan yani 10-15 maç fazla oynuyor yani Fenerbahçe neredeyse. Bunlar çok önemli tecrübeler bu tip eleme turları. Bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Arada da güç farkı çok ciddi ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye 1-22 oran açılmıştı. Ya dedim bu kadar mı fark var hani bir Sturm Graz falan öyle ya da böyle bir onlar da hani bu kadar mı rahat geçti? Gerçekten maç 2-0 belki skor hala böyle çok farklı değil ama çok rahat geçtiğini söyleyebiliriz. Arada o kadar güç farkı olduğu ortaya çıktı bence.
1: Evet, gerçekten temsilcilerimize başarılar. Hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ta sorun yaşamadan turu geçsinler. Dediğin gibi gerçekten bir güç farkı da ortaya çıktı Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında. Bu arada yine İsviçre'de Servet Graz Chopper maçı var. Akşam saat 21.30'da. O maçta da Servet'in kötü başlangıcı taraftarları önünde unutturacağı bir maç olduğunu düşünüyorum Efe abi. Orada da ben Servet'in en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Rakip uygun. Servet bir türlü o istediği oyun düzenini ilk 2 maç sahaya yansıtamadı. Basel içeride 1-0 yenildi. Zürih deplasmanı 2-1 yenildi. Bu sefer rakip uygun. Grasshopper karşısında ben en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Onlar da ilk maç Lozan deplasmanı 1-1. Daha sonrasında içeride Lugano ile 4-1 yenilerek sahadan ayrıldı. Pek savunmada o iyi bir düzeni, o güzel görüntüyü bir türlü ortaya koyamıyor Grasshopper takımı savunma kurgusu açısından. Servet'in de bugün en az 2 gol atmasını, seyircisi önünde bir galibiyeti artık almasını rakip kaynaklı bekliyorum. Onu da hemen İsviçre üzerinde söylemiş olayım. O İsviçre'yi de kapatmış olalım böylelikle. Senin var mı bir yorumun?
0: Pek bakmadım İsviçre maçlarına.
1: Tamam.
0: O yüzden ama sen bir para şey açtıkça bir kapı oradan ben de bir aklıma bir şey yatabiliyor hakikaten. Hollandalıları da ilk bakmamıştım ama oradaki

0: gol denemeleri yattı aklıma. Yandan da gözüm Almanya 2'nin gol gelmeyen maçlarında.
1: Tabii ben de
0: bakalım neler olacak.
1: Gözücüyle.
0: Jalbi Elfsborg maçı var mesela bugün. Jalbi de bakalım Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın sıkıntısını yaşamaya devam edecek mi ligde? O da ilginç bir durum hakikaten. Kaç haftadır? 7 haftadır kazanamıyor. Elfsborg'la oynayacaklar. Orada böyle bir yine dikkatleri çeken bir maç. Merak ediyorum sonuçlarına. Bakalım orada da. Ve Karlsruhe çok güzel bir pozisyondan, kötü bir vuruşla faydalanamadı. Top çok farklı out'a gitti ama önemli bir pozisyon yakaladı Karlsruhe.
1: Bu arada Bodo'da 1-0 önde götürüyor Valerenga karşısına bak. Gene
0: attı, yeni attı.
1: Gol yemeden bence bugün gol yiyecek Efe abi ya. Bugün artık bugün bir gol yiyecek gibi geliyor bana.
0: İşte yani neye göre? Yani ben de
1: hissiyatıma göre diyeyim ben de. Vallahi
0: buna ne deniyordu? Monte Carlo yanılgısı mı deniyordu? Neydi? Hani böyle bir rulette bilmem kaç kez üst üste kırmızı geldikten sonra üstüne artık o kadar geldi, bir daha gelmez. 6 maçtır gol yemiyor, artık bu sefer yer. Pek öyle olmuyor işte.
1: Ama bakalım.
0: Her serinin bir sonu vardır dediğin gibi. Ne deniyordu ona ya? Böyle bir aklıma takıldı şimdi. Kumarbaz yanılgısı mı deniyordu? Monte Carlo yanılgısı mı? Tam olarak neye deniyordu bunu? Böyle bir komik bir şey vardı. Geçen gün bir filmde duymuştum. Meydana gelen olayın sonradan gerçekleşecek olayın neticesini etkileyeceğine olan inanış. Kumarbaz yanılgısı ya da Monte Carlo yanılgısı. Psikoloji biliminde meydana gelen olayın sonradan gerçekleşecek olayın neticesine etkileyeceğine olan inanış. Hani 6 maçtır gol yemiyor, iyi yer bu sefer. Hakikaten doğru aklımda kalmış yani.
1: Bu arada
0: ben de bu yanılgıya çok düşüyorum. Sana bakma hani şey yapma sakın. Böyle,
1: yok.
0: Seni bir eleştiri vesaire gibi, ama ben de çok yaparım bunu.
1: Ya eleştirebilirsin abi, başım gözüm üstüne yani, hiç problem değil. Ama ya bu Bodo bir gün gol yiyecek abi neticede. Bekliyorum yani. Ben Valerenga deplasmanı uygun diye düşünüyordum. Biraz da aslında şeyden dolayı, yani hafta içi bir St. Gilloise oynayacak. Burada belki bir konsantrasyon, bir oyun içinde bir yanlık bir düşüş yaşayabilir mi? Baz alaraktan ben bugün gol yemesini bekliyordum aslında. Bakalım nasıl sonuçlanacak.
0: Tabii canım, olabilir.
1: Bu arada Yunan Yukun da gol yedi. Şanlı Yunan Yukun'umuzun maçı vardı.
0: Rakibini oynuyor hemen şimdi.
1: 1-0 geride. Chengdu.
0: Ha, geride.
1: Evet, liderle oynuyor. Chengdu ile oynuyor. Chengdu liderdi değil mi burada? Yani orayı unuttuk. Yani daha gözümüzden kaçtı artık bu kadar. Şimdi başlayınca tabii bülten. Tabii. Artık cumartesileri yoğunluğu gözümüzden kaçtı ama Yunan Yukun'da golü yedi. Bakalım ne olacak kalan sürede. Brian Schweik maçı 6-1 olmuş.
0: Ben Almanya 2'lere bakıyorum. Karlsruhe 1-0 hala. Darmstadt 0-2. Diğer maçlar koptu gidiyor. Ama ama bakalım neler olacak. Okey.
1: Şöyle bir bakıyorum. Başka diğer maçlara neler olacak, neler bitecek diye, hangi maçlar? İsveç gerçekten dediğim gibi Mial biraz bende bir soru işareti, bugün artık ne olacak diye şöyle bir bakıyorum. Yine Viking maçı var Efe abi. Sarpsborg'u uğurluyor evinde. Onlar da gizli lider diyebiliriz aslında. İki maç gerideler, 4 puan farktalar. İki maçını da kazanırsa liderliği alırlar Bodo'dan. Önde koşabilirler ondan sonra.

0: arasında da. Ama galibiyeti 1-28. Baktın mı hiç Viking maçına, herhangi bir yorumun var mı?
1: Norveç'e çok bakamadım. Bodo'yu biraz bakmıştım ama çok bir şey var mı orada?
0: Onlarda
1: Göremedim.
0: 18 Ağustos tarihi gibi oynanacak olan bu Şampiyonlar Ligi playoff'tan katılacaklar. Geçen haftalarda da konuşmuştuk, hani Viking oynuyor, ne zaman oynayacak diye önceleme. Playoff'tan katılıyorlar. 18 Ağustos'ta Dinamo Zagreb Zalgiris maçının galibiyle oynayacaklar. Yani o turu geçenle oynayacaklar.
1: Evet, onların da Şampiyonlar Ligi maçları yaklaşıyor. Tabii bunlar bu takımlar için önemli. Her zaman için de bu olmuyor. Bazen o takımlar ligde iki kulvarı birden götürmekte zorlanabiliyorlar. Bazı takımlar için de bir avantaj da olabiliyor. Mesela Finlandiya Ligi'nde Kuopion son 6 maçını böyle domine ederek kazandı. Yani dolu dizgin gitmeye başladı. Avrupa Kupaları mesela o takıma olumlu etkiledi. Bu tip durumlara da rastlayabiliyoruz. İşte
0: Evet.
1: bazen takımlar sezon başları Avrupa ön elemelerinden dolayı diğer takımlara karşı sezondan daha önce açmış oluyorlar ve bu bir avantaj sağlıyor. Mesela Beşiktaş Fenerbahçe. Örneğin Beşiktaş. Hatta bu arada şey açıklandı. Süper Lig'in ilk haftasının oranları açıklandı. Haberiniz var mı bilmiyorum ama
0: Evet. Sadece 1-0-2 anlamında açıklandı.
1: olsun, yine de açık. Mesela şöyle baktığımızda Beşiktaş Eyüpspor. Beşiktaş 1.24 mesela oran. Bence maç gününe kadar çok düşer bu oran, öyle söyleyeyim. Yani mesela Beşiktaş sezonun açılış maçına, o iki maçın da hazırlıklı şeyi de hazır, o maçlardan dolayı da tabii ki hazır durumda. Üçüncü, dördüncü maçı olacak. Yani dört tane resmi maç oynamış olacak Beşiktaş. Hatalarından arınacak. Daha o hücum opsiyonlarını düşünecek. Takviyeler olacak. Mesela Beşiktaş çok favori gözüküyor burada. 1.24. Bunlar bir avantaj mesela.
0: Evet.
1: Fenerbahçe Gençlerbirliği deplasmanında 1.36. Bunlar mesela ne olursa olsun ben Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da oranı en az 10 puan düşer yani maç gününe kadar. Öyle bir açılmış çok büyük bir avantaj, öyle değil mi? Yani Fenerbahçe'de
0: Tabii.
1: Beşiktaş'ta
0: Tabii. Ben
1: kaçıncı
0: de
1: maçını
0: düşmesini
1: oynuyor?
0: bekliyorum.
1: Hele ilk maçı Beşiktaş'ın içerideki, yani sezona bir de 3 puanla başlama motivasyonu çok çok önemli. Bir reklam aramız geldi galiba
0: Evet,
1: Fehmi'cim.
0: reklam aramız geldi. Ben de sana oranları istersen reklamdan sonra konuşalım diyecektim.
1: Sonra
0: Sözün
1: olur tabii
0: bitmesini
1: tabii.
0: bekliyordum. Bir
1: Estağfurullah.
0: reklam arası diyelim. Daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
5: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
0: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sevgili Efe Uysal'la birlikte en son Trendyol Süper Lig'in oranlarını değerlendiriyorduk. Efe abi peki Beşiktaş'ın 1.24'lük oranı düşecektir diyoruz ama mesela bu noktada Beşiktaş'ın az gollü galibiyetlerle sezona başlıyor olması, buradaki oran arttırımını gollerle yapma refleksiyle oyuncuların bir yanılgıya düştüğü bir senaryoda görür müyüz?
1: Yani Beşiktaş'ın ben ligin en az gol yiyen takımı olacağını düşünüyorum bu sezon. Gerçi son maç biraz böyle soru işaretleri yarattı. Çok basit pozisyonlar verdiler, hatalar yaptılar ama bu biraz tabii gün geçtikçe gelişecektir. Özellikle takım savunması İtalyano ile beraber çok üst düzeye çıkmış Beşiktaş'ın. O açıdan böyle çok pozisyon vermeyeceğini rakiplerine, topa çok hakim olacağını düşünüyorum. O yüzden Beşiktaş'ın maçlarında gol yemeyerek kazandığı maçları çok görebiliriz. Yine de bu maçta ben böyle Beşiktaş'tan güzel bir galibiyet bekliyorum. Yani bu sefer bir yani yer mi? Evet, o açıdan da bakıldığında gol yemeden kazanacağını düşünüyorsak, öyle bir seri yakalayacağını, tek başına Beşiktaş'ta böyle 2-0, 3-0, evet az golle birleştirilebilir. O 3.5 atla falan birleştirilebilir, haklısın.
0: Evet, yani
1: düşünerek
0: çok
1: golü konuşuyorum, kusura bakmayın, böyle cümlenin başıyla sonu biraz farklı gibi oluyor ama kafamda böyle bir düşünüyorum. Haklısınız yani 2-0, 3-0 madem ona özen gösteriyor. Kaleci inanılmaz Beşiktaş'ın.
0: Darmstadt
1: bir maçta
0: attı.
1: Daha kalesin attı Darmstadt. Darmstadt oradan attı. Geldi de şu Karlsruhe biraz sıkıntı olacak gibi.
0: Evet.
1: Bir gol gelirse 80'e kadar. Bielefeld de demin kovalıyordu. Ası kaldı, atıyordu hatta. İki tane çok önemli üst üste pozisyondan faydalanamadılar. Birinde top kornere çıktı. O aynı pozisyonun da devamında kafa şutu az farkla direğin dibinden çıktı. Bielefeld atsa Karlsruhe'ye de çok güzel olacak. Tek maça kaldı kuponumuz.
0: Böyle bir grupta da heyecan kadar başladı. Falan gol olsa 82-83'e kadar hele 1-1'e gelse tam anlamıyla istediğimiz senaryoya ulaşırız gibi geliyor bana. Ondan sonrası 2.5 üste gider diye düşünüyorum Efe abi.
1: Hayırlısı bakalım.
0: Bakalım. Son düdüğe kadar bırakmıyoruz sinerjiyi. Beşiktaş'ın da dediğim gibi ben de hani böyle 1.24'ü gollerle arttırırız. İç sahada Beşiktaş Eyüp Spor'la oynuyor deyip bir yanılgıya düşünülebilir. Orada az gol kurtarıcı olabilir kanaatindeyim ama tabii ki toplam kuponlarda 1.24 Beşiktaş'tan alabileceğimiz güzel bir oran bence.
1: 1 ve 1.5 üst mesela bu maçta benim biraz daha yüksek oran için. Beşiktaş gol atacak evinde. Goller bulacak bence. Yer yemez onu bilemem ama 1 ve 1.5 üst ilk etapta bir tık daha yüksek oran için belki.
0: Evet,
1: Beşiktaş Eyüp maçları da geçen sezon çok keyifli olmuştu diye hatırlıyorum. 2-2, 2-1 hakikaten böyle güzel maçlar olmuştu. Eyüp ne yaptı? Hocayla yolları ayırdı değil mi, o başarılı hocayla?
0: Evet.
1: Özhan Pulat gelmiş takımın başına. Yani bu o hoca çok iyi değil miydi ya? Ne yaptı o hoca? Niye ayrıldılar onlarla? O bayağı bir sahne Eyüp'ü bence kümede kalmasının ana aktörlerinden biriydi. Hocanın ismi aklıma gelmiyor şu anda.
0: Vallahi ben de bir an hızlıca yazmaya çalışıyorum açıkçası ama.
1: Dur söyleyeceğim. Ben de Atilla Gerin.
0: Evet.
1: Teklif gelmiş ha Atilla Gerin'e. Kırıkkale Spor mu? Kime gelmiş pardon? Nerede oynuyor?
0: Kayseri Spor.
1: Kayseri. Hadi ya. Aa. Vay, enteresanmış.
0: Karlsruhe attı Efe abi 2-0.
1: Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah.

0: Eyvah, heyecan dorukta. Temiz mi gol?
1: Öyle görülüyor ama bir bakacağım şimdi tekrar.
0: Yani çok akıllı, o limitli kadroya inanılmaz bir top oynatmıştı Atilla Gerin Kayserispor'la. Demek öyle bir macera yaşayacak. Eyüpspor da tahmin ediyorum güç kaybetmiş olması lazım. Yani geçen sezon da bazı ekonomik sorunlar söz konusuydu. Torres,
1: Umut bozuk
0: Antem,
1: yine burada görünüyor Efe
0: Umut Bozok gitmez bir yere.
1: abi.
0: Onunla galiba zaten sözleşme falan uzatmışlardı ya da öyle bir durum vardı diye hatırlıyorum. Kaleci yine aynı. Brezilyalı kaleci duruyor mu bakayım?
1: Evet,
0: Kadro yok.
1: Felipe.
0: Kaleciler kaleci değişmiş. Yeni bir Roman bir kaleci gelmiş. Ama
1: Bu gelen var, giden var.
0: düz
1: Genel
0: mantık
1: kadroda
0: bir
1: görünüyor aslında ama şeyde yok bak demek ki. Felipe.
0: ya düz mantık Eyüp'ün bir güç kaybetmesi söz konusu olabilir. Özhan Pulat takımın teknik direktörü. O da çok farklı noktalara gelmesi beklenen teknik adamlardan bir tanesiydi. Önemli bir teknik adam. Bu ligi de iyi bilen bir teknik adam. Pardon, alt ligi, artık kafalar karıştı. Bu ligde çok deneyimi yok diye biliyorum Özhan Palut'un. Süper Lig'de daha çok alt ligler falan. Yani Eyüp biraz güç kaybetmiş gibi düşünebiliriz.
1: Almanya bin efendi 2-1 oldu. 2-1
0: Gerçekten mi?
1: oldu. 2-1 oldu.
0: Gerçekten mi?
1: Tertemiz bir golle Karlsruhe'yi de üst yaptık Efe abi.
0: Vay be, süper haber. Teşekkür ederim.
1: Tebrik ederim.
0: Güzel haberi paylaştığın için. Ben
1: Tebrik
0: teşekkür
1: ederim.
0: ederim. Vallahi iyi oldu galiba. Evet, 4 tane maçta geldi. Gruplar yıkılıyor tabii şimdi.
1: Evet, bak WhatsApp gruplarından tebrikler başladı.
0: Evet, Radyo Gol dinleyenlerine de umarım faydamız olmuştur tabii ki. Hemen başlar başlamaz paylaşmıştık. Evet, Özhan Hoca hatayla iyi iş yapmıştı zor zamanda. Doğru. Doğru. Ama Beşiktaş çok daha böyle bir bu sezona iyi girdi. Bir anda takımın bir kere o hocanın dokunuşu çok net belli oldu ya. Semih'in de
1: Evet.
0: gol atmasına çok sevindim yani. Çok sevindim.
1: Tabii.
0: Gerçekten o çocuğun da golle dönmesi çok abartıldı. Tabii çok şey yapıldı. Çok büyük bir beklenti içine girildi Semih'ten. Onu çok genç yaşında pek onu karşılayamamıştı ama umarım İtalyano ile beraber bir yükselişe geçecek. İlk maçında da o galibiyet golünü atması onun adına çok önemliydi. Hocanın dokunuşlarını çok beğendim. O özellikle 10 kişi kaldıktan sonra maçı kazanmaya yönelik hamleleri. Zaten bu İtalyano'nun o maçlardan evvel o ikili turları, iki ayaklı turları, eleme turlarını diyeyim. Ne kadar iyi oynadığını Fiorentina'da ve Bologna'da biliyorduk yani. Bu hocanın abi şeyi yani oradaki müdahale, ilk maç. Ya bunlar yani hoca tecrübesi de çok önemli. Orada anladı orada o takımın 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'ın üstüne gelmeyeceğini, skoru korumaya çalışacağını 0-0'ın anladı yani orada ve yaptığı değişikliklerle maça damgasını vurdu. İtalyano'nun hakikaten herkes dedikleri kadar varmış. Beşiktaş'ın en büyük itici gücü oldu. Kaleci keza
1: Abi ben de
0: inanılmazdı.
1: tam onu söyleyecektim. Söze girmek istemedim ama bence Beşiktaş'ın, bilmiyorum Beşiktaş camiasından, taraftarlardan bizi dinleyenler katılır mı katılmaz mı ama gerçekten yıllardır bir kaleci problemi vardı Beşiktaş'ta. Bu sezonu çözülmüş gibi duruyor şu an. Yani Nüvel gerçekten çok güzel bir nokta atışı bir transfer olmuş ve hani hep klasik bir tabir vardır. Atanla tutan iyi olacak diye. Tutan noktasında Beşiktaş güven veren bir noktada. Eğer ki mesela evet hocanın dokunuşları diyoruz ama kalede Nübel olmasaydı

0: bilmiyorum, bu maç yine Beşiktaş'ın böyle bir
1: Doğru.
0: beklentileri karşılayamadığı bir maç
1: Kalede
0: olabilir
1: de
0: mi?
1: Nubel var abi işte. Yani
0: Yani
1: anladın
0: işte gerçekten
1: mı?
0: iyi bir
1: Tabii
0: kaleci
1: abi.
0: transferi olmuş. Emeği geçenleri
1: En
0: tebrik
1: önemli
0: ederiz.
1: pozisyonda çıkarttı adam, o iki pozisyonda yani üst üste. Orada durum değişebilirdi. 0-0'dı galiba değil mi o sırada maç?
0: Sanıyorum.
1: Yanlış. Valla dediğin gibi güzel, bu da önemli bir şey. Transferlerin nokta atışı olması. Oh, biraz soru işaretleri yarattı. Sevgili Göktuğ da, Göktuğ Sevinçli. O da benim yazlıktan çocukluk arkadaşım. Onun da Beşiktaş yorumlarını okuyorum. Hem YouTube kanalını falan da takip ediyorum. O da Oh'la ilgili yani son vuruşlarını kötü olduğundan bahsetmiş. Gerçekten öyle yani. Tam mücadele muhteşem, üst düzey. Parçalıyor. Rakiplerini attırıyor oyundan falan filan ama yani o son vuruşları biraz bende de soru işareti yarattı. Yani bazı durumlarda o bir golcünün onlarda en azından vurması lazım.
0: Tabii.
1: İlk pozisyonda bırak son vuruşunun kötü olmasını, topa vuramadı bile yani. O biraz sıkıntı. Bakalım normal sezon başladığında tabii golcünün kaçırması önemli yani, normal tabii, hiçbir şey diyemiyorum. Vuruşla teknikleri falan biraz enteresan geldi. Göktuğ oralara biraz daha farklı bir gözle bakar. O nedenle onun şeyine güvenirim. Gerçekten orada bir sıkıntı var.
0: Evet.
1: Sanki Beşiktaş'a bir yani net bir forvet
0: Lazım.
1: daha
0: Lazım abi.
1: gerekiyor.
0: İşte
1: Ya da
0: atan mı tutan dedik.
1: Semih belki bakarsın yeniden küllerinden doğar burada bir kere
0: Belli
1: daha.
0: olmaz. Yani hoca müsait. Bir de
1: Müsait.
0: yani Semih şimdi çevresindeki oyuncu grubuyla da mesela bir noktaya gelebilecek, her oyuncu için geçerli bu. Ben Semih'te hala o kumaşın olduğuna inanıyorum. Darmstadt 2-2 yaptı bu arada. Az önce dedim bak 2-1
1: Oo.
0: oldu. Efe abi 2-2'ye gelir mi diye sana bir pas atacaktım. Sonra dedim ki süre az şimdi. Hazır kazançlı gidiyoruz. Sesimi çıkarmayayım dedim. Valla 2-2 oldu. Neyse sağlık olsun. Yani ben Semih'te o kumaşın olduğuna inanıyorum Efe abi. Bunu bu sezon Trossard'la, efendime söyleyeyim, Orkun'la,
1: Doğru.
0: çevresindeki oyuncu grubu ve aynı zamanda hoca dokunuşuyla bakarsın Oh'tan formayı alır. Ama yine de şu anki görüntüde ben Beşiktaş'ın net bir forvete ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Sen de o noktada aynı fikirdeyiz Efe abi
1: Bütün
0: gerçekten.
1: maçlarda KG var ve üst bitti mesela, yani
0: Tabii.
1: alım ikinci. O da çok net görünen bir şey. Yani sadece üst bitmiyor. Yani doğal ol abi, her iki takım da atıyor. Deplasman takımları da atıyor. Bu açılış maçlarının özelliği bu yani. Bak göreceksin, Hollanda'da da 4 maçta belki KG var ve 2.5 üst bitebilir bugün.
0: Olabilir. Gerçekten olabilir.
1: Nijmegen'i bak yana tutardım. Ne olursa olsun onların biraz daha hani Şampiyonlar Ligi oynuyor. Olympiakos. Nekin şartlar ne olursa olsun bir konsantrasyon bozukluğu yaşayabilir böyle takımlar. Uzun vadede ben bu sezon da Nek'ten bir şeyler olabilir ama onun dışındaki 3 maçta KG var ve üst değerlendirebiliriz bence.
0: Olabilir. Yani bugün dediğim gibi iki yarıda da 1.5 üst PSV ile Alkmaar'da iyi bir noktaya çıktı oran. Oran olarak güzel bir kere. Orada bence başarılı olacağız gibi geliyor. En azından kağıt üstünde takımlar ve oyun yapıları müsait buna.
1: Vay be.
0: Orada bence güzel bir yönelime gittik Efe abi, ama senin dediğin gibi de her takımın gol atma potansiyeli var. Sadece Willem 2 belki bir ihtimal. Go Ahead idare eden bir galibiyetle başlayabilir sezona. Emin değilim. Bir tek o maçı çok böyle içime sinerek kestiremiyorum. Diğerleri biraz bende şekillendi gibi açıkçası. Dediğim gibi Nek'in 1 ve 2.5 üstü, PSV 2 yarı 1.5 üst, Alkmaar ev 2.5 üst ya da toplam 3.5 üstler. Her iki yarıda da 1.5 üstler. Bunlar güzel tercihler. Bakalım, takip edeceğim. Zaten sezona başladık artık maçları.
1: Valla
0: Hollanda'da an be an
1: çok
0: izliyorum.
1: Valla grupta da bayağı yararlanan, faydalanmış olan olmuş ya. Fehmi,
0: abi
1: çok
0: 40
1: mutlu
0: gün 40
1: oldum.
0: Gece kutlanacak galiba, bak ben de onu diyecektim sana.
1: Yani Allah'tan sessiz almışım telefonumu.
0: Ya, ya süper. Ya bir kutlama bitiyor. Bir de şimdi mesajlar geliyor bazen. Kıymetli Radyo Gol dinleyenleri yazıyor. Yukarıdan bir bildirim. İşte WhatsApp kulübünden Efe abi teşekkürler. Tam bir şey yapıyorum. Tekrar ekrana odaklanıyorum. Oradan bir bildirim daha geliyor, bir bakıyorum.
1: Evet.
0: Efe abi teşekkürler. Dediği gibi yıkıldı gerçekten.
1: Radyo Gol'deki bu yayınları çok uzun süredir 1-0-2 platformu ekibi olarak yapıyoruz.
0: Evet.
1: Tabii her güne çıktığı için bir ekip olarak burada yer alıyoruz. Tabii o yayınların dışında da bu hizmetlerimiz oluyor. YouTube kanalımızı takip ediyorsanız zaten oradan aşina olabilirsiniz. 1-0-2 platformu. Orada da bir WhatsApp hattımız var verdiğimiz. İşte bu WhatsApp kulüplerinde de makul bir aylık ücret karşılığında bir hizmetimiz oluyor. Gerçekten çok bu işi biraz böyle farklı boyutta oynuyorsanız, çok önemli bir hobinizse faydalanabileceğinizi düşünüyoruz. Gerçekten çok önemli bilgiler, dergi, tahtalar vesaire orada da WhatsApp gruplarımızda takip edebilirsiniz. Hatta eğer WhatsApp grubuna Radyo Gol'den dolayı geldiyseniz bir şekilde onu belirtirseniz de çok mutlu olurum. Bugün böyle aklınıza yattıysa, belki oynayıp kazandıysanız, hadi bir de WhatsApp gruplarına geleyim, neymiş ne değilmiş diye düşündüyseniz ve bizi YouTube kanalı üzerinden bulmuşsanız, Rahmi oluyor genelde WhatsApp hattımızın başında da, ona bir söylerseniz çok güzel olur. Hani Radyo Gol'den duyduk ettik vesaire. Orada da bir bakalım ne kadar şey yapıyoruz, onu da öğrenmiş oluruz.
0: Evet, bu arada Haydenem 4-2 yaptı. Onu
1: yok ya.
0: Söyleyeyim.
1: Vay anasını. Artı 6 oldu, 2 tane
0: evet.
1: Maç.
0: Görüyor gerçekten musun? Güzel bir Almanya 2 güzel başladı, böyle devam etsin diyelim. Rejide yavaş yavaş toparlayabilirsiniz demiş Efe abi.
1: Uyar.
0: Çok teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu yine. Emeğine sağlık.
1: Vallahi teşekkür ederim. Ya ben de normalde Efe abi de fil hafızası var vallahi, helal olsun demiş. Ben 2 gün önce ne yaptım bilmem etmem demiş. Yok ya, ben de esasında maçlarla ilgili böyle her maça da şey yapamıyoruz. Çok kafamın karıştığı oluyor. İnanın. Ama böyle bazen
0: abi,
1: evet, enteresan şeyleri hatırlayabiliyoruz.
0: Senin okulda maşallah var şimdi.
1: Yok
0: yani,
1: yok
0: gerçekten.
1: Ama şey bakma yani, hani biz farklı boyutta bakıyoruz. Sen hafıza hafıza şeyi, Mert Aydın'ı falan göreceksin. NTV Spor döneminde çalışanlar futbol şeyi konusunda acayip. O ilk 11'leri falan, Ali Ece acayiptir yani o tip konularda. Biz kendi branşımızdaki olaylara bakabiliyoruz. O yüzden hepsini kolay hatırlayamıyoruz.
0: Valla emeğine sağlık Efe abi. Bir programın
1: aynı şekilde
0: daha sonuna geldik.
1: Bana da güzel şans getirdin sen de valla. İyi oldu böyle. Güzel sinerji yaptın. Biraz Karlsruhe'de umudumu kaybediyordum. Ya dedim bir taneden mi sekeceğiz falan derken.
0: Geldi.
1: Hiç uzatmadan golleri anons ettin, sağ olasın.
0: Oslabrück 4-3 yaptı penaltıdan bu arada. Biraz
1: bak,
0: daha kalsak
1: 4-4 bitecek o maç.
0: Vallahi biraz daha kalsak daha gol anons edeceğiz gibi geliyor ama yavaş yavaş sonra da geldik. Çok teşekkürler Efe abi keyifli sohbet için. Umarım Radyo Gol dinleyenleri de kuponlardan ve maçlardan faydalanmıştır. Kazançlı bir gün olsun sizler için. Kupon şansınızın yanınızda olduğu şahane bir cumartesi günü geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Güzel insanlar sala düzelme demektir. Emek, iyileşme demektir. Bir şeyin düzelmesini ifade eder. Dolayısıyla ismiyle müsemma bu adam yıllardır ismiyle milyonlarca insanı heyecanlandırır durur. İtirazım yok. Ama biz yine de analize başlamadan önce bir şeyi netleştirelim. Salah'ı konuşurken hangi Salah'tan bahsettiğimizi bilmemiz lazım. 2024-25 sezonuyla 25-26 sezonu arasında istatistiksel olarak bir makas açıklığı var. Bunu görmezden gelmek doğru olmaz. Şimdi 24-25'te Salah Premier Lig tarihinin en yüksek gol katkısı rekorunu ortak oldu. 38 maç, 29 gol, 18 asist. Liverpool şampiyonluğa taşıdı, sezon oyuncusu seçildi ve çok üst düzey bir performans. 25-26 bambaşka bir Salah portresi karşımıza çıktı. Orada da 27 maç var, 7 gol 7 asist. Şampiyonlar Ligi'nde de 3 gol 3 asist. Şimdi bunun dışında sık konuşulmayan ama çok önemli bir veri daha var. Dribbling başarısı yaklaşık %26'ya düşmüş durumda. Şimdi eski Salah'ı bilenler için bu rakam anlamlı çünkü o Salah kanatta birebir durumlarda gözü kapalı geçerdi. Bunu geçen sene ben gittim yerinde de izledim de eşe dosta dedim ki Salah bırakmış dedim. Bakın kelimeme dikkat edin lütfen. Bırakmış dedim. Çünkü bu rakamların, bu makas açıklığının en önemli sebebi bence abi Liverpool'un bozulan ortamının etkisi var. Arne Slot'ta yaşananlar ve benden daha iyi biliyorsunuz Liverpool'da bazı şeyler bozuldu. Takım kimyası bozuldu. Şeyi biliyorsunuz erkenden oyundan almalar, Salah'ın kontrat beklentisi falan bunların bir sürü etkisi vardı. Yani evet sadece sahada verilere odaklandınız işte ön alanda top kapma rakamları son sezonlarda önemli ölçüde geriledi diyebiliriz. Ama Liverpool'daki o rock'n'roll ortamı da geriledi. Yani bireysel değil de daha kolektif de düşünmek lazım orayı. Sırf hani 34 yaşında diye tek başına verilere ihalede bırakmamak lazım. Sonuçta Dünya Kupası'nda da Mısır'ı tarihte ilk kez son 16'da gördük. O taşıdı. Ve turnuvada kilit pas sıralamasında en üst isimlerin arasına girdi. Toplam 16 kilit pası var. 90 dakika başına 4.26 kilit pas. Bu ne demek? Messi gibi, Hakimi gibi isimlerle omuz omuz olan bir rakam. Yani Salah tükenmiş bir oyuncu değil. Asistçi kimliği var, oyun zekası var, ceza sahasındaki sezgileri hala çok yüksek ve işliyor. Kaybettiği şey ya da öyle görünen şey, işte burası benim için karışık. Yani bireysel hız ve dribbling kapasitesi, kazandığı şey pozisyonel olgunluk, kilit pas hassasiyeti. Hani bir laf vardır, bir boksörün en son kaybolan şey yumruğudur derler. Futbola uyarlarsak bir futbolcunun en son kaybolan şeyi tekniği ve oyun zekasıdır. Tamam. Şimdi uyarlayalım Trabzonspor'a. Ama dediğim gibi şimdi şöyle de video çekmiştim ben. Olağanüstü ve Salah kelimelerini yan yana kullanmıştım geçmişte. Adamın bir yırtılma dönemi var yine Arne Slot'la. Sonra işte sözleşme krizi oldu. Benle kimse konuşmadı diye o zaman hatta goller hep ikinci yarılarda atıyordu falan, onu da söylemiş olalım. Trabzonspor'un 4-2-3-1 sisteminde Salah'ın en doğal konumu sağ kanat. Ve bu noktada Onoaçu'yla kurulacak ilişki önemli. İlk akla gelen bağlantı tabii ki Salah'ın Onoaçu'ya yapacağı servisler. Bunlar var ve gerçek. Onoaçu geçen sezon ligin gol krallığını 22 golle bitirdi. İçeri yapılan doğru ortalar, yarı alan pasları onun için dönüşüme en hazır pozisyonlardır. Şimdi dedik ya Salah 90 dakikada 4.26 kilit pas üretebiliyor diye. Şimdi Onoaçu'nun beslenme kapasitesini bu ciddi şekilde arttırır demektir. Ama bu ilişkinin tek yönlü olduğunu düşünmek de eksiklik olabilir. Çünkü Onoaçu'nun varlığı da Salah'ın oyununu özgürleştirecek. Geçen sezon Onoaçu olmadığında onun için alıştırılmış o orta saha organizasyonu işlevsiz kalmıştı. Şu an böyle bir durumda Salah'ı gerektiğine santrafor pozisyonuna da taşıyabilirsiniz ya da çok daha farklı geçiş esaslı bir oyun kurabilirsiniz. Onoaçu'nun derinliğe koşması, hava topu hakimiyeti, Salah'ın o arkada gelen koşularla ceza sahasına girmesi gibi bir toplu bir şey izleyebiliriz. Sekanslar bütünü izleyebiliriz. Yani bu ikili hem birbirine servis yapan hem de birbirinin önüne alan açan bir simbiyoz derler yaratabilir. Yani bu kombinasyonun kağıt üzerindeki korkutuculuğu bence inkar edilemez. Bir de 4-2-3-1 dedik. Abi Aral, Muçi, Salah bir arada kağıt üstünde yani Türk futbolu için çok heyecan verici bir üçlü bu. Yani bu üçlü arkalarındaki iki orta sahanın yükünü arttıracak. Tamam işin doğrusu ama Trabzonspor'da eminim ki Fatih Tekke de bunun farkında. Diğer yandan sette rakip savunmasına sökme baskısı yaratacak. Hem de geçiş

0: Canlarında rakip savunmayı böyle iki ateş arasında bırakacak. Muçi geçen sezon 11 gol attı. Teknik kapasitesi yüksek, dar alanda çalışıyor, asist üretiyor, gol üretiyor. Aral bence kritik bir konumda. Hem yaratıcı hem bağlantı kurucu bir rol üstleniyor. Ve Salah geliyor. Geçişlerde üçüncü bir tehdit geliyor. Rakip savunmayı dağıtacak bir caydırıcılık geliyor. Ceza sahası çevresinde topu her aldığında rakip takıma ekstra önlem geliyor. Ekstra markaj zorunluluğu doğuruyor. Bunlar da Muçi ve Aral için alan geliyor demektir. Ve ama bu üçlünün arkasındaki iki orta sahanın yükü, evet, göz ardı edilmemeli. Hem geçişte boşluğu kapatacak, hem topa sahip olmada denge sağlayacak. Tabii ki o yükü lig başlayınca onu konuşuruz. Tamam. Ama Trabzonspor bu kimyayı doğru kurgularsa, orta saha yapısını doğru oluşturursa, ha, Wagner Pina'yı da ekleyelim bu tabloya. Çünkü geçen sezon sağ bekte 7 asisti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bence çok ciddi bir hücum katkısı aldı bir bekten. Çizgide etkili, dinamik, ileri çıkmaktan korkmayan bir profil. Ve bu profil Salah'la uyumlanırsa, yani Salah içe kestiği anlarda Pina derinliği açılabilir, çizgiyi ele alabilir, ortaları yapabilir. Pina ileri çıktı, Salah içeri kayıp oyun kurma bölgesine dahil olabilir. Yani elbette Salah'ın yük olacağı işlerden biri de Pina'nın sırtına kalacak. Onu inkar edemeyiz ama Pina da bunu kaldıracak bir oyuncu gibi durdu geçen sezon. Ve sağ koridor ciddi bir tahmin edilemezlik vaat ediyor. Onu söyleyeyim. Yani rakip takımların sağ kanat savunma organizasyonunu karmaşık bir probleme dönüştürecek. Adamda enerji var, dinamizm var, Salah'ta kabiliyet var, isminin bir korkusu var. Hakikaten Trabzonspor'u bu tarafta ligin en üretken koridoru halinde izleyebiliriz. Sahada olup bitenden bağımsız olarak bu transferin bir boyutu daha var. Bu boyutu da bence küçümsemek hata olabilir. O da şu, abi adamın Instagram'da 67 milyon takipçisi var, belki daha fazla. Yani dünya genelinde büyük kulüplerin çoğunu geride bırakan bir kitlesel ağırlık var. Haaland da merak edecek falan ne yapıyor diye. Guardiola da arada bakacak. Adam zaten Afrika'nın gururu, Mısır'ın gururu. Trabzonspor formasını giydiği an o görünürlülük bambaşka bir düzeye ulaşıyor. Yani önce coğrafi boyuta bakalım. Şimdi Türkiye Orta Doğu'ya kapı olan bir ülke. Ve Trabzonspor şu ana kadar bu pazarın hiçbir kısmına da dokunamamış bir marka. Şehir olarak dokundu. Maşallah var da Arapların ilgisinin şey olarak bu futbol başlığında yok. Şimdi sen Mısır, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika pazarı, burada artık görünürlülük kazanıyorsun. Ve bunu sponsorluk gelirine yansıtabilirsin, bilinirliliğine yansıtabilirsin. Bir de başarıyla birleştirirsen tamam. Çünkü şimdi Salah mesela şu anda pek çok küresel dev markayla anlaşması var. Bir kısmını çekeceksin, Trabzonspor'la masaya oturacaksın yani. Bu hayalci bir senaryo olmaz. Çünkü adamlar şuna bakarlar. Salah nerede oynuyor değil de global görünürlüğüne yatırım yapıyor ya. Biz onu daha çok gösteririz diyeceksin. Mesela sosyal medya tarafında da tablo çarpıcı. Sen Salah'ı kanal olarak kullansan marka bilinirliğini katlamak için çok büyük bir fırsata dönüştürürsün. Zaten forma satışıydı, lisans üründü, bunlar göz ardı edilmiyordur. Çünkü Salah adını taşıyan ürün sadece Türkiye'de satılmaz, dışarıda da. Büyük bir potansiyeli vardır, ölçülebilir bir potansiyeli vardır. Zaten Salah'ın müzakere sürecinde biliyoruz işte %20 pay istedi, Beşiktaş sürecinde de hatırlayın. Pay çok fazla istendi falan, öyle konular vardı. Oyuncu kendi markasının değerini biliyor, onun pazarlama gücünün farkında. Bunu Trabzonspor absorbe edebilirse uzun vadede uluslararası marka değerinde de kalıcı bir sıçrama yaşayabilir. Çünkü böyledir. Böyledir abi. Adam her yerde ilgi çeker. Mesela Roma'da başarılı olmaya başlayınca abi gittiği caminin cemaatiyle bir röportaj yapmışlardı. Diyorlar ki işte cemaatten abi hacı amca diyor ki arabasını işte dışarı park ederdi. İmamla konuşurdu. Biz cemaat olarak onunla gurur duyduk. Ya oluyor böyle şeyler. Yani reklamlar, sosyal mesajlar, yardım kuruluşları, saygı mertebesi ya da çocukların kahramanı olma noktasında Muhammed Salah şahane bir isim. Şimdi Salah'a bakıyorsun. Damat adayı gibi olacak ama içkisi yok, sigarası yok. Ramazan orucunu tutar. Mazbut yaşar. O topraklar için kıymetli. Örnek alınabilecek görüntüler bunlar. Çok konuşmaz. Biraz içe kapanık ve utangaçtır doğrusunu söylemek gerekirse. Sosyal medyayı iş için kullanır ama kendi açısından biraz şeydir. Çok röportaj vermez maalesef. Hiç dövmesi yoktur. Acayip saçlar falan görmezsin. Bunun bir tane haylazlığı var. Bazen arkadaşları gelirken köşeri yemeği getirirlermiş. Bilmiyorum bilir misiniz o yemeği? Böyle pirinç, makarna, mercimek, nohut, sarımsak ve domates sosuyla yapılan bir yemek. Arkadaşlarıyla ne zaman buluşsa bazen Mısır'dan bu yemeği getiriyorlar. Daha arabada, arabanın içinde çeker baba kapşonu kafasına, arabada bitirir yemeği. Yani fırlamalı bu kadar. Ama arkadaşlarıyla da hala görüşüyor, onu da söyleyelim. Köklerinden de kopmamış. Hala çocukken takıldığı yerlere giden bir adam. Çocukken gittiği kafelerde masa tenisiyle bilardo oynarmış. Bayramda akrabalarını, komşularını muhakkak ziyaret eder. Hatta çocuk, bunu anlatmıştım. Çocukluk arkadaşı kaza geçiriyor bir gün. Tak ziyaretti bizimki. Tahire'de evlendi mesela ama köy yerinde de ayrı bir dün yapıyor. İnsanlara yardıma zaten devam. Böyle fonları falan var. Böyle bir adam yani. Güne sabah namazıyla falan başlıyor ya. Şeyi düşündüm biliyor musun? Fatih Tekke ile ikisi yan yana geldiğinde nasıl muhabbet döner acaba? Vallahi merak ediyorum. Hayata dair falan yani. Bak şu an benim en büyük hayalim şu olurdu bir yayıncı olarak. Sağımda Fatih Tekke hoca, solumda Sala. Sadece hayatı konuşuyoruz. Anladın mı? Hiç öyle futbol falan yok abi. Sadece hayat. Ne muhabbet döner biliyor musun? Yani hele mutluysa Sala, alışmışsa falan, diyorum sana bak yani acayip kafalar yanar şu sohbette. Ha, tersini de söyleyeyim yeri gelmişken, Salah'ın oyuncu profiline özgü bir risktir bu. Kendi koşullarının oluşmadığı, beklentisinin karşılanmadığı ortamlarda performansı aşağı doğru çeker, onu da söyleyeyim. Oynayamamaktan nefret eder. Yani senaryo ona göre de oluşsun da, çünkü ciddi rakamlara bağlanmış bir oyuncu, beklenen verimi alamamak Trabzonspor'u zor bir pozisyona sokabilir. Doğru konumlandırma, sahada doğru kurgu sağlandığı takdirde ben Salah en az 2 sezonda iş yapabilir diyorum. Gözümle Liverpool'u izleyip biraz bırakmış dememe rağmen. Ama eğer cümlesi çok önemli. Her şey doğru gittiğinde büyük kazanım. Bir şeyler ters gittiğinde ağır yüktür böyle isimler. Transfer böyledir zaten de. Ama ismin büyüklüğü açısından bu vurguyu yapmamız lazım. Güzel insanlar bu transferin doğruluğunu, yanlışlığını tartışabilir, tartışabiliriz. Tartışacağız da. Ama ortada şu var. Salah olunca bazı planlamalar askıya alınabiliyor. Çünkü öyle bir isim. Yani muhteşem bir isim. Futbolcu olmasaydım ne olurdum bilmiyordum demişti Salah. O kadar hızlı bir adamdı ki. Hani ben de şey demiştim. Kargocu olurdu muhtemelen diye. Şimdi o hızda eksildi diye dilimi sivritmem hemen. Hakikaten çok büyük bir isim çünkü. Hem saha içi hem saha dışı. Yani Liverpool'un din değiştirdiğini söyleyen taraftarları vardı. Onu söyleyeyim. Ama en çok neye kızıyorum biliyor musun? Küçükken Salah topçu olacağım dediğinde diyorlar ki, bu bize de ders olsun diye söylüyorum genç kardeşlerime. Ya bırak diyorlar topu mopu, vatanına faydalı ol. Vatanına, milletine faydalı birey ol diyor. Ne oldu şimdi? Adam top oynayarak dünya kadar adamın inancını bile etkiliyor yani. Etrafındaki insanlar onu harcamayı yemin etmişken adam gülücük saçıp durmuş yani. Ve böyle bir adam böyle bir yıldıza dönüşmüş. Yani futbolu da böyle küçümsüyorlar. İşte sadece mühendisler dünyayı kurtarır zannediyorlar ya, onun için söylüyorum. Neyse. Güzel adam yani. Bir gün vurmuş gitmiş kapısına hocanın. Sol bek oynuyor. Ondan sonra demiş beni oynat ya, forvet oynarım falan. 4 gol birden atıyor, işi döndürüyor falan. Sonra Basel'den çağrılınca da hikaye dönüşüyor. Hatta kendi ifadesidir, Basel olmasaydı böyle bir oyuncu olmazdım diyor. Oradan sonra neye dönüştü yani? Bir asırdan fazla süredir 20 lig golünü en çabuk ulaşan Liverpool oyuncusu Salah. Üstelik diğerlerinde olmayan bir yetenek daha var. O yüzden söyledim, Salah bir sosyal kahraman, bir kanaat önderi. Öyle değil mi? Hayırlı, uğurlu olsun. İlk fırsatta Trabzon'dayız, stat'tayız. İzlemek için de sabırsızlanıyoruz efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Reklam bitti.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.

0: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Parantez programında günün gündemini birlikte değerlendireceğiz, birlikte konuşacağız. Fenerbahçe'de transfer gündemini İrfan 25'te şimdi değerlendireceğiz. Galatasaray'da Ferhat Kızıltaş'la, Tübu'dan Ferhat Kızıltaş'la Galatasaray'ı konuştuğumuz bir bölümümüz olacak. Galatasaray transfer gündemine bakacağız ki Trabzonspor'da da Aytekin Akay'la konuşacağız. Günün Anadolu bölümünde Erkan Sözeri, Kütahyaspor teknik direktörü Erkan Sözeri bizlerle birlikte olacak ki onunla Kütahya'yı ve hedeflerini konuşacağız. Teknik direktör Erkan Hoca ile Erkan Sözeri ile konuştuğumuz bir bölüm olacak diyelim ve konuklarımız bu şekilde: Aytekin Akay ile Trabzon, Ferhat Kızıltaş ile Galatasaray, İrfan 25 ile Fenerbahçe derken Anadolu futbolu kısmında Erkan Sözeri ile de Kütahyaspor'u konuştuğumuz bir bölüm olacak. İrfan 25 bizlerle. İrfan 25, hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Berk.
0: Hızlı başladım yayına. Biraz böyle girizgahı da kısa tutarak başladım. Çünkü Fenerbahçe'de birçok isim anılıyor. Yani Pavlidis, Charlotte, bunun yanında Enrik son kısımda anılan isimlerden biri ama galiba şartları ağır olacak gibi olursa. Oynama garantisi gibi detaylar geçiyor basında. Sende detaylar ne bilmiyorum. Onun yanında Girassi adı zaten anılıyordu. Pavlidis dedik, Charlotte dedik, Enrik dedik, Girassi dedik. Bunların da yanında Leao adı neden anılmaz oldu, konuşulmaz oldu derken tabii sadece bu isimler değil. Birçok mevkide yine farklı farklı isimler konuşuluyor. Ama ben forvet kısmından başlayayım. Forvet'te isim isim ilerleyelim isterim. Girassi'ye ne oldu diyeyim İrfan 25 öncelikle.
1: Girassi hala Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyor. Onu söyleyeyim.
0: Peki.
1: Ama biliyorsun Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde hem Girassi hem Borussia Dortmund'la anlaşmış. Ancak tabii hem yüksek bonservis talebi, oyuncunun yüksek yıllık ücret talebi nedeniyle diğer alternatiflere yönelmişti Fenerbahçe. Şimdi Girassi'yi tabii halen gündemde, Fenerbahçe oyuncunun durumunu takip ediyor. Fenerbahçe istediği şartlarda olursa, yani şartlar inerse yine Fenerbahçe'nin gündemine gelebilir ama Fenerbahçe henüz daha Girassi'den vazgeçmiş.
0: İrfan 25, sesim alabiliyor musun?
1: Evet, geliyoruz. Benim sesim geliyor ama.
0: Evet, şu an geliyor. Son cümlen biraz anlaşılmadı.
1: Girassi'den vazgeçmiş değil Fenerbahçe. Peki, sadece bekliyor. Yani diğer alternatif isimlere yönelmiş. Peki. Durumda.
0: Şu an Lukaku adı çok anılıyor. Lukaku tarafında bir ciddi bir durum var mı? İrfan 25, sen ne dersin?
1: Lukaku menajerler tarafından Fenerbahçe önerilen bir isim. Fenerbahçe'de oyuncunun durumuyla ilgili görüşmelerde bulundu. Menajeriyle temas kurdu. Lukaku 2 yıllık sözleşme istiyor. Fenerbahçe'ye 8 milyon euro yıllık ücreti gelmeye hazır. Napoli'de oyuncunun için gelen teklifleri değerlendiriyor. Oyuncu için 15 milyon euro seviyesinde bir bonservis talep ediyor ama menajerleriyle yapılan menajerinin düşüncesi bunu 10 milyon euro seviyelerinde bu transferin bitebileceği yönünde. Fenerbahçe yönetimi eğer isterse Lukaku transferini çok net bir şekilde hani bitirme ihtimali bitirebilir ama diğer taraftan şu aşamada Aziz Hanım'ın bu konuda biraz bekleyin dediği ve Lukaku transferinin transferiyle ilgili beklemeleri gerektiğini buluyor. Diğer alternatif isimlere yönelmiş durumdalar. Çünkü Lukaku hem yaşının 33 yaşında oyuncu, hem ciddi sakatlık geçmişi var. Dolayısıyla Aziz Yıldırım bu transferle ilgili şu aşamada biraz beklemeleri gerektiğini transfer komitesine iletti.
0: Bugün biraz fazla öne çıktı Lukaku birçok kaynak tarafınca. O yüzden sormak istedim bunu da sana İrfan Bey.
1: Yani şöyle söyleyeyim, yani şu anda anlaşma yok, herhangi bir şey yok. Ama dediğim gibi transfer gününde menajerler tarafından önerdi. Fenerbahçe bunu değerlendirdi ama şu aşamada biraz olumsuz bakılıyor diye yani benim en azından benim bilgim olumsuz bakıldığı yönünde.
0: 2 yıldır bir önerme var Lukaku kısmında menajerler tarafından.
1: Yok benim... aslında diyorum 2 yıl önce değil. 2 yıl önce Sayın Aziz Yıldırım 2024 yılında o zaman Sayın Ali Koç'la yarıştığı başkanlık yarışında Lukaku Mourinho ile beraber Lukaku'yla da anlaşmıştı. Yani evet. Lukaku'yla prensipte anlaşma sağlamıştı. Ama o süreçten sonra 2 sene geçti. Yani şu an oyuncu o dönemden sonra ciddi sakatlıklar yaşadı. Yani böyle, ve şimdi Fenerbahçe'de bir yabancı kontenjanı sorunu var.

0: den 4 yıllık sözleşme önerildi. Fabrizio Fenerbahçe'nin sözleşme şartlarını kabul etti. Ancak Benfica oyuncuyu bırakmak istemedi. Çünkü onlar için de değişmez bir oyuncu. Ve oyuncuyu sattıkları takdirde onun yerini dolduramayacağını düşünüyor. Birçok Avrupa'da kulüpler forvet arıyorlar. Dolayısıyla şu aşamada Benfica'da 60-70 milyon eurodan açıyor kapıyı Fabrizio için. Fenerbahçe'de Benfica'nın astronomik transfer astronomik bonservis isteği üzerine bu transferden de geri adım attı ve beklemeye başladı.
1: İrfan Yılmaz, Endrick transferinde Fenerbahçe kiralama yoluna gidecek haberleri var genç oyuncu için. Diğer tarafta şartları da ağır gibi duruyor.
0: Real Madrid Endrick'i kiralamak istiyor. Evet. Endrick tabii Fiorentina Roma istiyor. Ayrıca Endrick'in temsilcisi de Premier Lig'den bazı kulüplerle temas halinde. Oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyor. Real Madrid de oyuncuyu garanti oynama garantisiyle kiralamak istiyor. Tabii bu doğrultuda görüşmeler devam ediyor ama tabii Fenerbahçe'de oyuncunun menajeriyle görüşmeler yaptı. İşte Sayın Cihan Kamer Madrid'e gittiğinde Endrick'in menajeriyle görüştü. Sözleşme şartları konusunda konuştu. Burada Fenerbahçe tabii oyuncu dediğim gibi Premier Lig'e Premier Lig'de oynamayı daha öncelikli olarak görüyor. Fenerbahçe de oyuncu projeyi ikna etmeye çalışıyor. Eğer oyuncuyu ikna ederse Fenerbahçe, Endrick biliyorsunuz +4 kuralına uyan bir isim. Ve +4 kuralına uyan isimden sonra oraya bir sol kanata bir transfer gerçekleştirebilir ama bu aşamada önemli olan Endrick'in Türkiye'ye gelmeyi kabul etmesi.
1: Fenerbahçe'de forvette saydığımız isimler haricinde farklı bir gelişme var mı İrfan 25, onu sorayım.
0: Şöyle söyleyeyim, Watkins ismi halen gündemde Fenerbahçe'de. Hı-hı. Onu da söyleyeyim. İsmail Kartal'ın ısrarla istediği isimlerden bir tanesi. Şimdi Watkins de hem kanatlardan forvet oynayabilen bir oyuncu, dolayısıyla kanatlarda da oynayabilen, forvette de oynayabilen bir isim ve Fenerbahçe'nin aradığı profil özellikle bir isim. Yani belki Aston Villa ile görüşmeler devam ediyordu. Aston Villa ile temas kurdu ama o dönemde Aston Villa'nın yüksek bonservis talebi, işte Watkins'in yine Avrupa'nın 5 büyük ligini öncelikli olarak görmesi bu transferi biraz Fenerbahçe geri adım atmasına neden olmuştu. Yine halen Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim. Görüşmeler, temaslar devam ediyor. Diğer bir isim ise yine Fenerbahçe'nin gündemine gelen Nicholas Jackson. Geçen sezon Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen, Bayern Münih satın alma opsiyonu kullanmadı. Bonservisi Chelsea'de olan golcü futbolcuyla da görüşmeler, temaslar menajerler aracıyla devam ediyor.
1: Peki Fenerbahçe'de kanatta dedik az önce Watkins'le beraber. Kanatta farklı bir isim var mı diye sorayım son kısımda.
0: Şöyle söyleyeyim. Lao transferinde Fenerbahçe masadan kalktı. Yani onu söyleyeyim. Yani çünkü Fenerbahçe 40 milyon euronun üzerine çıkmak istemedi bu transferde. Marsilya kulübü ise 50 milyon euro bonservis dedi ve bundan geri adım atmayınca Fenerbahçe'de masadan kalktı. Fenerbahçe transferlerde kendi şartları doğrultusunda, kendi şartına uygun olursa bu transferleri gerçekleştirmek istediğini söyleyebiliriz.
1: Leo da tabi Marsilya dedik ama İrfan 25. Son kısımda ne olacak? Leo da Galatasaray'ın da devrede olduğunu
0: biliyoruz. Şimdi 50 milyon euro istiyor kulübü. Kulübü 50 milyon euro bonservisle kadroya kapmış. Kiralık seçeneklerine sıcak bakmıyor.
1: Hatta Marsilya dedik ama Milan tabi haliyle. Leo.
0: Pardon, özür dilerim. Milan. Milan kulübü, özür dilerim. Yani şimdi oyuncu Milan kulübü satın alma opsiyonuna sıcak bakmıyor. Kiralamaya sıcak bakmıyor. Satın alma olsun, kiralama seçeneğini de olumsuz bakıyor. Oyuncuyu bonservisi de satmak istiyor ve 50 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Fenerbahçe ise bonuslarla 35+5 milyon euro gibi bir satın alma olsun, kiralama şeklinde bir teklif sunmuştu. Hatta 40 o civarlarda bir bonservise oyuncu almaya hazırdı ama Milan istenilen seviyeye gelmeyince tabii Fenerbahçe masadan kalktı. Şimdi Galatasaray tabii teklifler, Galatasaray görüşmeler devam ediyor ama dediğim gibi Milan'ın ısrarla 50 milyon euro isteği devam ediyor o transferde.
1: Peki Fenerbahçe ilişkin transfer gündeminde senin aktaracağın detaylar nelerdir İrfan 25?
0: Aslında Fenerbahçe transferden daha çok aslında şu anda yabancı kontenjanı dolu Fenerbahçe'nin.
1: Neler yapılıyor?
0: Fenerbahçe'nin şimdi ayın 4 Eylül döneminde de yani Avrupa'da transfer dönemi de kapanıyor. Yani ligde de transfer dönemi kapanacak. Yani

0: kısa süre kaldı artık. Fenerbahçe'nin bir an önce bu kalabalık kadrodan kurtulması gerekiyor. Bazı oyuncular yollarını ayırması gerekiyor. Önümüzdeki Sturm Graz'da oynayacak rövanş maçının ardından ya bu konuda da en azından gelecek hafta 3-4 oyuncuyla yollarını ayırmasını bekliyoruz. Çünkü artı 4 kuralına uymayan 17 tane yabancı oyuncusu var. Fenerbahçe şu aşamada hiç transfer yapmasa 7 tane yabancı oyuncusu yollarını ayırması gerekiyor. Tabii burada İşte öncelikli olarak ayrılacak oyuncular arasında Amrabat, Divakovic, Bekao, Diego Carlos, Musaba gibi isimleri sayıyoruz. Ama onun haricinde de yani artı iki tane isim daha ayrılması gerekir. Onlar kim olacak? Osterwold'e sakatlık yaşadı. Şimdi onun yaşadığı sakatlık tabii transfer sürecine olumsuz etki yapabilir. Diğer taraftan Fred, Atletico Mineiro ile anlaştı. Onu Sturm Graz'da rövanş maçının ardından onlar yollarını ayrılmasını bekliyoruz. Artık Fred de yavaş yavaş faullarını toplamaya başladı diyebiliriz. Diğer taraftan yani Semedo için Suudi Arabistan'dan teklifler var. Yani eğer bir transfer daha olursa işte bu artı 3, az önce saydığımız 5 oyuncunun yerine Osterwold, Defilet ve Semedo'nun üçlüsünün ayrılması yüksek ihtimal.
1: Semedo'nun yerine de U23'e uyan bir oyuncu takviyesi konuşuluyor Fenerbahçe için.
0: Öyle de olabilir ya da yerli rotasyonlar da orayı devam ettirebilir. Sonuçta Fenerbahçe'de Mert Müldür var sağ bekte, milli takımın sağ beki. Yine Oğuz Aydın var, sağ kanatta oynayabilen bir isim. Onu da sağ bek rotasyonunda değerlendirebilir ki hazırlık maçlarında sağ bek olarak da görev vermişti teknik direktör İsmail Kartal. Dolayısıyla yani orayı yerli rotasyonlara devam ettirebilir ama ayrılacak oyunculara göre tabii transfer sürecinde yeni stratejiler de geliştirecektir Fenerbahçe yönetimi.
1: Rashford'u sormuş bir dinleyicimiz.
0: Yani Rashford ilk gündemlerde çok fazla gündemdeydi Fenerbahçe'de ama yani şimdi oyuncuların birçoğu yani Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyorlar ve oradan gelecek teklifleri bekliyorlar. Eğer istediği şartlarda bir teklif gelmezse o zaman Fenerbahçe yeniden bir değerlendirme yapabilir ama yani bunu kabul etmek lazım. Avrupa'daki belli düzeydeki futbolcular öncelikli olarak şey istiyorlar yani Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giymek istiyorlar ve hatta burada aldıkları yıllık ücretlerin neredeyse yarısında orada oynamayı kabul ediyorlar.
1: Fenerbahçe'de kaleci rotasyonun nasıl olacak? Mert'i görünce kalede açıkçası İsmail Kartal'a da pek sorulmadı bu. Üst üste Mert Günok'u görünce Ederson nerede diye sormadan geçemiyoruz.
0: Şöyle söyleyeyim şimdi. Mert Günok Gornik Zabze ile oynayan rövanş mücadelesinde 5 tane kritik kurtarış yaptı. Hatta net kurtarışlardı bunlar. Ve Fenerbahçe'yi bir üst sıra çıkmasında Mert Günok'un sergilediği performans önemli rol oynadı. Yani 3 gün sonra 5 yani Gornik Zabze maçından 3-4 gün sonra veya diyelim ki bir hafta sonra maça çıkacaksın. Ama o bir önceki maçta çok iyi performans gösteren bir oyuncuyu hemen yedek bırakamazsın. Bu o zaman takım içerisindeki forma adaleti konusunda hocaya olan güveni de sarsar. Aslında hoca Mert Günok'a şans vererek şunu da göstermiş oldu. Tüm futbolculara bunu şu mesajı verdi. Kim formdaysa o oynar. Ben isme bakmıyorum. Bakınız Brezilya milli takımının kalecisi Ederson. Ederson halen Fenerbahçe'nin birinci kalecisi olarak görülüyor. Ama şu anda formda olduğu için Mert Günok bu kaleyi korumaya devam ediyor. Peki, şimdi hoca burada tüm futbolcular aslında bir mesaj verdi. Ya böyle devam etmez onu söyleyeyim yani bir şekilde yani yine yeniden kaleye eğer Ederson ayrılmazsa yeniden Ederson Fenerbahçe'nin her zaman birinci kalecisidir yani o bu şekilde. Yani Mert Günok da Fenerbahçe'ye gelirken zaten yedek kalacağını bilerek geldi yani. Bu da rotasyon oyuncusu olacağını biliyordu. Ama tabii Mert Günok gibi tecrübeli ve iyi performans sergileyen bir kalecinin de olması Fenerbahçe yönetiminin elini rahatlatıyor. Teknik heyetinin de elini rahatlatıyor. Ya biz hep Mert Günok'tan bahsediyoruz. Geride bir de üçüncü kaleci olarak Tarık Çetin de var. Tarık Çetin de çok performans olarak bence Fenerbahçe'nin en azından birinci kalecisi konumunda olacak bir kaleci. Ya geçen sezon Avrupa Ligi mücadelesinde yaptığı kurtarışları da biliyoruz. Tarık Çetin için de Süper Lig'den birçok kulüp Fenerbahçe'nin Tarık Çetin'le ilgili vereceği kararı da bekliyor. Devam edecek mi, etmeyecek mi? Veya işte nasıl bir kaleci rotasyonu olacak ona göre de teklif yapmak için bekleyen kulüpler var.
1: Juventus ihtimalini sorar mısın demiş Ederson'un.
0: Ederson da şu anda ayrılma ihtimal söz konusu değil. Eğer iyi bir bonservis teklifi gelirse tabii 25 milyon euro serbest kalma bedeli var Fenerbahçe'nin. Şimdi 25 milyon euro serbest kalma bedelini ödeyecek bir kulüp çıkar. Ederson da bunu gitmeyi kabul ederse Fenerbahçe'de bu teklifi değerlendirebilir. Ama Juventus'ta şimdi bir kaleci 11 milyon euro net ücret vermez. Şu anda Ederson 11 milyon euro net ücret veriyor. Artı Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde de ifade etmişti hatırlarsan. Ya biz bu kaleciye 11 milyon euro net ücret veriyoruz. Yani 15'te bonservis verdik. Bir senede 26 verdik. Yani yeni bir kaleci Ederson'un ayarında kaliteli bir kaleci almak istiyorsak yine aynı şekilde o bonservisi ve yine aynı yıllık ücretleri vermek zorunda kalacaksın. Dolayısıyla o yüzden dedi biz de Ederson'a güveniyoruz. Kaliteli bir kaleci dedi. Ve savunmanın dedi aslında dedi, hep Ederson'un yediği goller ön plana çıkıyor ama dedi savunma da çok önemli dedi. Savunma önündeki oyuncuların da performansı önemli dedi. Şimdi önündeki oyuncuların performansı derken bakıyorsun oraya Ake'yi aldı Fenerbahçe stopere. Şikrin Yarakem hiç bir uyum yakaladı ve gerçekten savunmada da geçit vermiyorlar şu anda. O yüzden hani şu aşamada eğer 25 milyon euroluk bir teklif gelir Fenerbahçe'nin Ederson sözleşmeye yer alan serbest kalma bedenini ödemek isterse bir kulüp Fenerbahçe tabii değerlendirebilir. Ama bu şartların oluşması lazım. Fenerbahçe o zaman yeniden bir kaleci arayışına girecektir. Yani Mert Günok, Tarık Çetinler sezona devam eder mi? O biraz soru işareti olur.
1: Peki İrfan 25 Fenerbahçe gündemine ilişkin sezon hazırlığı nasıl geçiyor? İlk maça nasıl hazırlanıyor takım? Orada neler
0: yapıyor? İlk maçta,
1: biraz oraları da unutuyoruz çünkü son zamanlarda.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ligi aslında ilk maçtan önce Fenerbahçe şutu biraz oynayacak. Rövanş maçını düşünmek lazım. Sağlık günü rövanş mücadelesi var. Yani önce lig maçından daha çok Fenerbahçe'de tüm gözler şu anda üstün biraz oynanacak Rövanş maçında.
1: Onu biraz garantiye almış gibi oldu. Yani,
0: yok öyle düşünmemek lazım. Öyle düşünmemek lazım. 2-0'lık skor önemli büyük bir avantaj. Ama böyle hani o skoru avantajını da göz önünde bulunduk oraya rehavet içerisine gidersek ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Dolayısıyla Fenerbahçe teknik heyeti de futbolcular da olayın ciddiyetinin farkında. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde bu sene kalmak istiyor. Lig aşamasında kalmak istiyor. En azından tutum biraz turunu geçer de playoff'a kalacak. Playoff'a kalırsa da yaklaşık 5 milyon euroluk bir gelir elde edecek Fenerbahçe. Yani bu açıdan da önemli bu tur özellikle Sturm Graz mücadelesi. Sturm Graz mücadelesini geçtikten sonra da lig mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. Fenerbahçe'de şu anda sakat ve cezalı sakat futbolcu bulunmuyor. Vedat Muriç döndü zaten takımda birlikte çalışıyor. Nene sakatlığını atlattı biliyorsun sakatlığını demeyelim operasyon geçirmişti geçen sezon kaslık fıtığından operasyon geçirmişti o da takımda birlikte çalışıyor. Artık maç eksiğini antrenman eksiğini de tamamladı fizik kondisyon seviyesi de giderek yükseliyor. Teknik heyet görev verirse ligin ilk maçında forma giyebilir. Onun haricinde sakat işte oyuncu yok yani Fenerbahçe'de. Şu anda tüm sakat oyuncular bir Osterwolde var. Osterwolde'nin de sakatlığıyla 6 ile 8 hafta arası sürecek. Onun sahalara dönüşü biraz sanki Eylül ayının ikinci haftası olacak gibi gözüküyor ama tabii bu Osterwolde daha erken de dönebilir. Onunla ilgili tedavi sürecinin nasıl sonuçlanacağını beklemek lazım. Dediğim gibi Osterwolde dışında sakat futbolcu bulunmuyor Fenerbahçe'de şu anda.
1: Peki. İrfan 25 Fenerbahçe ilişkin eklemek istediğin farklı bir detay var mı diye sorayım.
0: Yok. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ ol. İrfan 25 ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve Fenerbahçe'yi onunla değerlendirdiğimiz noktada tüm soru başlıklarını sormaya çalıştık. Özellikle Ederson'a ilişkin sizlerden gelen birçok mesaj vardı ama onu konuştuğumuz anlarda gelen mesajlardı. O yüzden İrfan Bey teşekkürler mesajınız için. Arif Bey'e de aynı şekilde teşekkürlerimizi iletelim. Ve Hasan burada. Hasan Temurçi. Selamları yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ ol var ol Hasan. Selamünaleyküm demiş Delfin Yunus Dane. Aleyküm selam. Müdürüm hoş geldin. Sevgiler saygılar Delfin Yunus Dane ben demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol var ol Delfin Yunus Dane. Mesaj katkınla yine bizlerle birliktesin. Ve Ferhat Bey'in mesajını görüyorum. Bize iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Onun yanında birçok mesajı görüyorum. Onları şöyle hemen hızlıca Yıldız galiba soyadı ama Yıldız yazıyor. Dinleyicimizin profilinde. O mesajını iletmiş. Endrik gelecek mi sorar mısın demiş. Sorduk. Muhtemelen dinlemişsinizdir. Böyle mesajlarda tam sorduğumuz anlara ya da hemen öncesine denk gelmiş. Diğer tarafta gelen mesajlarda İrfan 25'e sorar mısın lütfen Ederson mu Alisson mu? Hangisi milli kaleci demiş Brezilya'da. Brezilya özelinde bunu sormuş. Peki orada tabii İrfan 25'te neticesinde oranın milli kalecisi dedi. Ederson için. Ona takılıp Alisson kısmından yanıt veren dinleyicilerimiz olmuş. Bir iki mesaj görüyorum bu konuda. Aynı şekilde farklı bir İrfan Bey. Yine İrfan 25'in adaşı. O da mesajını iletmiş. İrfan abime selamlar demiş. Peki bir farklı mesajı görüyoruz. Çok sıcak bu ne böyle Berk demiş. Ve deniz kıyısından bir fotoğraf atmış ama nerede olduğunu anlayamam. Öyle söyleyeyim. Denizde hiçbir kenarında sağında solunda bir şey yok. Kara parçası görünmüyor. Böyle belki de denizin ortasından deniz açıklarına doğru çektiği bir fotoğraf dinleyicimizin. Güneşin alnında duruyorsanız orada deniz kıyısında ya da ne bileyim koruma olmadan şemsiye vesaire gibi herhangi bir şey oralarda duruyorsanız size çok sıcak gelmesi normal. Gerçi dışarı çıktığımda da belki çok sıcak gelir hava. Sadece orada olana değil. Size de dikkat etmenizi önereyim. Selam Berk Bey, Galatasaray'da transfer var mı demiş. Ferhat Kızıltaş'a soracağız Mustafa Bey. Dakikalar içerisinde bizlerle olacak. Ama önce ara. Aranın ardından burada olacağız.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Galatasaray gündemini Ferhat Kızıltaş'la konuşacağız. TVBU Spor'dan kıymetli gazeteci meslektaşım Ferhat Kızıltaş bizlerle. Ferhat hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Keyfin yerindedir umarım.
1: Yani çok şükür. Şu an zaten sıcak bir İstanbul havası.
0: Yayına hazırlanıyorsun. TVBU'da yayının var akşam.
1: Akşamda hazırlık maçı var malum. Galatasaray Villarreal maçı. Sen de iyisindir umarım.
0: İyiyim, teşekkür ediyorum. Senin de yoğun tabii günün. Buradan yayına geçeceksin. Diğer tarafta maça geçeceksin derken yoğun bir gün seni bekliyor. Aynı zamanda sıcak havadan da yakınıyorsun. Böyle olduğunda daha da böyle bir yoğun, daha da yorucu olsa gerek. Kolaylık diliyorum. Galatasaray'da merak ettiklerimiz var ama. Merak ettiklerimizin yanıtı, gerçi kimde var merak ettiklerimizin yanıtı, o da ayrı konu Ferhat. Çünkü Galatasaray'da yaklaşık 2-3 aydır aynı soruları soruyoruz biz basın mensupları. Aynı soruların yanıtlarını arıyoruz biz basın mensupları kaynaklardan. Ama sen Galatasaray'da transfer gündemin dediğimde, Can Uzun dediğimde örneğin ilk etapta onunla başladığımda ne dersin? Son durum nedir Can Uzun'da? Galatasaray'da transferdeki sessizliği nasıl yorumlarsın Can Uzun'la beraber?
1: Yani tabii ki Galatasaray taraftarı da açıkçası benzer haberleri duymaktan sıkıldı yani. Biz bunu tabii hissedebiliyoruz artık ama yani şu ana kadar bir tane transfer yapan Galatasaray'ın Ağustos'un ortalarında artık bir hareketlilik yaşaması bekleniyor. Ama transferde geç kalındığı fikri artık daha çok hissedilmeye başlandı. Ben de böyle düşünüyorum. Galatasaray'ın özellikle orta saha, hücum hattı, stoper buralarda önemli sayısal olarak eksikleri var. Yönetimde tamamlamak için ciddi çalışmalar yapıyor ama tabii ki bu çalışmaların şu an hızlanma derecesi tartışılıyor. Bugün de bir Villarreal maçı var. Geçen Ren maçında taraftarın bir tepkisi vardı. Transferler nerede Dursun Özbek diye tezahürat yaptılar. Bugün kısmen Villarreal maçında yine buna yakın bir tepki ben de bekliyorum. Onun haricinde görüşülen isimler var. İşte Rodrigo Moura, Porto'dan, Can Uzun, Frankfurt'tan, Milan'dan, Leao. Yani bu transferler ligi hareketlilik yaşanıyor, doğru. Özellikle ben Leao konusunda Galatasaray'ın daha hareketli olduğunu düşünüyorum bu son süreçlerde. Çünkü iki takım arasında çok ciddi farklar yok. Şunu söyleyeyim, Galatasaray 40 milyon euro önerdi. Kabul etmedi Milan. 45'e doğru çıkmayı düşünüyor. Milan o rakamları şu an aslında çok da kolay kolay bulamayacağını düşünüyor. Çünkü Leao biraz evet bugün Chelsea ile oynanan hazırlık maçında süre aldı. Ama takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. Biraz da oyuncularını değerli gösterme çabaları bunlar. Hani ilk 11'i almaları. İşte Leao ile ilgili Milan cephesinde haberler çıkıyor. Bunlar biraz satış, pazarlama konusuna giren stratejik açıklamalar. Ama Galatasaray'ın Leao konusunda önümüzdeki hafta çok daha ciddi bir teklif yapacağını düşünüyorum. Bu transferi ben artık bitmeye yakın olarak görüyorum. Ama diğer tarafta Can Uzun süreciyle ilgili Frankfurt ve Galatasaray arasında 10 milyon euroluk bir fark var. Yani şunu söyleyeyim çünkü bu transferin normal şartlarda Galatasaray 25 milyon euro önerdi, kabul edilmedi. Ama bir 30'a çıkma durumu var. 40 milyon eurodan da aşağı inmiyor Frankfurt. Dünya Kupası öncesi de 50 milyon eurolar konuşuluyordu. Bu rakamlardan biraz aşağı inmiş durumdalar ama orada da biraz işler sarmış durumda. Rodrigo Moura da Porto'dan kiralık ayrılması beklenen isimlerden bir tanesi. Kendisinin birçok talebi var İtalya'da da. Galatasaray bu noktada bir kiralık seçeneğiyle Moura'yı kadrosuna katabilir. Bir de Lokomotiv Moskova'dan biliyorsun haftalardır konuşuluyor. Batrakov çok fazla gündeme geldi. Galatasaray beğeniyor kendisini ama o noktalarda acaba 30 milyon euro yakın bir bonservis Galatasaray tarafında şu an çok da makul görünmüyor, onu söyleyebiliriz.
0: Peki tüm bunlar konuşulurken Galatasaray'daki sessizliği de bunun yanında transferleri de merak ediyor dinleyicilerimiz. Burada tepki mesajları da var yönetime ve aynı zamanda yetkililere, yani yönetime haliyle. Diğer tarafta sabırlı olunması gereken mesajları böyle geride bıraktık gibi duruyor. Artık onları görmüyorum pek. Ben de dahil mesela bu tarafta biraz düşüncem ağır basıyordu Galatasaray'da ama bu transfer sezonu sanki geçen transfer sezonları gibi de değil. Yani bu kadar da değildi mesela. Öyle onu konuşuyoruz bu sezon. Ne diyorsun?
1: Yani şöyle, hani son 4 senenin şampiyonu kadrosunda çok büyük farklılıklar olur mu? Bu zaten beklenmez ama Galatasaray geçen sene devre arasında birçok eksiğini tamamladı. Onlar ayrıldı, yeri dolmadı. İşte bunları Ahmet Kutucu, Mauro Icardi ekleyebiliriz. Yani Aspirin ve Nolang'ın kiralık sözleşmesi vardı. Bitti, gittiler. Ama onun haricinde çok da bir gelişme olmadı. Yani sadece Galatasaray, yani evet Çok ciddi potansiyelli isimler var. Görüşülüyor. Ama şu ana bakıldığında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un yapmış olduğu hamleler biraz da taraftarın bu noktada Galatasaray'ın eleştirilmesine neden olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir taraf geç kalmış, eksikliğini tamamlamıyor. Diğer taraf yıldızları getiriyor. Eğer diğer camialar da ağır tempoda gitseydi bu kadar eleştirilmez. Ama Ağustos'un ortasına doğru Galatasaray girdiğinde bu tarihlerde artık transferlerin gelmemesi, dediğiniz gibi yani burada biraz daha tepkiyi arttırmaya başladı.
0: Leao'yu almak ligin sonunu belli eder. En fazla üçüncü oluruz demiş.
1: Yani bugün Okan Buruk'a sorsanız ki
0: Dinleyicimiz.
1: Leao gelsin, Leao gelmesin, Barış Alper Yılmaz kalsın. Bence Barış Alper'den yana tercihini kullanır.
0: Barış
1: Yani
0: Alper'e de
1: şu an
0: teklif var diye tabii bir tarafta Leao baskısı var.
1: tabii yani Barış Alper Yılmaz en azından daha garanti performans veriyor. Okan Hoca'nın yıllarını
0: Oradan
1: tanıdığı.
0: gelecek olan Leao'ya gidecek ama mesela. Senin dediğin noktadan
1: Yani
0: yaklaşırsak en garanti performans Barış'ta gibi görürsek mesela bu da bir risk değil mi?
1: tabii ki ama şimdi Barış'la geçen sene bir ayrılık süreci yaşayacaktı.
0: Hı.
1: Hatırlarsın Suudi Arabistan krizi
0: Olmadı.
1: yaşandı.
0: Söz verildi.
1: Yani
0: Hı.
1: sonrasında teklifler gelirse geçen seneki bir senaryo yaşanmayacağına dair sözler de verildi. Ama şu an gelen teklifler çok iyi düzeyde mi? Ben düşünmüyorum. Yani
0: Ne kadar mesela?
1: Aston Villa'nın ilgisi oldu, Tottenham'ın ilgisi konuşuluyor, Everton. Ama şu an mesela %20'lik payı da düşündüğünüzde Keçiören Gücü'ne. Galatasaray'ın şu an kasasında görmek istediği net rakam 45 milyon euro. Yani kolay değil. Şimdi yani
0: Gelen ne peki bunun karşılığında?
1: ya benim duydum geçen sene Neom'dan 26 milyon euro bir teklif gelmiş Suudi Arabistan'dan. Bu sezonda yine 30'un altında sözlü teklifler geliyor. Yani 35 milyon eurolar konuşuldu ama ben teyit ettiremedim. Özellikle Londra tarafından gelen bir teklif olduğu söylendi. Everton'ın. Ama ben bunu Galatasaray içerisinde çok teyit ettiremedim. Zaten Sayın Abdullah Kavukçu geçtiğimiz hafta oynanan Ren maçı sonrası bir açıklama yapmıştı. Barış'a gibi bir teklif yok dedi. Kameralar önünde konuştu, soruları cevapladı. Yani Galatasaray'ın oradaki beklentisi Barış'ı satacaksam Keçiören Gücü payı hariç benim kasama en az 40 milyon euro girsin. Zaten dediğin gibi yani 40'ı aldığın gibi farklı bir isme harcama yapacaksın. Zor bir dönem yani Galatasaray açısından.
0: Keçiören Gücü payı da haliyle satın alınmaya çalışılıyordu ama ortada bir kriz olmuştu. Onu da hatırlıyoruz.
1: yani işte ama
0: Yani o
1: maalesef
0: payı
1: yani
0: satın almaya çalışmak
1: bu
0: kırdırmak gibi bir şey yani orayı.
1: yani ama
0: Sen
1: şimdi burada
0: 10 değil
1: Keçiören
0: de
1: Gücü
0: 10 değil de garanti 5 kazan gel sana 5 verelim vazgeç bu paydan gibi bir şey.
1: yani Keçiören Gücü de burada haklı sonuçta yani
0: Hı.
1: Payını satmadan
0: E
1: oradan
0: tabii.
1: gelecek payı beklemesi en doğal hakkı yani sonuçta Barış Alper Yılmaz'ı gelişiminde Keçiören Gücü'nde ciddi oranda
0: Doğru.
1: payı var.
0: Doğru.
1: Ya bunu kabul etmek lazım. Evet oyuncu Galatasaray'la dünya çapında bir isim haline geldi. Doğru. Ama böyle bir gerçek var. Bunu unutmamak lazım.
0: Peki. Galatasaray gündemine ilişkin gelen mesajlarda da Sanchez'i sormuş dinleyicimiz. Sanchez'in
1: Evet.
0: rotası belli mi? Ferhat, ben onu sana sorayım.
1: Yani şu an benim bildiğim Sanchez Como tarafından çok istense de maaş olarak da iyi bir seviyede olduğu için Galatasaray'da kendisini şu an ayrılmasını beklemiyoruz. Yeni sezonda Galatasaray'da devam edecek.
0: Kamavinga hayalde mi kaldı?
1: Efendim?
0: Kamavinga hayalde
1: Yani
0: mi
1: o çok
0: kaldı?
1: zordu zaten. Ben onu söyleyeyim yani. Kamavinga gibi isimler Real Madrid'den çıkacaksa
0: Hı.
1: zaten konuşulan bonservisinin sen de farkındasın.
0: Evet.
1: Yani o yüzden imkansız görüyordum ben Kamavinga işini. Ya Mourinho zaten kendisini yeni sezon çalışmalarına dahil etti. Süre de veriyor. Geçtiğimiz günlerde bir hazırlık maçı izledim. Orada da oynuyordu. O yüzden ben çok zor görüyorum o ihtimali. Orada daha çok Galatasaray sol kanata ve santrafor arkasına önemli oyuncular kadrosuna katacak.
0: Kazımcan Karataş en son soru üzerine Bertu'nun Galatasaray'a gelmesini isterim dedi. Ki Bertu gündemini böyle hatırlamış olduk. Bertu'da bir 15 milyon eurodan kapı açma durumu vardı Başakşehir'in. Benzer bir şart var mı yoksa burada biraz daha düşüş oldu mu haliyle Avrupa'ya da gidemeyen?
1: Şu an Galatasaray'ın
0: Bertu gündemi yok
1: Mert'le
0: mu?
1: ilgili hiçbir düşüncesi yok. Ben öyle biliyorum.
0: Vardı başında, şu an yok diyorsun.
1: Yani şu an daha önce vardı doğru. İnanılmaz bonservisler konuşuldu. Sadece Bertu için değil. Şomurodov da mesela diğer büyük takımlarla anıldı hatırlayın.
0: Hı.
1: Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Trabzonspor'un gündemine. Başakşehir'in orada ciddi oranda bir bonservis beklentisi var. Sonuçta kendi oyuncuları serbest piyasa. Herkes istediği bonservis isteyebilir. Ama Galatasaray Bertu'ya yaptığı Bertu ile ilgili çalışmalarda 15 milyon euronun çok fazla olduğu görüşüne sahip. Onun yanı sıra daha çok yurt dışı odaklı bir çalışma yürütülüyor.
0: Naga durumu nedir peki? Ayrılacak deniyordu. Transfer yasağı deniyordu sonrasında.
1: Naga ile ilgili ben şunu söyleyeyim. Çok iyi çalışıyor ama Galatasaray Ağustos'un sonunda o günün şartlarında kadrosunu doldurursa yabancılarla, özellikle U23 kotasında Galatasaray hücum hattına o isimler alırsa, orada sanki mecburiyetten dolayı bir tane isim yani dışarıda kalacak. Öyle görünüyor. Bu da Naga olabilir. Yani çünkü mecburi bir ayrılık, orada kiralık gelişebilir. Zaten kendisini Portekiz'den de Süper Lig'den de takip eden kulüpler var. Galatasaray'da zaman zaman söyleniyor bu. Yani bir düşünceniz var mı diye. Şu an bir ayrılık yok ama bir santrafor gelirse orada Galatasaray mecburi bir ayrılık yaşayabilir.
0: Bugünkü maç muhtemelen daha net gösterecektir ama yani hazırlık maçı, son hazırlık maçı. 6 gün sonraki Çorum maçında nasıl bir Galatasaray bekliyorsun Ferhat Kızıltaş?
1: Yani gerçekten
0: çok da az bir süre kaldı. 6 gün bak. Yani.
1: Çorum'da ligin yeni takımlarında sonuçta bir heyecan var. İyi de transferler yapıyorlar. Galatasaray'ın birçok noktasında eksikleri var. Kendi sahasında açacak. Hazırlık maçları atmosfer olmayacaktır. Daha ciddi bir ortam olacaktır. Sonuçta kendi sahanızda oynuyorsunuz. Ama Galatasaray'ın az kadrosu Çorum maçında hazır olur mu? Kolay değil. Bazı noktalarda bir rotasyon bekliyorum. Ama Galatasaray'ın transferler sonrası lig maçlarında daha iyi bir görüntü vereceğini düşünüyorum. Çünkü şu an kadrosu gerçekten önemli ölçüde. Özellikle bazı bölgelerde çok eksik kaldı. Okan Hoca'nın da bu durumdan çok memnun olduğunu düşünmüyorum. Oradaki eksikler tamamlanacaktır ama tabii ki mevcut kadrosu da Galatasaray'ın Süper Lig'de bu tarz maçları kaldırabilecek seviyede olduğunu belirtebiliriz. Ama kolay değil. Yani Şampiyonlar Ligi başlayacak Eylül ayında. Bu rotasyon, bu adaptasyon süreci, oyuncuların gelişimi, bir arada kaynaşması, tüm bu faktörleri düşündüğünüzde Galatasaray çok riskli bir sezon planlaması yaptı.
0: Peki. Ferhat Kızıltaş, eklemek istediğin farklı bir detay yoksa teşekkür edeceğim.
1: Teşekkür ederim ben.
0: Son kısımda sağ ol. Ağzına sağlık. Ferhat Kızıltaş'la Galatasaray gündemini birlikte konuştuk, birlikte değerlendirdik ve Trabzon gündemiyle devam edeceğiz. Trabzonspor'da haliyle Salah çok ses getirdi. Ertuğrul Doğan'ın Salah'a ilişkin yaptığı önemli açıklamalar vardı. Üç büyüklere, Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a bir gözdağı vardı. Diğer tarafta diğer tekliflerden bahsetti Muhammed Salah'a ilişkin. Salah gibi bir futbolcuyu sadece para vererek Trabzon'a getiremezsiniz. Kendisine bizim teklifimizin yaklaşık 4 katı değerinde teklifler sunuldu dedi. İddialı konuştu Ertuğrul Doğan, Sayın Doğan. Ancak o burada yaşayacağı heyecanı ve sevgiyi tercih etti dedi. Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları bu şekildeydi. Neler söyledi? Daha fazlasında neler vardı? Ertuğrul Doğan'ı dinleyerek devam edelim. Hemen ardından Taka Gazetesi İstanbul temsilcisi Aytekin Akay bizlerle olacak. Trabzonspor'u da yakından takip eden bir isim. Özellikle buradaki çalışmaları, maçlarıyla beraber diğer tarafta o da yerindeydi. O gün bağlantı yapacaktık stadyumda ama tabii böyle yoğun zamanlarda stadyumdaki GSM operatörlerinin problemleri sebebiyle o gün ulaşamadığımız 3 ayrı Trabzonspor muhabiri, Trabzonsporlu gazeteci vardı. Trabzonspor'u takip eden gazeteci vardı. Onlara da ulaşamamıştık Aytekin Akay'la beraber. Aytekin Akay'la az sonra değerlendirmemiz olacak. Sonrasında Anadolu futbolu kısmında öyle bir köşemiz, biliyorsunuz ki parantez programında özellikle hafta sonları zaman zaman sizlerle buluşturduğumuz bir köşemiz oluyor ki Kütahya Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'i bizlerle olacak. Kütahya'yı konuşacağız ama öncesinde Ertuğrul Doğan'ı dinleyelim, sonra Aytekin Akay'a gideceğiz. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan açıklamalarda bulundu. Salah gündemine ilişkin önemli detaylar verdi, onu dinliyoruz.
2: Herkese iyi akşamlar dilerim. Herhalde uzun yıllardır Türkiye'de pek görülmeyen, Avrupa'da da pek görülmeyen bir imza töreni oldu. Öncelikle çok değerli Trabzonspor taraftarlarına teşekkür ederiz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii Muhammed Salah gerçek bir dünya yıldızı. Kariyeri çok belli. İnşallah Trabzonspor'da da çok başarılı olacak. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bugün ben idmandaydım sabahleyin arkadaşlarla. Gerçekten çok pozitif bir hava var. Salah da gerçekten çok mütevazi bir insan olduğunu bizim ilk transfer görüşmesine başladığımız zamanda da belli etmişti ama bugün takım içerisinde gördüğüm için gerçekten çok mutlu oldum. insanların bu kariyerini nasıl yakaladığını, o seviyede nasıl kaldığını bence gösteren önemli örneklerden bir tanesi. Trabzonspor için çok iyi olacaktır, ben buna inanıyorum. Ama önemli konu sizlerin desteği. Sizlerin desteği olmadan hiçbir şey olma şansı yok. Yani biz şehirde bütün olmak durumundayız. Şehrin her kesimi bütün olmak durumunda. Dolayısıyla biz bunu içeride bir araya getirebilirsek arkadaşlar, emin olun ki sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde çok iyi yerlere hep beraber geleceğiz. Bunun dışında bir forma konusu vardı. Ben burada Muçi'ye teşekkür ederim. Kendiliğinden gelip formasını Muhammed Salah'a vermesi bence çok önemli bir duruştu. Çok önemli bir göstergeydi. İkisi de çok değerli oyuncumuz. Ama kendi kendine böyle bir şey yapması gerçekten ben dahil olmak üzere herkesi çok duygulandırdı. Ona da burada özel olarak teşekkür ederim. Tabii bu soruya mantıklı cevap vereceğiz. Duygulu cevap vermeyeyim. Şimdi arkadaşlar, yani benim burada 9. yılım. En önemli öğrendiğim şeylerden bir tanesi çok büyük konuşmamak lazım. Tabii ki Sayın Fatih Tekke'nin de bizlerin de sizlerin de aklındaki şey bellidir. Buna bir itirazım yok. Kimse bunu dillendirmese de işin gerçeği budur. Ama bizim diyeceğimiz şu. Biz bu genç arkadaşlarımızı işlerine koyduğumuz yine Salah gibi tecrübeli abileriyle beraber bir harman yapıyoruz. Başlarında da çok iyi bir hocamız var Sayın Fatih Tekke. Çok iyi Trabzonlu, Trabzonsporlu. Herkesin niyeti çok iyi. Atmosfer, hava çok güzel. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. Herkesin kafasındaki şu Trabzonspor'u götürebildiği kadar en iyi yere götürmek Avrupa'da. Bu neresi olacak hep beraber göreceğiz. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de niyetimiz gidebileceğimiz en iyi yere gitmek. Biz ilk görüşmemizi yaptığımız zaman, yani transfer görüşmesinden bahsediyorum. Biraz önce arkadaşlarla yukarıda paylaştım. Yani tabii karşınızdaki oyuncu futbolla yaşanabilecek her türlü başarı yaşamış biri. Oynadığı lig belli, oynadığı takım belli. Onu Türkiye'ye getirmek tabii konuştuğumuz zaman oyuncu da bizim planlamamızı merak etmişti. Sayın İbrahim Şahinkaya planlamadan bahsetti. Ben de şunu söyledim sadece. Ona hayatı boyunca yaşamayacağı bir sevgiyi burada göreceğini söylemiştim. İstanbul'daki karşılamadan sonra ofiste ilk bunu söylemişti. Yani inanamadım diye. Ben de Trabzon'u gör demiştim. Dün havalimanından çıkışında bize teşekkür etti. Yani iyi ki beni buraya getirdiniz dedi. O da çok mutlu. Zaten sahada sizler de görmüşsünüzdür. Çok pozitif hava. İnşallah bu hava bizi daha farklı bir noktaya taşıyacak hep beraber. Santrafor transferi sormuştum. Evet. Transfer hakkında konuşmuyoruz biliyorsunuz yani. Bakacağız yani alabileceğimiz en iyi oyuncuyu Trabzonspor'a getirmeye çalışacağız. Görüşmelerimiz var. Devam ediyor. Ama tabii bu konu hakkında burada bilgi vermem doğru olmaz. Ama en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Çıtanın nerede olduğunun da farkındayız. Adnan o çıtayı biz oraya kendimiz taşıdık. Yani bu planlamanın içerisindeydi. Yani şöyle bir planlama. Hem dünyanın her yerinden gençlerin gelmek istediği, yani gelip kendini geliştirip bir yerlere gidebileceğini biz ispat ettik. Şu anda başka oyuncular satabiliriz. Yani öyle bir durum da var ama bunu yapmıyoruz. Ve biz aynı zamanda tabii taraftar da psikolojisi olarak, ben de tribünlerden geliyorum. İnsanlar şunu söylüyor haliyle, rakip takımdaki yıldız oyuncuları gördükleri zaman yani biz niye almıyoruz sorusu her zaman vardı ama bunların hepsi peş peşe gelen işler. Yani biz, geçen hafta açıkladım tabii pek gündem olmadı ama borcumuzun da büyük kısmını, neredeyse tamamını yakın bir kısmını artık kapattık. Dolayısıyla biz de hareketlerimizi daha cesaretli yapıyoruz. Ben taraftarıma teşekkür ederim. Şu ana kadar herkes şunu da söylüyor bu arada, yeri gelmişken söyleyeyim, yok işte Trabzonspor oradan destek aldı, buradan destek aldı, o sponsor oldu, bu sponsor oldu filan. Böyle bir konu yok. Kimsenin sponsor olduğu filan yok. Şu an ben en büyük teşekkürü taraftarıma yapıyorum. Dünden bugüne yanılmıyorsam ciro 450 milyon seviyelerini buldu kombinede. Bu çok önemli bir rakam. Yani taraftarımız şunu söylüyor bize. Siz böyle yıldızlar getirirseniz biz de kombinelerle yanınızdayız diyor. Sağ olsunlar. Ama ben bu kombinelerin tamamının bitirilmesini istiyorum. Taraftarımdan ricam odur. Hemen bugün, yarın, iki gün sonra, üç gün sonra bu kombineleri bitirelim. O bize de bir mesaj. Biz de o mesajı alırız. Gereken şeyleri yaparız. Böyle bir konu yok. Nevzat Bey her zaman kulübün yanında olan bir arkadaşımız. Bize yani gerektiği gel noktalarda her zaman destek oldu ama böyle bir konu yok. Ben kendisini arayacağım. Böyle bir konuda desteği varsa da rica ederim kendisinden. Şu anda bir oyuncu, ben daha önce açıklamıştım bunu. Yani iki oyuncu planlamamız vardı. Çok iyi bir teklif gelirse belki bu sayı 3'e çıkabilirdi ama onun üzerinde bir oyuncu satmayacağız yani, onu söylüyorum. Çok iyi teklif gelirse, üzerine basarak, altını çizerek söylüyorum, belki bir oyuncu daha olabilir. Onun dışında takım içerisinden bir ayrılma olmayacak. Yani geliştirmek için aldığımız genç bir oyuncumuz var, santrofor. Onu belki yeni bir santrofor olsa oynayabileceği bir takımı, zaten bizim alırken onunla konuşmuştuk bunların hepsini biz. Dolayısıyla planlama dahilinde gidiyor. Belki onun gelişimini sağlamak için bir yere kiralayabiliriz. Belki öyle bir durum olabilir. Onun dışında santrofor arayışımız devam ediyor. Onu sizlere yeri geldiği zaman bilgilendireceğiz. Şimdi tabii İstanbul takımları aldığı zaman bu konular konuşulmuyor. Biz aldığımız zaman konuşuluyor. Yani farklı bir şey söylemek istemiyorum bu camialara. Yani çok gereksiz konuşmalar, gereksiz laflar. Trabzonspor yanılmıyorsam geçen yılla beraber şu ana kadar 100 milyon euronun üzerinde bir satış yaptı. Yani hani 100 milyon euro satış yapan bir takım istediği oyuncuyu alabilir. Ki benim elimde şu an istesem satabileceğim bir o kadar da oyuncum var. Yani bu bana tabii ki elimi rahatlatıyor. Onun dışında herkes bir şeyler uyduruyor. Bu özellikle sosyal medya, biliyorsunuz, bu sallamanın sonunun olmadığı bir yer. Dolayısıyla saçma sapan şeyler anlatıyorlar. Yani çok gereksiz konuşmalar. Ama tabii kimin konuştuğu da önemli. Her şeye cevap vermemek de lazım. Dolayısıyla bize biraz önce belirttiğim gibi şu ana kadar taraftarımızın dışında arayıp destek olan, bugün Hikmet abi aradı, Yeşilyurt sağ olsun. Her zaman bize Yeşilyurt ailesi destek oluyor. Bugün de aradı, desteğini belirtti. Locasını da uzattı, açıklamasını yapacağız sağ olsun. Ben iş adamlarımızdan telefon bekliyorum, yani telefonun ucundayım. Onların telefonlarını bekliyorum. İnşallah herkes destek verdiği müddetçe biz de daha güzel işler yapacağız. Funda Hanım'ın ekibi çalışıyor bu konuda. Önümüzdeki günlerde bununla alakalı hani nasıl bir iş yürütebiliriz sistemsel olarak, onun değerlendirmesini yapacağız hep beraber. Yani Salih böyle Avrupa takımlarından da takip eden bazı takımlar vardı ama başka bir ligden güzel bir teklif geldi. Kendisinde güzel bir para kazanacak, geliri iyi olacak. Trabzonspor için de bence iyi bir satış oldu. Dediğim gibi bizim tüm niyetimiz, yani Trabzonspor'un şu konumunda, yani benim bahsettiğim bu gayrimenkulle alakalı yapacağımız gelir getirici projeler olmadan Trabzonspor'un gelir sağlayabileceği işler bu işler. Bunun bir başka alternatifi yok şu anda. Biz de yaptığımız planlama sayesinde bunu şu ana kadar güzel olarak yürüttük. Burada tabii Fatih Hoca'nın duruşu önemli. Ben yine teşekkür ederim kendisine. Hep söylüyorum, bu kadar genç oyuncuyla yola çıkmak herkesin harcı değil. Dolayısıyla hocamızı ve ekibini tekrar teşekkür ederim burada. Ama içerideki hava gerçekten çok iyi. Aldığımız genç oyuncular hem karakter olarak hem duruş olarak çok iyi insanlar. Çok sevimli insanlar. Dolayısıyla içeride dışarıda kimsenin kulüpte bir sıkıntısı yok. Oyuncularımıza sürpriz de yaptık. Ağustos sonu maaşlarını erkenden getirdik şu an itibariyle. Biz onlar için elimizden gelen en iyi ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Hiçbir şeyden eksik etmek istemiyoruz. Onlar da şu ana kadar hem bizim hem hocalarının yüzlerini güldürdü şimdi doğrusunda. Yani içerideki pozitif havayı inşallah lige taşıyacağız. Burada ama en büyük yük yerel basında. Burada altını çizerek söylüyorum değerli arkadaşlarımız. Lütfen haberlerimizde herkesin niyetinin iyi olduğunu biliyorum, bunu söyleyeyim başta. Yani kimsenin kötü bir niyeti yok. Herkesin niyeti iyi, herkes Trabzonspor'un başarısını istiyor. Bu net. Ama lütfen yazışmalarımızı, yorumlarımızı bu süreçte çok daha dikkatli yapalım. Takımı iyiye götürmek için konuşalım. Biz her zaman bunları konuşmaya hazırız. Hocamızı daha iyi götürmek için, başkanı, yönetimi fark etmez. Hepimizin niyeti aynı, Trabzonspor'u daha iyi noktaya götürmek. Dolayısıyla işlerimizi, yazışmalarımızı, konuşmalarımızı önemli konularda lütfen birbirimize danışarak yapalım. Bu önemli bir konu. Şimdi nasıl ikna ettik konusu şöyle. Bir defa parayla etmedik. Onu net söyleyeyim. Yani Salah gibi bir oyuncuyu parayla ikna edip Trabzon'a getiremezsin. Dün akşam beraberdik. Yönetici arkadaşlarımızla. Bize bir kontrat gösterdi kendisi. Herhalde bizim verdiğimiz ücretin dört katı bir kontrat gösterdi. Niyeti bu heyecanı ve sevgiyi yaşamaktı. Zaten anlaşmamızda konuşurken iki tarafın da anlaştığı nokta buydu. O da tabii bunları medyadan, işte YouTube'dan görselleri, şehrin durumunu, taraftarların şampiyonluk kutlamalarını, Avrupa'daki taraftarları ve pek çok arkadaşıyla konuştu. Burada altını çizmek istiyorum. Trezeguet bizim eski oyuncumuz sürece çok olumlu bir katkı verdi. Yani direkt Muhammed Salah'la birebir bu işi her gün konuşarak bize yardımcı olduğunu söyleyebilirim sağ olsun. Onun dışında kulüp hakkında hiçbir kötü referans almadı. Bizde menajeriyle konuşulduğu gibi değil aslında piyasada. Anlaşmamız açıkladı bugün zaten. Yani çok güzel bir süreç ürettik. Aslında menajer demiyorum, kendisi avukat. Avukatıyla diyelim. Güzel bir süreç ürettik. Düne kadar da beraberdik. Bir problemimiz yok. Yani araştırdıktan sonra şehri, şehirdeki heyecanı ve tutkuyu buraya gelmek istedi. Yani Trabzon'a gelişinin altında tabii ciddi bir rakam verdik bizim açımızdan. Kabul ediyorum. Ama Salı açısından öyle bir şey değil o. Siz de bunu biliyorsunuz. Yani bu işin merkezinde olan, bu işi araştıran herkes verdiğimiz ücretin Salı gibi bir oyuncu için hani her yerde bulabileceği bir ücret olduğunu biliyor. Dolayısıyla o değil. Atın o duyguyu da sahada şu an gösterdi bence. Yani bugün tribünlere gelen herkes oyuncunun samimiyetini ben gördüğünü yanıyorum. Yani bunu anlamamak mümkün değil. Oyuncumuz çok samimi bir şekilde ilişkilerimizin tamamında çok hızlı yürüdü. Çok net konuştuk. Zaten 4-5 gün içerisinde anlaştık. Sonra oyuncumuzu aldık, İstanbul'a getirdik. Şimdi de buradayız. Taraftara şöyle... ya taraftar her zaman haklı tarafı bu işin. Yani bizim taraftara tabii bize bunları yaptığı zaman mutlu oluyoruz. Diğer türlü olduğu zaman üzülüyoruz ama yine başımızın tacı. Yani bu hayat böyle. Bizim niyetimiz olduğumuz her dönem yapabildiğimizin en iyisini yapmak. Bazen taraftar mutlu oluyor, bazen olmuyor. Bu hayatın gerçekleri. Ama şartlar düzeldikçe, ekonomik şartlar düzeldikçe, bizim yaptığımız bu hamleler geri dönüşüm oldukça bizim elimizde rahatladığı için daha iyi hamleler yapıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, 3 yıl önce biz o borçları kapatmaya deyip de böyle transferlere gitseydik, şöyle bir durum ortaya çıkardı. Arka taraf çıplak ama üstte böyle transferler yapan bir başkan. Ve bunun sonu hep Trabzonspor'un yıllarca yaşadığı şeyler. Bizim bunu yapmamamız gerekiyordu, yapmadık da. Yani o ara 2 yıllık bir dönemde gerçekten çok sıkıntı çektik. Taraftarımızın da haklı olarak tepkisi oldu. Ama sağ olsunlar, var olsunlar. Yani bir sıkıntı yok, o günleri kapattık biz de. Mali olarak daha rahatız. Dolayısıyla artık daha iyi hamleler yapacağız. Yani ben hani Salah'ın tabii ki Trabzon'un tanıtımına katkısı olacaktır bu akşam olduğu gibi. Ama bunu hani çok böyle şehrin içerisine girip hani bu tip işlere girmek gibi düşünmeyelim. Daha çok oyuncunun da sonuçta profesyonel oyuncular ve gerçekten kendi pazarlama ve PR ekibi de çok büyük bir ekibi var yani. Şirket gibi düşünün. O ekiple biz çeşitli sponsorlukları, görüşmeleri hepsini görüşeceğiz. Bunların hepsi zaten Trabzon'un, Trabzonspor'un bir nevi tanıtımı da oluyor aynı anda. Birçok Mısır'dan bana dolaşan gazeteciler var, işte siyasiler var. Buradaki konsolosluklar var. Bir sürü bize ulaşıyorlar. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Bunların da hepsini şehre biz davet edeceğiz ilerleyen günlerde. Onları da burada ağırlayacağız, misafir edeceğiz. Şehrin tanıtımına katkı vermeye çalışacağız. Diğer soru, stat sorusu. Evet, tesisler sorusu. Geçen hafta bahsettim. Ciddi bir rakamla tesislerimizin şu anda istimlal söz konusu. Yeni proje oluşturuluyor, arkadaşlar çalışıyor. Biz yeni projeyi Trabzon'da herkesle paylaşacağız. Yani biz hani kendimiz böyle karar verdik, bunu böyle yaptık diye bir proje yapmayacağız. Oyuncularla konuşuluyor hepsiyle şu anda. Bizim şu andaki tesislerdeki eksiğimiz nedir? Neyi daha istersiniz diye. Bütün çalışanlarla konuşuluyor şu anda. Sizce tesislerde daha iyi ne olması lazım? Çünkü onlar sonuçta yıllardır bu tesisin içerisinde görev yapıyor. Ve oyuncular da kendi ihtiyaçları var. Bunların hepsini bir ekip değerlendiriyor. Bir çizelge ortaya çıkıyor. Bir proje çalışması başladı. Benim tahminim herhalde bir ay içerisinde bunu basında paylaşırız gibi duruyor. Ondan sonra da hızlı bir şekilde projelerin yapımı için başlayacağız.
0: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları böyleydi. Özellikle Salah gündemine ilişkin detaylar vardı. Bu arada bir soru daha geldi son kısımda. Onu kaçırdık galiba. Hızlı kesmiş oldum. Son kısımda ne diyor? Bir kısa soru var, cevaplıyor gibi.
2: Bunu basında paylaşırız gibi duruyor. Ondan sonra da hızlı bir şekilde projelerin yapımı için başlayacağız.
3: Evet, teşekkür ederiz.
2: Burası.
3: Evet. Teşekkür ederiz.
0: Projeye ilişkin neresi denildi? O da tabii orada oraya toplantının yapıldığı yere, stadyuma yakın bir yere ait bir yer soruldu. Ona burası demiş. Peki bir şey mi kaçırdık? Orada da kaçırmayalım diye tekrardan orayı hatırlatayım istedim. Zira son kısmını ben de dinlememiştim. Bu basın mensuplarıyla buluşmasının Ertuğrul Doğan'ın. Diyelim ve araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ettiğimiz noktada Aytekin Akay bizlerle olacak. Trabzonspor'da bir son dakika gelişmesi var. Darwin Núñez için Trabzonspor'da bir yöneticinin Arabistan'a gideceği konuşuluyor görüşmeler yapmak için. Orada Trabzon'da ikinci bir yıldız ismin gelmesi an meselesi yorumlarını yapabiliriz. Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya Darwin Núñez transferini görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidiyor. Bunu aktaralım. HT Spor kaynaklı bir haber. Aytekin Akay ile konuşacağız. Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay az sonra bizlerle olacak. Tam da Trabzon gündemi üzerine. Fenerbahçe İrfan 25 ile birçok konu başlığını. Galatasaray'ı Ferhat Kızıltaş ile konuştuk. Şimdi bir diğer hareketli taraf, bir diğer hareketli bölüm Trabzonspor. Trabzonspor'da ne oluyor, ne bitiyor? Aytekin Akay ile değerlendireceğiz.

0: Yarış başlıyor.
1: Şimdi Angel Rising de yerini aldı. Start verildi, koşu başladı. Geç çıkan atlar var. 2 numaralı Age of Discovery, 3 boy kadar. 6 numaralı Last Level'da 5-6 boy kadar gecikti. 3 safkanda iyi çıkış yaptılar. Abidin Bey, Angel Rising, Fortunello üçlüsü. Bunlardan 7 numaralı Abidin Bey liderliği alırken ikinciliğe 4 numaralı Angel Rising girdi. Üçüncülükte kaldı 1 numaralı Fortunello. 2 boy kadar geride 5 numaralı Elin Tokable. Onun 2 boy gerisinde 3 numaralı Lord Vidar. 5 boy geride 2 numaralı Age of Discovery. 2,5 boy geride 6 numaralı Last Level var. 7 numaralı Abidin Bey'in liderliği devam ediyor. Dışarıdan şimdi doldurduğu Elin Tokable gelip ikinciliğe girmişti. Hatta tempoyu arttırdı. Liderliği aldı Elin Tokable. Farkı da 1 boy kadar çıkarttı. 7 numaralı Abidin Bey ikincilikte. 4 numaralı Angel Rising. Üçüncülükte 3 boy geride 1 numaralı Fortunello. 1,5 boy geride 3 numaralı Lord Vidar. 3 boy geride Last Level içinde 2 numaralı Age of Discovery. 1400'e girilmek üzere 5 numaralı Elin Tokable yarışını liderliğini koruyor. Fark 1 boy kadar. İkinciliğe 4 numaralı Angel Rising girdi. İçinde 7 numaralı Abidin Bey. Hemen arkasında 1 numaralı Fortunello. Onun dışında 3 numaralı Lord Vidar. Onun dışına geldi 6 numaralı Last Level. Son sırada 2 numaralı Age of Discovery. 5 numaralı Elin Tokable liderliğini koruyor. 4 numaralı Angel Rising ikincilikte. En dıştan gelen 6 numaralı Last Level üçüncülükte. İçeride 7 numaralı Abidin Bey var. Orta kulvarda 3 numaralı Lord Vidar. 2 boy kadar geride 1 numaralı Fortunello, yarım boy dışına 2 numaralı Age of Discovery geldi. 5 numaralı Elin Tokable son 800'e de önde girmeye çalışıyor. Bu safkan 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Angel Rising. İçinde 7 numaralı Abidin Bey, ortada 3 numaralı Lord Vidar. Onun dışında 6 numaralı Last Level, bariyer dibinde 1 numaralı Fortunello. Hemen dışında 2 numaralı Age of Discovery sırasıyla viraj dönülmek üzere. 5 numaralı Elin Tokable yarışın lideri, içeriden 7 numaralı Abidin Bey doldurdu geldi ve düzlüğe çıkılmadan da liderliği aldı bu safkan. 5 numaralı Elin Tokable ikincilikte, dışında Lord Vidar sırasıyla düzlüğe çıkıldı. Abidin Bey düzlüğe lider çıktı orta kulvarda. 5 numaralı Elin Tokable dışarıdan. 3 numaralı Lord Vidar'ın geriden 2 numaralı Age of Discovery ve 1 numaralı Fortunello'nun gayretleri var. 7 numaralı Abidin Bey önde, ortadaki 5 numaralı Elin Tokable tekrar geliyor. Ortalarında da Age of Discovery, dışarıda da Lord Vidar. Abidin Bey direniyor, Elin Tokable tekrar toparlandı geldi. Geriden Lord Vidar'ın da Age of Discovery'nin asakları var. Elin Tokable önde. Lord Vidar, Age of Discovery, Abidin Bey gelmeye çalışıyorlar ama 5 numaralı Elin Tokable kazanıyor. 3 numaralı Lord Vidar ikinci. 2 numaralı Age of Discovery üçüncü. 7 numaralı Abidin Bey dördüncü. 1 numaralı Fortunello beşinci oldu. 5 numaralı Elin Tokable Vedat Abiş'le kazandı.

0: Parantezi kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay bizlerle. Aytekin Akay, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Salah gündemini belki oradaki detayları konuşacağız, değerlendireceğiz ama Aytekin Akay şunu sormak isterim, şunu konuşmak isterim seninle. Darwin Núñez haberi bomba gibi düştü tekrardan son dakika olarak. İbrahim Şahin Kaya yöneticilerden başkan yardımcısı Arabistan'a gidiyor ve transferi görüşmek için oraya gidiyor haberleri. An itibariyle bize ulaşan detaylardan biri. Sen neler söylersin, sendeki bilgiler neler? Trabzonspor'da ikinci yıldız mı geliyor?
1: Yani biliyorsunuz Trabzonspor bu işleri gizli kapaklı yapıyor. Yani son ana kadar kesinleşmediyse ya da kesine yakın değilse hiçbir şekilde bir bilgi sızdırmıyorlardı. Burada şimdi aklımıza iki şey geliyor. Bu tabii Núñez konusunu başka kulüpler de bu işi kovaladı biliyorsunuz.
0: Evet. Beşiktaş mesela.
1: Beşiktaş'ta vardı. Hatta Fener'de vardı. Yani hatırlarsanız Fenerbahçe'de böyle bir Núñez Fenerbahçe ile anıldı. Gördük, okuduk yani. Yani sosyal medya alanı değildi. Sonra bir şekilde işte gene Trabzon'a döndü. Yani Salah olayı biliyorsunuz. Trabzon'un gündeminde yokken Beşiktaş'ın gündemindeydi. Trabzon'da oldu. Bu da benzer bir yani çok benzer bir yol görüyorum burada da. Eğer Şahin Kaya, yani Trabzonspor yöneticisi İbrahim Şahin Kaya gitmişse Arabistan'a, bu iş olduya yakın gibi geliyor bana. Şimdi Salah'a çekip alabilen bir takım, bir kulüp Núñez'i de alır. Onu görmek lazım. Ama şimdi iki taraflı, üç taraflı, beş taraflı farklı açılardan da bakmak lazım. Bir de biliyorsunuz tabii Trabzon'un bir kere şimdi fayda maliyet olayına bakmak da lazım. Şimdi Trabzon Salah'ı kanat forvet yapabilir, forvet yapabilir, onu oynatabilir. Yani farklı farklı oynatabilir Trabzon Salah'ı. O çapta bir oyuncu. İlk akla gelen kanat forvet, sağda oynatır. O zaten kendi yeri. Trabzon'da böyle bir ihtiyacı var. Santrafor'da, yani hücum bölgesinde böyle bir ihtiyaç var mı? Var. Yani kesinlikle var. Neden bunu söylüyoruz? Bu yıl Trabzonspor, hani Avrupa maçlarında düşünürsek, yani 50 üzerinde maç oynayacaktır. Bu 50 kupa maçları, Türkiye Kupası maçları falan filan. Avrupa'daki durumu, ilerleyişini göreceğiz tabii. Ondan sonra anlayacağız. Ama 60'a yakın.

0: yakın maç oynar Trabzon. Bu ortamda size ona şu kadar fayda verecek bir santrafor lazım. Yani siz tek Onaçu ile savaşa giderseniz Onaçu düştüğünde eliniz böğrünüzde evinize dönersiniz. Bu anlamda Onaçu kadar katkı verecek, ona yakın katkı verecek bir santrafor ihtiyacı var. Mitongo alındı biliyorsunuz, Belçikalı. Umut Nayır var, işte Muçi var. Bunlar tabii net santraforla kanat santrafor ya da işte ikinci santrafor ya da 9 numara, bunlar biraz farklı şeyler. O anlamda bir de Trabzon'un şöyle bir dezavantajı olabilir. Bir dezavantajı da var, onu da az sonra söyleyeceğim. Hücum yapacak bu takım. Orta sahasının da böyle dirayetli ve güçlü olması lazım. Çünkü siz orta sahayla maç içinde rakibe cevap verebilirsiniz. Ne kadar orada ne kadar güçlüyseniz siz rakibe o kadar cevap verebilecek durumda olursunuz. Böyle bazı maçları orta sahasız, kırılgan orta sahaya da götürürsünüz. Ancak hedef maçlarda, büyük maçlarda, kırılma maçlarında size güçlü, kuvvetli hem rakibi karşılayan hem de takımı hücuma kaldıran iyi orta saha lazım. Biliyorsunuz Folcarelli sakatlandı. Orada bir ihtiyaç olacak. Zaten vardı. Esasında Trabzon ön tarafa, hücuma çok yatırım yaptı. Arka tarafı da çok iyi. Stoperleri, bekleri tamam, kalecisi tamam. Hadi oralarda bir sorun yok değil ama orta saha bomboş. Hala boş. Bir de yabancı kuralı var. Bu yabancı kuralı ile birlikte siz yani şimdi bundan sonra herhalde Trabzon işte diyelim 5 oyuncu alsa 4'ü yerli olmak zorunda. En az 3'ü yerli olmak zorunda. Ya da 2 oyuncu alırsa bir tanesi mecburen yerli olmak zorunda. Siz Nunez'i hadi aldınız diyelim. Bu Nunez'i aldınız, hadi bir de orta sahaya bir tane daha oyuncu düşündünüz diyelim. 6 numaraya bir oyuncu düşündünüz. O da yabancı. Alamazsınız. Bu anlamda o zaman Vivu'yu ya da demek ki akla geleni söylüyorum. Vivu'yu elden çıkarmaya çalışacak ya da Savic'i bir şekilde göndermeye çalışacak gibi bir durum olabilir. Bu anlamda santrafor tarafına dönersek tekrar bir parantez açtım. Tekrar en öne gidiyorum. Trabzon'un takımın önde basan Fatih Hoca'nın istediği bu, yani işte ne anlıyoruz bu transferden? Niye böyle bir isim? Epeydir oynamadığı da zaten biliyorsunuz. Nunez'le ilgili bir en büyük handikap o. Yani epeydir oynamıyor. Şimdi Salah'ı da tartışabiliriz. Salah da işte hocasıyla İngiltere'de sorun yaşadı. Niye sorun yaşadı? Çok pres yapmıyor, çok önde basmıyor vesaire vesaire. Şimdi bazı oyunculardan bunu da beklemek zor ama Fatih Hoca'nın özellikle orta sahadaki o yükü hafifletmek için Nunez tarzı böyle önde basan, rakibi çıkarmayan, stoperleri rahatsız eden, yani rakibin stoperlerini rahatsız eden, orta sahanın yükünü hafifleten böyle hücum forvet, eskiden hatırlarsın Umut Bulut tarzı oraya her yere koşan o tarz santrafor, böyle yırtık biraz daha haşin santrafora ihtiyacı var. Bu hem Onaçu'ya bel bağlayan Trabzonlular için, Onaçu olmasa da Nunez var. Yani o zaman başka bir oyun oynayacaktır. Onaçu'yla başka bir oyun, Nunez'le başka bir oyun. Ama Trabzon böyle bir oyuncuyu katarsa ön tarafı tamamen hani ön tarafı Paris Saint Germain olur. Orta sahası Trabzon olur. Defans bloğu da hadi Manchester olur diyelim. Yani bu bir uyumsuzluk olur bu şekilde. Bu ya yani, ön taraf, orta, arka. Yine ortada ben özellikle altını çizerek vurguluyorum. Dinleyicilerimiz, Trabzonlu dinleyicilerimiz, hani diğer kulüplerdeki dinleyicilerimize de tabii saygılar sunuyoruz. Sorun yok. Trabzon bu şekilde, yani Salah gelmeden önce de şampiyonluk adayıydı. Trabzon'da teknik adam, başkan, hiç kim olursa olsun lige yarışmak için çıkardı. Yarışmak şu demek, şampiyonluk yarışı. Başka bir yarışma yoktur. Trabzon'da, Fener'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta yarışmanın adı şampiyonluktur. Yani biz yarışmacı takım kuracağız demek, biz şampiyonluk için oynayacağız anlamına gelir. Bu Salah'tan önce de öyleydi. Salah'la beraber de öyle olacak. Ama buradan şu çıkmasın. Nunez'e gene geçeceğim. Salah geldi, işler çözüldü değil. Trabzonspor'da orta saha anlamında bence santrafor bölgesi kadar sorun var. Ancak ve lakin
1: ne olmalı? Santrafor... Ne olmalı? Ne bekliyor Trabzon orta sahada peki?
0: Orta sahada şimdi Volkan

0: oyuncu lazım Trabzon'a. Aslında geçmişte Hüseyin Cimşir'i genç kardeşlerimiz bilmeyebilir. Ben hani o dönemde de Trabzonspor'da medya bölümündeydim. Hüseyin Cimşir'e bütün takım taparken tribünler yuh çekerdi. Neden? Tribünler öndeki adamı sever, gol atanı sever, çalım atanı sever. Saygılıyoruz. Ama Hüseyin Cimşir'e takım tapardı. Neden? Şundan. Rakibi karşılar. Top oyun bozar. Top kapar. Müthiş bir şey. Bir de ara pası attı mı çok çok güzel. Şimdi Folcarelli çoğu özelliği çok iyi. Özellikle savaşçı orta sahada rakiple boğuşan, didişen, top kapan, oyun bozan, çok ara pası atan, şut atan bir oyuncu mu değil. Doğruya doğru söylemek lazım ama Trabzon oraya Salah aldıktan sonra artık şimdi siz hedefleri büyüttünüz. Muhammed Salah Trabzon'da bu sezon Çorum'la, Rize ile, Erzurum'la, Kasımpaşa ile vesaire o maçlarda olacak. Ama asıl önemlisi Trabzon Salah'a bir şey yükseltti, vizyon yüksekliği yaptı. Yani dedi ki ben evet Galatasaray gibi, yani Avrupa'da örneğini verelim hadi Manchester gibi bir modele gidiyor Trabzon. Görmek lazım bunu. Gören arkadaşlarımız da var. Ben Salah transferi vesaire, şimdi Nunes konuşuluyor. Böyle bunlar hep bunlar olunca aklıma hep Manchester City geliyor. Yani belki Manchester'da bir yatırımcı var. İşte Arap yatırımcılar var. Başka kulüplerde de var. Trabzon'da bir Arap yatırımcı yok belki ama Trabzon o modeli benimsemiş. Yani olarak futbol kulübü olarak o modeli benimsemiş. Bu anlamda siz Manchester Avrupa'da neler yaptı Arap yatırımlarından sonra ona bakın. Sonra Trabzonspor eğer böyle bir modeli benimsemişse, ki benim düşüncem bu. Bu söylediğim Arap modelini benimsemiş. Bu sadece bana has bir düşünce. Ben böyle gördüğüm için, Manchester'a benzettiğim için. Bu anlamda Avrupa'da da sen bir kere Fatih Hoca biliyorsunuz sezon başı kampında bu takım UEFA'da değil konferansta daha iyi ilerler anlamında cümleler sarf etmişti. Yani şimdi siz hedefi konferans değil UEFA'nın da önünde en azından UEFA'da gruplara kalıp ilerlemeniz gerekiyor. Avrupa'da çok Fatih Hoca yıllar önce hedefim Şampiyonlar Ligi, şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi finali vesaire gibi cümleleri de var. Onu da söylemek lazım. Sen güzel bir takım, yani en azından böyle ünlü bir takım yapıyorsun, yapmışsın. Sabah alan Nunez'i de alabilir. Biliyorsunuz biz bir ay önce Prestiani'yi konuşuyorduk. Olur olmaz vesaire. Başka oyuncular da konuşuyorduk. Gelse millet yine yani Salah etkisi yapmayacak oyuncularda ama sonuçta Salah'tan sonra iş ve çıta farklılaştı, iş değişti. Nunes olursa Trabzonspor ön alanında daha da güçlü olur ama Onaçu'nun sadece Onaçu'nun ayaklarıyla ve kafasıyla, şimdi biliyorsunuz Onaçu da geriye gelip hücum pres yapan bir oyuncu değil ama geriye geliyor. İstasyon görevi görüyor. İkinci topları indiren oyuncu o. Ama onun yükünü vesairesini hafifletir Trabzon. Ama Onaçu, tek Onaçu'yla sezona başlamak, Salah'ı aldıktan sonra o tarafı güçlendirmek gerekiyordu.
1: Evet.
0: Nunez haberleri çıktı.
1: Trabzonspor gündemini Taka gazetesinden Aytekin Akay ile konuşuyoruz. Söz tekrar sende Aytekin Akay.
0: Evet. Şimdi Nunez'i gündeme geldikten sonra bakmaya başladım. Salah'ta Liverpool'da yedekte kaldı. Nunez de oynadı, oynamadı, bir kopukluk var arada. Ama tabii sezon başı kampı yedi yemedi onu bilmiyoruz. Muhtemelen sezon başı kampı da görmemiştir. Eksikleri olacaktır. Şimdi futbolcuyu, sporcuyu hep böyle tek açıdan bakarsak o Nunez harika hemen gelsin ya uçağa gönderelim değil. Yani onun bir ligi hazırlanması bir zaman alacaktır gelse bile. Salah için de geçerli. Bakın bugün Göztepe maçı var mesela. Salah kadroda yok. Bazı oyuncular kadroda yok. Şimdi bu oyuncular sezon başı kampı dediğin zaman bu işin girizgahı en önemli şeyi. Nasıl başlarsan öyle gidersin. Şimdi Salah Dünya Kupası oynadı, yoruldu. Nunes işte

0: Uruguay'la oynamadı, başka yerdeydi, tatildeydi. Bunların hep lige ve Avrupa'ya hazır olması için bir zamana ihtiyaç var. Ancak Nunez olur mu kısmı, olmaz mı kısmını sadece bir cümleyle özetlersem, bu kadar konuştuktan sonra bir cümle niye bu kadar konuştuk diye de dinleyicilerimiz hadi özetle niye bu kadar konuştun diye de sorabilir. Eğer İbrahim Şahinkaya Arabistan'a Trabzonsporlu yönetici başkan yardımcısı, benim de tanıdığım biri, gidiyorsa bu iş %100 değildir ama %75 %80 tamamdır gibi. Ama Salah'tan sonra bizim taraftarı kim keser onu da bilemiyorum, tabii görmek lazım. Birkaç gün içinde pazartesi salı netleşir ama benim de arkadaşlarımdan, özellikle kulübün içini bilen arkadaşlarımdan öğrendiğim büyük ölçüde anlaşıldığı yönünde.
1: Nunes tabii o da heyecanlandıran bir isimdi. Salah'tan sonra keser mi dedin ama o da tabii Salah'tan sonra gelmesiyle beraber, gelme ihtimaliyle beraber akla Manta belki yatar yatmaz orası biraz tartışılır. Nasıl durumda, nasıl geliyor? Ama tabii heyecanlandıran bir isim. Onu söyleyelim Trabzonspor tarafında. En azından ben buradan öyle yani, okuyorum.
0: Şimdi Salah'taki heyecanı gördükten sonra artık bu da bir çilek oldu. Salah çilek de burada iki çilek olmuş olacak yani. Salah da bir çilek transferi. Hani futboldaki çilek transferlerini biliyorsunuz. Galatasaray. Evet. Türkiye'ye alıştırdı. Trabzon için de bunu kullanırsak Salah bir çilek transferi. Nunes ikinci çilek transferi olur. Yani farklı Trabzon'u hani herkes şunu da özellikle vurguluyor ya da söylüyor. İşte şu İngiltere'de ünlü gazete şöyle dedi. İtalya'da tamam bunlar evet bunlar ruhumuzu okşayan şeyler. Güzel de pratiğe geldiğimizde yarın Çorum'la maçınız var. Bugün Göztepe'yle maçınız var. Örnek Erzurum'la, Gençler Birliği'yle, Fenerbahçe'yle, Kasımpaşa'yla, Galatasaray'la neyse maçlarınızda orada siz icraat yapmanız lazım. İcraat yapmadıktan sonra eğer icraatınız yoksa işte ünlü La Gazette Derne Spor bir sayfayı bize ayırdı. Sen Erzurum'u yenememişsin arkadaş. Bunu der bizim taraftar yani. Türkiye'deki her taraftar bunu söyler. Hepimiz söyleriz. Yani gazeteciler de söyler. Tamam çok iyi gidiyor, çok iyi Mercedes'in var ama yani lastiklerin kötü bir arkadaş yani. Buna bir lastik al. Yani o lastik dediğim işte 6 numara. Ben Santrafor Trabzonspor'un iki oyuncu alması gerekiyor. Biri Santrafor. Net bir Santrafor olması lazım. Net de bir orta sahası 6 numara. Ön libero 6 numara. Orayı Vivu'yla da doldurabilir Trabzon belki. Hani Vivu'da Vivu büyük ihtimal artık Vivu gitmez. Kaldı. Gözüyle bakıyoruz Trabzon'daki gazeteciler. Vivu kalır orada, gitmez. Ama sizin gene bir altı Folcarelli gibi en azından. Ha, orayı Folcarelli'siz Buşari Malinovski yaparsanız bir şey söyleyeyim. Rakip çok kuvvetli olmasa bile siz çok atak yersiniz.
1: Peki tüm yani, bunlarla beraber Trabzonspor'da hedef ne olmalı? Aytekin Akay hedefi biraz yükseğe koydu. Trabzonsporlu taraftarlar, camia haliyle şampiyonluk beklentisi de yok değil.
0: Şöyle Salah, Muhammed Salah gelmeden önce bile sizin programınızda da olabilir. Başka yerde de söylemiş olabiliriz. Trabzonspor taraftarını ikincilik kesmez demiştim bu yıl için. Şimdi birincilik de kesmez. Yani şampiyonluk bile Trabzon taraftarını keseceğini düşünmüyorum. Niye böyle söylüyorum? Ya zaten şampiyonuz havası var, bu yanlış ama var, söylüyorum sana. Şehirde de olduğum için.
1: Abi ama biraz fazla iddialı olmadı mı? Birincilik de kesmez, şampiyonluk da kesmez.
0: Bak bu başka bir şey.
1: Bir de UEFA'da farklı bir şey alalım. Bir de konferans ligine gidersek orada farklı bir şeyimiz olsun gibi. Bilmiyorum.
0: Yok ne Avrupa'da derece yapması lazım. Yani ne şampiyon yapmadım? Olsanız bakın şampiyon olsun Trabzon Mayıs ayında ne var ki zaten Salah geldi olduk. Havası olacak. Öyle bir şey olmaz da yani ben futbol içindeyim sen de öyle. Ama şimdi öyle bir şey var ki şu an millet 10 bin fitte geziyor Trabzon'da. Ya Salah var zaten şampiyonuz. Avrupa'da da bu takım herhalde bir yere final çeker gibi bir hava var. Bu yanlış. Hedef tabii ki şampiyonluk. Az önce yayına girerken dedim ki Trabzon zaten şampiyonluk iddiasıyla değil, doğal şampiyon adayı olarak lige başlar. Yani başlamasa bile öyle başlamak zorunda. Çünkü forması, tarihi, arması ona bunu yüklüyor zaten. Şimdi siz bu tarz yatırımlar yaptıktan sonra yani 1-2'nin altındaki ya ikinci olsa millet eleştirir Trabzon'u söyleyeyim yani. Trabzon'u ikinci bitirsin. Millet Fatih Hoca orada olsun, başkan orada olsun alkışlamaz. Eleştirir.
1: Peki. Aytekin Akay Trabzonspor gündemi için ekleyeceğin farklı bir detay olur mu diye sorayım ben son kısımda. Tabii bir lig açılışı, diğer tarafta da playoff UEFA var.
0: Hızlı şekilde sadece şunu söyleyeyim. Trabzon'da evet forma satışları, klaplarda kuyruklar var, kombineler işte arttı. Keşke yani şey olmasa, yani her sene bir Salah getirmek mi gerekiyor kombinelerin satılması için? Trabzonların sosyal medyada orada burada Trabzon'u ne kadar, kulübü ne kadar, armayı ne kadar sevdiğini anlatırken yani bunun bir şarta bağlı olmaması gerekirdi. Benim düşüncem Salah olmadan da, o tarz oyuncular olmadan da Trabzonlular, Trabzonsporlar, dünyanın her yerindeki Trabzonsporlar yani bir forma bir forma ya da bir kombine bir kombine mutlaka takıma destek, kulübe destek olmaları lazım. Sadece yani Salah geldi hadi ucum edelim toplayalım değil. Keşke 4000-5000 kombine Salah'tan kombinelerde olmasaydı. Satışlar o kombinelerde olmasaydı.
1: Bu desteklerde son durum ne? Kombine satışı olsun. İşte TS Club olsun, diğer tarafta Trabzonspor'un store'unda son durum.
0: Başkan da açıkladı. Hı-hı. Aslında forma sürekli forma üretiyor. Forma üretici firma. Sürekli ya yetiştiremiyor. Koli koli formalar sürekli şeylerde fotoğrafı var bende. Gönderiyorlar. Trabzon'a, İstanbul'daki klap, bazı AVM'lerdeki klaplara. O anlamda sorun yok. Ama tabii bunlar başkan hani bitsin dedi şeyler. Taraftar benden hep böyle yıldız istedi, çilek istedi. Aa, yaptık, siz de üstünüze düşeni yapın. Taraftar şimdi üstüne düşeni yapıyor. Benim söylemek istediğim şu. Salah olmadan da bunu yapması lazım Trabzonlular. Normalde ama kombineler bitmek, yani kombinelerde çok yani çok böyle kale arkası ve de çapraz tribün dediğimiz böyle ortadaki tribünlerin birkaçında yer kaldı. Forma satışları olağanüstü. O tarafta sorun yok. Yeter ki Trabzon takım kulüp yetiştirsin, forma vesaire eksiği de var bazı yerlerde. Duyuyoruz, görüyoruz. Ama buna ihtiyaç olmadan yani Salah gelmeden de bunları yapar mıydı? Yapması gerekirdi Trabzonspor taraftarı.
1: Peki. Teşekkür edeceğim. Aytekin Akay. Eklemek istediğim farklı bir detay var mı diye sorayım son kısımda.
0: Yok. Teşekkür ediyoruz. Sizlere dinleyicilerimize selamlar, saygılar, sevgiler.
1: Selamlar. Sağ ol, var ol. Taka Gazetesi'nden Aytekin Akay'la konuştuk. Trabzonspor'u onunla birlikte değerlendirdiğimiz bir bölüm oldu ki tabii Trabzonspor'u konuşacağız. Konuşmaya da devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. Programlarımızda öyle duruyor. Gündem onu gösteriyor. Sevgili Aytekin Akay, ne kadar naif bir yorumcu. Her bağlandığında zevkle dinliyorum. Seni hiç kimseyi kırmadan yorumlar yapıyorsun demiş. Mehmet Bey böyle derken mesela bir farklı dinleyicimiz, hani iki farklı insan vardır kısmını bize örneklercesine, Boray Bey, Boray Köknel. Trabzonlu yorumcu arkadaşımız bundan bir ay önce falan Onana'nın aldığı parayı diline dolayan arkadaş mı acaba? Vah çok verildi, aman çok verildi deyip duruyordu demiş. Yani iki farklı bakış açısı vardır, iki farklı insan vardır. İki ayrı dinleyicimiz göstermiş, yorum yapmaya gerek yok. Biri baktığı açıyla, diğeri baktığı farklı bir açıyla. Geçmişi hatırlatarak şöyle, orada da böyle demişti, burada da böyle demişti, dur laf söylemeden geçmeyeyim diyen dinleyicilerimiz. Yani insanlar böyle bazen konuşmak ve eleştirmek için eleştiriyor ya. Bakın bu bana yapılmış bir eleştiri değil. Yani bu benlik bir durum değil. Dinleyicilerimize yapılsın ya da ne bileyim bir yoruma gelsin ya da bir konuğumuza gelsin, hiç fark etmez ya. Hani bazı yorumlar eleştirmek için eleştirmek ya da bazı mesajlar, bazı dinleyicilerden az çok profil resimlerine de aşinayız, isimlerine de aşinayız ya. Ya bir kere mi olumlu tarafına bakmazsın, bir kere mi olumlu bir mesaj görmem senden dedirten şeyler vardır ya. Bunlar sadece Radyo Gol WhatsApp hattına gelen mesajlardan fark ettiğimiz şeyler değil. Hayatın içinde de böyle insanlar var. Ya bir kere mi olumlu düşünmezsin be kardeşim? Hep mi kötüyü çağırır, hep mi kötüden bakar, hep mi öyle olursa ne olur, peki böyle olursa ne yapacağız, şöyle olursa ne olacak gibilerden hep mi oralarda böyle yüzen, oralarda gezen, oralarda koşan, yürüyen insanlarsınızı düşündüren birçok detay vardır karşımızda. yani ne denir, Yüce Yaradan Yüce Allah.

0: Böyle hep olumludan yola çıkarak olumluyu çağırmayı nasip etsin diyelim. En azından bu kadar olmasın diyelim. Çünkü biraz da bu yani karakteri aşıyor, insanlığı aşıyor ve sizi uçsuz bir kuyuya doğru götürüyor, dipsiz kuyuya doğru götürüyor. İşte kuyuda da zaten aşağı doğru indikçe iyice karanlığın içine doğru gidersiniz. Işık yavaş yavaş kaybolur. Bir iğne ucu kadar kalır, iğne ucu tanesi kadar kalır. Tahmin edersiniz onu. Kuyuda da çok aşağı inmemek gerekiyor. İlla ki kötü tarafından bakacaksanız bunu ders adına yapmanız gerekiyor. Ders almak adına yapmanız gerekiyor. Veya ne bileyim illa ki o taraflardan bakacaksanız, bak bu da var, ben buna hazır olmalıyım tarafından bakıp da kötü tarafları düşünmeniz gerekiyor. Ama her şeyde de kötüyü çağırmak, her şeyde de kötüyü anmak, kötüyü akla getirmek çok da doğru bir şey değil ya bence Boray Bey. Ne dersiniz? Yani sizden gelen mesajlar her daim böyle olduğu için buna bakıyorum. Bir önceki programda farklı bir konuğumuz olmuştu. Onun da takipçi sayısına takılmıştınız mesela. Böyle takipçi sayısı mı olur? Nasıl konu kalırsınız böyle takipçi sayısı olan birini diye konuya girmiştiniz. Oradan hatırlıyorum. Çok ilginç şeyler bunlar. O yüzden hep olumsuzu yapmamak gerekiyor. Çağırmamak gerekiyor. Tabii sizin tercihiniz, sizin hayatınız, sizin düşünceniz. Siz kendiniz öyle istiyorsanız öyle devam edebilirsiniz. Ayrı konu. Teşekkürler. Sevgili Aytekin Akay'a selamlar Berk demiş dinleyicimiz. Aytekin Akay'a sorar mısın? Onaçı gidiyor mu demiş. Onaçı gitmiyor ya. Onaçı Fenerbahçe özelinde konuşuluyor. Yani ama çok da ihtimal verdiğim bir durum değil o. Onu söyleyeyim. Berk Galatasaray'da transfer var mı demiş. Ferhat Kızıltaş'la konuştuk. Kaçırmışsınız öyle zannediyorum. 2 saatlik program diliminin İlk dakikaları değil belki ama İrfan 25'te bağlantının hemen ardından, yani tam bir saat önce Ferhat Kızıltaş konuğumuzdu, 10 dakikalığına 15 dakikalığına. Şöyle yapabilirsiniz, böyle zamanlar içinde YouTube'dan bizim Radyo Gol canlı yayınımızı takip ettiğiniz noktadan, YouTube'a girdiğiniz andan itibaren geriye sararak 8 saatlik yayınımızı dinleyebiliyorsunuz. Oradan Ferhat Kızıltaş'la yaptığımız bağlantının detaylarına da erişebilirsiniz diyeyim. Hızlıca onu da aktarayım. Araya öyle gideyim. Aranın ardından Anadolu Futbolu köşesinde Erkan Sözer'i bizlerle olacak.
1: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Yarış başlıyor.
3: Son koşu başladı. Liderlik mücadelesinde Sakarbaşı Kızı ve Siyah Kuş öne düştüler. Dışarıdan ikimizle Has Ceylan'da tempoyu artırıp geldiler ki 6 numaralı Has Ceylan liderliği aldı. İkinciliğe de 8 numaralı ikimiz sokuldu. İçeride 7 numaralı Sakarbaşı Kızı 3.lükte. Dışta 4 numaralı Distile. İçinde 1 numaralı Siyah Kuş var. 2 boy geride 2 numaralı Gümbürbelk. Dışında 13 numaralı Dilim Akız. 3 boy kadar geride 12 numaralı Taşpınar. 2 boy kadar gerisinde bariyer dibinde 11 numaralı Akareda. Dışta 14 numaralı Yumurcak. Ortada da 5 numaralı Eşay sırasıyla safkanlar son 800'e giriyor. 6 numaralı Az Şeylan. 2 boy farklı lider. Dışta 8 numaralı ikimiz ikincilikte, içeride 7 numaralı Sakarbaşı Kızı, 1.5 boy kadar geride 1 numaralı Siyah Kuş, dışında 4 numaralı Distile sırasıyla viraj dönülmek üzere. 6 numaralı Has Ceylan yarıştaki lider, fark yine 2 boy kadar. İkimiz yine ikincilikte, dışarıdan 1 numaralı Siyah Kuş'un gayretleri var. En dışta 4 numaralı Distile sırasıyla viraj dönülüyor. 6 numaralı Az Ceylan düzlüğe lider çıkmayı başardı. 1 numaralı Siyah Kuş ikinciliğe sokuldu. Ortada 2 numaralı Gümbürberk var. Dış kulvarda 13 numaralı Dilma Kız. Onun dışında Distile. Son 400'e girildi. Siyah Kuş geldi. Koşunun liderliğini aldı. Dışında 4 numaralı Distile. Onların dışından da Taşpınar'ın atakları var. Son 200'e doğru 4 numaralı Distile ve içerideki Siyah Kuş'u dışarıdan gelen 12 numaralı Taşpınar yakaladı. Öne de geçti şimdi. İçeride 1 numaralı Siyah Kuş da var. 12 numaralı Taşpınar son metrelerde yarışın lideri, farkı da açıyor. 12 numaralı Taşpınar koşuyu kazanıyor. İkincilik için 10 numaralı Burçigin ile 1 numaralı Siyah Kuş motoyu beraber geçti. 4 numaralı Distile 4. 5.lik için de 2 numaralı Gümbürberk ile 13 numaralı Dilma Kız da aynı beraber geçen safkanlar oldu. 12 numaralı Taşpınar son koşuyu Uğur Temur'la kazandı.

0: Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Berk Seyar. Parantez programının son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Güle bak gülistan ol, dikene bakma dikenlik olma demiş. Hazreti Mevlana'yı dinlemek iyidir sanırım demiş Aykut Bey. Ya tabii hep olumsuz tarafı görmek hani dinleyicilerimiz arasında da dikkat çekiyor. Bu sefer ne oluyor? 5 yıldır okuduğumuz bir WhatsApp hattı var ve profil resimlerinizin birçoğunuzun değişmediği, ki ben mesela profil resmimi 4 yıldır 3 yıldır değiştirmiyorum, öyle tahmin ediyorum. Yani genelde böyledir bu. 2 dakikada bir değiştirmezsin. Gençlik döneminde denk gelen noktalarda olur. Profil resimlerinizle artık kafamızda, hafızamıza yer edindiğiniz için ya bu profil resmindeki dinleyicimizden de sürekli olumsuz mesaj geliyor. Bu kadar da olmaz. Bir kere de olumludan bakı düşündürüyor artık bazı mesajlar. Ya da ya ne güzel düşünüyor bak, işte ne kadar ön plana çıkan ya da bir yorumcu gibi yorumlar yapıyor. Sanki teknik adam dedirten yorumları da görüyoruz. Ali Cemal Bey mesela profil resminden hatırlarım. Çok doğru, çok güzel, çok iyi tespitleri vardır. Zaman zaman benim düşüncemi, birçok yorumcumuzun, birçok dinleyicimizin düşüncesini değiştirebilen, ki bu önemlidir bence, birine bir şey katıp onun düşüncesini değiştirebilmek. Senin tarafına çekebilmek baktığında, doğru olan tarafsa eğer, ya da kendine göre tabii de, o da zaman zaman yorum anlamında de göreceli olabilir. Ama bu da önemli diye düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Ve devam edelim. Teşekkür edelim Boray Bey'e de mesaj katkısı için aynı zamanda. Diğer tarafta Erkan Sözer'i bizlerle Anadolu'dan futbol köşesinde, ki program özelinde değil belki ama bir köşe olarak devam ediyoruz Anadolu futbolunu konuşmaya. Güzide kulüpleri konuşmaya devam ettiğimiz noktada Erkan Sözer'i ile Kütahya Spor'u konuşacağız. Erkan Hocam hoş geldiniz. Selamlar.
1: Hoş bulduk. Berk'cim sağ olasın.
0: Tabii çok sık yayınlarımız oluyor sizinle. Özellikle geçtiğimiz dönemlerde yaklaşık 3-4 yıldır, belki 5 yıldır daha da eskiye gidecek olursak 2019-2020'lerden bu yana, hem maçlarda, dakika skorlarda, büyük maçları yani Avrupa maçlarını konuşurken, hem ülkemizin önemli karşılaşmalarını konuşurken, yine sizin görev yaptığınız maçlarda final maçlarınız öncesinde bağlantılarımız oluyordu, ki birincilik özelinde de ikincilik özelinde de çok önemli finalleriniz oldu. Burada önemli kulüpleri önemli yerlere getirdiğiniz çalışmalarınız oldu, projeleriniz oldu Erkan Hocam, Erkan Sözer'i. Hem yorumculuk anlamında İstanbul takımlarını, hem diğer tarafta kendi çalıştırdığınız diğer takımları çokça konuştuğumuz yerler oldu. Bugün Kütahya Spor'u, çalıştırdığınız Kütahya Spor'da yaptığınız işleri konuşmak üzere bir bağlantımız var. Kütahya'da bir 9 transferin olduğu süreç vardı ki bu sürecin ardından bir hazırlık süreci, aynı zamanda o hazırlık süreci Afyon'da, oradaki kampta geçiyor. Ayvalık Gücü Belediyespor'u 1-0 mağlup ettiniz son olarak dün. Bunun yanında yeni haberin, bu yeni haberin yanında Kütahya'da 9 futbolcuyla sözleşme imzalanmıştı ama üzerine neler eklenecek, neler eklendi, oraları biraz da sizden daha detaylı dinlemek isterim. Projelerinizi ve hedeflerinizi Erkan Sözer'i ben biraz özetlemeye çalıştım ama daha detaylı hali sizde tabii.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Özellikle Kütahya Spor özelinde böyle bir fırsatı verdiğiniz için size teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Bu bizim için fırsat. Zira oraları bilmek, oraları öğrenmek sizler sayesinde kıymetli oluyor Erkan Hocam.
1: Çok naziksiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii şimdi proje takımından bahsediyoruz Kütahya Spor olarak. Ve ben buraya geldiğimde NG sponsorluğu altında Osman Başkan ve Erkan Güral Başkan, özellikle NG ailesi Erkan Güral özelinde Kütahya Spor'da bir devrim niteliğinde gelişmeler var. Şöyle anlatayım kısaca. Şimdi özellikle hem tesisleşme anlamında hem de hedefler anlamında çok önemli gelişmeler olan bir Kütahya Spor'dan bahsediyoruz. Heyecanlı bir şehirden bahsediyoruz. Geçen sene 24 sene sonra şampiyon olan bir şehirden bahsediyoruz. Özellikle geçen sene şampiyon olmak çok kıymetliydi, önemliydi Kütahya Spor için. Çünkü 24 sene sonra bir üstlüğe çıkmak çok kıymetli, çok önemli. Şimdi hedefler özellikle NG ailesi doğrudan işin içine girdi, merkezine girdi diyelim. Ve o yüzden de buradaki hedefler daha farklı oldu, daha önemli oldu. Proje takımı oldu tabiri caizse. Şimdi mesela tesisimiz çok geçen seneki tesisler biraz daha böyle mütevazi bir tesisti. Şimdi hatta ayın 10'unda tesis temel atma töreni olacak. Yaklaşık belki yani bayağı bir kalabalık bekliyoruz. Biz takım olarak da katılacağız tesisin temel atma törenine. Çok ciddi insanlar da, siyasi iş insanları da, iş adamları da katılım yapacak bildiğimize göre. O yüzden en önemli şey, ben söylemiştim yani başkanım, bizim tesis seçme konusunda büyük bir adım atmamız lazım. Tabii ki hocam dediler ve bu konuda çok sağ olsunlar. Hem Kütahyaspor'u ileride çok bahsedilecek anlamda, hem de Kütahya şehrine çok önemli bir proje diye düşünüyorum. Çünkü yani tesis olmadan hakikaten oyuncuyu buraya getirmek, ondan sonra işte antrenman sahası olsun, fitness olsun, oyuncunun yaşam alanı olsun, çok önemli değerler futbol anlamında. Futbolun içinde olan, mutfağında olan insanlar bunu çok net bilirler. O yüzden de bu anlamda çok önemli gelişmeler var. Biz de bu konuda çok şey yapıyoruz. Başkanımız sağ olsun, O da bizim deneyimimize çok önem veriyor. Deneyimlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Tabii tesisleşmenin ötesinde dediğim gibi proje olan bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi Sayın Erkan Güral Başkan şöyle bir hedef koydu. Biz Süper Lig'e kadar yürüyeceğiz hocam inşallah dedi. Bu anlamda fedakarlıklar tabii ki yapılacak. Ama çok önemli kadrolar isteniyor. Bu önemli kadrolar istenirken de Erkan Başkan'ın da çok önemli bir mesajı var bize. Bizim teknik adam olarak tabii ki biz bir kadro planlaması yapıyoruz, kadro mühendisliği yapıyoruz, ama hani Erkan Başkan özellikle hem Türk futbolu adına hem de gelecek adına daha genç oyuncular olabiliyorsa daha genç oyuncular istiyor. Bu anlamda bazen yaşı geçmiş oyuncular, biz bir kadro mühendisliği yaptık ama yaşı ilerlemiş oyuncular bazen transfer edemedik. Neden? Çünkü hakikaten genç oyuncunun mücadele etmesini istiyor. Tabii bu arada sadece genç oyuncu yetiştirici değil, hedef de istiyor tabii. Ben şunu net olarak söyledim Erkan Başkan'a. İnşallah bir şampiyon olduğumuzda ben size şunu sözünü verebilirim. İnşallah hani devam edersek, bu tabii uzun vadeli bir düşünce, süreç. Şunun sözünü verebilirim başkan dedim. Yani bir üst lige çıktığımızda hem yetiştirici hem de yarışmacı takım olabiliriz. Olma yolunda çok önemli adımlar atabiliriz dedik. Hani bu ikinci ligde özellikle oyuncu havuzu sınırlı diye söyledik. Tabii buna da sağ olsun başkanımız çok önemli cevaplar verdi. Bizi çok makul gördü. Bu anlamda istişareyle, ortak akılla gidiyoruz. Ama özellikle sezon başı kadro mühendisliği çok zor. Siz de takdir edersiniz. Çok iyi isimler geliyor, çok ciddi isimler geliyor ama bu işin bütçesi var. Yani şimdi Erkan Başkan, Erkan Güral bu şeyde var diye siz söyleyin. Bu
0: Kütahya Spor'u Erkan Sözeri ile konuşuyoruz. Erkan Sözeri ile değerlendiriyoruz. Söz tekrar size hocam.
1: Sağ olun. Yani bu projenin içinde o Erkan Güral gibi bir isimin var diye de harman savurmuyoruz açık söylemek gerekirse. Yani bazı ikinci ligde bazı hedef oynayan takımlar gerçekten

0: çok ciddi rakamlar veriyorlar, duyuyoruz da. Dolayısıyla biz doğru kadro ve doğru isimlere gitmeye çalışıyoruz. Tabii sezon, demin de söyledim gibi, sezon başı kadro mühendisi inanılmaz kolay değil, yani zor. Bu konuda tabii Erkan Başkan'ın, Osman Başkan'ın çok bize güvenleri var. O güvenleri boşa çıkarmamak adına biz de inceleyip sık dokuyoruz. Hem ekonomik anlamda hem de kadro mühendisliği anlamında. Toparlayacak olursak, yani Kütahyaspor küllerinden doğacak diye bir cümle kurabilirim. Çünkü bu küllerinden doğacak cümlesinin altında hakikaten hem şey olur, hem proje yatıyor, hem hedef yatıyor, hem de heyecanlı bir şehirden bahsediyoruz. Yani tabii dün mesela hazırlık maçı yaptık Ayvalık gücüyle. Kütahya'da yaklaşık 80-90 kilometre buraya. Çok ciddi bir taraftar kitlemiz geldi. Hem takımı merak ediyorlar, hem bizi merak ediyorlar, hem oyunu merak ediyorlar. Dolayısıyla bu konuda dün aslında biraz tabii daha eksiklerimiz var. Mevkisel olarak 3-4 mevki eksiklerimiz var. Onları inşallah tamamlayacağız. Ama genelde iyi bir karşılaşma oldu. Yani daha böyle savunma tarafında iyi olan, ofansif tarafında da, oyun anlayışı tarafında da iyi olan bir Kütahyaspor izledik. Tabii daha kampın 15 gün oldu kampa başlayalı. Özellikle fiziksel anlamda daha hazır değiliz. Bu bir gerçek. Oyunsal anlamda da oyuncular bizi yeni yeni tanıdığı için zaman zaman eksiklerimiz olsa da çok kısa zamanda büyük mesafe aldığımızı görebiliyorum. Hem oyun anlamında, hem de yani ofansif anlamda, hem de savunma anlamında. Yani toparlayacak olursak, dediğim gibi, demin de dediğim gibi iyi gidiyor. Özellikle takım bütünlüğü anlamında bunlar çok değerli. Tabii ki tesis değerli. Takımın kadro mühendisi değerli, ama bir de takımda transfer olan oyuncuların özellikle verdiği şeyler, mesajlar çok önemli. Örneğin mesela yemeğe hep beraber katılıyorlar, hep beraber şarkı söylüyorlar, hep beraber hareket ediyorlar. Antrenmanda çok güzel ortamlar oluyor. Yani biz özellikle bu konuda çok dikkat ediyoruz. Kaptanımız Ender, Mustafa Çeçenoğlu, Aykut Çift, geçen sene önemli oyuncuları Sedat, yani bunlar, bu arkadaşlar gerçekten takıma çok yardımcı oluyorlar. Özellikle birliktelik adına. Bunlar çok değerli. Çünkü ben bunları yaşadım. Nerede yaşadım derseniz, mesela gençlerimde Süper Lig'den düşmüştü. Birinci Lig'de ben bunları yaşadım ve çok önemli, iyi bir kamp dönemi geçirdikten sonra gerçekten şey oldu. Yani iyi bir kamp dönemi. Mesela 11 maç, ilk 11 maçın, birinci ligden bahsediyorum, ilk 11 maçın 10'unu kazanıp birini berabere kalmıştık. Yani 31 puan almıştık, 33 puanın. Bu tamamen takım birliklerinin, takım bütünlüğünün tam bir karşılığıydı. Burada da ben oyuncularıma da söyledim, burada da hemen hemen aynı portreyi, aynı fotoğrafı görüyorum. Tabii burada 3-4 tane mevkide ister istemez eksiğimiz göründü. Özellikle dün Ayvalık Gücü maçında bazı mevkilerde eksik gözüktü. Bunları da yönetimle, başkanımızla paylaştık ve o konuda çalışmalarımız sürüyor. Dediğim gibi 3-4 tane mevkiye o doğru oyuncuları katabilirsek biz de bu yarışın içinde mutlaka olacağımızı söyleyebilirim.
1: Peki, aynı zamanda hedefi biraz daha genişletebilirsek, hedef kısmını Kütahya Spor özelinde anladığımız kadarıyla bu yılı biraz da üst lige atabilmek adına, kendinizi üst lige atabilmek adına, ama gelecek yılı da hem kazanan, hem de kazandıran, hem de yetiştiren bir takım adına kurduğunuzu söylediniz Erkan Sözer'i. Hedef buydu. Diğer tarafta kısa vadeli biraz daha hedefi açabilir miyiz diyeyim ben son kısımda.
0: Ya şöyle söyleyeyim, yani Erkan Güral Başkan'ı ben tabii burada tanıdım birebir. Burada daha önce biliyordum ama burada birebir görüşmelerimizde şunu gördüm. Genç oyunculara çok değer veren, önem veren, Türk futbolunda bu gençlere önem vermeye çalışan bir başkan profili, yönetici profili. O yüzden de hani bu bizim için bir şans diye düşünüyorum, ama burada tabii Erkan Başkan'a şunu söyledik, yani biz hem

0: hedef hem yetiştirici hem yarışmacı takım oluşturmaya çalışacağız. Bu anlamda bunun çalışmalarını titizlikle yürütüyoruz. Yani çok hassas, yani çok başarılı bir iş adamından bahsediyoruz. Bu tarz iş adamları hayatlarında başarısızlık hemen hemen yok gibidir. Şimdi buraya da el attığına göre burada da bizden başarı isteniyor. Bu başarı hikayesinde mutlaka biz de yer almak istiyoruz. Dediğim gibi bunu sezon sonu taşlandırmak istiyoruz. Tabii kolay mı? Zor. Özellikle bizim grupta çok dengeli takımlar, transferi fena yapmayan takımlar var. Bunu da göz ardı etmemek lazım diğer gruba göre. Ama ben hep şunu ifade ettim. İmza töreninde de şunu söyledim. Hatta bana bir soru geldi bu konuda gazetecilerden, basından. İşte grubu nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz zor grup gibi falan. Ben şunu söyledim. Yani tabii ki grup zor olabilir. Yani kime göre, neye göre? Biz, önemli olan biz ne oynayacağız? Nasıl oynayacağız? Ve oyun anlayışımız ne olacak? Yani biz şimdi en yakın geçmiş Elazığspor. 15 maç mağlup olmamışız. Orada hemen sonradan geldiğimiz halde 15 maç mağlup olmayan bir Elazığspor var. Biz bu oyun anlayışını sonradan geldiğimiz halde bunu eğer ortaya koyduysak Elazığspor'da, burada da sezon başında göreceksiniz Kütahyaspor'a, özellikle oyuncularımıza bu oyun anlayışını mutlaka aşılayacağız. Hem hedef anlamında hem de oyun anlamında. Bu, çünkü ben şunu hep söylerim, yani eğer oyuncumuz oynadığı oyundan keyif alıyorsa, mutlu oluyorsa, oynadığı oyundan ikna oluyorsa, o zaman ikna edebilir kamuoyunu, taraftarları, camiayı. Biz önce oyuncularımıza şunu söyledik, oynadığımız oyundan keyif alacağız, ondan sonrasını ve ikna olacağız, ondan sonrası da zaten ister isteniz taraftarlarda, camiada ikna olacak. Ben çok heyecanlıyım. Çünkü heyecanlı bir şehre geldim. Kütahyaspor'a, belki de Kütahya şehrine çok hiç uğramamıştım ama baktığım zaman, yolda yürüdüğüm zaman insanların o heyecanı, o o atmosferi iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz, görüyorsunuz. O yüzden hani ben çok heyecanlıyım. İnşallah sezon sonunda böyle kupayı kaldırmak nasip olur. Ama çok uzun soluklu bir süreç. Biraz sabır da gerekiyor tabii. O sabır her zaman için bazen oluyor mu olmuyor mu noktasında, ama ben şunu net görüyorum. Yani bana ve ekibime duyulan güveni çok net hissediyorum. O yüzden de bizim sorumluluğumuz büyük. Çok inceleyip sık dokuyoruz transferler konusunda, hedefler konusunda. Hı hı. Ya ben Alagözlü Iğdırspor'da bir şampiyonluk yaşamıştım. Ben orada demiştim ki 2 sene sonra Alagözlü Iğdırspor birincilikte ya da süperlikte olursa şaşırmayın diye. Nitekim daha ertesi sene birincilige çıktı ve her sene Süper Ligi kovalayan bir takım haline geldi. Niye söylüyorum bunu? Burada da Kütahyaspor'da da şundan bahsetmek istiyorum. Gerçekten potansiyel olan heyecanlı bir şehir, heyecanlı bir yönetim, heyecanlı bir Erkan Güral'dan, Osman Başkan'dan bahsediyoruz. O yüzden de ben burada çok potansiyel olduğunu düşünüyorum. En son cümle şunu kurabilirim. %100 Akhisar hatırlarız. Yakın geçmiş belki. Akhisar Spor Bal Ligi'nden ta Süper Lig'lere kadar gelip, özellikle Okan Buruk'ta bir ara çalışmıştı. Türkiye Kupası kazanmıştı. Ben Akhisar Spor'un büyük yürüyüşüne benzetiyorum Kütahyaspor'u da. İlerleyen dönemde işte Iğdır, Alagözlü Iğdır'ı anlattım size, Akhisar Spor'u anlattım. Böyle bir takımdan bahsediyoruz. İnşallah bu heyecanı, bu hedefi her zaman kovalamak için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü oyuncularımız ve biz çok istekliyiz, arzuluyuz. Bunu söylemek isterim.
1: Çok teşekkür ediyorum Erkan Sözleri. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım. Kütahya Spor Teknik Rektörü Erkan Sözleri ile birlikteydik ki Erkan Sözleri ile konuştuğumuz noktada tüm detayları değerlendirdik. Değerlendirmeye de devam ediyoruz. Son söz sizde hocam.
0: Son söz olarak şunu söyleyebilirim. Radyo Gol olarak çok teşekkür ediyorum. Çünkü Kütahya şehri hakikaten güzel bir şehir. ortada kalan, işte havalanı çok olmayan ama ortada kalan bir şehir. Böyle bir şehrin tanıtımına inşallah önce biz, çünkü futbol, özellikle spor alanında futbol şehirlerin tanıtımına çok ön ayak olan bir spor. O yüzden biz bu hem tanıtıma ön ayak olacağız, katkı sunacağız, hem de takımı hedefe götürmek için her şeyi yapacağız. Ya benim işte 20 senelik antrenörlük hayatımda, ondan sonra 15 senelik de futbolculuk hayatımda hep hedef olmuştur. Ben de hedef olan bir takıma çok geldim. Iyi. Zaten geçen sene, yani 2. lige ilk defa gelmiştim 12 sene sonra Elazığ Spor'a. Şimdi 2. senemi devam ettiriyorum. Çünkü hemen finali oynadıktan sonra, penaltılarla finali kaybettikten sonra Kütahya başkanımız bizi aradı. Sizinle çalışmak istiyoruz. Özellikle proje takımı olduğu için uzun vadeli. Tabii uzun vadeli çalışmak biraz sonuçlarla da alakalı. Biliyorsun Berk'im, yani sen de, biz de hep futbolun içindeyiz. İnşallah işlerimiz iyi gider ve uzun vadeli çalışırız. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Onu söylemek isterim. Böyle bir heyecanlı şehre hizmet etmekten dolayı çok mutluyum. İnşallah sonra da şampiyonluk olur.
1: Başarılar dileyelim. Özellikle Kütahya Spor'da size bu projelerinizle beraber tekrar Erkan Sözer'i, Erkan Hocam konuşmak üzere diyeceğim. NG gruba ve size, Kütahya Spor'a selamlarımızı iletelim. Her daim de mikrofonumuz sizinle diyelim.
0: Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Selamlar, saygılar.
0: Herkese selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Sağ olun. Bizden de saygılar, sağ olun. Erkan Sözer ile konuştuk. Teknik rektör Erkan Sözer ile Kütahya Spor'u konuştuk ki orada önemli işler var. NG grup önderliğinde, diğer tarafta Erkan Sözer'i hem de Başkan Erkan Bey, yine her iki isimde. İki Erkan ismi de orada ön plana çıkartarak kulübü bir yere getirmeye çalışıyorlar ki orada transferlerle, projeyle, diğer tarafta hedefin Süper Lig olduğunu söyleyen çok nadir ikincilik takımları vardır mesela. Bunlardan biri de mesela Bursa Spor'du. Adım adım geliyordu. Geçmişiyle o güveni mesela net bir şekilde kazandırıyordu ama Kütahya Spor'un yaptığı bu durum belki de gerçekleşmesi halinde bir devrim olacak. Zira orada iyi adımlar, bu uzaktan da görülebilir ki Erkan Sözer'in de bahsettiği gibi başkanımız ve yönetimimiz gençlere de çok önem veriyor. Bu bizim için çok kıymetli, çok güzel dedi ki bu ön plana çıkan detaylardan biri. İyi adımlar var. Sadece bugünü kurtaralım, net isimlere gidelim, net futbolcular alalım, direkt birinci ligi kovalayalım yok mantık olarak. Yarını düşünen ve ürettikçe kazanabileceğini de ön planda tutan bir yapılanma var. O açıdan oradaki bu çalışmayı, oradaki bu projeyi değerli görüyorum hakikaten. Tekrardan Kütahya tarafına, Kütahya Spor'a, Erkan Sözeri'ye çok kıymetli çalışmaları, selamlarımızı, saygılarımızı sizin nezdinize de iletmiş olayım ve böylelikle parantezin de sonuna geldiğimi aktarayım. Ama parantezin sonuna geldiğimizi şöyle aktaracağım. Şöyle geleceğim o kısma. Sarıyer tarafına, Sarıyer Spor Kulübü Başkanı Ahmet Emre Yıldız'ın açıklamalarına gideceğiz. Onun açıklamalarını sizlerle paylaşacağız ki o önemli açıklamalarda bulunmuştu. Transfer yasağına ilişkin, transfer yasağı konusuna ilişkin. Neler söyledi, neler aktardı? 24 saat geçmeden transfer yasağını kaldırdık dedi. Yılmaz Vural'la aralarında haliyle ayrılık süreci sonrasında, kulüpten ayrılığı süreci sonrasında Yılmaz Hoca'nın aralarında böyle bir polemik olmuştu. Şikayeti sonrasında transfer yasağı gelmişti Yılmaz Hoca'nın. Diğer tarafta Ahmet Emre Yıldız da 24 saat sürmeden kaldırdık bu transfer yasağını dedi. Orada biraz da sert konuştu böyle bir polemiğin içerisindeyken. Onun açıklamaları neler? Onlarda da bir proje var ki, birinci ligden Süper Lig'i hedefleyen bir proje yıllardır var. Geçen yılı bir kaza olarak niteliyorlar ve kurtuldukları bir noktada, iyi bir noktada bitirdiklerini de hatırlıyoruz. Sarıyer tarafında Emre Yıldız neler söylüyor, onu dinleyerek devam edeceğiz. O şekilde bitireceğiz parantez programını. Ben Berk Sayar, paranteze sizlerle birlikte günün gündemini değerlendirdik, konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz. Saatler 12'yi gösterdiğinde yarın yeniden buradayız. Serkan Çetiner'le üstelik bir hafta sonu klasiği. Emre Yıldız'ın, Sarıyer Başkanı Sayın Yıldız'ın açıklamalarıyla devam ediyoruz.
2: Olabiliyorsunuz, geçen sene biz çok hızlı bir şekilde göreve gelmiştik. Kulübün bir kayyum sürecine gitmemiz için biz arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle birlikte bir yönetim oluşturup 15 Temmuz'da göreve geldik. Çok bir zor bir süreçti bizim için. Allah'a şükürler olsun, sezonu da istediğimiz yerlerde bitirdik. İlk

Sene olduğu için zaten geç hazırlandığımız için ligde kalmak ilk amacımız. Ama beklenenin üzerine iyi bir yerde bitirdik ligi. Bu sene de tabii daha organize bir şekilde hareket ettik. Yeni bir yönetim oluşturduk. Bu yönetim kuruluyla birlikte gene aynı şekilde transfere başlayarak takımımızı daha erken hazırlamaya başladık. İnşallah iyi bir sezon olacak bizim için. Güzel hazırlandık. Kendimizi hazır hissediyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. En iyisini yapmaya çalıştık. Bakalım hayırlısı ne olacağını göreceğiz. Sezon başlıyor. Biz zaten göreve geldikten sonra bizim lige başlamak için yaklaşık bir 8 Ağustos yani yaklaşık bir 20 günlük bir süremiz vardı. Biz zaten takımlar 3. kampını yaparken biz daha 24 Temmuz'da ilk kampımıza gitmiştik ve 2 tane genç futbolcu, 2 tane transfer yapıp geri kalan genç arkadaşlarımız da kampa katıldık. Erzurum kampına gitmiştik. Tabii o süreçte transferle alakalı biz geç kaldığımız için zaten çok fazla bir seçme şansımız olmamıştı. Yani transferlerde çok hızlı hareket ettik. Tabii doğru şeyler yaptık, yanlış şeyler yaptık. Bunu da zaten ilk yarıda celemesini çektik. Çünkü hazır değildik. Ve ikinci yarı tabii daha organize hareket ettik. Yabancı arkadaşlarla yolumuzu ayırdıklarımız oldu. Yerli arkadaşlarla yolumuzu ayırdıklarımız oldu. Orada tabii bir hoca değişikliklerimiz oldu. Önce Şenol Hoca ile başladık. Sonra Yılmaz Hoca ile kısa bir serüvenimiz oldu. Sonra Servet Hoca ile birlikte. Tabii yapılan transferlerle de birlikte. Burada tabii biz tabii ilk 9 haftayı da biz ilk 7. haftada Hatay'ın altındaydık. Yani çok zor günler, çok zor süreçler yaşadık yani biz burada hem mental açıdan hem takım açısından, ama dediğim gibi yani devre arasında doğru işler yaptık. Güzel transferler yaptık, takımı güçlendirdik ve bunun da karşılığını aldık. Tabii galibiyet gelince daha motive oluyorsun. Tabii üst üste galibiyetler alınca bir çıkış yakaladık. Bir düşüş yakaladık, bir çıkış yakaladık, ama dediğim gibi yani burada birlik beraberlik çok önemli. Bize tabii burada taraftarımızla birlikte geçen sene bir güç oluşturduk. Bu gücün de Allah'a şükür karşılığını aldık yani. Yılmaz Hoca bir anda biz Yılmaz Hoca'yla birkaç yerden bize karşı bir talebi geldi. Onun yardımcılarından bir tanesi de zaten bizim Sarıyerli'ydi. Biz de tabii Yılmaz Hoca'yla bir görüşme aşamasındaydık. Bu görüşme aşamasında daha biz Yılmaz Hoca ile anlaşmadan Yılmaz Hoca antrenmana çıktı. Antrenmana çıkınca bir baktık internette Yılmaz Bural'la Sarıyer anlaştı falan filan deyince, tabii biz de o ara çok yeniliyoruz. İşte kötü durumdayız falan derken tabii biz hiç para falan hiçbir şey konuşmamıştık. Hani Yılmaz Hoca abimiz bilmem ne, ben Sarıyerliyim, geldik anlatıyor kendini bize, işte ben buranın kongresiyim, öyleyim böyleyim, işte ben babam parayla benim işim yok, isterseniz hiç vermeyin falan filan derken biz Yılmaz Hoca ile anlaşma aşamasına gelince başka bir Yılmaz Hoca geldi karşımıza. Ben aslında ona bir anlaşma yaptığımız zaman biz onunla böyle konuşurken işte belli meblaların üzerinde konuşuyorduk işte. Tabii biz Yılmaz Hoca'ya belli bir meblağı verdik. Şimdi o almadım falan diyor ama öyle bir şey yok. Sonra tabii biz Yılmaz Hoca'yla bununla koşu yaparken işte bu yani ben çok eski bir yıllarca profesyonel başkanlık yapmış bir adam değilim. Çok tecrübeli bir adam da değilim ama tabii insan olarak baktığın zaman yani 16 futbolcunun bir hocayı istememesi, şimdi orada mesela birkaç yerde konuşmuş, demiş ki işte hani yok işte futbolcular hocayı tercih ediyor da yani bir hoca, bir futbolcu, iki futbolcu tamam da takım zaten 24 kişi, 16 futbolcu seni istemezse biz ne yapacağız? Yani burada tabii öyle bir süreç gelişti ki biz tabii Yılmaz Hoca ile dedik yolumuzu ayıracağız. Tabii biz Yılmaz Hoca ile iyi ayrılmak istedik. Kendisiyle konuştuk. Zaten biz ona bir belli bir meblağ vermiştik. Bu belli bir meblağın üzerine bu başka bir meblağlar da istedi bizden. Şimdi bu meblağ istedi. Bunun karşılığında da bizi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu buna bizim en son federasyona yatırmış olduğumuz para bir hak değil yani. Yani ben bunu bu para ne kadar benim param değil. Bu para Sarıyer Spor Kulübü'nün parası. Sen Sarıyer'e aidet duyuyorum diyorsan yani bu bize birinci yapmış olduğu bir şey de değil. Daha önceden Trabzonspor'a gittiği zaman da bizi bırakıp küme düşmüştük biz. Yılmaz Hoca ile bundan sonraki süreçte Sarıyer sınırları altında da pek birlikte olacağımızı da düşünmüyoruz. Tabii benim oyunda internet, ben de buradan evet ödemesini yaptık. Onun ödemesi bize cırız gelir yani. Anladınız mı ne demek istediğim yani? Öyle sen biz öyle transfer yaşağı getirebilecek çapta bir insan da değilsin yani. Anladın mı? 24 saat içerisinde geldi. 24 saat bile sürmedi. Kaldırdık onu.

Yani onların gücü bize yetmez yani. Ama biz bundan sonra kendisiyle ne bu yarın itibariyle de zaten kendini Sarıyer'den kongre üyeliğinden de çıkartıyoruz arkadaşlarım. Bu benim vermiş olduğum karar değil. Halkın vermiş olduğu, Sarıyer sevdalılarının vermiş olduğu karar. Bundan sonra da kendisiyle ne aynı ortamda ne ben olduğum sürece bu kulüp etrafında ne de Sarıyer civarında kendisine selam bile vermeyi de düşünmüyoruz. Kendisine bundan sonraki sportif hayatında da başarılar diliyoruz. Hakkında hayırlısı olsun. Yani o eşofman paylaşımında benim esprili bir paylaşım. Kendisi benim için televizyonlarda çocuk başkan falan dedi ama bu işler yaşla olmuyor. İnsanın kendini geliştirmesiyle oluyor. Kendine yaptığı yatırımlarla oluyor. Diğer kulüplere de geçen Menemen Kulübü ligden çekildi. Biraz araştırın neden çekildiğini. Burada gerçekleri de görürsünüz. Böyle insanları yazık, günah. Evet, ben çok büyük bir hata yaptım. Kendisiyle bu takıma katarak. Ama gene de yaş itibariyle kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum ama ben kendisiyle bundan sonraki süreçte kesinlikle bu kulüp etrafında bile olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Yılmaz Hoca ile tabii çalışmaya başlarken şimdi bizim takımı bir analiz ettiğini biz düşünüyorduk. Ama öyle bir geldi ki yani yayıncı kuruluşun özetlerinden futbolcularla maç konuşmaları falan yapıyordu. Yani bir sonra başka hocalarla çalışmaya başlayınca Yılmaz Hoca'nın ne kadar geride kaldığını anlamış olduk yani işin açıkçası. Bir de şimdi şöyle bir durum da var. Yani 17-18 tane kulüple mahkemelik olmuş hoca, yani hep mi kulüpler suçlu? Yani buna da bir bakmak lazım. Yani hep mi hoca haklı? Hiç mi kulüpler hiç haklı değil? Yani burada insan biraz da çuvaldızı da kendine batırması lazım yani. Böyle bir durum da var yani. Eşofman olayı da şöyle. Tabii biz orada kendisi böyle bize böyle bir durumla gelince yani ben esprili bir yaklaşım yapmak istedim ama esprinin altında, her şakanın altında da bir gerçek vardır. Buradan kendisine tekrardan sesleniyorum. Lütfen bizim eşofmanlarımızı tekrardan geri göndermesini rica ediyoruz. Böylelikle hiçbir bağımızın kalmamasını da netleştirmiş olacağımızı düşünüyorum. Servet Hoca'yı zaten ben istemiştim. Kendisinin bir çıkış yakalaması gerekiyordu. Bizim de bir çıkış yakalamamız gerekiyordu işin açıkçası. Mevcut durumumuzu zaten takip ediyorduz o dönemde. Yani Servet Hoca geldikten sonra ekibiyle birlikte gayet işin açıkçası çok güzel çalıştı. Bize çok şeyler katmadı değil, kattı. Biz de ona hem transfer konusunda hem takıma maddi anlamda çok ciddi biz primler de verdik bu arada devre arasında. Çok yani bütün yatırımlarımızı daha doğrusu primlere attık diyebilirim. Evet, bunun karşılığında aldık. Ama Servet Hoca ve ekibine tekrardan buradan teşekkür ederiz. İyi çalıştılar, iyi mücadele ettiler. Biz de onları hiç bırakmadık. Hep yanlarında durduk ve arkalarında durduk. İçeriste de transferleri de yapmaya çalıştık. Ve bunun sonucunda da sezon sonunda bunun karşılığını aldık. Ya Servet Hoca'nın tabii sezon sonunda ayrıldık ama Servet Hoca'yla Servet Hoca'nın başka hedefleri vardı işin açıkçası yani. Üst liglerde çalışmak istiyordu. Maddi beklentileri farklıydı. Daha nasıl anlatayım, daha böyle işte Süper Lig ayarında bir takımla çalışmak istiyordu. Biz onun ihtiyaçlarını karşılayamazdık yani işin açıkçası. Biz daha kendi içimizde mütevazi. Evet, küçük hedeflerimiz bu sene olmadı ama tabii biraz da bunu süreç bizi bu noktalara getirdi. Onlardan da konuşuruz zaten. Ama dediğim gibi biz kendisine herhangi bir teklifte de bulunmadık açıkçası söylemek gerekirse. Hani biz de kal, devam edelim gibi bir teklifte bulunmadık. Kendisi de bu sene bildiğim kadarıyla herhangi bir yerle de anlaşmadı. Boşta şu anda. Kendisine bundan sonraki süreçte başarılar dileriz yani. Biz çalıştık ve karşılıklı başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Kendisine de başarılar yani. Ben Bülent Hoca'ya da bu arada ben karar verdim. Onu da söyleyeyim buradan. Ben istedim kendisini. Benim bakış açım aslında çok fazla futbol içerisinde çok fazla takıma müdahale eden bilmem ne başkan profilim yok benim yani. Arkadaşlarımın da yok yani. Biraz böyle hocaya bazı şeyleri bırakan bir profiliz biz. Ama Bülent Hoca ile tabii biz konuşmaya başladıktan sonra Bülent Hoca'da da bir şöyle bir şey, Bülent Hoca'nın da bir çıkışa ihtiyacı var işin açıkçası. Biz biraz böyle semtten mi kaynaklanıyor, bizden mi kaynaklanıyor? Biz biraz böyle mücadeleyi seven bir yapıya sahibiz. Hepimiz, arkadaşlarım da öyle. Bülent Hoca'nın ben işin açısı başarılı olacağını düşünüyorum. Onun da bir çıkış yakalaması gerektiğini de düşünüyorum. Bu çıkışı da bizde yakalayacağını da düşünüyorum ve kendi potansiyelinin şu zamana kadarki Türk futbolunda altta kaldığını da düşünüyorum.
İnşallah birlikte bu sene Bülent Hoca ile birlikte ben iyi bir şeyler yapacağımızı işin açıkçası düşünüyorum yani. İyi olacak diye düşünüyorum. Çünkü çok çalışkan, vizyonlu, karakterli. Çünkü biz bu sene mesela futbolcu tercih yaparken de öyle yaptık. Yani artık ben geçen seneden biraz çok darbe ettiğimiz için biraz insanların artık kalbine, karakterine de bakmaya başladık. Çünkü sadece futbol oynamakla olmuyor. Karakter, kişilik, insanın yapısı, her şey çok önemli. Biz de bu sene özellikle buna dikkat ettik. Kal dediklerimize de bundan kal dedik. Git dediklerimize de bundan git dedik. Ama dediğim gibi Bülent Hoca, yani erken konuşmak istemiyorum ama yani çok karakterli, düzgün benim gördüğüm kadarıyla ve çalışkan bir insan. İnşallah tabii futbol bu. Ne olacağı belli olmaz. Kader, burada sahada çıkıp oynuyorsun. Çok iyi takım kurarsın, çok kötü bitirsin. Çok kötü takım kurarsın, çok iyi bitirirsin. Ama Bülent Hoca'nın, ben canı gönülden söylüyorum bunu, çok başarılı olmasını istiyoruz yani. Valla Efecan zaten bizim Sarıyer'in çocuğu, Sarıyer'in evladı, Sarıyer'den çıkmış biri. Evet, Alanya'da çok uzun seneler oynadı, kaptanlık yaptı, başarılı oldu, kendisini de milli takımda oynadı. Biz de tabii Alanya Spor'dan ayrılacağını duyunca, hem Sarıyer'deki tabii bizim yönetimin içerisinde biz de tanıyoruz yani, bizim kardeşimiz, benim ikinci başkanı zaten arkadaşı, başka bir arkadaş, yani Sarıyerli zaten Efecan yani. Biz de kendisine böyle bir teklifte bulununca sağ olsun o da bizi kırmadı, geldi. Ben çok başarılı olacağını düşünüyorum, çok motive geldi. Beklediğimden daha motive geldi bu arada, sahiplendi takımı. İnşallah bu Sarıyer'de futbolu noktalandırır, birlikte devam ederiz. Ben kendisinin çok başarılı olacağını ve Sarıyer'e çok şey katacağını düşünüyorum, hak ediyor da bunu yani. Transferlerde takip ediyorsunuzdur yani. Çorum'dan falan üst üste bir adam aldık. Yani işte futbolcular aldık. Bizim eski başkanlarımızdan sağ olsunlar bize destek oldular. Eze konusunda, Attamak konusunda, Seyic konusunda ve bunun yanı sıra birkaç futbolcu da daha bize destek oldular. Sağ olsunlar. Buradan da kendilerine teşekkür ederim. İyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Tabii daha organize olduk demiştim daha önce şeyde de, konuşmamızın başında da. Vallahi işte dediğim gibi yani bu organizasyonun sonuçlarını inşallah pazar günü ilk maçla birlikte almayı planlıyoruz. Yani takımımızın havası, motivasyonu iyi yani. Ben iyi şeyler yapacağımızı bu sene düşünüyorum. Ama tabii ki de futbol bu. Dediğim gibi küçük hedeflerimiz yok. Biraz da böyle galip geldikçe, motivasyonu yükseldikçe de bir yerlere gidiyorsun. Tabii bu işler çok parayla da olmuyor. Motivasyonla, birlik beraberlikle oluyor. İnşallah biz bu birlik beraberliği taraftarımızla birlikte yaşarsak vallahi bu sene iyi şeyler yapacağımızı ben düşünüyorum yani. Bu kadar iyi transferler yaptıktan sonra tabii ki de düşünmeye oynayacak bir durumda diye olduğumuzu düşünmüyorum. Ya beklenti arttı. Herkesin bir beklentisi var. Ama bu beklentileri biz transfer olarak karşıladığımızı düşünüyorum. Ama tabii ki de bunu devam ettirmek de önemli. Destek almak önemli. Tabii hala sponsorluk arayışlarımız devam ediyor. Biz kendi içimizden buradan bir şeyler yapmak istiyoruz ama tabii ki de kulüplerin sürdürülebilir gelir de sağlamaya çalışıyoruz bir yandan. Tabii ki de bu arada transferlerimiz de devam edecek. Yani bir kanat oyuncusu almayı planlıyoruz, yabancı. Bir tane orta sahaya bir takviye daha yapmayı düşünüyoruz. Yani biz öyle zaten çok büyük bütçelerle takım yapmış bir çok büyük bütçelerle transfer yapmış bir takım değiliz. Tabii isimler büyük ama bütçelerimiz belli sınırlarda. Biz bir şehir takımı da değiliz, bir semt takımıyız. Ben bugün 800 bin euroya, 1 milyon euroya imza atıp futbolcu alabilirim. Kim ödeyecek bunu? Bu kulübün böyle bir geliri yok. Kim ödeyecek? Kimse ödeyemez bunu. Onun için de belli profilde gitmeye çalışıyoruz. Yani çünkü bu ligin gelirleri, şeyleri belli yani. İşin açıkçası yani. Biz öyle belediyeden destek alan, oradan bilmem ne destek alan bir kulüp de değiliz yani, onu da söyleyeyim yani. Bize sponsorluk veren firmalar çoğu Sarıyer'de bile değil. Biz geçen sene esnaf, çiğ köfteci, yoğurtçu, sucu ligde kaldık yani. Bu semt böyle ligde kaldı yani. Buradan da birilerinin utanması gerektiğini de düşünmüyor değilim yani. Buradan da biraz utansınlar yani. Koskoca Zekeriyaköy, orası burası bir ton yer var. Biz burada sponsorlukları, Allah razı olsun isim sponsorluklarımız falan, hiçbiri Sarıyer'den değil. Ama sorsalar dışarıdan baktığı zaman Sarıyer
Ne Sarıyer çok zengin insan var. Çok nerede abi zengin insanlar? Biz niye görmüyoruz bu insanları? Hani burada yok. Tabelalar boş, o boş, bu boş.

Yani onun için buradan da birilerine sinyal vermek istiyorum işin açıkçası. Yani bu stada gelip bu sene ben kimseye de şov yaptırmayacağım yani. Bunu da bilsinler. Bize destek olana biz de destek

De. Yani stadımız Süper Lig standartlarına uygun değil işin açıkçası. Herhangi bir stat projesi var mı derseniz yok. Siz yapabilir misiniz derseniz biz de yapamayız işin açıkçası. Yani kriterler, mesafeler, işte sahanın boyutu, yani Süper Lig'in kriter, birinci ligin kriterlerine bile %100 uygun olmamasına rağmen biz belli eksikleri kapatarak stadımızda maçlarımızı oynuyoruz. Ama Süper Lig'de bu statta maç oynayamayız yani. Bu statta bir inşaat şeyi lazım yani. Çok eksiği var yani. Oynatmazlar yani. Zannetmiyorum ben. Çünkü yayıncı kuruluşun çok ciddi şey istekleri var yani. Yani onları burası karşılamaz. Ama Sarıyer'e stadı, burayı yani, burası Sarıyer'in merkezi yani. Buraya bir stat yapılabilir mi? Tabii ki de yapılabilir. Yani neden yapılmasın? Şu arka tarafta boş yerler var ama tabii ki de burada bizim elimizde ne kadar, biz burada kulübü ayakta tutmaya çalışırken kalkıp bir de stat yapma işine giremeyiz. Daha tesislerimizi bile yapmaya çalışıyoruz yani. Bizim tesislerimize bile, biz dışarıda kamp yapmayalım diye tesislerimize bile kendi imkanlarımızla yatırımlar yapıyoruz. Neden? Maç öncesi kamplarımızı tesislerimizde kalalım, futbol dışarı para vermeyelim diye. Yani çok zor ya. Gerçekten de çok zor yani. Bu kolay bir iş değil yani. Tesisleşmek. Bu stat yapılır mı? Tabii ki de yapılır yani. Nerelerde neler yapılıyor? Bütün statlar Türkiye'de yenileniyor yani. Biz mesela geçen Karagümrük bizim stadımızda oynamak istedi. Verdik yani, yapsınlar, ortak oynayalım. Problem değil yani. Bizim öyle egolarımız yok. Ama burası Sarıyer tabii. Sarıyer stadı. Sarıyerlerin stadı. İnşallah bir yatırım matırım gelir. Bir şey yaparlar. Düşünürler. Tabii Süper Lig'e çıkınca bunları çıkarsak düşünürüz de. Ama yani birinci lig standartlarına kısacası uygun değil yani. Bir kere yapmamam gereken şeylerden bir tanesi, yani burada bir kere şeye kapılmamak lazım. Bazı şeylerde, transfer konularında biz ilk dönem çok hatalar yaptık. Biraz da o bizi sürekledi ama hatalar yaptık yani. Hoca konularında hatalar yaptık. İşte onun için dedim, işte bu sene daha tecrübelendik. Daha böyle koordineli gidiyoruz dememin sebebi oydu yani. Öyle biraz daha dikkatli hareket ediyoruz yani. Çünkü bu kulüpleri yöneten dışarıdan kişiler olmayacak. Kulübü kulüptekiler yönetecek. Biz bu sene kendimiz yönetiyoruz. Buraya herhangi bir dışarıdan menajer de ordu bilmem ne, çok nadir futbolcularla hareket ediyoruz. Onun için bu seneki yönetimi biz kendimiz yapıyoruz. Bunun için de daha dikkatli davranıyoruz ama yapmam gereken şeyler derse, hoca konularında hatalar yaptım. Transferler konularında ne kadar ben müdahil olmasam da, sonuçta başkan ben olduğum için hataların hepsi benim hatamdır. Hatalar yaptım. Ekonomik anlamda vermiş olduğum paralarda birkaç futbolcuda hatalar yaptım. Ama bu sene bunları yapmıyorum yani. Daha dikkatli hareket ediyoruz yani. Ben geçen sene ligde kalarak kendimizi şampiyon olarak görüyorum yani. Ama ligde kalan hiçbir şey olmadı. Bazı insanların bize sırt dönmeleri biraz benim içimde ligde bıraktı. Ama kendileri bilir, problem değil yani. Onun dışında ben taraftarımıza, yönetici arkadaşlarımıza, herkese teşekkür ederim yani. Herhangi bir benim içimde bukta yok. Biz zaten elimizden gelenin en maksimumunu yaptık yani. Milyonluk takımların üzerinde bitirdik ligi yani. Playoff oynayacağız, üst lige çıkacağız diyen takımların biz üzerinde bitirdik yani, baktığın zaman yani. Yani bu iş dediğim gibi çok da parayla da olmuyor yani. Birlik beraberlikle oluyor. Zaten biz taraftarla hep iç içeyiz. Zaten biz de taraftarız. Kendilerini pazar günü bize sonuna kadar destek vermeye davet ediyorum. Zaten her zaman en büyük gücümüz taraftar. Biz zaten geçen sene de bundan bahsetmiştik. Biz taraftarla geçen sene ligde kaldık. Yani ben dünyaya da belki eşi benzeri olduğunu da düşünmüyorum. Yani siz de araştırın, bence yoktur. Sen 9 hafta bir puan al, bir tane taraftar çıkıp da sana bir şey demesin. Sen hayatında böyle bir şey gördün mü? Bize kimse ağzını bile açmadı. Çünkü bizim neler yaptığımızı taraftar biliyor. Kardeşlerim, arkadaşlarım, abilerim biliyor. Anladınız mı? Onun için de biz buradan kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Gene bu sene birlik olacağız, beraber olacağız. İnşallah hak ettiğimiz yerlerde ne yapabileceğimiz noktaya kadar, sonuna kadar gideceğiz. Dediğim gibi bu playoff olur, üstlük olur, hiç fark etmez. Biraz da kervan yolda düzülür tarzında biraz da göreceğiz. Ama biz hazırız. Hem taraftar olarak hazırız, hem takım olarak hazırız. İnşallah iyi bir sezon olur. Kendilerine tekrardan geçen sene için teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları için bu sene de zaten aynı şekilde olacak.
biz zaten

0: birlikteyiz. Her zaman ben de onlarla birlikteyim zaten. Hepsi benim arkadaşım, kardeşim. İnşallah hayırlı bir sezon olur. Diğer takımlara da başarılar dilerim.
1: Berk Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Transferleri konuşacağız, gidecek oyuncuları konuşacağız ve tabii ki de Sturm Graz maçını konuşacağız, rövanş maçını. Ama istersen mevcut maçla başlayalım. 2-0 Fenerbahçe'nin kazandığı ve iyi oyun sergilediği bir maç oldu. İstersen maç değerlendirmesiyle başlayalım, sonra transferlere geçeriz.
4: Çok iyi bir oyun oynadı Fenerbahçe. Aslında kendisinden beklenen belki de Sturm Graz maçı zor geçecek deniliyordu ilk maç için. Ama Fenerbahçe maçın başı ...başından sonuna kadar rakibine üstünlük kurdu. %80'e yakın topla oynama üstünlüğü var neredeyse. Çok sayıda şut çekti, gol pozisyonlarına girdi. Hatta daha farklı bir skorla maçı tamamlayabilirdi. Ancak değerlendiremedi. 2-0'da önemli bir avantajdı rövanş maçı öncesi. Artık Fenerbahçe'de kadronun artık şekillendiğini söyleyebiliriz. Aslında takımın omurgasına oturduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kante'nin geldikten hemen sonra takıma dahil edilmesi... ...ki 10 antrenmana çıktı yanılmıyorsam ve onun gösterdiği performans, Gendouzi Kante orta saha merkezindeki uyumu, onların önünde Asensio'nun giderek artan performansı, maç oynadıkça üzerine fizik kondisyon seviyesinin artması, maç kondisyon seviyesinin artması Fenerbahçe'de taşların yerine oturduğunu gösteriyor. Artık Nathan Ake, Şirklin Yar savunmada merkez ikilisi, orta saha merkezde Kante Gendouzi ikilisi. Bu dört oyuncu rakiplerin kaleye yaklaşmasına çok fazla fırsat vermiyor. Orta sahada Kante Gendouzi ikilisi rakip orta sahaya baskı yaparak onların rahat top kullanmasını engelliyor. Ondan sarkan oyuncular ise Ake ve Şikrinyar ikilisi karşılıyor ve Fenerbahçe gerçekten çok ciddi bir savunma gücü oluşturduğunu ifade edebilirim. Sturm Graz'ın kaleye bir tane şutu var. Bu şut da yani çok cılız bir şut. Yani kalecinin üzerine gelen bir şutu. Mert de o pozisyonda kaleyi tutan bir şutu vardı. Mert de çok fazla zorlanmadı. Sturm Graz gibi bir takımı kalesine yaklaştırmadı Fenerbahçe. Tehlikeli pozisyon dahi vermedi. Bu da artık yavaş yavaş İsmail Kartal'ın kafasındaki oyun planını takıma yerleştirdiğini gösteriyor.
3: Maç özelinde şöyle bir soru soracağım. Gidecek oyunculara geçelim hem bu vesileyle. Oynanan resmi maçların hepsinde kaleyi Mert Günok korudu. Burada da doğal olarak şöyle bir soru işareti çıktı ortaya. Acaba hani Ederson düşünülmüyor ya da Mert Günok'la bu işi, bu sezonu çözebilir miyiz düşüncesi var mı yönetimde? Ederson'a teklif gelirse Ederson'la da yollar ayrılabilir mi diye ilk gidecek oyuncu ihtimallerinden başlayalım istersen abi.
4: Ederson'a teklif, Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri var. Avrupa'nın 5 büyük liginden de ilgilenen kulüpler de var Ederson'la. Ancak şu aşamada Fenerbahçe'nin Ederson'la yollarını ayırma düşüncesi bulunmuyor. Kaleci Mert Günok özellikle Gornik Zabze ile oynanan rövanş mücadelesinde ortaya koyduğu performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımını bir üst sıra taşıması bence o maçta onun forma giymesinin en büyük nedeni. Teknik direktör İsmail Kartal aslında Mert Günok'a forma vererek ona kaleyi emanet ederek aslında tüm oyunculara da bir mesaj vermiş oldu. Yani iyi oynayan, o gün formda olan, ismi ne olursa olsun eğer formda hangi oyuncuysa o oynar. Diğeri de yedek kulübesinde oturur. Dolayısıyla şimdi Mert Günok Gornik Zabrze ile oynayan rövanş mücadelesinin ardından yedek kulübesine çekmiş olsaydı bu sefer tartışılacaktı. Çünkü bir önceki maçta çok net kurtarışlar yaparak Fenerbahçe'nin üst tura yükselmesine neden olan bir kaleciden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada kaleyi Mert Günok'a teslim etmesi, ona eldiveni vermesi çok normaldi. Rövanş mücadelesinde nasıl bir tercih yapacak? Onu da bekleyip göreceğiz. Ben yine kalede Mert Günok'un oynamasını bekliyorum. Ama Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu. Dolayısıyla bazı oyuncularla yoldan ayırması gerekiyor. Eğer Ederson'a da işte çok ciddi yüksek bir bonservis teklifi gelirse 25 milyon euro sözleşmesinde serbest kalma bedeli var. Yani o teklif gelirse Fenerbahçe bu teklifi değerlendirebilir ama şu aşamada bir değerlendirme söz konusu değil.
3: Diğer isimlere gelelim. Bence en çok tartışılan isim, bu arada izleyenlerimizden özür dileyelim, yukarıda bir tadilat var, ara ara matkap sesi gelebilir, kusura bakmasınlar, hafta sonu olduğu için arkadaşlar da çalışma yapıyorlar, tekrar özür dileyelim. Talisca meselesi İrfan abi. Şimdi Talisca attığı gollerle taraftarların nezdinde gitmemeli, kalmalı, Talisca'yı kaybedersek çok üzülürüz şeklinde de düşünceler var ama kontenjan da belli ve Fenerbahçe'nin bir forvet aradığını da biliyoruz. Bir forvetle anlaşmak üzere olduğunu da biliyoruz. Burada nasıl bir yol izlenecek istersen ilk Talisca meselesiyle başlayalım.
4: Talisca son 3 resmi maçta 3 golleri attı ve attığı gollerde işte 2 tane gollerin hepsinde takımı öne geçiren goller. Talisca Fenerbahçe formasıyla 71 maçta 42 gol atmış. 42 golün yaklaşık 20 küsürü, yani 17 arada yanılmıyor.

0: 22 tanesi, pardon, 22 tanesi Fenerbahçe öne geçiren goller.
1: Evet.
0: Dolayısıyla diğer bir çok yine ağırlıklı olarak beraberliği getiren goller var. Daha sonrası diğer tarafta farkı artıran goller. Yani şimdi kritik gollere imza atıyor Talisca ve bu sezonda oldukça formda başladı. Tabii formda başlamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi sezon başı kampını ilk kez geçirdi. Yani Fenerbahçe'ye 1,5 sezon önce geldi. İlk sezonda devre arasında gelmişti. Devre arası kamp dönemini geçirmemişti. Geçen sezon sakatlandı. Sezon başı kampını geçirmemişti. Bu sezon ise tam anlamıyla sezon başı kampında takımla birlikte çalıştı. Dolayısıyla şu anda formda bir Talisca var. Talisca'nın gönderilme ihtimalinin bu performansının ardından ben çok düşük görüyorum. Ama yabancı kontenjanı dolu gerçekten.
1: Nasıl olacak?
0: Sürpriz ayrılıklar olabilir ve Fenerbahçe'nin bazı oyunculardan istemeyerek de olsa yoldan ayırmak zorunda kalabilir. Yani çünkü 24 tane yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla bu oyunculardan bazılarıyla yoldan ayırmak zorundasın. Şimdi biz hep Talisca'dan bahsediyoruz. Semedo da çok iyi performans ortaya koydu sağ bekte. Artı 4 kuralına uymayan 17 tane yabancı oyuncusu var. Ve 7 tane yabancı oyuncusu da yollarını ayırmak zorunda. Şu anda forvet transferi yapmadığı takdirde 7 yabancı oyuncusu da yollarını ayırmak zorunda. 5 tane oyuncuyu zaten her zaman söylüyoruz. Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, Bekao, Musaba. Bunları bir çırpıda saydık. Ama kalan 2 oyuncu hangisi olacak 7'yi tamamlaman için? Semedo, Osterwolde, Fred üçlüsünden ikisi olacak. Bir forvet transferi yaparsan o zaman Semedo, Fred, Osterwolde'ye göndermek zorundasın. Araya Talisca eklenir mi burada? Ben hani şu aşamada biraz zor, yani bunun çok düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Sağ bek rotasyonunu yerli bir rotasyonla devam ettirebilir Fenerbahçe.
1: Mert,
0: hani Semedo'yla yollar ayrılabilir ilerleyen dönemde. Oraya Mert Müldür artı belki Oğuz Aydın veya oraya yapılacak bir sağ bek transferi. Ama diğer taraftan Talisca'nın da şimdi belki ilk 11 oyuncusu olmayabilir Talisca. Yani şu anki kadroda baktığınız zaman 10 numara mevkinin yeri kim? Asensio var. O onun forması. Yani o değişmez. Ama işte kanatta kim oynuyor sağ kanatta? Greenwood. Forvet'te Vedat var. Bir forvet transferi daha yapılması planlanıyor. Yani kadro planlamasına göre Talisca'ya çok fazla ilk 11'de yer bulamıyoruz. Ama bir rotasyon oyuncusu pozisyonuna, bir joker oyuncu pozisyonuna gelecektir diye düşünüyorum. Ama ben ayrılma ihtimalini oldukça düşük buluyorum. Talisca'ya ihtiyaç olacaktır. Çünkü Talisca sıkışan maçlarda Fenerbahçe'de o maçları açacak bir futbolcu. Attığı ilk gol Sturm Graz karşısında da attığı ilk gole bakarsan gerçekten tam bir kaliteli ayaktı. Yani o ancak öyle bir isim bu golü yapabilirdi. Sadece tek kişi vardı ceza sahasında.
1: Evet.
0: Defans tamamen yerini almıştı ama orada dönmesi, kontrol etmesi ve vurması Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti. Ben Talisca'nın ayrılacağını düşünmüyorum. Talisca takımda kalacaktır. Ama ilk 11 oyuncusu belki daha fazla rotasyon oyuncusu pozisyonunda değerlendirme ihtimali oldukça yüksek olur.
1: Talisca nasıl bakar bu meseleye?
0: Bunlar profesyonel futbolcular. Önemli olan teknik yetim bu oyuncuyu
1: ikna etmesi
0: ve o oyuncuyla konuşacaktır. Zaten teknik direktörü İsmail Kartal Avusturya kampında Talisca ile bir konuşma yapıyor. O konuşmada şunu söylüyor. Ben senden memnunum. Ben seni bu sezon joker oyuncu olarak kullanacağım ifadesini kullanıyor. Talisca Fenerbahçe'de mutlu. Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Ailesiyle bir düzen olduğunu, İstanbul'da mutlu olduğunu, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla oyuncunun gitme gibi bir isteği de yok. Fenerbahçe'nin şu aşamada gönderme gibi bir planı da söz konusu değil. Ama dediğim gibi yabancı kontenjanı dolu. Sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir ilerleyen süreçte.
1: İşte bu sürpriz ayrılıklar sence ne zaman gerçekleşecek? Fenerbahçe taraftarı ne zaman, atıyorum şu an isimleri tamamen, Fred ile yollarımızı ayırdık, Semedo ile yollarımızı ayırdık vesaire. Bu haberleri ne zaman okumaya başlayacaklar?
0: Sturm Graz maçı sonrası. Yani salı günü Sturm Graz maçı var. Şimdi listede olan oyuncular var. Yani listede şimdi az önce söyledim, ayrılık ihtimali olan işte Fred. Ayrılık ihtimali olan Semedo. Yani bunlar listede yer alan isimler. UEFA listesinde. Dolayısıyla yani Sturm Graz maçı sonrası değerlendirecektir. Burada Sayın Cihan Kamer'in Sturm Graz maçı sonrası yaptığı açıklamayı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu ayrılacak oyuncularla ilgili soru sorulduğunda kendisine şunu net bir şekilde dile getirdi. Biz tüm oyunculardan yararlanmak istiyoruz dedi. Yani bu da şu, Fenerbahçe transfer döneminin sonuna kadar bu oyuncularla ayrılmak istediği oyuncuları maksimum bonservis geliri minimum zararla elinden çıkarmak istiyor. Ve bunun için görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla burada tabii teknik heyette antrenmanlarda daha verimli antrenman yapabilmesi için bir an önce kalabalık kadronun azaltılması gerekiyor. Teknik heyetin bu konudaki sıkıntısının sona ermesi gerekiyor. Bu konuda da yoğun bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki günlerde biz ayrılık haberlerini duyarız. Ama bu Sturm Graz maçı sonrası olacaktır. Livakovic, Dinamo Zagreb her konuda anlaşmaya evet. vardı. Bonservis pazarlıkları devam ediyor. Como ve Bologna kulüpleri Diego Carlos'u istiyor. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bekao için Süper Lig'den ve ülkesindeki takımlardan teklifler var. Belki de şöyle söyleyeyim. Bekao konusunda kiralık olarak başka takıma gönderilmesi söz konusu olabilir. Şu anda gelen teklifler çünkü çok hani resmi yete ulaşmış değil. Diğer taraftan Amrabat için Suudi Arabistan'dan teklifler var. Real Betis'in bir ilgisi vardı ama sonra Fenerbahçe Fenerbahçe'nin yüksek bonservis bedeli

0: işlemesi nedeniyle biraz geri adım attığını vurgulayabilirim. Orada da Amrabat ve onu isteyen kulüplerle görüşmeler devam ediyor. Musaba için Championship'ten, Premier Lig'den, Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Fred artık yavaş yavaş bavullarını topluyor diyebiliriz. O da Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmıştı. Hatta teknik direktör İsmail Kartal'la görüşerek hayalinin takımı olan Atletico, çocukluk hayalinin olan Atletico Mineiro'da oynamak istediğini dile getirmişti. Atletico Mineiro'da oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. O da büyük ihtimalle Sturm Graz maçı sonrası netlik kazanır. Osterwolde konusuna gelirsek de
1: evet, sakatlığı
0: onun,
1: ne durumda?
0: Onun sakatlığı biraz transfer sürecini daha kısaltabilir ki onun dönüşü 2 ay gibi bir 2 ayı bulacak gözüküyor. 6 ile 8 hafta arasında. Ama Osterwolde biliyorsun çapraz bağ sakatlığı yaşamış, erken dönmüştü. Menisküs yırtığı olmuş, erken dönmüştü. Dolayısıyla o yine erken dönebilir. Yani planlanan dönüş takviminden daha erken dönebilir. Burada da Osterwolde'ye de geçmiş olsun. Hep sol bek oynarken sakatlık yaşamış. Aslında belki de hani oyuncunun ısrarla stoper oynamak istemesinin nedenlerinden bir tanesi bu olabilir. Çapraz bağ sakatlığı gibi, işte menisküs yırtığı gibi ciddi sakatlık yaşayan oyuncuların özellikle bu adalet sakatlıkları yaşama ihtimali oldukça yüksek oluyormuş. Dolayısıyla bu doğrultuda baktığımızda Osterwolde'nin biraz hani transfer için gündeme geliyordu ama bu sakatlığı biraz sekteye uğratacak gibi gözüküyor. Semedo için Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler var. Fenerbahçe onu iyi bir bonservis bedeliyle eğer satarsa iyi bir bonservis bedeliyle satma ihtimali söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz abi bu bilgiler için. Transfere geçelim. Transfer en önemli konu. Golcü kim olacak? Çok fazla isim yazılıyor. Lukaku ismi geçiyor. Charlotte ismi geçiyor. Pavlidis ismi geçiyor. Hala Giresi ismi geçiyor. Fenerbahçe golcüde nasıl bir hamle yapacak?
0: Geçen yayında da söylemiştik. Pavlidis ile Fenerbahçe Prens her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncuya 4 yıllık sözleşme, işte yıllık 8 milyon euro gibi ücret ki orada Benfica'da herhalde 3 milyon euro gibi ücret alıyordu. Oyuncuyla sözleşme konularında anlaşmaya varmıştı ama Benfica'nın oyuncuyu satma gibi düşüncesi olmadığını, Pavlidis satması halinde de onun yerini dolduramayacağını düşündüğü için transfer kapıyı tamamen kapattı. Çok da astronomik bir bonservis bedeli istedi. 60-70 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe bu nedenle artık bu transferde geri adım attığını söyleyebiliriz. Diğer bir isim Endrick. Real Madrid oyuncuyu kiralamak istiyor. Ancak hem oyuncu hem de Real Madrid oyuncuyu oynama garantisiyle göndermek istiyor. Bir oynama garantisi istiyor göndereceği kulüplerden. Endrick'in hedefi de Premier Lig'de kariyerini sürdürmek. Temsilcisi Premier Lig'de bazı kulüplerle temas halinde. Fiorentina, Roma gibi kulüplerin de ilgisi var. Oyuncu Türkiye'ye pek sıcak bakmıyor ama Fenerbahçe bu transfer için şartları zorluyor. Genç oyuncuyu Fenerbahçe projesine ikna etmek için görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cihan Kamer gitmişti biliyorsun. Madrid'e gitmişti ve Madrid'de Endrick'in temsilcisiyle de görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede oyuncuyu Fenerbahçe projesine ikna etmeye çalıştı. Bu konuda temaslar sürüyor. İlerleyen dönemde bu ciddileşir mi, ne noktaya gelecek? Hep birlikte göreceğiz. Lukaku ve Nunez isimleri de önerildi. Ancak şu aşamada bu öneri olarak kaldı. Fenerbahçe tamam onu menajerlerin önerisi geliyor Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe forvet arayışında bulunduğu için birçok menajer Fenerbahçe oyuncularını öneriyor. Lukaku ve Nunez isimleri de önerildi. Ancak Fenerbahçe şu aşamada onlarla ilgili ciddi bir girişimde bulunmadı. Onu ifade edebilirim. Yine Watkins ismi yeniden gündeme gelecektir Fenerbahçe'de. Çünkü teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği bir isimdi. Ancak kulübü yüksek bonservis bedeli istemişti. Fenerbahçe diğer alternatiflere yönelmişti. Bu noktada Watkins isminin yeniden gündeme gelme ihtimali söz konusu olur. Girassi hal bir beklemede. Girassi içinde Fenerbahçe'nin yine transfer listesinde yer alan bir isim ve son olarak da Charlotte diyoruz ama Charlotte zaten Fenerbahçe ilk başta temas Sayın Aziz'in seçim sürecinde bir temas kurmuştu ama çok yüksek yıllık ücret istiyordu Türkiye'ye gelmek isterken 15 milyon euro seviyesinde. Fenerbahçe yeni transferlerine Greenwood'un aldığı yıllık ücreti aşmayacak ücretler öneriyor. Dolayısıyla bunu aşacak bir ücret önermiyor yeni hani forvet transferi işte forvet listesinde yer alan isimlere. Dolayısıyla eğer Fenerbahçe'nin istediği şartlarda olursa bu transferde Charlotte isimlerinde ilerleyen dönemde duyabiliriz ama şu aşamada benim için öncelik hani şunu söyleyeyim. Endrick için uğraşıyorlar. Kiralık olarak kadroya katmak ama oyuncu Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmıyor. Watkins ve Girassi isimleri. O zaten daha önce de sürekli gündeme gelmişti. Birçok yayında bunu dile getirmiştik. Bu isimlerin de daha sıklıkla önümüzdeki günlerde duyabiliriz. Bir bakarsın Girassi ismini Fenerbahçe açıklayabilir.
1: Peki abi sence Fenerbahçe transfer dönemini bir golcü alarak bitirecek mi yoksa Kanada'da bir takviye yapılacak mı?
0: Bu yabancı kontenjanından dolayı
1: açılacak yerle ilgili ve limitle ilgili.
0: Gönderecek oyuncularla ilgili. Bir Fenerbahçe
1: böyle artı, bir istek var
0: tabii. Artı 4 kuranla uyan bir forvet transferini yapabiliriz ki Endrick artı 4 kuranla uyan bir isim. O zaman onu transfer ederse o zaman bir kanat transferi de yapabilir. Mesela kanat için, sol kanat için Marsilya forması giriyordu yanında. Igor Paşao Fenerbahçe'nin gündemine gelen, Fenerbahçe'ye önerilen isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'de bu oyuncular değerlendiriyor. Yine Rashford Fenerbahçe çok ilgilenmişti oyuncuyla. Oyuncu Türkiye'ye gelmeye yine sıcak batmıyordu. Ama istediği, şu ana kadar istediği teklifleri almadı. İlerleyen dönemde bir bakarsın Rashford ismi de tekrar gündeme gelebilir. Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde şunu hep dile getiriyordu. Fenerbahçe'nin kadro kalitesine vurgu yapıyordu. Son yıllarda da Galatasaray kadro kalitesi olarak Galatasaray'ın gerisinde kaldığını dile getiriyordu Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin. Şu andaki transfer politikası rakiplerinin üzerine geçmek, ligin en iyi kadrosunu, en güçlü kadrosunu oluşturmak için çaba gösteriyor Fenerbahçe yönetimi. Bu doğrultuda adımlar atılıyor ve şu anda 3 tane net transfer yaptı. 3'ü de nokta transferdi. İşte AK transferi, Greenwood transferi ve Vedat. Vedat'ı pek izleyemedik ama ben Vedat'ın da oynamaya başladıkça Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Belki oynamaya başladığında şunu diyebiliriz. Yani biz forvet, tamam bunu söyleyince belki yine tartışılacak ama Vedat performans sergiledikçe bu sadece evet forvet ihtiyacı yok. Belki Fenerbahçe'ye bir kanat forvet gibi bir transfer yapıp transferi o şekilde kapatalım düşüncesine hakim olabilir insanlar. Çünkü Vedat'ı daha biz izlemedik.
1: Ne zaman izleyeceğiz?
0: Vedat'ı biz Stumgras maçın rövanşında en azından bir son yarım saat izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. Çünkü artık sakatlığını atlattı. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Taktik antrenmanlarda çok hırslı, çok istekli. Attığı gollerle de kendi şu anda hocadan forma beklediğini ifade edebilirim. Yani şu anda hazır. Hoca görev verirse Vedat Muriç ilk 11'de başlamaya da hazır. Bunu 45-50 dakika oynayabilecek seviyede şu anda fizik kondisyon olarak. Çünkü maç eksiği var. Sezon başı kampını tamamen geçirdi. Ama Vedat çok hırslı, çok istekli bir oyuncu ve buraya daha tecrübe kazanarak geldi. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Peki abi, son olarak rövanş maçı Sturmgraz nasıl bir 11 bekliyorsun?
0: Ben kalede Mert Günok, savunma dörtlüsü Semedo, Şikliniyar, Ake. Sol bekte Mert Müdür olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben. Arşi Brown çünkü ikinci maçta, yani ilk maçta çok iyi bir performans ortaya koyamadı ama orada Mert Müdür ve Arşi Brown parantez içerisinde değerlendirebilir. Zaten orta saha kurgusu belli Fenerbahçe'nin.
1: Kante,
0: Gündüz, Asensio. Sağda
1: Greenwood,
0: solda Kerem, ileride işte Talisca. Talisca'dan vazgeçmeyecektir. Talisca şu anda çok formda, gollerini sürdürüyor. Avrupa'daki Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da 8. golünü attı. Şimdi yavaş yavaş üst sıralara doğru tırmanıyor. Fenerbahçe'de Alex'in 15 golü var. Fenerbahçe'nin kulüp tarihinin Avrupa'daki en golcü ismi Alex. Talisca'nın hedefi de Avrupa'daki kupalarındaki gollerini sürdürerek o rakamlara ulaşmak. Eğer bu performansını sürdürürse buna ulaşacak gibi gözüküyor.
1: Ulaşabilir, geçebilir.
0: Hatta kulüp tarihinin de en golcü 4. Brezilyalısı Talisca. Onu da söyleyeyim. Onun önünde Fernandão var 50 golle. Şu anda Talisca'nın da 42 golü var. Önümüzde uzun bir maç periyodunun olduğunu düşündüğümüzde rahatlıkla Fernandão'yu da geçecek gibi gözüküyor Talisca. Umarım bu performansını sürdürür. Çok hırslı, çok istekli. O da hani belki transfer haberlerinde mutlaka o da yapılan haberleri mutlaka okuyorlardır veya onlara söylüyorlardır. Ama o tamamen sahaya odaklanmış durumda ve Fenerbahçe'de mutlu ve ayrılmak istemiyor. Onu da net bir şekilde söyleyelim.
1: İrfan abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Gol.
2: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantezden mutlu günler, mutlu hafta sonları. Ben Berksayar. Parantez programında gündemi birlikte konuşacağız. Parantez açacağız, parantez yiyeceğiz. Detaylara ineceğiz. Detaylara indiğimiz noktada dört büyüklerin transfer gündemini de konuşmadan geçmeyin sakın ha diyenleri de duyacağız tabii. Onun yanında ya bugün hafta sonu biraz havadan sudan da haber ver, ne oluyor dışarıda diyenleri de duyacağız. Düne göre nem biraz daha sanki rahatlatacak gibi. Ama böyle havadan sudan konuşmamak gerekiyor. Yani havadan konuşmamak gerekiyor daha doğrusu. Bunları söylerken nem örneğin dün çok rahatsız ediyordu. Şu an %57 dolaylarında, %90'lara %80'lere çıkmıştı ki yahu yürümeyi bırak, duramıyorsun bir yerde ya. İstanbul'da dün akşam saat 9'da 11 arasında gece saatlerinde bir yerde bulunduysanız, bir kafede, bir ne bileyim çay bahçesinde ya da fark etmeksizin deniz kenarı, zaten oralarda daha fazla hissedeceğiniz noktalar olur. Herhangi bir yerde bulunduysanız orada yerinizde duramadığınız, durduğunuz yerde terlediğiniz bir nemli hava vardı. Aman dikkat diyelim, evde oturacaksın ya da işte serin yerlerde kalmaya çalışacaksın. Klimayı böyle kullanabileceğin nadir günlerden, hani öyle söyleyeyim. Klimaya karşı olan insanların bile ya dünya varmış ya falan diyeceği günlerden bir şey yani.

0: öyle bir gün atlattık, öyle bir olaydan geçtik ki çevremde de çok insan vardır öyle karşı olup, ya işte yok iklim, yok onu bozuyor, yok bunu bozuyor, tamam saygı duyalım, güzel, ama dün herkes klimacı oldu, öyle söyleyelim. Onu geçtik, herkes klimacı olmadıysa da ya İstanbul'un nemi neymiş böyle diyenler de oldu yani. Çevremde bunları da duymadım değil. İstanbul'da bu nemle belki de birkaç kez tanışan, gören, bilen yakınlarımdan, nadir buraya gelen insanlardan, akrabalardan bunu da az çok biliyoruz, hatırlıyoruz. Dün ve dünden önceki günlerde. Aman dikkat diyelim İstanbul özelinde neme. Bugün sıcaklık var, 31 derece, dünden daha sıcak. Yarın da mesela aynı şekilde böyle bir yağışlı havada ihtimal olarak gösteriliyor. Onu da söyleyelim. Hafta sonunun böyle bir bölümünün böyle geçeceği de söyleniliyor, konuşuluyor. Bunu da aktaralım pazartesiye girerken, pazartesiye yaklaşırken diğer tarafta. Ve havadan sudan dedik ama şimdi diğer tarafta transferler. Beşiktaş tarafında Veli Avuç için Beşiktaş vites arttırdı haberleri var. Fenerbahçe tarafında Lukaku iyiden iyiye yazılmaya başladı. İyi mi diye sorayım sizlere. Öyle bağlayayım, öyle onu senkronize edeyim. Kafiyelerini oturtayım sizlerle birlikte konuşurken. Diğer tarafta Galatasaray'da sessizlik sürüyor. Benim bir ay öncesine dek, 3 hafta öncesine dek, 2 hafta belki de. Daha da yakın 2 hafta öncesine dek ya bu Galatasaray her yıl aynı şeyi yapıyor, sakin olun sabredin diye yorumladığım bir konuydu bu ki mesela benim gibi bakanlar da artık yavaş yavaş ne oluyor Galatasaray'a ya demeye başladı, onu söyleyeyim. Galatasaray tarafında bu sessizlik de çok hoşa giden bir sessizlik değil, sadece Galatasaraylar tarafında değil, mesela futbol severler de sorgulamaya başlıyor artık diğer takımlarda da, ne oldu ses yok sizde diye, böyle arkadaş ortamlarında bir kafede oturduğunuzda Fenerbahçeli Beşiktaşlı arkadaşınızın size laf atışını izliyorsunuz. İşte arkadaşınız siz Galatasaraylıysanız, Beşiktaşlıysa siz önce Salah'ı halletseydiniz gibi şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu tarz sohbetlerin olduğu ortamlar var. Güzel ülkemizde, Türkiye'mizde. Var olsun. Güzel ülkemiz Türkiye'miz dedik ya. Var olsun diyelim her daim. Böyle güzel güzel günlerimiz olsun diyelim. O tarafta da bunu söylemeden geçmeyelim. Yunus Aydın'la konuşacağız. Trabzonspor tarafında Salah gündemi nasıl hissedildi? Neler söylendi? Neler oldu? Neler bitti? Trabzonspor özelinde tabii sadece bunlar değil. Söz konusu yeni transferlerin de, yeni yıldızların da gelme ihtimali konuşuluyor. Bunlar da var. Beşiktaş demişken, Galatasaray demişken, Trabzon demişken, Fenerbahçe demişken detayları Yunus Aydın'la konuşma vakti geldi. Parantez programındayız. Bir hafta sonu klasiği parantezde dört büyük gündemi konuşarak başladığımız, zaman zaman da kızmayın bize sakın, yemeğe de kaçtığımız, yemeğe, hava durumuna, işte gezmelere, rota oluşturmalara, rota oluşturuldu. Sağa dönün, sola dönünü sadece arabanızda açtığınız navigasyondan değil, bizlerden de duyduğunuz o günlerden birini yaşarız öyle tahmin ediyorum. Yunus Aydın bizlerle. Yunus Aydın hoş geldin diyeyim. Yunus Aydın sesimi alabiliyor mu acaba? Yunus Aydın'ın sesimi alması için benim orada...
1: Şu an sessiz konumdan
0: çıkarıldık. Yunus Aydın, hoş geldin diyeyim.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Seni henüz yeni sessiz konumdan çıkarttığım için benim söylediğim hiçbir şeyi duymadın. İlk defa duyuyorsun, öyle tahmin ediyorum sistem gereği.
2: Aynen abi, hiç gelmedi.
0: Peki, az önce öyle girişler yaptım. Sana da paslar atacaktım oradan yaptığım girişten ama ben gündemle gireyim. Sen de İstanbul'dasın bu arada. Antalyalardan kalk, İstanbul Festivali için İstanbul'a gel. Ve o kadar yoğun geçiyor ki zamanın. Diğer tarafta görüşemeden döneceksin galiba.
2: Bu sefer öyle olacak. Sonra bir sonrakinde gelmiş olacağım mutlaka.
0: Peki, tamam. Yunus Aydın'la birlikteyiz. Onunla gündemi konuşacağız. Yunus Aydın, Fenerbahçe tarafıyla başlayacağım. Fenerbahçe'de Lukaku bu sabahta, dün akşam ve gece saatlerinde de çokça konuşulan bir gündem maddesiydi, gündem başlığıydı. Lukaku transferine ilişkin sendeki detaylar neler, sendeki bilgiler neler? Bu yaklaşık 2 yıldır 4 transfer sezonu yapar, bu da devre araları dahil. Fenerbahçe ile Beşiktaş'la sürekli anılır durumda.
2: Yani kesinlikle oyuncu tarafı aslında birazcık Muhammed Salah'ın Beşiktaş'a ve Trabzon'a önerilmesi gibi aslında Fenerbahçe'nin ana santrafor planlarında öne çıkan isimlerden birisi değildi Lukaku, ama menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi. Oyuncunun net bir talebi var, 10 milyon euro maaş istiyor. Yani şu an Avrupa'da gideceği herhangi bir kulüpten de 10 milyon euroya yakın maaş istiyor. Fenerbahçe'ye önerildi. Fenerbahçe'nin net bir santrafor olacağı zaten aslında ortada. Aziz Yıldırım da Yüksek Divan'da yaptığı açıklamada bu hafta içerisinde bitireceğiz demişti aslında. Sonrasında futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer bu işin biraz daha hani uzayacağını ve

0: Playoff turuna kadar santrafor'u sonuçlandıracaklarını söylediler. Yani Lukaku için bence 10 milyon euro verilebilir mi yıllık? Zaten Fenerbahçe'nin alacağı santrafor mutlaka yani şu anki güncel maaşları da özellikle bizim ligimizde göz önünde bulundurduğunda 10 milyon euro'nun üzerinde bir para olacak gibi duruyor. Hani bu para Lukaku'ya verilir mi? Dünya Kupası'nda oyuna girdiği anda hemen etki ettiği golle buluştuğu maç gördük. Ama tabii fizik olarak da biraz geride bir futbolcu olduğunu söylemek lazım. Eskisi gibi değil fiziği ve Fenerbahçe'nin bir sene içerisinde hani Aziz Yıldırım'ın artık geliş şekli de bu, ben bir yılına geldim ve şampiyon yapmaya geldim dediği sistemde yani ne kadar nokta atış transfer olur bunu bilemiyorum. Ama tabii Fenerbahçe şu an önerilen santrafor isimlerini gördüğünde ve Fenerbahçe'nin yararlanamadığını da göz önünde bulundurduğumuz zaman acaba Vedat Muriç transferinde biraz hızlı mı, acele erken mi davranıldı diye de herkes düşünüyor. Baktığın zaman şimdi Vedat'la alakalı henüz herhangi bir elemede yararlanılmadı. İkinci maçta bile Şumgaz maçının ikincisinde bile 45 dakika o da gerek olursa oynayacağı düşünülüyor. Şu an tamamen zaten takımın skor yükünü Fenerbahçe 3 maçta 4 gol attı. 3'ünü Anderson Talisca atmış durumda. Ama tekrar söyleyeyim, Fenerbahçe'nin santrafordaki bir numaralı önceliği Lukaku değildi. Lukaku Fenerbahçe önerildi. Fenerbahçe'nin gittiği bir isim değil. Şu an 10 milyon euroyu ver Lukaku'yu al gibi basit bir denklem içerisinde Fenerbahçe. Ama Vlahovic'le de ilgileniliyor. Sörlot'la da ilgileniliyor. 41 Cirasi'yle hala ilgileniliyor. Yani hala bir bence eskisi kadar güncel olmasa da onu aç bir ihtimali de var. Ama yani geldiği noktada Fenerbahçe'nin aklında gerçekten acaba Vedat konusunda hızlı mı hareket ettik? Acaba iki santrafor olabilir miydik? Belirsizliği de bence var. Ama yani tekrar söylemek gerekirse Lukaku'yla alakalı 10 milyon euroyu verin Lukaku'yu alın tarzında bir menajer önermesi geldi.
1: Vedat konusunda bir belirsizlik var diyebiliyor muyuz şu an? Yani böyle bir Vedat'ta acaba ya da bir keşke durumu ben sanmıyorum Fenerbahçe tarafında.
0: Taraftan nezdinde söylüyorum. Yani yönetimde ya da kadroda olduğunu düşünmüyorum. Yani şu an hani gündeme gelen isimlere baktığında yani Vedat'a 20 milyon euro bonservis vereceğimize acaba hani bir senede şampiyonluk modeli buraya aynı paraları harcayarak hani Sörlot artı Lukaku'yu alabilir miydik gibi bir fikir. Çünkü hani baktığında şimdi Siriki Şerif'i de bir santrafor olursa Fenerbahçe gönderecek. Coventry'den teklif var. Yani Bundesliga'dan teklif var. Onun parasını çıkartabilirdi. Ama tabii yani şu an itibariyle yararlanamadığı için aslında bu turlar santraforsuz. Talisca'nın ekstra performansı olmasa daha zor olurdu. Yani yönetim acaba alsay mıydık demiyordur. Ama taraftan nezdinde ben sosyal medyada çok gördüm. Özellikle büyük isimler geçtiği sürece. Ama hani dediğim gibi Lukaku ismi yani bütün sezonu garantiye alır ve Fenerbahçe off santraforunu buldu diyebileceğimiz bir isim bence değil.
1: Peki Fenerbahçe'de söz konusu sadece Lukaku değil tabii. Cirasi, Pavlidis gibi isimler de son zamanlarda anıldı ama Charlotte ihtimali hala konuşuluyor. Yıllardır olduğu gibi Ali Koç başkanlık sürecinde çok istedi deniyordu Sayın Ali Koç için. Sayın Saran için zira öyle. O da yokladı haberleri vardı. Diğer tarafta bir farklı dönem Aziz Yıldırım dönemi. Bu dönemde de yazılıyor. Bu dönemde de güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor Charlotte. O da ilginç bir gündem. Bu üç başkanın döneminde de istenmesi ve olmaması gibi algılanabilir belki. Ya da diğer tarafta belki diğer ikisi istedi, şimdi de isteniyor gibi haberler yapılıyordur. Charlotte'a pek ilgi yoktur ama senin bilginle, sendeki detaylarla söz sende Yunus Aydın.
0: Charlotte'la alakalı dediğin gibi yani Ali Koç döneminde çok büyük bilgi vardı. Salih'in Saran döneminde de hatta zaten dönemin yöneticilerinden Ertan Tolun oğlu da Ahmet Konanç'a verdiği röportajda biz her şeyi hallettik, Tedesco istemedi dedi. Yani hani Charlotte'la anlaştıklarını net bir şekilde iddia etti. Tabii hani Ertan Bey'in iddiası bu. Ama o dönemde hani bu işin maddi krizlerden ve banka teminatı verilemediği için yapılmadığı haberleri daha çok geliyordu. Hani artık orası biraz daha kapalı hangi tarafın doğru söylediği. Ama şimdi Charlotte tarafında sene içerisinde konuşulan iddia hep şuydu. Dünya Kupası geliyor. Charlotte Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Yani forma giymek istiyor. Bu nedenle kendini gösterebileceği bir takım arıyor. Ya Atletico Madrid'de de zaten oyuncu fazlasıyla süre buluyordu. Ya özellikle Griezmann denkleminden çıkıldıktan sonra. Ki Dünya Kupası'nda da oynadığını gördük. Şimdi Fenerbahçe, Sörlot denkleminde Atletico Madrid'in istediği net bir para var. 40 milyon euro. Fenerbahçe bu parayı bonservis olarak verebilir. Fenerbahçe'de bu ekonomik rahatlık var ama içerideki maaş dengesinde oyuncu 15 milyon euro. Oyuncunun net 15 milyon euro maaş beklentisi var. Bonuslar hariç. Ya bu 15 milyon euroyu tamamlayabilir mi Fenerbahçe? Ya bir senede 55 milyon euro bir denklem aslında Sörlot. Bu konuda çekimsel. Girassi'nin durumu da tam olarak öyle. Girassi'nin kulübü de 40 milyon euro istiyor. Şimdi Pavlidis ile alakalı durumsa şöyle. Pavlidis bence dünyada bağlantı santroforu olarak bence en iyi 3-4 isimden bir tanesi. Yani bunu Kerem Akgülkoğlu'nun Benfica'daki 10 gol on asisti geçtiği sezonda da zaten Pavlidis'in payı çok büyüktü. Gerçekten net bir santrafor aynı zamanda ama bağlantıyla harika oynayabilen. Bilse ki Fenerbahçe'nin bu sene aldığı oyuncularla birlikte Mason Greenwood gibi geçen seneden Talisca geliyor. Gizli 9 oynayabilir. Ya bu bağlantı oyunda çok yardımcı olur. Ama şimdi Benfica'nın genel menajeri, futbol direktörü Mario Branco ki biz de yakından tanıyoruz. Fenerbahçe'nin de futbol operasyonunun başındaydı. 100 milyon euro serbest kalma maddesi olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Pavlidis'in 100 milyon euro serbest kalma maddesi. Reddedilmeyecek bir teklif gelirse satarız diyor. Şimdi Fenerbahçe 40 milyon euroları Sörlot'a Cilasi'ye vermezken ben Pavlidis'in 50-60'a çıkacağını düşünmüyorum. Ama bu denklemde bu saydığımız 3 oyuncuda bence en uygunu Kerem'in de performansını göz önüne alırsak. Çünkü Fenerbahçe belli ki tek bir yabancı daha alacak. Zaten çıkılmaz bir denklemi var. 24 yabancısı var Fenerbahçe'nin. 25 olacak yeni gelen santrforla birlikte ama sadece 14'ü oynayabilecek. Mutlaka bir öncelik santrfor. Karar transferinden şu an için bence vazgeçildi. Yani bu noktada da bu ismin 40 milyon 50 milyon dolar bonservisler verildikten sonra Pavlidis gibi bir oyuncu olmasa tabii ki daha iyi ama Benfica'da 40-50'leri kabul etmeyebilir ama gelirse Kerem'in de performansını çok arttıracaktır. Çünkü Fenerbahçe büyük ihtimalle sezonun geri kalanında sol önde Kerem'i oynatmayı düşünecek. Anladığımız kadarıyla Pavlidis'e de Benfica'da müthiş bir uyumlu olacak da daha şikar. Sörlot konusu da hani Atletico Madrid 40 milyon euro istiyor. Bence 40 milyon euro verecek futbolcu değil Sörlot. Ya aldıktan sonra tekrar bu paralara satmak mümkün değil. Bu sebeple Fenerbahçe'nin çok sıcak yaklaşmanı düşünüyorum. Yani 40 milyon euro maaş, özür dilerim 40 milyon euro bonservis artı 15 net maaş. Baktığında işte Mason Greenwood'a mesela 5 milyon euro şampiyonluk bonusu verildi. Sörlot da gol bonusu isteyecek. 2,5-3 milyon euro şampiyonluk bonusu verseniz totalde belki yıllık 20 milyon euroya gelen bir gideri olacak. Bu nedenle Sörlot'un transferinde Fenerbahçe için çok sıcak olduğunu düşünmüyorum. Yani Lukaku, Cidesi gibi bir isim. Mesela Oliver Atkins de rafa kalktı. Ama Sörlot'un Atletico Madrid 40 milyon euro da direttiği sürece çok olacak bir transfer olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki biraz da orada Girassi'ye parantez açmak gerekir diye düşünüyorum. Ne dersin?
0: Yani Girassi ile alakalı aslında bence durum şu. Yani ilk baştan itibaren Fenerbahçe'de Girassi denklemi o kadar garanti gözüktü ki Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin olduğu süreçte de hem Hakan Bey hem Aziz Bey ikisi de hani hatta Aziz Bey şöyle bir şey söyledi yani. İki tarafta anlaştı seçilen gidip alacak gibi. Bence Girassi tarafı ya da yani kulübü bu işin bu kadar garanti gözükmesinden hani rahatsız olup bonserviste asla inmediler. Ya zaten buradaki esas problem bonservis. Cidesi'nin maaşı konusunda bir sıkıntı yok. Ya 40 milyon euroları verecekse Yıldırım hani mümkünse Pavlidis gibi birini alma derdi. Tabii santrafor'da Fenerbahçe'nin bekleme lüksü oldu. Neden bekleme lüksü oldu? Çünkü Anderson Talisca sezonu çok iyi açtı. Yoksa Vedat Muriç'in sakatlığı sonrasında herkes eyvah demişti. Yani Fenerbahçe adeta hani santraforsuz kaldı. Sidiki Şerif'i gönderemiyorsunuz. Şimdi Sidiki Şerif'le alakalı Aziz Başkan'ın fikri divanda kim aldı bu oyuncuydu yani? İsmail Kartal'ın fikri neden bu oyuncuya bu kadar para verildi anlamadıktı. Şimdi gelinen noktada bu oyuncunun satılamama sebeplerinden bir tanesi her ihtimale karşılık duruyor olması. Her ihtimale karşılık duruyor olması da aslında Vedat Muriç tarafı için sakatlık sonrasında Sidiki sanki yedekte bekletilen bir isim gibi olmuşken Anderson Talisca'nın varlığı çok farklı bir yere çıkardı. Yani ben uzun süre hani birkaç hafta içinde çok uzun sürmeden Sidiki Şerif'le yeni santrafor geldikten sonra yolların ayrılacağını düşünüyorum ama Cilesi tarafı bence artık pozitif sonuçlanacak bir transfer değil. Çünkü hani çok fazla iletişim kuruldu ve hiçbir zaman o istenilen kontak sağlanmadı. Ki Cilesi'nin 40 milyon eurosu verilmeyi kabul ettikten sonra işte belki orada Sörlot denklemini aşabiliyorsunuz. İşte belki o zaman Pavlidis'e teklif götürebiliyorsunuz. Hani 40'ı veren 45-50'leri de bonusla ya da zorunlu satın almayla verebilir gibi bir mantıkla. Çünkü Fenerbahçe şu an zorunlu satın almaya da açık bir kulüp. Yani çok az bir harcama limiti kaldı Greenwood'dan sonra. Bir sene sonrasının denklemi de hesaplanabilir. Ya bu nedenle ben Cilesi'nin çok olabilecek bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Yani çok gündemde konuştuğumuz birkaç haftadır Oli Watkins gibi, Cirasi gibi isimler rafa kalktı. Şu an biraz daha her transfer gündeminin aslında ana ismi olan Sörloth ve tabii dün itibariyle de menajer önermesiyle Lukaku Fenerbahçe'nin şu an gündeminde.
1: Fenerbahçe'de sence bu saydığımız oyuncularla ihtiyaç olan mevkiler arasında bir uyum var mı Yunus Aydın? Yani konuştuğumuz isimler Fenerbahçe'de Sörloth, Pavlidis, ön plana çıkanlar Cirasi. Yani ileri uç kısmında daha çok ağırlık kazanan bir nokta ama işte kanat mesela konuşuluyordu. Şu an konuşulmuyor pek. Kerem Aktürkoğlu'nun performansından mıdır yoksa 16-4'ten midir bilinmez. Onun yanında sol bek ihtimalinden hala konuşulur, bahsedilir. İşte Osterwolde'nin sakatlanmasıyla beraber o ana dek, sakatlandığı ana dek ben sol bek oynamak istemiyorum dercesine hareketleri vardı, yorumları yapıldı mesela maç anında, hiç unutmuyorum, o dakika skordaydık. Onun yanında işte Arşi Buram'la beraber de bu biraz sorgulanır oldu. Buralarda bir eksiklik var mı yok mu sence, ne dersin Fenerbahçe'deki diğer mevkilere ve konuşulan isimlere, ihtiyaç ve aynı zamanda ihtiyacın karşısında gündem olan mevkilere ve isimlere?
0: Şimdi Fenerbahçe'nin tabii bir senede 3 ayrı başkan gördüğünü unutmamak lazım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü her gelen başkan transfer dönemini çok yoğun bir şekilde geçirdi. Yani gelen oyuncular işte Salihettin Bey'in ana transfer dönemi, Kanteler, Genduziler, Şerifler baktığımız zaman. Yani zaten Ali Bey'in son dönemini söylemiyorum. Şimdi Ali Bey de yeni gelecek, bir sene şampiyonluk parolasıyla hani gaza tam anlamıyla basıyor. Ama şimdi gelinen noktada Fenerbahçe'nin yabancı sayısının çok artması tabii ki mevcut yönetimin elini daralttı. Yoksa bence Fenerbahçe'nin bir yedek stoper ihtiyacı da var. Türk olarak da söylüyorum ki işte Adil'in ismi defalarca kez geçti bu denklemde. Adil Demirbağ olabilirdi. Ya baktığın zaman. Ya da evet, yani bir sol bek, yabancı sol bek. Şimdi Arşi Brown'a tam bir güven var mı? Bence kesinlikle yok. Ama tabii Arşi'nin 23 yaş altı kontenjanı çok değerli Fenerbahçe için. Şimdi Jaden Osterwolde konusu. Evet, oyuncu sol bek oynamak istemiyor. Sol stoperde oynamak istiyor ama Fenerbahçe de oraya yani Nathan Ake gibi bir ismi aldı. Ve baktığınız zaman ya ben bunu özellikle Sturm Graz maçında çok net bir şekilde gördüm. Nathan Ake'nin Manchester City'de %70-%75 top oynamayla oynayan bir takımın geçişindeki savunmayı çok iyi bildiği için ve Ederson da dönerse Fenerbahçe denkleme ve tekrar kaleye, orada da birlikte oynama alışkanlıkları olduğu için hem bu tarz geçiş oyunlarının savunmasında hem de topu çıkarmada çok yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Zaten Ake daha önce defalarca kez City'de sol bekte oynadı, sol stoperde oynadı, üçlünün solunda da oynayabilir. Her türlü formasyona uygun bir isim. Yani Jaden'ın bu denklemde Nathan Ake'nin önüne geçmesi bence çok zor. Tabii Osterwolde tarafına baktığınız zaman hani devre arasında geldiği bir yüksek bir teklif de yok. Yani Roma'dan 30 milyon eurolar falan geliyordu, şu an uzağlarda değil. Hani oyuncuya gelen teklifler 15-16 milyon eurolar civarı. Fenerbahçe'de zaten bu fiyatları satmak istemiyor. Oyuncu 30 plusları görmüşken. Ancak Fenerbahçe'nin önceliği zaten senelerdir problem çektiği santrafor konusu olmak zorunda. Aslında birkaç hafta önce bu fikirden dönülmüştü. Biraz daha kanat oynayabilen bir hücum oyuncusu. Yani işte hatta dönemde Marcus Rashford'un ismi de geçmişti fazlasıyla. Ama şu an itibariyle net ya yani bir pivot 9. Yani Fenerbahçe net santrafor arıyor şu an itibariyle. Yani Sörloth gibi bir isim olursa Sörloth bu arada hani kanat da oynayabilir. Dünya Kupası'nda da gördük. Atletico Madrid'de de zaman zaman görüyoruz. Böyle önünde Erling Haaland gibi bir isim olduğu için onu kapatabiliyor. Sol tarafta oynayabiliyor. Ama Fenerbahçe'nin önceliği tamamen santrafor. Bu tarz bir kadro şişkinliği olmasaydı Fenerbahçe'de ya bence net bir takıma bir stoper de lazım. Ya bir sol bek de lazım. Yani çünkü Jaden'ın gittiği noktada Osterwolde'nin yokluğunda yani Arşi Brown, Levent Mercan'a kalacak bir sol bek rotasyonu var. Yani çok da güven vermiyor sanki.
1: Aynı zamanda Endrick de konuşuluyor Fenerbahçe'de ve heyecanlandıran da bir isim bu arada Real Madrid'den.
0: Ya kesinlikle. Şimdi Endrick'le alakalı durum şu. Bir kere oyuncu zaten geçen sene kiralandıktan sonra Real Madrid tarafına, hani bunu İspanya medyasından da okuyabiliyoruz. Evet. Yani oyuncu ayrılmak istiyor Real Madrid'den. Bir kere bu çok önemli bir artı. Yani 50 milyon euro yakın bir hani satın alma şey var, yani zorunluluğu var. Zorunlu opsiyonu var oyuncunun. Fenerbahçe verip böyle bir oyuncu alabilir mi? Hani az önce söylediğim Endrick'i alıp tabii parlatıp satabilirsin. Yani hani Endrick bu potansiyelde bir oyuncu. Hani zaten Real Madrid 7 dünya star olarak almıştı ama istenilenler verilemedi. Kiralama modeli olacaksa da Real Madrid tarafı tabii ki oyuncunun daimi oynayacağı bir yere göndermek istiyor. Endrick'i mutlaka gönderecekler. ellerinden çıkartacaklar şüphesiz. Ama yani Fenerbahçe bu denklemin içerisinde olabilir mi? Hani birçok haber yapılıyor ama yani benim fikrim birazcık Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kartını net bir şekilde eline almadan en büyük transferini bitirmesi bence biraz zor. Bu süreçte tabii işte Sturm biraz önce geçeceksin. Sonrasında playoff turunu geçeceksin. Bu bir süreç istiyor. Oyuncu bence Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hani futbol alt seviyesinde Real Madrid'de gözükmeye devam, yani Real Madrid'in görünürü olmaya devam etmek isteyecektir. Ama gelinen noktada yani ben Endrick transferini çok fazla Fenerbahçe için olumlu sonuçlanabileceğini düşünmüyorum. İlgi var mı? Var. İlgi kesinlikle var. Ama gelinen noktada bence pozitif tamamlanabilecek bir transfer değil.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Yunus Aydın'la, gazeteci yazar Yunus Aydın'la değerlendirmelerimiz sürüyor. Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe'deki detayları konuştuk. Rashford dedin. Rashford'a da az önce değindiğim bir nokta oldu ki. Bir de İsmail Yüksek'in gitmeyeceğine ilişkin İbrahim Yavuz'la konuştuğumuz bir bölüm vardı. İbrahim Yavuz, İsmail Yüksek'in yayında, İsmail Yüksek'in radyo gol frekanslarında yayındayken menajerine ulaştığını söylemişti geçtiğimiz hafta. 1,5 hafta oluyor bu haberin üzerinden geçeli. Ve menajeri çok talibin olduğunu ama başkanın kesinlikle satmak istemediğini İbrahim Yavuz'a söylemişti. Menajeri de İbrahim Yavuz'un çok yakın bir dostu. Diğer tarafta İsmail Yüksek'e ilişkin bu haber çıkmıştı. Bu haber çıktıktan sonra yaklaşık 1 hafta geçti, 2 hafta geçti. Zaman zaman sürekli şunları gördük. Zaman zaman demeyeyim, sürekli şunları gördük. Hala o başlıklar atılıyor. İsmail Yüksek'ten, Fenerbahçe'den İsmail Yüksek kararı, işte burada İsmail Kartal da etkili oldu, başkan gitmesini istemiyor gibi haberler yapılıyor. Ama iyi taliplerin olduğunu biliyoruz. Fransa ve İngiltere'den özellikle İsmail Yüksek'e. O kalacak. Sence bu karar doğru mu? Fenerbahçe tarafında 10+4'te konuşuluyorken, bu kadar sık dillendiriliyorken Yunus Aydın.
0: Ya ben mesela İsmail Yüksek'le alakalı geçen sene Atletico Madrid'den çok ciddi bir teklif vardı diye biliyorum. Yani hani yine gitmemek için gitmişti İsmail Yüksek. Hani Fenerbahçe'de kalmak için elinden geleni yapıyor. Yani gerçekten hani yeni de evlendi. Hani yeni bir hani düzeni de var Türkiye'de artık. Ya bence Fenerbahçe'de kalmak için elinden geleni yapacaktır ama ya İsmail gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu. Yani Atletico Madrid tamam reddetti, şu an dediğin gibi İngiltere'den gelen teklifleri de hani reddediyor. Zaten menajeriyle net bir şekilde söylenmiş ama yani şu an bir Fenerbahçe'nin orta saha denkleminde yani Kante, Gendouzi tamam, hani Fred gönderilecek mi gönderilmeyecek mi denklemini konuşurken yerli olduğu için İsmail Yüksek'i hiç konuşmuyoruz. Şimdi İsmail Dünya Kupası'nda da dahil yani milli takımın en önemli parçalarından bir tanesi. Bence yani muazzam bir kesici, Fenerbahçe için de öyle olmalı. Bu kadar net bir isim bu kadar arka planda kalacaksa, çünkü yani Fenerbahçe bu sene işte Greenwood'un da gelmesiyle beraber gerçekten çok kaliteli ayaklara bir sahip bir takım oldu. Yani bu kadar kaliteli ayaklara sahip bir takımın işte Greenwood savunmaya kolay kolay gelmez. Asensio gelmez, Talisca gelmiyor. Alacağımız santrafor bir yere kadar, maksimum çizgiye kadar gelecek. Geride Gendouzi ile birlikte bir kesiciye de ihtiyaç var. İsmail bu kadar arka planda ikinci, üçüncü tercih olacaksa İsmail'in potansiyelindeki bir oyuncu haklı olarak bu denklemde bu kadar arka planda kalmak istemeyecektir. Yani gitmek isterse gerçekten hani hakkıdır, çünkü kulübe çok iyi teklifler de getiriyor. Kalması gerekiyor mu? Yani %100 kalması gerekiyor bence. Fenerbahçe için çok çok önemli ve hani Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi takımların da ya Fenerbahçe'den kimi alacaksınız dense ilk yazacağı isimlerden birisi olacaktır İsmail Yüksek kesinlikle. Ama ya bu denklemde bu kadar arka planda kalması, ya İsmail'in yardım içine sinmeyip ben gitmek istiyorum dese ya kimse niye gidiyorsun diyemez. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin mutlaka elini tutması lazım.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Yunus Aydın Fenerbahçe ilişkin aktardıklarından dolayı. Diğer tarafta ben Galatasaray gündemine geçeceğim ama sessizliği konuşacağız orada. Galatasaray gündeminde transfer anlamında. Diğer tarafta 2 hafta önce aşağı yukarı 1,5 hafta önce Başkan Dursun Özbey'in bu eleştirilerden etkilenmem açıklamaları hala mesela akıllara geliyor bu sessizlik konuşulurken. Can Uzun transferinde kritik aşama farkı 5 milyon euro haberleri konuşuluyor. Şimdi bunun yanında Leao'da da aynı şekilde Sevgili Cihan Dişli, kıymetli kardeşim Cihan Dişli, mesai arkadaşım, o yayında, sokak futbolu yayınında dün bahsetmişti mesela, tekrarını dinledik sabah saatlerinde, hatırlayın lütfen. Hatta Yunus Aydın da yine orada konuk olduğu bir bölümde değerlendirmelerde bulunmuştu Cihan Dişli ile beraber. Milan'da da fark öyle, bir 5 milyon aşağı inmeyen bir Leao var haberini vermişti Cihan Dişli yayında, az önce de tekrarını dinlediğimiz gibi. Yani Galatasaray'da 3'e 5'e mi bakılıyor, yoksa hakikaten işler çok istenildiği gibi gitmiyor mu? Problem ne sence? Sen ne görüyorsun Galatasaray'ın transfer gündemi denildiğinde? Gözünün önünden geçen film şeridinde hangi haberler yer alıyor? Yunus Aydın, onu sorayım.
0: Aslında çok fazla Galatasaray'da transferde 3'e 5'e mi bakıldığını düşünenlerden birisiyim. Çünkü çok ciddi bir taraftar baskısı var. Yani hani evet, dediğin gibi yani çok ciddi bir tepki var Galatasaray'ın. Hem İbrahim Bey'e, yani hem Dursun Başkan'a, hem Okan Buruk'a, herkese karşı tepki var. Ama yani şunu unutmamak lazım. Gerçekten hani 4 senedir ya, ben zaten bu aslında her sene konuştuğumuz bu yönetim Galatasaray çatışmasının Galatasaray'ı başarıya götüren unsur olduğunu düşünüyorum. Yani bunu daha önceki yayınlarda, işte hani dün Cihan abiyle yaptığımız yayında da söyledim. Yani 4 senedir şampiyon olan bir yönetim hala diken üstünde gidiyor. Hala güven yok. Ama şöyle bir durum var. Geçen seneki sessizliğin nedeni Osimhen'di. Ya Osimhen'le alakalı bütün maddi plan buna göre yapılıyordu. Ve işte banka teminatı, yani bir kuruş harcamaması gerekiyordu Galatasaray'ın neredeyse Osimhen'i almadan önce. Buna göre bir operasyon yürütüldü. Şimdi böyle bir star transferi de yok. Ve lig önümüzdeki hafta başlıyor artık. Çok az bir vakit kaldı. Galatasaray Çorum'la başlıyor. Çorum'la birlikte lige başlıyor. Yani şimdi Galatasaray'ın kadrosu zaten lig için %80, %90 yeterli ve hazır bir kadro. Ya bir tek Icardi'nin alternatifi bulunamadı. Orada da şu an geçici Barış'ı kullanabilirler vesaire. Ama yani işte sürekli yüksek isimlerin anılması. İşte bakıyoruz, bir numara işte konuştuğumuz, evet. Yani Leao transferi. İşte Can Uzun transferi. Ya yani Bruno Fernandes konuşuldu yaz boyunca. Yani hiçbirinin, hani Hugo Chukwuan hiçbirinin getirilememesi, ki bence bu oyuncu da diğerleri kadar yani yüksek bir oyuncu değil. Galatasaray taraftarını elbette tedirgin ediyor. Ama ben mevcut Galatasaray yönetimine ve Okan Hoca'ya güvenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü 4 senedir şüphesiz bu yolu en iyi bilenler. Ama taraftar da isteklerinde haklı. Çünkü Galatasaray taraftarı artık Avrupa'ya yönelik daha büyük hayaller kurmak istiyor. Yani hem ya şunu söyledi açık açık. Biz ligi zaten geçen sene Galatasaray taraftarının fikri aynıydı. Biz ligde şampiyon olacağımızı biliyoruz ya da bunun en büyük adayı olduğumuzu biliyoruz. Biz evet, Avrupa'da bir adım ötesine koymak daha istiyoruz
1: iyisini,
0: diye.
1: Daha iyisini isteyen bir taraftar vardı. Zaten bunu Okan Buruk eleştirilerinde ben haksız eleştiri olarak görüyordum sezon içerisindeki herhangi bir puan kaybında. Mesela Kocaeli maçlarında Okan Buruk hayatı boyunca almadığı eleştiriyi almıştır. Söyleyelim bunu. Ya da istifa sözlerini ilk defa duymuştur belki de, herhangi bir yerde duymadığı. Bunları haksız görüyordum. Transferde de yapılan hataları ya da geç kalmayı diyeyim bu sezon özelinde konuşacak olursak, bunu da haksız görüyordum ama bir yere kadar öyle görüyordum Yunus Aydın.
0: Ben de aynı şekilde.
1: Bir yere yani kadar öyle görüyorum. Şu dakika itibariyle yani, Galatasaray taraftarına, camiasına hak vermemek biraz da o tarafa haksızlık olur bu sefer sanki.
0: Evet, adım adım yani vakit buraya doğru geldikçe bence de. Yani artık ligin başlamasına 6 gün kala. Hani takım, çünkü sonuçta geldiği anda hazır başlayacak bir oyuncudan bahsetmiyoruz. Yani bir adaptasyon süreci olacak. İşte bu oyuncu belki sakat gelecek. İşte takımla kamp yapmamış olacak vesaire. Yani artık bu noktaya gelmesi, dediğim gibi, Galatasaray taraftarını biraz da hani bu denklemde haklı noktaya getirdi. Şüphesiz. Ama dediğim gibi ya, bu sürecin gecikmesi hani belki de çok büyük yıldızlandı. Yani şimdi bir anda Leao gibi, Can Uzun gibi transferleri, işte Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerden bağımsız söylüyorum, starları indirirse Dursun Özbek yönetimi, evet, bir anda çok büyük şeylerden, övgülerden bahsedilebilir. Ama gerçekten şu kalan süreçte bir ya da iki transferle geçilirse, ben Galatasaray taraftarının minimumda 3 oyuncu alınmadan hani yönetime rahat uyku uyutacağını düşünmüyorum. Her gün geçtikçe de bu arada hem taraftarın baskısı artıyor, hem de aynı zamanda yani yönetim de streslenmeye başlıyor. Hani evet, 2 hafta önce Dursun Özbek bir toplantıda şunu söyledi. Yani Fenerbahçe'ye göre mi transfer yapacağız? Fenerbahçe'nin adını geçirmedi ama onlara göre mi transfer yapacağız dedi birisi Greenwood transferini söylemesinin üzerine. Bu konuda haklı, evet, ama yani taraftar da bir transfer istemekte çok haklı. Yani artık Ağustos ayının hani neredeyse hani ikinci haftasını geçireceğiz. İkinci haftası bitecek demeyeceğim ama ikinci haftasına girdik. Lig önümüzdeki hafta başlıyor ve gerçekten hiçbir hareket yok. Evet, ben Galatasaray'ın mevcut kadrosuyla da şampiyonluğun en iddialı iki takımından birisi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe ile. Ama Galatasaray taraftarının her zaman bir adım fazlasını istemesi. İşte geçen sene Liverpool'u yendik, Juventus'u yendik. Bu sene bunun bir fazlası. Yani son 16 değil son 8. Ya da son 16'ya daha emin adımlarla gittik. İlk 8'den girmek gibi isteklerinin gayet anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şu an itibariyle baktığımda hani kombineler de aynı şekilde. Zaten taraftar desteğini görüyoruz. Ama ben Galatasaray'ın şüphesiz 2 ya da 3 büyük transfer yapacağını düşünüyorum. Ama gecikti mi? Artık evet. Yani 4'ü 5'i itibariyle ya ben de geciktiğini düşünüyorum. Galatasaray taraftarına hak vermeye başladım.
1: Galatasaray'da dediğimiz gibi Can Uzun bekleniyor dedik. Diğer tarafta Galatasaray'ın Frankfurt'la arasındaki kıran kırana pazarlığın 60 milyon eurolardan 60 ile 40 olarak başladı diye biliyorum ben mesela burayı. 60 diğer taraf istiyordu yani Frankfurt. 40 Galatasaray'ın önerdiği, vermek istediği, işte değerini öyle gördüğü rakamdı. Ama buradan 45 milyon eurolara kadar inildiği, Galatasaray'ın 35'i zorladığı haberleri var ama ben onlara pek inanmadım açıkçası. Yani 35 milyon euronun zorlandığı, buralardan buraya getirmeye çalıştığı. Gerçi bu kadar beklenildiğini de düşünürsek bir transfer ihtimalinde ihtimal vermesek orada da belki haksızlık ederiz. Haksızlıktan yola çıkmışken onu söyleyeyim ama Can Uzun transferini iyiden iyiye yokladığı, istediği konuşuluyor. Aylardır Galatasaray'da Mayıs ayından bu yana bunu konuşuyoruz. Hatta Mayıs ayından bu yana neler neler konuşuldu. Can Uzun unutuldu. Öyle bir şey var yani. Bu arada Fenerbahçe'de de Pavlidis, Charlotte, Endrick transfer ihtimallerini konuştuk. Tüm bunları konuşurken Kite'ın Paksao'yu kaçırmayalım açıklamasını görüyorum Fanatik gazetesinde ama hangi Paksao tabii? O akla birinci ligdeki isim gelmiyor değil. O değil tabii.
0: Altay.
1: Ama oranın da kralı o bu arada yani.
0: Kesinlikle.
1: O değil tabii haliyle ama o geliyor ilk etapta okuduğunuzda. Onu söyleyelim. Ama öyle zannediyorum ki Marsilyalı oyuncu, Brezilyalı oyuncu. Ona ilişkin.
0: Ona dönüyor. Kendi Hollanda Ligi'nden birkaç scout transferi de hani önermiş. U23 önerilebilecek santraforlar ama yani Fenerbahçe'nin şu an zaten santrafor konusunda bir belirsizliği var. Yani evet, aslında baktığında Fenerbahçe'nin yani Vedat Muriç, Sidiki, Şerif, Anderson, Talişka. Hani 3 tane santrafor oynatabileceği adam var mı? Var. Evet. Ama hani bunlardan hiçbirisi Vedat hariç. Yani net bir 9 mudur? Değildir. Yani Sidiki, Şerif sağ tarafta kullanılsın gibi bir fikir vardı. Ondan da vazgeçildi. Yani Fenerbahçe hani öyle kalp çok beğenmiş gibi bir transfer yapacağını düşünmüyorum. Yani ya bu isim gerekirse biz daha ne yapalım adı altında gidip hani çok büyük bir risk alıp 15 milyon euroyu hani Vlahovic'e gömmek de olabilir. Hani çok büyük bir risk, çok büyük bir risktir bence. Ama yani Fenerbahçe'nin net bir yıldız santrafor alacağını düşünüyorum. Yani bu denklemden acaba soru işareti olan bir santrafor çıkmayacaktır. Ha, bence Vlahovic soru işaretinin kralı. Yani ne vereceği hiç belli olmayan bir oyuncu. Tamamen şu an Türkiye'yi son durak olarak görüyor. Hani birazdan Beşiktaş'ta konuşulur. Beşiktaş da istiyor oyuncuyu. Ama hani hiçbir şekilde Türkiye'ye şu an sıcak bakmayan bir futbolcu. Son durak olarak görüyor. Avrupa'dan teklif arıyor 5-6 milyon euro. Türkiye'den, Arabistan'dan 15 milyon euro teklifi reddediyor. Ama ben mevcut Aziz Yıldırım yönetimi 10 aylığına geldiği için mutlaka buraya bir star alacağını düşünüyorum.
1: Peki. Diğer tarafta Galatasaray'ı konuşuyorken, Galatasaray'a değinmişken az önce Trabzonspor gündemine Salah'la geçeceğiz. Salah orada büyük etki yarattı. Antrenmana çıkmasından tut Araklı'da, Araklı ilçesinde bir belediye başkanıyla yaşadığı diyaloğa kadar her şey ülke gündemine oturur oldu. Ülke gündemine gelir oldu. Onu aktarayım. Bir şey daha diyeceğim ama onu tabii şöyle bir doğrulamam gerekiyor. Salah'a ilişkin Trabzon söz konusu olduğunda orada yapacağı özel işlerden bir haber daha geldi bana ama onu tabii doğrulamam gerekiyor. Belki ikinci parantez programında saatler 16'yı gösterdiğinde Aytekin Akay'la konuşacağımız bölümde onu detaylandırırız diyeyim. Salah gündemine ilişkin neler söylersin, neler katar ve onun gelişini gelişiyle beraber Trabzonspor tarafına kattıklarını ki Salah Trabzonspor tarafına geldiği günden bu yana önemli takipçi sayısı rekoru kırıldı. Diğer tarafta sadece takipçi sayısı değil, Salah söz konusu olduğunda şu konuşuluyor Trabzon'da: Salah para bastırıyor Trabzon'a diye, Trabzonspor'a diye haberler yapılıyor. Yani örneğin dünya ünlü yıldızın Trabzonspor'u işte kombine satışlarıyla beraber 6.000'den satışları 6.000'den kısa sürede 20.000'e çıkartması ön plana çıkıyor. TS Club'la alakalı yoğun bir ilgi olduğu ve tedarikçi firmaya yeni forma siparişleri verildiği haberleri geliyor. Tabii forma demeyelim. Orada Trabzonsporlular biraz da forma gelirinden

0: Trabzon'da şehir mi çekti Salah'ı, başka detaylar mı, başka şeyler mi var? Onlar da konuşuluyor. Konuşulduğu yerde de tabii açıklanmadığı sürece iddia olarak kalıyor. Onu söyleyelim. Yunus Aydın.
1: Yani cidden dediğim gibi Salah hani gerçekten Trabzonspor'un ilk başta şunu söyleyeyim. Yani Türkiye Tanıtım Fonu'na bir hediyesi gibi oldu. Yani gerçekten çok büyük iş. Çok büyük bir oyuncu getirdiler. Hani menajerler aracılığıyla dört büyükten önerildiğini söylemek lazım. Yani dört büyükten önerildikten sonra
0: Fenerbahçe'yle de geçiyordu değil mi adı bir ara? Yok, Mane miydi o? Ben mi karıştırıyorum?
1: Mane'nin de adı geçti.
0: Doğru.
1: Ya şöyle, dört büyüklerin tamamına önerildi. Fenerbahçe zaten o zaman Mason Greenwood'u bitirmek üzereydi. Galatasaray ilgilenmedi. Beşiktaş'ın zaten ilgisini haftalar boyunca konuştuk. Orada çok büyük stratejik hatalar yaptı Beşiktaş. Ve bir anda aslında Ertuğrul Doğan hani kendi ağzıyla mesela Mehmet Aslan'a yalanlamış dedi. Veyt'e spor müdürüne yalanlamışken. Hani sonrasında çok hani ya kimse kaçırmak istemez Muhammed Salah'ı. Aslında ben orada hani Ertuğrul Başkan'ın yaptığı hamleyi de çok doğru olarak görüyorum. Yani Beşiktaş yönetimindeki amatörlükleri yapmadı. Bunu başkan nezdinde söylemiyorum. Yani şu an Beşiktaş'tan gönderilen yöneticinin yaptığı hataları biliyoruz Salah transferini de. Daha önce de konuştuk ama şimdi şöyle bir durum var. Bir numaralı etkisi ne Salah'ın? Ben inanmadım, buna baktım. Yani belki yanlış bir haberdir diye ama gerçekten doğru çıktı. Yani Kahire'den Trabzon'a direkt uçak seferleri başlamış. Ya ben dedim ki İstanbul'a aktarmalı falan geliyorlardı herhalde diye. Yok, direkt Trabzon'a iniyor Kahire'den. Yani bir kere hani gerçekten bu anlamda bile turizm olarak çok katkısı var Trabzon'a. Trabzon'da çok zaten...
0: Bu yeni mi başlıyor? Hani, yeni mi aldığın bir haber bu?
1: Evet yeni. Yani Salah transfer sonrasında. Yani baktığında yok yani pazartesi günü itibariyle uçuşlar var. Kahire'den Trabzon'a direkt uçuş var. Ya yani baktığın zaman şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer denkliğinde sadece sene farkı var. Şimdi
0: Salah'ın akrabaları, çevresi biliyorsun çok böyle fazla arkadaşlarına bağlı bir isim. Bodrum'da da 15-20 kişi poz veriyorlar yeri geliyor. Onlar uçak falan bulamayınca oradaki talebi görmek adına yapılmış olabilir de ilk etapta. Yani 1-2 ay sonra görmeyebiliriz böyle bir şeyi. Bilmiyorum. İşin esprisi tabii benim dediğim.
1: Ya hani ya tabii yani bence de daimi olmayacaktır tabii ama hani şu an itibariyle böyle bir efekti var Muhammed Salah'ın. Hani ya şöyle, şimdi en büyük fark Beşiktaş olanla şu oldu. 1-1-2 yıllık sözleşme. Beşiktaş'a 1 yıllık gelecekti. 1 yıllık 15 milyon euroluk maaş üzerinden gelecekti. Şimdi Beşiktaş'ın satabileceği taraftar sayılarını baz aldığımız zaman Beşiktaş'ın satabileceği ürün sayısıyla Trabzonspor'un satabileceği ürün sayısı arasında ciddi bir fark var. Bunu kabul etmek lazım. Ki zaten Trabzonspor'da masaya otururken bu denklemler doğrultusunda oturdu. Ve Muhammed Salah zaten menajeri de farkında. Menajeri arkadaşı zaten. Tek oyuncusu Muhammed Salah. Çocukluk arkadaşı. Yani profesyonel olarak birçok oyuncusu olan bir menajer değil. Kendisi zaten şöyle bir açıklama yaptı. Yani son transferini yapıyorum Salah'ın. Buradan sonra artık ben de kendi işime döneceğim diye. Yani Muhammed Salah'la alakalı durum şu. Oyuncu Beşiktaş tarafından %25 Türkiye satış gelirlerini, yurt dışı satış gelirlerinde tamamını istiyor. Şimdi bu denklemde Beşiktaş zaten bu masaya oturmam dedi, ben kabul etmiyorum dedi. Beşiktaş masadan kendi teklifini sunarak ayrıldı. Sonrasında Trabzon ürün satışı, tabii ki bunun Salah menajer de farkında. Trabzonspor'un aynı ürünü satamayacağını. Şüphesiz çok yoğun ilgi var ama taraftar çarpanını göz önüne bulundurduğu zaman Beşiktaş'ın taraftar sayısı çok daha fazla. Burada 2 yıllık bir denklemde oturuldu. 17 milyon çarpı 2. Salah 2 yıllık sözleşme attı Trabzon'a. Bu da menajeriniz totalde oyuncunun 34 artı işte ürün gelirleriyle belki 40 milyon euroya yakın gelir elde edecek Trabzonspor'da ama yani bunu zaten Trabzonspor sattığı forma satışlarından, şimdi artan kombine sayısından bir Ertuğrul Doğan söylüyor Trabzon'da sponsor, yani şu an sponsor bulmadım diyor ama Trabzon'un iş adamlarının beni geri çevireceğini düşünmüyorum diyor ki bence de geri çevirmeyeceklerdir. Yani birçok hani Trabzonlu iş adamı, işte Trabzon'un önünde gelen insanlar bu konuya destek olacaktır ki Trabzon'da transfer de daha bitmedi. Darwin Núñez'e de ilgileniyorlar. Yani Liverpool'un sağ açığını aldıkları gibi Liverpool'un eski santraforunu da almak için bir hayli hareketliler. Darwin Núñez'e Liverpool'da daha sonra tabii Arabistan'a gitti, bir düşüştü ama hani sonuçta isim olarak çok yüksek bir isim. Yani çok büyük etkisi olacak bence. Net bir şekilde ben 25'i aşkın gole de etki edeceğini düşünüyorum. Gol ve asist sayılarıyla birlikte ve Salah'ın en önemli etkisi şu. Geçen sene Trabzonspor Fenerbahçe aynı puandayken biz bu şampiyonluk yarışını Fenerbahçe ve Galatasaray arasında geçtiğini düşünüyorduk. Hepimizin fikri buydu. Neden? Çünkü Trabzonspor'un bir yerde hızını kesileceğini biliyorduk. Bu süreci götürebilecek yıldız bir oyuncusunun olmadığını düşünüyorduk hepimiz. Yani işte Zubkovlarla, Onuachu'larla bir yere kadar.

0: Kütlüğe, Dernesi, Puçlerle bir yere. Şimdi burayı derleyip toparlayacak. Ya da işte zaten Olay, Pina, Folkareli, bunlar çok genç oyuncular. Çok iyi olsalar da. Şimdi bu süreci toparlayacak, bu süreci yönetebilecek harika bir oyuncu. Yani bence aynı seviyeye koymuyorum. Daha önce de söyledim, aynı yetenekte kesinlikle değil Muhammed Salah. Ama Messi, Ronaldo gibi anılabilen, bu isimle bahsedilebilen oyunculardan birini getirdi Trabzonspor. Premier Lig tarihinin bence gelmiş geçmiş en iyi 3 futbolcusundan bir tanesi. Ve çok büyük bir marka değeri. Yani böyle bir fırsat gerçekten 40 yılda bir gelir. Trabzonspor bunu değerlendirdi. Sağ içinde performansıyla alakalı tabii ki düşüşte. Yani hani bunları gerçekçi olmamız ve kabul etmemiz lazım. Zaten yani Muhammed Salah 4 sene önceki Muhammed Salah olsa, Jürgen Klopp dönemindeki Liverpool'un Muhammed Salah olsa gelir mi Türkiye'ye? Tabii ki gelmez. Yani hangi futbolcu top seviyesindeyken bize gelmiş? Herkesin verebildiği bir Anelka ve Osimhen örneği var. Yani hani başka da bir örnek, bir örnek yok maalesef. Yani bu nedenle bizim kendi Türk futbolcularımız bile yurt dışına gidiyor da düştükten sonra tekrar buraya geliyorlar.
1: Evet.
0: Bu nedenle. Ya bu nedenle hani ya Muhammed Salah'ı kötülemek için hani ya bu oyuncu düşüşte demeye gerek yok. Ya bu oyuncu tabii ki düşüşte ama hani bu hali yani Dünya Kupası'ndan en hızlı elenen ülkelerden birinde star olmaya yeter. Biraz gerçekçi olmamız lazım. Ertuğrul Doğan yönetimi bence çok büyük bir iş yaptı. Trabzonspor'un bunun altından bu arada Ertuğrul Bey bunu planlamıştır zaten. Çünkü Ertuğrul Doğan sıfırdan başkan olmuş birisi değil Trabzon'un. Daha önce Ahmet Ağalı döneminde de zaten herkes bütün parayı verenin Ertuğrul Doğan olduğunu biliyordu. Zaten bütün parayı veren başkanlar, başkan yardımcıları daha doğrusu, çok yakın zamanda hemen başkanı ekart edip başkan olabiliyorlar. Bunu sadece biz Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan'da görmedik. Bunu mesela biz Hasan Arat, Hüseyin Yücel'de de gördük. Hasan Arat bir anda ekart oldu. Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel esas parayı veren oydu. Herkes biliyordu. Hatta Sinan Engin'e söylemiş Hüseyin Yücel. Sinan Engin anlatmıştı. Ya bizim başkanda para yok demiş Hüseyin Yücel Sinan Engin'e. Yani bu süreçte sonuçta parayı veren bir şekilde kulübün yönetiminde olabiliyor. Ertuğrul Doğan gerçekten çok başarılı bir iş adamı. Süreci çok doğru yönetiyor. Ya Bankalar Birliği'nden en erken çıkan takım Trabzonspor. 3 milyar TL borç açıkladıktan sonra Trabzon sırayla Olay'ı, Augusto, Uğurcan satışlarını yaptı. Bunlardan 3 milyar TL'yi geçkin zaten gelir geldi. Ya toplamda 65-70 milyon euro gelir geldi. Hatta yani sadece Olay ve Uğurcan'dan geldi. Augusto'yu dışarıda bırakayım. Yani artıya geçmeyi de şimdi tabii Salah transferi farklı bir ekonomi yaratacak ama ya artıya geçen ilk kulüp olacak Trabzonspor. Ya bu nedenle çok doğru bir ekonomik süreç yönetiyorlar. Bunun altından rahatlıkla kalkabilecek maddi güçleri var. Çünkü elinde daha madenler de var. Örneğin Pina. Ya Olay tarzında bir satış yapabilir. Folcarelli, Halsti istiyordu. Onuaçu 20 milyonda satılabilir. Yani o yüzden Trabzonspor bu işi bu stabi getirebilecek ekonomiyi gerçekten yarattı. Ve çok rahat bir şekilde getirdiler. Farkındaysanız hani Beşiktaş'ta bu süre çok uzadı. Ekonomisini de çok düzgün yöneterek getirdiler. Tebrik etmek lazım.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Sağ tarafta Muhammed Salah, solda Aral, Ernest Bucci. Şu an için onu açıyor. Belki
1: şimdi ileride ben daha heyecanlandırıcı bir şey söyleyeyim. Futbol severleri heyecanlandıran bir şey söyleyeyim. Yani sağ tarafta işte Salah, sol tarafta Muçi dedin. İşte farklı farklı detaylar verecektin. Onaçun'un ileri uçta olduğu, kalede Onana'nın olduğu bir yerden girdin konuya. Yani ben isim sayacağım. Ve dışarıdan bakarak bunu biraz yorumlamamız gerektiğini düşündüğümü aktaracağım. Salah, Osimhen, Trossard, Asensio, Kante, Greenwood, Sané, İlkay, Onana, Ake, Ederson, Sanchez, Skriniar, Semedo, Fred, Nübel ve Savic mesela. Burada tabii ya Semedo'nun, Savic'in girmese de olurdu gibi bir durumu var. Niye ekledin onları diyecek olanlar olur ama hepsi dünyaca burada hemfikir miyiz? Avrupa özelinde özellikle tanınan isimler ve yeri geldiğinde performansıyla, mücadelesiyle tanıdığımız bir Skriniar, bir Ake. Yeri geldiğinde maç almasıyla hatırladığımız bir Ederson ki her ne kadar Fenerbahçe'de onu gösteremese de geçen sezon. Yeri geldiğinde aynı şekilde maçı almasıyla ileri uçta bu sefer konuştuğumuz isimlerden. İşte Osimhen gibi mesela, Salah gibi şimdi sağ tarafta gibi isimler. Bunların hepsini Süper Lig'de bu sezon izleme şansımız olacak. Belki yazamadığım bir iki isim daha vardır burada. hatırlamadığım ama hatırladıklarım bunlar ve yazdıklarım bunlar. Yunus Aydın hakikaten heyecan vermiyor da değil. Beşiktaş tarafıyla, Trabzon'la, Fenerbahçe ve Galatasaray'la.
0: Gerçekten güzel bir lige gidiyoruz. Evet. Yani dört büyüklerin, şimdi işte Beşiktaş biraz evet gaza bastı bu yani hafta içinde.
1: Darwin Núñez'de gaza basıyorlar onlar da.
0: Evet yani mutlaka bir santrafor olacaklar. Yani mutlaka çok iyi bir santrafor olacaklar. Yani çünkü Salah transferinde taraftarın öyle bir hani umudu kırıldı ki, yani Trossard transferini hani birazcık gölgede bıraktı. Beşiktaş yönetimi mutlaka bunu kapatacaktır ki hafta içerisinde öneleme maçına da ya Vaslav Çelni bütün sezon sağ tarafı götürebilecek gibi iyi oynamıyor. Yani baktığında işte boş kaleye kaçırdığı pozisyon vesaire. Yani çok formda değil, mutlaka bir sağın olacaklar. Mutlaka bir santrafor olacaklar. Yani Emirhan'ın güncel performansının iyi olması belki onları stoperde bir nebze nefes aldırdı. Ama bence Beşiktaş'ın bir stoper ihtiyacı da var. Yani bu denklemde yani Beşiktaş da eksiklerini kapattığı zaman çok keyifli bir lige giriyoruz. Yani Trabzonspor'la alakalı hani bir parantez açayım. Futbol operasyonu ne kadar güzel gidiyor bunu doğrulamak adına. Şimdi Trabzonspor yaptığı transferlerde yüksek başarı oranı sağladığı gibi mesela Beşiktaş'ın bu oyuncudan, ya mesela örnek diyelim, Fenerbahçe ümidini kesti ve Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a gönderdi. Beşiktaş Cengiz Ünder'i ayaklandıramadan Fenerbahçe'ye tekrar geri gönderdi. Satın almasını da kullanmadı, devam etmek istemedi. Peki Ernest Muçi'de ne oldu? Beşiktaş Muçi'den umudunu tamamen kaybetti. Trabzonspor'a gönderdi. 2,5 milyon euro gibi bir zorunlu satın alma koydular. Komik bir para. Ya yeter ki gitsin diye. Ernest Muçi müthiş bir sezon geçirdi. Trabzonspor'da büyük maçlarda goller attı. Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'u işte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarısında, ligdeki başarısında çok büyük rol oynadı. Dönemin sonunda Serdar Adal ne dedi? İnşallah Trabzonspor bu opsiyonu kullanmaz dedi. Oyuncu tekrar bize döner dedi. Şimdi Trabzonspor tarafının aldığı oyuncuyu, yani Muçi bitmiş durumda gitti Trabzonspor'a. Hatta Fatih Tekke ne dedi? Ben bu riski alıyorum, takım için alıyorum dedi. Basın toplantısı, ilk basın toplantısıydı. Çok net hatırlıyorum. Ben bu riski alıyorum, Allah utandırması, kendim için, takım için aldım dedi. İnşallah bir yere getirebiliriz Muçi'yi dedi. Muçi bir yere geldi Trabzonspor'da. Trabzonspor'un bir de böyle aldığı oyuncuyu da yukarı çıkartma oyunu da var. Şu an işte hiç saymadığımız Ozan Tufan gibi potansiyeline yaklaştırdığı oyuncular da var. Geriye baktığında işte Pina var. Samet'i aldılar, bence hiç hasta alınacak bir oyuncu değil. Özellikle rotasyonu çok iyi değerlendirebilirler. Kaleci de Onana ile devam ediyorlar. Ya bence çok iyi bir takım oldu Trabzonspor. Beşiktaş'ın da az önce söylediğimiz eksiklerini kapatmasıyla birlikte çok keyifli bir lige doğru gidiyoruz. Bence çok keyifli bir lig olacak. Dört büyüklerin dördünde iddialı olduğu bir sezon olacak. Yani bence son senelerin hani dört takımın da içerisinde olduğu ve Beşiktaş'ın da, Trabzon'un da, Fenerbahçe'nin de, Galatasaray'ın hiçbirinin erken kopmadığı, Mart Nisan'a kadar kafa kafaya gidilecek bir sezon olduğunu düşünüyorum. Minimum 3 takımla.
1: Peki. O zaman kör sıralama yapalım, öyle bitirelim 3-4 dakikalık bölümde. Süper Lig'e gelmiş işte en iyi oyunculardan oluşan bir kör sıralama. Bu dediğin gibi Anelka Osimhen özelinde değerlendirebileceğin, bu döneminde nasıl getiriyorsun, ne kadar güzel işleyebileceğin transferleri de içinde barındırdığı gibi, kariyeriyle Salah gibi transferleri de içinde barındırıyor olabilir. Tabii Salah'ı, Anelka'yı, Osimhen'i bu listede görecek miyiz? O da ayrı konu. Orada da bilgi vermeyeceğim sana Yunus Aydın. Biraz kör sıralamayla gidelim. Tatlı oluyor, yapalım. Güzel oluyor böyle dönemlerde. Onlu yapalım. Ne diyorsun?
0: Tamam.
1: Geçen gün 20'li yaptık. Hiç güzel olmadı. Erkan Tiryaki ile 20'li yaptık. O da biraz hani nerede çokluk orada fayda sağlamayan bir durum gibi oluştu. Hemen gülme. Ben kötü bir şey demeyeceğim Yunus Aydın. Yani hemen bir gülüyorsun. Çokluk olunca pek de orada güzellik olmuyor, onu söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Öyle devam ettik. Ama Yunus Aydın'la konuştuğumuz noktada şimdi birinci sıra dedik, ikinci sıra dedik, ona kadar gittik. Eto ile başlayacağım. Eto'yu kaça yazarsın?
0: Hem Antalya'da oynadı, hem Konya'da oynadı. Yani 5. 5 diyelim.
1: Eminsin. Eto'yu 5'e yazmakta eminsin. Peki, kararlısın.
0: Eminim, 5.
1: Drogba'yı kaça yazarsın?
0: Antalya'da bir ekstrası ilk 5'e yazayım.
1: Drogba'yı kaça yazarsın?
0: Drogba 4.
1: Drogba'ya 4 diyorsun. Peki, Salah dedim. Salah dedim. Kimler gelecek bilmiyorsun ama Salah dedim. Yani daha kimler?
0: Salah.
1: Evet.
0: 2. İki.
1: Salah'tan iyisi gelir mi diyorsun?
0: Ya bir bıraktım şans, bir bıraktım bir kişi.
1: Carlos.
0: Roberto Carlos 6. Bir frikik golüyle ayrıldığı için Fenerbahçe'den.
1: 6'ya yazıyorsun Carlos'u. Salah'ın neyle ayrılacağını bilmiyoruz mesela, onu da söyleyelim yani.
0: Ama şu an çok büyük efekt. Yani şu an çok büyük efekt. Günceli biraz öne aldım.
1: Peki, günceli öne aldım. Güncele çalıştım. Kovarejma dedim.
0: Kovarejma. Beşiktaş taraftan gönlünde çok başka yeri var tabii.
1: 3'ün var.
0: Ama
1: 7'in var.
0: 3 var. 3, 7, 8, 9, 11 boş. 7 diyelim Kovarejma'ya.
1: Kovarejma'yı 7'ye attım. Bak bence bu olmadı. Eto'ya 5
0: deyip çok kaldım.
1: Eto'ya 5 deyip Kovarejma'ya 7 diyorsan, ben bir Beşiktaşlı olsam mesela şu an, neyse yapmayayım, demeyeyim öyle de, kızardım öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim, kızardım. Kapatmayın radyoyu, değiştirmeyin frekansı. Şimdi bak, tam öyle diyecektim. Değiştirirdim frekansı. Sakın değiştirmeyin Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz Ömercan Özmen'le dakikalar içerisinde. Ve hızlıca devam ediyorum. Hızlıca devam ediyorum dediğim noktada da Kovarejma dedik. Snyder'deyiz.
0: Snyder 8, Kovarejma'nın altında. Snyder 8.
1: Yunus Aydın, Galatasaraylıları da al karşına. Alıyorsun da zaten. Van Persie.
0: Drogba 4'te ama.
1: Van Persie.
0: Robin Van Persie 10.
1: Van Persie'ye 10 diyorsun. Peki.
0: 10.
1: Yani bu arada cevapların da bunun haberin olmadan yapılan bir kör sıralama olduğunu,
0: tabii.
1: net bir şekilde hazırlıksız olduğunu gösteriyor. Bu açıdan samimiyetimize inanın yani. Mario Gomez dedik.
0: Beşiktaş taraftarıyla arayı düzeltelim. 3.
1: Abi bir şey kal ama yani çok zora gireceksin, söyleyeyim sana. Sadece zora gireceğini söyleyeyim. Mario Gomez'i 3'e koyarsan çok zora gireceksin, onu söyleyeyim sana.
0: O zaman 9.
1: Yo, koyduk bir zaten kere. Koyduk bir kere. Ben yazdım. Yazdım. Aynen. 1 kaldı, 9 kaldı. Kimler kaldı?
0: 1 ve 9.
1: Kimler kaldı? Tam da 1'e 3'e gidecek isimler de esasında, onu söyleyeyim. Anelka ve Osimhen.
0: Osimhen 1. Anelka bakış çok kötü oldu.
1: Anelka çok kötü oldu, evet. Yani çok zorlanacaksın dedim Mario Gomez'i 3'e koyarak. Evet.
0: Çok güzel oynamış oldum. Osimhen'le Salah'ı 1 ve 2'ye koyarak.
1: Katılıyorum orada. Tamam. Ama Carlos'u beklemezdim. Bak, burada problem yok. Mesela Mario Gomez'e 3 dedin. Okey. Drogba'da büyük bir problem görmüyorum. 4 diyorsun. Eto belki biraz daha aşağılarda olabilirdi. Çünkü aşağılarda Snyder, Ali, Anelka'yı görünce, Kovarejma'yı görünce, Carlos'u görünce ya Eto'nun 5'te ne işi var diyorum. Ama bence 4'e kadar iyi gittin. Kör sıralama olmasına rağmen haliyle bunu bilinçli yapmıyorsun. Kim gelecek diye tahmin edemeden ilerliyorsun.
0: Ben Alex'le Hacı gelirse diye çok yukarıları boş tutmaya çalıştım. İlk onlar gelmedi. Evet,
1: gelmedi. Biraz da böyle hani senin dediğin gibi son 15 belki Carlos Alex döneminden hatırladığımız bir isim ama oralara, Anelka zira aynı şekilde, ama oralara gittim. Oraların da çok daha gerisine gitmek istemedim açıkçası. Alex'e gidersem Hacı'ya gitmesem olmayacaktı. Hacı'ya gitsem bu sefer Ortega'ya vesaire, oralara çıkacaktı yolumuz. Çıkmasın oralara dedik yolumuz. Hatırlayalım onları ama bugün bu sıralamada hatırlamayalım istedim. Osimhen 1, Salah 2 dedi, Gomez 3, Drogba 4, Eto 5, Carlos 6, Kovarejma 7, Snyder 8, Anelka 9 ve Van Persie 10 dedi Yunus Aydın. Kör sıralamada da böyle bir durum yaptık. Bak nasıl patladın, Yunus Aydın demiş dinleyicimiz.
0: Kovarejma şu an tek, yani kurtarabilen Kovarejma'ya forma numarasını vermişim. Tek gelmeyecek oradan.
1: Bak mesela özür dileyeyim bir dinleyicimiz, Mehmet Bey, Icardi'yi nasıl koymazsınız ya demiş. Hakikaten haklı. Icardi'yi nasıl koymam mesela? Eto'yu koyduğum yerde ya da ne bileyim orada Eto haricinde Icardi'yi, Van Persie'yi koyduğumuz yerde Icardi'yi nasıl koymayız değil mi? Yani orada haklı.
0: Ama çalışsalama tam böyle bir şey zaten. Yani bir ne şey geleceğini bilmemek. Yani belki bire hani çok alakasız bir futbolcu
1: belki
0: da
1: belki Salah'ı bekliyorsun. Değil? Salah'ı koymuyorum mesela değil mi?
0: Aynen. Yani hani bir numarada bekliyorsun, hani son bir numarada hani Ali Lukunku'yu da duyabilirsin.
1: Doğru. Çok doğru. Tam Eto'nun girdiği yerde değil mi? Peki. Teşekkür ediyorum. Yani Anadolu takımlarına gitmesiyle girdiği yerde. Doğru. Yunus Aydın, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Selamlar. Sağ ol, var ol. Yunus Aydın'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Kör sıralamayı da yaptık. Sizin peki ilk ona girecek buradan sıralamanız ne olurdu diye soracak olursam. Mehmet Bey mesela Drogba 1, Salah 2, Osimhen 3 demiş. Şimdi bak burada itirazım olmaz.

0: burayı değiştirebilirsin mesela. Osimhen 1, Drogba 3, Salah 2, Salah 1, Osimhen 2, Drogba 3 yaparsın. Bu üçlünün arasında gidip gelen şeylere itirazım olmaz, onu söyleyeyim. Ama 4'ü de yazacaksan orada mesela Carlos'u da buraya dahil edip Carlos'un da 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e nereye yazılırsa yazılsın çok da itirazımın olacağını düşünmüyorum mesela, onu söyleyeyim. Icardi'yi nasıl koymazsınız mesajı gelmişti. Icardi nasıl olmaz mesajı da gelmiş mesela. O mesajdan mı güç aldı da geldi bilmiyorum ama haklı dinleyicilerimiz bu konuda. Koymalıydık. Icardi'yi de eklemeliydik listeye. Trabzonspor Onaçı'yı Fenerbahçe'ye verir mi sizce? Verse fiyat bandı ne olur? Fenerbahçeli olarak Onaçı'nın golcülüğünü çok seviyorum. Katılıyorum bu arada Onaçı'nın golcülüğü konusunda. Eğer satış listesinde ise yine Uğurcan Çakır'da olduğu gibi istediği parayı da verse Fenerbahçe'ye yine de vermeyip Galatasaray'a Osimhen'in yedeği olarak verirler mi demiş. Yani bir problem var ki o problem sadece Onaçı ile alakalı da değil, olay problemine de sirayet etti. Oraya da yansıdı Ercan Bey. Galatasaray Trabzonspor arasında bu tarz ilişkilerin o kadar kolay olabileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe Trabzonspor arasında zaten kolay değildi. Ama bakalım neler olur bilmiyoruz. Herhalde Fenerbahçe'de de Trabzonspor'dan gelen bek transferi vardı. 3 yıl 4 yıl önce Sayın Ali Koç döneminde. Kimdi ama şimdi ismini böyle bazen hatırlayamazsınız ya. Biri gelir Trabzon'dan ve Fenerbahçe'ye gelen işte o beklerle. Novak peki tamam hatırladık, bak Novak'tı. İşte sözleşmesi bitecekti, öyle hatırlıyorum, sözleşme bitmişti. Anca o şekilde anlaşmalar olacak gibi durumları görürüz gibi duruyor oralarda Fenerbahçe Trabzonspor arasında. Ha, bu arada bir de Oğuz Aydın'a onların iyi bir ilgisi var diye biliyorum Trabzonspor tarafının. Özellikle devre arasında da bunu hissettirdiler. Gelen haberler öyleydi bizlere de. Şimdi orada bir şey olursa diğer tarafta da bazı şeyler olabilir yani, hali hazırda bir görüşme, bir anlaşma olursa onu da konuşalım. Bir de kulüp kombineyi selamlar. Bir de kulüp kombineyi 22 bin civarında satışa kapatıp yabancı turist misafir taraftarlardan daha çok para kazanacağını düşünüp bilet olarak devam edecekmiş demiş. Peki 30 milyon TL'lik forma alan demiş birisi. Forma alan belediye başkanının heykeli dikilmeli demiş. Benim en çok merak ettiğim Fenerbahçe kimleri devre dışı bırakacak? Kadrodan ön tarafı güzel kurayım derken arka taraftan olmasınlar demiş. Değil mi? Şimdi Kante mesela gitmeye çalışıyor, gönderilmeye çalışılıyor. Ama işte bir alıcı bulunamıyor. Çok yüksek maliyeti var denilen bir Kante. Şimdi ona da tekliflerin geldiği konuşuluyor örneğin. Salı reisin en sevdiği yemek buymuş demiş. Koşari yemeği demiş. Yapılışı haşlanmış nohut ve yeşil mercimek, haşlanmış makarna, genellikle küçük boy pirinç pilavı, üzeri karamelize edilmiş çıtır soğan, özel domates sosu ve sarımsaklı sirke sosu. Hazırlanışı abisim sen ne yaptın, biz şu an nereye döndük, yemek programına döndürdün burayı. Uzun bir paragraf yazmışsın yani, bildiğin yemek tarifi veriyorum Radyo Gold'de, parantez programda yapmadığımız bir şey mi konuşuyoruz, tamam ama ya tarife kadar da hazırlanışa kadar da okumamıştık hiçbir şeyi bugüne dek. Hadi girelim oraya. Tüm malzemeler ayrı ayrı haşlanıp pişirilip servis tabağında en alta makarna, üzerine mercimek, pirinç ve nohut sırayla katman katman dizilir. En üste karamelize soğanla özel domates sosu dökülerek yenir demiş. Doğru, bu çok paylaşıldı sosyal medyada. Salah bunu çok seviyor diye. Hatta L1 Üçgen'de Ufuk Kankaracan'dan dinledim en son bu sabah. Bu yemeği çok seviyor gibisinden. Ama yani kaçımızın mesela tabii zevkler ve renkler tartışılmaz, ayrı konu. Radyo Gold'deyiz, renkleri de tartıştığımız noktadayız gerçi, ama gerçi renkleri değil, renklerin tercihlerini ya da renklerin gündemini tartışıyoruz genellikle biz. Ama zevkler ve renkler tartışılmaz. Şimdi ama kaçımız mesela şöyle bir şeye okey deriz. Hızlıca nohut, yeşil mercimek, pirinç, soğan, onun yanında sarımsaklı domates sosu. İçerisinde neler var? Makarnanın olduğu, içerisinde mercimeğin olduğu, pirincin olduğu, nohutun olduğu, hepsinin aynı yerde olduğu bir yemek. Kaçımız mesela buna evet deriz? Onu merak ettim yani. Ben orada ön yargılı yaklaşmadan önce. Ya benim tam da damak zevkime göre Berk, neyden bahsediyorsun sen diyen olursa saygı duyup kapatacağım konuyu mesela. En son hatırladığım Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gelen oyuncu 6 yıl önce Novak vardı demiş. Bak 2-3 yıl önce dedim değil mi bir de ona? 6 yıl oldu mu ya? Novak geleli. Şöyle bir bakalım. 6 yıl olmuş mudur ya? Vay be. Ne kadar süre geçmiş üzerinden değil mi? Novak Fenerbahçe'ye geleli 6 yıl oldu diyor dinleyicimiz. Novak Fenerbahçe'de haberlerini görüyorum ben de şu an. Evet 2020. Bak ne kadar hızlı geçmiş zaman. 2-3 yıl gibi gelen şey 7 yıl, 6 yıl gibi geliyor. Ama bir hayrı da oldu mu olmadı tabii Fenerbahçe'ye. O önemli, onu konuşmak gerekiyor. En son hatırladığım Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gelen oydu diye eklemiş dinleyicimiz sonuna. Peki. Sıcaklardan bahsettiğimiz anlar için bir dinleyicimiz demiş ki, kimdir o, hemen adını okuyalım. İbrahim Özhan. Tam o saatlerde halı saha maçı vardı. Allah'tan ayılan bayılan olmadı nemden demiş. Aman dikkat edin ya, bu nemli havalarda, sıcak havalarda. Yani nemli bir gecede halı sahada koşturup efor sarf etmek, kaldı ki ısınmadan bunu yapmak. Bence öğle sıcağında saat 13'te bugün güneşin alnında bir saat boyunca çok da tempo olmadığı, hani bir sporcu değilseniz, çok da buna alışık değilseniz, bir saat boyunca koşmak ya da yarım saat boyunca koşmakla eşdeğer bir şey. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. O nem yürürken insanı rahatsız ediyor. Böyle nefes almakta artık zorlandığınızı hissettiriyor nem. Durduğunuz yerde bunu hissettiriyor ya. O yüzden aman dikkat edelim. Yani halı saha malı saha varsa tabii kimseyi de çelmeyelim burada. Sonra ne oldu da gelmiyor bu bizim Rıfat demesin arkadaşlarınız sizlere. Mesela Rıfat Bey bizi dinliyorsa şu an, Mehmet Bey, Ahmet Bey adında bir halı sahaya gidecek dinleyicimiz bizi dinliyorsa, ya nem var ben de korktum, radyoda böyle dinledim, aman gelmeyimi işte farklı bahanelerle sunup da arkadaşlarınıza ekmeyin. Söz verdiyseniz gidin tabii ama çok eforda böyle yormayın kendinizi, onu söylemeye çalışıyorum. Selamlar Berksayar. Sefaköy'den Halil ben. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş 8 numara arıyor. Uzaklara gitmesine gerek yok. Fenerbahçe'nin kadroda kontenjandan dolayı düşünmediği, acaba düşünmüyor mu? Onu da konuşmak gerekiyor. Şimdi son maça göre bir hatırlayın, son maçlara göre. Bir de İsmail Kartal faktörüne göre hatırlayın. Bence orada farklı bir yol bulacaktır Fenerbahçe. Fred'i değil, daha farklı bir isim ama kimi? Onu da konuşmak lazım. Elden çıkartacaktır, bilmiyorum. Fred tam aradığımız oyuncu. Fenerbahçe kıymetini bilmiyor demiş dinleyicimiz. Bence tam da öyle, kıymetini bilmiyor değil o iş. Bakmak lazım. Berk tam bir bulamaç olmuş o tarif demiş Mehmet Bey. Özür dilerim. Bu hastalık yavaş yavaş geçiyor tabii. Geçtiği noktada da sesimize, bazen öksürüğümüze, hani tıksırık da deriz ya halk arasında, öksürüğe tıksırığa yansıyor. Onun için özür dileyelim. Diğer tarafta Salah'ın en sevdiği yemek için bunu diyor dinleyicimiz tabii. Mercimeklerin, pirinçlerin, nohutların işin içerisinde olduğu bir yer için. Yani bir yemek için böyle diyor. Berkçim yayınlar kolay gelsin demiş. İrfan abi yok mu demiş. Yunus Aydın'la konuştuk galiba, yeni açtın Cihat. Cihat Kır yazmış. Sevgili kardeşim, aynı zamanda dinleyicilerimizden o sormuş. Az önce tüm transfer gündemini konuştuk, detaylandırdık. Fenerbahçe'de Pavlidis'i, Charlotte'u, Endrick ihtimalini ve aynı zamanda Brezilyalı Park Sao'yu, Beşiktaş'ta Nunez ihtimalini, Vlahovic'e yine aynı şekilde vites arttırdığı haberlerini Beşiktaş tarafında konuşurken, tabii tüm bunlarla beraber Galatasaray'da Can Uzun ihtimalini, Can Uzun'daki kıran kırana pazarlık durumunu, Leao'ya da sirayet eden bu kıran kırana pazarlık ihtimalini konuştuk, detaylandırdık. Salah'ın kattıklarını ve katabileceklerini maddi anlamda da konuştuk, konuşmaya devam ettik. Devam da edeceğiz, detaylandıracağız. Ama tabii diğer tarafta tüm bunları konuşuyorken Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da bir nevi biraz daha sessizlik olduğunu söyleyebiliriz, aktarabiliriz. Beşiktaş'ta nasıl almıştı o rüzgarı arkasını hatırlayın lütfen. Trossard, Salah ihtimali derken o Salah ihtimali duruldu. Beşiktaş'ta da işler duruldu. Beşiktaş futbol aklına göre tabii bu beklenen, planlanan bir şeydi. Böyle ilerliyordu ama öyle mi ilerler, öyle mi gider? Bakalım Beşiktaş'ta neler göreceğiz, onu da merakla bekliyoruz açıkçası. Berk abi iyi yayınlar. Sana geçen hafta ne söylemiştim? Muhammed Salah transfere gerçekleşecek birinci kanaldan bilgidir ve yorumcular yalanlamıştı değil mi demiş. Bir iki tane daha transfer bilgisi var elimde. Vermemi ister misin abi demiş. Bak görüyorsun, gönüllü muhabirler geliyor. Akın Bey böyle diyor. Akın Bey yazın, okuyalım. Mesajlarınızı her daim okuyoruz. Yapacak bir şey yok belki. Madem Salah'ın çok sevdiği yemek, biz de yiyeceğiz. Trabzon'da menülere de girerse şaşırmam demiş. Yeni açabildim, kusura bakma, mağazadayım. Gelen giden çok oluyor demiş. Şükür şimdi müsait oldum demiş. Cihat mağazadayım diyor. Cihat'ın mağazadayım dediği, daimi dinleyenlerimizden Cihat'ın mağazadayım dediği yeri Bahçe Market efendim. İyi ahşaptan iyi masa ve ürünleri üretiyor. Masa, sandalye gibi ya da işte orada sehpa gibi. daha farklı aklınıza gelebilecek bu tarz mobilya tarzı işte dekorasyonda kullanabileceğiniz birçok iyi ürünler üretiyor. Dudullu da onun da yeri. Cihat Kır iyi dinleyicilerimizdendir. Ona da selamlarımız olsun. Cihat, mağazadayım dediğin noktada mağazanın da şöyle küçük bir hemen hızlıca tanıtımını yapalım istedim yayında. Yok ben gitmeyeceğim Berk Halısahaya demiş. Bak Mehmetler, Rıfatlar bugün Halısahaya gidecekse dikkat etsin dedik. Böyle aklımıza gelen isimden okuduk. Mehmet Bey hemen ben gitmiyorum demiş, gülmüş. Peki. Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10'dan mesajlarımızı yazın lütfen. Mesajlarınızı yazın lütfen. Allah razı olsun kıymetli dostum. Yüceltin beni. Teşekkür ederim demiş Cihat. Estağfurullah. Sağ ol, var ol Cihat. Darwin Núñez bitmek üzere. Alexander Charlotte'la da fiyatta pazarlık yapılıyor. Oyuncu ve eşi Trabzon'a dönmeye sıcak bakıyor. Ayrıca Martin Odegaard'la temaslar var ama biraz zor gibi demiş. Akın Bey. Akın Bey dedi ki gönüllü muhabiriniz olayım, detay vereyim. Peki, teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Biz Fanatik Gazetesi'nden şöyle haberlere biraz başlıklara bakarak devam edelim. Sonrasında Ömercan Özmen'le de konuşarak devam edeceğiz, yayınımızı sürdüreceğiz. Fenerbahçe'de hücuma tabii birçok isim konuşuluyor. Bunların arasında 3 yıldızdan birini bitirmeye kararlı görünüyor Fenerbahçe. Pavlidis ihtimali vardı. Benfica bir yandan Pavlidis'i satmak istemediği yönünde kamuoyu oluştururken bir yandan da kapalı kapılar ardından Fenerbahçe ile pazarlık halinde haberleri var. Onu söyleyelim. Fanatik gazetesinde böyle yer alıyor bu kısım. Teknik direktör Silva öğrencisinin Fenerbahçe'ye gitmek istediği ile ilgili iddialar için ruh hali son derece profesyonel açıklamasını yapmıştı. Charlotte tarafına döndüğümde Atletico Madrid daha önce satmak istemediği Charlotte için bu kez pazarlıklara hazırız mesajı gönderdi. İspanyol devi prensip anlaşmasına vardı. Vlahovic'e imza attırmak için önce Norveçli forveti göndermeyi planlıyor haberleri var. Tabii Vlahovic giderse Fenerbahçe'ye Charlotte gelecek. İşte Vlahovic giderse Beşiktaş Vlahovic'ten vazgeçmiş olacak. Fenerbahçe'de zaten Vlahovic gündemi an itibariyle bu kadar Beşiktaş kadar net anılmıyor, detaylı anılmıyor. Onu aktaralım. En direkt tarafı. Real Madrid önce Diomande transferini açıklamıştı, hatırlayın. Ardından Vinicius'un sözleşmesinin uzatıldığını duyurmuştu. Endrick'in kiralanması için Fenerbahçe ve Roma'ya yeşil ışık yakılmıştı. Fanatik'te yer alan habere göre. Ancak Real Madrid anlaşmaya oyuncu için belirlenen oynama süresinin belirlenmemesi halinde tazminat maddesi eklemek istiyor. Yani yönetim kararı İsmail Kartal'a bırakıyor burada da. Hocam oynatır mısın? Hocam böyle bir madde ekletir misin? Gibi bir karar var. Burada da tabii bu zor. Yani mutlaka oynaması gerekiyor gibi maddeler. Takımlar adına öyle bir durumda mutlaka oynaması gereken bir Endrick nasıl değerlendirilir Fenerbahçe'de? Nasıl ön plana çıkar? Biraz zor gibi. Sanki Charlotte daha öne çıkıyor ya da Pavlidis daha öne çıkıyor gibi. Jirasi'den bu kadar uzaklaşılmadı bence. Ama haberlerde Jirasi ismine ilişkin detaylara artık yer verilmiyor gibi duruyor diyeyim. Diğer tarafta Muhammed Salah önce İstanbul'a ardından Trabzon'a gitti ve oralarda kendisine gösterilen müthiş sevgi karşısında tam anlamıyla mest oldu. Açıklamalarına da yansıttı bunu Trabzonspor tarafında. Antrenmana hızlı başladı. Ve tabii onun gelmesiyle beraber hem TS Club'da yoğun ilgi hem de 20 bini bulan bir kombine satışı ihtimali var. Trabzonspor tarafında durum buyken Fanatik Gazetesi'nin manşetini süsleyen detaylar böyle. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Can Uzun'da fark 5 milyon euro haberi var. Hemen o habere ilişkin Galatasaray-Frankfurt arasındaki kıran kırana pazarlıklar sonuç verdi yazısını görüyoruz Fanatik gazetesinin ilk sayfasında. Alman ekibi 60 milyon eurodan 45 milyon euroya kadar indi. Galatasaray ise 35 milyon eurodan 40 milyon euroya çıktı. Aradaki devasa fark 5 milyon euroya kadar düştü. Can Uzun'un sarı kırmızılı formayı giymek istemesi yönetimin en önemli kozu oldu deniyor detaylara göre. Aynı zamanda orta sahada yeni adayın Salis Abdülsamet olduğu konuşuluyor ki onun da yine Galatasaray'la yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmüyorsam anıldığını yani bir iki gündür konuşuyoruz, detaylandırıyoruz. Salis Abdülsamet ön libero oyuncusu Galatasaray'la anılıyor, 26 yaşındaki oyuncu. Bunu aktaralım. Fransa'da Nice'de forma giyiyordu yanlış hatırlamıyorsam son olarak. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Ömercan Özmen'e döneceğim. Ömercan Özmen'le konuşacağız. Ömercan Özmen'le gündemi değerlendirdiğimiz bölüm olacak. Tabii Beşiktaş'ı biraz kısa geçtik. Beşiktaş'la da devam edeceğiz. İlker Yaman der ki, İlker Yaman mesajını bizlerle paylaşmış ve şöyle demiş. Berk Bey selam, 2 gündür tüm platformlarda, sosyal medya olsun, TV yorumcular olsun demiş ve yazmaya devam etmiş. Bununla bırakmış mesajını, yazmaya devam ediyor. Herhalde mesajı geldiğinde konuşacağız İlker Yaman'la. Ama İlker Yaman, sizi hatırladım. Bir maç çıkışında o kadar sinirliydiniz ki dakika skordaydım ve yazdığınız cümleler, yazdığınız mesajlar hakikaten akıl alır gibi değildi, onu da söyleyeyim. Böyle şimdi sakin zamanınıza denk gelmişken siz de böyle az çok hatırlayacaksınız o günü. Yani yönetime kızmak konusunda sadece bugün değil, yönetim tarafından bazı haberler vardı, onlar kesildi diyorsunuz. Yönetimi suçluyorsunuz, yorumcuları suçluyorsunuz. Ama sizin bu olayınız, suçlama durumunuz sadece o gün değil, diğer günlerde de olmuştu. Yani bir Okan Burak'a öyle bir eleştiriniz vardı ki, biz övdük diye mesela, öyle hatırlıyorum. Çok böyle konunun üzerine gitmiştiniz, onu söyleyeyim. Hatırlamaz mıyım, aşk olsun, haklısın üstadım demiş. Estağfurullah, problem değil. Sadece hatırlamış oldum. Profil resminizden hatırladım onu da. Berk Bey selam, 2 gündür tüm platformlarda, sosyal medyada, TV'de televizyon yorumcuları Galatasaray transfer haberlerini kesti. Sizce bilinçli mi, yönetim tarafından mı yapılıyor demiş. Bilmiyorum, onu söyleyeyim. Galatasaray ilişkin. Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Ömercan Özmen'le konuşacağız. Bu arada internet yayınınıza sık sık kesilme oluyor mesajı var. Bu sadece mesajı yazan dinleyicimizde mi oluyor, yoksa ya bizde de oluyor bak, iyi ki değindi, hadi ben de yazayım diyen dinleyicilerimiz var mı? Mete Bey yazmış. Hızlıca sizlerde de bir kesilme oluyorsa, problem varsa lütfen söyleyiniz. Teknik ekiple bir hemen irtibata geçeyim o konuda. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan hoş geldin, selamlar. Teşekkür ediyorum. Ben biraz Avrupa gündeminden ilerleyeyim isterim. Transferi Yunus Aydın'la çok konuştuk. Hafta içi Sturmgras Fenerbahçe maçı var, rövanş var. Diğer tarafta Kralov'la karşılaşacak Beşiktaş, burada karşılaşacak bu defa. Karşılaşmalara ilişkin, hem Fenerbahçe'mize hem Beşiktaş'a ilişkin sen neler söylersin, nasıl görürsün rövanşı diye sorayım.
2: Tabii. Önce istersen Fenerbahçe'den başlayayım.
0: Tabii.
2: Konya'da karşılaşma sonrası tekrardan bir rövanş karşılaşması olacak. 2-0'ın avantajıyla deplasmana gideceğiz. İyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum, 2-0'lık avantajı Fenerbahçe adına. Çünkü bu tip deplasmanlar hep zor olur ve skor işte 1-0 risklidir, beraberlik halinde var risklidir. Bir de sezon başı olmasından dolayı reaksiyon durumunda sıkıntı yaratabiliyor çoğu zaman Türk takımları adına, ama biz 2-0 kazandığımız maçın ardından Sturmgras deplasmanına gitmiş olacağız. Bence Sturmgras'la ilgili birçok şeyi ilk başta gördük. Tabii bir sürpriz de yapabilirler. Orası başka, ama 4-4-2 sağlam şekilde oynayan, oyun disiplininden kopmamaya çalışan ne olursa olsun sağ içinde şartlar. Fizik kalitesi yüksek, uzun boylu bir takımdan bahsediyoruz aslında. Fenerbahçe ilk maçta işte Talisca ve Greenwood'un çok kaliteli iki tane golüyle orada iki gollü galibiyeti almayı başardı. Bence bu turu Fenerbahçe deplasmanda da kazanarak tamamlayacak. Çünkü kalite olarak gerçekten oldukça üstte bir Fenerbahçe var ve işte orta sahada Genduzi, Kante, Asensio üçlüsü, buradaki işte Stankovic, Weindal ikilisi orada her zaman bir artı bir yakalayıp yüksek kaliteyle, işte yüksek oyun temposuyla beraber orayı bozabiliyor. Arka tarafta Skriniar gibi çok önemli bir lider, yanında Ake gibi çok önemli bir tecrübe ve kaliteli ayak var. Bu da oradaki dengeyi sağladığını düşünüyorum. Ki önde işte Jatta, Vlahovic, bu iki oyuncu vardı. Bu iki oyuncu için hep şundan bahsediyor. Yani kısa bir uzun forvet uyumu, hani eski tarzda bir forvet hattı var. Sturmgras'ın diye bahsetmiştik, ama orada da bu Ake ve Skriniar'ın çok iyi oyunu, özellikle Skriniar'ın. Sezona bence çok iyi girdi. Zaten iyi bitirmişti. Orada o ikiliyi de eritmeyi başardı ve zaten kısıtlı hücum yapabilme varyasyonları olan Stuttgart'ı, çok özür dilerim, Sturmgras'ı orada bir eritmiş olduk. 2-0'lık mağlubiyete mecbur bıraktık Sturmgras'ı. O yüzden deplasmanda da dediğim gibi Fenerbahçe'nin kazanarak ilerlediği bir tur olmasını bekliyorum.
0: Beşiktaş tarafına geçersek neler söylersin?
2: Abi orada da yine bahsetmiştik, maçta da konuşmuştuk maçın içinde de sonrasında da. Açıkçası Beşiktaş'ın işte Kralova maçı bence 1-0 deplasmanda alınan galibiyet, tabi 10 kişi kaldı Beşiktaş. Hani daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Ama neyse ki işte deplasmandaydı bu ilk maç ve içeride konuk edeceğiz Krolov Bey'i. Beşiktaş da bence sezona kötü başlamadı, hatta yukarıdan başladı diyeceğim takımlardan bir tanesi oldu bu Avrupa anlamında. Hani ne oynayacağını merak ettiğimiz, ne yapabilir işte İtalyano'yla, yeni yapılanmayla beraber nasıl bir oyun göreceğiz diye düşünüyorduk ama bence Beşiktaş'ın gayet hareketli, özgüvenli bir oyunla başladığını söyleyebiliriz. Tabii pozisyonları da harcadığından bahsedebiliriz. Yani özellikle Serni, işte Oh birçok pozisyonda. Şimdi Oh'la ilgili seninle konuşmuştuk. Bu karşılaşmada da gördüğüm için söylemek istiyorum. Oh mücadele anlamında, takım oyunu olmak, oyuncusu olmak anlamında bence çok değerli bir orada elinizde seçenek. Çünkü en önde presi istediğiniz sıklıkla başlatma enerjisine sahip, orada maçın her dakikasında mücadele etme enerjisi ve gücüne sahip bir oyuncudan bahsediyoruz ama işte oyuncunun karar verme yetenekleri biraz bu maçta Beşiktaş'ın bence farkı yükseltmesinin önüne geçti gibi. Ama bunda normal görün, çünkü oyuncu gol atmak istiyor. Muhtemelen o golü bulsaydı da çok daha yüksek bir enerjiyle maça devam edecekti ama 2-3 pozisyonda işte Mourinho'nun yaptığı ekstra koşular ceza sahasına, işte Beşiktaş orada bir 3-2 gibi yakaladı. Neredeyse üst üste 3 pozisyonda Mourinho hep aynı tepkiyi verdi Oha. Burada doğru kararları verebilse o gerçekten bence oyuncu standartlarını da yukarı koymuş olacak kendi adına. Kaliteli futbolcu orada doğru kararları, maçın içindeki atmosfer nasıl olursa olsun verebilen futbolcudur. Ama tabii burada bunları yapamadı. Yani kendi değerlendirdi, pas çıkartmadı. Dediğim gibi o anki atmosferle de ilgili bu. Ama Beşiktaş genel anlamıyla buradan bir galibiyet çıkartmayı başardı. Outtara'nın performansı, yani çoğumuz ilk defa izledik Outtara'yı Beşiktaş formasıyla. Bence ilk sarı karta kadar fena bir performansı yoktu Outtara.
0: Bence iyiydi. Yani evet. Sezon başında gelir gelmez çok iyi transfer demiştim. Ki birkaç maçına denk geldiğim için, yani oturup da Outtara nasıl oynuyor acaba deyip Beşiktaş gündeminde yokken izlediğim bir oyuncu değildi ama denk geldiğim bir oyuncuydu. Ve beğenerek izliyordum mesela. İlginç o da. Benim öyle çok fazla bu tarz oyunculara denk gelmişliğim, işte transferinde de görmüşlüğüm mesela senin kadar yoktur. O teknik taktik anlamda bu kadar eğilimim yoktur o bölüme, bu işin bu kısmında. Ama hakikaten beğendiğim bir oyuncuydu ki umut veriyor bence Beşiktaş adına, iyi işler çıkartacak bu sene.
2: Bence de umut veriyor. İşte yani o sarı kartta kadar da iyi oynadığını söyleyebiliriz senin de dediğin gibi. İşte uzun bacaklı, sprint kalitesi yüksek bir oyuncu. Bence ofansif anlamda da oyuncu istekli. Evet, yani bazen topla ilişkilerinin çok yukarı seviyelerde olmadığını belli etti maçın içerisinde ama orada oyununu daha da biraz daha basitleştirip daha üçüncü bölgeye biraz daha yaklaştığında o ekstraları denerse, yani doğru oynamayı veya işte takımın içerisinde o kurguda doğru yerde yer almayı becerebilirse Outdoor'a bence de ilerleyen haftalarda daha etkili olabilir. Ama o sarı karttan sonra oyuncu hem fiziksel olarak bence çok düştü, hem de Umar'dı sanırım karşısına giren oyuncu. Genç oyuncu girdi Krolova'da. O da onu çok zorladı. Yani aslında biraz ikinci sarı kart konusunda tehlike geliyorum diyordu. Oyuncu hem yorgun hem yıpranıyor hem de biraz açıkçası orada telaşlı bir görüntüsü vardı. Zaten tam orada değişiklik hazırlanıyordu Vincenzo Italiano'dan. Ama yetişmedi. Kırmızı kartı gördü. Onun için de negatife dönen bir karşılaşma olmaya başladı. Ama ağızda çok kötü bir tat bırakmadığını düşünüyorum ben de, aynen senin gibi. Beşiktaş'ın en sıkıntılı noktası bence stoper ikilisi. Yani stoper bölgesi diyelim ama Krolova maçında bu ikilinin de ben yine iyi performans verdiğini düşünüyorum. Özellikle Emirhan'ın orada Calo'yla beraber yüksek performansla oynadığı maçlardan biriydi ama hataya çok açık bir ikili bana kalırsa. Sürekli en yüksek performansla mücadele verme konusunda problem yaşayacak bir ikili. O yüzden Beşiktaş'ta kesinlikle bir stoper transferi olmasını bekliyorum. Orada daha böyle lider karakterli, oturaklı, belki topu biraz daha iyi kullanan bir stoper. Gerçekten işte Salih Orkun ikilisine orada topu verme anlamında da Beşiktaş'ı çok rahatlatacaktır. Mourinho zaten ilk Avrupa maçlarından beri söylüyoruz. Bence Vincenzo Italiano'nun en önemli dokunuşlarını yaptığı oyuncudan biri oldu. Yani direkt görebildiğimiz etkisi hücum anlamında olan. Mourinho sürekli ceza sahasına dahil ön tarafa koşular atmaya başlayan bir
3: oyuncu haline geldi ve 6 pasta da topla buluşup pozisyona girebilecek duruma kadar geliyor orada. Çünkü Serni daha fazla çizgiye basarak istasyon olmaya çalışan bir pas istasyonu olmaya çalışan bir profile geliyor ve işte Mourinho sürekli defans arkasına, bek ve stoperlerin arasına, hatta yay tarafına doğru bile attığı koşular var. Bu da ön tarafta çeşitliliği sağlıyor Beşiktaş için. Bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bu taraftan sezon içinde de farklı varyasyonlar üreterek pozisyonlar bulunabileceğini düşünüyorum. Olaytan'a da yarıyor çünkü. Olaytan da hatırlayacaksın birçok pozisyona girdi geçtiğimiz maçta da. Ve kaleci Nübel aslında benim için maçın oyuncusu Nübel. Onu söyleyebilirim Kurolova maçında. Gerçekten çok çok güven veren bir kaleci. Geçmişten de tanıdığımız bir isim. Yani işte Alman futbolu onu her zaman Neuer sonrası Neuer diye piyasaya her zaman söyledi, gösterdi. Kalecilik becerileri bence çok iyi. Zaten fundamental temel anlamında kaledeki duruşu, pozisyon alışı çok belli ediyor. Hep deriz zaten yani Alman kaleciler farklıdır diye. Gerçekten Nübel de kaledeki şu ana kadar verdiği performansla çok büyük güven veriyor. Bu verdiği güven mental olarak nasıl yansıyor Beşiktaş'a? Yani bir defans hattı arkadaki kaleciye güvenirse ve bu kadar da işte kaliteli bir kaleci olduğunu bilirse o defans hattının bence mental olarak, psikolojik olarak yükselişte olması hiç uzak görünmüyor. Çünkü dediğim gibi arkada sürekli siz bir hata yapsanız da son orada kurtarıcınız güven veriyor anlamına gelir. Bu da her pozisyon, her maç tecrübe ve özgüven olarak defans hattına dönüyor. Oradaki uyum da çok kritik. Ayakları da çok iyi bir kaleci. Bu da bence önemli bir seçenek. Çünkü işte sıkışsanız da geriye döndüğünüzde uzun topla belki de bir topla bile pozisyona sokabilecek kalecilerden bir tanesi takım arkadaşlarını. O yüzden çok kaliteli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş için çok değerli ve bu sezonun kilit isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bahsetmediğimiz isimler, orta sahadan pek konuşmadık sanırım. Onlardan da hızlıca bahsedeyim.
0: Peki, Salih Orkun ikilisi. Bu arada onlardan bahsettikten sonra başta Fenerbahçe ilişkin verdiğimiz detaylarda bir bölümü duyulmadı. Bu teknik anlamda ben üzerime alayım bu konuyu ve özürümü dileyim. Benim bir hatamdan dolayı orada az duyulan, derinden gelen bir sesin vardı. Burada özür diledikten sonra ben hemen senin orada Fenerbahçe ilişkin Sturm Graz maçı özelinde söylediklerini tekrar etmeni rica edeceğim Ömercan Özmen.
3: Tabii ki hemen bahsedelim. Beşiktaş'ta orta sahadan. Yani Salih Orkun ikilisinin ben açıkçası uyumundan çok memnunum yani oyun anlamında. Çünkü bu ikili gerçekten uzun süredir de beraber oynuyormuş gibi bir durum içerisinde. Ve oradaki fiziksel ve teknik denge sağlanmış gibi görünüyor Beşiktaş adına. İşte Orkun, Olayitan, Salih anlamında. Ben bu üçlüyü beğeniyorum. Özellikle Olayitan'ın sezon başı olmasına rağmen bence fizik kalitesi çok yüksek seviyede ki Vincenzo Italiano iki Avrupa karşılaşmasında da onu oyunda tutarak ne kadar doğru bir karar verdiğini aslında bize gösterdi. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra Olayitan'ın orada bulunması, işte Orkun'un oyundan çıkması çok doğru bir hamleydi. Italiano'nun değişikliklerine de burada değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü 10 kişi kalan Beşiktaş'ta o kadar doğru değişiklikler yaptı ki işte ön tarafı ikiledi ama arkada Olayitan'ı tutmaya devam etti. İşte Ndidi yine oyuna giren isimlerden bir tanesi oldu. İlhan yerine bir sol bek Rıdvan'ı attı ki zaten oraya kırmızı kart gördüğü için altlara bir ihtiyaç vardı. Yani orada hem kompakt kalabilen hem de rakip takımı tehdit etmeye devam edebilecek bir hale getirdi. 10 kişi kalmış Beşiktaş'ı. Bu çok değerlidir. Eğer bütün takımı geri çekseydi baskı yiyecekti. Daha yüksek seviyede ceza sahası içine kadar gelen bir rakip görecektik muhtemelen ama ön tarafta da Semih eklemesi yaparak oradaki tehdit gücünü de arttırmış oldu ki işte Olayitan da yine orada iki tarafta da topu kazandığında da bir anda öne çıkabilecek fizik kaliteye sahip. Orada orta sahada ekstra bir eksik olmasına rağmen Beşiktaş kovalayacak, düşen topları alabilecek bir fiziksel yapıya sahip, fiziksel kaliteye sahip. Sezon başında bu kadar fiziksel kaliteye sahip bir önce o sahanın içinde olması da Beşiktaş'a her zaman artı kattı diye düşünüyorum. Beşiktaş tabii önümüzdeki maçta da kesinlikle favori içeride Krolova'ya karşı. Hatta bence işte 1-0 bitmiş bir maçın sonrası orada çok daha fazla goller atabileceğini düşünüyorum. Çünkü işte İlhan Fakalı ile yaklaştığı pozisyonlar var. İşte Umun Arca'da pozisyonlar var. Orada yakalanacak bir gol sonrası çok büyük özgüven depolama maçına dönebilir Krolova maçı. Hep söylüyorum tabii ki yani bu söylediklerim rakip takımı asla küçümsemeden oradaki konsantrasyonu hiç bozmadan oyundan zevk alarak rakip kaleye gitmek anlamında. Gol buldukça da üstüne gitmeye devam edecektir Beşiktaş içeride taraftarıyla beraber. O yüzden ben yine Beşiktaş'ın galibiyetle tamamlayacağı güzel bir Avrupa turu olmasını bekliyorum diyebilirim belki.
0: Peki Fenerbahçe ilişkin o konuştuğumuz Çumgras tarafında notlarını özetlemeni rica etsem az önce söylediğim konudan dolayı.
3: Yani ilk maçtan da başlayabiliriz. Bir kere iki kaliteli gol buldu Fenerbahçe. Onu net olarak söyleyelim. Sturm Graz sert bir takım gibi. Sert bir takım. Onu net olarak da söyleyelim ki bir önceki turu da çok şaşalı geçmişlerdi. Hepimiz de aslında maç öncesinde bir ne olur ne olmaz düşüncesi vardı. 4-4-2 oynayan ve bu 4-4-2'de çok prensipli davranan bir takımdan bahsediyoruz. Orada ne olursa olsun maçın içerisinde o sistem disiplininden, sahiçi disiplininden kopmayan bir durum biraz vardı ki böyle Avrupa takımları bizler için hep tehlikeli olmuştur. İşte merkezdeki oyuncular yani öndeki iki forvet, merkezdeki iki orta sahancısı ve stoperdeki iki oyuncu fiziksel olarak çok yüksek seviyede ve uzun boylu futbolcular. 23 yaş ortalaması belki daha düşük olabilir. Bir takımdan bahsediyoruz. Yani takım mücadele edeceğim. İşte yüksek toplarda, fiziksel düellolarda Fenerbahçe'nin üstün olmaya çalışacağım. Ve genellikle geçişlerde hızlı kenarlarımla beraber klasik bir 4-4-2 takımı gibi davranacağım diye bağırıyordu. Fenerbahçe bunu iyi kırdı. Bunu kırmayı öncelikle orta sahada başardı. Stanković ve Weindahl ikilisine Gendouzi, Kante, Asensio üçlüsüyle doğru yerleşerek orada artı birleri bularak hem toprak rakipteyken hem de Fenerbahçe'deyken sindirmeyi başardı net olarak. Çünkü bir de erken bir sarı kart, yanılmıyorsam Stankovic çok erken de bir sarı kart gördü. O da orada onun sertliğini ve işte kafasına bir sarı kartla oynaması Fenerbahçe lehine oldu. Onun dışında da çok fazla işte pozisyon vermeden ki maçın sonlarında biraz pozisyon vermeye başladı Fenerbahçe yanlış anımsamıyorsam maçı kazanmayı başardı. Grimwood'un gol atmış olması çok önemli. Yeni bir transfer ısınması için oyuna takıma girmesi için çok değerli. İyi de bir maç çıkarttığını düşünüyorum Grimwood'un. Yani sorumluluk almaktan da kaçmıyor. Biraz ona parantez açalım. Biraz önce konuşurken çok fazla açmamıştım. Şimdi aklıma geldi. Yani o Fenerbahçe oyun kurmaya çalışırken sağ kenardan sağ içten gerilere kadar gelip orada istasyon olup tekrar öne doğru koşular atan bir profildeydi. Çoğu zaman geçişe yerleştiğinde, kontra yerleştiğinde Fenerbahçe çizgiye doğru basıp orada topu alıp içeri doğru içe kat etmeye çalışan bir görüntüde Greenwood. Tabii ki bu tip bir oyun stilinde oynayabilecek bir oyuncu ama ben çoğunlukla sezon içerisinde daha da böyle yüksek atmosferli, daha zor maçlarda Greenwood'u biraz daha kaleye yakın görmek Fenerbahçe için pozitif olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki orada Greenwood gibi bir ayağı oyun kurulumunda kullanmak veya onun isteğini, açlığını, topu bana verin diye işte gerilere gelmesini kullanmak önemli ama biraz daha kaleye yakın olması gereken maçlarda sezon içerisinde karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Orada Asensio'yla, Greenwood'la, Talisca'yla Fenerbahçe'nin çok önemli bir vuruş gücü doğmuş oldu. Şut anlamında. Yani bu üç oyuncu da sol ayağıyla sağ çok sert şutlar atabilen, işte Greenwood iki ayağını birden kullanıyor. O çok bambaşka bir özellik yani. Bir bakıyorsun sağ ayağıyla ters top atıyor. Öbür taraftan bir bakıyorsun sol ayağıyla uzaktan bir şut atarak golü buluyor. Bu büyük bir avantaj. Oyunun her yönü için. O yüzden vuruş, şut gücü, gol tehdidi anlamında Fenerbahçe'nin orada o üç oyuncusu kritik seviyede. Tabii buraya bir de Kerem ekleniyor. Kerem de iyi bir maç çıkaranlardan bir tanesiydi ama toplu hücum anlamında değil. Savunma katkısı, koşu katkısı olarak Kerem çok istekli ve yüksek perdede göründü açık konuşmak gerekirse. Bunu ofansif anlamda da birleştirmesi gerektiğini düşünüyorum Kerem'in. Çok dalgalı, çok dalgalanmalı performanslar yaşıyor Fenerbahçe'de. Bunu biraz daha stabile döndürebilirse hem İsmail Kartal teknik heyetle beraber hem de Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin adına bu sezon çok çok fazla bence gol katkısı verebilir diye düşünüyorum Kerem. Çünkü 6 pasa ceza sahası içine zaten profil olarak girmeyi çok seven bir oyuncu. Oyun da Greenwood, işte Asensio, Guendouzi, Semedo tarafında biraz daha böyle tabiri caizse tırnak içerisinde harlanacağı, demleneceği için orada Talisca'nın etrafında, yay tarafında, işte sol çaprazda çok fazla bence şut ve gol pozisyonu imkanı bulacak. Orada biraz daha bence maçın içerisinde konsantrasyonu yüksek, akıllı bir Kerem Aktürkoğlu olabilirse sezon içerisinde Fenerbahçe adına birçok gol atacaktır. Bence birçok maçın kilidini de çözmeye yakın diye düşünüyorum. Zaten Guendouzi Kante ikilisi her maç bence 10 üzerinden 6'lık performansın biraz daha üzerinde net performans verebilecek bir ikili. Yani bu oradaki mücadele, top kapma başarısı, işte geçişleri, savunma, dönen topları kapma, iki tane orada çok önemli enerji deposuyla beraber oynuyorsunuz. Bu çok kritik. Rakibe yerleştiğinizde dönen topları toplamak adına, dediğim gibi geçişlerde yine hem takıl müdahale anlamında oyunu kesmek hem de boşta kalan topları kazanmak anlamında iki çok kaliteli oyuncu. Ki bu oyuncuların pas kaliteleri de öyle kötü değil, gayet standartların üstünde oyun kurabilecek seviyede. Yani orada çok dengeli bir yine orta saha var. Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir kadrosu var bu sezon. Bunu da maç içerisinde bence gösterdi Sturmgraz'a karşı. Tabii negatif anlar da var. Dediğim gibi Sturmgraz'ın çok fazla baskısının arttığı anları da gördük. Buna cevap vermek gerekiyordu bence. Ama ikinci maçta yine Fenerbahçe'nin bu 2-0'lık galibiyetinin etkisiyle beraber oyuna hükmedeceğini düşündüğüm. Hatta Sturmgraz'ın içeride biraz daha risk alırsa Fenerbahçe'nin yine geçiş yerleşimiyle, işte ön tarafta Kerem'le Greenwood'la pozisyonlar, goller bulacağını da düşünüyorum. İyi bir Avrupa akşamıydı Fenerbahçe için. Umuyorum ki turun sonunda da buradan mutlu bir şekilde yoluna devam edecek.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Peki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Avrupa gündemine ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben. Hatta Beşiktaş tarafına da biraz transfer gündemiyle konuşalım mı derim. Vlahović tarafı, Vlahović ısrarı Beşiktaş'ta. Sen transfer gündemini nasıl yorumluyorsun Beşiktaş'ın?
3: Şimdi Beşiktaş'ta bence bir forvet ve elzem bir transfer. Çünkü şundan dolayı profil olarak da işte Vlahović olabilir veya onun gibi işte golcü Lukaku mesela, işte konuşulan isimlerden bir tanesi ülkemiz için her zaman. Ondan dolayı onun ismini söylüyorum. Bir tane kesinlikle gerekiyor Beşiktaş'a. Çünkü ön tarafta işte dediğim gibi biraz daha farklı bir profile ihtiyaç var. Orada daha golcü, tabelaya daha fazla katkı yapabilecek bir oyuncu arayışı Beşiktaş için doğru arayış diye düşünüyorum ben. Bu isim uzun zamandır da konuşulan Vlahović. Taraftarın da üzerinde bence biraz tamam olduğu isimlerden bir tanesi, gördüğüm yansımalara göre diyeyim. Tabii Vlahović olursa çok büyük sükse bence Beşiktaş kadrosu içinde. Bu sezon daha fazlasını, daha iyilerini konuşabiliriz. Yani her zaman Beşiktaş şampiyonluk kafasında olarak lige başlar tabii, ama şu anda kesinlikle ön tarafta bir eksiği var. Ve Vlahović gibi bir oyuncu, o ikisi tamamlayabilecek profilde bir oyuncu. Bence kesinlikle öyle bir oyuncu. Evet, oyuncunun bazen kötü geçirdiği sezonlar, çok büyük önemli golleri kaçırması problemleri var, ama bence Beşiktaş içerisinde o Beşiktaş'ın atmosferiyle de beraber tekrardan iyi Vlahović performanslarından birine verebilecek gibi duruyor. Yani yan topları vurabilen, işte oyun içine de girip topla birlikte dribblingle de topu götürebilen, pas kalitesi de kötü olmayan, hatta duran toplar bile kullanan bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden gayet iyi bir transfer olabilir. Tabii işte onunla Trabzonspor'un da ilgilendiğinden bahsediliyordu sanırım, ama Vlahović tarafı reddetti diye biliyorum. Oradaki gelişmede de bir bilgim yok, ama tabii Trabzonspor'un da bu denli salat transferinden
0: sonra... Nunez hem Trabzon hem de Beşiktaş tarafına yazılıyor.
3: bu iki oyuncu birden. Ya, zaten bu menajerlerden de öneriler geldi. Yüksek evet. ihtimal iki takıma da, yani birçok takıma öneriler. Oradan da tabii durumu sorulmuştur.
0: Ömercan Özmen'le bağlantımız sürüyor. Bu arada radyosunu yeni açanlar için gazeteci yazar Ömercan Özmen bizlerle birlikte. Toparlamak adına son kısmı özetlemeni rica edeyim o zaman. Ya da eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. Ömercan.
4: Hissiyat olarak Vlahovic'in ben Beşiktaş'ta eğer transfer gerçekleşirse başarılı olacağını düşünüyorum. Onu söyleyebilirim net olarak.
0: Kör sıralama yapalım mı? Haberin yoktu yayından önce. Yunus Aydın'a da aynısını yaptık. Şöyle gelmiş geçmiş en iyi 10 oyuncu Süper Lig'e. Ama tabii son 20 yıl, son 15 yıl. Yani burada önden onu söyleyeyim. Bir Icardi'yi bekleyebilirsin. Bir Snyder'i bekleyebilirsin. Var mı yok mu bilmiyorum ama onlar listede. Detay vermeyeyim. Gerçi biliyorum da bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Ama bir Hacı'ya gitme mesela. Ya da ne bileyim bir işte Hacı'nın karşısına koyacağın isme gitme mesela. Ya da Ortega'lara gitme. Çok eskilere gitme. Son 15 yıllık bir bölümü düşünebiliriz mesela.
4: Yakın geçmiş diyeceğiz.

0: haliyle hareket ettiler. Darwin'in yazı Liverpool'da, daha sonra tabii Arabistan'a gitti, bir düşüştü ama hani sonuçta isim olarak çok yüksek bir isim. Yani çok büyük etkisi olacak bence. Net bir şekilde ben 25'i aşkın gole de etki edeceğini düşünüyorum. Gol ve sayılarla birlikte. Ve Salah'ın en önemli etkisi şu: geçen sene Trabzonspor, Fenerbahçe aynı puandayken biz bu şampiyonluk yarışını Fenerbahçe ve Galatasaray'a geçtiğini düşünüyorduk. Hepimizin fikri buydu. Neden? Çünkü Trabzonspor'un bir yerde hızın kesileceğini biliyorduk. Bu süreci getirebilecek yıldız bir oyuncusunun olmadığını düşünüyorduk hepimiz. Yani işte Zubkov'larla, Onuachu'larla bir yere kadar. Fikriye'de, Ernest Muçler'le bir yere kadar. Şimdi burayı derleyip toparlayacak. Ya da işte zaten Olay, Pina, Folcarelli, bunlar çok genç oyuncular. Çok iyi olsalar da. Şimdi bu süreci toparlayacak, bu süreci yönetebilecek harika bir oyuncu. Yani bence aynı seviyeye koymuyorum. Daha önce de söyledim, aynı yetenekte kesinlikle değil Muhammed Salah. Ama Messi, Ronaldo gibi anılabilen, bu isimle bahsedilebilen oyunculardan birini getirdi Trabzonspor. Premier Lig tarihinin bence gelmiş geçmiş en iyi 3 futbolcusundan bir tanesi. Ve çok büyük bir marka değeri. Yani böyle bir fırsat gerçekten 40 yılda bir gelir. Trabzonspor bunu değerlendirdi. Sağ içinde performansıyla alakalı tabii ki düşüşte. Yani hani bunları gerçekçi olmamız ve kabul etmemiz lazım. Zaten ya yani Muhammed Salah 4 sene önceki Muhammed Salah olsa, Jürgen Klopp dönemindeki Liverpool'un Muhammed Salah olsa gelir mi Türkiye'ye? Tabii ki gelmez. Yani hangi futbolcu top seviyesindeyken bize gelmiş? Herkesin verebildiği bir Anelka ve Osimhen örneği var. Yani hani başka da bir örnek yok maalesef. Yani bu nedenle bizim kendi Türk futbolcularımız bile yurt dışına gidiyor da düştükten sonra tekrar buraya geliyorlar.
1: Evet.
0: Bu nedenle. Ya bu nedenle hani ya Muhammed Salah'ı kötülemek için hani ya bu oyuncu düşüşte demeye gerek yok. Ya bu oyuncu tabii ki düşüşte ama hani bu hali yani Dünya Kupası'ndan en hızlı elenen ülkelerden birinde star olmaya yeter. Biraz gerçekçi olmamız lazım. Ertuğrul Doğan yönetimi bence çok büyük bir iş yaptı. Trabzonspor'un bunun altından, bu arada Ertuğrul Bey bunu planlamıştır zaten. Çünkü Ertuğrul Doğan sıfırdan başkan olmuş birisi değil Trabzon'un. Daha önce Ahmet Ağalı döneminde de zaten herkes bütün parayı verenin Ertuğrul Doğan olduğunu biliyordu. Zaten bütün parayı veren başkanlar, başkan yardımcıları daha doğrusu, çok yakın zamanda hemen başkanı ekart edip başkan olabiliyorlar. Bunu sadece biz Ahmet Ağaoğlu, Ertuğrul Doğan'da görmedik. Bunu mesela biz Hasan Arat, Hüseyin Yücel'de de gördük. Hasan Arat bir anda ekart oldu. Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel. Esas parayı veren oydu. Herkes biliyordu. Hatta Sinan Engin'e söylemiş Hüseyin Yücel. Sinan Engin anlatmıştı. Ya bizim başkanda para yok demiş Hüseyin Yücel Sinan Engin'e. Yani bu süreçte sonuçta parayı veren bir şekilde kulübün yönetiminde olabiliyor. Ertuğrul Doğan gerçekten çok başarılı bir iş adamı. Süreci çok doğru yönetiyor. Ya Bankalar Birliği'nden en erken çıkan takım Trabzonspor. 3 milyar TL borç açıkladıktan sonra Trabzon sırayla Olay'ı, Augusto, Uğurcan satışlarını yaptı. Bunlardan 3 milyar TL'yi geçti, zaten gelir geldi. Yani toplamda 65-70 milyon euro gelir geldi. Hatta yani sadece Olay ve Uğurcan'dan geldi. Augusto'yu dışarıda bırakayım. Yani artıya geçmeyi, şimdi tabii Salah transferi farklı bir ekonomi yaratacak ama ya artıya geçen ilk kulüp olacak Trabzonspor. Ya bu nedenle çok doğru bir ekonomik süreç önce var. Bunun altından rahatlıkla kalkabilecek maddi güçleri var. Çünkü elinde daha madenler de var. Örneğin Pina. Ya Olay tarzında bir satış yapabilir. Folcarelli, evet. Halsti istiyordu. Onuachu 20 milyonda satılabilir. Yani o yüzden Trabzonspor bu işi, bu starı getirebilecek ekonomiyi gerçekten yarattı. Ve çok rahat bir şekilde getirdiler. Farkındaysanız hani Beşiktaş'ta bu süre çok uzadı. Ekonomisini de çok düzgün yöneterek getirdiler. Tebrik etmek lazım.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Sağ tarafta Muhammed Salah, solda Aral, Ernest Bucci, şu an için onu açıyor. Belki
1: ileride ben daha heyecanlandırıcı bir şey söyleyeyim. Futbol severleri heyecanlandıran bir şey söyleyeyim. Yani sağ tarafta işte Salah, sol tarafta Muçi dedin, işte farklı farklı detaylar verecektin, Onuachu'nun ileri uçta olduğu, kalede Onana'nın olduğu bir yerden girdin konuya. Yani ben isim sayacağım ve dışarıdan bakarak bunu biraz yorumlamamız gerektiğini düşündüğümü aktaracağım. Salah, Osimhen, Trossard, Asensio, Kante, Greenwood, Sané, İlkay, Onana, Ake, Ederson, Sanchez, Skriniar, Semedo, Fred, Nübel ve Savic mesela. Burada tabii ya Semedo'nun, Savic'in girmese de olurdu gibi bir durumu var. Niye ekledin onları diyecek olanlar olur ama hepsi dünyaca, burada hemfikir miyiz, Avrupa özelinde özellikle tanınan isimler ve yeri geldiğinde performansıyla, mücadelesiyle tanıdığımız bir Skriniar.

0: bir Ake. Yeri geldiğinde maç almasıyla hatırladığımız bir Ederson ki her ne kadar Fenerbahçe'de onu gösteremese de geçen sezon. Yeri geldiğinde aynı şekilde maçı almasıyla ileri uçta bu sefer konuştuğumuz isimlerden. İşte Osimhen gibi mesela, Salah gibi şimdi sağ tarafta gibi isimler. Bunların hepsini Süper Lig'de bu sezon izleme şansımız olacak. Belki yazamadığım bir iki isim daha vardır burada. Hatırlamadığım ama hatırladıklarım bunlar ve yazdıklarım bunlar. Yunus Aydın hakikaten heyecan vermiyor da değil. Beşiktaş tarafıyla, Trabzon'la, Fenerbahçe ve Galatasaray'la.
1: Gerçekten güzel bir lige gidiyoruz. Evet. Yani dört büyüklerin, şimdi işte Beşiktaş biraz evet gaza bastı bu yani hafta içinde.
0: Darwin Núñez'de gaza basıyorlar onlar da.
1: Evet yani ya mutlaka bir santrafor alacaklar. Yani mutlaka çok iyi bir santrafor alacaklar. Yani çünkü Salah transferinde taraftarın öyle bir hani umudu kırıldı ki, yani Trossard transferini hani birazcık gölgede bıraktı Beşiktaş yönetimi, mutlaka bunu kapatacaktır ki işte hafta içerisinde öneleme maçına da ya Vaslav Çelni bütün sezon sağ tarafı götürebilecek gibi iyi oynamıyor. Yani baktığında işte boş kaleye kaçırdığı pozisyon vesaire, yani çok formda değil, mutlaka bir sağın alacaklar. Mutlaka bir santrafor alacaklar. Emirhan'ın güncel performansının iyi olması belki onları stoperde bir nebze nefes aldırdı. Ama bence Beşiktaş'ın bir stoper ihtiyacı da var. Yani bu denklemde, yani Beşiktaş da eksiklerini kapattığı zaman çok keyifli bir lige giriyoruz. Yani Trabzonspor'la alakalı hani bir parantez açayım, futbol operasyonu ne kadar güzel gidiyor bunu doğrulamak adına. Şimdi Trabzonspor yaptığı transferlerde yüksek başarı oranı sağladığı gibi, mesela Beşiktaş'ın bu oyuncudan, ya mesela örnek diyelim, Fenerbahçe ümidini kesti ve Cengiz Ünder'i Beşiktaş'a gönderdi. Beşiktaş Cengiz Ünder'i ayaklandıramadan Fenerbahçe'ye tekrar geri gönderdi. Satın almasını da kullanmadı, devam etmek istemedi. Peki Ernest Muçi'de ne oldu? Beşiktaş Muçi'den umudunu tamamen kaybetti. Trabzonspor'a gönderdi. 2,5 milyon euro gibi bir zorunlu satın alma koydular. Komik bir para. Ya yeter ki gitsin diye. Ernest Muçi müthiş bir sezon geçirdi. Trabzonspor'da büyük maçlarda goller attı Fenerbahçe'ye. Trabzonspor'u işte Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarısında, ligdeki başarısında çok büyük rol oynadı. Dönemin sonunda Serdar Adal ne dedi? İnşallah Trabzonspor bu opsiyonu kullanmaz dedi. Oyuncu tekrar bize döner dedi. Şimdi Trabzonspor tarafının aldığı oyuncuyu, yani Muçi bitmiş durumda gitti Trabzonspor'a. Hatta Fatih Tekke ne dedi? Ben bu riski alıyorum, takım için alıyorum dedi. Basın toplantısı, ilk basın toplantısıydı. Çok net hatırlıyorum. Ben bu riski alıyorum, Allah utandırmasın, kendim için, takım için aldım dedi. İnşallah bir yere getirebiliriz Muçi'yi dedi. Muçi bir yere geldi Trabzonspor'da. Trabzonspor'un bir de böyle aldığı oyuncuyu da yukarı çıkartma oyunu da var. Şu an işte hiç saymadığımız Ozan Tufan gibi potansiyeline yaklaştırdığı oyuncular da var. Geriye baktığında işte Pina var. Samet'i aldılar, bence hiç hasta alınacak bir oyuncu değil. Özellikle rotasyonu çok iyi değerlendirebilirler. Kaleci de Onana ile devam ediyorlar. Ya bence çok iyi bir takım oldu Trabzonspor. Beşiktaş'ın da az önce söylediğimiz eksiklerini kapatmasıyla birlikte çok keyifli bir lige doğru gidiyoruz. Bence çok keyifli bir lig olacak. Dört büyüklerin dördünde iddialı olduğu bir sezon olacak. Yani bence son senelerin hani dört takımın da içerisinde olduğu ve Beşiktaş'ın da Trabzon'un da Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın hiçbirinin erken kopmadığı Mart-Nisan'a kadar kafa kafaya gidilecek bir sezon olduğunu düşünüyorum. Minimum 3 takımla.
0: Peki. O zaman kör sıralama yapalım, öyle bitirelim 3-4 dakikalık bölümde. Süper Lig'e gelmiş işte en iyi oyunculardan oluşan bir kör sıralama. Bu dediğin gibi Anelka Osimhen özelinde değerlendirebileceğin, bu döneminde nasıl getiriyorsun, ne kadar güzel işleyebileceğin transferleri de içinde barındırdığı gibi, kariyeriyle Salah gibi transferleri de içinde barındırıyor olabilir. Tabii Salah'ı, Anelka'yı, Osimhen'i bu listede görecek miyiz? O da ayrı konu. Orada da bilgi vermeyeceğim sana Yunus Aydın. Biraz kör sıralamayla gidelim. Tatlı oluyor, yapalım. Güzel oluyor. Beşli böyle mi? Dönemlerde.
1: Beşli mi?
0: Onlu yapalım. Ne diyorsun?
1: Tamam.
0: Geçen gün 20'li yaptık. Hiç güzel olmadı. Erkan Tiryaki ile 20'li yaptık. O da biraz hani nerede çokluk orada fayda sağlamayan bir durum gibi oluştu. Hemen gülme. Ben kötü bir şey demeyeceğim Yunus Aydın. Hemen bir gülüyorsun. Çokluk olunca pek de orada güzellik olmuyor, onu söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Öyle devam ettik. Ama Yunus Aydın'la konuştuğumuz noktada şimdi birinci sıra dedik, ikinci sıra dedik, ona kadar gittik. Eto'yla başlayacağım. Eto'yu kaça yazarsın?
1: Hem Antalya'da oynadı, hem Konya'da oynadı. Yani 5.

0: 5 diyelim.
1: Eminsin. Eto'yu 5'e yazmakta eminsin. Peki, kararlısın.
0: Eminim, 5
1: peki. Drogba'yı kaça yazarsın?
0: Antalya'nın da bir ekstrası ilk 5'e yazayım.
1: Drogba'yı kaça yazarsın?
0: Drogba. Drogba 4.
1: Drogba'ya 4 diyorsun. Peki, Salah dedim. Salah dedim. Kimler gelecek bilmiyorsun ama Salah dedim. Yani daha kimden?
0: Salah.
1: Evet.
0: 2. 2.
1: Salah'tan iyisi gelir mi diyorsun?
0: Ya bir bıraktım şans, bir bıraktım bir kişi.
1: Carlos.
0: Roberto Carlos 6. Bir frikik golüyle ayrıldığı için Fenerbahçe'den.
1: 6'ya yazıyorsun Carlos'u. Salah'ın neyle ayrılacağını bilmiyoruz mesela. Onu da söyleyelim yani.
0: Ama şu an çok büyük efekt. Yani şu an çok büyük efekt. Günceli biraz öne aldım.
1: Peki, günceli öne aldım. Güncele çalıştım. Quaresma dedim.
0: Quaresma. Beşiktaş taraftan gönlünde çok başka yeri var tabii.
1: 3'ün var.
0: Ama
1: 7'in var.
0: 3 var. 3, 7, 8, 9, 11 boş. 7 diyelim Quaresma'ya.
1: Quaresma'yı 7'ye attım. Bak, bence bu olmadı. Eto'ya 5
0: deyip çok kaldım.
1: Eto'ya 5 deyip Quaresma'ya 7 diyorsan, ben bir Beşiktaşlı olsam mesela şu an, neyse yapmayayım, demeyeyim öyle de, kızardım, öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim, kızardım. Kapatmayın radyoyu, değiştirmeyin frekansı. Şimdi bak, tam öyle diyecektim. Değiştirirdim frekansı. Sakın değiştirmeyin Beşiktaşlılar. Beşiktaş'ı konuşmaya devam edeceğiz Ömercan Özmen'le dakikalar içerisinde. Ve hızlıca devam ediyorum. Hızlıca devam ediyorum dediğim noktada da Quaresma dedik. Snyder'deyiz.
0: Snyder 8, Quaresma'nın altında. Snyder 8.
1: Yunus Aydın, Galatasaraylıları da al karşına. Alıyorsun da zaten. Van Persie.
0: Drogba 4'te ama.
1: Van Persie.
0: Robin Van Persie 10.
1: Van Persie'ye 10 diyorsun. Peki.
0: 10.
1: Yani bu arada cevapların da bunun haberin olmadan yapılan bir kör sıralama olduğunu,
0: tabii.
1: net bir şekilde hazırlıksız olduğunu gösteriyor. Bu açıdan samimiyetimize inanın yani. Mario Gomez dedik.
0: Beşiktaş taraftarıyla arayı düzeltelim. 3.
1: Abi bir şey kal ama yani çok zora gireceksin, söyleyeyim sana. Sadece zora gireceğini söyleyeyim. Mario Gomez'i 3'e koyarsan çok zora gireceksin, onu söyleyeyim sana.
0: O zaman 9.
1: Yok, koyduk bir zaten kere. Koyduk bir kere. Ben koyduk yazdım. Mu? Yazdım. Aynen. 1 kaldı, 9 kaldı. Kimler kaldı?
0: 1 ve 9.
1: Kimler kaldı? Tam da 1'e 3'e gidecek isimler de esasında, onu söyleyeyim. Anelka ve Osimhen.
0: Osimhen 1. Anelka bakış çok kötü oldu.
1: Anelka çok kötü oldu, evet. Yani çok zorlanacaksın dedim Mario Gomez'i 3'e koyarak. Evet.
0: Çok güncel oynamış oldum. Osimhen'le Salah'ı 1 ve 2'ye koyarak.
1: Katılıyorum orada, tamam. Ama Carlos'u beklemezdim. Bak, burada problem yok. Mesela Mario Gomez'e 3 dedin. Okey. Drogba'da büyük bir problem görmüyorum. 4 diyorsun. Eto belki biraz daha aşağılarda olabilirdi. Çünkü aşağılarda Snyder, Ali, Anelka'yı görünce, Quaresma'yı görünce, Carlos'u görünce ya Eto'nun 5'te ne işi var diyorum. Ama bence 4'e kadar iyi gittin. Kör sıralama olmasına rağmen haliyle bunu bilinçli yapmıyorsun. Kim gelecek diye tahmin edemeden ilerliyorsun.
0: Ben Alex'e Hacı gelirse diye çok yukarıları boş tutmaya çalıştım. İlk onlar gelmedi. Evet,
1: gelmedi. Biraz da böyle hani senin dediğin gibi son 15 belki Carlos Alex döneminden hatırladığımız bir isim ama oralara, Anelka zira aynı şekilde, ama oralara gittim. Oraların da çok daha gerisine gitmek istemedim açıkçası. Alex'e gidersem Hacı'ya gitmesem olmayacaktı. Hacı'ya gitsem bu sefer Ortega'ya vesaire, oralara çıkacaktı yolumuz. Çıkmasın oralara dedik yolumuz. Hatırlayalım onları ama bugün bu sıralamada hatırlamayalım istedim. Osimhen 1, Salah 2 dedi, Gomez 3, Drogba 4, Eto 5, Carlos 6, Quaresma 7, Snyder 8, Anelka 9 ve Van Persie 10 dedi Yunus Aydın. Kör sıralamada da böyle bir durum yaptık. Bak nasıl patladın, Yunus Aydın demiş dinleyicimiz.
0: Quaresma şu an tek, yani kurtarabilen Quaresma'ya forma numarasını vermişim. Tek gelmeyecek oradan.
1: Bak mesela özür dileyeyim bir dinleyicimiz, Mehmet Bey, Icardi'yi nasıl koymazsınız ya demiş. Hakikaten haklı. Icardi'yi nasıl koymam mesela? Eto'yu koyduğum yerde ya da ne bileyim orada Eto haricinde Icardi'yi, Van Persie'yi koyduğumuz yerde Icardi'yi nasıl koymayız değil mi? Yani orada haklı.
0: Ama çalışsalama tam böyle bir şey zaten. Yani bir ne şey, geleceğini bilmemek. Yani belki bire hani çok alakasız bir futbolcu
1: belki
0: da
1: belki Salah'ı bekliyorsun. Değil? Salah'ı koymuyorum mesela değil mi?
0: Aynen. Yani hani bir numarada bekliyorsun. Hani son bir numarada

0: Hani Ali Lukunku'yu da duyabiliriz.
1: Doğru. Çok doğru. Tam Eto'nun girdiği yerde şey. Değil mi? Peki. Teşekkür ediyorum. Yani Anadolu takımlarına gitmesiyle girdiği yerde. Doğru. Yunus Aydın teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim. Eklemek istediğin farklı bir detay yoksa.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar.
1: Selamlar. Sağ ol, var ol. Yunus Aydın'la konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Kör sıralamayı da yaptık. Sizin peki ilk ona girecek buradan sıralamanız ne olurdu diye soracak olursam. Mehmet Bey mesela Drogba 1, Salah 2, Osimhen 3 demiş. Şimdi bak burada itirazım olmaz. Burayı değiştirebilirsin mesela. Osimhen 1, Drogba 3, Salah 2, Salah 1, Osimhen 2, Drogba 3 yaparsın. Bu üçlünün arasında gidip gelen şeylere itirazım olmaz, onu söyleyeyim. Ama 4'ü de yazacaksan orada mesela Carlos'u da buraya dahil edip Carlos'un da 1'e 2'ye 3'e 4'e nereye yazılırsa yazılsın çok da itirazımın olacağını düşünmüyorum mesela, onu söyleyeyim. Icardi'yi nasıl koymazsınız mesajı gelmişti. Icardi nasıl olmaz mesajı da gelmiş mesela. O mesajdan mı güç aldı da geldi bilmiyorum ama haklı dinleyicilerimiz bu konuda. Koymalıydık. Icardi'yi de eklemeliydik listeye. Trabzonspor Onaçu'yu Fenerbahçe'ye verir mi sizce? Verse fiyat bandı ne olur? Fenerbahçeli olarak Onaçu'nun golcülüğünü çok seviyorum. Katılıyorum bu arada Onaçu'nun golcülüğü konusunda. Eğer satış listesinde ise yine Uğurcan Çakır'da olduğu gibi istediği parayı da verse Fenerbahçe'ye yine de vermeyip Galatasaray'a Osimhen'in yedeği olarak verirler mi demiş. Yani bir problem var ki o problem sadece Onaçu ile alakalı da değil, olay problemine de sirayet etti. Oraya da yansıdı Ercan Bey. Galatasaray Trabzonspor arasında bu tarz ilişkilerin o kadar kolay olabileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe Trabzonspor arasında zaten kolay değildi. Ama bakalım neler olur bilmiyoruz. Herhalde Fenerbahçe'de de Trabzonspor'dan gelen bek transferi vardı. 3 yıl 4 yıl önce Sayın Ali Koç döneminde. Kimdi ama şimdi ismini böyle bazen hatırlayamazsınız ya. Biri gelir Trabzon'dan ve Fenerbahçe'ye gelen işte o beklerle. Novak peki tamam hatırladık, bak Novak'tı. İşte sözleşmesi bitecekti, öyle hatırlıyorum, sözleşme bitmişti. Anca o şekilde anlaşmalar olacak gibi durumları görürüz gibi duruyor oralarda Fenerbahçe Trabzonspor arasında. Ha, bu arada bir de Oğuz Aydın'a onların iyi bir ilgisi var diye biliyorum Trabzonspor tarafının. Özellikle devre arasında da bunu hissettirdiler. Gelen haberler öyleydi bizlere de. Şimdi orada bir şey olursa diğer tarafta da bazı şeyler olabilir yani halihazırda. Bir görüşme, bir anlaşma olursa onu da konuşalım. Bir de kulüp kombineyi selamlar. Bir de kulüp kombineyi 22 bin civarında satışa kapatıp yabancı turist misafir taraftarlardan daha çok para kazanacağını düşünüp bilet olarak devam edecekmiş demiş. Peki. 30 milyon TL'lik forma alan demiş birisi. Forma alan belediye başkanının heykeli dikilmeli demiş. Benim en çok merak ettiğim Fenerbahçe kimleri devre dışı bırakacak? Kadrodan ön tarafı güzel kurayım derken arka taraftan olmasınlar demiş. Değil mi? Şimdi Kante mesela gitmeye çalışıyor, gönderilmeye çalışılıyor. Ama işte bir alıcı bulunamıyor. Çok yüksek maliyeti var denilen bir Kante. Şimdi ona da tekliflerin geldiği konuşuluyor örneğin. Salı reisin en sevdiği yemek buymuş demiş. Koşari yemeği demiş. Yapılışı haşlanmış nohut ve yeşil mercimek, haşlanmış makarna, genellikle küçük boy pirinç pilavı, üzeri karamelize edilmiş çıtır soğan, özel domates sosu ve sarımsaklı sirke sosu. Hazırlanışı abisim sen ne yaptın, biz şu an nereye döndük, yemek programına döndürdün burayı. Uzun bir paragraf yazmışsın yani, bildiğin yemek tarifi veriyorum Radyo Gold'de, parantez programda yapmadığımız bir şey mi konuşuyoruz, tamam ama ya tarife kadar da hazırlanışa kadar da okumamıştık hiçbir şeyi bugüne dek. Hadi girelim oraya. Tüm malzemeler ayrı ayrı haşlanıp pişirilip servis tabağında en alta makarna, üzerine mercimek, pirinç ve nohut sırayla katman katman dizilir. En üste karamelize soğanla özel domates sosu dökülerek yenir demiş. Doğru, bu çok paylaşıldı sosyal medyada. Salah bunu çok seviyor diye. Hatta L1 Üçgen'de Ufuk Kankaracan'dan dinledim en son bu sabah. Bu yemeği çok seviyor gibisinden. Ama yani kaçımızın mesela tabii zevkler ve renkler tartışılmaz, ayrı konu. Radyo Gold'deyiz, renkleri de tartıştığımız noktadayız gerçi, ama gerçi renkleri değil, renklerin tercihlerini ya da renklerin gündemini tartışıyoruz genellikle biz. Ama zevkler ve renkler tartışılmaz. Şimdi ama kaçımız mesela şöyle bir şeye okey deriz. Hızlıca nohut, yeşil mercimek, pirinç, soğan, onun yanında sarımsaklı domates sosu. İçerisinde neler var? Makarnanın olduğu, içerisinde mercimeğin olduğu, pirincin olduğu, nohutun olduğu, hepsinin aynı yerde olduğu bir yemek. kaçımız mesela buna evet deriz? 10

merak ettim yani. Ben orada ön yargılı yaklaşmadan önce. Ya benim tam da damak zevkime göre Berk, neyden bahsediyorsun sen diyen olursa saygı duyup kapatacağım konuyu mesela. En son hatırladığım Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gelen oyuncu 6 yıl önce Novak vardı demiş. Bak 2-3 yıl önce dedim değil mi bir de ona. 6 yıl oldu mu ya Novak? Novak geleli. Şöyle bir bakalım. 6 yıl olmuş mudur ya? Vay be. Ne kadar süre geçmiş üzerinden değil mi? Novak Fenerbahçe'ye geleli 6 yıl oldu diyor dinleyicimiz. Novak Fenerbahçe'de haberlerini görüyorum ben de şu an. Evet 2020. Bak ne kadar hızlı geçmiş zaman. 2-3 yıl gibi gelen şey 7 yıl, 6 yıl gibi geliyor. Ama bir hayrı da oldu mu olmadı tabii Fenerbahçe'ye. O önemli. Onu konuşmak gerekiyor. En son hatırladığım Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye gelen oydu diye eklemiş dinleyicimiz sonuna. Peki. Sıcaklardan bahsettiğimiz anlar için bir dinleyicimiz demiş ki, kimdir o? Hemen adını okuyalım. İbrahim Özhan. Tam o saatlerde halı saha maçı vardı. Allah'tan ayılan bayılan olmadı nemden demiş. Aman dikkat edin ya. Bu nemli havalarda, sıcak havalarda. Yani nemli bir gecede halı sahada koşturup efor sarf etmek, kaldı ki ısınmadan bunu yapmak. Bence öğle sıcağında saat 13'te bugün güneşin alnında bir saat boyunca çok da tempo olmadığı, hani bir sporcu değilseniz, çok da buna alışık değilseniz, bir saat boyunca koşmak ya da yarım saat boyunca koşmakla eşdeğer bir şey. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. O nem yürürken insanı rahatsız ediyor. Böyle nefes almakta artık zorlandığınızı hissettiriyor nem. Durduğunuz yerde bunu hissettiriyor ya. O yüzden aman dikkat edelim. Yani halı saha malı saha varsa tabii kimseyi de çelmeyelim burada. Sonra ne oldu da gelmiyor bu bizim Rıfat demesin arkadaşlarınız sizlere. Mesela Rıfat Bey bizi dinliyorsa şu an, Mehmet Bey, Ahmet Bey adında bir halı sahaya gidecek dinleyicimiz bizi dinliyorsa, ya nem var ben de korktum, radyoda böyle dinledim, aman gelmeyimi işte farklı bahanelerle sunup da arkadaşlarınıza ekmeyin. Söz verdiyseniz gidin tabi ama çok eforda böyle yormayın kendinizi, onu söylemeye çalışıyorum. Selamlar Berksayar. Sefaköy'den Halil ben. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Beşiktaş taraftarıyım. Beşiktaş 8 numara arıyor. Uzaklara gitmesine gerek yok. Fenerbahçe'nin kadroda kontenjandan dolayı düşünmediği. Acaba düşünmüyor mu? Onu da konuşmak gerekiyor. Şimdi son maça göre bir hatırlayın. Son maçlara göre. Bir de İsmail Kartal faktörüne göre hatırlayın. Bence orada farklı bir yol bulacaktır Fenerbahçe. Fred'i değil. Daha farklı bir isim ama kimi? Onu da konuşmak lazım. Elden çıkartacaktır. Bilmiyorum. Fred tam aradığımız oyuncu. Fenerbahçe kıymetini bilmiyor demiş dinleyicimiz. Bence tam da öyle kıymetini bilmiyor değil o iş. Bakmak lazım. Berk tam bir bulamaç olmuş o tarif demiş Mehmet Bey. Özür dilerim. Bu hastalık yavaş yavaş geçiyor tabii. Geçtiği noktada da sesimize bazen öksürüğümüze, hani tıksırık da deriz ya halk arasında, öksürüğe tıksırığa yansıyor. Onun için özür dileyelim. Diğer tarafta Salah'ın en sevdiği yemek için bunu diyor dinleyicimiz tabii. Mercimeklerin, pirinçlerin, nohutların işin içerisinde olduğu bir yer için. Yani bir yemek için böyle diyor. Berkçim yayınlar kolay gelsin demiş. İrfan abi yok mu demiş. Yunus Aydın'la konuştuk galiba, yeni açtın Cihat. Cihat Kır yazmış. Sevgili kardeşim aynı zamanda dinleyicilerimizden. O sormuş. Az önce tüm transfer gündemini konuştuk, detaylandırdık. Fenerbahçe'de Pavlidis'i, Charlotte'u, Endrick ihtimalini ve aynı zamanda Brezilyalı Park Sao'yu, Beşiktaş'ta Nunez ihtimalini, Vlahovic'e yine aynı şekilde vites arttırdığı haberlerini Beşiktaş tarafında konuşurken, tabii tüm bunlarla beraber Galatasaray'da Can Uzun ihtimalini, Can Uzun'daki kıran kırana pazarlık durumunu, Leao'ya da sirayet eden bu kıran kırana pazarlık ihtimalini konuştuk, detaylandırdık. Salah'ın kattıklarını ve katabileceklerini maddi anlamda da konuştuk, konuşmaya devam ettik. Devam da edeceğiz, detaylandıracağız. Ama tabii diğer tarafta tüm bunları konuşuyorken Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da bir nevi biraz daha sessizlik olduğunu söyleyebiliriz, aktarabiliriz. Beşiktaş'ta nasıl almıştı o rüzgarı arkasını hatırlayın lütfen. Trossard, Salah ihtimali derken o Salah ihtimali duruldu. Beşiktaş'ta da işler duruldu. Beşiktaş futbol aklına göre tabii bu beklenen, planlanan bir şeydi. Böyle ilerliyordu ama öyle mi ilerler, öyle mi gider? Bakalım Beşiktaş'ta neler göreceğiz, onu da merakla bekliyoruz açıkçası. Berk abi iyi yayınlar. Sana geçen hafta ne söylemiştim? Muhammed Salah transfere gerçekleşecek birinci kanaldan bilgidir ve yorumcular yalanlamıştı değil mi demiş. Bir iki tane daha transfer bilgisi var elimde. Vermemi ister misin abi demiş. Bak görüyorsun. Gönüllü muhabirler geliyor. Akın Bey böyle diyor. Akın Bey yazın okuyalım. Mesajlarınızı her daim okuyoruz.
Yapacak bir şey yok Berk. Madem salağın çok sevdiği yemek biz de yiyeceğiz. Trabzon'da menülerde...

0: Menülere de girerse şaşırmam demiş. Yeni açabildim, kusura bakma, mağazadayım, gelen giden çok oluyor demiş. Şükür şimdi müsait oldum demiş. Cihat mağazadayım diyor. Cihat'ın mağazadayım dediği, daimi dinleyenlerimizden Cihat'ın mağazadayım dediği yeri Bahçe Market efendim. İyi ahşaptan iyi masa ve ürünleri üretiyor. Masa, sandalye gibi ya da işte orada sehpa gibi. Daha farklı aklınıza gelebilecek bu tarz mobilya tarzı işte dekorasyonda kullanabileceğiniz birçok iyi ürünler üretiyor. Dudullu'da onun da yeri. Cihat Kır iyi dinleyicilerimizdendir. Ona da selamlarımız olsun. Cihat mağazadayım dediğin noktada mağazanın da şöyle küçük bir hemen hızlıca tanıtımını yapalım istedim yayında. Yok ben gitmeyeceğim, Berk Halısahaya demiş. Bak Mehmetler, Rıfatlar bugün Halısahaya gidecekse dikkat etsin dedik. Böyle aklımıza gelen isimden okuduk. Mehmet Bey hemen ben gitmiyorum demiş, gülmüş. Peki. Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerle birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10'dan mesajlarımızı yazın lütfen. Mesajlarınızı yazın lütfen. Allah razı olsun kıymetli dostum. Yüceltin beni. Teşekkür ederim demiş Cihat. Estağfurullah. Sağ ol, var ol Cihat. Darwin Núñez bitmek üzere. Alexander Charlotte'la da fiyatta pazarlık yapılıyor. Oyuncu ve eşi Trabzon'a dönmeye sıcak bakıyor. Ayrıca Martin Odegaard'la temaslar var ama biraz zor gibi demiş. Akın Bey. Akın Bey dedi ki gönüllü muhabiriniz olayım, detay vereyim. Peki, teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Biz Fanatik Gazetesi'nden şöyle haberlere biraz başlıklara bakarak devam edelim. Sonrasında Ömercan Özmen'le de konuşarak devam edeceğiz, yayınımızı sürdüreceğiz. Fenerbahçe'de hücuma tabii birçok isim konuşuluyor. Bunların arasında 3 yıldır zaten birini bitirmeye kararlı görünüyor Fenerbahçe. Pavlidis ihtimali vardı. Benfica bir yandan Pavlidis'i satmak istemediği yönünde kamuoyu oluştururken bir yandan da kapalı kapılar ardından Fenerbahçe ile pazarlık halinde haberleri var. Onu söyleyelim. Fanatik gazetesinde böyle yer alıyor bu kısım. Teknik direktör Silva öğrencisinin Fenerbahçe'ye gitmek istediği ile ilgili iddialar için ruh hali son derece profesyonel açıklamasını yapmıştı. Charlotte tarafına döndüğümde Atletico Madrid daha önce satmak istemediği Charlotte için bu kez pazarlıklara hazırız mesajı gönderdi. İspanyol devi prensip anlaşmasına vardı. Vlahovic'e imza attırmak için önce Norveçli forveti göndermeyi planlıyor haberleri var. Tabii Vlahovic giderse Fenerbahçe'ye Charlotte gelecek. İşte Vlahovic giderse Beşiktaş Vlahovic'ten vazgeçmiş olacak. Fenerbahçe'de zaten Vlahovic gündemi an itibariyle bu kadar Beşiktaş kadar net anılmıyor, detaylı anılmıyor. Onu aktaralım. En direkt tarafı. Real Madrid önce Diomande transferini açıklamıştı, hatırlayın. Ardından Vinicius'un sözleşmesinin uzatıldığını duyurmuştu. Endrick'in kiralanması için Fenerbahçe ve Roma'ya yeşil ışık yakılmıştı. Fanatik'te yer alan habere göre. Ancak Real Madrid anlaşmaya oyuncu için belirlenen oynama süresinin belirlenmemesi halinde tazminat maddesi eklemek istiyor. Yani yönetim kararı İsmail Kartal'a bırakıyor burada da. Hocam oynatır mısın? Hocam böyle bir madde ekletir misin? Gibi bir karar var. Burada da tabii bu zor. Yani mutlaka oynaması gerekiyor gibi maddeler. Takımlar adına öyle bir durumda mutlaka oynaması gereken bir Endrick nasıl değerlendirilir Fenerbahçe'de? Nasıl ön plana çıkar? Biraz zor gibi. Sanki Charlotte daha öne çıkıyor ya da Pavlidis daha öne çıkıyor gibi. Jiraci'den bu kadar uzaklaşılmadı bence. Ama haberlerde Jiraci ismine ilişkin detaylara artık yer verilmiyor gibi duruyor diyeyim. Diğer tarafta Muhammed Salah önce İstanbul'a ardından Trabzon'a gitti ve oralarda kendisine gösterilen müthiş sevgi karşısında tam anlamıyla mest oldu. Açıklamalarına da yansıttı bunu Trabzonspor tarafında. Antrenmana hızlı başladı. Ve tabii onun gelmesiyle beraber hem TS Club'da yoğun ilgi hem de 20 bini bulan bir kombine satışı ihtimali var. Trabzonspor tarafında durum buyken Fanatik Gazetesi'nin manşetini süsleyen detaylar böyle.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Can Uzun'da fark 5 milyon euro haberi var. Hemen o habere ilişkin Galatasaray-Frankfurt arasındaki kıran kırana pazarlıklar sonuç verdi yazısını görüyoruz Fanatik gazetesinin ilk sayfasında. Alman ekibi 60 milyon eurodan 45 milyon euroya kadar indi. Galatasaray ise 35 milyon eurodan 40 milyon euroya çıktı. Aradaki devasa fark 5 milyon euroya kadar düştü. Can Uzun'un sarı kırmızılı formayı giymek istemesi yönetimin en önemli kozu oldu deniyor detaylara göre. Aynı zamanda orta sahada yeni adayın Salis Abdülsamet olduğu konuşuluyor ki onun da yine Galatasaray'la yanlış hatırlamıyorsam, yanlış görmüyorsam anıldığını yani bir iki gündür konuşuyoruz, detaylandırıyoruz. Salis Abdülsamet ön libero oyuncusu Galatasaray'la anılıyor. 26 yaşındaki oyuncu. Bunu aktaralım. Fransa'da Nice forma giyiyordu yanlış hatırlamıyorsam son olarak.

0: Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Ömercan Özmen'e döneceğim. Ömercan Özmen'le konuşacağız. Ömercan Özmen'le gündemi değerlendirdiğimiz bölüm olacak. Tabii Beşiktaş'ı biraz kısa geçtik. Beşiktaş'la da devam edeceğiz. İlker Yaman der ki, İlker Yaman mesajını bizlerle paylaşmış ve şöyle demiş: Berk Bey selam, iki gündür tüm platformlarda, sosyal medya olsun, TV yorumcular olsun demiş ve yazmaya devam etmiş. Bununla bırakmış mesajını, yazmaya devam ediyor. Herhalde mesajı geldiğinde konuşacağız İlker Yaman'la. Ama İlker Yaman, sizi hatırladım. Bir maç çıkışında o kadar sinirliydiniz ki, dakika skordaydım ve yazdığınız cümleler, yazdığınız mesajlar hakikaten akıl alır gibi değildi, onu da söyleyeyim. Böyle şimdi sakin zamanınıza denk gelmişken siz de böyle az çok hatırlayacaksınız o günü. Yani yönetime kızmak konusunda sadece bugün değil, yönetim tarafından bazı haberler vardı, onlar kesildi diyorsunuz. Yönetimi suçluyorsunuz, yorumcuları suçluyorsunuz. Ama sizin bu olayınız, suçlama durumunuz sadece o gün değil, diğer günlerde de olmuştu. Yani bir Okan Burak'a öyle bir eleştiriniz vardı ki, biz övdük diye mesela, öyle hatırlıyorum. Çok böyle konunun üzerine gitmiştiniz, onu söyleyeyim. Hatırlamaz mıyım, aşk olsun, haklısın üstadım demiş. Estağfurullah, problem değil. Sadece hatırlamış oldum. Profil resminizden hatırladım onu da. Berk Bey selam, iki gündür tüm platformlarda, sosyal medyada, TV'de televizyon yorumcuları Galatasaray transfer haberlerini kesti. Sizce bilinçli mi, yönetim tarafından mı yapılıyor demiş. Bilmiyorum, onu söyleyeyim. Galatasaray'a ilişkin Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Ömercan Özmen'le konuşacağız. Bu arada internet yayınınıza sık sık kesilme oluyor mesajı var. Bu sadece mesajı yazan dinleyicimizde mi oluyor, yoksa ya bizde de oluyor bak, iyi ki değindi, hadi ben de yazayım diyen dinleyicilerimiz var mı? Mete Bey yazmış. Hızlıca sizlerde de bir kesilme oluyorsa, problem varsa lütfen söyleyiniz. Teknik ekiple bir hemen irtibata geçeyim o konuda. Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan hoş geldin, selamlar. Teşekkür ediyorum. Ben biraz Avrupa gündeminden ilerleyeyim isterim. Transferi Yunus Aydın'la çok konuştuk. Hafta içi Sturmgras Fenerbahçe maçı var, rövanş var. Diğer tarafta Kralov'la karşılaşacak Beşiktaş. Burada karşılaşacak bu defa. Karşılaşmalara ilişkin, hem Fenerbahçe'mize hem Beşiktaş'a ilişkin sen neler söylersin? Nasıl görürsün rövanşı diye sorayım.
1: Tabii. Önce istersen Fenerbahçe'den başlayalım.
0: Tabii.
1: Karşılaşması olacak. 2-0'ın avantajıyla deplasmana gideceğiz. İyi bir avantaj olduğunu düşünüyorum, 2-0'lık avantajın Fenerbahçe adına. Çünkü bu tip deplasmanlar hep zor olur ve skor işte 1-0 risklidir. Beraberlik her zaman risklidir. Bir de sezon başı olmasından dolayı reaksiyon durumu da sıkıntı yaratabiliyor çoğu zaman Türk takımlar adına, ama biz 2-0 kazandığımız maçın ardından Sturmgras deplasmanına gitmiş olacağız. Bence Sturmgras'la ilgili birçok şeyi ilk başta gördük. Tabii bir sürpriz de yapabilirler. Orası başka, ama 4-4-2 sağlam şekilde oynayan, oyun disiplininden kopmamaya çalışan ne olursa olsun sahanın içinde şartlar. Fizik kalitesi yüksek, uzun boylu bir takımdan bahsediyoruz aslında. Fenerbahçe ilk maçta işte Talisca ve Greenwood'un çok kaliteli iki tane golüyle orada iki gollü galibiyeti almayı başardı. Bence bu turu Fenerbahçe deplasmanda da kazanarak tamamlayacak. Çünkü kalite olarak gerçekten oldukça üstte bir Fenerbahçe var ve işte orta sahada Gendouzi, Kante, Asensio üçlüsü, buradaki işte Stankovic, Wijndal ikilisi orada her zaman bir artı biri yakalayıp yüksek kaliteyle, işte yüksek oyun temposuyla beraber orayı bozabiliyor. Arka tarafta Skriniar gibi çok önemli bir lider, yanında Ake gibi çok önemli bir tecrübe ve kaliteli ayak var. Bu da oradaki dengeyi sağladığını düşünüyorum. Ki önde işte Jatta, Vlahovic, bu iki oyuncu vardı. Bu iki oyuncu için hep şundan bahsediyor. Yani kısa bir uzun forvet uyumu, hani eski tarzda bir forvet hattı var. Sturmgras'ın diye bahsetmiştik, ama orada da bu Ake ve Skriniar'ın çok iyi oyunu, özellikle Skriniar'ın sezona bence çok iyi girdi. Zaten iyi bitirmişti. Orada o ikiliyi de eritmeyi başardı ve zaten kısıtlı hücum yapabilme varyasyonları olan Stuttgart'ı, çok özür dilerim, Sturmgras'ı orada eritmiş olduk. 2-0'lık mağlubiyete mecbur bıraktı Sturmgras'ı. O yüzden deplasmanda da dediğim gibi Fenerbahçe'nin kazanarak ilerlediği bir tur olmasını bekliyorum.

0: Beşiktaş tarafına geçersek neler söylersin?
1: Tabii orada da yine bahsetmiştik, maçta da konuşmuştuk maçın içinde de sonrasında da. Açıkçası Beşiktaş'ın işte Krolova maçı bence 1-0 deplasmanda alınan galibiyet, tabii 10 kişi kaldı Beşiktaş. Hani daha fazlası olabilir miydi? Kesinlikle olabilirdi. Ama neyse ki işte deplasmandaydı bu ilk maç ve içeride konuk edeceğiz Krolova'yı. Beşiktaş da bence sezona kötü başlamadı. Hatta yukarıdan başladı diyeceğim takımlardan bir tanesi oldu bu Avrupa anlamında. Hani ne oynayacağını merak ettiğimiz, ne yapabilir işte İtalyano'yla, yeni yapılanmayla beraber nasıl bir oyun göreceğiz diye düşünüyorduk. Ama bence Beşiktaş'ın gayet hareketli, özgüvenli bir oyunla başladığını söyleyebiliriz. Tabii pozisyonları da harcadığından bahsedebiliriz. Yani özellikle Serni, işte Oh birçok pozisyonda. Şimdi Oh'la ilgili seninle konuşmuştuk. Bu karşılaşmada da gördüğüm için söylemek istiyorum. Oh mücadele anlamında, takım oyunu olmak, oyuncusu olmak anlamında bence çok değerli bir orada elinizde seçenek. Çünkü en önde presi istediğiniz sıklıkla başlatma enerjisine sahip, orada maçın her dakikasında mücadele etme enerjisi ve gücüne sahip bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama işte oyuncunun karar verme yetenekleri biraz bu maçta Beşiktaş'ın bence farkı yükseltmesinin önüne geçti gibi. Ama bunda normal görün, çünkü oyuncu gol atmak istiyor. Muhtemelen o golü bulsaydı da çok daha yüksek bir enerjiyle maça devam edecekti. Ama 2-3 pozisyonda işte Mourinho'nun yaptığı ekstra koşular ceza sahasına, işte Beşiktaş orada bir 3-2 gibi yakaladı. Neredeyse üst üste 3 pozisyonda Mourinho hep aynı tepkiyi verdi Oha. Burada doğru kararları verebilse o gerçekten bence oyuncu standartlarını da yukarı koymuş olacak kendi adına. Kaliteli futbolcu orada doğru kararları, maçın içindeki atmosfer nasıl olursa olsun verebilen futbolcudur. Ama tabii burada Oh bunları yapamadı. Yani kendi değerlendirdi, pas çıkartmadı. Dediğim gibi o anki atmosferle de ilgili bu. Ama Beşiktaş genel anlamıyla buradan bir galibiyet çıkartmayı başardı. Outtara'nın performansı, yani çoğumuz ilk defa izledik Outtara'yı Beşiktaş formasıyla. Bence ilk sarı karta kadar fena bir performansı yoktu Outtara.
0: Bence iyiydi. Yani, sezon başında gelir gelmez çok iyi transfer demiştim. Ki birkaç maçına denk geldiğim için, yani oturup da Outtara nasıl oynuyor acaba deyip Beşiktaş gündeminde yokken izlediğim bir oyuncu değildi ama denk geldiğim bir oyuncuydu. Ve beğenerek izliyordum mesela. İlginç o da. Benim öyle çok fazla bu tarz oyunculara denk gelmişliğim, işte transferinde de görmüşlüğüm mesela senin kadar yoktur. O teknik taktik anlamda bu kadar eğilimim yoktur o bölüme, bu işin bu kısmında. Ama hakikaten beğendiğim bir oyuncuydu ki umut veriyor bence Beşiktaş adına, iyi işler çıkartacak bu sene.
1: Bence de umut veriyor. İşte yani o sarı kartta kadar da iyi oynadığını söyleyebiliriz senin de dediğin gibi. İşte uzun bacaklı, sprint kalitesi yüksek bir oyuncu. Bence ofansif anlamda da oyuncu istekli. Evet, yani bazen topla ilişkilerinin çok yukarı seviyelerde olmadığını belli etti maçın içerisinde, ama orada oyununu daha da biraz daha basitleştirip daha üçüncü bölgeye biraz daha yaklaştığında o ekstraları denerse, yani doğru oynamayı veya işte takımın içerisinde o kurguda doğru yerde yer almayı becerebilirse Outdoor'a bence de ilerleyen haftalarda daha etkili olabilir. Ama o sarı karttan sonra oyuncu hem fiziksel olarak bence çok düştü, hem de Umar'dı sanırım karşısına giren oyuncu. Genç oyuncu girdi Krolova'da. O da onu çok zorladı. Yani aslında biraz ikinci sarı kart konusunda tehlike geliyorum diyordu. Oyuncu hem yorgun hem yıpranıyor. Hem de biraz açıkçası orada telaşlı bir görüntüsü vardı. Zaten tam orada değişiklik hazırlanıyordu Vincenzo Italiano'dan. Ama yetişmedi. Kırmızı kartı gördü. Onun için de negatife dönen bir karşılaşma olmaya başladı. Ama ağızda çok kötü bir tat bırakmadığını düşünüyorum ben de, aynen senin gibi. Beşiktaş'ın en sıkıntılı noktası bence stoper ikilisi. Yani stoper bölgesi diyelim, ama Krolova maçında bu ikilinin de ben yine iyi performans verdiğini düşünüyorum. Özellikle Emirhan'ın orada Calo ile beraber yüksek performansla oynadığı maçlardan biriydi. Ama Hatay'a çok açık bir ikili bana kalırsa. Sürekli en yüksek performansla mücadele verme konusunda problem yaşayacak bir ikili. O yüzden Beşiktaş'ta kesinlikle bir stoper transferi olmasını bekliyorum. Orada daha böyle lider karakterli, oturaklı, belki topu biraz daha iyi kullanan bir stoper. Gerçekten işte Salih Orkun ikilisine orada topu verme anlamında da Beşiktaş'ı çok rahatlatacaktır. Mourinho zaten ilk Avrupa maçlarından beri söylüyoruz. Bence Vincenzo Italiano'nun

0: en önemli dokunuşlarını yaptığı oyuncudan biri oldu. Yani direkt görebildiğimiz etkisi hücum anlamında olan Mourinho sürekli ceza sahasına dahil ön tarafa koşular atmaya başlayan bir oyuncu haline geldi ve 6 pasta da topla buluşup pozisyona girebilecek duruma kadar geliyor orada. Çünkü Senli daha fazla çizgiye basarak istasyon olmaya çalışan bir pas istasyonu olmaya çalışan bir profile geliyor ve işte Mourinho sürekli defans arkasına, bek ve stoperlerin arasına, hatta yay tarafına doğru bile attığı koşular var. Bu da ön tarafta çeşitliliği sağlıyor Beşiktaş için. Bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bu taraftan sezon içinde de farklı varyasyonlar üreterek pozisyonlar bulunabileceğini düşünüyorum. Olaytan'a da yarıyor çünkü. Olaytan da hatırlayacaksın birçok pozisyona girdi geçtiğimiz maçta da. Ve kaleci Nübel aslında benim için maçın oyuncusuydu. Bak onu söyleyebilirim Kurolova maçında. Gerçekten çok çok güven veren bir kaleci. Geçmişten de tanıdığımız bir isim. Yani işte Alman futbolu onu her zaman Neuer sonrası Neuer diye piyasaya her zaman söyledi, gösterdi. Kalecilik becerileri bence çok iyi. Zaten fundamental temel anlamında kaledeki duruşu, pozisyon alışı çok belli ediyor. Hep deriz zaten yani Alman kaleciler farklıdır diye. Gerçekten Nübel de kaledeki şu ana kadar verdiği performansla çok büyük güven veriyor. Bu verdiği güven mental olarak nasıl yansıyor Beşiktaş'a? Yani bir defans hattı arkadaki kaleciye güvenirse ve bu kadar da işte kaliteli bir kaleci olduğunu bilirse o defans hattının bence mental olarak psikolojik olarak yükselişte olması hiç uzak görünmüyor. Çünkü dediğim gibi arkada sürekli siz bir hata yapsanız da son orada kurtarıcınız güven veriyor anlamına gelir. Bu da her pozisyon, her maç tecrübe ve özgüven olarak defans hattına dönüyor. Oradaki uyum da çok kritik. Ayakları da çok iyi bir kaleci. Bu da bence önemli bir seçenek. Çünkü işte sıkışsanız da geriye döndüğünüzde uzun topla belki de bir topla bile pozisyona sokabilecek kalecilerden bir tanesi takım arkadaşlarını. O yüzden çok kaliteli bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş için çok değerli ve bu sezonun kilit isimlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bahsetmediğimiz isimler, orta sahadan pek konuşmadık sanırım. Onlardan da hızlıca bahsedeyim.
1: Peki, Salih Orkun ikilisi. Bu arada onlardan bahsettikten sonra başta Fenerbahçe ilişkin verdiğimiz detaylarda bir bölümü duyulmadı. Bu teknik anlamda ben üzerime alayım bu konuyu ve özürümü dileyim. Benim bir hatamdan dolayı orada az duyulan, derinden gelen bir sesin vardı. Burada özür diledikten sonra ben hemen senin orada Fenerbahçe ilişkin Sturm Graz maçı özelinde söylediklerini tekrar etmeni rica edeceğim Ömercan Özmen.
0: Tabii ki hemen bahsedelim. Beşiktaş'ta orta sahadan. Yani Salih Orkun ikilisinin ben açıkçası uyumundan çok memnunum yani oyun anlamında. Çünkü bu ikili gerçekten uzun süredir de beraber oynuyormuş gibi bir durum içerisinde. Ve oradaki fiziksel ve teknik denge sağlanmış gibi görünüyor Beşiktaş adına. İşte Orkun, Olayitan, Salih anlamında. Ben bu üçlüyü beğeniyorum. Özellikle Olayitan'ın sezon başı olmasına rağmen bence fizik kalitesi çok yüksek seviyede ki Vincenzo Italiano iki Avrupa karşılaşmasında da onu oyunda tutarak ne kadar doğru bir karar verdiğini aslında bize gösterdi. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra Olayitan'ın orada bulunması, işte Orkun'un oyundan çıkması çok doğru bir hamleydi. Italiano'nun değişikliklerine de burada değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü 10 kişi kalan Beşiktaş'ta o kadar doğru değişiklikler yaptı ki işte ön tarafı ikiledi ama arkada Olayitan'ı tutmaya devam etti. İşte Ndidi yine oyuna giren isimlerden bir tanesi oldu. İlhan yerine bir sol bek Rıdvan'ı attı ki zaten oraya kırmızı kart gördüğü için o tarafa bir ihtiyaç vardı. Yani orada hem kompakt kalabilen hem de rakip takımı tehdit etmeye devam edebilecek bir hale getirdi. 10 kişi kalmış Beşiktaş'ı. Bu çok değerlidir. Eğer bütün takımı geri çekseydi baskı yiyecekti. Daha yüksek seviyede ceza sahası içine kadar gelen bir rakip görecektik muhtemelen ama ön tarafta da Semih eklemesi yaparak oradaki tehdit gücünü de arttırmış oldu ki işte Olayitan da yine orada iki tarafta da topu kazandığında da bir anda öne çıkabilecek fizik kaliteye sahip. Orada orta sahada ekstra bir eksik olmasına rağmen Beşiktaş kovalayacak, düşen topları alabilecek bir fiziksel yapıya sahip, fiziksel kaliteye sahip. Sezon başında bu kadar fiziksel kaliteye sahip bir oyuncu o sahanın içinde olması da Beşiktaş'a her zaman artı kattı diye düşünüyorum. Beşiktaş tabii önümüzdeki maçta da kesinlikle favori.

0: içeride Krolova'ya karşı. Hatta bence işte 1-0 bitmiş bir maçın sonrası orada çok daha fazla goller atabileceğini düşünüyorum. Çünkü işte İlhan Fakalı ile yaklaştığı pozisyonlar var. İşte Umun Arca'da pozisyonlar var. Orada yakalanacak bir gol sonrası çok büyük özgüven depolama maçına dönebilir Krolova maçı. Hep söylüyorum tabii ki yani bu söylediklerim rakip takımı asla küçümsemeden, oradaki konsantrasyonu hiç bozmadan, oyundan zevk alarak rakip kaleye gitmek anlamında. Gol buldukça da üstüne gitmeye devam edecektir Beşiktaş içeride taraftarıyla beraber. O yüzden ben yine Beşiktaş'ın galibiyetle tamamlayacağım güzel bir Avrupa turu olmasını bekliyorum diyebilirim belki.
1: Peki Fenerbahçe ilişkin o konuştuğumuz Çumgras tarafında notlarını özetlemeni rica etsem, az önce söylediğim konudan dolayı.
0: Yani ilk maçtan da başlayabiliriz. Bir kere iki kaliteli gol buldu Fenerbahçe. Onu net olarak söyleyelim. Strumgras sert bir takım gibi. Sert bir takım. Onu net olarak da söyleyelim ki bir önceki turu da çok şaşalı geçmişlerdi. Hepimiz de aslında maç öncesinde bir ne olur ne olmaz düşüncesi vardı. 4-4-2 oynayan ve bu 4-4-2'de çok prensipli davranan bir takımdan bahsediyoruz. Orada ne olursa olsun maçın içerisinde o sistem disiplininden, saha içi disiplininden kopmayan bir Strumgras vardı ki böyle Avrupa takımları bizler için hep tehlikeli olmuştur. İşte merkezdeki oyuncular, yani öndeki iki forvet, merkezdeki iki orta sahancısı ve stoperdeki iki oyuncu fiziksel olarak çok yüksek seviyede ve uzun boylu futbolcular. 23 yaş ortalaması, belki daha düşük olabilir. Bir takımdan bahsediyoruz. Yani takım mücadele edeceğim. İşte yüksek toplarda, fiziksel düellolarda Fenerbahçe'nin üstün olmaya çalışacağım. Ve genellikle geçişlerde hızlı kenarlarımla beraber klasik bir 4-4-2 takımı gibi davranacağım diye bağırıyordu. Fenerbahçe bunu iyi kırdı. Bunu kırmayı öncelikle orta sahada başardı. Stanković ve Weindahl ikilisine Gendouzi, Kante, Asensio üçlüsüyle doğru yerleşerek, orada artı birleri bularak hem toprak rakipteyken hem de Fenerbahçe'deyken sindirmeyi başardı net olarak. Çünkü bir de erken bir sarı kart, yanılmıyorsam Stankovic çok erken de bir sarı kart gördü. O da orada onun sertliğini ve işte kafasına bir sarı kartla oynaması Fenerbahçe lehine oldu. Onun dışında da çok fazla işte pozisyon vermeden, ki maçın sonlarında biraz pozisyon vermeye başladı Fenerbahçe yanlış anımsamıyorsam, maçı kazanmayı başardı. Grimwood'un gol atmış olması çok önemli. Yeni bir transfer, ısınması için, oyuna, takıma girmesi için çok değerli. İyi de bir maç çıkarttığını düşünüyorum Grimwood'un. Yani sorumluluk almaktan da kaçmıyor. Biraz ona parantez açalım. Biraz önce konuşurken çok fazla açmamıştım. Şimdi aklıma geldi. Yani o Fenerbahçe oyun kurmaya çalışırken sağ kenardan, sağ içten gerilere kadar gelip orada istasyon olup tekrar öne doğru koşular atan bir profildeydi. Çoğu zaman geçişe yerleştiğinde, kontra yerleştiğinde Fenerbahçe çizgiye doğru basıp orada topu alıp içeri doğru içe kat etmeye çalışan bir görüntüde Greenwood. Tabii ki bu tip bir oyun stilinde oynayabilecek bir oyuncu ama ben çoğunlukla sezon içerisinde daha da böyle yüksek atmosferli, daha zor maçlarda Greenwood'u biraz daha kaleye yakın görmek Fenerbahçe için pozitif olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki orada Greenwood gibi bir ayağı oyun kurulumunda kullanmak veya onun isteğini, açlığını, topu bana verin diye işte gerilere gelmesini kullanmak önemli ama biraz daha kaleye yakın olması gereken maçlarda sezon içerisinde karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Orada Asensio'yla, Greenwood'la, Talisca'yla Fenerbahçe'nin çok önemli bir vuruş gücü doğmuş oldu şut anlamında. Yani bu üç oyuncu da sol ayağıyla sağ çok sert şutlar atabilen, işte Greenwood iki ayağını birden kullanıyor. O çok bambaşka bir özellik. Yani bir bakıyorsun sağ ayağıyla ters top atıyor, öbür taraftan bir bakıyorsun sol ayağıyla uzaktan bir şut atarak golü buluyor. Bu büyük bir avantaj oyunun her yönü için. O yüzden vuruş, şut gücü, gol tehdidi anlamında Fenerbahçe'nin orada o üç oyuncusu kritik seviyede. Tabii buraya bir de Kerem ekleniyor. Kerem de iyi bir maç çıkaranlardan bir tanesiydi ama toplu hücum anlamında değil. Savunma katkısı, koşu katkısı olarak Kerem çok istekli ve yüksek perdede göründü açık konuşmak gerekirse. Bunu ofansif anlamda da birleştirmesi gerektiğini düşünüyorum Kerem'in. Çok dalgalı, çok dalgalanmalı performanslar yaşıyor Fenerbahçe'de. Bunu biraz daha stabile döndürebilirse hem İsmail Kartal teknik heyetle beraber hem de Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'nin adına bu sezon çok çok fazla bence gol katkısı verebilir diye düşünüyorum Kerem. Çünkü 6 pasa ceza sahası içine zaten profil olarak girmeyi çok seven bir oyuncu. Oyun da Greenwood, işte Asensio, Gendouzi, Semedo tarafında biraz daha böyle tabiri caizse tırnak içerisinde harlanacağı, demleneceği için orada Talisca'nın etrafında, yay tarafında, işte sol çaprazda çok fazla bence şut ve gol pozisyonu imkanı bulacak. Orada biraz daha bence maçın içerisinde konsantrasyonu yüksek, akıllı bir Kerem Aktürkoğlu olabilirse sezon içerisinde Fenerbahçe adına birçok gol atacaktır. Bence birçok maçın kilidini de çözmeye yakın diye düşünüyorum. Zaten Gündüz'ü Kante ikilisi her maç bence 10 üzerinden 6'lık performansın biraz daha üzerinde net performans verebilecek bir ikili. Yani bu oradaki mücadele, top kapma başarısı, işte geçişleri, savunma, dönen topları kapma, iki tane orada çok önemli enerji deposuyla beraber oynuyorsunuz. Bu çok kritik. Rakibe yerleştiğinizde dönen topları toplamak adına, dediğim gibi geçişlerde yine hem takıl müdahale anlamında oyunu kesmek, hem de boşta kalan topları kazanmak anlamında iki çok kaliteli oyuncu. Ki bu oyuncuların pas kaliteleri de öyle kötü değil, gayet standartların üstünde oyun kurabilecek seviyede. Yani orada çok dengeli bir yine orta saha var. Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir kadrosu var bu sezon. Bunu da maç içerisinde bence gösterdi Sturmgraz'a karşı. Tabii negatif anlar da var. Dediğim gibi Sturmgraz'ın çok fazla baskısının arttığı anları da gördük. Buna cevap vermek gerekiyordu bence. Ama ikinci maçta yine Fenerbahçe'nin bu 2-0'lık galibiyetinin etkisiyle beraber oyuna hükmedeceğini düşündüğüm. Hatta Sturmgraz'ın içeride biraz daha risk alırsa Fenerbahçe'nin yine geçiş yerleşimiyle, işte ön tarafta Kerem'le Greenwood'la pozisyonlar, goller bulacağını da düşünüyorum. İyi bir Avrupa akşamıydı Fenerbahçe için. Umuyorum ki turun sonunda da buradan mutlu bir şekilde yoluna devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Peki Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Avrupa gündemine ilişkin ekleyeceğin farklı bir detay var mı diye sorayım ben. Hatta Beşiktaş tarafına da biraz transfer gündemiyle konuşalım mı derim. Vlahović tarafı, Vlahović ısrarı Beşiktaş'ta. Sen transfer gündemini nasıl yorumluyorsun Beşiktaş'ın?
0: Şimdi Beşiktaş'ta bence bir forvet ve elzem bir transfer. Çünkü şundan dolayı profil olarak da işte Vlahović olabilir veya onun gibi işte golcü Lukaku mesela, işte konuşulan isimlerden bir tanesi ülkemiz için her zaman. Ondan dolayı onun ismini söylüyorum. Bir tane kesinlikle gerekiyor Beşiktaş'a. Çünkü ön tarafta işte dediğim gibi biraz daha farklı bir profile ihtiyaç var. Orada daha golcü, tabelaya daha fazla katkı yapabilecek bir oyuncu arayışı Beşiktaş için doğru arayış diye düşünüyorum ben. Bu isim uzun zamandır da konuşulan Vlahović. Taraftarın da üzerinde bence biraz tamam olduğu isimlerden bir tanesi, gördüğüm yansımalara göre diyeyim. Tabii Vlahović olursa çok büyük sükse bence Beşiktaş kadrosu içinde. Bu sezon daha fazlasını, daha iyilerini konuşabiliriz. Yani her zaman Beşiktaş şampiyonluk kafasında olarak lige başlar tabii, ama şu anda kesinlikle ön tarafta bir eksiği var. Ve Vlahović gibi bir oyuncu, o ikisi tamamlayabilecek profilde bir oyuncu. Bence kesinlikle öyle bir oyuncu. Evet, oyuncunun bazen kötü geçirdiği sezonlar, çok büyük önemli golleri kaçırması problemleri var, ama bence Beşiktaş içerisinde o Beşiktaş'ın atmosferiyle de beraber tekrardan iyi Vlahović performanslarından birine verebilecek gibi duruyor. Yani yan toplara vurabilen, işte oyun içine de girip topla birlikte driplingde de topu götürebilen, pas kalitesi de kötü olmayan, hatta duran toplar bile kullanan bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden gayet iyi bir transfer olabilir. Tabii işte onunla Trabzonspor'un da ilgilendiğinden bahsediliyordu sanırım, ama Vlahović tarafı reddetti diye biliyorum. Oradaki gelişmede de bir bilgim yok, ama tabii Trabzonspor'un da bu denli salat transferinden
1: sonra... Nunez hem Trabzon hem de Nunez hem Trabzon hem de Beşiktaş tarafına yazılıyor.
0: İki oyuncu birden. Ya, zaten bu menajerlerden de öneriler geldi. Yüksek evet. ihtimal iki takıma da, yani birçok takıma öneriler. Oradan da tabii durumu sorulmuştur.
1: Ömercan Özmen'le bağlantımız sürüyor. Bu arada radyosunu yeni açanlar için gazeteci yazar Ömercan Özmen bizlerle birlikte. toparlamak adına son kısmı

0: Özetlemeni rica edeyim o zaman. Ya da eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. Önercan.
1: Hissiyat olarak Vlahovic'in ben Beşiktaş'ta eğer transfer gerçekleşirse başarılı olacağını düşünüyorum. Onu söyleyebilirim net olarak.
0: Kör sıralama yapalım mı? Haberin yoktu yayından önce. Yunus Aydın'a da aynısını yaptık. Şöyle gelmiş geçmiş en iyi 10 oyuncu Süper Lig'e. Ama tabii son 20 yıl, son 15 yıl. Yani burada önden onu söyleyeyim. Bir Icardi'yi bekleyebilirsin. Bir Snyder'i bekleyebilirsin. Var mı yok mu bilmiyorum ama onlar listede. Detay vermeyeyim. Gerçi biliyorum da bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Ama bir Hacı'ya gitme mesela. Ya da ne bileyim bir işte Hacı'nın karşısına koyacağın isme gitme mesela. Ya da Ortega'lara gitme. Çok eskilere gitme. Son 15 yıllık bir bölümü düşünebiliriz mesela.
1: Yakın geçmiş diyeceğiz.
0: Yakın geçmiş diyebiliriz. Son 15, 16, 17 yıllık bölümleri düşünerek. 10 oyunculu bir sıralama. Kör sıralama. Sen tabii birinci sırayı, ikinci sırayı, üçüncü sırayı biraz böyle sanki iyi düşünmek gereken bir liste gibi duruyor. Oraları iyi düşün derim.
1: Tamam.
0: Ve başlarım. Drogba derim.
1: Abi benim için çok yüksek seviyelerde olan yani sıralamada da bir oyuncu. Ben koyduğum için hiçbir zaman pişman olmam ama kafamda bire koymak için biri zaten var. O yüzden ben Drogba'yı ikiye koyacağım.
0: Drogba peki.
1: Evet, benim için çok önemli bir oyuncu.
0: Roberto Carlos dedim.
1: Ya kariyer anlamında Türkiye'ye gelmiş geçmiş en önemli oyunculardan biri olabilir. Tabii Muhammed Salah'la da kıyaslanıyor Roberto Carlos ki oralardadır. En iyilerden bir tanesidir ama ben ikiye koyacağım.
0: 3 diyeceksin. Hı-hı. Ben de 4'e yazacaksın gibi algıladım. O yüzden 4'e yazmıştım. Orayı düzelteyim mesela. Quaresma.
1: Quaresma 5'e koyabilirim ben.
0: Quaresma'ya 5 dedik.
1: Tam ortada dursun. Tam ortada dursun.
0: O zaman geliyor Icardi.
1: Biz de neyi severiz de.
0: Icardi. Çok yukarıdan Icardi. Gittin onu söyleyeyim sana.
1: Yok Icardi 7.
0: Ben,
1: yani o gelmiş geçmiş en büyük oyuncular anlamı. Yani burada bıraktığı etki bambaşka tabii ki ama hani o kadar da bence Drogba kadar Roberto Carlos kadar da büyük bir oyuncu değildi bence.
0: Mehmet Bey diyor ki Ömercan Özmen acele etme patlarsın. Bak bu Berk patlatıyor herkesi demiş mesela.
1: Abi zaten patlıyoruz galiba.
0: Yani oraya doğru gidiyor ben söyleyeyim sana. Daha neler var neler yani. Sen Drogba 2, Carlos 3. Carlos'a katılırım bu arada da. Drogba'yı o kadar
1: yukarı izleyeyim. Drogba'ya niye katılmadın? Bence çok büyük bir
0: oyuncu. Abi ötesine yani geçecek ya. Oyuncular var. Mesela Snyder'i nereye koyacaksın derim sana. Kalırsın öyle.
1: Ha şimdi şöyle biz
0: mi,
1: nereyi boş bıraktık? 4'ü boş bıraktık.
0: 1, 4, 6.
1: Evet yani Snyder'de veya o seviyede bir oyuncu için 4'ü boş bıraktım.
0: Peki.
1: Devam edelim. Bakalım ne gelecek.
0: Bunları buraya koyduğun yerde Anelka'ya nereye açarsın mesela?
1: Ha, onu evet onu düşündüm bekliyordum onu biraz daha. İşte 1'e kime koyacağımla ilgili şüphelerim var. Yani 1 ile ilgili evet. Şimdi benim gönlümden geçen çocukken de Fenerbahçeli olmamama rağmen idol aldığım bir isim var. Yani Alex de Souza gibi bir isim. Benim
0: o
1: gönlümde
0: yok.
1: Aslında o yok mu? Çok o güzel o zaman. Anelka kim belki bilmediğimiz. Çok büyük bir
0: ama,
1: oyuncuydu.
0: Ama şimdi tamam da yani 1, 2, 3, 4 isim daha var Anelka'dan sonra. Ve bu 4 ismin 3'ünü de yine 1 için konuşabiliriz yani öyle söyleyeyim ya da ikisini.
1: Kesinlikle çok zor liste hazırladığını tahmin edebiliyorum. Ama evet. Ben biraz da burada hani oyuncu Türkiye'ye gelirken ki çok büyük oyuncu olmasını değerlendiriyorum. Yani biraz da ben kendi beğenmemden, kendi zevklerimden, oyuncuya yakınlığından dolayı bir yere koymayacağım. Çok öznel bir sıralama yani bu aslında.
0: Anelka mı diyorsun biraz. Bire?
1: Yani diğerlerini duymadan bir şey değil mi? Anelka'yı biraz sorunu söyle şimdi hemen.
0: 6 var, 8, 6 var, 8 var, 9 var, 10 var. Ben diğerlerini sana sıralama olarak söylerim. İsim olarak biraz zor. Ama diğerlerinde mesela yani bu buraya hiç olmadı diyeceğin isimler var ya. 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a, 10'a yani.
1: Erken davrandın diyorsun yani.
0: Öyle sona bıraktık bak. Dinleyicimiz uyardı seni. Patlarsın dedi düşünce olarak.
1: Anelka Fenerbahçe kariyeri öncesinde tabii yani Real Madrid'i var.
0: Sana bir değişiklik hakkı Ömercan. Anelka'ya ilişkin detaylara girdin ama. Bir değişiklik hakkı. Yani burada sıralamada herhangi birini değiştirebilirsin yani. Bir değişiklik hakkı veriyoruz. Radyo Gol frekansında.
1: Tamamdır yapalım. En sonunda bir tanesinin yerini değiştirelim.
0: Tamam olur. Anelka'yı nereye dedin o zaman?
1: Anelka'yı bire koymayacağım ben. 4'e koyabilirsin.
0: 4 yok 4'te Snyder var. 6 var en yakın.
1: 3'te mi doldu?
0: 3'te doldu.
1: 4 doldurdum.
0: 3'e Carlos dedin. İşte hızlı ilerledin.
1: 5'i Quaresma koyduk, yukarı koymuşuz mesela.
0: Gerçi her biri iyi oyuncu olunca mutlaka o iyi oyunculardan biri 9'a 7'ye 8'e gelecek.
1: Quaresma'nın altına koymayalım Anelka'yı bence. Sen onu 1'e koy, en son bir tane de işte.

0: düşünelim bence. Anelka'da tamam. Çünkü çok büyük bir oyuncu yani.
1: Anelka dedin. O zaman 6 boş kaldı. En yakın 6 var. Ve evet. Sıradaki isim de Osimhen. Hadi bakalım çık işin içerisinden.
0: Biz hep geçmişi düşünüyoruz.

0: Hampers ve Salah kaldı. 9 ve 10 kaldı.
1: Abi Salah bir maça çıksaydı belki hemen niye koydunuz Salah'ı?
0: Ama işte yani neticesine burada gelmesini konuşuyoruz. Tabii. Etkiyi konuşuyoruz.
1: Salah 9 diyelim.
0: Mesela Carlos'un diyelim. Carlos'un işte vermiş olduğu performansıyla mı 3. sırayı aldığını düşünüyorsun senin bu tercihinde? Yok, bence değil. Gelmesinin etkisini.
1: Evet. Onun kariyerli anlamda, dünya çapında tanınırlığı anlamda.
0: Wederson mesela belki daha fazla performans vermiştir. Çok mu abarttın? Kim? Gökçek Wederson'dan daha iyi performans almıştır belki Fenerbahçe.
1: Ya olabilir tabii ki, yani burada evet, tartışabiliriz. Ama Carlos'un geliş süksesinden önceki evet, kariyerinden, Real Madrid'deki tanınırlığından dolayı dünya çapında oraya koymayı tercih etmiştim. Salah'ı Gomez'in hemen üstüne koyalım. 9-10 yapalım. Muhtemelen biri değiştireceğiz belki. Burada senden yardım alayım. Yani Anelka...
0: Van Persie 10 mu yaptın?
1: Evet, Van Persie 10 yaptım ama peki, benim bu düşüncem...
0: Ben hemen sayayım. Anelka'ya 1 dedi Ömercan Özben. Drogba 2, Carlos 3, Snyder 4, Quaresma 5, Osimhen 6, Icardi 7, Gomez 8, Salah 9, Van Persie 10. Şimdi her şey oturdu.
1: Salah çok aşağıda.
0: Osimhen'i bile, Osimhen'i bile kabul edersin belki şuralarda ama... Hı-hı. Icardi senin için çok önemli değil diye belki 7'ye yazdın onu. Onu da anlarım ama Salah olmadı gibi sanki orada. Salah'la...
1: Salah kesinlikle olmadı. Salah'ın yeri değişecek orada net olarak.
0: Salah'la öyle birinin yerini değiştir ki ama yani ona da ayıp olmasın. Mesela Anelka, Drogba, Carlos. İlk üçte bunlar var.
1: Valla çok mahcup olduk Anelka'ya, Drogba'ya da Carlos'a da ama hani biraz buradaki performans ama çok büyük oyuncu Roberto Carlos. Yani onunla değiştirebileceğimizi sanmıyorum.
0: Snyder var 4'te. Ya da Quaresma var 5'te.
1: Ya Anelka'da aslında benim bir de içime sinen isim olmadı. Ya bence şöyle yapabiliriz. Hani şu tanınırlıktan bahsettik. Dünya çapında yaptığı işte Premier Lig tarihinin en iyi oyuncusu evet, olarak kabul edilen bir Muhammed Salah'tan da bahsettik.
0: Takas yani yaptın o zaman 1 ile 9'u. Anelka ve Salah.
1: Evet yani ayıbı Anelka'ya yapalım. Bari.
0: Bir değişiklik hakkında olsaydı ne yapardın merak ettim mesela. Uzatayım işi.
1: Muhtemelen Quaresma'nın yerini biraz daha aşağı çekerdim. Çünkü
0: Quaresma 5'te.
1: Quaresma biraz yukarıda kaldı. Aşağıda işte yine kariyer olarak baktığımızda
0: Anelka,
1: Anelka iki oyuncu da aşağıda kaldı o tarafa. Ama Icardi'de şunu söyleyebilirim. Yani burada Galatasaray'a geldiğinde yarattığı ve burada oynadığı oyunla yarattığı şey bambaşka bir şey. Yani burada işte çocukların Galatasaraylı olmasına katkı sağlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Geldiğinde işte dünya çapında tabii Inter'de kaptanlık yapmış, Paris Saint Germain'de oynamış bir oyuncu ama bir işte Roberto Carlos'un üstüne koyamam diye düşündüm. Açıkçası Drogba da yine aynı şekilde bir Drogba'nın üstüne koyamam gibi düşündüm. Hani Galatasaray'daki performansına bağımsız olarak. O yüzden biraz aşağıda kaldı. Ama Quaresma da yine burada yaptıklarıyla öne çıkmış bir oyuncu. Onun 5'te olması işte Van Persie gibi çok yüksek kariyerli bir oyuncunun aşağıda, Anelka'nın mecburen Salah'ı en tepeye koyduğum için aşağıda kalması biraz şey oldu. Rezalet bir sıralama. Öz eleştiri yapmam gerekirse üstüne biraz daha
0: bence
1: düşünmek
0: fena
1: gereken
0: olmadı
1: bir sıralamaymış. Yani bilmiyorum, son halini bir okuyabilir misin?
0: Okuyorum değiştirdiklerimizle beraber. Fena olmadı. Salah 1, Drogba 2, Carlos 3, Snyder 4, Anelka 5, Osimhen 6, Icardi 7, Gomez 8, Quaresma 9, Van Persie 10.
1: Evet yani.
0: Hepsi iyi oyuncular. Mesela işte burada benim aklıma takılanlar harici Gomez, Quaresma, Van Persie'yi ayıp etmem ben mesela. Nereye koyarsam koyayım onlar ayıp olacağını düşünmem pek. Ama Salah'ın 1-2-3'ten birinde olması, Drogba'nın zira ilk 3'te, Carlos'un ilk 3'te, Snyder'in belki işte orada 3'ü zorlaması ki Carlos alıyor onun yerini senin sıralamanda. Anelka'nın Snyder'le yer değiştirme ihtimali ki birbirlerine yakınlar. 4 ve 5. sıralardalar. Ve Osimhen 6, belki Osimhen aynı şekilde ama işte herkesi yorumca biraz da zorlanıyorsun. Herkesi iyi abi, bakar mısın? Yani Snyder, Anelka, Osimhen, Icardi. Buraya tutup bir Robinho koysaydık mesela belki biraz daha bazı şeyleri net konuşabilirdik ya da bir Eto koysaydık. Eto da gerçi çok rahat ettirmez ama Adebayo deseydik o da herkesin bildiği tanıdığı bir isim. Ne yapıyorduk FIFA 2007'de mi FIFA 2010'da mı nerede Adebayo'yu alıp böyle bol bol gol attığımız bir oyun konsolunda ya da bilgisayar oyununda bir yıl vardı, hangi yıldı Adebayo'lu?
1: 2007 olabilir ya. Yani ben de tam
0: çok mu geriye gittim? Yok, çok geriye gitmemişimdir. Evet.
1: Belki de 2010'lardır. Çok fazla oyun oynadık.
0: Doğru.
1: O yüzden tam ben de hatırlamıyorum. Ama ilk üç içime sindi diyebilirim belki. Yani evet.

0: Aşağıda ufak tefek değişiklikler yapabiliriz. Hatta 4'tü Snyder sanırım. Bence o da benim içime sinen tercihlerden biri oldu. İlk 3'e girebilir ama bence Carlos'un altında kalması doğal diye karşıladım. Ama çok fazla büyük isim var. Benim de kafamda oluşturduğum parametre biraz tabii işte gelirken ki dünya çapındaki futbol tarihindeki yeriydi. Onun için ilk üç fena olmadı. Ama şunu söyleyebilirim. Yani Salah zaten çok büyük bir transfer. Bir de olması beni hiç rahatsız etmiyor. Ama Drogba da çok büyük sükseydi. Belki bir ihtimal ikisinin yeri değişebilir mi?
1: Evet.
0: Ama yo, içime siniyor şu an. İlk üç
1: Peki.
0: güzelmiş. Aşağıyı da ufak tefek dokunuşlarla halledebiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum Ömercan. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
0: Ben de çok teşekkür ederim Berk. Hafta sonu çok keyifli bir yayın oldu.
1: Öyle
0: Sana
1: oldu.
0: iyi yayınlar
1: Seni
0: diliyorum. Görüşmek
1: dinleyicilerimiz
0: üzere.
1: nereden? Nereden? Instagram ve Twitter'da nereden? Hangi atla kullanıcı adıyla takip edebilir?
0: Twitter'dan X'ten Ömercan Özmen 10 kullanıcı adıyla takip edebilirler. Yine
1: Peki.
0: Instagram üzerinden de Ömercan Özmen ismiyle kolaylıkla ulaşabilirler. Burada Radyo Gol'de sık sık zaten benim sesimi duyuyorlar değerli
1: Evet.
0: dinleyicilerimiz. Zaman zaman Maç Dergi'de ki bu sezon daha yoğun olacak. Yine programlarımız olacak. Onlara nereden dokunabilirsem karşılarına çıkmaya çalışacağım her fırsatta. Onlar da takip ederlerse, destek verirlerse, futbol konuşmaya gelirlerse çok mutlu olurum diyeyim ben.
1: Twitter'da neden 10? 10 numara geçmişin olduğu için mi futbolda?
0: Evet, onun bende yeri çok farklı. Alt yaş
1: Peki.
0: kategorilerinde amatör olarak oynarken işte hocam bana o 10 numarayı teslim etti. Ben de o günden beri çok sevdiğim bir hatta uğurlu sayımdır her zaman 8'le beraber. O yüzden 10 hep bir vardır benim bir
1: Ömercan
0: yerde.
1: Özmen
0: Benim numaram 10 diye söylüyorum.
1: futbolun içinden gelen bir yorumcu. Aynı zamanda teknik taktik anlamda daha fazla detayları onunla konuştuğumuz kısmını da buradan az çok bağlayıp aktarabiliriz. Buradan detaylandırabiliriz diyeyim. Ömercan teşekkür
0: Çok
1: ediyorum.
0: teşekkür
1: Ağzına
0: ederim.
1: sağlık.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Ben iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol, var ol. Ömercan Özmen'le konuştuk. Onunla konuşarak parantezin sonuna geldiğimizi aktarayım ve hafta sonu klasiği parantez programında sizlerle birlikte günün gündemini detaylandırıyoruz. Günün gündemini konuşuyoruz diyerek girdiğimiz yayının da sonuna yaklaştık artık. Geçmiş olsun Ömercan kardeşim. Ben oynamıyorum artık de demiş. Bak Ömercan patladı demiş. Yo, fena olmadı Ömercan Özmen'in sıralaması. Diğer sıralamalarımıza göre öyle düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Abi Türkiye performanslarından sıralama yapın demiş. Orada da işte Salah'ı geçmek gerekecekti. Hani bir onunla bunları hatırlayıp bu gündeme giriyoruz. En iyi gelmiş geçmiş oyuncu kimdi? İşte ses getiren anlamında. Mesela Osimhen ses getirdi. Yani baktığında yaşı itibariyle gelmiş bir oyuncu değildi. Nasıl gelir buraya dedirtti. Salah tamam yaşı itibariyle gelmesini bekliyorduk ama bir Trabzon bekleyen var mıydı mesela? Ya da gerçekten gelir diyen var mıydı? Çok zor şartlar sunmuştu çünkü Beşiktaş tarafına. Şaşırttı gelmesiyle. Tüm bunlarla beraber ele aldığımız bir konuydu. Ve teşekkürlerimi de ileteyim yavaş yavaş. Ben Berk Sayar. Yaklaşık 2 saat boyunca yayında sizlerle birlikte detayları konuştuk, detaylandırdık birçok konuyu. Saatler 16'yı gösterdiğinde yeniden buluşacağız. Bir diğer parantezde buluşacağız. Parantezde buluşacağız ama beni aynı zamanda konu önerilerinizle, sormak istediklerinizle ve çalışmalarımı takip etmek istediğiniz noktada Sayarberk Instagram hesabımdan da takip edebileceğinizi hatırlatayım. Sayarberk Instagram'dan takip edin lütfen. Oradan da yazın. Alatır sorun konuşalım lütfen. Sayarberk Instagram'dan takiplerinizi bekliyorum o zaman an itibariyle. Ve sadece oradan değil X'ten de tıpkı Instagram'da olduğu gibi X hesabımdan da Twitter'dan da aynı kullanıcı adıyla Sayarberk'le Instagram ve Twitter'dan takip edebilirsiniz diyeyim. Takipleşelim diyeyim ve artık programın sonuna geldiğimi de aktarayım. Okuyamadığımız mesaj var mı diye tek tek baktım. Galiba yok. Tüm mesajlar için teşekkür ediyorum. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
2: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

olması dileğiyle, güzel insanların karşınıza çıkması dileğiyle başlayalım ki başlarım böyle işe dediğimiz güzel bir iş anlamında söylüyorum. Başlarım böyle bir işe, böyle olumsuz kullanılan kelimelerden bir tanesi, cümlelerden bir tanesidir aslında. Başlarım böyle işe dediğiniz zaman istenmeyen bir şeymiş gibi. Ben başlarım böyle bir işe, her sabah 10'da başlarım böyle bir işe, hatta onun da saatini vereyim, zamanını da vereyim, hatta 10 numara bir programmış gibi de algılanabilir saat 10'da başlangıcıyla. Biraz da hafif mütevazı ve sonrasında hafif ego da var. Çünkü dün güzel bir galibiyet vardı. Güzel bir galibiyet derken skor anlamında güzeldi. Oyun anlamındaysa biraz cesur, biraz istekli ve sonrasında hani Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetle o yüzümüzü güldürme durumunun getirmiş olduğu mutluluk var. Rövanş öncesinde bir avantaj var sonuçta. Hradek Krovle'yi deplasmanda 1-0 mağlup ediyoruz. Çekya temsilcisini ve oyunda hiç ummadık yerden bir soru çıkıyor. Bu oyun gerçekten acaba Semih istiyor mu diye düşündüğüm anda dakikalar 50 küsürü falan gösteriyordu. Biraz hani Oh'un dinlenmesi gerektiğini, orada biraz kaybolduğunu, topları alıp verirken geri dönüşlerde ya da topu sırtı dönükken aldığında kaleye doğru gidişlerdeki sıkıntılarını, Çerni'nin işte kanatlardaki biraz vasat oyununu, Orkun Salih ikilisinin kesici özellikleriyle falan derken çok kolay pas hatalarının yapılması derken eleştirisel anlamda bakılabilir. Yani bu galibiyet bir avantaj mıdır? Yalnızca bir avantaj değildir. Avrupa tecrübesini somutlaştıran 100. zafer eşiği anlamına gelir. Ki eleme formatında dış sahada kazanmak takımın rövanşta daha kontrollü bir oyun planı kurmasına ve aynı zamanda risk yönetimini öne çıkarmasına imkan verebilir. Ancak tabii 261 maçta 111 yenilginin bulunması o tarihi istatistiğin tek başına güncel performansın garantisi olmadığını da aslında ortaya koyuyor. Şimdi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçı Çekya'nın Hradek Krovle takımına konuk olan Beşiktaş'ın bu galibiyeti yine de kısa günün kârı modunda bir sonuç aslında. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra işte az önce de Ufuk Kağan Karaca'nın L1 Üçgen kanalında anlattığı gibi Trossard gelince ya da diğer transferlerle ilgili hamleler daha ön plana çıkıyor. Böyle maçlarda galibiyetin olması, oynanan 3 resmi maçta kalesinde gol görmeyen Beşiktaş'ın vermiş olduğu mutluluk, bir kalecisinin olması falan gibi yorumlanabilir. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ki Alman kaleci Alexander Nübel de şöyle bir açıklama yapıyor. Takım halinde oynuyoruz diyor. Ve kaleci performansını bireysel bir form grafiğinden çok Beşiktaş'ın o kolektif savunma anlayışının bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor. Emirhan'ın iki kritik müdahalesine dikkat çekiyor. Önümdeki arkadaşlarımla uyumum konusunda bunları söylemesi, hem arkadaşını yüceltmesi hem takım oyunu olarak kendini biraz geri planda tutması onun mütevazı tavrını biraz aslında bize hatırlatıyor, gösteriyor. Ama diğer taraftan ceza sahası savunmasıyla kaleci arasındaki o koordinasyonun güven veren bir işaret olabileceğini düşündürüyor. Burada tercihler ilerleyen dönemlerde eğer oyuncu değişikliği olursa yaşanabilecek sıkıntıları biraz akla getiriyor, ama bu yaklaşım savunma başarısının yalnızca gol yememe üzerinden değil, oyuncuların birbirinin hatasını telafi etme isteği üzerinden de aslında değerlendirilebileceğini de gösteriyor. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Bir takım olabilmek aslında çok keyifli, çok kıymetli. O yüzden karşılaşmanın sonrasında Nübel der ki zor bir rakibe karşı oynadık. Ön alanda bastılar ve ilk yarıda çok da fırsat buldular. İkinci yarıda özellikle kırmızı kart sonrası fırsatları vardı. Rakibin birkaç fırsatı oldu ama bu noktada birlikte kaldık ve takım halinde savunma yaptık.

Elimize geçen fırsatı da gole çevirdik. Önemli bir galibiyet oldu diyor. Bu iyi bir hissiyat. Geldiğim ilk günden beri herkesle aram çok iyi. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Elimden geldiğince iyi oynayarak takıma yardımcı olmak istiyorum. Oynadığımız oyun bir takım sporu. Birlikte oynuyoruz. Futbolu da bu yüzden seviyorum zaten. Galibiyetlerde gol attığımızda birlikte seviniyoruz. Mağlup olduğumuzda birlikte üzülüyoruz. En önemlisi takım halinde duyguları paylaşıyoruz diyor. Gol yememiş olmaktan mutluyum. Birlikte savunma yapıyoruz. Bugün Emirhan iki çok net fırsatın gol olmasını engelledi. Sanki gol atmışız gibi Emirhan'ın o savunmalarında sevindim. Galip geldiğimiz için mutluyum. Önemli olan da bu değil mi zaten diye soruyla bitirmiş. Güzel bir açıklama yapmış. Arkadaşlarına da övmüş. Takımı da övmüş. İşleri iyi gidiyor gibi gözüküyor. Ama tabii eksik yanlar da var. Mesela bir forvet bölgesi eksikliği. Çaba var. Topun sahip olunma durumu söz konusu. Bu çok bazen işe yaramıyor ve rahatsız edici olabiliyor. Çünkü sabrın zorlanma durumudur. Abi 50. orta deyip geçen sene ve ondan önceki senelerde işte Konyaspor'a, Göztepe'ye karşı yapılan 30 32 20 25 ortanın maalesef sürekli olarak sonuçsuz dönmesinden kaynaklanıyor ama orada onu tamamlayabilecek bir ismin olması gerekiyor. 3 maçtır gol yemeyen, skor ne olursa olsun saldıran bir Beşiktaş var. Eksiklerimiz bir an önce tamamlanmalı ve bundan sonrasına bakılmalı. Beşiktaş Milan'ın 27 yaşındaki Fransız orta sahası Yusuf Fofana için görüşmelere başladı. Milan oyuncu için 20 milyon istiyor. Calciomercato haber sitesinin bir paylaşımı. Bizden mi aldılar, kendileri mi ürettiler, o konuda hiçbir bilgim yok. Bizden alma ihtimalleri yoktur ya. Fofana için 20 milyonu Milan belirledi diye oranın gazetesi de sormaz mı ya, kaç lira belirlediniz siz demez mi ya. Yalnız bu arada şöyle söyleyeceğim. Marcos Duran imzalı bir haber var. Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den ayrılığına sıcak bakılan Alexander Charlot için yıllık 8 milyon euro teklif ettiği söyleniyor. Yıllık 8 iyi bir para ama oyuncu tarafı ise neden düz hesap yapmıyoruz, bunu 10 yapsak olmaz mı şeklinde bir talepte bulunmuş. Bunun cevabı beklendiği söyleniyor. Tabii gelebilecek oyuncular konuşulurken hatta Darwin Núñez isminin çok fazla ön plana çıktığı konuşuluyordu. Ertan Süzgün de geçen gün Beşiktaş'ın Darwin Núñez transferine artık sıcak bakmadığını belirten haberleri yapmasından sonra ben de unuttum. Var böyle birkaç tane Beşiktaş'ı takip eden arkadaşlardan okuduğum haberlerde demek böyle diyebildiğim haberler. Ertan da onlardan biridir. Benim için kıymetli bir arkadaştır. Ama sonrasında diyor ki Beşiktaş Premier Lig'de forma giyen bir orta saha oyuncusu için görüşmelerini sürdürüyor. Bonservis bedeli kulübün istediği seviyeye inerse transferin tamamlanacağı söyleniyor. Bir Premier Lig takımının istediği rakamla bir Türk takımının tavsiye ettiği rakam hiçbir zaman aynı olmadı ve olmayacak da. O yüzden haberi yaparken ya da bir haberi okurken böyle detayları duyduğumda acaba anlaşırlar mı diye düşündüğümde bu son raddeye falan gelmiş olması lazım ya da arada çapakların, pürüzlerin, o para dediğimiz konunun şöyle bir durumu var. Kolay geliyor çünkü hani biz 8 veriyoruz, onlar ya biraz daha arttıralım 10 olmaz mı dediğinde ya biraz 10 olmaz, 8.5 olur, 8.30 olur, 8.70 olur falan, biraz dediğin o olur, 9 olmaz yani 8'den biraz olunca. Daha arttır, daha ay çek olması lazım o. O yüzden Premier Lig'de forma giyen bir orta saha oyuncusu, sonuçta Premier Lig'de forma giymiş oyuncu da boş bir oyuncu değildir gibi bakılabilir. İsim çok bilinmiyorsa sonuçta Premier Lig oyuncusu diye adlandırılır. İsim biraz biliniyorsa kesin rahatsızdır, sorunlu bir oyuncudur. O yüzden İngiltere'den ayrılma kararı almıştır.
Yani ne bileyim, ya da orta sıralarda bir takımdır. Yani bir Arsenal, ne bileyim bir Manchester United, bir Tottenham değildir. Yani bir Ipswich Town'dur. Ondan sonra bir Sunderland'tir. İşte Fulham'dan falan bir oyuncu gelince yani idare eder gibi bakılır. Sanki bizim ligimiz Premier Lig'in 3 kat büyük bir gömleğiymiş gibi. Hani öyle bir şeymiş gibi. O abinin hep göre üstünde gördüğünde, ulan bir gün giymese de ben giysem abim gittiğinde, şu gömleği bir giysem deyip üstüne büyük gelse de güzel durdu be deyip yine de onu giyip çıkarsın ya. Ya da ne bileyim, hani böyle birinde, başka birinde gördüğün ama senin bedenine uymayan bir şey. O istek vardır yani insanda. Başkasınınki daha güzel gözükür. Yani oğlum, yani Murat bir kot almış. Abi kot çok iyi duruyor da ben de aynı durur mu bilmiyorum. Mesela bunu manken için söyleyemem. Vitrindeki manken için çok fazla söyleyemem. Ben her zaman iddia etmişimdir buradan tekstil üreticilerine, modacılara ve firmalara. Hani Türk standartlarına göre mankenler mi yapsanız, biraz göbekli, hafif memeli, böyle ne bileyim yanlarda hafif simit olan, böyle çıkıntıları olan. Hani o fit vücutlarda güzel duruyor da acaba bende nasıl dururu biraz böyle uzaktan bir görsem. Ama orada da şey var, Türk erkeğinin yapılarında bilmiyorum, hani biz bizeyiz burada, %95 %97 oranında erkek dinleyiciye sahip olduğumuz için bir spor radyosu olmanın getirmiş olduğu aslında dezavantajlardan bir tanesi bu. Burada şöyle bir şey var, biz bize bir erkek erkeğe, hanımlar bir saniye erkek erkeğe bir şey konuşacağız deyip hani müsaade isteyebileceğim bir ortam yani. Bizi yalnız bırakır mısınız diye. Orada şöyle bir gerçek var. Erkeklerde şöyle bir şey var. Yani bunu belki bir kere, belki 5000 kere falan yaşamış biri olarak söylüyorum. Bazen hafif kilo aldığında, biraz göbek yaptığında ya da biraz kilo verdiğinde bir kıyas durumuna geçiyor ya. Ben böyle miyim deyip birini etrafınızdaki insanlara göstermediniz mi? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şu gelen var ya, beyaz gömlekli olan. Ben böyle miyim? Nasıl böyle mi? Bu kadar var mı benim kilom? Yok sen bundan... Yani falan dediğinde bil ki o, sen ondan daha kötüsün. O seni kırmamak için yapılan bir şeydir. Zaten Türk insanının %95'i hani her konuda bilgi sahibi olmasını geçtim. Hele hele uzun zamandır görüşmeyen insanların %95'i o görüşmediği süre içerisinde büyük bir ihtimalle diyetisten olmuş da haberiniz yokmuş gibi olur yani. Çok uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaş sizi gördüğünde, ne haber, ne yapıyorsun, İyi gördüm seni, kilom verdin, kilom aldın biraz deyip ilk taksiye bindiğinde memleket neresi sorusu gibi böyle bir şey vardır yani. Bu konu ve bu soru hiçbir zaman değişmeyecek gibi gözüküyor bende. Yalnız kilo aldığınızda, kilo mu aldın sen diye tepkiler ne kadar çoksa, kilo verdiğinizde asla biraz kilo mu verdin sen diye söyleyen insan, o insana sarılın, o insanı koruyun, ara sıra güneşte bırakın, su verin, onunla ilgilenin, ona bakın. Yani belki küçük bir saksıdadır, saksısını değiştirin falan diye bir şey söyleyeceğim. Yeri doğru yer, yerini sevmiş o. Sizin yanınızda olmalı o insan yani. Öyle insanları kaybetmeyin arkadaşlar. Kilo mu vermişsin sen diyenler. Beşiktaş gruplara kaldı sayılır. Darısı Fenerbahçe'ye desek olur mu acaba demiş. Diyelim olsun, ne olacak ki yani. Galatasaray Spor Kulübü olarak kulübümüzü, yöneticilerimizi, sporcularımızı ve milyonlarca taraftarımızı hedef alan, nefret söylemi içeren ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve paylaşımlar hakkında hukuki haklarımız kararlılıkla kullanmaya devam etmekteyiz. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde son 10 gün içerisinde aşağıdaki kişi veya sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli belirtmek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü tarafından son 10 gün içerisinde yapılan suç duyuruları yalnızca yukarıda belirtilen kişilerle sınırlıdır. Bunun dışında kulübümüz tarafından yapılmış herhangi bir suç duyurusu bulunmamaktadır. Bu isimler kimlerdir? Hemen bakalım. Ahmet Çakar, Hulusi Belgü,
Güleşçe Güven, Ahmet Ercanlar, Nuri Bey 45, Mutluhan Suner, Ramil Hesenov Fenerbahçe, Önder Susoğlu Instagram hesabı. Galatasaray Spor Kulübü kurumsal itibarını, mensuplarını ve taraftarlarını hedef alan hukuka aykırı fiiller karşısında bundan sonra da hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdürecektir diye devam ediyor. Bu bir başlangıç olabilir mi? Bu böyle bir durumda. Burada bir bel altı vurma durumu. Yani burada mesela Ahmet Çakar bunu ilk defa mı yapıyor? Mesela Ahmet Çakar sadece Galatasaray ile ilgili konuştuğunda mı Galatasaray acaba rahatsız oldu çıktı? Mesela hiç Fenerbahçe ile ilgili, Beşiktaş ile ilgili yaptığı yorumları zaman zaman biz de burada yayınlıyoruz. İşte kim ne dedi şeklinde programlarda. İşte Emre Zabunoğlu ile beraber, Ahmet Çakar, işte örnek ve Bülent Uygun'la beraber maç sonrası yorumunda şunları şunları söyledi dediğinde bazı yorumlar yapıyor. Okan Hoca ile ilgili örnek ve İsmail Kartal'la ilgili, işte Italiano ile ilgili falan, hani bunlardan duyulan belli rahatsızlıklar. Çünkü Ahmet Çakar'ın konuşmalarının %50'si diyeyim, ben öyle bir yumuşama yapayım, %50-50 kıvamında, hani iyi ve kötü anlamında şey vardır, hani bir yerde överken överken söver, söverken övebilir falan gibi yorumlanabilir bir tarz olarak da yani. Ahmet Konancı'nın bu listede olmamasına ne diyorsun diye bir hemen alttana yorum yapılmış, bir dinleyici tarafından paylaşılmış bu. Burada kimin olması önemli değil. Burada birilerinin olması ile ilgili olarak, şimdi Fenerbahçe kulübü de Galatasaray listelerin ya da işte isimlerin üzerinde böyle bir hukuki süreç başlattığında Beşiktaş bunu devreye sokarsa falan gibi gibi devam edebilir. Şimdi tabii buradan dün İrfan 25'te yapmış olduğumuz yayında Aziz Başkan'ın kızı üzerinden yapılan sosyal medya içerikli paylaşımlarda, ki o paylaşımların sahipleri, site sahipleri ve siteleri tamamen kapatılmış veya askıya alınmış durumda. Çünkü divan kurulunda yapmış olduğu konuşmada biliyorsunuz, hani devlet bununla ilgilensin, ilgilenmiyorsa ben ilgileneceğim. Gerekirse evden alırım falan şeklindeki o konuşmasının sonrasında bir tedirginlik yaşandı daha doğrusu. Arkasından bununla ilgili olarak bir anda Galatasaray'ın da böyle bir şey yapmış olması, burada bir hani yaz üzerinden giderken Fenerbahçe kulübü için değildi ki o'ya bağlanabilir. Ama burada belli isimler üzerinden, artık bu ilk defa da yapılan bir şeydir. Yani bunun paylaşılması zannedilmesin ki bundan önce hiç, mesela Ahmet Ercan'la benim bildiğim kadarıyla yıllardır imza veren insanlardan biri. O imza da kalkıyor bildiğim kadarıyla. Denetimli serbestlikle alakalı konular kapsamında yer alıyor. İşte karakola gidip imza vermek, maçlara girememek. İşte Fenerbahçe kulübü de kendi yorumcuları hakkında bazen kararlar alıp hukuki süreç başlatabiliyor. Bazen rakip camialar üzerinden böyle hamleler görebiliyoruz falan. Bunlar çok doğal şeyler aslında. Yani bunlar ilk defa olmuyor arkadaşlar. Yani burada işte Nuri Bey 45 kimdir bilmiyorum. İşte Mutluhan Suner çok bir anda tanıdık gelmedi, yok ben de yok falan diyebileceğim biri. Böyle yani. Hani bu sadece şey değil. Olması gereken mi? Evet, olması gereken. Bazen çünkü zıvanadan çıkabilme, tam böyle o taşı gediğine koydu, abi füze atsaydım falan gibi yorumlar yapılabiliyor, ama o yorumlardan bazı rahatsızlıklar çok fazla olmaya başladıkça artık buna bir dur demek gerekiyor şeklinde bir yaklaşım da olabilir. Burada bir bak şey demiş mesela bir dinleyici. Benzetme çok iyiydi. Aziz Başkan bir hamle yapınca herkes gaza geldi galiba ya, döndü şeklinde yorumlanmış yani. Salah, Ozan Tufan ve Samet Akaydın'la tanışmış. Tarihin en değişik ligi geliyor bence demiş. Salah, Ozan Tufan ve Samet Akaydın'la tanışmış kısmını geçerim. Ama şeyi geçemem. Yani Trabzonsporlu arkadaşlarımızın uzun bir aradan sonra aramıza katılmış olmalarının getirmiş olduğu mutluluk var. Bir güçlenme, bir özgüven, bir rahatlama. Onun sonrasında, ama arkasından bir de soru işaretleri var. Bu soru işaretleriyle alakalı öyle iddialar var ki sosyal medyada.

0: Bilmiyorum. Ben bir gün olacağını düşünüyorum ama bunun nasıl olabileceğini bu büyük kulüpler üzerinden incelendiğinde aslında biraz daha karmaşık hale gelebiliyor. Yoksa Kasımpaşa'nın, yoksa Göztepe'nin bir şirket takımı olmasından kaynaklı derneklerden kurtulup da AŞ olarak belki yabancı bir yatırımcıya verilmiş veya verilecek olmasının camialar üzerindeki etkileri bakmak lazım yani. Şimdi biz bunu geçen Rıza Kocaoğlu'yla da konuştuğumuzda işte Göztepe ne diyorsun abi satılma falan deyip abi yani Mehmet Başkan çok yorulmuştu biliyor musun? Yani çok yıpranıyordu ve sürekli olarak hesap soruluyor, bu niye alınıyor, o ne yapıyor ve bir kişi olunca diyor böyle böyle bir durum var. Bir şirkete satılınca hatta ortaklı bir yatırım olunca bence çok daha iyi olmadı mı sence falan diye öyle konuşuyorduk geçen gün Cihangir'de Rıza'yla. Sonrasında da ya dedim ki sence aramızda kalacak tabii bunun cevabını da vermeyeceğim. Sence dedim hani dört büyükler üzerinden öyle ilk şirketleşebilecek takımı hangisi olarak görüyorsun? Valla Galatasaray'ın çok zor onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bilmiyorum ama Beşiktaş ve Trabzon arasında ikimiz de gidip geldik. Hani hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Şimdi Trabzon'la ilgili de son dönemlerde böyle bir iddia daha fazla ortaya çıktı. Hani Beşiktaş nasıl satılabilir? Kimse satamaz. Beşiktaş satanı biz satarız falan gibi hani yorumlar da yapılabilir de. Böyle arka arkaya gelebilecek başarılar mesela Chelsea'liler aynı şeyi düşünüyor muydu? İşte Paris Saint-Germain'liler farklı bir şey mi düşünüyordu? Şimdi onlar mutlu değil mi? İşte yeni gelen teknik adamlar, yatırımcıların doğru planlaması, kendi şirketleri olduğu için yönetimsel anlamda ekonomik planlamayı güzel yapmaları, doğru transferler, iyi ekip kurmak falan filan derken böyle şeyler konuşulur yani.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Başakşehir'in hep satılacağı söylenirdi, konuşulurdu. Ve Başakşehir'i hatta daha çok Arap sermaye ve Katar üzerinden bir iş insanının alabileceği, yani bir şeyh sahibi olacak Başakşehir'in falan diye konuşulurdu. Şimdi bunu sosyal medyadan bilmiyorum önünüze düştü mü birkaç tane hem ben de denk geldim bana da attılar ne diyorsun abi diye sosyal medya hesabından Instagram'dan falan yolladı arkadaşlar sağ olsunlar. Hoşuma da gidiyor hani sen ne düşünüyorsun kısmını sorduklarında fikir alabilmek hani insanı mutlu eder hani. Sana sormuşlar senin düşünceni seviyorlar beğeniyorlar ve o düşünceye saygı duyuyorlar sonuçta yani sağ olsunlar. Ben de dedim ki yorum yapmak için çok erken önce bir büyük camianın ben bu arada hepsi için ileride olabileceğini düşünüyorum. Yani olmaz diye bir şey Türkiye'de yok canım bu olmaz diyebileceğim bir şeyin olmayacağına inanmaya başladığım için söylüyorum. Olursa da çok zor olur. Zor olması olmayacağı anlamına gelmez. Bir kere olmuştur. Zor da olsa. Öyle veya böyle. İşte bu hamleler arasında daha önce işte bir göğüs sponsorunun işte bir Katar bankasının olmasından kaynaklı oradan başlayan ardından hisselerinin %50'sinden fazlasının Arap sermaye üzerinden satılmış olması Trabzon nezdinde konuşuyorum bu arada öyle bir durum var yani onunla bağdaştırmışlar sosyal medyada yapan arkadaşlar bir araba içerisinde konuşan biri vardı geçenler mesela bir dakika. Yani inanıyor musun abi bu konuşmaya diye. Bak bunu inanmak ve inanmamakla alakalı söylemiyorum. Bunu şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu mesela olursa ne olur? Olmama nedeni ne olur? Mesela onun üzerinden de gidebiliriz. Mesela arkadaş diyor ki.
2: Ben Salah transferinin ücretini Şeyh bin Tamim ödedi. Katar Şeyhi. Ne kadar ödediğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi ama şöyle düşünün ona Trabzon'da 2 yıl futbol oynayacaksın denildi. Sadece o değil. Bu bir proje aslında. 2 yıl önce yazmıştım Manchester City modeli uygulanacak Trabzon'a diye. Normalde Başakşehir'i satacaklardı. O yüzden şampiyon yaptılar Başakşehir'i. Ama tutmadı. Çünkü onlarda Trabzon ve Trabzonspor hastalığı var. Bunu göreceksiniz. Satın alınacak futbolcuları vesaire. Zaten kurulan takıma bakın. Yani Aral Şimşir'i 15 milyon euroya Galatasaray'ın elinden alıyor Trabzonspor. Normalde bu zamana kadar verdiği bonservis ücretleri 3 milyon, 4 milyon, taş çatlasa 5 milyon. Bu paralar nereden geliyor olabilir? Bu bir proje. Trabzonspor'un hisselerine bakın. %50'ye yakını şu anda Arapların elinde. Bir sistem kurulmaya çalışılıyor. Göreceksiniz Trabzonspor bu saatten sonra Türkiye'nin Manchester City'si olacak. Trabzonspor'un stat açılışına katılmıştı. Hemen ardından o zamanlar göğüs reklamları 1-1,5 milyon euro iken QNB Finance Trabzonspor'a 10 milyon euro cash reklam ücreti ödedi. Herkes dedi ki ya normalde Galatasaray, Beşiktaş'a veya Fenerbahçe'ye neden vermediler bu reklamı da Trabzonspor'a verdiler? Biraz ayık olmak lazım. Şeyh'in stat açılışındaki konuşmasında söylediklerini tekrar bir dinleyin isterseniz.
0: Bunları hatırlatıyor sosyal medya hesabında bir arkadaş ve bana da soruldu sürekli olarak. Yani bu aslında Salah'ın gelmesinden duyulan rahatsızlıkla ortaya çıkan bir şey gibi mi aslında bakılmak lazım? Biraz savunmaya geçerken bunu söyleyen arkadaşlar da çıkabilir. Şey diyebilir, abi Salah geldi, senaryolar yazılmaya başlandı da denilebilir ama adım adım ilerlendiğinde abi bak bunları böyle düşünmemiştik diyen biraz daha realist, biraz daha gerçekli bir taraf da olabilir. Yok abi öyle şeyler fasafiso falan diye. İşte burada ikili ilişkilerin arası çok iyi. Hani Galatasaray işte isminsi sponsor, Fenerbahçe'de işte koç ailesi, Beşiktaş Rahmi Koç olmazsa falan gibi yorumlunca yani bize de böyle bir destek geliyor. Sonuçta Müslüman bir ülkeden destek geliyor. Başka bir yerden mi geliyor deyip böyle enteresan savunmalar yapan arkadaşlar da olabiliyor. Hani bu soruyu sorduğunuz kişinin verdiği cevapla konunun ne kadar ilerleyip ilerlemeyeceğini o an o cevapla zaten anlayabiliyorsunuz. Ha öyle mi peki falan, ben yanlış düşündüm herhalde. Konuyu kapatırım yani. Şimdi sabah düşünsün bakalım fıkralardaki insanların gerçek hayatta olduğunu görünce ne yapacak demiş. Şimdi sabah düşünsün değil ya, salaktır o. Şuna da bakar mısın abi? Hem hoş geldin Muhammed Salat. Bu arada Doktor Hüseyin Avni Coşkun Çelebi Araklı Belediye Başkanı. Şimdi belediye başkanları da çok konuşuluyor ya Trabzon'da. 6661 tane forma nasıl alabilir bir belediye başkanı? İşte bu 30 milyon falan civarında bir para yapar. Formayı kaça verdiler? Gelişinden mi verdiler? Yoksa kendi cebinden mi aldı? Belediye bütçesinden mi harcandı? Yok işte efendim muhalif belediyeler bu dönemde işte bu ihalelerle harcadıkları paralarla bu kadar gündeme gelirken vay efendim nasıl böyle bir koz verilebilir? Nasıl böyle bir hesap yapılmadan şey yapılabilir falan gibi konuşuluyor. Bu arada işte İl başkanları, onun sonrasında belediye başkanları belli bir parti üzerinden de gidiyor. İşte Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, işte Abdülkadir Uroğlu Bey'e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, onun sonrasında milletvekillerimiz Adil Kara İsmailoğlu'na, Vehbi Koç Bey'e sayın milletvekilimiz, Yılmaz Büyükaydın Bey'e, Sezgin Mumcu Bey'e Trabzon İl Başkanı AK Parti, Ahmet Metin Genç Bey'e, Ertuğrul Doğan Bey'e başkanımıza teşekkürlerimizi bir borç bileriz diyerek açıklama yapan kişi Doktor Hüseyin Avni Coşkun Çebi. Araklı Belediye Başkanı yapıyor. Bu transferin gerçekleşmesinden dolayı yani Trabzonspor'umuza dünya yıldızı Muhammed Salah gibi önemli bir ismin kazandırılmasında emeği geçen, katkısı bulunanlara öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diyerek devam ediyor. Bakanlar üzerinden devam ediyor. Şimdi sonrasında ben Sayın Hüseyin Avni Coşkun Çebi'nin Muhammed Salah'la yan yana geldiğinde yapmış olduğu konuşmayı da duydum. Anlam vermeye çalıştı Muhammed Salah bir anda. Çünkü bu kadar para aldın, seninle ilgili olarak bu kadar kişi devreye girdi, Ulaştırma Bakanıydı, Hazine Maliye Bakanıydı, Trabzon Milletvekilleriydi, mecliste genel kurul ve bilmem ne, kanun hükmünde kararname falan diye, hani neredeyse öyle şeyler çıkacakmış gibi böyle bir hava estirildi. Bütün belediye yetkilileri, fen işleri o gün izin aldı falan diye, park bahçeler çalışmadı sen geleceksin diye falan, yani öyle şeyler oluyormuş gibi hissettim yani. Esenlik hizmetlerinde bir gün tatile çıkıldı falan.

falan diye. Sosyal tesisler kapatıldı. İETT çalışmadı falan diye hani böyle şey. Öyle bir şey oldu. Sen geleceksin diye bedava oldu o gün diye. Bayram havası esti. Ya belediye otobüslerinden para alınmadı. Halk otobüsleri yarı yarıya ucuzladı falan diye. Öyle şeyler olmuş gibi Trabzon'da hissediliyor. Ya hatta o kadar çok şey istedi ki hepsi verildi Muhammed Salah'a derken, işte bu sene Karadeniz'den çıkacak hamsinin %20'si Muhammed Salah'a verilecek falan diye dün arkadaş bir şey yazmıyor. Ona güldük ettik şimdi. Bunun latifesi yapılacak, bu Beşiktaş'a gelseydi de yapılacaktı. Ya kulübü vermişler, anahtarı teslim etmişler, işte o bu şu falan diye öyle devam etti. Şimdi bu arada Sayın Doktor Hüseyin Avni Coşkun Çebi de, Araklı Belediye Başkanı da, Muhammed Salah diyor ki küresel ısınmada dünyamızın yaşadığı bu iklimsel zorlukların insan üzerindeki etkilerini şüphesiz ki hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama öyle bir yere geldi ki dünya sıcaktan kavrulurken burada yağmurun eksik olmaması, havanın serin olması, sıcak havalarda yaylalarımızın serinliğiyle burada harika bir ömür geçireceğini tahmin ediyoruz. İsterse ona çok güzel bir arazi satabiliriz buradan diyerek bir anda emlak piyasasına giriş yaptı Muhammed Salah'la ilgili olarak Sayın Çebi. Yani mesela buradan bir arazi ister mi acaba? Böyle 20 dönüm, 30 dönüm, belki çay may olur. Kivi burada güzel yetişir, burada iyi olur. Belki sahil kasabası ister, bir tekne, bir balıkçılık. Hamsisi güzeldir, Kofana çıkar zaman zaman. Derinlerde Sinop taraflarına doğru giderse, yani barbunuydu, tekiriydi, kalkanı meşhurdur falan, hani böyle şeyler vardır. Bir palamut yapar burası ki yavaş yavaş zamanıdır zaten. Hafif çingene diye geçer bu dönemlerde ama yağlansın, biraz irileşsin. Marmara doğru gitmeden onları burada avlayabilme ihtimali iklimsel anlamda da küresel ve ekolojik bir sistemde coğrafyamızda burada yaşayabileceği serinliği, mutluluğu ve buradaki yeraltı zenginliklerimizden ileriden faydalanmak isterse bor madenleriyle kaplı diyeyim. Hani böyle şeyleri anlattı bir anda. Anlam veremedim. Hani bu ilk gelir gelmez bir arazi almak ister mi? Yoksa seneye bak zam gelecek diyorlar falan. Ya Muhammed Salah'ın aldığı paraya bak, seneye gelecek zam ne kadar etkileyebilir oradaki Araklı'daki araziyi ya. Bir an bir düşündüm. Ya ne? Ya ne yani? İnanılmaz ya, vallahi yani her defasında mı güldürür? Gerçekten her defasında mı güldürür yani? Muhammed Salah geldikten sonra hamileler ve yaşlılar idari izinli sayıldı diyorlar. Doğru mu abi deyip hani öyle şeyler çıkmış. O Arap şeyhi 35 yaşındaki Salah'tan başka birini bulmamış mı? Hadi diyelim böyle bir oluşum var. Trabzon şampiyon olursa Fenerbahçeli kardeşlerimiz ne diyecekler? Yapı mı yoksa ha bunda mı yapı vardır da diyecekler. Ha şimdi de yapı da bu diyecekler demiş. Bak. Ben bu kişiye inanmıyorum. Neden acaba Doğan Bey? Müsaitsen bir ara dinle bak demiş. Bir isim vermiş. Doğan, ben arkadaşın teorisine inanıyorum. Sonuçta Trabzon'da artık Trabzon nüfusundan çok Arap ülkelerinin nüfusu çok olduğu için böyle bir şey gerçekleşebilir ama bir Galatasaray taraftarı olarak şunu söyleyebilirim. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş satılamaz, satılması teklif dahi edilemez. Anayasa maddesi gibi bence tüzüklerine işlenmesi lazım demiş. İleri görüşlü Trabzon halkı milattan önce bir Mısırlı Trabzon'a gelecek ve dünyanın Trabzon'u konuşacağını öngörüp Mısır ekmeğini icat etmiş olmaları sizce tesadüf mü?

Ben sizi çok güldürdüm ya. İnsanlara neler yaşattığımı şimdi çok daha iyi anlıyorum sizin yaptıklarınızdan sonra. Vallahi takdir ediyorum ya. Yunus Balyer. Vallahi hani soyad gerçekten senin buluşunsa eğer birinden görüp, yani bunu da şey yapman lazım yani. E abi ben de bir yerden okudum, kopyala yapıştır sana paylaşayım dedim mi Yunus, yoksa bu senin aklına gelip de benimle paylaştığın bir şey mi? Müthiş ya. Müthiş yani. Hani ileri görüşlü Trabzon halkı te

0: Milattan önce bir Mısırlı Trabzon'a gelecek ve dünyanın Trabzonspor'u konuşacağını öngörüp onun için mısır ekmeğini icat etmiş olabilir. Güzelmiş bu ya. Ne denk geliyorsa Beşiktaş'a denk geliyor zaten demiş. Salah malah kurtarmaz kimseyi kardeşim demiş yani. İki mesaj attım okur musun? İyi bir insan olduğunun sesine yansıyor. Artı simanı da taşıyan adam seni. İki mesajı da okur musun? Kolay gelsin kardeşim. Salah'ı Cenab-ı Allah Ertuğrul Doğan'a nasip ettiği için federasyon başkanımız üzülmüştür. Hani ona nasip olmadı ya, belki ondan diye. O Arap şeyhi 35 yaşındaki Salah'tan başka birini bulamamış mı? Ondan dolayı söylüyorum. Yapı acaba hani bundan sonra Trabzon mudur diye. Murat Özen var mı? Var. 11'de bağlanacak. 15 dakika sonra hazırlıklarını yapıyor kendisi. Sabah kahvaltısı önemli. Kahvaltı en önemli öğünlerden bir tanesi. Peynirini, zeytinini, domatesini, ki o domates öyle veya böyle iyi yetişmiş, güzel kesilmiş, kabukları soyulmuş, çekirdekleri belki ayıklanmış. Midenin öğütemediği şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Çok nadir olan kabak çekirdeği. Ay çekirdeği kabuğu ve domates çekirdeği, onlardan başlıcaları. Sonrasında hayırlı cumalar, selamun aleyküm demiş. Yılmaz Güney yollamış. Eyvallah sana da Yılmaz'cığım. Yalnız olduğun zaman çekilmiyorsun ama çok güldürüyorsun demiş. Övüyor musun, dövüyor musun? Tam olarak anlamadım demiş. Yani işte anlayanlarla mı bundan sonra? 11 gibi anlayanlarla devam edelim. Böyle arkadaşlar şey yapalım. Ya da anlayabildiği kadarıyla 11 buçuğa kadar da bizimle kalabilir. Öyle. 11 buçuk gibi hala anlayamadıysa aramızdan ayrılmanın zamanı gelmiştir artık. Abi işlem tamam. Eyvallah, saygılar, sevgiler demiş. Kim gelmiş? Leo hayırlı olsun mu Galatasaray'a? Ya dün öyle bir hava esti ki bir anda. Bu arada 11'den sonra Murat'la bağlantı kuracağız. O yüzden şu ilaçlarımı alayım deyip öyle girmiş. 11'de onunla yapacağız ama dün bir anda bir Galatasaray anlaşmış. Sadece kulübüyle bir problem kalmış Milan'la diye. Ya arkadaşlar, zaten herkesin kulübüyle problem. Yani sonuçta bütün futbolcularla anlaşılıyor. Bir tek futbolcuyla değil, menajerle de, aynı zamanda kulübüyle de prizler ve problemler yaşanabiliyor. Ne? Para ödeyip stres yaşamak bu olsa gerek demiş. He, birçok şey var ya, para ödeyip stres yaşayabileceğim, bana saydırtma şimdi hepsini burada. Bu radyoyu bizden sonra da kullanacaklar. Para ödeyip stres yaşayacağım. Mesela araç muayene istasyonu. Mesela öyle bir şey söyleyeyim, hani para ödüyorsun, sonuçta ödedik parasını vereceğiz, geçeriz herhalde dedi tamirci, geçemiyorsun. Ehliyet sınavı keza öyledir mesela, geçeriz diye düşünüyorsun ama o geçebilmen için belli kurallar var. O kuralları yerine getirmen lazım. O kuralları yerine getirince stres yapan biri var mı? Mesela oraya giderken bagajındaki yangın tüpü senin mi, itiraf et, yoksa komşudan ya tanıdık arkadaştan birinden mi aldın? Oğlum Ahmet, şu yangın tüpünü şey ilk yardım çantasını ver, yerim benim muayene var diye oradan mı aldın, kendine mi ait? Ya ben Hüseyin Mecit, ya bizim Hüseyin Mecit, hani dualarla karşılayan arkadaşımız değil mi? Hayırlı cumalar Doğan abi. Murat Özen'e de selamlar. Murat Özen'e bir soru sorabilir misin? Trabzon'a gitmiş mi? Allah işini gücünü rast getirsin. Rabbim bizi bağışlasın. Kullarını, bağışlayan kullarından eylesin. İyi ki varsın. İyi ki seni tanımışım Doğan abim diye. Abi her şey tam olup lastikte delik var dediler demiş. Lastikçiyle bulamadık biz. Onlar nasıl buldu onu anlamadım demiş. Araç muayenede. Şimdi Trabzonsporlar Rıdvan Dilmen'in ayağını kırmışlardı. Muhammed Salah'a da aynı şey olursa nasıl bir duygu yaşarlar acaba? Çok bak bu kötü bir niyet. Bunu şey yapmayalım ya Okan. Ya yani böyle bir şey olursa onlar nasıl yaşar? İşte yaşattığın şeyi al Rabbim yaşa falan. Oralara girme, öyle şeyler yapmayın. Ya burada Osimhen'le ilgili, burada bu kadar çok para verildiğinde Allah korusun kırılacak galiba cam fanuslarla, pamuklara sararak falan, öyle bir şey olmaz yani. Ya bu Messi'ye çok para vermiyorlar, bu Ronaldo'ya çok para vermiyorlar mı? Dünya bu adamlara hayranlık duyuyor, bir kısmı da uyuz olmuyor mu? Abi ben, bana o hareketleri yapacak, ben onun ayağına kırarım ya diyeyim. Benim mahalle maçlarında arkadaşlarım vardı öyle, biliyor musunuz yani hani. Böyle aşağıki mahalleyi bu sefer yenmemiz lazım, yukarıki mahalle gibi yapmamız lazım falan dediğimiz o mahalle maçlarında, onu bana bırak, o geçer onu geçirmem, ayağını kırarım onu ben deyip hani, oğlum o kadar sert girmeyin, yapmayın Allah korusun falan diye hani. Bir şey takıldı kafama, hocama selam olsun, hayırlı cuma. Yani bana gelen bir şey değilmiş ya, 1071 Malazgirt. Ha az önce Emre Tilev'de şey, Lozan Anlaşması ve Türk tarihi ile alakalı konuşmalar yapılıyordu. Evet. Seviyor, sever öyle şeyleri. Yalnız o çok bilmiştir. Yani kötü anlamda söylemiyorum. Emre Tilev çok bilmiştir. Okuduğu için bilmiştir. Dinlediği için bilmiştir. Takip ettiği, araştırdığı, merak ettiği için bilmiştir. Biraz bizden farklıdır açık konuşayım arkadaşlar. Yani bunu Emre Tilev'le de konuşurken de söylüyoruz. Oğlum hani bizden olmamak, ya bizim gibi olmak istedin mi hiç falan diyoruz mesela. Hani bir, senin gibi olmak çok zor diyebiliyoruz. Takıntıları olabiliyor. Bazen böyle yaşadığı ve sorun ettiği konularda anlam veremediğimiz anlar olabiliyor. Bunlar çok farklı şeyler mesela. Ama öyle de seviyoruz. Yani kabul de ettik. Yani Emre'yi ne yap, atsana tamam, satsan satılmaz yani. Hani pahalı da çünkü. Hani öyle bir bilgi küpü. Anladın mı? Bir Britanik ansiklopedi gibi adam. Hani satacağını, hani sahafa versen bile onu kenara koyar, öyle bütün kitapların arasına saklamaz, böyle özel elimde çok güzel bir şey var deyip Emre'yi koyar oraya yani. Öyle değerli biridir. Benim için de kıymetlidir. Hem zor biri midir? Zor biridir. Yani bunu, hani bunu ben 3 senede öğrenmiş biri olarak konuşmuyorum ya, ben onu 20 küsür yıldır tanıyan biri olarak söylüyorum ya. Emre, ama ben mesela bir şeye ilgili Google'a bakacağıma bazen Emre'ye sorabilirim, o daha bana şey anlatabilir, birinde oldu şöyle de olmuş ama bu demek değildir diyebilir. Mesela Google'a şey yaz, serçe parmağında çıkan şeytan tırnağının çekilmesi sonrasında
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Merhaba, yeniden İstanbul'dan Sait Kızılkaya. Fenerbahçe Galatasaray'a tarihi bir çalım atabilir. Telefonda konuşan bir adam, Leao'yu bir anda Fener'de görebiliriz diye konuşurken ister istemez kulak misafiri oldum. Adam da menajere çok benziyordu. Fazla detaya girmeyeceğim, konuşmalarından ayıp olabilir demiş. Hayırlı cumalar Doğan Bey. Salah'ı gören Trabzonlu teyzelerin konuşmalarını dinledin mi? Oy çok küçükmüş da bu. Bu muymuş o Salah falan? Buna mı verdik de bu kadar parayı falan diye, yani böyle şeyler. Öyle konuşmalar var. Bir de ona kızıyorlar yukarıda. Kapat, kapat, kapat, kamerayı kapat falan diye. Ay kanaldan sen ne kapat, kime kapat falan diye beni. Bağcılar'dan İsmail yollamış. Selamun aleyküm, İstanbul'dan İbrahim Bulut. Hayırlı cumalar abi. Beşiktaş'ta İki Trabzonspor taraftarı Beşiktaş'a küfürlü tezahürat yapmış. Bizimkiler de denize atmış Trabzonspor. Ellerine sağlık demiş. Abi işte yok mu? Ellerine sağlık olayı falan değil diyor. Murat gelmeyecek mi demiş. Şimdi bu Ramazan var ya bizim Bayrampaşalı. Bayrampaşalı Ramazan demiş ki ben sıkıldım, Murat gelmiyor mu demiş. Murat gelince bu Murat'a da hiç güvenesim yok, dinleyesim yok falan diye devam ediyor. Bu kaosla beslenen, kendi yetiştirdiği kaosla beslenen, öyle bir yerden de almıyor, para da yok yani hani Ramazan'da, o yüzden söylüyor, kendi kaosunu besleyip kendi kaosuyla beslenen Ramazan'a buradan sevgiler. Abi sence bu sene ligde başarısızlıkla hangi kulübe icra kağıdı gelebilir? Hiçbir kulübe gelmez. Anadolu kulüplerinden birine gelir, dört büyüklerden birine gelmez. Hele bir de halı sahada adam eksik olduğunda kot pantolonlu, kunduralı, her an hazır birisi olur ya, bütün keyfi kaçırır. Murat Özen öyle biri işte. Emre Bey, yalnız bu arada İslami konularda Emre bilmeden konuşmaz arkadaşlar. Emre'nin öğrendiği şeylerden ilki bir şey bilmeden konuşmaktır. Onu söyleyeyim size yani. Senin duyduğun, öğrendiği şeyi o birkaç yerden okuyarak, teyit ederek öğrenmiştir. Bak aradaki fark çok önemli. Bunu bir daha tekrarlayacağım. Çok değerli bir bilgi olduğu için. Senin bir kere duyduğun bir şeyi o onu duyduğunda 50 yerden teyit etmeden kabul etmez. Bazen ısrarcı olur o konuda. Ya kardeş öyle değil.

0: aslında böyle falan. Ya biz yani hiç mi tartışmadık zannediyorsunuz Emre ile falan yani? Bazen makara geçmek lazım ama moral bozuksa diye düşünüyoruz demiş. Doğru. Yani moral bozuksa daha etkili olabilir. Daha uyuz edebilir. Bazen o da iyi gelebilir morali bozuk birine. Oğlum bu halimde bile beni güldürdünüz ya deyip öyle mutlu da olabilir. Oğlum bak benim zaten benim sinirim tepemde. Bütün hırsımı sizden çıkarmayayım, bak acısını sizden almayayım yani. Bak beni de dinden imandan çıkarmayın diyorum yani. Ya bir gidin diyorum ya falan diye böyle çıldırırlar ya öyle. Sefa abi nasılsın, iyi misin, sevilerek dinleniyorsun demiş. Sevilerek dinleniyorsun böyle. Güzelmiş Sefa. Selam Ankara'dan Aydın ben. Abi bu şarkı tam salağa göre değil mi? Ortada kuyu var, yandan geç. O petrol kuyusu olabilir mi acaba orada? Yeniden Trabzon'da petrol bulundu diye bir haber çıkarsa inanır mısınız? Bütün gelir oradan. Murat gelse ne olacak ki? Başkan tepki veriyor diye başka bir şey diyemeyecek ki demiş. Yani dur, dünkü oyunla ilgili soracağız. Ama abi bir galibiyet aldık. Niye eleştiriyorsun ki diye kızıyor ya. Ya oğlum oradaki galibiyet 2 olabilirdi, 3 olabilirdi. Ya sen Mijlent'i yenmişsin, 2-0'la geçmişsin. Sen orada Çekya takımına bir tane golü zar zor 75'te 79'da ve Semih'le atmışsın. Allah aşkına Murat, yani ben şimdi eleştirmeyeyim de ne zaman eleştireyim gibi bir şey söylesem. Anladın mı? Şimdi yapacağımız konuşma gibi. Abi ya işte bu mutluluğun tadını çıkartmamız lazım. Abi öyle olması lazım. Abi böyle olması. Bak şimdi başlıyorum şimdi, bir dakika. Nerede bu? Neydi bu çocuğun ismi? Murat. Murat. Murat ne diye kayıtlı bende? Murat. Murat ne diye kayıtlı olur? Murat. Peki. Efendim Doğan abicim diye başlayayım. Böyle. Herhalde öyle diye tahmin ediyorum.
1: Sen Doğan abi.
0: Muratçım, müsait misin?
1: Sana her zaman müsaitim abi, biliyorsun.
0: Önce başkanı aradım, Murat'la konuşayım mı dedim. Arayabilirsin dedi, o yüzden aradım.
1: Başkanın izni alsan problem yok abi.
0: Murat, az önce sana senin taklidini yaptım. Dedim ki ben şimdi Murat'a diyeceğim ki dedim. Oğlum sen Mijlent'i yenmişsin 2-0'la. Gidiyorsun orada daha düşük bir profilde takıma. Bir tane gol atıyorsun, bir de 79'da Semih'le atıyorsun. Bu takımda eksikler var. Bu takımda bazı iyi gitmeyen işler var. Şöyle var, böyle var. Abi bırak bu işleri. Mutlu olmuşuz. Mutlu olmamızın zamanı. Sen gene de eleştiriyorsun ya. Beni çıldırtıyorsun burada deyip. Hani öyle şeyler yapabilirsin ihtimalini daha sıcak gördüm. Doğru mu?
1: Ya şöyle söyleyeyim Doğan. Söylediklerine %100 katılıyorum. Beşiktaş'ın yaklaşık 3 maçtan beri gol yememesini konuşacağınıza gelip burada Beşiktaş'ın böyle bir takıma deplasmanda bir gol atmasını konuşuyorsanız, bu Türk medyası abi, normal. Normal doğru. Abi çok normal karşılıyorum.
0: Bir Çekya temsilcimiz yani, mükemmel bir oyun. Murat Özen yoğun.
1: İtalyano. Evet. İtalyan hocamızın oyun planı, yaptığı değişiklikleri konuşmayalım ama Beşiktaş Avrupa'da neden bir gol attı, neden galip geldi, artık Türk medyası bunu konuşacak herhalde.
0: Öyle yani, ben ikinci golün gelmesini, bu başarının daha taçlanmasını, daha güzel olmasını istediğim için bunları söylüyorum diyorum sana.
1: Abi 10 kişi kaldık. Her deplasmanda alınan her galibiyet güzeldir. Burada büyük bir ihtimal biz turu geçeceğimiz. Burada çok daha farklı Beşiktaş izleriz. Zaten Trossard'da biliyorsun lisans problemi ortadan kalktı. Takıma katıldı. O da çok büyük bir ihtimal içerideki maçta forma şansı verir hoca. Oynayacak. Beşiktaş bu turu rahat bir şekilde geçer. Ondan sonraki turları konuşmaya başlar diye düşünüyorum abi.
0: Ben de aynısını düşünüyorum. Burada işler daha güzel olacaktır diye düşünüyorum ve aslında başlangıçta bir saat boyunca böyle bir yarım saat Beşiktaş konuştum ve hani 100. galibiyetimizdi bu Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında almış olduğu, o yüzümüzü güldüren galibiyet olarak adlandırıldı falan. Ben bir kalecimiz olmasının vermiş olduğu mutluluk ve rahatlığı burada dile getirdim, anlattım. Hatta onun Nübel'in maç sonrasındaki açıklamalarında sadece kendisini değil beni bırakın takım halinde iyiydik. Hatta Emirhan'ın iki tane gol çıkarması beni gol atmış kadar sevindirdi şeklinde arkadaşlarını da övüyor olması ve öndeki savunma

0: kendiminin onunla ne kadar uyumlu olduğunu anlatması benim gerçekten çok hoşuma gitti bu arada.
1: Abi uzun zamandan sonra Beşiktaş camiası kaleci probleminin kalktığını düşünmeye başladı.

0: öndeki stoperlerle bence çok iyi anlaşıyor. Bir de Jalo ile Emirhan acayip bir ikili oldu abi. Özellikle bir pozisyonda Nubel'in çıktığı bir topta hem Jalo hem Emirhan kale çizgisinin önüne resmen duvar ördü. Yani topu yine Nubel çıkardı ama Alex'e bizim çocuklardan birine mutlaka müdahale edecekti. Diyecekti top. İyi bir kaleci buldu abi Beşiktaş yıllar sonra. Beşiktaş camiasıyla da maruz tuttu. Güzel oldu abi. Yani Nübel'i izlemek, izlettirmek Beşiktaş camiası için harika oldu. Fenerbahçe taraftarı, yani biz yıllarca uzun zamandan beri Muslera'yı izliyorduk. Galatasaray'da Muslera'yı izliyorduk. Ya diyorduk keşke böyle bir kaleci bulsak. Biliyorsun abi en son bize iyi kaleci dediğimiz kişi Oscar Cordoba'ydı. Ondan sonra ben Beşiktaş'ta böyle çok iyi bir yabancı kaleci hatırlamıyorum. Belki en azından şu andaki performansıyla düzgün paslarını silmeye başladı.
1: Doğru söylüyorsun ama Nübel'le ilgili olarak mesela sadece Nübel olarak söylenmiyor bu arada. Mesela arkasında Doğan'ın olması da bir güven sağlamış durumda. Yani o da söyleniyor daha performansı görülmeden. Yani Ersin'den bu kadar mı gerçekten kurtulmak istedi yorumcular ya da Beşiktaş taraftarı?
0: Ya abi Ersin kötü kaleci değildi. Beşiktaş o kaynak üzerinden yetişti ama yediği hatalı gollerden sonra bir nevi Beşiktaş taraftarıyla bağı koptu Ersin'in. Bunu zaten kendisi de fark ettiği için Beşiktaş'la sözleşme yenilemedi. Normal şartlarda Beşiktaş kulübü Ersin'e istediği sözleşmeyi verdi ama Ersin taraftar tepkisinden, taraftar baskısından rahatsız olduğu için yurt dışı yapmak istedi. Yurt dışına transfer oldu. O yüzden Doğan, Ersin işte bu Nübel'in arkasında olacak herhangi bir yerli kalecinin Ersin dışında kim olursa olsun Beşiktaş taraftarı için çok fazla bir önemi olmayacaktı. Şimdi Nübel kolay kolay formayı verecek gibi gözükmüyor sakatlık süreci yaşamadığı sürece ama kalecilerde de sakatlık durumu çok nadir gözükür. Tabii ben bunu söyledim büyük bir ihtimalimizdeki hafta Nübel sakatlanırsa Beşiktaş taraftarı beni vurur herhalde.
1: Seni mi? Senin yanında balalı yanında verilen polen gibi beni de vururlar. Senin programına evet söyledim diye.
0: Beni konuşturdun diye. Yani biz abi şu an kaleci sorunumuzu çözdük. Beşiktaş taraftarı kaleci problemi olmadığı için mutlu. Yani şöyle söyleyeyim. Uzun zamandan sonra top kaleye giderken korkmuyoruz abi ya. Yani en azından Nübel var diyoruz. Çıkartır diyoruz. Çok güven abi. Kalede çok iyi duruyor. Yakışıyor da Beşiktaş kalesine. Allah ayağını taş değdirmesin.
1: Ya, İnşallah Cordoba'nın, çok daha iyi maçlarını izleriz. Cordoba'nın, Oscar Cordoba'nın hatırlamıyorum 2000-2006 arası mı 2000-2004 arası mı öyle bir şey olması lazım. Bir 4 sene falan kalmıştı. Ama topu oyuna sokuşu falan ya dün iki tane elle pas atışı vardı. Ben çocukken şeyi hatırlıyorum. Şapkalı Schumacher'in sapsarı o kaleci formasıyla topu eliyle yarı sahaya kadar attığı anı hatırlıyorum. Alman kalecilerin topu oyuna sokarken ellerini ayaklarından daha iyi kullanıyor olması beni her zaman böyle mutlu etmiştir. Hastasıyım dediğim şeylerden bir tanesidir. Yani bir ara şey dedim mesela Cordoba'dan sonra yabancı kaleci konusunda çok fazla şey değildi. Ben biraz Fabri'yi de severdim bu arada. Onun da hakkını yedirtmeyeyim yani.
0: Abi arada bir sesin kesiliyor ama anladığım kadarıyla Nübel'in topu oyuna sokmasından bahsettin.
1: Evet.
0: Sadece eliyle değil abi ayağını da çok iyi, ayaklarını çok iyi kullanıyor Nübel. İki ayağını da iyi kullanabiliyor. O yüzden Beşiktaş için çok büyük avantaj oldu. Biliyorsun abi Schumacher'e de Metin Ali Feyyaz ikişer gol atmıştı.
1: Evet.
0: Yani bunu unutmamak lazım. Unutmamak lazım. Arada bir hatırlatalım bunları da. Güzel şeyler hatırlatalım. Abi biz Nübel'den memnunuz. Nübel Beşiktaş'ın yıllardır aradığı kalecilerden biriydi. Önder Hoca'ya, Başkan Serdar Adalı'ya bu transferi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyoruz. Beşiktaş'ın sadece Nübel'le kalmaması lazım. Beşiktaş'ın gözüken eksik bölgeleri var. Bunları konuşmamız lazım. Artık tamam kaleci konusu bitti abi. Yani kaleci iyi bir Beşiktaş'ın artık geriye bakmadan iyi bir kalecisi olduğunu artık herkes biliyor abi. Bu konuda herkes net. Beşiktaş'ın iyi bir santraforu ihtiyacı var. Beşiktaş'ın iyi bir sağ kanadı ihtiyacı var. Beşiktaş'ın bir tane daha sol stoperi bir tane de merkez orta sahaya ihtiyacı var abi şu anda.
1: Şimdi iki tane ismi almak zorunda kalıyor gibi gözüküyor. Bir Salah transferinin gerçekleşmemesi tamamen yönetime mal edildi. Araya başkaları girdi. Sponsorluklardı. Trabzon'a verilecek dendi.

0: Beşiktaş aradan çekilmek zorunda kaldı. Yok biz alamadık değil, biz istedik aldık kısmına gitti. Onları geçtik artık, o defter kapandı. Ama
1: abi, bir Salah defteri kapandı ama Beşiktaş Salah'ı almak istemedi abi. Bunu da söyleyelim. Yani bu, ben Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çok büyük bir transfer yaptılar ama Beşiktaş'ın şartlarına uymadı abi. Yani orada başkanla Salah menajerinin yaptığı görüşmelerde Beşiktaş kulübü masadan kalktı. Yani bu masadan kalkmayı sen olumlu değerlendirsin, olumsuz değerlendirsin, bunu tartışmıyorum ama yani Öndürüz'ün açıklamasından sonra zaten Beşiktaş masadan kalkmıştı abi. Beşiktaş kabul ediyorsa deyip alternatif isimler yönelmeye başlamıştı Doğan abi. Bu ama, işin gerçeği.
0: Tamam canım, bunu kabul ederim yani, hani böyle deniyorsa böyle olmak zorunda sonuçta. Hani yönetim söylüyor, artık başarısızlık olursa niye alamadığına dönecek konu. O bir kere kalacak, ben sana söyleyeyim. Abi tabii bak ki. 3 milyon tabii, 4 milyon için bunlar oldu. Bak gördün mü, sağ kanatta Çenli ile idare etti. Orada Salah olacaktı ya da Trabzon'daki performansı düşünemiyorum mesela. Hani ilk 10 maçta yaşattıkları falan kısmına gelince babacığım biz nasıl kaçırdık böyle bir adamı ya dönebilir. Ya da 3 tane maçta Salah hiçbir şey yapamaz. Abi iyi ki almamışız deyip başkana sarılırlar gidip. Ben sana söyleyeyim.
1: Bravo yani. Abi. Bravo abi. %100 aynı fikirdeyim seninle. O zaman da aynı şeyleri konuşuruz. Mesela dün biz Beşiktaş'ta arkadaşlarla maçı izledik. Kendinin kaçırdığı pozisyonda arkadaşım döndü bana böyle yaptı. Salah olsaydı atardı bu golü dedi.
0: Hemen bağlanacak zaten konu oraya.
1: Yani bu konuları çok net bir şekilde göreceğiz. Ama Salah iyi performans gösterirse de ya başkan haklıymış, iyi ki de Allah bizi korumuş, bu maliyetlere çıkmamışız diyecekler. Ya bu süreçler yaşanacak abi maalesef. Artık bunun da hesabını mesela zamanla yönetim verecektir olumsuz bir durumda.
0: Kesinlikle öyle. Ben mesela Italiano'nun kenardaki duruşundan dolayı çok mutluyum. Uzun zamandır hasret kaldığım bir teknik direktör profili. Oyuncularla ilişkileri, diyalogları, konuşmaları, saha içindeki tavrı, isteği, gerekirse maça girecekmiş gibi duruşu falan beni mutlu ediyor. Bir de açıklamalarında şöyle bir şey var. Ben İtalyano'dan mutluyken İtalyano'nun da mutlu olduğu isimlerden de mutsuz olamam diye düşünüyorum. Onlardan biri Rıdvan. Katılır mısın? Yani ben İtalyano'yu seviyorum. İtalyano Rıdvan'ı seviyorsa o zaman Rıdvan'ı eleştiremem.
1: Abi İtalyano hoca ister istemez, yani bunu kabul etseler de etmeseler de Beşiktaş camiasına farklı bir hava getirdi. Sağ kenarındaki duruşu, oyuncularla konuşma tarzı, basın toplantıları. Hoca bir güven veriyor. Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra abi normal şartlarda deplasmanda Beşiktaş'ın geriye çekeceğini düşünürdük biz. Ve biz normalde 1-0 önde bile olsak son 30 dakikaya 20 dakika hep geriye çekilmiş bir Beşiktaş izleyerek bitiriyorduk. Ama hocanın sayesinde, hocadan sonra ben kırmızıdan sonra oyuncu ışıklarını gördüm, dedim ki ne yapıyor bu hoca dedim. Abi hoca direkt hücum futboluna döndü, çift santrafora döndü, kanatları aldı oyundan, o merkez orta sahayı üçledi. Yani hocanın bir oyun planı var abi, alternatif planları var ve Beşiktaş camiası bunu bu maçta gördü. Yaptığı hamlelerin de ne kadar doğru olduğunu aldığımız skordan hepimiz gördük. Ve dikkatini bir şey çeksin abi senin de, Beşiktaş'ta yedek kulübesinden gelen oyuncular skor katkısı vermeye başladı. Bak Raşista verdi, bu maçta Semih verdi. Yani artık Beşiktaş bunlardan katkı alıyor. Hı hı. Yani tüm kadroyu hazır bir şekilde tutuyor hoca.
0: Yani şimdi bu saatte oyuna mı girilir demiyor hiçbir oyuncu.
1: Yani düşünsen abi, ilk 11'i maç gününe kadar hiç kimse bilmiyormuş abi Beşiktaş'ta. Yani oyuncular da bilmiyormuş.
0: Ve ya bu arada ilk 11'i de bozmadı.
1: Maç saati açıklıyormuş.
0: 3 maçta da bozmadı yalnız ilk 11'i.
1: Abi bozmadı. Bozacak bir durum da yok abi. Şu an alternatif isimler yok. Şimdi Trossard geldi. Mesela Fakili, ya Trossard nasıl geçecek abi bu adam? Onu düşünmeye başladım. Yani alıyor topu, top kontrolü inanılmaz. Bir anda içe giriyor. Direkt kaleyi düşünüyor. Yani mesela bu da Öndür Hoca'nın transferi.
0: Sağda oynayabiliyor yani, mu?
1: İlhan. Abi Trossard sağda oynuyor. İlhan'ı sağda görmedim ama Trossard'ın sağda oynadığı bir iki maça baktım ben. Büyük bir ihtimal İlhan'ı nasıl geçecek Trossard bilmiyorum. Ya Trossard sağda, ya Trossard'ı merkez orta sahaya çekecek. 10 numara pozisyonuna sokacak hoca. Ya şu andaki bu performansıyla İlhan Fakir'in kesilmesi zor gözüküyor. Gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. En azından Trossard'ın arkasında iyi bir yedek olduğunu da artık biliyoruz abi. Yani İlhan Fakili Beşiktaş için önemli isimlerden biri olacak bir gece vaat ediyor. İlhan atacak gibi gözüküyor Beşiktaş. Mesela bu transfer de Öndür Hoca'nın transferi.
0: Peki.

0: güzel.
1: Bu arada tabii Trossard gibi bir ismi almışken Salah gibi bir isimden de olumsuz bir sonuç ya da istenmemesi, masadan kalkılması ayrı bir konu ama Atletico Madrid'den Charlotte kararı geldi. İstenen bonservis 40 milyon euro civarında dendi. Beşiktaş oyuncuyla görüşüyor deniliyor. Tabii burada Vlahovic ihtimali daha farklı bir profil arayışına sokuyor Beşiktaş'ı. Oraya yönelme ihtimali var mı? Yoksa Vlahovic bitecek gibi mi görüyorsun?
0: Abi şöyle söyleyeyim. Santrafor konusunda başka bir istiyor.
1: Yani bu bir dakika dur. Murat. Tam bir sesin düzelsin, sanki başkan konuşmanı istememiş gibi oldu, çok gitti geldi. O yüzden şu an
0: iyi mi abi sesin?
1: Şu an iyi. Vlahovic ve Charlotte ile ilgili düşüncem vardı, onu konuşuyordum.
0: Abi şöyle söyleyeyim, başkan Serdar Adalı uzun zamandan bu yana Vlahovic transferini istiyor. İtalyan hocayı istiyor. Beşiktaş Vlahovic'in vereceği kararı bekliyor. Ben bunu geçen hafta da sana söylemiştim. 10-15 Ağustos arasında Vlahovic durumu belli olur demiştim. Hı hı. Avrupa'nın büyük ülkesinden oyuncu transfer teklifi bekliyor. Ve şu ana kadar herhangi bir teklif gelmedi oyuncuya. Ve en iyi maaşı da şu anda Beşiktaş kulübü veriyor. Biliyorsun Türk kulüpleri vergileri kendileri ödediği için daha geliyor finansal açıdan. Şu anda Vlahovic'i Beşiktaş bekliyor. Ama Charlotte konusu, Vlahovic'in olmaması durumunda Charlotte konusu maliyet olarak çok ciddi paralar abi. Yani Atletico Madrid 40-45 milyon euro arası bir para getirisi istiyor Charlotte için. Yani Beşiktaş bu rakamların üstüne çıkar mı? Bence zor gibi gözüküyor. Ama Beşiktaş'ın önceliği forvet transferinde Vlahovic abi. Beşiktaş hala Vlahovic'i bekliyor. Hoca zaten Vlahovic'le bir iki kere telefonda görüştü. Onu beklediğini söyledi. Hoca da kendisine Avrupa'dan 5 büyüklerden teklif beklediğini, olmaması durumunda, tekliflerin gelmemesi durumunda Beşiktaş'ta konuşabileceğini iletti. Biz şu anda Vlahovic'i bekliyoruz abi. Bakalım hayırlısıyla inşallah Vlahovic transferi sonlanır. Çünkü hocanın çok istediği bir futbolcu abi.
1: Hocanın istediği mevkiler peki santrafor forvet haricinde nasıl bir transfer isteği var?
0: Abi hoca iki tane merkez orta saha istiyor. Sağ kanat istiyor. Bir sol stoper istiyor ama sol stoperin sol ayaklı sol stoper istiyor abi. Bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü birçok stoper ismi Beşiktaş'ın gündemine geliyor. Burada hem taraftarlara da kolaylık olsun. Ya bu isim Beşiktaş'a gelir mi acaba demesinler. Adamın oynadığı ayağa baksınlar. Eğer sol ayaklıysa gelme ihtimali var abi gündeme gelen isimlerin. Değilse gelme ihtimali yok. Beşiktaş teknik direktörü sol ayaklı sol stoper istiyor. İki tane orta saha istiyor. Bir santrafor istiyor ve bir kanat oyuncusu istiyor. Bakalım umarım Başkan Serdar Adalı bunları yerine getirir. Çünkü getirmek zorunda abi. Dün Çerli'nin performansını gördük. Yani bir şekilde bir yerden olumsuzluk akıyor abi. Yani o pozisyonları kaçırması, birçok boş kaleye atırmadı Çerli'nin. Olmadı ama oraya isimler bakılıyor. İngiltere'den bir merkez orta saha için. Kanat ismi U23 olacak gibi gözüküyor. U23 kontenjanına uygun bir oyuncu olacak gibi gözüküyor. Çünkü Önderöze ve İtalyano'nun kadro planlamasında sağ kanadı U23 olarak düşünüyorlardı. Buradan yararlanalım diyorlardı. Şu an Beşiktaş birçok oyuncuyla görüşüyor. Herhalde 3-4 gün içerisinde transfer haberlerini vermeye başladı diye düşünüyorum abi.
1: Öyle olmak zorunda. Zaman da kalmadı zaten. Ne kadar Eylül'e kadar zamanım var dense de insanlar tabii ki ligin başlangıcını iyi geçirmek istiyor. Takıma uyum olacak.
0: Evet.
1: Alışma süreciydi, takımla bilmem nesiydi falan. Bu bahaneleri duymak istemiyor artık. Hani bu işi, bu harekatı erkenden bitirilmesini istiyor.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Sence Charlotte falan 40 milyon çok mu pahalı?
0: Pahalı abi ya.
1: Bana da çok pahalı geliyor. Charlotte 40 etmez diyemiyorum ama şey demiyorum yani. Türkiye'de verilmez Charlotte'a 40 milyon gibi oluyor.
0: Yok abi, yok. Demez abi. Bence pahalı abi. Tabii bazıları belki pahalı değildir diyor ama ben Charlotte'a 40 milyon euro çok görüyorum.
1: Ha Charlotte'u ister misin diye sorsan Charlotte'u isterim de 40 milyonu yani istemem anlamında söylüyorum yani ben de.
0: Yani tabii ki abi 25 milyon euroya Charlotte alırım. 20 milyon euroya Charlotte alırım ama 40 milyon euro Charlotte'a ben vermem.
1: Evet.
0: Bu benim şahsi görüşüm abi.
1: Kuattara için ne diyorsun?
0: Abi hazır değildi. Rıza'nın ufak bir sakatlığı

0: vardı biliyorsun. Hı hı. Hazır değildi. Zaten sağlığı belli etti kendini. Kumaşı var. Ayakları iyi. Beğendim ayaklarını. Süratli, agresif oyuncu. Zaten ikinci yani sarıdan kırmızı atılacağı çok net belliydi. Hoca orada göremedim. Ya da belki Rıdvan'dan dolayı öyle düşündü. Yani sakatlığından dolayı böyle düşündü. Bir iki maçta oynasın abi ya. Bir antrenmanlara çıksın. Bir takımı tanısın. Ondan sonra o da belli olacak. Daha hazır değil abi. Belli yani. Kontrolü daha tam olarak hazır değil.
1: Olur mu
0: ama
1: diyorsun?
0: Abi olur. Niye olmasın abi ya? Niye olmasın abi? Gelecek vadeden bir oyuncuydu. Türkiye'ye gelmeden önce. Konuşulan bir oyuncuydu Avrupa'da da. Olur. Antrenman görsün. Takıma alışsın. Hocayı daha iyi tanısın. Takım arkadaşlarını daha iyi tanısın. Daha iyi olacak gibi gözüküyor abi. Hazır olmadığı için. Tabii bu da sahaya yansıdı abi. Ama kırmızı kartı göreceği çok net belliydi ya. Biz diyorduk yani atılacak birazdan diye.
1: Çok fazla var. Sence yerli bir oyuncu alınacak mı Murat diye sormuşlar sana.
0: Abi yerli bir oyuncu bir tane gündemde var. Var bir tane sağ bek var abi gündemde. Görüşülüyor. Belki o olabilir abi ama onun dışında şu anda duyduğum bir yerli oyuncu. Bir tane sağ bek görüşülüyor abi. Bir sağ bekle görüşülüyor şu anda.
1: Çaykur Rize'de miydi?
0: Evet evet abi. Mithat artık
1: bak isim ver. Ben söyleyince söylüyor bir de isim vermiyor ya. Ne tehlikeli ya, adamsın sen ya.
0: Taylan'ın gitme ihtimali var abi. Werder Bremen veya Augsburg'a. Çünkü Taylan forma giyeceği, oynayabileceği bir takımda forma giymek istiyor. Onun gitme ihtimali olduğu için abi oraya belki alternatif olarak Mithat düşünülüyor. Ama net bir şey yok. Tabii Taylan'ın içinde Başkan Serdal Dalı aldığı paranın altına vermek istemiyor Taylan'ı. Bir 6 milyon euro gibi bir rakam vardı biliyorsun. Hı hı. O rakamı getirin göndereyim diyor. O yüzden şu belki Taylan'ın gitme durumu var. O giderse Mithat Palan'ın Beşiktaş'a gelme ihtimali var. Beşiktaş'ın gündeminde olan futbolculardan biri. Ayrıca Udokai de çok büyük bir ihtimal Werder Bremen'e gidecek gibi gözüküyor. Werder Bremen oyuncuyu istiyor. Hı hı. Onunla da temaslar hızlandı. Beşiktaş'ın transfer gündemi şu anda bu abi.
1: Ondan sonrasında bugün Murat Özen bile çok bilgi veriyor. Şaştım kaldım. En mübarek cuma olabilir mi?
0: Ya abi bir şey söyleyeceğim. Bak Nübel'i sana yemin ediyorum abi. Belki Türkiye'de ilk bilenlerden biriyimdir.
1: Evet.
0: Aradım. Dedim ki bak bunu ilk defa bu yayında söylüyorum abi. Dedim ki Nübel'i alıyormuşuz. Dediler ki girme. Girme. Nübel transferi bizim için çok önemli. Girme. Salça olur diğer takımlara girme bitireceğiz dediler. Şimdi ben bir Beşiktaş taraftarı olarak abi nasıl kendi kulübüme zarar verebilirim, kendi egom için, kendi izlenmem için? Ben bunu yapamam abi. Ben gazeteci, benim gazeteciliğim Beşiktaş, ya Beşiktaşlılığım gazeteciliğimin önünde abi. O yüzden bazı şeyleri vallahi söyleyemiyorum yani, bana kızmasınlar ama artık böyle belli olan sosyal medyaya yansıyan haberler oluyor mu oluyor. Ben Nübel'i sakladım abi, gitti bir tanesi 3-4 gün sonra verdi haberi. Ama bana da diyorlar ya abi işte sen niye böyle yapıyorsun? Mesela Quattaro'yu ben kimse bilmiyordu abi, tarifini yaptım. Twitter'ım orada duruyor, gitsinler baksınlar. Sonra 2 gün sonra akşamında tabii benim tariften sonra araştırdı gazeteciler, yazdılar sosyal medyada, isim verdiler. Şu onlar isim veriyor mu? Ben veremiyorum abi, ben Beşiktaşlıyım abi ya. Benim Beşiktaşlığım gazeteciliğimden, işte reytingimden benim için daha önemli. O yüzden iyi bir Beşiktaşlı olduğum için taraftarlar bana kızmasın. Zaten alıştılar artık. Benim neden bazı şeyleri sakladığımı biliyorlar. O yüzden böyle devam edecek abi. Ben bu işi bırakana kadar bu hep böyle devam edecek. İnşallah ileride bir gün yönetici olursam tabii ondan sonra daha farklı olur yani bazı şeyler. İletişimi daha iyi kurabiliriz insanlarla.
1: Doğru. Bu arada şeyi yazmışlar. Cordoba'dan ne bileyim yabancı kaleciyle ilgili olarak ben Fabri dedim de Mırmiç'i nasıl unutursunuz diye. Ya
0: Mırmiç doğru abi.
1: Bu arada şey, pardon da Mırmiç Cordoba'dan önce.
0: Ama Mırmiç de iyi kaleci.
1: Biz Cordoba'dan sonrayı konuştuk.
0: Avuman'ı falan hatırlıyor musun Doğan abi sen?
1: Hatırlamam mı canım, nasıl hatırlamam?
0: Ya bunlar abi bunlar hep efsane ya. Özel
1: benim çocukluğumun kalecileridir. Yani Avuman dediğin 94-95. Bir sezon kaldı ya. Çıkardı. Bir sezon kaldı yani.
0: Evet evet abi evet.
1: Ya ben McGregor'da hatırlıyorum. Ben Boyko'yu da hatırlıyorum. Ben Asper'i de hatırlıyorum. Anladın mı?
0: Evet,
1: ben
0: evet,
1: Murray'i de hatırlıyorum.
0: Öyle... Yakışıklı kaleci vardı abi. Neydi onun adı ya?
1: Şorun mu?
0: Yok, Kıvanç Tatlıtuğ'a benzeyen diyor, Şorun mu diyorsun bana ya? Neydi o ya? Yakışıklıydı Kıvanç
1: Tatlıtuğ'a. Karyus, Karyus değil mi? Karyus değil mi ya? Karyus.
0: Karyus da vardı mesela, evet.
1: Karyus. Karyus'un yerine ben kalede dursaydım daha iyiydi ya.
0: Abi o yakışıklıktan kazandı ya.
1: Evet ya. Ama hücum yani yapan bu... kız değil ki oğlum. Adamlar hücum yapıyordu. O yüzden şey olmadı yani. Yanlış hamle.
0: Yok abi, ona fazla kızamıyorlar. Daha yakışıklı diye.
1: Zalat'ı Malat'ı seyrettin mi sen, Zalat'ı hatırlıyor musun?
0: Yok abi, Zalat'ı hatırlamıyorum. Ha. Yani isim olarak biliyorum ama o dönemleri gördüm. Ben Oğman'ı gördüm. Oğman'dan öncesini hatırlamıyorum abi.
1: Yani ben Yurkoviç'leri falan da hatırlıyorum da tabii biraz, yok abi, biraz abi, yaşımız abi, ortaya sen, çıkıyor tabii. Biraz
0: abi böyle. Sen yaşlısın biraz.
1: Biraz mı? 50 oldum oğlum ben de işte. Yani
0: oldum mu abi o kadar
1: oldum,
0: ya?
1: 50 oldum ya.
0: Vay be, Allah rahmet eylesin. İyi insandı.
1: İyi insandı be öyle. bu arada Nübel de maçın adamı seçildi biliyorsun.
0: Abi çok normal. Yani Nübel sadece o maçın adamı seçilmedi abi. Beşiktaş taraftarının gönlünde şu an en çok sevilen oyunculardan biri oldu. Oynadığı 2-3
1: maçtan sonra. Ama sürekli Nübel'i konuşmak da işlerin doğru gitmediği anlamına gelmez mi?
0: Doğru gelir ama abi olsun be. İyi bir kalecimiz var mesela abi. Bırak tadını çıkaralım abi. Musi'yle ya, yıllarca konuşuldum abi.
1: Sana bundan
0: abi.
1: Sonra Pollyanna Murat diyeceğim yemin ederim. Böyle insan her şeyin iyi tarafını görebilir mi ya?
0: Abi ama Muslera yıllarca konuştular abi. Tamam. Kimse demedi o dönemde. Ya Muslera iyi kaleci, Galatasaray'da işler kötü gibi. Demedi abi ya. Muslera yıllarca ne toplar çıkardı. Bırak bir de çıkarsın abi 2-3 tane. Bırak biraz tadımız çıkartalım. Hemen bölmeyin ya heyecanımızı. İyi bir kaleci gördü Beşiktaş yıllar sonra ya.
1: Murat Özen'le ne alakası var ya, devam ediyor mu abi diye devam edilmiş. İnsanları seviyorum, güzel yaklaşıyorlar ya. Şimdi buradaki maçla ilgili olarak düşüncen Beşiktaş
0: çok artık konuşulacak bir şey değil abi.
1: Mi? Oyunundan hiçbir zaman sapmayacaktır. Mesela Italiano'nun bir açıklaması var. Diyor ki, sen de söyledin hatta. 10 kişi kaldığımızda bile abi adam bir şeyler yaptı. Merkez orta sahayı güçlendirdi. Kanatlardan aldı. Forvet hattını güçlendirdi. Kafamda olan bir şey var diyor. Biraz daha ileri çıkmamız gerekiyor diyor. O yüzden oyuna forvet ekledim diyor. Yani gömülü kalmamamız gerekiyor diyor bence.
0: Abi en iyi savunma. Bak Serpil Antüzün. Ben de top oynadım abi. Yıllarca oynadım. Benim yaklaşık 10-15 yıl hocam Serpil Antüzün'dü. Serpil Antüzün de hocaların hocasıdır abi, biliyorsun. Beşiktaş öz kaynak düzeninin efsane hocalarından biridir. Ben yıllarca Serpil Hoca'ya çalıştım. 10-15 yıl hoca benim hocamdı, yani eğitmenimdi. Bize derdik abi, en iyi savunma hücum futboludur derdi. Top sende ne kadar kalırsa, rakibi ceza sahasına ne kadar çok çıkarmazsan en iyi savunma budur derdi. İtalyano hoca da bunu yaptı abi. Dedi ki, rakibi önde basalım, topu kendi sahamıza yaklaştırmayalım. Ve golü de bulduk zaten. Bunu yaptı yani. Bu abi, diğer türlü biz Sergi Hoca döneminde çok savunmaya çekildik. İşte ne bileyim, diğer hocaların döneminde çok savunmaya çekildik ve taraftar rahatsız. Abi taraftarın en sevdiği şey hücum futbolu. Beşiktaş taraftarı hücum futbolunu diyor ki, Beşiktaş taraftarı ya mesela dün biz bir gol yeseydik abi, kimse bir şey demezdi abi. Yani maç 1-1 bitseydi, ne bileyim ya 1-0 bitseydi, hocanın yaptığı değişikliklere kimse bir şey demezdi abi. İnan bana demezdi.
1: Şu an denmez.
0: Çünkü futbol oynatıyor.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş taraftarının şeyinde var abi. Yani ne derler ona?
1: Kimyasında
0: var,
1: evet, genlerinde.
0: Evet abi, kimyamızda, genlerimizde var abi. Agresif olmak, hücum futbolu izlemek. Bizim kimyamızda, genlerimizde var bu durum. Evet. O yüzden hoca çok doğru hamleler yaptı. Hocamı tebrik ediyorum. Ve bu hocaya iyi transferler yapılması lazım abi. Buradan Başkan Serdar Dalı'ya sesleniyorum. Hocamıza istediği oyuncular alınmalı abi. Eğer Beşiktaş şampiyon olmak istiyorsa Önder Hoca'nın, hocanın bütün sözlerine kulak vermek zorundayız abi şu anda. Alalım abi. İyi bir sağ kanat alalım. Vlahovic'i indirelim. İyi bir orta saha alalım. Olaytan ilk maçta eleştirildi ama bu maçta daha iyiydi. Daha agresifti. Daha çok topa bastı. Ama alternatif oraya koyalım abi. Ve Beşiktaş'ta abi Salih bence çok önemli transfer oldu.
1: müthiş bir transfer oldu.
0: Müthiş kesici oldu abi. Birçok pozisyonu kesti rakibin. Araya atan bütün topları kesti. Orkun'la da iyi uyum sağladı. Beşiktaş iyi yolda. Beşiktaş'ın eksikleri mi
1: abi,
0: var?
1: Abi üzerinde ölü toprağı olan buradaki mevcut kadrodaki isimler de bir havaya girdi. Yani abi, nasıl örnek Raşit veriyorum sana? Bak Raşit San'ın örneğini vereceğim ben sana ama Muçi ile ilgili olarak abi adam Trabzon'a bir gitti bir kendine gel diye döndü ya.

0: Mesela bir şeylerden ayrılınca da farkındaysan, mesela bu Sergen Hoca mı dersin, bilmem Serkan Reçber mi dersin, bir önceki yönetim mi dersin, başkan mı dersin, onu bilmem ama oyuncular da bir rahatlama ve kendine gelme hissettiriyor tribüne.
1: Abi o tamamen yeni bir kan değişiminden dolayı olur. Mesela şirketlerde de öyledir abi. Bir müdürle çalışırsın yıllarca artık, ama yeni bir müdür gelir, yeni bir heyecan gelir.
0: Tabii ki.
1: Kendini daha fazla göstermek istersin. Bu süreç her zaman her şey için geçer. Futbol takımı, normal iş hayatın, ailen. Yani bu süreç devamlı insanlara olumlu yönde enerji verir. Beşiktaş şu an bunun şeyini yaşıyor abi. Yani bir Salah transferi biraz camiadaki havayı bozdu. Çünkü çok fazla gündeme geldi. Trabzon aldı, olmadı iş. Camiadaki böyle iyi bir havayı bozmuştu ama bunu çabuk atlatıp hemen böyle transferle tık tık tık yerine koyup ondan sonra topu hocaya bırakmak gerekiyor. Umarım Başkan Serdal Dalı bunu yapar abi.
0: Peki bu arada oynamayan oyuncuyu da, sonradan oyuna giren oyuncuyu da övdün ya az önce. Abi bak, katkı sağlıyor, gol atıyor, Raşit'sa attı, Semih attı falan diyorsun ya. Sence hoca birebir dokunuyor mu antrenmanlarda? Yani ne kadar değerlisin, benim için kıymetlisin, sana ihtiyacım var. İlk
1: abi hocanın böyle futbolcularla ilişkileri çok iyiymiş. Mesela hep evlatlarım diye bahsetti. Bilmiyorum gördü mü konuşmasını. Yani hocanın futbolcularla ikili diyalogları çok iyiymiş. Yardımcıları devamlı oyuncularla görüşüyormuş. Bence hoca dokunmaya başladı abi. Herkes adı tutmak istiyor. Zaten herkes adı tutmasının olumlu yönlerini de giren oyunculardan görüyoruz abi. Beşiktaş'ta normal şartlarda dışarıdan sonradan giren oyuncu herhangi bir katkı alamıyorduk biz. Aksine daha da kötü oynuyorlardı ve eleştiri artıyordu. Şimdi bu işler değişti abi. Mesela Semih girdi gol attı, Raşit'e girdi gol attı. Ya bu iki maç Beşiktaş'ın iyi yolda olduğunu gösterdi. Ha, ilerleyen haftalarda sistem bozulur, ne bileyim kötü oynamaya başlarız, eleştiririz. Bunlar futbolun kimyasında olan şeyler ama şu anda hoca anlamında iyi giden şeyler varken de eleştirmenin mantıksız olduğunu düşünüyorum ve hocanın şu anda tamamen arkasında durmamız gerekiyor. Hocamıza destek vermemiz gerekiyor, Önder Hoca'ya destek vermemiz gerekiyor, oyunculara destek vermemiz gerekiyor. Çerni evet, yani inanılmaz goller kaçırdı. Umarım kendini toparlar. Yani hadi eleştirmeyin diyordu ama ya babacığım, sen de karşı karşıya kalmışsın. İki kere daha topa dokunsan finali yapacaksın. Yapamıyorsun. Boş kaleye atamadın. Şimdi bu eleştiriler de olacak abi. Bunlar çok normal.
0: Yani bir de deplasman çok kıymetli. Hani bir şey olur, o olur, bu olur. Bu rahatlığı burada yaşarsın da deplasmanda hiç olmazsa rahatlatıcı tarafını ön plana çıkar ya. Yani ya
1: tabii ki abi, tabii ki. Yani şimdi Çerni o golü atsa çok daha rahat bir şekilde ikinci maç olacaktı.
0: Tabii ki.
1: Futbolda her şey olabiliyor abi. Adam gelir iki tane atar, enteresan iki tane gol olur. Kaleci hata yapar, ne bileyim bir oyuncu hata yapar. İki gol olur, turda yenirsin. Ya bunlar her zaman oluyor futbolda, yaşanan şeyler.
0: Artık önümüzdeki hafta Süper Lig heyecanı yaşamaya başlayacağız Murat. Evet. Pazar günü 21.30 ilk maç Eyüp Spor maçı. Aslında kendi sahamızda sezonu açıyor olmak da güzel. Nasıl başlarsan öyle devam eder gibi düşünebilirsin ki burada cuma ve cumartesi oynanacak maçlardan sonra oynayacak olmak da keyifli. Hani Galatasaray Çorum'la oynamış olacak, Trabzon Kasımpaşa'ya gelecek cumartesi, Fenerbahçe Ankara'da Gençler Birliği ile oynayacak, Beşiktaş'ta Eyüp'le oynayacak ki kombine satışları, localar, gelirler ne durumda?
1: Abi localarda var eksikler. Localar çünkü çok ciddi bir maliyet. Yaklaşık 30-35 milyon TL gibi rakamlar loca fiyatları. Localarda var eksikler. Kombineler büyük ölçüde satıldı. Formalar 40 bini geçti abi şu anda. Tabii Salah transferi gelseydi belki de bu rakam daha da fazla katlanırdı ama bir Bilović transferi gelse, yani gelecek olan yıldız oyunculardan sonra forma satışlarında artış olacaktır. Şu anda Beşiktaş taraftarı tamamen lige, takımı hazır. İnşallah Eyüp Spor maçıyla galibiyet alacağımı düşünüyorum. Rahat bir galibiyet alacağımı düşünüyorum bu arada. Hı hı. Beşiktaş kolay kolay kendi evinde maç vermedi abi artık. Bu lafımı unutma.
0: Bak, tabii ilk maçta bunu yazdım buraya yazdım bunu.
1: İlk maçta yeniliyor, ben cuma günü hastalanırım abi herhalde. İşte ilk maçta yeniliyoruz.
0: Bana konum at, yanına geleyim, yalnız bırakmayayım seni. Ya sen beni, ben seni koruyayım. Öyle de olabilir.
1: Beşiktaş kendi evinde kolay kolay maç vermez abi. Hala iddialıyım bu konuda. Tabii ki transferlere de bağlı bu söyleyeceklerim ama hocadan dolayı abi. Hoca deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen hücum futbolu düşünüyorsa kendi evinde neler düşünür onu da Allah gösterir. Beşiktaş kendi evinde artık kolay kolay maç vermez.

0: Abi. Ben buna yani adım gibi eminim, göreceksin de.
1: Ya bu mesela bir tane mesaj dikkatimi çekti. Bu platonik aşkımız gibi Sherlock merakı ne olacaktır demiş bir Fenerbahçeli arkadaş, Kenan Köroğlu. Büyük futbolcuymuş. Her nedense transfer dönemi şişirip durur. Gittiği takımlarda da çok da kalmaz. Bu kadar büyük futbolcu olduğunu düşünmüyorum demiş mesela. Ya abi, burada Trabzon'da izleyip böyle bir ulan bu adam bizde olsa dediğimiz bir an var ya. Bence o kafada yer etti.
0: Abi ama Sherlock Atletico Madrid'i iyi işler yaptı.
1: Tamam da o Süper Lig'de tanıyor kısmı da biraz şey yapar ya böyle. Rahatlatır ya seni.
0: Abi Süper Lig'de forma giydi. Süper Lig'de bir tanınmışlığı oldu. En azından tüm Türk taraftarları biliyor. Atletico Madrid'deki performansı da ortada. Sherlock değerli bir oyuncu abi. Sherlock büyük futbolcu.
1: Hatırlıyor musun? Yani bir maçta 2-1 öndeydik de son dakika bir Sherlock sağ kanattan bir içeri girdi. Çat diye 2-2 bitti ya maç.
0: Evet,
1: tam
0: evet,
1: böyle Trabzon taraftarına makara yapılıyordu tribünlerde falan, böyle hani damat bilmem ne falan derken böyle bir sol, bak mesela hiç unutamadığım anlardan biridir yani.
0: Ya abi Sherlock değerli bir futbolcu. Sherlock Türk futbolu için önemli bir futbolcu. Yani hangi takıma gelirse gelsin katkı sağlayacaktır. Ama bu maliyetler bence yüksek maliyetler. Sherlock için biraz daha beklemek lazım abi. Atletico Madrid'in oradaki bonservis bedelini düşünmesi gerekiyor. Bu bedelleri ben herhangi bir takımın çıkacağını düşünmüyorum. Yani gider Trabzon 40 milyon euro verir. Fenerbahçe 40 milyon euro verir, o tartışmalı ama bu rakamlar bence Sherlock için çok abi şu anda.
1: Yani Sherlock'a 40 artı 10 maaş vereceğine, 50 vereceğine, Vlahovic'e 12 ver, bitsin olay abi.
0: Evet abi, aynı fikir diyeyim.
1: Yani başka bir şey yok, onu söyleyelim yani. Sonrası artık tufan bundan sonrası için. Bir yerli oyuncu dedin, düşünülüyor. Hoca sol ayaklı bir stoper düşünüyor dedin. Bir de sağ kanatta bir transfer beklentisi dedin. Hepsinin bir anda olma ihtimali biraz zor gibi gözüküyor ama sence...
0: Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Bence 3 oyuncuyu indireceğiz ya biz kısa zamanda. Öyle gözüküyor.
1: Üçünü birden diyorsun yani.
0: Yani santrafor biraz bekler gibime geliyor. Ama mesela bir orta saha oyuncusu var İngiltere'den. Onunla görüşmeleri hızlandırdı Beşiktaş. Şey, kanat oyuncusu nasıl olacak onu çok merak ediyorum abi şu anda. Mesela Leipzig'teki oyuncuyu istiyorduk. Değişik bir isim vardı. Bakayabo mu? Değişik bir isim vardı ya. Dilim dönmüyor ona benim. Onu istiyorduk. Ama Leipzig o bölgedeki oyuncusunu sattı. Satınca şu an o iş beklemeye girdi. Abi Beşiktaş'ın bu hafta artık en az iki oyuncuyu indirmesi gerekiyor abi.
1: Yani bir şeyler olması gerekiyor, yapılması gerekiyor. Bir de şey de düşünülüyor tabii, rakip de bir şey yapınca istek daha da artıyor. 23 yaşında bir oyuncu, sağ sol kanat oynayabiliyor. Johan Bakayoko.
0: Evet, Bakayoko abi, doğru. Evet. Beşiktaş bu oyuncuyu düşünüyordu. Listemiz listenin başındaki oyuncuydu ama Leipzig şu anda oyuncuyu satmıyor. Oraya, o bölgedeki oyuncusunu sattı. Belki oraya bir oyuncu olurlar.
1: Bunu isteyen kimdi? Teknik adam mı? Önder Hoca mı?
0: İkisi de abi. Önder Hoca da İtalyan'da istiyordu abi.
1: 20 milyon euro piyasa değeri olduğu söyleniyor.
0: Evet, evet abi. Çok değerli bir oyuncu. Çalım atabilen, hızlı, süratli. Zaten hocanın, hoca abi kanatta çalım atabilen bir oyuncu istiyor abi. Benim diyor kanat oyuncum diyor, birebir de adam geçsin istiyor. Süratli olsun, içeriye girsin istiyor. Mesela Fakili o yüzden çok tutuyor hoca. Fakili birebir de çok etkili abi. Ve her aldığı topla içe girip kaleyi düşünen bir oyuncu. O yüzden hocanın çok beğendiği, çok tuttuğu oyuncuların başında geliyor şu an Fakili. Ama Trossard tabii gelince işler ne olacak onu da merak etmiyor değilim.
1: Bako diyelim, bitirelim abi. Uzatmayalım, Bako yokolar falan demeyelim demişsin.
0: Doğru söylemiş.
1: Bako de bitsin demiş yani. Peki Murat'ım, teşekkür ediyorum sana da.
0: Ağzına
1: yüreğine sağlık.
0: Bir hatamız olduysa affola. Kendine de çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Onu başkana söyle, bize söyleme onu. Bir hatam olduysa affola, ben sabah Doğan'a bağlandım diyerek.
0: Ya abi dur ya. Ben vallahi bak bununla uğraşıyorum.
1: Şimdi ara. Başkanım ben önce bitirdim telefonu. O yüzden bir hatam olduysa
0: evet,
1: affola.
0: Evet, başkan arıyor şu an. Zaten bir döneyim ben.
1: Öpüyorum seni, seviyorum. Bay bay kardeşim, eyvallah. Murat Özen'le verdik, onunla konuştuk. Beşiktaş'ın detaylarını, ayrıntılarını paylaştık. Sağ olsun. Burada bir haber var mı diye bakıyorum. Bir haber olmasın diye insanlar.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bakayım şurada ne yazılmış. Beşiktaş Tottenham forması giyen Conor Gallagher için kiralama teklifinde bulundu. Teklif etmiş yani. Vincenzo Italiano'nun da onay verdiği transfer için İngiliz kulübünden yanıt bekleniyor. Tottenham forması giyen Conor Gallagher diye okunuyordur herhalde. Challenger diye falan oldu falan öyle şey isimli. Ya bazen şeye denk geliyorum. Ne derler? Sosyal medyada bazı böyle paylaşım videoları var ya. O videolarda erkeğin bir anda aklına futbolcu ismi gelmesi falan diye hani kendi kendine bir anda bir şey yaparken mesela araba kullanırken Quaresma falan diye bir anda böyle ağızdan bir maç anlatır gibi onun sonrasında ne bileyim hani Pierre Van Hooydonk, Dennis Bergkamp, Alessandro Del Piero hani karizmatik isimlerin daha ağırlıklı olduğu Gianluigi Buffon falan diye böyle bir uzatmalar, melodik hale getirmeler son dönemlerde falan böyle ki isimler daha ağırlıklı tabii. Bizim dönemlerimiz tabii bunlar mahalle maçlarında falan topu elime aldığımda böyle hemen şey yapardım mesela bir kaleci gibi davranırdım işte Iker Casillas falan deyip uçardım falan. Ondan sonra eğer forvet oynuyorsam o gün işte o dönemin yerli oyuncusu yabancı oyuncusu bilmem nesi falan.

Bu neymiş? Ne diyor bu? Abi Meksika milli takımının çok kısa boylu bir kalecisi vardı. Adını hatırlıyor musun diye yazmış. Meksika milli takımının kalecisi mi? Guillermo Ochoa. Oğlum öyle bir şey mi? Magana mı? Bilemedim. Yakup Çınar ve Murat Özen'in aynı yayında duyabilme ihtimalimiz. Kavga istiyorsunuz. Biri böyle levyeyi alsın, ötekisi araçtan beyzbol sopasıyla insin, onu bekliyor. Doğan Bey, beni bir Beşiktaş taraftarı olarak kenarda sağa sola koşturan, hoplayıp zıplayan bir hocaya alışık değilim. Benim kafamda kalan hoca duruşu, kollarını göğsüne bağlayan, arada orayı burayı işaret eden buz gibi biri vardı. İtalyan hoca bana ters geldi biraz diye yazmış. Rafa Silva kalsaydı nasıl bir durum olurdu acaba demiş. Tadından yenmezdi şu an. Yani şey kısmında söylüyorum. Yani Salih, Orkun, Rafa. Ya şu an Getson Fernandez de iyi bir Getson anlamında söylüyorum yani. Günaydın abi, İstanbul'dan Osman Beşiktaşlılar kusura bakmasın bu sene Kasım ayını göremeyecekler gibi gelmiş bana demiş. O temenni olmuş, o tahmin değil bu. Sahasında bundan sonra maç vermez diyor. Bakmışsın ilk maç Eyüpspor'a yenilmiş. Murat ne yapacak? Onu konuştuk arkadaşlar. Aynı yere konum atacağız. Kimseye haber vermeden. Bir üç gün beraber takılacağız orada yani. Gitmişler midir sence Murat? Abi bir baksana sen falan diye. Bu arada Dünya Kupası'nda Charlotte'u görmedik mi? Bitmemiş mi demiş. Ya burada tabii daha önce yaptıkları yapacaklarının teminatı gibi bakmak lazım. Yani Dünya Kupası'nda Salah'ı seyretmedin mi? Son Liverpool maçlarında Salah'ı görmedin mi gibi bakmamak lazım olaya. Doğan abi bunu sorar mısın? Neymiş o? Ertan'ın söylediği orta saha oyuncusu Connor Gallagher mı? Yoksa Murat Öksürsün yoksa diyor. He, Murat'la diyor bazı şeyleri konuşurken şey yapsın diyor. Evetse bir kere, hayırsa iki kere öksürsün. Sen soruları sor. O ben cevap vermedim ki başkanım desin diyor. Murat böyle böyle bir transfer var, ne diyorsun? Olur diyorsun yani. Öyle öyle devam etsin diyor. He, tamam. Charlotte iyi futbolcu. Kimsenin bir şey dediği yok. Sadece son transferini yapacak bir futbolcuya 40 milyon euro, kendisine 12 milyon euro bonuslar hariç adamlar kulüplerimizin tapusunu almaya geliyorlar demiş yani. Önündeki adam Real'e 125 milyona gitti demiş. Ya. Teravih namazında bir anda McTominay diye isim geliyor benim demiş Selim Sarı teravide. Yatsıda. Dodo hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar. Bizim kahvede var öyle bir çıkıldao derdi bir anda. Çıkıldao deyip kendi kendine bir anda. Ya ben o videoları seyrediyorum böyle. McTominay, Alexander Charlotte falan deyip bir anda. Trossard, Okowuchu falan yani. Ben de OVFM'i Martins diye çok severdim mesela. Rahmetli Fikret söylerdi TV8'de maç anlatırken. OVFM'i Inter'de oynadığı yıllarda OVFM'i Martins inanılmaz bir adamdı yani. Meksika kalecisi abi. Campos değil miydi demiş. Renkli formalar giyen Campos. Renkli formalar mı? Fosforlular falan giyerdi ya böyle enteresan şey. Doktor... Neydi doktor hem McHammer mıydı şey var ya Kentaşlısı doktor Alban ya ne nereden çıkıyor doktor Alban gibi böyle enteresan rapçiler gibi falan diye yani öyle Campos Beşiktaş iyi yolda, ben beğeniyorum, bir Fenerbahçeli olarak sadece forvete ihtiyaçları var diye yazmış Murat abiden de.

0: Galatasaray transfer haberi alamadık. Kim gelecek abi bize biliyor mu demiş. Galatasaray yönetimi Murat Özen gibi, kimseyi söylemiyorlar demiş. Abi hangi diziyi açsam seni duyuyorum. Abi senin için dünyanın en iyi dizisi nedir? İzlemediysem izleyeceğim demiş. Abi tarz olarak çok farklı şeyler var hani. Hangi tarzda istiyorsun? Romantik komedi mi, komedi mi? Ondan sonra polisiye mi, action mı? Ne bileyim, hani bilim kurgu mu, fantastik mi, animasyon mu? Bir sürü şey var. Bazen böyle yani Güney Kore dizileri çok sıkıyor beni bu aralar. Yani tamamen oraya dönmüş durumda. Zaten izlediğin Amerikan filmlerinin birçoğu Güney Kore senaryosundan evrilme, devşirme falan. O yüzden bu aralar böyle keyif aldığım bilmem ne falan öyle dizi, arka arkaya seyrettiğim bir dizi yok. David Kaleşut bana, ben de evde bir şeyle uğraşırken bunu söylerken bulurum kendimi. David de Souza Chelsea attığı golden sonra diye yazmış. Tiger vardı. Thatcher mı okunuyor acaba? Bilemedim. Abi biz Ravanelli çok derdik demiş. Ravanelli. Meksiko diye bağırıyorum abi. Acı biber yerken El Mexico diye bir anda, hani o ama şey değil mi ya, şimdi bunu buraya koyuyorum, şimdi bunu böyle yiyorum, acı çak yiyorum, çok acı, El Mexico diye hatırlıyorum o adamı ben de. Abi Schweinsteiger demek çok keyifli değil mi demiş ya Serhat Aslan. Profil resmi çok iyiymiş dayı. Bilim kurgudur abi demiş. Bilim kurgu diziler yani. Söylerim. Ya bir bakayım. Son dönemlerde böyle aklıma gelen bilim kurgularda böyle çok değişik bir şey var mı? Bu arada geçenlerde şey vardı. He-Man tekrar çekildi. Biliyor musunuz? Yeni yayınlanıyor. Yani bir platformda dijitallerden bir tanesinde He-Man. Orada Can Sivri seslendirdi de Skeletor tam benlikmiş ama bu arada. Bunu çok keyif alırmışım yani. Çok da severdim bu arada. Ama komutanın alkolik olduğunu bilmiyordum ya. Bak onu filmde sonra öğrendim yani. Action derken demiş. Action ya. Yani biraz daha böyle action. Aksiyon anlamında söylüyorum ya. Baggio, Sclatchy, Fofana. Yalçın Çetin'in sesinden Fofana. Ya Yalçın abiye bir gün rastladığımda abi telefonun böyle anında bende böyle bir şey buzu gibi ya, yanımda mikrofonla gezmek, sürekli seslendirme yaptığım için bir yerlere abi şu sesi yollasana eksik bekmiski falan diye yolluyorlar. Orada Fofana diye Yalçın abiden alacağım bir ara ya. Yalçın Çetin'den bir Fofana sesi alabilir miyim? Doğan'ın işte Doğan'ın kanunları demeye yani ne ve de ne taraftar kulübü devam ediyor. Fofana diye öyle. Yalçın Çetin dünyanın en romantik adamı olabilir ya. Bir gün böyle sosyal medyadan falan takip ediyorsanız şey yazın. Yalçın abi ya. Bana da bir şiir yazsana diye. Bir teklif edin yani. Ama içinden gelmesi lazım, onu hissetmesi lazım. Geç öyle hisli bir adam. Zubi Zeretta derdik abi yıllarca demiş yani. Lan şaka gibi, bizim milli takım hocasının ismini unuttum. Ana şaka gibi ya, ismi bir anda gelmedi demiş yani. Montella. Vincenzo hem de. Radyo golün en akıllısı Dodo'yu da kaybettik, geçmiş olsun. McTominay diye böyle kendi Zubi Zeretta. Çok klas döndü. O da tam Ercan Tener anlatımıdır. McManaman, Steve McManaman topu aldı. Ve hani unutamadığım hikaye diye şimdi mutlaka biri yazar Ercan Tener'le ilgili diye, onu anlattım. Çok anlattım arkadaşlar yani, yeter. Sonra bir gün gene hatırlarız. Şu maçlar bir başlasın, ondan sonra devam edelim yani. Yok böyle bir gol, şapka çıkarılacak bir gol diye yazmışlar. Yok o değil. Başka ne var? Reklam mı? Bittik mi? Aa, haftaya pazartesi mi? Yeni bir haftanın başlangıcı mı? Buluşmak ümidiyle mi? Hadi hayırlısı o zaman. Kendinize iyi bakın.
1: Taraftar Kulübü devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
4: Sansürsüz Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Transferleri konuşacağız, gidecek oyuncuları konuşacağız ve tabii ki de Sturm Graz maçını konuşacağız, rövanş maçını. Ama istersen mevcut maçla başlayalım. 2-0 Fenerbahçe'nin kazandığı ve iyi oyun sergilediği bir maç oldu. İstersen maç değerlendirmesiyle başlayalım, sonra transferlere geçeriz.
5: Çok iyi bir oyun oynadı Fenerbahçe. Aslında kendisinden beklenen, belki de Sturm Graz maçı zor geçecek deniliyordu ilk maç için. Ama Fenerbahçe maçın başı Başından sonuna kadar rakibine üstünlük kurdu. %80'e yakın topla oynama üstünlüğü var neredeyse. Çok sayıda şut çekti. Gol pozisyonlarına girdi. Hatta daha farklı bir skorla maçı tamamlayabilirdi. Ancak değerlendiremedi. 2-0'da önemli bir avantajdı rövanş maçı öncesi. Artık Fenerbahçe'de kadronun artık şekillendiğini söyleyebiliriz. Aslında takımın omurgasına oturduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Kante'nin geldikten hemen sonra takıma dahil edilmesi. O ki 10 antrenmana çıktı yanılmıyorsam. Ve onun gösterdiği performans, Gendouzi Kante orta saha merkezindeki uyumu, onların önünde Asensio'nun giderek artan performansı, maç oynadıkça üzerine fizik kondisyon seviyesinin artması, maç kondisyon seviyesinin artması Fenerbahçe'de taşların yerine oturduğunu gösteriyor. Artık Natenake, Şirklinyar savunmada merkez ikilisi, orta saha merkezde Kante, Gendouzi ikilisi. Bu dört oyuncu rakiplerin kaleye yaklaşmasına çok fazla fırsat vermiyor. Orta sahada Kante, Gendouzi ikilisi rakip orta sahaya baskı yaparak onların rahat top kullanmasını engelliyor. Ondan sarkan oyuncuları ise Ake ve Şikrinyar ikilisi karşılıyor ve Fenerbahçe gerçekten çok ciddi bir savunma gücü oluşturduğunu ifade edebilirim. Sturm Graz'ın kaleye bir tane şutu var. Bu şut da yani çok cılız bir şut. Yani kalecinin üzerine gelen bir şutu. Mert de o pozisyonda kaleyi tutan bir şutu vardı. Mert de çok fazla zorlanmadı. Sturm Graz gibi bir takımı kalesine yaklaştırmadı Fenerbahçe. Tehlikeli pozisyon dahi vermedi. Bu da artık yavaş yavaş İsmail Kartal'ın kafasındaki oyun planını takıma yerleştirdiğini gösteriyor.
4: Maç özelinde şöyle bir soru soracağım. Gidecek oyunculara geçelim hem bu vesileyle. Oynanan resmi maçların hepsinde kaleyi Mert Günok korudu. Burada da doğal olarak şöyle bir soru işareti çıktı ortaya. Acaba hani Ederson düşünülmüyor ya da Mert Günok'la bu işi, bu sezonu çözebilir miyiz düşüncesi var mı yönetimde? Ederson'a teklif gelirse Ederson'la da yollar ayrılabilir mi diye ilk gidecek oyuncu ihtimallerinden başlayalım istersen abi.
5: Ederson'a teklif, Suudi Arabistan'dan ciddi transfer teklifleri var. Avrupa'nın 5 büyük liginden de ilgilenen kulüpler de var Ederson'la. Ancak şu aşamada Fenerbahçe'nin Ederson'la yollarını ayırma düşüncesi bulunmuyor. Kaleci Mert Günok özellikle Gornik Zabze ile oynanan rövanş mücadelesinde ortaya koyduğu performans ve yaptığı kritik kurtarışlarla takımını bir üst sıra taşıması bence o maçta onun forma giymesinin en büyük nedeni. Teknik direktör İsmail Kartal aslında Mert Günok'a forma vererek ona kaleyi emanet ederek aslında tüm oyunculara da bir mesaj vermiş oldu. Yani iyi oynayan, o gün formda olan, ismi ne olursa olsun eğer formda hangi oyuncuysa o oynar. Diğeri de yedek kulübesinde oturur. Dolayısıyla şimdi Mert Günok Gornik Zabze ile oynayan rövanş mücadelesinin ardından yedek kulübesine çekmiş olsaydı bu sefer tartışılacaktı. Çünkü bir önceki maçta çok net kurtarışlar yaparak Fenerbahçe'nin üst tura yükselmesine neden olan bir kaleciden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada kaleyi Mert Günok'a teslim etmesi, ona eldiveni vermesi çok normaldi. Rövanş mücadelesinde nasıl bir tercih yapacak? Onu da bekleyip göreceğiz. Ben yine kalede Mert Günok'un oynamasını bekliyorum. Ama Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanı dolu. Dolayısıyla bazı oyuncularla yoldan ayırması gerekiyor. Eğer Ederson'a da işte çok ciddi yüksek bir bonservis teklifi gelirse 25 milyon euro sözleşmesinde serbest kalma bedeli var. Yani o teklif gelirse Fenerbahçe bu teklifi değerlendirebilir ama şu aşamada bir değerlendirme söz konusu değil.
4: Diğer isimlere gelelim. Bence en çok tartışılan isim, bu arada izleyenlerimizden özür dileyelim, yukarıda bir tadilat var, ara ara matkap sesi gelebilir, kusura bakmasınlar, hafta sonu olduğu için arkadaşlar da çalışma yapıyorlar, tekrar özür dileyelim. Talişka meselesi İrfan abi. Şimdi Talişka attığı gollerle taraftarların nezdinde gitmemeli, kalmalı, Talişka'yı kaybedersek çok üzülürüz şeklinde de düşünceler var ama kontenjan da belli ve Fenerbahçe'nin bir forvet aradığını da biliyoruz. Bir forvetle anlaşmak üzere olduğunu da biliyoruz. Burada nasıl bir yol izlenecek istersen ilk Talişka meselesiyle başlayalım.
5: Talişka son 3 resmi maçta 3 golleri attı ve attığı gollerde işte 2 tane gollerin hepsinde takımı öne geçiren goller. Talişka Fenerbahçe formasıyla 71 maçta 42 gol atmış. 42 golün yaklaşık 20 küsürü, yani 17 arada yanılmıyor. 22 tanesi pardon 22 tanesi Fenerbahçe öne geçiren goller.
4: Evet.
5: Dolayısıyla diğer bir çok yine ağırlıklı olarak beraberliği getiren goller var. Daha sonrası diğer tarafta farkı artıran goller. Yani şimdi kritik gollere imza atıyor Talisca ve bu sezonda oldukça formda başladı. Tabii formda başlamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi sezon başı kampını ilk kez geçirdi. Yani Fenerbahçe'ye 1,5 sezon önce geldi. İlk sezonda devre arasında gelmişti. Devre arası kamp dönemini geçirmemişti. Geçen sezon sakatlık sezon başı kampını geçirmemişti. Bu sezon ise tam anlamıyla sezon başı kampında takımla birlikte çalıştı. Dolayısıyla şu anda formda bir Talisca var. Talisca'nın gönderilme ihtimalinin bu performansın ardından ben çok düşük görüyorum. Ama yabancı kontenjanı dolu gerçekten.
4: Nasıl olacak?
5: Sürpriz ayrılıklar olabilir ve Fenerbahçe'nin bazı oyunculardan istemeyerek de olsa yoldan ayırmak zorunda kalabilir. Yani çünkü 24 tane yabancı oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Dolayısıyla bu oyunculardan bazıları da yoldan ayırmak zorundasın. Şimdi biz hep Talisca'dan bahsediyoruz. Semedo da çok iyi performans ortaya koydu sağ bekte. Artı 4 kuralına uymayan 17 tane yabancı oyuncusu var. Ve 7 tane yabancı oyuncusu da yollarını ayırmak zorunda. Şu anda forvet transferi yapmadığı takdirde 7 yabancı oyuncusu da yollarını ayırmak zorunda. 5 tane oyuncuyu zaten her zaman söylüyoruz. Diego Carlos, Amrabat, Livakovic, Bekao, Musaba. Bunları bir çırpıda saydık. Ama kalan 2 oyuncu hangisi olacak 7'yi tamamlaman için? Semedo, Osterwold ve Fred üçlüsünden ikisi olacak. Bir forvet transferi yaparsan o zaman Semedo, Fred, Osterwold'e göndermek zorundasın. Araya Talisca eklenir mi burada? Ben hani şu aşamada biraz zor, yani bunun çok düşük ihtimal olduğunu düşünüyorum. Sağ bek rotasyonunu yerli bir rotasyonla devam ettirebilir Fenerbahçe.
4: Mert
5: hani Semedo'yla yollar ayrılabilir ilerleyen dönemde. Oraya Mert Müldür artı belki Oğuz Aydın veya oraya yapılacak bir sağ bek transferi. Ama diğer taraftan Talisca'nın da şimdi belki ilk 11 oyuncusu olmayabilir Talisca. Yani şu anki kadroda baktığınız zaman 10 numara mevkinin yeri kim? Asensio var. O onun forması. Yani o değişmez. Ama işte kanatta kim oynuyor sağ kanatta? Greenwood. Forvet'te Vedat var. Bir forvet transferi daha yapılması planlanıyor. Yani kadro planlamasına göre Talisca'ya çok fazla ilk 11'de yer bulamıyoruz. Ama bir rotasyon oyuncusu pozisyonuna, bir joker oyuncu pozisyonuna gelecektir diye düşünüyorum. Ama ben ayrılma ihtimalini oldukça düşük buluyorum. Talisca'ya ihtiyaç olacaktır. Çünkü Talisca sıkışan maçlarda Fenerbahçe'de o maçları açacak bir futbolcu. Attığı ilk gol Sturm Graz karşısında da attığı ilk gole bakarsan gerçekten tam bir kaliteli ayaktı. Yani o ancak öyle bir isim bu golü yapabilirdi. Sadece tek kişi vardı ceza sahasında.
4: Evet.
5: Defans tamamen yerini almıştı ama orada dönmesi, kontrol etmesi ve vurması Fenerbahçe'yi öne geçiren golü kaydetti. Ben Talisca'nın ayrılacağını düşünmüyorum. Talisca takımda kalacaktır. Ama ilk 11 oyuncusu belki daha fazla rotasyon oyuncusu pozisyonunda değerlendirme ihtimali oldukça yüksek olur.
4: Talisca nasıl bakar bu meseleye?
5: Bunlar profesyonel futbolcular. Önemli olan teknik yetim bu oyuncuyu
4: ikna etmesi
5: ve o oyuncuyla konuşacaktır. Zaten teknik direktörü İsmail Kartal Avusturya kampında Talisca ile bir konuşma yapıyor. O konuşmada şunu söylüyor. Ben senden memnunum. Ben seni bu sezon joker oyuncu olarak kullanacağım ifadesini kullanıyor. Talisca Fenerbahçe'de mutlu. Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Ailesiyle bir düzen olduğunu, İstanbul'da mutlu olduğunu, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla oyuncunun gitme gibi bir isteği de yok. Fenerbahçe'nin şu aşamada gönderme gibi bir planı da söz konusu değil. Ama dediğim gibi yabancı kontenjanı dolu. Sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir ilerleyen süreçte.
4: İşte bu sürpriz ayrılıklar sence ne zaman gerçekleşecek? Fenerbahçe taraftarı ne zaman, atıyorum şu an isimleri tamamen, Fred ile yollarımızı ayırdık, Semedo ile yollarımızı ayırdık vesaire. Bu haberleri ne zaman okumaya başlayacaklar?
5: Sturm Graz maçı sonrası. Yani salı günü Sturm Graz maçı var. Şimdi listede olan oyuncular var. Yani listede şimdi az önce söyledim, ayrılık ihtimali olan işte Fred. Ayrılık ihtimali olan Semedo. Yani bunlar listede yer alan isimler. UEFA listesinde. Dolayısıyla yani Sturm Graz maçı sonrası değerlendirecektir. Burada Sayın Cihan Kamer'in Sturm Graz maçı sonrası yaptığı açıklamayı da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu ayrılacak oyuncularla ilgili soru sorulduğunda kendisine şunu net bir şekilde dile getirdi. Biz tüm oyunculardan yararlanmak istiyoruz dedi. Yani bu da şu, Fenerbahçe transfer döneminin sonuna kadar bu oyuncularla ayrılmak istediği oyuncuları maksimum bonservis geliri minimum zararla elinden çıkarmak istiyor. Ve bunun için görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla burada tabii teknik heyette antrenmanlarda daha verimli antrenman yapabilmesi için bir an önce kalabalık kadronun azaltılması gerekiyor. Teknik heyetin bu konudaki sıkıntısının sona ermesi gerekiyor. Bu konuda da yoğun bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki günlerde biz ayrılık haberlerini duyarız. Ama bu Sturm Graz maçı sonrası olacaktır. Livakovic, Dinamo Zagreb her konuda anlaşmaya vardı. Bonservis pazarlıkları devam ediyor. Como ve Bologna kulüpleri Diego Carlos'u istiyor. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor. Bekao için Süper Lig'den ve ülkesindeki takımlardan teklifler var. Belki de şöyle söyleyeyim. Bekao konusunda kiralık olarak başka takıma gönderilmesi söz konusu olabilir. Şu anda gelen teklifler çünkü çok hani resmi yete ulaşmış değil. Diğer taraftan Amrabat için Suudi Arabistan'dan teklifler var. Real Betis'in bir ilgisi vardı ama sonra sonra Fenerbahçe'nin yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle biraz geri adım attığını vurgulayabilirim. Orada da Amrabat ve onu isteyen kulüplerle görüşmeler devam ediyor. Musaba için Championship'ten, Premier Lig'den, Süper Lig'den ilgilenen kulüpler var. Fred artık yavaş yavaş bavullarını topluyor diyebiliriz. O da Atletico Mineiro ile her konuda anlaşmıştı. Hatta teknik direktör İsmail Kartal'la görüşerek hayalinin takımı olan Atletico, çocukluk hayalinin olan Atletico Mineiro'da oynamak istediğini dile getirmişti. Atletico Mineiro da oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesini feshetmesini bekliyor. O da büyük ihtimalle Sturm Graz maçı sonrası netlik kazanır. Osterwolde konusuna gelirsek de
4: evet, sakatlığı
5: onun,
4: ne durumda?
5: Onun sakatlığı biraz transfer sürecini daha kısaltabilir ki onun dönüşü 2 ay gibi bir 2 ayı bulacak gözüküyor. 6 ile 8 hafta arasında. Ama Osterwolde biliyorsun çapraz bağ sakatlığı yaşamış, erken dönmüştü. Menisküs yırtığı olmuş, erken dönmüştü. Dolayısıyla o yine erken dönebilir. Yani planlanan dönüş takviminden daha erken dönebilir. Burada da Osterwolde'ye de geçmiş olsun. Hep sol bek oynarken sakatlık yaşamış. Aslında belki de hani oyuncunun ısrarla stoper oynamak istemesinin nedenlerinden bir tanesi bu olabilir. Çapraz bağ sakatlığı gibi, işte menisküs yırtığı gibi ciddi sakatlık yaşayan oyuncuların özellikle bu adale sakatları yaşama ihtimali oldukça yüksek oluyormuş. Dolayısıyla bu doğrultuda baktığımızda Osterwolde'nin biraz hani transfer için gündeme geliyordu ama bu sakatlığı biraz sekteye uğratacak gibi gözüküyor. Semedo için Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler var. Fenerbahçe onu iyi bir bonservis bedeliyle eğer satarsa iyi bir bonservis bedeliyle satma ihtimali söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.
4: Teşekkür ederiz abi bu bilgiler için. Transfere geçelim. Transfer en önemli konu. Golcü kim olacak? Çok fazla isim yazılıyor. Lukaku ismi geçiyor. Charlotte ismi geçiyor. Pavlidis ismi geçiyor. Hala Girassi ismi geçiyor. Fenerbahçe golcüde nasıl bir hamle yapacak?
5: Geçen yayında da söylemiştik. Pavlidis ile Fenerbahçe prens her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncuya 4 yıllık sözleşme, işte yıllık 8 milyon euro gibi ücret ki orada Benfica'da herhalde 3 milyon euro gibi ücret alıyordu. Oyuncuyla sözleşme konularında anlaşmaya varmıştı ama Benfica'nın oyuncuyu satma gibi düşüncesi olmadığını, Pavlidis satması halinde de onun yerini dolduramayacağını düşündüğü için transfere kapıyı tamamen kapattı. Çok da astronomik bir bonservis bedeli istedi. 60-70 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeli talep etti. Fenerbahçe bu nedenle artık bu transferde geri adım attığını söyleyebiliriz. Diğer bir isim Endrick. Real Madrid oyuncuyu kiralamak istiyor. Ancak hem oyuncu hem de Real Madrid oyuncuyu oynama garantisiyle göndermek istiyor. Bir oynama garantisi istiyor göndereceği kulüplerden. Endrick'in hedefi de Premier Lig'de kariyerini sürdürmek. Temsilcisi Premier Lig'de bazı kulüplerle temas halinde. Fiorentina, Roma gibi kulüplerin de ilgisi var. Oyuncu Türkiye'ye pek sıcak bakmıyor ama Fenerbahçe bu transfer için şartları zorluyor. Genç oyuncuyu Fenerbahçe projesini

0: Fenerbahçe'de. Çünkü teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla istediği bir isimdi. Ancak kulübü yüksek bonservis bedeli istemişti. Fenerbahçe diğer alternatiflere yönelmişti. Bu noktada Watkins isminin yeniden gündeme gelme ihtimali söz konusu olur. Girassi bir beklemede, Girassi içinde Fenerbahçe'nin yine transfer listesinde yer alan bir isim ve son olarak da Sherlock diyoruz ama Sherlock zaten Fenerbahçe ilk başta temas Sayın Aziz'in seçim sürecinde bir temas kurmuştu ama çok yüksek bonservis, çok yüksek yıllık ücret istiyordu Türkiye'ye gelmek isterken 15 milyon euro seviyesinde. Fenerbahçe yeni transferlerine Greenwood'un aldığı yıllık ücreti aşmayacak ücretler öneriyor. Dolayısıyla bunu aşacak bir ücret önermiyor yeni hani forvet transferi işte forvet listesinde yer alan isimlere. Dolayısıyla eğer Fenerbahçe'nin istediği şartlarda olursa bu transferde Sherlock isimlerini de ilerleyen dönemde duyabiliriz ama şu aşamada benim için öncelik hani şunu söyleyeyim. Endrick için uğraşıyorlar. Kiralık olarak kadroya katmak ama oyuncu Türkiye'ye gelmeye pek sıcak bakmıyor. Watkins ve Girassi isimleri. O zaten daha önce de sürekli gündeme gelmişti. Birçok yayında bunu dile getirmiştik. Bu isimlerin de daha sıklıkla önümüzdeki günlerde duyabiliriz. Bir bakarsın Girassi ismini Fenerbahçe açıklayabilir.
1: Peki abi sence Fenerbahçe transfer dönemini bir golcü alarak bitirecek mi yoksa Kanada'da bir takviye yapılacak mı?
0: Bu yabancı kontenjanından dolayı.
1: Açılacak yerle ilgili ve limitle ilgili. Yerlere,
0: gönderecek oyuncularla ilgili. Bir Fenerbahçe
1: böyle bir istek var yani.
0: Tabii artı 4 kuralına uyan bir forvet transferini yapabilir ki Endrick artı 4 kuralına uyan bir isim. O zaman o transfer ederse o zaman bir kanat transferi de yapabilir. Mesela kanat için sol kanat için Marsilya forması giyiyordu yani. Igor Pacheco Fenerbahçe'nin gündemine gelen Fenerbahçe'ye önerilen isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe'de bu oyuncular değerlendiriyor. Yine Rashford Fenerbahçe çok ilgilenmişti oyuncuyla. Oyuncu Türkiye'ye gelmeye yine sıcak bakmıyordu. Ama istediği şu ana kadar istediği teklifleri almadı. İlerleyen dönemde bir bakarsın Rashford ismi de tekrar gündeme gelebilir. Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım seçim sürecinde şunu hep dile getiriyordu. Fenerbahçe'nin kadro kalitesine vurgu yapıyordu. Son yıllarda da Galatasaray kadro kalitesi olarak Galatasaray'ın gerisinde kaldığını dile getiriyordu Sayın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin. Şu andaki transfer politikası rakiplerinin üzerine geçmek, ligin en iyi kadrosunu, en güçlü kadrosunu oluşturmak için çaba gösteriyor Fenerbahçe yönetimi. Bu doğrultuda adımlar atılıyor ve şu anda 3 tane net transfer yaptı. 3'ü de nokta transferdi. İşte AK transferi, Greenwood transferi ve Vedat. Vedat'ı pek izleyemedik ama ben Vedat'ın da oynamaya başladıkça Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Belki oynamaya başladığında şunu diyebiliriz. Yani biz forvet tamam bunu söyleyince belki yine tartışılacak ama Vedat performans sergiledikçe bu sefer diyecek evet forvet ihtiyacı yok. Belki Fenerbahçe'nin bir kanat forvet gibi bir transfer yapıp transferi o şekilde kapatalım düşüncesine hakim olabilir insanlar. Çünkü Vedat'ı daha biz izlemedik.
1: Ne zaman izleyeceğiz?
0: Vedat'ı biz Sturm Graz maçının rövanşında en azından bir son yarım saat izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. Çünkü artık sakatlığını atlattı. Takımla birlikte çalışmalara başladı. Taktik antrenmanlarda çok hırslı, çok istekli. Attığı gollerle de kendi şu anda hocadan forma beklediğini ifade edebilirim. Yani şu anda hazır. Hoca görev verirse Vedat Muriç ilk 11'de başlamaya da hazır. Bunu 45-50 dakika oynayabilecek seviyede şu anda fizik kondisyon olarak. Çünkü maç eksiği var. Sezon başı kampını tamamen geçirdi. Ama Vedat çok hırslı, çok istekli bir oyuncu ve buraya daha tecrübe kazanarak geldi. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlayacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Peki abi son olarak rövanş maçı Sturm Graz nasıl bir 11 bekliyorsun?
0: Ben kalede Mert Günok, savunma dörtlüsü Semedo Şikrinyar, Ake. Sol bekte Mert Müdür olma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum ben. Archie Brown çünkü ikinci maçta yani ilk maçta çok iyi bir performans ortaya koyamadı ama orada Mert Müldür ve Archie Brown parantez içerisinde değerlendirebilir. Zaten orta saha kurgusu belli Fenerbahçe'nin.
1: Kante, Gündüz, Asensio.
0: Sağda Greenwood, solda Kerem, ileride işte Talisca. Talisca'dan vazgeçmeyecektir. Talisca şu anda çok formda, gollerini sürdürüyor. Avrupa'daki Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da 8. golünü attı. Şimdi yavaş yavaş üst sıralara doğru tırmanıyor. Fenerbahçe'de Alex'in 15 golü var. Fenerbahçe'nin kulüp tarihinin Avrupa'daki en golcü ismi Alex. Talisca'nın hedefi de Avrupa'daki kupalarındaki gollerini sürdürerek o rakamlara ulaşmak. Eğer bu performansını sürdürürse buna ulaşacak gibi gözüküyor.
1: Ulaşabilir, geçebilir.
0: Hatta kulüp tarihinin de en golcü 4. Brezilyalısı Talisca. Onu da söyleyeyim. Onun önünde Fernandão var 50 golle. Şu anda Talisca'nın da 42 golü var. Önümüzde uzun bir maç periyodunun olduğunu düşündüğümüzde rahatlıkla Fernandão'yu da geçecek gibi gözüküyor Talisca. Umarım bu performansını sürdürür. Çok hırslı, çok istekli. O da hani belki transfer haberlerinde mutlaka o da yapılan haberleri mutlaka okuyorlardır ve onlara söylüyorlardır. Ama o tamamen sahaya odaklanmış durumda ve Fenerbahçe'de mutlu ve ayrılmak istemiyor. Onu da net bir şekilde söyleyelim.
1: İrfan abi teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. 7 Ağustos günlerden cuma, hayırlı cumalar da dileyelim herkese. Saatlerimiz 12.07'yi gösteriyor. Neden biraz geç kaldım? Yani mobil bankacılıkta acil bir işim vardı. O yüzden böyle 3-4 dakika gecikmeli girdim. Ya dedim, ben bu isyanımı yayında da dile getirmem lazım. Size de oluyor mu bilmiyorum. Yemin ediyorum, ben bu bankacılık sistemi kadar insanı yoran bir şey görmedim. Yani tırnak içinde nefret ettim gerçekten. Bu hani şey olayı var ya, hani 6 ayda bir yeni şifre olayı. Ya gerçekten şifre alacağım diye çarpım tablosunun bir kısmı gerçekten hafızamda kalmadı yani. Yani olay şey de değil, evet, çevirip çevirip aynı şifreyi kullanıyorsun ama hangi uygulamaya hangi şifreyi koymuştun, bunu bulamıyorsun. Yani burada problem yeni şifre bulmak değil, hani yeniden ezberlemek de değil. Hani değiştirtip duranlar sağ olsun. Mesela benim kullandığım ve ezberlediğim 4 tane şifrem var mesela. Çevirip çevirip yazıyorum ama ya kullandığım bir sürü banka uygulaması var. İşte oyun uygulamaları var. İşte site uygulamaları var. Film izlediğimiz yerler falan var. Ya hangisinde hangisini kullanıyordum hatırlamıyorum. Hani birini deniyorum yanlış, ötekini deniyorum yanlış. Üçüncü de tutarsa ne ala. Tutmazsa da işte bugünkü gibi bloke oluyor. Yeter artık. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifler yerindedir umarım. Beşiktaşlar gerçekten Hradets Kroleve karşısında iyi oyunun herhalde keyfini sürüyorlardır. Evet, hani bu bir şey midir, karşılaştırma mıdır bilemeyiz ama en azından ortaya koyulan çaba çok güzel Beşiktaş tarafında. İşte Avrupa'nın ligi başlamış. Gerçekten hazır takımları yeniyor bu noktada. Özellikle Midtjylland'i yenmek bu aylarda herkesin harcı değil ama takım da sanki böyle bir tık uyarı veriyor gibi, acil olarak böyle 11 oynayabilecek orta saha, böyle bir sol stoper, bir de sağ kanat lazım gibi. Hani belki bir tane de kiralık bek alınabilir. Bütün kadroyu değiştirdim böyle ayak işte ama. Çünkü yani eldeki rotasyon oyuncularıyla sanki böyle uzun soluklu götürme ihtimali yok gibi gözüküyor İtalyano'nun. Hani yoksa dün Rıdvan'ın ağrı hissetmesi gibi bu sezon yorgunluğa bağlı çok sakatlık yaşayacak. Bütün takımlar yaşayacak. Sonuçta bunlar da insan, makine değiller. Bir de bu yönetimin şimdi Salah olayı var. Burada tabii taraftarın bazıları öfkeli, bazıları değil. Yani bu olaydan sonra da sanki böyle bir tık elini taşın altına koyması gerekiyor. İtalyano'yu bulmuşken istediği kadroyu da bence bir zahmet kursunlar. Dediğim gibi bu maçlar tabii ki önemli ama kıstas alınacak maçlardan sonra takımın vereceği reaksiyon da bence çok önemli. Ya da işte ligde puan kayıplarından sonra verilecek tepkiler de çok önemli. Çünkü biz taraftarlar olarak, hepimiz için söylüyorum, sadece Beşiktaş özelinde değil, sabırsız bir grubuz. Yani en ufak bir puan kaybında verilecek tepkiler işte o oyuncu grubunu da yansıyacak. O noktada teknik adam farkı falan ortaya çıkacak. O psikolojiyi yönetmek bu Türkiye şartlarında hiç kolay bir şey değil. Rakip böyle benim sandığımdan da daha hücumcu bir takım çıktı. Ligi başlamış, Avrupa kupaları da dahil hiç yenilmemiş. Dün söylemiştik zaten, bu bilgileri size vermiştim, aktarmıştım. Hani Beşiktaş'a bakıyorsun, Nübel muazzamdı, Emirhan, Salih bence iyiydi. Oh da fena değildi, çok pozisyona girdi, çok harcadı ama sonuçta o pozisyonlarda girdi. İlhan fena değildi, Olaytan fena değildi. Orkun işini yaptı ama böyle bir tık durgunluk var gibiydi. Daha işte sonra şey aklıma geldi, anneannesi vefat etmişti, ondan olabilir dedim. Yine Černý standart zaten, saç baş yoldurdu. Net %100 iki pozisyonu yedi diyebilir miyiz? Herhalde deriz. Hani Vatara, o biraz böyle sanki savunması sıkıntı gibi. Kumaşı iyi ama yani kırmızı görmemesi lazım kolay kolay. Murillo çok fazla topla çıkmadı. Yani sahanın en forma ismi de herhalde İtalyano hocaydı diyebiliriz. 10 kişiyken rakibi oynatmadı. Bence iyi bir dokunuş yaptı. Yani işte kim desen, işte Orkun dediğim gibi durgundu. Černý kötüydü ama Nübel ve Emirhan özellikle öne çıkardığım isimler. Bu ikisi iyiydi. Maçı da hani onlar aldı demeyelim tabii, diğer futbolculara haksızlık olur ama işte sağ kanat gelmezse mesela, solda Trossard, sağda İlhan Fakıla oynayabilir bu noktada. Ama mesela Orkun iyi olmazsa, Orkun iyi olmadığı dönemde Orkun'un yerine kim oynayacak, o da birazcık merak konusu kendi açımdan. Şimdi evet, Nübel'i falan övüyorlar, benden önceki yayında da arkadaşlar, Sports Digital'deki arkadaşlar övüyorlardı ki %100 katılıyorum. Övmek lazım ama şunu unutuyoruz ya, mesela
bir maçta maçın yıldızı kaleci oluyorsa, ya demek ki defansındaki sıkıntı devam ediyor veya orta sahandaki sıkıntı devam ediyor. Orayı hızlı geçebiliyorlar. Çünkü kaleci de bir yere kadar bir kurtarır, iki kurtarır, üçüncü de yiyecektir. Sen kalenin önünde rakibi o topları vurdurmayacaksın, vurdurmaman lazım. Bakıyorsun evet, yani kalede bence güven veriyor. Geri pas atınca eyvah falan böyle için içini yemiyor, korkmuyorsun. Hani açılan bir orta olunca şey düşünmüyorsun ya, Ersin gibi elinden kaçıracak mı veya bir zamanlama hatası yapacak mı demiyorsun. Ve kaleye şut çekilirken çok iyi yer tutuyor. Zaten kaleci dediğin genelde hepimiz görüyoruz yani kurtarışlarının, yani büyük oranda kurtarışlarında o yer tutmasından kaynaklanıyor. İyi yer tuttuğu zaman karşılığında da işte aslında basitmiş gibi gözüküyor tuttuğu top, ama tuttuğu yer güzel olduğundan, iyi olduğundan, onu tahmin ettiğinden o farklı ortaya çıkıyor. İşte çoğu şut üstüne geldi falan deniyor ama ben buna da katılmıyorum. İyi yer tuttuğu için öyle üstüne gelmiş gibi gözüküyor. Bir şut çekmiş diyor. Kim o? Maçın adamı. Kim için bir şut çekmiş? Ya Çerni için mi diyorsun? Ya Çerni. Yani son durumu gerçekten işler acısı ya. Ya son iki maçta en az dört tane. Dört tane sayabilirim. Yani son iki maçı açın izleyin. Dört tane, işte dün iki tane var. Ondan önce de iki tane var. Yüzde yüzlük pozisyonları golü çeviremedi. Yani 28 yaşından ziyade böyle 35 yaşında gibi ağır kalıyor. Takımdan kopuk görünüyor. Ya bu arkadaş böyle mental olarak da çökmüş gibi ve Beşiktaş'ta da çok toparlanacak gibi durmuyor. Ya başka takımlara gitse fayda sağlayabilir mi? İşte hepimiz izledik bu çocuğu. İşte Rangers'ta, affedersiniz özür dileyerek söylüyorum ya, şu sağ açıkta saçı olmayan arkadaşı bizim Süper Lig'e alsak neler yapar falan diye herkes böyle hayıflanmıştı. Hatta Ali Ece şey falan dedi. Hani İskoç Maradona'sı falan diyordu o ligde oynadığı için falan. Böyle bayağı bir Ali abi abartmıştı. Sever öyle abartı yorumları. Hani ne oldu bu çocuğa? Hani tamam, ben böyle çoğu zaman çok çok üstün yetenekli bir oyuncu değildi. Hani geçen sene bir kayboldu. Hani belki sezon başı kampı falan iyi gelir dedim. Hocayla tekrar iyi bir oyuncu olabilir diye düşündüm ama olmamış. Hani sadece hız fizik falan da değil. Ya bu çocuğun top kontrolleri falan da kaybolmuş. Yani yetenek normalde kaybolmaz ama Çerni'cim, canım kardeşim, bu hale nasıl geldin sen abicim ya? Yani hiçbir transfer ihtiyacı olmayan bölgeyi ilk hedef haline getirdin Beşiktaş için. Çok fena gerçekten, çok çok çok çok. Değil mi, düşünsene ya, o tarafa hiç böyle herhalde Beşiktaşlar olmaması lazımdı. Çerni geldiğinde tamam biz işte bu noktayı kapattık diye düşünmüşlerdir. Hani oraya hiç ihtiyacın yoktu normalde, normal şartlarda. Ama yani hiç, tekrar söylüyorum, transfer ihtiyacı olmayan bölgeyi ilk hedef haline getirmek gerçekten büyük başarı. O yüzden tebrik etmek lazım. Yakup abi aslında 3 ay boyunca tatil yapsaydı diyor. Galatasaray yorumcusu. Çınar için mi söylüyorsun? Transfer açılışından bugüne kadar Galatasaray'da değişen bir şey yok. 3 aydır aynı isimler döndü durdu ve yine o isimlerden biri alınacak. Uğurcan'ı 15 yerine 35'e almıştık. Köşeye sıkıştık artık. Sırf protesto olmasın diye Leao'yu alması lazım diyor. Bir komedi izliyoruz demiş. Galatasaraylı bir dostumuz Ali Esen mesajını yazmış. Yani Leao geçen sezon 3 asist yapmış arkadaşlar. Bakın Osimhen bu çocuğu net döver. Şiddet kötü bir şey bu arada. Genç arkadaşlarımız da dinliyor. Şiddete karşıyız da, ben betimleme yapıyorum yani. Kavgadan kası tartışırlar. Ondan bahsediyorum. Yani Galatasaray'ın ihtiyacı olan profil ya bence Leao değil ya. Ben bu aralar Galatasaray'ın transfer politikasını hiç beğenmiyorum. Çok absürt adamlara gidiyorlar. Hani kiralık vermiyorsalar bu ağır mali yüke girmek bence hata olacak. Hani kiralık gelirse olur. Denersin. Uymazsa sezon sonu vedalaşırsın. Ama bonservisiyle almak gerçekten tam bir kumar olur. Ki ben de kumarın hiçbir türlüsünü sevmem. Mesela tamam, bu çocuğu biliyoruz. Tamam, muazzam bir çocuk.

hani prime dönemindeki fiziğini falan yakalarsa her yerde oynar. Fiziksel olarak da zaten çok üstün. Ama illaki bir eksikliği falan vardır yani. Yoksa Milan gibi bir takım Lao'yu çok bırakacağını düşünmüyorum. Yine söylüyorum, riskli bir transfer olur. Muhtemelen Galatasaray'da o yüzden Lao'yu kiralamak istiyor. Patlayabilir. T'nin yerini değiştirip R yaparız. Parlayabilir. Yani Icardi'de Paris Saint-Germain'de çok iyi değildi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Hani bir asisti var. Ama sürekli Reyes'lerde önümüze düşen, çok zor kontrol ediyor topu, içeriye çıkarıyor falan ama yani geldi Galatasaray'da iş yaptı. Mesela şey diyorlar, gelirse ikinci Zaha olur falan, yok o kadar da değil. Şimdi Zaha kötü oynadığı için bence gitmedi. Okan Buruk'la anlaşamadığı için sorunlarından dolayı gittiğini düşünüyorum ki Zaha dediğiniz oyuncu Manchester United deplasmanında kendi çabasıyla gitti, kilidi açtı. Mesela Icardi sakatken forvet oynadı, goller attı. Yani Zaha Okan Buruk'la anlaşsaydı bence daha farklı bir Zaha izleyebilirdik ki o 31 yaşında geldi. Yani Leao daha 26 yaşında ve çok parlak dönemlerinden sonra şu an için düşüşte, bir çıkışa ihtiyacı var ve üstüne çok yetenekli bir oyuncu. Tekrar söylüyorum ya. Yani. Şimdi bu çocuk yetenek olarak ya muazzam bir şey, kabul. Gerçekten de Süper Lig'de veya işte İtalya Serie A'da gününde olduğunda bu oyuncuyu tutabilecek savunmacı genelde yok. Sırtını alır götürür. Farklı oyuncuyu beraberinde götürür ama mental olarak çok zayıf. Ya özür dileyerek söylüyorum, ben bir psikolog falan değilim ama hani argo tabirle kafası kırık deriz ya, işte Balotelli gibi futbolcular. Efendime söyleyeyim, biraz böyle John Duran gibi oyuncular, hani mentali zayıf oyuncular dersin. Leo da onun gibi. Mesela Okan Buruk Leo geldiğinde kötü oynadı diye maçtan çıkarırsa trip atabilir. Ya Allegri gibi adama oyundan çıkarken eyvallah demeyen biri. Allegri'ye şey çekti yani. Ne çekti? Anlayın siz onu. Ondan çekti. Maç şeyden çıkarken. Şimdi Kamavinga'ya, Turam'a verilmeyen 50'yi yani Leao'ya gömerse Galatasaray gerçekten yazık eder. Plansızlığın resmini çizer. Ben o yüzden çok Leao tarafında değilim. Öyle söyleyeyim. İyi yayınlar diyor. Lütfen bana yardımcı olur musunuz? Yabancı sınırının 10 kişi olduğu yerde takımların elinde 15-20 tane futbolcu var ve yine de transfer yapıyor. Bu eleştirilmiyor. Yabancı sınırı tam olan, yani her şeyi doğru yapan Galatasaray sonuna kadar eleştiriliyor. Bunu bir türlü çözemedim demiş. İşte Galatasaray'da böyle bir durum var ya. İşte Emre Tilev'in tabiriyle frankafon diyor. Yani sürekli hani bunu dile getiriyor ya böyle. Yani havalı bir şey olduğu için. Ya bu kültürü biraz benimserken Galatasaraylı taraftarlar bazen çok abartabiliyorlar ki, ama bence şu an için haklılar yani. Ligin başlamasına çok az bir süre kaldı, evet sezonun işte transfer dönemi açılır açılmaz biraz böyle hızlı mı yangın yaptı acaba taraftar diye düşündüm ama ya şu an baktığında çıta yüksekte, bir zirve baskısı var. Hani her şeyi kitabın uygun yapmaya çalışıyorlar, eyvallah. Burada bir iletişim durumu var, PR durumu var. Şimdi Galatasaray tarafında işte bu kontenjan boşaltma adımları, senin dediğin gibi işte Fenerbahçe kadar eli zorda değil Galatasaray'ın. Halledebilir, isterse bunu çözebilir. Ama bekliyoruz diyorlar yani, işte fırsat transferi falan yakalamaya çalışıyorlar ama işte her zaman da bu durum olmuyor. Uğurcan vakası gibi gidip işte 30 milyon falan bonservis verirsin o adama. Evet maaşı düşük ama yani 30 milyon daha yüksek değil mi 30'dan? 29,5 artı KDV'lerle falan 33'e falan gelmişti. Tamam maaşı 2,5-2,750 2800 falan diye böyle yıldan yıla artacaktı ama işte taraftar da bunu bildiği için tepki koyuyor. Öyle düşünüyorum. Merhaba Emre yazmış. Taraftar olarak Nisan ayında kombine mi yeniliyorsam demiş. Sen de yönetim olarak sezon başında transferi yapmak zorundasın. Sürekli transferi son güne bırakarak yüksek fiyatlar ödüyoruz. Bize diyor fırsat transferi değil, ihtiyaç transferi lazım. Kesinlikle de bir 10 numara lazım demiş. Ya Galatasaraylılar gerçekten çok çıldırdı. Dün Beşiktaş'ın maçı falan var. X'e giriyorum falan. Dursun Özbek istifa hashtagleri falan açılmış. Yani çok ilginç. Emre'ye de doğru söylüyor bu arada. Yani harika bir noktaya değinmiş. Aslında yani sonuçta sen bir sürdürülebilirlik yapıyorsun. Kombineni yeniliyorsun. Bir aidiyet gösteriyorsun. Ve diyorsun ki ben bu sürdürülebilirliğe karşı, bu aidiyete karşı kulüpten bir şey bekliyorum. Bu karşılıksız kalmamalı. İşte Nisan ayında enflasyon, hayat pahalılığına bakmadan ben diyorsun takıma bir sevgi duydum, bir güven duydum ve kombinemi yeniledim. Nisan'da, Mayıs'ta mı ne zaman yenilendi onu unuttum şimdi. Yani sen sonuçta taraftar olarak üzerine düşen sorumluluğu yaptın. Üstelik bunu işte...

0: aylar öncesinden falan yerine getirdin. Ama sonra gidiyorsun yönetime bakıyorsun. Ya kardeş ben tamam aidiyetimi yerine getirdim ama sen de yönetim olarak aynı profesyonellikte işte daha lig başlayacak kampa ideal kadroyu yetiştirmeye çalış diyorsun. Bence bunu söylemekte en ufak bir sıkıntı yok, söyleyebilirler. Mesela fırsat transferi tuzağına düşüyorlar bence. Yani kadron %90 tamamdır. Bence çok %90 tamam değil Galatasaray'ın kadrosu. Şu an %70 tamam. Yani son günde piyasaya bir yıldız düşer. Gidersin onu lüks olarak alırsın. Ama şimdi senin ana eksiklerin var. 10 numara senin ana eksiğin baktığında. Yani ana eksikleri kapatmak için son günü beklemek fırsat transferi olmuyor. O bir zar atmak oluyor baktığında. Şimdi 10 numara ihtiyacım var. Evet, maliyet, zamanlama falan. Emre'ye katılıyorum yani. Ben diyor görevimi yapıyorum. Kombinemi alıyorum. Yöneticilerden de bu profesyonelliği bekliyorum diyor. Yanlış bir şey yazmamış. Cihan gelirse Kamavinga'yı alsınlar. Barış Leao'dan daha iyi bence demiş. Olur bence de. Yani Kamavinga veya Turam'dan birini alabilseler süper olurdu ama bilmiyorum, Leao olacak gibi. Biz masadan kalktık Leao için, sonra çalınmalım demeyin demiş. Valla çok kalktığı söylenmiyor. Anlaşmaya çok yakın olduğu söyleniyor Galatasaray'ın. Yani şu an herhalde bir pazarlık aşamasındalar. Fenerbahçe'de Leao'nun peşinde. Ya Fenerbahçeli bir dinleyenimiz mi yazmış onu? Ha, anladım, pardon. Fenerbahçeli olarak biz kalktık diyorsun. Galatasaray alırsa sonra buna transfer çalımı falan demeyin diyorsun. Ha, şimdi oldu. Tam direkt yazınca ben de Galatasaraylı olarak yazdığını zannediyorum. Yani Galatasaray dedi ki alın 30 milyon kardeşim. Alın bu da 5 milyon. Milan'da yok öyle olmaz falan dedi. Sonra Galatasaray tık tık dedi. Bir daha bakar mısınız Milan kardeşliler? Biz size bir 40 verelim o zaman. Bir de artı 5 verelim. Bu sefer olur mu? Hani kalanı da işte o 5'i de falan. Yani illa 50 istiyor Milan. Yani çıldırmış adamlar, 5 milyon bile düşmüyor. 40 artı 5'i bile beğenmiyorlar falan böyle. Yani herhalde son noktaya geldi. Umarım öyle bir şey yapmazlar. Çok konuşuluyor. Hani bir şey olsun da transferde bir pürüz çıksa. Mesela Beşiktaşlı olsaydım. Hani Salah alınmadı ya, hiç kızmazdım yönetime. Aa derdim, iyi ki pürüz çıktı. İyi ki Trabzon'u kabul etti falan. Ama şimdi Salah da Trabzon'a gidince de mesela o oyuncu da Fenerbahçe'ye gidince de üzülürdüm. Yani ya hiç gelmeyecek, tamam mı? Yani istediğim oyuncuya Süper Lig'e hiç gelmeyecek. Ya da işte geldiğinde de benim rakip takımıma gitmeyecek. O zaman üzülürsün. Şimdi Trabzonların keyfi o kadar iyi ki, of diyor, biz diyor Beşiktaşlara transfer çalımı attık. İşte Beşiktaşlar da diyor ki, yani ne transfer çalımı kardeşim? Önder Hoca açıkladı ya, 15 dakika konuştu ya, tek tek maliyetler yüzünden almadık dedi ya. İki gün önce başkan Adalı da çıktı. Beşiktaş isterse herkesi alır. Ben burada başkan olduğum sürece Beşiktaş'ın elinden kimse top çalamaz dedi ya. Bence yanlış dedi de, dememesi lazımdı da sayın başkanın, daha farklı hiç o toplara girmemesi lazımdı. Ve jest ve mimikler gerçekten insanı belli eder. Yani bir şeylerden rahatsız olduğunun ben farkındayım sayın Serdal Adalı'nın, onu da dile getirmiş olayım. Abi Nübel ne kaleci ama değil mi ya diyor. Ya bir şey diyeyim mi sana, şöyle ya, bu ligde benim dikkatimi çeken, biraz böyle genelleme yapacağım ama mesela bunun aksi varsa bana yazarsanız şimdi, çünkü benim hiç aklıma gelmedi. Mesela Bundesliga'dan veya böyle Serie A'dan alınan şey değil böyle, ha, prime futbolcudan bahsetmiyorum. Ya bak Cihan, bu örneği var falan derseniz, aa doğru derim size. Mesela kalbur üstü topçu alıyorsunuz ya bu liglerden, Bundesliga ve Serie A'dan. Ya bu oyuncular genelde %90 performans veriyor. Ama gidip Premier Lig'den alınca, ne bileyim La Liga'dan falan alınca aynısı olmuyor. Şey mi bunun nedeni acaba, işte disiplin, iş alakı, efendime söyleyeyim, ya da işte tutkunun o ülkelerde daha fazla olması falan. Gerçi bu alınan oyuncular da sonuçta o ülkenin oyuncuları olmayabiliyor ama sadece bir genelleme yapıyorum. Belki absürt gelecekse, belki saçma gelecek, belki tezimi çürüteceksiniz. Ama mesela Premier Lig'den aldığın adam böyle bir iki maç kötü gidince boş ver deyip salabiliyor, aman diyor, ve gamsız olabiliyor. Ama Bundesliga bu işin sanki böyle vakkosu gibi. Adam burada düzenli oynayıp performans veriyor ve bu ligde tutuyor. Beşiktaş kim? Fink diye bir eleman almıştı, hatırlıyor musun? Eleman dedim, özür diliyorum. Futbolcu almıştı bazen bizde. Bir futbolcu. Yani düzenli oynayan ortalama bir futbolcuydu. O bile tutmuştu. Hilbert vardı mesela. O da iyiydi. Mesela sağ kanat, santrafor falan, ya Beşiktaş buralardan giderse yine bu liglerden bence daha iyi iş yapacaktır. Mesela Nübel için gerçekten saçma bir iş yapılmazsa bence Beşiktaş'ın kalecisini böyle 5-6 sene korur gibi gözüküyor. Mesela var mı hatırladınız? Bundesliga ve Serie A'dan aldık. Can bu fiyasko çıktı falan dediğiniz. Vardır. %100 vardır canım ama yani istisnalar kaideyi bozmaz ya, o yüzden söylüyorum. Yaz bir kenara Can, Çorum Galatasaray'ı yenecek. Valla Ali Yağızan. Bence Shakhtar maçı gibi olacak Rus liginde. Shakhtar da lige yeni çıkan bir takımla karşılaştı. 1-0 geriye düştü. Bence Çorum ilk öne geçecek. Yani Çorum'un kesin Galatasaray'a golü var. Hani iddia falan oynuyorsan haberin olsun. Önce Çorum öne geçecek. Bence Galatasaray sonra çevirecek. 3-1 gibi bir rakamla kazanır diye düşünüyorum. Bakalım başlasın da izleyelim. Dün akşam 6 gibi pazara gittim. Markette 120 TL pembe domates. Ben 45 TL'ye aldım demiş. Kendimi Dursun Özbek gibi hissediyorum. Yani olabilir. Ya bak bu, sen şey yapmışsın. Seninki sürdürülebilir ekonomi ama sen o pembe domatesi haftalık işte kaç kilo aldığına bağlı sürekli alman lazım. Bunu sürekli yapacaksın. Yani ama mesela Galatasaray bunu yıllık yapacak ve 2 yıllık falan yapacak. Ama o işte aradaki 75 TL'lik kar gerçekten doğrudan böyle senin kasaya kaldı yani. Pazar bütçene kaldı. Güzel yorummuş. Gerçekten güzel yorummuş. Ben bu indirimi nasıl kaçırdım ya? Pembe domatesi nerede buldun 45 liraya Özcan? Selam olsun. Rafa Silva'yı alsınlar diyor. Rafa Silva. Sol stoper lazım Can. Abdülkerim canlı bomba diyor. Bence de. Yani canlı bomba demeyelim. Hakkını yemeyelim. Mesela bu çocuğun daha önceden hakkı çok yeniyordu. Ama bu sezon hiç hazır görmedim ki. Geçen İbrahim Yavuz'la da konuşurken. Dedi ki gittim dedi Ogocuklu'yu statta canlı izlemek için gittim dedi ki ben de ona söylemişim abi bu çocuk çok dedim stoperlerin arasına giriyor falan demiştim. Evet evet dedi gittim izledim yani Abdülkerim diyor hiç böyle bir oyunu hiç deneyimlememiş ki çocuk diyor. Yani sürekli Ogocuklu oraya geldiği için diyor sıkıntı yaşıyor diyor belki de onunla da ilgili bir problem olabilir. Bilemiyorum mesela ön alan presi yendiğinde normalde Abdülkerim panik yapmıyordu ayakları iyi bir stoperdi. Topun dibine girerdi, oyunu terse taşırdı, kanatları açardı falan. Şimdi biraz daha böyle sıkıntı yaşıyor gibi sanki, bilmiyorum. Lazım ama, yani onu zorlayacak bir isim %100 lazım. Hayırlı cumalar diyor, sağ olasın.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Radyo Gol sanırım bir haftadır çok Fenerbahçeli, Allah'tan sen varsın de demiş. Yok. Yani şöyle genel olarak herkesten yorumcu var ya Fenerbahçe'den de var. Kim var? Ahmet Konanç, İrfan 25, Galatasaray'dan Oğuz Altay var, Ali Naci Küçük var, Yakup Çınar var, Beşiktaş'tan Az var. Beşiktaş'tan Murat Özen var, Atakan Kurt var. Onu da şöyle kapatıyoruz. Trabzonspor'dan Aksal abi falan oluyor. Trabzon'dan da Az var bu arada. O açıyı da şöyle kapatıyoruz. Hani normal dışarıda yorumcu olan dostlarımız, muhabir arkadaşlarımız. Onlar işte konuk, programcı kimse işte ricacı oluyor. Bağlantı yapar mıyız? Yaparız işte. İşte kim var mesela Beşiktaş'ta? Şafak Malatya, değil mi? Biz de radyomuzda değil ama bağlanıyordur, duyuyorsunuzdur. O da Beşiktaşlı, yorum yapıyordur. Kim var? Nurgül Günaydın. Radyomuzda değil ama Trabzon'la ilgili yorum yapıyordur. Yani bu açıyı da bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Az sonra Yunus Aydın'a da gideceğim. Ona da selam olsun. Abi Fabian Ertz geldi ve şampiyon yaptı demiş. Beşiktaşlıyım bu arada diyor. Karius. Evet bak varmış. Kim diyor? Olmaz mı? Nartallo var diyor. Can Uzun ne durumda? Vallahi artık sıkıldık be Erdal. Vallahi yani sürekli mesela Galatasaray yayını yapsan 3 ay boyunca hiçbir şey dinlemeyeceksin. Yani Can Uzun, Bruno Fernandes, Bernardo Silva Allah'tan gitti de hemen Dünya Kupası başlamadan önce. Onu da hala yazarlardı yoksa. İşte başka Turam yazıldı. İşte yine Leao sezon başından beri yani yaz transfer döneminin başından beri yazılıyor. Ben sıkıldım Erdal. Ben yoruldum Erdal. Ah Erdal ah. Bu Greenwood kamera ne kadar ne zaman yakın çok karışık yazıyorsunuz vallahi. Evet arabadasınız hak veriyorum ama bu Greenwood kamera ne zaman yakın plan çekti. Kaşı gözü hep ağlamaklı. Küçük Emrah modunda televizyon başında adama gereksiz acı yüklüyor. Enerjimi aldı televizyonda demiş. Yapısı öyle yani Fenerbahçe'ye geldiği için değil. Hani izleseydin İngiltere'de de Premier Lig'de de aynıydı. Bazı insanlar yüz ifadesi öyledir ya. Bazılarının hırçın olur. Bazılarınınki böyle gerçekten hani mazlum olur. Sakin kişiliği olur. Greenwood'un yüz ifadesi öyle. Domates demişken Türkiye'nin en lezzetli domatesi Ayaş domatesleri nokta. Hani arkadaş ortamında bir şey konuş.

0: konuşursun da hani araya bir bilgi verir ya, yani ben bunu biliyorum dercesi de. Vahit de bize bu bilgiyi vermiş. Teşekkür ediyorum Vahit. Ayaş domatesini yazdım bir kafaya. Kafamın bir köşesine yazdım. Kullanacağım. Geleceğim, döneceğim mesajlara. Bir Yunus'la sohbet edelim. Yunus'a bir merhaba diyelim. Çünkü bekletmeyelim kendisini. Yunus nasılsın? Selamlar. Yunus.
1: Merhabalar abi. Selam. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın?
0: Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Araya tabii Galatasaray transferiyle ilgili detaylar da giriyor. Fenerbahçeliler sessiz, aman diyor, bize bulaşmayın. Bak, İsmail Kartal Hoca'ya sürekli hedef gösteriyorsunuz. Biz şu an sessiz sakin derinden gidelim diyor. Genelde bunu işte Galatasaray yapardı. Hiç böyle polemiklere girmezdi. Dahil olmazdı. Bu sezon böyle Fenerbahçe'nin çok sesi çıkmıyor. Bir tek Aziz Başkan'ın çıkıyor. Aziz Yıldırım'ın sesi çıkıyor. O da zaten divanlarda falan çıkıyor. Genel olarak özel olarak gidip basın toplantısı yapmıyor. Direkt şeyle başlayalım Yunus. Beşiktaş nasıl buldun? 10 kişi kalmasına rağmen Semih'i oyuna atması vesaire. Yani baskın oyun. Bir yorumunu alırız senden.
1: Yani kesinlikle Beşiktaş maça çok üstün bence başladı. Ve 10 kişi kalmasaydı, yani 10 kişi kalmadığı durumda, Alsaran'ın hani kart görmediği durumda, ki çok amatörce kartlar gördü. Çok kısa sürede 2 sarı kartla oynatıldı. İkisi de çok amatörce kartlardı. Daha farklı bitecek bir maç olacağını düşünüyordum. Çünkü Beşiktaş hem fizik kalite olarak üstün, hem kadro olarak çok üstün. Kadro kalitesi olarak, yani dakikalar ilerledikçe onlar için dezavantaj olacakken bu fizik konusundaki sıkıntı. Beşiktaş tarafı bir anda kırmızı kart görmesiyle aslında oyuna bir nebze denge geldi. Beşiktaş bir adım da olsa geri çekilmek zorunda kaldı. Derken Vincenzo Italiano kırmızı kart gördükten sonra alışık olmayan bir hamleyle hücum oyuncusu aldı oyuna. Ve aslında orada da zaten gol atan kişinin de hani o olması aslında Italiano'nun cesur oyununu ödüllendirdi. Alışık olduğumuz bir şey değil çok fazla. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi öneleme maçlarında böyle risk almak. Çünkü burada fizik olarak, oyun kalitesi olarak, oyuncu kalitesi olarak üstün olduğumuz çok netti. Yani burada bir hücum oyuncusu alıp belki bir anda 1-0 geriye düşmek orada yani bizim için dezavantaj oluşturacak mı? İstanbul'da oynayacağı oyunu da Beşiktaş'ın fazlasıyla etkileyebilirdi ama bu cesur oyunun ödülünü aldı İtalyano. Bence Beşiktaş için rahat bir maç olduğu gibi İstanbul için de bize çok olumlu mesajlar verdi. Beşiktaş'ın rahat geçeceği bir tur olacağını düşünüyordum ama dün daha farklı sonuçlar da olabilirdi. Ama görülen kırmızı kart ve dediğim gibi çok amatörce olması, iki sarı karttan bir anda takımı eksik bıraktı ve farka gidebilecek, 2-3 farka gidebilecek bir maçı engelledi. Ama genel olarak Beşiktaş'ı hem fizik olarak hem de oyun kalitesi olarak başarılı bulduğumu söylemem lazım.
0: Evet, yani öne çıkaracağın oyuncular var mı sence? Ben Emirhan'la kimi çıkardım öne? Emirhan'la Orkun'u az beğendim. Bir de şeyi, Semih biraz böyle golle kendini buldu. Evet, performansını arttıramayız bu noktada ama ya Emirhan böyle bir tık öne çıkan isimler arasında oldu benim için.
1: Evet, kesinlikle bir kere çizgiden top çıkarması da hani çok önemliydi. Hani çok
0: kaleciyi zaten söylemiyorum. Bir de Olaytan da fena değildi ya.
1: Evet, Olaytan da gerçekten hani takım hücuma çıkarken hani özellikle dikine oynamayı seviyor. Göztepe'den de zaten alışık olduğumuz bir şey. Yani dribbling özelliği kuvvetli bir oyuncu. Pas dağıtımını da yapıyor. Yani Nubel'le alakalı çok ayrı bir parantez açmak lazım bence. Hani benim en beğendiğim oyuncu olarak hani Nubel'i söyleyecektim. Yani gerçekten dün 9 kurtarış baktığınız zaman, yani bunların hani bazıları çok kolay kurtarış gibi gözüküyor. Ama gerçekten hani Stuttgart'tan da izleyenler, takip edenler hani bilir. Yani çok zor kurtarışını çok kolay gösterebilen bir kaleci. Yani gerçekten çok iyi bir maç oynadı. İki tanesini yese, ki Beşiktaş atmadan yese, 10 kişiyken bir de momentum dağılsa, çünkü kırmızı karttan sonra hemen yüklendiği anlar oldu rakibin. Burada çok farklı bir yere gidebilirdi maç. Beşiktaş adına İstanbul'da işler zorlaşabilirdi. Çok iyi bir maç oynadı. Yani 9 kurtarış, dediğim gibi 7'si bence çok önemli kurtarışlar. Özellikle son 20 dakikada kurtarışı çok çok değerliydi. Emirhan'ın savunma performansını beğendim ama işte Beşiktaş'la alakalı 10 kişi kaldıktan sonraki oyunda düşüşten kastım bu. Yani baktığında şu an bizim en çok övdüğümüz iki oyuncu Nubel ve Emirhan. Birisi savunma, diğeri de kaleci. Demek ki Beşiktaş'ın oyununda hala geliştirilmesi gereken şeyler var. Zaten Salah transferinde olmamasından sonra bir sağ ön mutlaka alınması gerekiyor. Bir santrafor mutlaka alınması gerekiyor. Bence hala bir stoper ihtiyacı var. Beşiktaş'ın Emirhan'a bütün sezonda güvenmek birazcık hani risk almak olur diye düşünüyorum. Bu üç bölge santrafor ihtiyacı var ama genel olarak geçen senelere oranla daha hazır bir Beşiktaş gördüm. Ama yani işte Salah transferi, ki bu takıma Trossard da eklenecek daha.

0: unutmamak lazım. Trossard'ın da eklenecek olması. Özellikle İstanbul'daki maçta oynayacak olursa çok çok değerli. Ama dediğim gibi şimdi burada en önemli olan Beşiktaş'ın her zaman bir iyi başlamış. Solskjaer'le geldiği zaman çok övgülerle geldi ilk başta. Beşiktaş gibi, Fenerbahçe gibi senelerdir şampiyon olamayan camialarda bu rüzgarın çok hızlı tersine esmesi mümkün. Yani şu an hoca da dahil rüzgarı arkasına almış gidiyor ama bir anda bu rüzgarın ona aleyhine esmesi de çok bizim son zamanlarda özellikle Beşiktaş'ta yabancı antrenörlerde en son Sergen Hoca'da gördüğümüz bir durum. Şu an için yani geçici diyemem ama en azından suni bir rüzgar olduğunu söylemek lazım. Daha devam etmesi gereken, Beşiktaş'ın kadro kritisine ekleme yapması gereken çok fazla isim var. Bir kere Saül'le alakalı işte Muhammed Salah transferinin olmaması taraftarda büyük bir beklenti yarattı. Dün en çok eleştiren oyunculardan birisi Aslan Çerni mesela. Çerni orada o bölgede boşluğu dolduramayacak gibi. Mutlaka bir hamle yapması gerekiyor Beşiktaş.
1: Evet, diğer taraftan bir de Vatara var. Yani bir defans oyuncusu için fazla riskli bir oyun tarzı yok mu sence Yunus? Yani evet, mesela basit pasları atamadığı çok fazla sekans vardı dün akşam özelinde. Takımı da bir hayli zora soktu. Ama çok rahat adam eksilttiği ve böyle oyuna genişlik kattığı toplar da oldu. Orada hakkını yemeyeceğim. Sanki böyle yavaş yavaş İtalyano'nun oyununa ve etrafındaki oyunculara alıştıkça performansı artacak mesela. 10 üzerinden kaç verirdin Vatara'ya?
0: Yani şöyle hücum performansı, şimdi bir kere kırmızı gördüğü ve çok amatör iki sarı karttan gördüğü için hani çok ciddi bir puan düşürmek gerekiyor. Çünkü çok kritik bir anda gördü kırmızı kartı ve kritik bir maçta gördü. Ama yani takımı hücuma, yani şimdi top Beşiktaş derken, hücum derken ki mesela içeride Beşiktaş'ın oynayacağı kendi sahasındaki maçlarda çok iyi bir oyuncu. Ama savunma zafiyetleri var. Dediğim gibi takımı iyi çıkartıyor. Ama iki geçiş oyunun ikisine de faul yapmaktan başka durdurmak gibi bir seçeneği yoktu. Yani faul yapmaktan başka aklına bir şey gelmedi. İki sarı karttan da atıldı. Yani bu sebeple ben şu an için dünkü maçta 6-7 maksimum verebiliriz 10 üzerinden diye düşünüyorum. Dediğim gibi savunma zafiyetleri var. Alternatifi Rıdvan olacak. Yani güvenilir bir sol bek rotasyonu ama ikisi de hücum için. Savunma anlamında bence iki oyuncunun da zaafları var. Mesela Beşiktaş geçen seneye oranla baktığın zaman kaleci dotasyonunu çok daha güvenilir bir hale getirdi. Hem Nubel hem de yedekte de Doğan Alem'den alarak, hem biz Doğan'ı zaten Süper Lig'de izledik, hem Ren'den gitti yurt dışı transferi yaptı biliyoruz. Ama sol bek için aynı güvenilirlikten bahsetmedim. İçeride Beşiktaş'ın kendi sahasında topa %55-60 ile hakim olduğu maçlarda sorun yaratmaz. Ama yani beklerin geri gelmesi gereken her maçta o tarafa Beşiktaş. Şimdi bir risk ve gördük ki sadece rakibi geçirme anlamında değil, takımı eksik bırakmak anlamında da bir risk oluşturuyor.
1: Evet, diğer taraftan Galatasaray'ların bitmek tükenmek bilmeyen bir isyanı var. Kimisi diyor ki ya kardeşim ne yangın yaptınız, ne abarttınız, kadronuz zaten %70 iyi, geçen sezon şampiyon olan takım. Kimisi de işte yönetimin geç kaldığı ve fırsat transferleri kovaladığını söylüyor. Hatta az önce bir dinleyenimiz güzel bir espri yaptı. Tabii başkana saygısızlık değil o, bence espri. Dedi ki ben dedi dün akşam pazarına gittim, pembe domatesi 45 liraya aldım, markette 120 liraydı, kendimi bir an dedi Dursun Özbek gibi hissettim dedi. Bence bazı şeylere takılmamak lazım. Çok güzel bir benzetme yaptı ya, beni güldürdü burada, yüzünde bir tebessüm oldu. İşte daha önceden mesela bunu Serdal Başkan'a da söylüyorduk ya, başkan harcıyorsun harcıyorsun da bu oyuncular nerede falan diyorduk. Yine keza Hakan Safi döneminde vaatlerini verirken ya Hakan Bey şu an hiç görmüyorum ben mesela. Fenerbahçe tarafında silindi gitti, hiçbir şey de yazmıyor. Ortalardan kayboldu gitti. Galatasaray şu an Leao ile anlaşmak üzere. Milan diyor ki ben kiralık vermiyorum, alıyorsan 40 artı 5'i ver gel al. Galatasaray da 30 artı 5 vermiş. Şimdi tamam diyor, ben 40 artı 5'i de buldum, sana vereceğim diyor. Fayda sağlar mı Leao?
0: Ya bence Leao fayda sağlar. Yani ben hani bu konuda yani birçok kişiye oranla hani farklı düşünüyorum. Fenerbahçe de alabilse bence fayda sağlardı. Ama tabii Fenerbahçe'nin şu an biraz daha önceliği, yani daha net santrofor. Yıldırım da zaten bunu söyledi. Yani Galatasaray tarafında da ben şöyle düşünüyorum. Mutlaka bu gecikme ile alakalı zaten haftalardır konuşuyoruz. Artık ben de birazcık geciktiği tarafına gelenlerden. Çünkü ligin başlamasından bir hafta kaldı. Ama Galatasaray'ın ana hedefinin Şampiyonlar Ligi transferi olduğunu unutmamak lazım. Ama bunu daha önce de hani bu şekilde özetlemiştim. Yani Galatasaray taraftarıyla Dursun Özbek'in ilişkisi gerçekten çok fazla istekleri olan hani hırçın bir baba oğul ilişkisi gibi. Yani her sene bir şekilde başarıya ulaşılıyor. geçen sene Galatasaray taraftarı lige başlarken, yani zaten Süper Lig cepte, Avrupa için bir şeyler koyalım istiyorlardı. Bu sene Galatasaray bunu başarabildi. Şimdi önümüzdeki sene için Galatasaray taraftarı yine lig için kadrosunun hazır olduğunun farkında. Santrofor alternatif hariç. Ama istekleri daha Avrupa'ya yönelik. İşte Juventus'u, Liverpool'u yenmenin üstüne bir adım daha koyabilmek adına. Ya tabii biraz şu an bence geç kalındı. Şimdi ilk başta çok geçerli bir Dünya Kupası sebebi vardı. Bütün transferler gecikti ama işte sonrasında Trabzonspor'un Salah gibi, Fenerbahçe'nin Greenwood gibi transferler yapması, Beşiktaş'ın Trossard'ı alması Galatasaray yönetiminin de elini sıkıştırdı. Hatta Dursun Özbek geçtiğimiz haftaki bir toplantıda Fenerbahçe'yi ima ederek ya onlara göre mi transfer yapacağız dedi. Galatasaray taraftarının ben isteğini çok anlayışla karşılarken, Okan Hoca ve Dursun Özbek özelinde de 4 senedir şampiyon yapan bu camianın yani başındaki isimlere, Okan Hoca'ya, işte İbrahim Atipoğlu'na, Dursun Özbek'e güvenilir şekilde devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani bir projeyi, bir operasyonu en nihayetinde doğru yönetiyorlar. Ama biraz geç kalındı mı? Biraz geç kalındı. Mutlaka Ancel alacaklardı. İşte Leo ile net bir şekilde zaten ilgisi var. Can Uzun'a ilgisi var. Bir Santofa'da alternatifi mutlaka alacak. Ama yani bunlardan en azından birinin lig başlamadan olması Galatasaray taraftarını lige daha böyle ateşli başlatacak seviyededir. Çünkü ya bu noktadan sonra alınacak oyuncunun mutlaka A-plus oyuncu olması gerekiyor. Herhangi bir oyuncu getirdiğinizde taraftar tepkisini daha da arttıracaktır. Herhangi bir transfer geldi gözüyle bakmayacaktır. Diğer tarafta Hakan Sarfı olayının tabii daha fazla hani üzerine gitmeyeyim ama Kerem Aktürkoğlu ve Hakan Sarfı'nın sonra büyük ihtimalle şimdi Hakan Bey Kerem'in maaşını ödüyor ama geçtiğimiz günlerde Kerem Aktürkoğlu Hakan Sarfı'yı takipten çıktı. Birçok da haber var Hakan Sarfı'nın Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını ödemekten bir şekilde çıkmak istediğiyle alakalı. Fenerbahçe ile bu konuda bir anlaşmaya varmak istediğiyle alakalı. Hakan Bey dediğin gibi uzun süredir sessiz ama yani Kerem'in Hakan Safi'yi takipten çıkması da sanki burada bir gerginlik olduğunu bize ispatlar doğrultuda.
1: Hani madem buradan Fenerbahçe'ye bağladın, oradan devam edelim. Atletico Mineiro Sportif Direktörü yine bir açıklama yaptı. Pablo Brax dedi ki transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız dedi. Yani açık açık söylüyorlar Fred'i almak istediklerini. Ama sanki İsmail Kartal da Fred'i oynatmak istiyor. 33 yaşındaki oyuncuyu bu sezon 3 resmi maçta da süre buldu. İkisinde de ilk 11 oynadı. Sence gider mi Fred veya Fenerbahçe bırakır mı?
0: Yani Fenerbahçe'nin şu an elindeki yabancı oyuncularla alakalı en büyük sıkıntısı teklif gelmemesi. Teklif gelen en değerli oyunculardan birisi Fred. Yani yani şu baktığın zaman işte Livakovic gibi, işte Carlos gibi, yani işte Sofyan Amrabat gibi birçok oyuncu istenen teklifi alamadı Fenerbahçe. Musaba gibi. İşte Sidik Şeyh'e teklif var ama orada da Fenerbahçe yönetimi ne yapacağını şu anda Santrofor transferini getirmeden belirleyebilmiş durumda değil. Kalınçı'dan mesela teklif var Sidik Şeyh'e. Bu Nesiga'dan teklif var. Ama en nihayetinde Fenerbahçe'nin 17+7 yabancılık bir Santrofor daha alacak. Toplamda 25 yabancılık havuzunda teklif gelen 3-4 ender isimden birisi satılmayı düşünen arasında Fred. Ben şöyle düşünüyorum. Bu teklifsizlik devam ettiği sürece Fenerbahçe oyuncuların üzerinde Fred bence gitmek konusunda aday. Kante'nin Dünya Kupası dönüşü sonrası hemen ilk 11'de başlamasıyla Fred'i geriye çekti hoca ama oynatmak istediğini sonradan oyuna tekrar alarak da belli etti. Zaten Fred Fenerbahçe'de Haziran ayında net gönderilecek isimlerin başında geliyor. İsmail Kartal'ın dönmesiyle birlikte böyle İrfan Can gibi, Fred gibi eski oyuncular tekrar şu an güvenilir alanda İsmail Hoca'nın birlikte oynamak istediği oyuncu da haline geldi. Daha önceden de tanıdı ama dediğim gibi oyunculara teklif gelmemeye devam ederse bence Fred gönderilmek için aday isimlerden birisi haline geldi tekrar.
1: Diğer tarafta çok ilginçtir. Yani kimse de bakmıyorum ama Pavlidis falan konuşuluyor. Ya bu çocuk Alkmaar'dan 18 milyona geldi Benfica'ya ve ya Benfica'da serbest kalma maddesi 100 milyon euro Yunus yani. Ve yani Aziz Yıldırım bence Pavlidis'e 30'dan fazla vermez. Ortaya attılar bence bu ismi ama arkadan sanki böyle başka bir isme dolaşıyorlar gibi gözüküyor. Yani beğenmeyenler falan olmuş ama yani ismi çıkanlar arasında bence en az soru işareti barındıran 9 numara. Ben Benfica'nın çok da satmaya niyet olduğunu düşünmüyorum. İzlediğim maçlarda da çok beğendim. İşte birkaç arkadaşımla konuştum. Ya Cihan neyini beğendin, hep penaltıdan atıyor falan dedi ama yani biz şeyiz böyle, affedersin, ona kazma, buna çöp, buna gereksiz falan. Ya Pavlidis iyidir bence ya. Evet, geçenlerde Mario Branco şey dedi, reddedilmeyecek bir teklif gelirse satarız demişti ama hani bu reddedilmeyecek teklif ney? Mesela 100 milyon serbest kalma, 75 verilirse mi satılacak mesela?
0: Ya bence Pavel Bissel'le alakalı şöyle düşünüyorum. Dünyada bağlantı oyununu en iyi oynayan 3-4 santrafor.

0: oyunculardan bir tanesi.
1: Net.
0: Ya 10'da 1000 oynayan oyuncu sayısı bir elin parmağını geçmez. Yani hani ki daha önce bununla beraber kendine performansını hatırlatmak lazım. Benfica'da Kerem'in 10 gol 10 asisti geçtiği sezonda ona bu ikramları yapan oyuncu Pavlidis yani. Kerem'in de Pavlidis attırdığı birçok gol var. Ama yani Fenerbahçe'de tekrar böyle bir birliktelik olabilirse ya bence müthiş olur. Pavlidis transferi keşke gerçekleşse ama yani dediğin gibi Branko'nun yaptığı teklif yani daha doğrusu açık olduğu teklif yani 100 milyon euro serbest kalma maddesi hani pazarlığa 60 ve üstten başlayacaksa ben Fenerbahçe'nin hayatta bu paraları vereceğini düşünmüyorum. Yani Girassi'ye de 40 vermek istenmedi. Mesela Dirk Kuyt'un Hollanda Ligi'nden önerdiği bir futbolcu var ama ona da sıcak bakılmıyor. Daha net, daha santrofor bir oyuncu aranıyor. Darwin Núñez ismi mesela 4 büyüklerin 4'üne de önerilmiş Muhammed Salah gibi. Ama Fenerbahçe şu an biraz daha uzak bakıyor. Aslında yıllık 8 milyon euro kiralama bedeli var. Núñez hani Liverpool'dan da bildiğiniz için Trabzonspor'la bu arada ilgileniyor. Yani Liverpool'da bu ikiliyi tekrar buluşturabilir Salah ve Darwin Núñez ikilisini. Yıllık 8 milyon euro bence kiralama bedeli olarak da Núñez'e verilebilir. Jondulan'a geçen sene 20-21'ler verildi. Ama tabii göz önünde, santrafor önünde konuşuyorsak Fenerbahçe'de. Yani bu kadar Trabzonspor'un artık yavaştan satmaya niyetlendiği onu açıyor. Yani ligin gol kralı iken neden bu kadar arka planda değerlendirilmiyor? Bunu da anlayabilmiş değilim. Bir nabız yokladı Fenerbahçe. Sonra tekrar sessizliğe büründü bu konuda. Yani bence çok net bir isim. Vlahovic ismi gündeme geliyor. Bence çok büyük risk. 15 milyon euro maaş verdiği halde Beşiktaş kabul etmedi. Trabzonspor ilgileniyor, kabul etmedi. Daha önce de anlattık. Avrupa'nın 5 büyük liginden 5-6 milyon euro teklif bakıyor. Türkiye'yi son çare olarak düşünecek. Yani bu kadar büyük paralara gidilmişken başka oyuncularla alakalı. Yani şimdi gelip neden onu açıya gidilmiyor çok anlayabilmiş değilim. Sıfır riskli oyuncu. Fenerbahçe'de çünkü Zirve yönetimi 10 ay içine gelip şampiyon yapmak üzerine bir sistem kurdu. Burada da sıfır riske gidilmesi lazım. Pavlidis bence senin söylediğin gibi abi en az soru işareti bulunduran oyuncu. Ama diğer tarafta baktığında bizim kendi ligimizden, ulusal ligden bakacak olursak yani Onoaçu gibi bir isme de bence gidilebilir. Yani yurt dışından gidilecekse Pavlidis dediğim gibi bence bağlantı. Çünkü Fenerbahçe'nin oyunu bağlantı oynamaya çok müsait. Kerem gibi, Talişka gibi, Greenwood gibi isimler var. Pavlidis oynadığınız zaman Talişka'yı da forvet arkasına oynattığınızda biraz daha verim alabilirsiniz. Ama çok tercih edilmeyecek gibi duruyor. Tercih edilmeme durumu da şöyle. Senin de söylediğin gibi yani Pavlidis'e versinler Cilesi'ye çıktıkları 40 rakamına çıkarlar. Ama o tarafta sanki yine Benfica tarafını mutlu edecek bir transfer gibi durmuyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu arada Yunus Aydın'la birlikteliğimiz devam ediyor radyosunu yeni açanlar varsa. Bir de az önce ben yayına girdikten 15 dakika sonra hem Manchester hem Celta Vigo açıklamayı yaptı. Altay Bayındır artık resmi olarak Celta Vigo'ya kiralandı. Biz bazı şeyleri sanki böyle düşünmeden konuşuyoruz Yunus ya. Evet şimdi radyodayız biz de hata yapıyoruz. Televizyonlarda da hata yapabiliriz yani hepimiz. Ben de çok yapmışımdır. Ama mesela hiç araştırmadan yayına çıkmamak da kötü bir şey değil mi ya? Mesela geçenlerde bir arkadaş şey diyordu işte Arda Güler Altay'ı getirmiş. İşte beraber yaşayacaklarmış İspanya'da falan. Merak ettim ben de bilmiyorum şimdi tamam mı İspanya'yı. İspanya'ya hiç gitmedim. Avusturya, Avustralya falan gittim. Bir bakayım dedim. Vigo'yla Madrid'in arası ortalama yani uçakla bir buçuk saat falan sürüyor yani İstanbul Sivas gibi düşün. Arabayla da falan böyle 5-6 saat sürüyor. Yani bunu söylerken neden hiç araştırmıyorlar acaba? Biraz böyle ilgimi çekti. Bir de çok beğendiğim yani çok bilgili bir isim. İlginç bir şekilde bu yorumu yaptı. Ne diyorsun İspanya'da kalıcı olarak oynayabilir mi? Forma şansı bulur mu Altay? Buradan yorumlayabilirsin istersen. İlk söylediğimi de yorumlayabilirsin. Sana kalmış.
0: Yani minimum bilgiyle maksimum içerik üretmeye çalışıyor. Hani buna diyecek bir şey yok. Hani iki tane İspanya gördüğü anda hani sen diyorsun işte ben İspanya'yı bilmiyorum araştırdım baktım diye. Ben de bilmiyorum. Yani.
1: Bilmemek ayıp
0: bir şey değil. Evet. Tesisler arasında ne kadar uzaklık vardı ama bir açıp bakmak lazım. Altay tarafı da Altay şimdi Manchester United'da defalarca kez teknik direktör değişiminin işte Onana'nın formsuzluğunda bir şans buldu derken yani daimi hissedi süreyi alamadı. Türkiye'den de aslında Altay Türkiye konusunda şimdi giden oyuncularda hep bir soru işareti oluyor tekrar dönme konusunda. Benim gidip dönmesini kesinlikle düşünmeyen bildiğim elden oyunculardan birisi işte Arda Güler. Şu an dönmek istemiyor zaten kariyeri de buna müsait. Yani ya aynı şekilde Ferdi. Ya adı geçiyor ama dönmek falan asla düşünmüyor. Premier'de devam etmek istiyor hayatına. Altay öyle değildi. Altay Beşiktaş'la da görüştü. Galatasaray'dan da teklif vardı.

0: Fenerbahçe'de de bir Ederson'un gönderileceği süreçte akla geldi. Trabzonspor Onana'yı gönderecek mi derken akla geldi ama ben Altay'ın kariyerini yurt dışına devam etme kararından sonra tabii ki Manchester United seviyesinde bir kulüpte devam etmesi zor. Yani bir yıllık geçici bir transfer kiralık olarak gitti. Yani gönül ister ki tekrar Manchester United seviyelerine dönsün ama ben kariyerinin bu şekilde ilerleyeceğini düşünenlerden birisi değilim. Orada da istediği şeyi bulamazsa bir sonraki durağı Türkiye'de belki tekrar büyük takımlarından birinin ikinci kaleciliği olabilir diye düşünüyorum. Onun adına çok iyi gitmedi işler bu sene. Ya forma şansı bulduğu takdirde hani bu sene elinden geleni gösterecektir ama Altay'ın kariyeriyle alakalı çok pozitif gidecek hissiyatında değilim açıkçası.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum canım kardeşim, ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: İyi yayınlar. Dikkat et kendine, kolaylıklar diliyorum sana da, öğrencilerine beraber. Hoşça kal, sağ olasın. Evet, Yunus'a böyle hoşça kal deyince Yunus'un keyfi kaçıyor sanki böyle, değil mi? Ya da ben öyle hissediyorum. Hani hiç kapatmayalım telefonu Cihan abi, Cihan Bey, Cihan'cığım falan böyle. Hani böyle sanki veda edince hani Yunus bir tatsız oluyor. Tamam abi, görüşürüz, hadi eyvallah, kendine iyi bak falan diye. Canım kardeşim, ona da kolaylıklar dileyelim. Hiçbir zaman bizleri kırmıyor, bizlerle beraber oluyor. Ben de böyle 4-5 dakika onu erken bıraktım ki gelen mesajları siz de zahmet verip yazıyorsunuz onları okumak adına. İzmir'den Hasan yazmış. Ben Galatasaray'ın Lao'ya 40 milyon bonservisle ve 8-10 milyon euro maaşla gelmesini istemiyorum. Çok büyük hata olur demiş. Biz her sene niye maliyetli transfer yapıyoruz? Altyapıya yönelmiyoruz ki diyor. Evet, yani tek bir oyuncuya bu seviyede bir bütçe bağlandığında o transferden beklenen verim alınmazsa ciddi bir tehlike olabiliyor diğer oyuncular arasında da. Dediğin gibi özellikle işte soyunma odasındaki maaş adaletini de bu tarz uçurum rakamlar bozabiliyor. Zaman zaman diğer oyunculara da zam yapmak durumunda kalıyorsun. Osimhen'den sonra gelen zamları biliyorsunuz. Davinson istedi. Torreira istedi. Yunus istemedi. Ona kulüp yaptı ama yani mecbur yapmak durumunda kalıyorsun. Bedava göndermek zorunda kalacakları futbolculara neden kim teklif versin ki? Bedava almak varken 10+2 sınırını biliyor alacak kulüpler. O yüzden biraz Fenerbahçe'yi zorlayacaklardır diye düşünüyorum demiş. Cihan Bey kolay gelsin, sağ olasın, teşekkür ediyorum. Sizce Diaz alınsa güzel iş yapmaz mı Galatasaray'da veya Reinders demiş. Vallahi ben şey tarafındayım. Tabii ki yapar, ikisi de güzel iş yapar ama ben bir tık böyle Reinders tarafındayım. Hem o takımın omurgasını taşır, hem böyle o geçiş oyununun seviyesini falan arttırır. Diaz o tamam, o zaten böyle ön alanda işte veya 3. bölgede falan böyle kilit açmaya falan yürüyor ama zaten Galatasaray'ın bununla ilgili çok bir sıkıntısı yok. Yani ön alanda, kanatlarda bir tarafta Sané'yi koyup bir tarafta Barış'ı ve işte zaman zaman Yunus'la falan oynadığında Osimhen de var. Hani ön alanla ilgili bende çok fazla sıkıntısı yok. Bana sorsaydın hani hangisi iki elinde var, hangisini alırsın diye, ben Reinders'i alırdım. Bu büyük takımlar altyapılarından birer milyon euro ayırsa Türk futbolu çağ atlayacak. Israrla bunu yapmıyorlar diyor. Yapmıyorlar ısrarla Bülent. Yunus Aydın çok iyi bir yorumcu ama Uğur Hocam gibi ağız dolusu Cihan'ım demiyor demiş. İyi çocuktur Yunus, gerçekten çok bilgilidir, severim kendisini de. İyi de bir Fenerbahçelidir ama benim yayınlarda böyle şey ortadan konuşuyor, basketboldan falan da çok anlar, NFL falan da konuşacağız onunla yakında. Bu arada sabah Emre Tile programı kapatırken Leo haberini son dakika olarak verdi, birkaç yerde daha gördüm ama bizim taraftarlar o kadar inanmıyor ki yönetime, X'de bile gündem olmamış Leo. Duran'ın Benfica'da attığı ilk gol daha çok konuşuluyor diye bir mesaj var. Yani güvenilmiyor değil de şey var, bölünmüşlük var öyle söyleyeyim. Mesela herkesin istediği bir oyuncu olmadığı için biraz böyle Leo hakkında şüpheler olduğu için insanlar çok fazla bunu gündemde tutmuyor. İşte kimisi beğenmiyor ya, işte yine yeni Zaha gelecek falan diyor, kimisi de farklı düşünüyor. Ben yeni Zaha olduğunu düşünmüyorum ama sadece geldiğinde mesela Leroy Sané ile aynı anda sahada olursa çok büyük sıkıntı olur. Yani o bekler, o beklere güle güle, yani inanılmaz yorulurlar ve sıkıntı yaşayabilirler. Evet, bu yorgunluk 3. 5. maçta anlaşılmaz ama hani sürekli beraber oynarsalar, ki çok zor gerçi sürekli beraber oynamaları, ama diyelim ki oynadılar. Yani bekler büyük sıkıntı yaşar, sakatlığa sebebiyet verebilirler. Onlar olunca ekstra geri koş.

yapmaları gerekecek çünkü. Eskiden her transfer dönemi Eto konuşuluyordu, hatırlıyor musun? Hatırlamam mı ya? Her transfer döneminde Fotospor Ronaldinho'yu Türkiye'ye getiriyordu. Roberto Carlos'u da getiriyordu. Yaza yaza yaza en son Roberto Carlos'u getirdiler. Gerçekten de inanılır gibi değil. Eto'yu da getirdik. Demek ki bir şey biliyormuş adamlar. Evet, yazıldıktan 10 yıl sonra geldi ama geldi mi geldi. Adam şimdi yemin etse başı ağrımaz. Kardeşim ben gelecek dedim de yani 2005 yılı yaz ayı demedim ki. Ben gelecek dediysem 2018'in kış transfer döneminde dedim falan diye böyle. Olabilir. Galatasaray plan yapamıyor. Oyuncu lazım 10 numaraya. Batrakov olmaz mı sence demiş. Olmayacak gibi ya o transfer. Ha, rafa kalktı gibi. Beceremiyorlar bizimkiler bu işleri çok fazla. Hani Abdullah Kavukçu da konuştu. İki transfer yapacaklarmış. Ben 4 diye söylemiştim başta ama daha sonra 2 diye duydum. Ama kritik noktaları yapacakmış. Ama Batrakov olsa keşke. Keşke olsa. Çok böyle maddi olarak zarara uğratma ihtimali yok yani. Yani 25 mi verdin, 30 mu verdin? Gerçekten iyi bir değere tekrar satabilirsin o oyuncuyu. Abi gizli bir bilgi vereyim. Galatasaray el altından Messi transferi için hazırlanıyor demiş. Gülücük atmış. Dursun Özbey'i anca bu kurtarır diyor. Bir yandan da Trabzon'un gidip Afrika'da, Güney Amerika'da doğmamış yıldız bulup onları alması, transfer rekoru kırması bu üç takıma örnek değil midir demiş. Örnektir. Ama Trabzon da bunu tek başına yapmıyor şimdi. Onu da söyleyelim yani. Sponsorları da var. Ama örnektir. Mesela Olay'ı şöyle bir şey geçenlerde gördüm. Göztepe ile ilgili gördüm mesela. Evet, Trabzonspor da iyi ama işte son 2 yılda mıydı? Son bu sene miydi? Özür diliyorum ama yani transferi harcadıkları bütçe yaklaşık böyle 10,5 milyon, 11 milyona yakın bir bütçe. Satıştan elde ettikleri gelir Göztepe kulübünün 50 milyon civarı yani. 5'e katlamışlar verdikleri parayı. Bu noktada Göztepe'yi de tebrik etmek lazım. Trabzonspor'u da keza tebrik etmek lazım. Gidiyorlar Fransa alt liglerden, Afrika'dan ya da Güney Amerika'dan kadrosuna katıyorlar. Hani 5 maç 10 maç kötü oynasa bile ona bir zaman da tanıyorlar. Oyuncunun böyle işte Trabzon'a uyum sürecini falan göğüslüyorlar bu noktada. Ama işte İstanbul devlerinde bu yok. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta bu yok. Alıyorsun oyuncuyu, tamam mı, devam mı havasında geçiyor. Yani 20 yaşındaki oyuncuyu aldın, 3 maç aksarsa hemen şey diyorsun. Yorum yapıyorsun, bağlanıyorsun radyoya, yazıyorsun X'e. İşte bu oyuncu bu seviyenin oyuncusu değil. Sponsor parasını tık tık tık buna mı gömdük? Antrenörler de kelle koltukta yarıştığı için ister istemez ispatlanmış isimlere yönelmek zorunda kalıyorlar. Bu seviyenin oyuncusu değil. Bu da yeni çıktı. Bu hangi seviye mesela? Süper Lig seviyesi. Ne kadar mesela? Süper Lig'in seviyesi ne mesela? Bu seviye hangi seviye? Neresi burası? Peki Cihan, Göztepe ve Trabzon'da ne başarısı var? Başarı sıfır demiş. İşte zamanlı olacak. Öyle düşün. Bu yapılanmayla beraber zamanla gelecek. Şimdi düşünsene, Göztepe'de başarı yok ama üç büyüklerin bütçesiyle yarışamıyor ki. Yani bir bakıyorsun adam 40 milyona gitti Greenwood'u aldı. Diğeri gidiyor 70 milyona Osimhen'i alıyor. Nasıl yarışacak? Adamın zaten kadrosunu bütünü o fiyat değil ki. Şey dersin, tamam bu takımlar sürekli gençleri alıyor ama başarılı olamıyor. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş'tan biri bu hareketlerden birini yapsa, başarısız olsa dediğine katılırım. Ama yarışamıyorlar. Yarışamadıkları için belki de buraya evriliyorlar. Onu da bilmiyoruz. Hani ben iyi yönetildi diye diyorum ama belki de şu da olabilir. Ya kardeşim, ben zaten bunlarla yarışamıyorum. Neden bu paralara, bu oyunculara vereyim ki? Ben ucuza alırım. Tutarsa tutar. Tamam mı? Ben zaten işte bu arada Göztepe de çok büyük, anlı bir kulüptür ama yani üç büyüklerle taraftar bazında yarışamıyorlar. Maddi olarak da yarışamıyorlar. Tribün demiyorum, yanlış anlamayın. Taraftar sayısından bahsediyorum. Onlar da ister istemez bu yönteme başvuruyorlar. Belki de zorunluluktan da başarı doğuyor olabilir. Hani bazen zorunluluktan futbolcular çıkıyor ya. İyi yayınlar. Transfermarkt'a iki gündür giremiyorum. Bir problem mi var? Genel bir sıkıntı mı var demiş. Şey diyebiliyorum. Bu da söylenebilir mi? Ya orada bir manipüle var ya, hani oyuncuyu kafasına göre site arttırıp çıkartabiliyor yani. Onu engellemek için bir çalışma yapılıyor diye biliyorum. Mesela oyuncu geldi, site istediği gibi oyuncunun fiyatı

yazılı sarı kırmızı forma hediye edildi demiş. Ben de gördüm onu. Bir şey yapmıyorlar çocuğa bu arada. Ya, rahatsız olabilirsin ya. Sen de bazen böyle şey, evet biz daha bak biz bu kültüre alışkın değiliz. Adam diyor ki ben Trabzonluyum kardeşim. Salah da gelmiş. Sen de Galatasaray'dasın. Hoş geldin. Elini de atarsın ama diyor ki gerek var mı? Gerek yok diyor. Yapma bunu diyor. Bir şey demiyorlar. Formayı çıkarttırdılar. Biz buna alışık değiliz maalesef. Yani şimdi sen Kadıköy'de gidip Fenerbahçe maçı günü. Ya neden yapıyorsun ki? Neden kör göze parmak sokuyorsun? Giymeyi ver yani. Ne olacak? O formayı giymeyince Galatasaray'la olmuyor musun? Veya Galatasaray'ın derbisinde gidip Nevizade'de Fenerbahçe formasıyla niye geziyorsun? Ha biz birbirimizin kültürünü biliyoruz. Evet, gezmemiz lazım. Size %100 katılıyorum. Biz insanız. Maganda değiliz. Ama futbol öyle bir şey değil. Biraz gerçekleri de görmemiz lazım. Gezemeyiz ya. Olmuyor. Ya ben Galatasaray Fenerbahçe maçı vardı. Beşiktaş'ta, bakın Beşiktaş'ta öğrenciyim o zaman. Beşiktaş'ın göbeğinde bu kartalın ilerisinde orada böyle paplar falan var. Forma var. Üstümde de mont var yani. Forma gözükmüyor. Böyle bir çevirdi etrafımı. 6-7 kişi falan. Ya dedi o formayı çıkaracak. Ya dedi montumu kapatayım. Yani önünde mont var. Montu kapatayım. Öyle gideyim. Yok dedi çıkaracaksın. Arkadaş gitmiyorlar. Oldular 15, 20, 30 falan. Bir şey de yapmıyorlar. Allahları var yani. Kötü bir şey de yapmıyorlar. İlla formayı çıkaracaksın. O sonra arkadan bir tane herhalde bunların abileri mi diyorlar, şey mi diyorlar, işte saygıdeğer bir kişilik herhalde. Geldi. Kardeşim dedi sen çek montunu üstüne. Siz dedi arkadaşlar siz de dağılın dedi. Arkadaş da gitsin dedi. Ben de öyle gitmiştim. İsmini de unuttum arkadaşın ama helal olsun yani. Söz dinledikleri bir kişi demek ki. Kimse hiçbir şey dememişti. Herkese eyvallah demiştim. Ama ne korkmuştum ya. Belki de hani daha liseden yeni mezun. Ha dedim burada beni dövecekler herhalde. Transfermarkt Leao'nun fiyatını düşürüyormuş. Olabilir. Osimhen'i düşürdü bak. Hemen Galatasaray'a geldi, hemen düşürdü Osimhen'in fiyatını. Ne diyor? Cihan'cığım söğüş krizim tuttu. İstanbul'da en iyi nerede yeriz demiş. Söğüşü mü? Vallahi onu aslında böyle Emre Tilev'e falan sorman lazım. O gıda işlerini falan o bilir. Söğüşü nerede yedin dediğinde bir de onu sana böyle ballandıra ballandıra falan anlatabilir. Sorayım yapay zekayı senin için. Nerede yenirmiş? Ben söğüş çok seven biri değilim. Senin de diyecek şimdi nasıl bir dilim var falan. Bak Beyoğlu'nda güzel bir mekan varmış, tamam mı? Ben bilmediğim için bakıyorum. Moda'da bir mekan varmış meşhur. Onu da söylüyor. Moda'da ve Beyoğlu'nda çok meşhur iki tane mekan varmış. Sen artık bunu Google'a falan yazıp bulabilirsin güzel insan. Yavaş yavaş ben de veda edeceğim mesajlar kalmasın diye. Önceki sene Beşiktaş Akbodo'nun peşinden 2 ay koştu. Toplam maliyeti 35 milyon eurocuk. Ben Akbodo'nun yerinde olsam bu parayı almadan gitmem demiş. Gitmiyor zaten, alıyor parayı. Zaman zaman kesik yiyebilir. Ama bir yere gittiği yok. Leo geliyor mu, bilgin var mı? Geliyor geliyor, geldi hatta Alp. Açıklarlar yakında. 2-3 güne açıklanır. Hüseyin Mecit, merhaba Hüseyin'cim, Cihan diyor mesajımı okumuyorsun. Bir şey mi oldu? Yok Hüseyin, okuyorum, görüyorum yani. Teşekkür ediyorum. Mesela sen bana şey yazıyorsun ya, hayırlı cumalar yazıyorsun. Benim iyi misin, halimi hatırımı soruyorsun. Ben de sana şeyden, klavyeden yazıyorum. Ama soru sorduğunda, bir şey sorduğunda okurum ama. Hiç merak etme. Selam olsun. Beşiktaş 3 maç diyor. 3 kırmızı kart. Acaba Beşiktaş maçlarında kırmızı kart oynasak mı? İddiadan bir şeyler kazanır mıyız demiş. Rakipleri de yiyor. Beşiktaş da yiyor. Demek ki sert bir futbol oynanıyor bu noktada. Dene şansını. O neden olmasın? Cihan bu ara hiç Ahmet'i konuşturmuyorsun. Gitti Ahmet, mezun oldu. Stajı mıtajı bitti Ahmet'in. Gökhan Yılancı. Selam olsun canım kardeşim. Taksim'de diyor, Demirören'ün arkasında diyor, arkadaş oraya gitsin demiş. Evet, ismini veremiyorum. Sen de yazmışsın ama ismini maalesef. Beşiktaş Çarşı'da da var diyor. Ha evet, o da yazıyordu. O da çok meşhurmuş. Cihan, cumaları çok erken kapatıyorsun. Bak geçen hafta dinleyici almıştın. Çok heyecan, keyifli geçmişti diyor. Şöyle bazen erken kapat. Cuma günleri almıyoruz onu. Perşembe günleri falan alıyoruz genelde ve pazartesi günleri yapıyoruz. Cuma günleri bir kim ne dedi var. Anlaşmamız da var. O sebeple erken bırakmak durumunda kalıyorum. Yoksa ben sizle sohbet ederim. Keyif alıyorum. Biz bu

0: kültüre alışık değiliz de böyle bir kültürü olan bir futbol ülkesi olduğunu da düşünmüyorum demiş. Nasıl ya? Vardır canım. Ya mesela şey mi diyorsun? Avrupa maçlarında rakip taraftarlar beraber maç izliyor falan diyorsun ama o öyle her yerde öyle değil ya. Biliyorsun işte Premier Lig'deki İngiliz oliganları biliyorsun. Türkiye'ye her geldiğinde problem çıkarıyorlar. Ha, onlar orada da öyle yani. Problemliler vardır. Ya bu tutku, git Meksika'ya mesela, futbol tutkusu olan yerler, Arjantin'de falan kesin vardır böyle şeyler. Bizdeki futbol tutkusu biraz garip. Bize futbolu afyon diye yediriyorlar herhalde, çözemedim. Cihan, sence bu sene Aziz Yıldırım farkı göreceğiz mi demiş. Aziz Yıldırım farkını her zaman ortaya koyar. Dün Emre Tilev şey diyor, Aziz Silin. Bir yerden duymuş, Aziz Silin koyacak. Güzel bir cümle yani, Aziz Silin'i vuruyor. Bence %100 bir farkı olacaktır. Mesela en yakın örneği İsmail Kartal'dan bunu anlayabilirsin. İsmail Hoca sürekli ben diye konuşuyordu. Son basın toplantısında ben dedi, sonra pardon biz dedi. Bunu da bu sefer çok fazla abarttı. Her cümlesinin ardından biz dedi. Aziz Yıldırım konuşuyordu ya. İşte bu teknik kadro ve futbolcular için. Hani Aziz Yıldırım başkanlığı tam olarak şey yani. Aziz Yıldırım başkansa, ben futbolcuysam ve teknik kadrodan biriysem, hop kardeşim bir dakika diyor zihninden futbolcu da, teknik direktör de. Aziz Yıldırım buradaysa benim konfor alanım bitmiştir diyor. Yani primi dağıtır mı Aziz Yıldırım? Parası varsa gerçekten çok da cömert dağıtır. Ama o başarısızlıkta gerçekten de o samandıraya iner. O şarteller var ya, onları da indirmekten hiç çekinmez. Biraz böyle tatlı sert başkan baskısı var. Ben sezona doğrudan etki edeceğini düşünüyorum. İyi bir şey mi bilmiyorum. Onu beraber göreceğiz. Eskide mi kaldı bu durumlar, onu da mı bilmiyorum. Eskiden işe yarıyordu bunlar. Ama artık yıl 2026. Belki bazı şeyler değişmiştir Ertuğrul. Leo geldi dedin Cihan. Peki Barış Alper gidiyor mu, bilgin var mı diyor. Vallahi Okan Buruk Barış Alper'in hiç gitmesini istemiyor. Ama Barış Alper de artık Avrupa'ya açılmak istiyor. Premier Lig'den tam iki teklif var. Bence Barış gidecek. Bu benim hissiyatım. Bu Barış'la ilgili bilgim yok. Ama Leo'yu aldıklarını öğrendim. Barış da yüksek ihtimal gidecek. Bence de hata olacak. Yapmamaları gerekiyordu. Trabzonspor bu sezon lig ve Avrupa'da nasıl bir performans sergiler, ne bekliyorsun demiş. Vallahi şimdi bakıyorsun, iyi transferler yapıyorlar. Hazırlık maçlarını falan çok izleme fırsatım olmadı Trabzonspor'un. Bir izleyelim, görelim, bize nasıl bir umut veriyor. Evet, Salah geldi. Ama sadece bir oyuncu almayla hani o bir anda seni şampiyon edecek diye bir şey yok. Bakacağız, izleyeceğiz. Evet, kadro kalitesi muazzam. İştahı da var taraftarın, iştahlandı da. Şu an için mesela zirveye oynayacak bir potansiyeli var Trabzonspor'un. Yani şampiyon olur mu bilmiyorum. Ama ilk üçü zorlayacaktır. Yani şampiyonluğu zorlayacaktır. Hani Avrupa'yı diyorsan, yani bahar aylarını görebilmek evet, bu kadro yapılanmasıyla olabilir ya. Yani şey olabilir. Yani bahar aylarını görebilir diye düşünüyorum. Yani bir şey diyemiyorum. Öyle bir soru sormuşsun ki bana, ne yapar diye yani. İlk üçü zorlar. Avrupa'da da bahar ayını görür. Olur mu? Tatmin etti mi seni? Selam olsun Akın. Akın, gömlek güzelmiş. Bende de var aynısı bunun. Vallahi aynısı. Güzel şey mi? Polyester mi, ipek mi bu? Polyester çok sıkıntı oluyor ya. Çok yapış yapış oluyor. Cihan, Türk kulüplerimiz artık bu dernek statüsünde değişikliğe gitmesi lazım. Bu transfer komitesi falan biraz ilkel mi kalıyor acaba? Profesyonel olması lazım değil mi demiş. E profesyonel hepsi canım. Hepsi profesyonel normalde. Yani scout ekipleri falan, Tansel. Ya bu adamlar şey değil yani, dışarıdan bir yerden getirdiğin adam değil. Hepsinin geçmişte belirli başlı kulüplerde CV'leri var, referansları var, networkleri var. Ama sen değişsin mi istiyorsun? Başka biri mi gelsin? Cihan, Murat Özen'le artık program yapmıyorsunuz. Bir araya gelmeniz çok keyifli oluyordu. Bu sene Beşiktaş iyi gidiyor. Büyük ihtimalle çıkarsınız yine beraber demiş. kötü giderken çıkıyoruz biz. Dursun Özbek ne diyecek abi? Aziz Yıldırım evden alırım dedi. Gerekeni yapsınlar dedi. Ertesi gün Galatasaray gitti. YouTube yorumcularına dava açtı demiş. Aziz Yıldırım alır Barış Alper'i diyor. Yok, Barış şey, Avrupa'da oynamak istiyor. Türkiye'de falan herhangi bir kulüpte olursa zaten Galatasaray'da oynamak istiyor, Şampiyonlar Ligi vesaire. Olmazsa da İngiltere'de oynamak istediğini bildirdi yani. Her cümleyle bunu biliyor artık. İpek abi sana yollayabilirim bir tane de. Sağ ol canım kardeşim, düşünmen yeter. Sağ olun arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biz de yavaş yavaş vedamızı gerçekleştirelim. Günlerden cuma, iyi cumalar dileyelim tekrardan sizlere, hayırlı cumalar dileyelim. Pazartesi bir sıkıntı, bir problem olmazsa saat 12'de mikrofonun başında olacağız. Sokak futbolunda umarım siz de benimle beraber olursunuz. Sosyal medya Cihan Dişli. Takip edeni takip ederim. Mesaj atana mesaj atarım. Daha ne yapayım değil mi? Hadi hoşça kalın, görüşürüz.
1: 'Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

olması dileğiyle, güzel insanların karşınıza çıkması dileğiyle başlayalım ki başlarım böyle işe dediğimiz güzel bir iş anlamında söylüyorum. Başlarım böyle bir işe, böyle olumsuz kullanılan kelimelerden bir tanesi, cümlelerden bir tanesidir aslında. Başlarım böyle işe dediğiniz zaman istenmeyen bir şeymiş gibi. Ben başlarım böyle bir işe, her sabah 10'da başlarım böyle bir işe. Hatta onun da saatini vereyim, zamanını da vereyim. Hatta 10 numara bir programmış gibi de algılanabilir saat 10'da başlangıcıyla. Biraz da hafif mütevazı ve sonrasında hafif ego da var. Çünkü dün güzel bir galibiyet vardı. Güzel bir galibiyet derken skor anlamında güzeldi. Oyun anlamında ise biraz cesur, biraz istekli ve sonrasında hani Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetle o yüzümüzü güldürme durumunun getirmiş olduğu mutluluk var. Rövanş öncesinde bir avantaj var sonuçta. Hradek Krovle'yi deplasmanda 1-0 mağlup ediyoruz. Çekya temsilcisini ve oyunda hiç ummadık yerden bir soru çıkıyor. Bu oyun gerçekten acaba Semih istiyor mu diye düşündüğüm anda dakikalar 50 küsürü falan gösteriyordu. Biraz hani Oh'un dinlenmesi gerektiğini, orada biraz kaybolduğunu, topları alıp verirken geri dönüşlerde ya da topu sırtı dönükken aldığında kaleye doğru gidişlerdeki sıkıntılarını, Çerni'nin işte kanatlardaki biraz vasat oyununu, Orkun Salih ikilisinin kesici özellikleriyle falan derken çok kolay pas hatalarının yapılması derken eleştirisel anlamda bakılabilir. Yani bu galibiyet bir avantaj mıdır? Yalnızca bir avantaj değildir. Avrupa tecrübesini somutlaştıran 100. zafer eşiği anlamına gelir. Ki eleme formatında dış sahada kazanmak takımın rövanşta daha kontrollü bir oyun planı kurmasına ve aynı zamanda risk yönetimini öne çıkarmasına imkan verebilir. Ancak tabii 261 maçta 111 yenilginin bulunması o tarihi istatistiğin tek başına güncel performansın garantisi olmadığını da aslında ortaya koyuyor. Şimdi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçı Çekya'nın Hradek Krovle takımına konuk olan Beşiktaş'ın bu galibiyeti yine de kısa günün kârı modunda bir sonuç aslında. Bundan sonra ne olacak? Bundan sonra işte az önce de Ufuk Kağan Karaca'nın L1 Üçgen kanalında anlattığı gibi Trossard gelince ya da diğer transferlerle ilgili hamleler daha ön plana çıkıyor. Böyle maçlarda galibiyetin olması oynanan 3 resmi maçta kalesinde gol görmeyen Beşiktaş'ın vermiş olduğu mutluluk...

bir kalecisinin olması falan gibi yorumlanabilir. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ki Alman kaleci Alexander Nübel de şöyle bir açıklama yapıyor. Takım halinde oynuyoruz diyor. Ve kaleci performansını bireysel bir form grafiğinden çok Beşiktaş'ın o kolektif savunma anlayışının bir parçası olarak gördüğünü gösteriyor. Emirhan'ın iki kritik müdahalesine dikkat çekiyor. Önümdeki arkadaşlarımla uyumum konusunda bunları söylemesi, hem arkadaşını yüceltmesi hem takım oyunu olarak kendini biraz geri planda tutması onun mütevazı tavrını biraz aslında bize hatırlatıyor, gösteriyor. Ama diğer taraftan ceza sahası savunmasıyla kaleci arasındaki o koordinasyonun güven veren bir işaret olabileceğini düşündürüyor. Burada tercihler ilerleyen dönemlerde eğer oyuncu değişikliği olursa yaşanabilecek sıkıntıları biraz akla getiriyor, ama bu yaklaşım savunma başarısının yalnızca gol yememe üzerinden değil, oyuncuların birbirinin hatasını telafi etme isteği üzerinden de aslında değerlendirilebileceğini de gösteriyor. Bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Bir takım olabilmek aslında çok keyifli, çok kıymetli. O yüzden karşılaşmanın sonrasında Nübel der ki, zor bir rakibe karşı oynadık. Ön alanda bastılar ve ilk yarıda çok da fırsat buldular. İkinci yarıda özellikle kırmızı kart sonrası fırsatları vardı. Rakibin birkaç fırsatı oldu ama bu noktada birlikte kaldık ve takım halinde savunma yaptık. Elimize geçen fırsatı da gole çevirdik. Önemli bir galibiyet oldu diyor. Bu iyi bir hissiyat. Geldiğim ilk günden beri herkesle aram çok iyi. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Elimden geldiğince iyi oynayarak takıma yardımcı olmak istiyorum. Oynadığımız oyun bir takım sporu. Birlikte oynuyoruz. Futbolu da bu yüzden seviyorum zaten. Galibiyetlerde gol attığımızda birlikte seviniyoruz. Mağlup olduğumuzda birlikte üzülüyoruz. En önemlisi takım halinde duyguları paylaşıyoruz diyor. Gol yememiş olmaktan mutluyum. Birlikte savunma yapıyoruz. Bugün Emirhan iki çok net fırsatın gol olmasını engelledi. Sanki gol atmışız gibi Emirhan'ın o savunmalarında sevindim. Galip geldiğimiz için mutluyum. Önemli olan da bu değil mi zaten diye soruyla bitirmiş. Güzel bir açıklama yapmış. Arkadaşlarına da övmüş. Takımı da övmüş. İşler iyi gidiyor gibi gözüküyor. Ama tabii eksik yanlar da var. Mesela bir forvet bölgesi eksikliği. Çaba var. Topun sahip olunma durumu söz konusu. Bu çok bazen işe yaramıyor ve rahatsız edici olabiliyor. Çünkü sabrın zorlanma durumudur. Abi 50. orta deyip geçen sene ve ondan önceki senelerde işte Konyaspor'a, Göztepe'ye karşı yapılan 30-32, 20-25 ortanın maalesef sürekli olarak sonuçsuz dönmesinden kaynaklanıyor. Ama orada onu tamamlayabilecek bir ismin olması gerekiyor. 3 maçtır gol yemeyen, skor ne olursa olsun saldıran bir Beşiktaş var. Eksiklerimiz bir an önce tamamlanmalı ve bundan sonrasına bakılmalı. Beşiktaş Milan'ın 27 yaşındaki Fransız orta sahası Yosuf Fofana için görüşmelere başladı. Milan oyuncu için 20 milyon istiyor. Calciomercato haber sitesinin bir paylaşımı. Bizden mi aldılar, kendileri mi ürettiler, o konuda hiçbir bilgim yok. Bizden alma ihtimalleri yoktur ya. Fofana için 20 milyonu Milan belirledi diye oranın gazetesi de sormaz mı ya? Kaç lira belirlediniz siz demez mi ya? Yalnız bu arada şöyle söyleyeceğim. Marcos Duran imzalı bir haber var. Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den ayrılığına sıcak bakılan Alexander Charlotte için yıllık 8 milyon euro teklif ettiği söyleniyor. Yıllık 8 iyi bir para ama oyuncu tarafı ise neden düz hesap yapmıyoruz, bunu 10 yapsak olmaz mı şeklinde bir talepte bulunmuş. Bunun cevabı beklendiği söyleniyor. Tabii gelebilecek oyuncular konuşulurken
Hatta Darwin Núñez isminin çok fazla ön plana çıktığı konuşuluyordu. Ertan Süzgün de geçen gün Beşiktaş'ın Darwin Núñez transferine artık sıcak bakmadığını belirten haberleri yapmasından sonra ben de unuttum. Var böyle birkaç tane Beşiktaş'ı takip eden arkadaşlardan okuduğum haberlerde demek böyle diyebildiğim haberler. Ertan da onlardan biridir. Benim için kıymetli bir arkadaştır.

Ama sonrasında diyor ki Beşiktaş Premier Lig'de forma giyen bir orta saha oyuncusu için görüşmelerini sürdürüyor. Bonservis bedeli kulübün istediği seviyeye inerse transferin tamamlanacağı söyleniyor. Bir Premier Lig takımının istediği rakamla bir Türk takımının tavsiye ettiği rakam hiçbir zaman aynı olmadı ve olmayacak da. O yüzden haberi yaparken ya da bir haberi okurken böyle detayları duyduğumda acaba anlaşırlar mı diye düşündüğümde bu son raddeye falan gelmiş olması lazım ya da arada çapakların, pürüzlerin, o para dediğimiz konunun şöyle bir durumu var. Kolay geliyor çünkü hani biz 8 veriyoruz, onlar ya biraz daha arttıralım 10 olmaz mı dediğinde ya biraz 10 olmaz, 8.5 olur, 8.30 olur, 8.70 olur falan, biraz dediğin o olur, 9 olmaz yani 8'den biraz olunca. Daha arttır, daha ayağı çek olması lazım o. O yüzden Premier Lig'de forma giyen bir orta saha oyuncusu, sonuçta Premier Lig'de forma giymiş oyuncu da boş bir oyuncu değildir gibi bakılabilir. İsim çok bilinmiyorsa sonuçta Premier Lig oyuncusu diye adlandırılır. İsim biraz biliniyorsa kesin rahatsızdır, sorunlu bir oyuncudur. O yüzden İngiltere'den ayrılma kararı almıştır. Yani ne bileyim, ya da orta sıralarda bir takımdır. Yani bir Arsenal, ne bileyim bir Manchester United, bir Tottenham değildir. Yani bir Ipswich Town'dur. Ondan sonra bir Sunderland'tir. İşte Fulham'dan falan bir oyuncu gelince yani idare eder gibi bakılır. Sanki bizim ligimiz Premier Lig'in 3 kat büyük bir gömleğiymiş gibi. Hani öyle bir şeymiş gibi. O abinin hep göre üstünde gördüğünde, ulan bir gün giymese de ben giysem, abim gittiğinde şu gömleği bir giysem deyip üstüne büyük gelse de güzel durdu be deyip yine de onu giyip çıkarsın ya. Ya da ne bileyim, hani böyle birinde, başka birinde gördüğün ama senin bedenine uymayan bir şey. O istek vardır yani insanda. Başkasınınki daha güzel gözükür. Yani oğlum, yani Murat bir kot almış. Abi kot çok iyi duruyor da ben de aynı durur mu bilmiyorum. Mesela bunu manken için söyleyemem. Vitrindeki manken için çok fazla söyleyemem. Ben her zaman iddia etmişimdir buradan tekstil üreticilerine, modacılara ve firmalara. Hani Türk standartlarına göre mankenler mi yapsanız, biraz göbekli, hafif memeli, böyle ne bileyim yanlarda hafif simit olan, böyle çıkıntıları olan. Hani o fit vücutlarda güzel duruyor da acaba bende nasıl dururu biraz böyle uzaktan bir görsem. Ama orada da şey var, Türk erkeğinin yapılarında bilmiyorum, hani biz bizeyiz burada, %95 %97 oranında erkek dinleyiciye sahip olduğumuz için bir spor radyosu olmanın getirmiş olduğu aslında dezavantajlardan bir tanesi bu. Burada şöyle bir şey var. Biz bize bir erkek erkeğe, hanımlar bir saniye erkek erkeğe bir şey konuşacağız deyip hani müsaade isteyebileceğim bir ortam yani. Bizi yalnız bırakır mısınız diye. Orada şöyle bir gerçek var. Erkeklerde şöyle bir şey var. Yani bunu belki bir kere, belki 5000 kere falan yaşamış biri olarak söylüyorum. Bazen hafif kilo aldığında, biraz göbek yaptığında ya da biraz kilo verdiğinde bir kıyas durumuna geçiyor ya. Ben böyle miyim deyip birini etrafınızdaki insanlara göstermediniz mi? Bak sana bir şey söyleyeceğim. Şu gelen var ya, beyaz gömlekli olan. Ben böyle miyim? Nasıl böyle mi? Bu kadar var mı benim kilom? Yok sen bundan... Yani falan dediğinde belki o, sen ondan daha kötüsün. O seni kırmamak için yapılan bir şeydir. Zaten Türk insanının %95'i hani her konuda bilgi sahibi olmasını geçtim. Hele hele uzun zamandır görüşmeyen insanların %95'i o görüşmediği süre içerisinde büyük bir ihtimalle diyetisten olmuş da haberiniz yokmuş gibi olur yani. Çok uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaş sizi gördüğünde ne haber, ne yapıyorsun, iyi gördüm seni, kilom verdin, kilomu aldın biraz deyip İlk taksiye bindiğinde memleket neresi sorusu gibi böyle bir şey vardır yani. Bu konu ve bu soru hiçbir zaman değişmeyecek gibi gözüküyor bende.
Yalnız kilo aldığınızda, kilo mu aldın sen diye tepkiler ne kadar çoksa, kilo verdiğinizde asla biraz kilo mu verdin sen diye söyleyen insan, o insana sarılın, o insanı koruyun, ara sıra güneşte bırakın, su verin, onunla ilgilenin, ona bakın. Yani belki küçük bir saksıdadır, saksısını değiştirin falan diye bir şey söyleyeceğim. Yeri doğru yer, yerini sevmiş o. Sizin yanınızda olmalı o insan yani. Öyle insanları kaybetmeyin arkadaşlar. Kilo mu vermişsin sen diyenler. Beşiktaş gruplara kaldı sayılır. Darısı Fenerbahçe'ye desek olur mu acaba demiş. Diyelim olsun, ne olacak ki yani. Galatasaray Spor Kulübü olarak kulübümüzü, yöneticilerimizi, sporcularımızı ve milyonlarca taraftarımızı hedef alan, nefret söylemi içeren ve kamu düzenini bozabilecek nitelikte olduğu değerlendirilen açıklama ve paylaşımlar hakkında hukuki haklarımız kararlılıkla kullanmaya devam etmekteyiz. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde son 10 gün içerisinde aşağıdaki kişi veya sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli belirtmek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübü tarafından son 10 gün içerisinde yapılan suç duyuruları yalnızca yukarıda belirtilen kişilerle sınırlıdır. Bunun dışında kulübümüz tarafından yapılmış herhangi bir suç duyurusu bulunmamaktadır. Bu isimler kimlerdir? Hemen bakalım. Ahmet Çakar, Hulusi Belgü, Güleşçe Güven, Ahmet Ercanlar, Nuri Bey 45, Mutluhan Suner, Ramil Hesenov Fenerbahçe, Önder Susoğlu Instagram hesabı. Galatasaray Spor Kulübü kurumsal itibarını, mensuplarını ve taraftarlarını hedef alan hukuka aykırı fiiller karşısında bundan sonra da hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm hukuki süreçleri kararlılıkla sürdürecektir diye devam ediyor. Bu bir başlangıç olabilir mi? Bu böyle bir durumda. Burada bir bel altı vurma durumu. Yani burada mesela Ahmet Çakar bunu ilk defa mı yapıyor? Mesela Ahmet Çakar sadece Galatasaray ile ilgili konuştuğunda mı Galatasaray acaba rahatsız oldu çıktı? Mesela hiç Fenerbahçe ile ilgili, Beşiktaş ile ilgili yaptığı yorumları zaman zaman biz de burada yayınlıyoruz. İşte kim ne dedi şeklinde programlarda. İşte Emre Zabunoğlu ile beraber, Ahmet Çakar, işte Örnek ve Bülent Uygun ile beraber maç sonrası yorumunda şunları şunları söyledi dediğinde bazı yorumlar yapıyor. Okan Hoca ile ilgili örnek veriyorum, İsmail Kartal'la ilgili, işte İtalyano ile ilgili falan, hani bunlardan duyulan belli rahatsızlıkla, çünkü Ahmet Çakar'ın konuşmalarının %50'si diyeyim, ben öyle bir yumuşama yapayım, %50-50 kıvamında, hani iyi ve kötü anlamında şey vardır, hani bir yerde överken söver, söverken övebilir falan gibi yorumlanabilir bir tarz olarak da yani. Ahmet Konancı'nın bu listede olmamasına ne diyorsun diye bir hemen alttana yorum yapılmış, bir dinleyici tarafından paylaşılmış bu. Burada kimin olması önemli değil. Burada birilerinin olmasıyla ilgili olarak, şimdi Fenerbahçe Kulübü de Galatasaray listelerin ya da işte isimlerin üzerinde böyle bir hukuki süreç başlattığında Beşiktaş bunu devreye sokarsa falan gibi devam edebilir. Şimdi tabii buradan dün İrfan 25'te yapmış olduğumuz yayında Aziz Başkan'ın kızı üzerinden yapılan sosyal medya içerikli paylaşımlarda, ki o paylaşımların sahipleri, site sahipleri ve siteleri tamamen kapatılmış veya askıya alınmış durumda. Çünkü divan kurulunda yapmış olduğu konuşmada biliyorsunuz, hani devlet bununla ilgilensin, ilgilenmiyorsa ben ilgileneceğim, gerekirse evden alırım falan şeklindeki o konuşmasının sonrasında bir tedirginlik yaşandı daha doğrusu. Arkasından bununla ilgili olarak bir anda Galatasaray'ın da böyle bir şey yapmış olması, burada bir hani yaz üzerinden giderken Fenerbahçe kulübü için değildi ki oya bağlanabilir. Ama burada belli isimler üzerinden, artık bu ilk defa da yapılan bir şeydir. Yani bunun paylaşılması zannedilmesin ki bundan önce hiç, mesela Ahmet Ercanlar benim bildiğim kadarıyla yıllardır imza veren insanlardan biri. O imza da kalkıyor bildiğim kadarıyla. Denetimli serbest
mühendislikle alakalı konular kapsamında yer alıyor. İşte karakola gidip imza vermek, maçlara girememek, işte Fenerbahçe kulübü de kendi yorumcuları hakkında bazen kararlar alıp hukuki süreç başlatabiliyor. Bazen rakip camialar üzerinden böyle hamleler

0: görebiliyoruz falan. Bunlar çok doğal şeyler aslında. Yani bunlar ilk defa olmuyor arkadaşlar. Yani burada işte Nuri Bey 45 kimdir bilmiyorum. İşte Mutluhan, Suner çok bir anda tanıdık gelmedi. Yok ben de yok falan diyebileceğim biri. Böyle yani. Hani bu sadece şey değil. Olması gereken mi? Evet, olması gereken. Bazen çünkü zıvanadan çıkabilme, tam böyle o taşı gediğine koydu, abi füze atsaydın falan gibi yorumlar yapılabiliyor ama o yorumlardan bazı rahatsızlıklar çok fazla olmaya başladıkça artık buna bir dur demek gerekiyor şeklinde bir yaklaşım da olabilir. Burada bir bak şey demiş mesela bir dinleyici, benzetme çok iyiydi. Aziz Başkan bir hamle yapınca herkes gaza geldi galiba ya döndü şeklinde yorumlanmış yani. Salah Ozan Tufan ve Samet Akaydın'la tanışmış. Tarihin en değişik ligi geliyor bence demiş. Salah Ozan Tufan ve Samet Akaydın'la tanışmış kısmını geçerim. Ama şeyi geçemem. Yani Trabzonsporlu arkadaşlarımızın uzun bir aradan sonra aramıza katılmış olmalarının getirmiş olduğu mutluluk var. Bir güçlenme, bir özgüven, bir rahatlama. Onun sonrasında ama arkasından bir de soru işaretleri var. Bu soru işaretleriyle alakalı öyle iddialar var ki sosyal medyada. Bilmiyorum, ben bir gün olacağını düşünüyorum ama bunun nasıl olabileceğini bu büyük kulüpler üzerinden incelendiğinde aslında biraz daha karmaşık hale gelebiliyor. Yoksa Kasımpaşa'nın, yoksa Göztepe'nin bir şirket takımı olmasından kaynaklı derneklerden kurtulup da AŞ olarak belki yabancı bir yatırımcıya verilmiş veya verilecek olmasının camialar üzerindeki etkileri bakmak lazım yani. Şimdi biz bunu geçen Rıza Kocaoğlu'yla da konuştuğumuzda işte Göztepe ne diyorsun abi satılma falan deyip abi benim Mehmet Başkan çok yorulmuştu biliyor musun? Yani çok yıpranıyordu ve sürekli olarak hesap soruluyor, bu niye alınıyor, o niye yapıyor ve bir kişi olunca diyor böyle böyle bir durum var. Bir şirkete satılınca, hatta ortaklı bir yatırım olunca bence çok daha iyi olmadı mı sence falan diye öyle konuşuyorduk geçen gün Cihangir'de Rıza'yla. Sonrasında da ya dedim ki sence aramızda kalacak tabii, bunun cevabını da vermeyeceğim. Sence dedim hani dört büyükler üzerinden öyle ilk şirketleşebilecek takımı hangisi olarak görüyorsun? Valla Galatasaray'ın çok zor, onu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bilmiyorum ama Beşiktaş ve Trabzon arasında ikimiz de gidip geldik. Hani hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Şimdi Trabzon'la ilgili de son dönemlerde böyle bir iddia daha fazla ortaya çıktı. Hani Beşiktaş nasıl satılabilir? Kimse satamaz. Beşiktaş satanı biz satarız falan gibi hani yorumlar da yapılabilir de. Böyle arka arkaya gelebilecek başarılar, mesela Chelsea'liler aynı şeyi düşünüyor muydu? İşte Paris Saint-Germain'liler farklı bir şey mi düşünüyordu? Şimdi onlar mutlu değil mi? İşte yeni gelen teknik adamlar, yatırımcıların doğru planlaması, kendi şirketleri olduğu için yönetimsel anlamda ekonomik planlamayı güzel yapmaları, doğru transferler, iyi ekip kurmak falan filan derken böyle şeyler konuşulur yani.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Başakşehir'in hep satılacağı söylenirdi, konuşulurdu. Ve Başakşehir'i hatta daha çok Arap sermaye ve Katar üzerinden bir iş insanının alabileceği, yani bir şeyh sahibi olacak Başakşehir'in falan diye konuşulurdu. Şimdi bunu sosyal medyadan, bilmiyorum önünüze düştü mü, birkaç tane hem ben de denk geldim, bana da attılar ne diyorsun abi diye sosyal medya hesabından, Instagram'dan falan yolladı arkadaşlar, sağ olsunlar. Hoşuma da gidiyor hani sen ne düşünüyorsun kısmını sorduklarında fikir alabilmek, hani insanı mutlu eder. Hani sana sormuşlar, senin düşünceni seviyorlar, beğeniyorlar ve o düşünceye saygı duyuyorlar sonuçta yani. Sağ olsunlar. Ben de dedim ki yorum yapmak için çok erken. Önce bir büyük camianın, ben bu arada hepsi için ileride olabileceğini düşünüyorum. Yani olmaz diye bir şey Türkiye'de yok canım, bu olmaz diyebileceğim bir şeyin olmayacağına inanmaya başladığım için söylüyorum. Olursa da çok zor olur. Zor olması olmayacağı anlamına gelmez. Bir kere olmuştur, zor da olsa. Öyle veya böyle. İşte bu

0: hamleler arasında daha önce işte bir göğüs sponsorunun, işte bir Katar bankasının olmasından kaynaklı, oradan başlayan, ardından hisselerinin %50'sinden fazlasının Arap sermaye üzerinden satılmış olması, Trabzon nezdinde konuşuyorum bu arada, öyle bir durum var yani. Onunla bağdaştırmışlar sosyal medyada yapan arkadaşlar. Bir araba içerisinde konuşan biri vardı geçenler mesela. Bir dakika. Yani inanıyor musun abi bu konuşmaya diye. Bak bunu inanmak ve inanmamakla alakalı söylemiyorum. Bunu şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu mesela olursa ne olur? Olmama nedeni ne olur? Mesela onun üzerinden de gidebiliriz. Mesela arkadaş diyor ki,
1: ben Salah transferinin ücretini Şeyh bin Tamim ödedi, Katar Şeyhi. Ne kadar ödediğiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi ama şöyle düşünün, ona Trabzon'da 2 yıl futbol oynayacaksın denildi. Sadece o değil, bu bir proje aslında. 2 yıl önce yazmıştım, Manchester City modeli uygulanacak Trabzon'a diye. Normalde Başakşehir'i satacaklardı, o yüzden şampiyon yaptılar Başakşehir'i. Ama tutmadı çünkü onlarda Trabzon ve Trabzonspor hastalığı var. Bunu göreceksiniz, satın alınacak futbolcuları vesaire. Zaten kurulan takıma bakın. Yani Aral Şimşir'i 15 milyon euroya Galatasaray'ın elinden alıyor Trabzonspor. Normalde bu zamana kadar verdiği bonservis ücretleri 3 milyon, 4 milyon, taş çatlasa 5 milyon. Bu paralar nereden geliyor olabilir? Bu bir proje. Trabzonspor'un hisselerine bakın, %50'ye yakını şu anda Arapların elinde. Bir sistem kurulmaya çalışılıyor. Göreceksiniz, Trabzonspor bu saatten sonra Türkiye'nin Manchester City'si olacak. Trabzonspor'un stat açılışına katılmıştı. Hemen ardından, o zamanlar göğüs reklamları 1-1,5 milyon euro iken, QNB Finans Trabzonspor'a 10 milyon euro cash reklam ücreti ödedi. Herkes dedi ki, ya normalde Galatasaray'a, Beşiktaş'a veya Fenerbahçe'ye neden vermediler bu reklamı da Trabzonspor'a verdiler? Biraz ayık olmak lazım. Şeyh'in stat açılışındaki konuşmasında söylediklerini tekrar bir dinleyin isterseniz.
0: Bunları hatırlatıyor sosyal medya hesabında bir arkadaş ve bana da soruldu sürekli olarak. Yani bu aslında Salah'ın gelmesinden duyulan rahatsızlıkla ortaya çıkan bir şey gibi mi aslında bakılmak lazım? Biraz savunmaya geçerken bunu söyleyen arkadaşlar da çıkabilir. Şey diyebilir, abi Salah geldi, senaryolar yazılmaya başlandı da denilebilir ama adım adım ilerlendiğinde, abi bak bunları böyle düşünmemiştik diyen biraz daha realist, biraz daha gerçekli bir taraf da olabilir. Yok abi öyle şeyler, fasa fiso falan diye. İşte burada ikili ilişkilerin arası çok iyi. Hani Galatasaray işte isminsiz sponsor, Fenerbahçe'de işte Koç ailesi, Beşiktaş Rahmi Koç olmazsa falan gibi yorumlayınca, yani bize de böyle bir destek geliyor. Sonuçta Müslüman bir ülkeden destek geliyor, başka bir yerden mi geliyor deyip böyle enteresan savunmalar yapan arkadaşlar da olabiliyor. Hani bu soruyu sorduğunuz kişinin verdiği cevapla konunun ne kadar ilerleyip ilerlemeyeceğini o an o cevapla zaten anlayabiliyorsunuz. Ha öyle mi peki falan, ben yanlış düşündüm herhalde, konuyu kapatırım yani. Şimdi sabah düşünsün bakalım, fıkralardaki insanların gerçek hayatta olduğunu görünce ne yapacak demiş. Şimdi sabah düşünsün değil ya, salaktır o. Şuna da bakar mısın abi? Hoş geldin Muhammed Salat. Bu arada Doktor Hüseyin Avni Coşkun Çelebi, Araklı Belediye Başkanı. Şimdi belediye başkanları da çok konuşuluyor ya Trabzon'da. 6661 tane forma nasıl alabilir bir belediye başkanı? İşte bu 30 milyon falan civarında bir para yapar. Formayı kaça verdiler? Gelişinden mi verdiler? Yoksa kendi cebinden mi aldı? Belediye bütçesinden mi harcandı? Yok işte efendim muhalif belediyeler bu dönemde işte bu ihalelerle harcadıkları paralarla bu kadar gündeme gelirken, vay efendim nasıl böyle bir koz verilebilir? Nasıl böyle bir hesap yapılmadan şey yapılabilir falan gibi konuşuluyor. Bu arada işte İl başkanları, onun sonrasında belediye başkanları belli bir parti üzerinden de gidiyor.